0: Herkesin gözü kulağı olan yer olunca İstanbul'da biraz daha dikkatli olmak sanki bir daha bakmanızı, değerlendirmenizi gerektiren bir şey var dedim. Kemal Bey Yekten, yani tabii o İstanbul meselesini de bir konuşmak lazım. İstanbul'da şu an biz herhangi bir değişiklik yapamıyoruz çünkü mahkeme kararı var dedi.
1: Evet.
0: Ben daha uzatmadım. Zaten geç bir saatti. Eşi de rahatsızdı bu arada. Geçmiş
1: Evet.
0: olsun diyelim. Hala rahatsızlığı
1: Evet,
0: devam
1: çok
0: ediyor
1: geçmiş
0: diye
1: olsun.
0: biliyorum. Dolayısıyla çok uzatmadım ama ben telefonu kapattığımda bir gazeteci olarak şu sorunun yanıtını almıştım. Sorun sadece genel merkezde değil, Kemal Bey'de aslında İstanbul'da Gürsel Tekin'in siyaset tutuşu, yöntemi, üslubu her neyse bir sorun olduğunu söylüyor. Bana açıkçası o cevap, yani birdenbire görevden almıyoruz, görevden yani İstanbul'a bir şey yapamıyoruz çünkü bir mahkeme kararı var. Şu an niye biz konuşuyoruz? Ben öyle bir şey zaten benim haddime de değil, işim de değil. Konu da bu değilken birdenbire bunu söyleyince anlamıştım. Gelinen noktada son MYK'daki konuşmayı da söyleyeyim. Kemal Bey içeri giriyor ve diyor ki görevden,
1: Yani
0: İstanbul'u görev...
1: konuyu o bizzat o açıyor.
0: Evet. Yani belli ki artık biriken bir şeyler var ve Kemal Bey MYK'da konuyu doğrudan söylüyor. Yani İstanbul'da bir görev değişikliği de yapalım. Hatta MYK'daki bazı isimler diyor ki yapamayız, mahkeme kararı var. Yani o bir mahkeme kararıyla orada İstanbul'daki durum mutlak buttan kararından ayrı bir
1: Evet.
0: şey. Kemal Bey yok diyor, hallolur o iş. Yani o işe bir bakın diye söylüyor. Kemal Bey'in hukukçuları eminim şeyi biliyordur. Yani evet şu an alamazlar. 16 Ekim
1: Evet.
0: galiba görev
1: 16.
0: süresi bitene kadar ama genel merkez en azından doğrudan Kemal Bey'in talebiyle Gürsel Tekin'in kendi onaylarıyla orada olmadığını göstermek istiyor ve varlığından ya da şu anki iş tutuşundan, siyaset tutuşundan da rahatsızlığını artık açık açık söylüyor. Yeni bir
1: Bu
0: tartışma
1: açıklama da
0: başladı.
1: aslında onu pekiştiriyor. Yani CHP Genel Merkezi'nde benim bir sıkıntım yok diyor ama
0: Ama
1: görevin başındayım.
0: oranın sıkıntısı var mı? Belli değil. Az önce senin söylediğin geldi mi? Ben
1: O şey
0: kaçırdım.
1: gelsin,
0: Düştüm sarı.
1: ismini açıklamayan MYK üyesinin açıklamasını da verin.
0: Ya bir şey kulis galiba, öyle bir şey de
1: Evet.
0: var. Müslüm Sarı da zaten biraz aslında bir sorun olduğuna da işaret ediyor
1: Tabii
0: yani, var
1: tabii.
0: yani.
1: Görevimin başındayım demişti ya, 16 Ekim'e kadar görev yapacak. MYK'ya katılan bir isim isminin açıklanmasını istemiyor. İstanbul İl Başkanımız bugüne itibaren Mehmet Ali Yüksel'dir. Gürsel Tekin Çare Heyeti yetkilisi olarak İl Başkanlığı davasının duruşmasının görüleceği 16 Ekim'e kadar görev yapacak. Burada da duruşmasının sonuçlanması değil, görüleceği 16 Ekim'e kadar görev yapacak diyor.
0: Hiçbir şey değilse genel merkez, bunlar bu açıklamalara sadece bak, genel merkez çok net bir şekilde Gürsel Tekin'le devam etmek istemediğini artık söyledi.
1: Evet.
0: Yani yeni bir tartışma başladı. Ben kulis bilgileriyle ve izlenimlerimi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla, bilgisiyle bu kararın alındığını ekleyebilirim artık.
1: Çok teşekkür ederim Ali
0: Rica
1: Şer.
0: ederim.
2: Ya,
1: Aydoğan Ağa Akın. Pardon.
2: bu hukuk olarak hani bir şey değerlendirmeye gerekecek olursa şimdi büyük yani Ankara bölgede Adliye Mahkemesi'nin büyük kongre iptal ettiği kararı da aynı zamanda İstanbul Kongresi ile ilgili de bir iptal kararı verildi. Ama prensip olarak bu kararlar kesinleşmeden icra edilemeyeceği için genel merkezde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi için bir ihtiyati tedbir kararı verildi.
1: Evet.
2: Ama İstanbul İl Başkanlığı ve İl Kongresi için bir tedbir kararı verilmedi. Şimdi 16 Ekim'de İstanbul'da görülen diğer davada bir tedbir kararı olduğu için 16 Ekim yani mahkeme bu tedbiri kaldırmadığı müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bir il başkanı
1: Atayamaz.
2: atayamaz. Ama tedbir kalkarsa yani başka bir eski il başkanı göreve gelse bile ki partiden ayrıldı. O zaman genel merkezin kendi yetkisini kullanıp görevden alması söz konusu olur. Ama 16 Ekim'de tedbirin devamına karar verilirse hukuken görevden alınamaz. Ama Alişer Bey'in dediği gibi bu bir siyasi pozisyon belirlemektir aynı şekilde bu açıklamalar.
0: Ama bu
2: Peki.
0: iş hani kaba tabirle karakolda biter denir ya, bu işin mahkemesinde çok daha şeyler de ortaya çıkacaktır.
2: 16
1: Öyle
2: Ekim
1: görünüyor değil mi?
0: Yani yok yok şeyin bu haberin üzerinden
2: Haberin tabii.
0: bu kas ajansı ve
2: Siyasetten.
0: şey başka bir sürü şey ortaya çıkacak.
1: Aydoğan Ağa Akın yeni bir butlan tartışmamız mı oldu? Genel merkezden açıklama var. Diyorlar ki il başkanımız Mehmet Ali Yüksel. O da diyor ki Gürsel Tekin de diyor ki 16 Ekim'e kadar mahkeme kararı vermeden beni kimse yerimden edemez. Görevimin başındayım. Ne dersiniz bir hukukçu olarak?
3: Yani bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim. Biraz önce Bülent Bey'in yaptığı hukuki değerlendirme isabetliydi. Elbette Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı varken bir değişim olamaz. Ama şunun altını çizeyim yani. Bakın ben baştan beri söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesindeki konular bizi ilgilendirmiyor. Ama demokrasi ve gazetecilik mesleği açısından baktığımızda burada çok sıkıntılı bir durum var Kerem Bey. Gazetecilik çok kıymetli bir meslek. Sizler gibi bir sürü gazeteci

0: arkadaşlarımız, dostlarımız var. Sahada çok zor şartlar altında fedakarlıkla çalışan çok kıymetli bir meslek. Vatandaşın doğru bilgiye ulaşması için de yani çok güzel çalışmalar yapıyor gazeteci arkadaşlarımız. Ama gazetecilik ne kadar kıymetli bir meslekse şunu da altını çizmek lazım. Açıkça bir iftira veya yalan haber yapmak bir gazetecilik veya ilkeli gazetecilik değildir. Basın meslek kuralları ve ilkeleri vardır. Gazeteci kulaktan dolma, onun bunun söylediğiyle haber yapmaz, gider yapacağı haberi araştırır, doğruluğunu teyit
1: Evet.
0: eder ve haberini bu şekilde yapar.
1: Doğru.
0: Yoksa yani bu halkı manipülasyondan ve yalan bilgiden kurtarması gereken veya koruması gereken gazeteciyken, gazeteci eğer manipülatif veya yalan haber yapıyorsa burada çok sıkıntılı bir hal vardır. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu figüran krizi veya yalanlarına baktığımızda ya şunu gördük biz. Yani yeni partide Özgür Özel henüz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılmadan zaten bir ceza davası açtı ve bu dava üzerinden, pardon, ceza diyorum, çağrı heyetiyle hukuk davası açtı ve şunu istedi: Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atansın dedi gider ayak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni kilitlemeye çalıştı. Şimdi yeni partide de baktığımızda yani burada sürekli Özgür Özel'in yeni parti ekibine baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanları sürekli eleştiriyorlar. Hatta zaman zaman sosyal medya hesaplarından bazı sosyal medya hesapları, özellikle Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na yakın sosyal medya hesaplarından Kemal Bey'in halen linçe devam edildiğini görüyoruz. Şimdi bir gün gazetesi muhabiri böyle bir kas ajansına ilişkin bir haber yaptı, bir bilgi verdi. Sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın elbette nereye ilerleyeceğini takip etmek lazım. Ama şunu söylüyorum, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkçası başında kimin olduğu bizi ilgilendirmiyor. Ancak ya burada da Kemal Bey'e de, yani Kemal Bey de sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne 13 yıl genel başkanlık yapmış bir ismi de bu şekilde linç etmek, bir karalama kampanyasına maruz bırakmak da demokrasi ve siyasi partilerin işleyişi açısından doğru değil. Siz yeni bir siyasi parti kurduysanız, yeni bir parti kurduysanız önce kendi bagajınıza bir bakmanız lazım. Özgür Özel döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu yolsuzluk, rüşvet iddiaları Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hangi genel başkan döneminde bu kadar yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, delegelerin maddi menfaatlerle satın alındığına ilişkin iddialar hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanının, genel başkanının döneminde yaşanmadı. Yani burada ben Kemal Bey'in arınma ve temizlenmeye ilişkin yaptığı açıklamaları çok kıymetli buluyorum. Eğer Özgür Bey de yeni bir parti kurduysa, yeni bir siyasi hareket oluşturuyorsa topluma şunun cevabını vermeli. Bir öz eleştiri yapmalı. Kendi döneminde yaşanan krizlerle ilgili, yolsuzluk, rüşvet iddiaları ile ilgili topluma bir açıklama yapmalı. Peki yeni partinin eski bagajı ne olacak? Yeni bir kadro var mı? Yok. Yeni bir söylem var mı? Yok. Yeni bir vizyon var mı? Yok. Sadece Kemal Bey'i kötülemekle, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eritmeye çalışmakla siz yeni bir siyasi hareket kuracağınızı veya yeni bir siyasi yol oluşturacağınızı sanıyorsanız vatandaşla bir karşılığı olacağına inanmıyorum. Çünkü Türkiye'nin çok daha önemli meseleleri var. Terörsüz Türkiye gibi etrafımızda bölge bir ateş çemberi olmuşken, İran-Amerikan Savaşı ile ilgili gerilim çok yükselmişken, Türkiye'nin milli eksende siyaset yapan partilere ihtiyacı var. Hep söylüyorum bunu. Türkiye merkezi siyaset yapan siyasi partilere her zaman ihtiyacı var. Muhalefet de açısından da ben baktığımda, son cümlem olsun Kerem Bey, Türkiye'nin her zaman nitelikli ve kaliteli bir muhalefete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ben aslında sözünüze katılmakla beraber Türkiye'nin muhalefete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu da bende kalsın. Şimdi bir başka, süre hızla gittiği için çok hızlı gidiyorum. Kemal Bey, hakkınızı yiyorum ama toparlayacağım inşallah.
2: Estağfurullah.
1: İki de milletvekili var. Gül Çiftçi ve Selin Sayar Böke. Bu isimler de yeni partiye gitmediler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaldılar. Ama ortaya koydukları tutum yeni partiden ve Özgür Özel'den yana gözüküyor.
3: Ama şimdi
1: Müslüm Sarı onunla ilgili de bir açıklama yaptı efendim.
2: genel başkan yardımcıları ama milletvekili değiller.

0: bu dönem itibariyle? İki bahsettiğiniz isim.
1: O iki isimle ilgili de diyor ki bir siyasi partinin üyesiyseniz o siyasal partinin üyelik sorumluluğuna uygun hareket etmeniz gerekir. Yani hem bir partinin içinde olup hem de başka bir partinin lehine propaganda yapamaz, o parti lehine çalışamazsınız. Bu bir ahlaki meseledir ama CHP'nin disiplin kurallarıyla da bu konu kayıt altına alınmıştır. Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup ancak başka parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin olarak

0: süreci işleteceğiz. Kemal Bey, yani CHP'de kalanlar da mı arındırılacak? Yani CHP'de bu süreç nasıl sona erecek? Milletvekili, il başkanı, parti yöneticisi ne dersiniz? Bitmiyor yani.
1: Şöyle ki arınmadan başlayacaksak Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arınmayı büyük ölçüde tamamladık diye konuştu. Yani tamamının bitmediğini söyledi. Ben de öyle düşünüyorum. Parti içerisinde kalıp partiye muhalefet etme stratejisi aslında biraz önce konuştuğunuz her konuyla bağlantılı. Hatta yayının başından bu yana CHP ile ilgili konuştuğumuz bütün konularla bağlantılı. Çünkü ben çok net şunu görüyorum. Yapılanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratma operasyonu değil. Yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok etme operasyonu. Ve bunun birkaç ayağı var. Bu sadece Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun ayrışması meselesi de değil. Maalesef okyanus ötesinden yapılan açıklamalardan da çok net anlıyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri bir taraftan hükümet partisi tarafından transfer ediliyor. Bir taraftan Özgür Özel tarafından belediyeleri ve teşkilatları yağmalanıyor. Transfer değil bunun adı. Yağmalamak. Çay bardaklarından tutun ses sistemlerine kadar, hatta partinin parti binalarına kadar yağmalanıp tabelaları değiştiriliyor ve hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin dijital görünürlüğü de yok edilmek isteniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün resmi hesapları çalınıp isimleri değiştiriliyor. Bunun yanında başka ne yapılıyor? Örneğin Kadir İnanır'ın cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu cenaze alanına girerken hiç olmayan bir yuhalama sesi bizzat İBB bağlantılı, İPA bağlantılı, yani Ekrem İmamoğlu bağlantılı hesaplar tarafından montaj yapılıp Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkamıyor, cenazede bile yuhlandı diye bir yıpratma, yok etme operasyonu, itibarsızlaştırma operasyonu yapılıyor. Bir taraftan 34 bin yapay zeka troll ağıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin tüm paylaşımlarının altına küfürler ediliyor, hakaretler yağdırılıyor.
0: Bu büyük resmin arkasında kim var?
1: Yapılanması.
0: Bu büyük resmin arkasında kim var?
1: Tamamını anlatacağım. Çok da uzatmadan anlatacağım açıkçası. Bir taraftan bu troll hesaplarıyla hareketlendirilen tepkinin doğal hesaplarla sürdürülmesi isteniyor. Bir taraftan medya kuruluşlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu çok açık isim vererek anlattığı halde, iki belediye başkanımız, bir milletvekilimiz beni ziyaret etti dediği halde, aynı kanalın gazetesinde ertesi gün iktidar partisinin belediye başkanları ve milletvekilleri ziyaret edip de kayyum pazarlığı yapılmış gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlatımını yenilendiriyorlar. Yani bu yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıpratma operasyonu falan değil. Aynı şekilde Özgür Özel grubu örneğin kendileriyle birlikte hareket eden birçok ismi partilerine götürürken, ileride tekrar kamikaze operasyonu yapabilmek için, tekrar CHP sürekli dağılıyor, sürekli kopuyor algısı yaratabilmek için elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kendi figürlerini de tutmak istiyorlar. Bu da çok açık ve net Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir güç tarafından ya da birkaç gücün birleşimi tarafından yok edilmeye çalışıldığını gösteriyor bana. Cumhuriyet Halk Partisi elbette ki içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini, bugünkü ilkelerini ve geleceğe yönelik koyduğu arınma kavramını özümsememiş insanları elbette ki içinde tutmayacaktır. Partilerinin lehine çalışmak gibi bir sorumlulukları vardır. Bunun dışında hareket edenler doğrudan parti suçuyla ihraç edilirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu belirlemek çok kolaydır. Yarın bir bildiri yayınlanır, istenirse bu bildiriye imza atmayanlar parti kararının hilafında davranmış sayılır ve ihraç edilir. Çok basit. O yüzden benim o konuyla ilgili ciddi bir endişem yok. Benim endişem yurt içi ve yurt dışında bazı odak

0: Kanatların Cumhuriyet Halk Partisi'ni tamamen yok etmek için bir kumpasın içerisinde olduklarıdır. Bu da zaten dünkü görüntüden de çok net anlaşılmaktadır. Atatürk ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayrıştırmak isterken aslında niyetlerinin ne olduğunu Kayseri'deki Atatürk afişinin göğsünden 6 oku falçatayla kesip çıkarttırarak bunu göstermişlerdir. 6 ok sadece bir siyasi partinin amblemi olarak görülüyorsa başka bir taraftan burada zaten bir temel sorun vardır. 6 ok Türkiye'nin tam da bizim savunduğumuz gibi Türkiye'nin kurucu değerlerine geri dönüşü savunduğumuz gibi Türkiye'nin kurucu 6 değeridir. Buradan da zaten ne yapmak istedikleri anlaşılıyor.
1: Çok teşekkür ederim. Kemal Bey de dikkat çekti, bir okyanus ötesi yaklaşımında bulundu ki bugün bir önemli bir hain daha yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te suikast teşebbüsü bulunan ve firari olan bir isim yakalandı. Onun da görüntüleri gelecek ama hakikaten CHP'yi yok etme operasyonu mu bu? Yoksa biz hep kaybediyoruz, artık kaybedenden çıkalım, CHP'nin bagajı CHP'de kalsın, yepyeni bir söylem, yepyeni bir partiyle iktidara ulaşalım arayışı mı?
2: Şimdi şöyle, sosyal medyayı takip ediyoruz Kerem Bey. Sosyal medyada yurt dışındaki terör mensupları gece gündüz Özgür Özel, yeni parti, Ekrem İmamoğlu propagandası yapıyor. Yeni parti kurmuşsunuz, terör mensupları sizi destekliyor. Şimdi ben de merak ettim, yani bakıyorum, yani Özgür Bey'in, yeni parti yöneticilerin bununla ilgili bir açıklaması var mı? Hani bir rahatsızlık duyuyorlar mı bununla ilgili? Hani gündemlerinde bile yok. Şimdi ben de bakıyorum, yani eğer terör örgütü mensupları destekliyorsa buradaki amaç ne? Buradaki amaç şu, Tayyip Erdoğan'ı devirebilme, AK Parti'yi devirebilme, Cumhur İttifakı'nı dağıtma, devirebilme umuduyla şu anda yeni partiye destek veriyorlar. Şimdi öyle bir ihtiras, öyle bir hırs var ki gözlerinde görken var derler bize. Gözlerinde görken var, anlayabilirsiniz yani. Evet. Her şeyi yapabilirler. Her şeyi yapabilirler.
1: Gözü dönmüş gibi.
2: Evet, gözü dönmüş gibi. CHP'nin içinden Atatürk'ü de çıkartırlar. Atatürk'e hakaret de ederler. Efendim CHP'nin altı okunu da parçalarlar. Kemal Bey'e de küfür ederler. Her şeyi yaparlar ki zaten bunları yaşıyoruz biz bugün.
1: İsmet Özel boşuna kardinal demiyor mu?
2: Aynen. Şimdi biz burada bütün konukların ortak düşüncesi nedir? Herkesin taraflı tarafsız. Sağlam muhalefet. Güçlü muhalefet. Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP'nin de sağlam kalması. Hepimizin ortak derdi böyle değil mi? Taraf, yani CHP'li olursunuz olmazsınız. Hepimiz diyoruz ki CHP sağlam kalsın. Atatürk de orada dursun. Öyle değil mi? Bir de CHP terör örgütü mensuplarının oyuncağı haline gelmesin. Bir de CHP böyle yolsuzluktan, rüşvetten yargılanan, kökü CHP'li olmayan, sonradan CHP'ye eklemlenmiş birinin oyuncağı haline getirilmesin. Hepimizin derdi bu. Ama ya haftalardır tartışıyoruz. Diğer TV programlarına da bakıyorum. Gündemde yok. Bakın bu gündemde yok yani. Hani bu FETÖ desteği, ondan sonra bir belediye başkanının etrafında şekillendirme, bir belediye başkanı uğruna CHP'nin yok edilmesi mevzusu hiç gündemde yok. Özellikle de gündeme getirmiyorlar. Bak, özellikle. Bir nefret objesi Kemal Kılıçdaroğlu, bir tane kahraman Ekrem İmamoğlu, bir de mağdur bir kişi var Özgür Özel. Evet. Bunun üzerinde yani şekilleniyor. Ya şimdi burada enteresan olan şu. Şimdi CHP'liler kendine ne der genelde? Atatürk'ün askerleriyiz. Öyle değil mi? Şimdi ben de merak ediyorum. CHP'nin içerisinden Ekrem İmamoğlu'nun askerleri izleyen bir grup mu çıktı? Öyle bir yapım var şu anda. Biz Atatürk'ün askeri olmaktan vazgeçtik. Ekrem İmamoğlu'nun askerleriyiz diyen bir grup mu ortaya çıktı? Şimdi mesela Kemal Bey, ben dehşet içerisinde dinledim. Bak, dehşet içerisinde. Ne diyor? Partiden giderken diyor partiyi yağmalıyorlar. Partinin binalarını yağmalıyorlar. Öyle
1: görüntüler bunu yansıtıyor.
2: Yansıtıyor bunu. Ya bu korkunç bir şey yani. Bu korkunç bir durum. Hani bu kadar olmaz, bu olmaz. Yani nereye varacak? Yani bu yeni parti nereye varacak? Şimdi mesela bir havası
1: var. Hayır, yeni parti bak, açısından da diğer tarafta atama yapıyor. Onlar da kapıları kırarak şimdi içeri girmeye çalışıyorlar.
2: Kerem Bey.
1: Hani iki tarafta da bir böyle bir
2: ben şunu merak ediyorum. Yani.
3: Maalesef telli oğulları, sefer oğulları haline geldi. Bu, yani siyasete yakışmayacak bir şey. Hiçbir evet.
2: Ben merak ediyorum ya, bu yeni partinin peşinde giden insanlar nereye varacaklarını zannediyorlar ya? Ya elinizde

0: mağduriyet argümanı dışında bir şey yok. Öyle değil mi? Bir Kemal Bey nefretini koymuşsunuz ortaya, üstünde tepiniyorsunuz. Öyle değil mi? Başka bir gerekçeniz var mı? Başka bir açıklamanız var mı? Yok. Bak bunun üzerinden çıktınız mesela yola. Ondan sonra ileride işte 90 tane, 90 küsür tane milletvekiliyle çıktık ortaya. Ondan sonra ileride iktidara gelebileceklerini hayal ediyorlar, düşünüyorlar. Şimdi biz de diyoruz ki burada sizin yani bir nefret, bir mağduriyet dışında bir açıklamanız, bir konuşmanız yok. Mesela insanları o partinin etrafında toparlayabilme kabiliyetiniz var mı? Şimdi mevcut olanlara bakıyoruz. Özgür Bey'i tanıyoruz. Özgür Bey'in A takımını da tanıyoruz. Ekrem Bey'i de tanıyor bu memleket, öyle değil mi? Siz bunlarla yola çıkmışsınız. Yeni bir şey yok yani. Hani insanları umutlandıracak, etrafında toparlayabilecek yeni bir şey yok. Gündeminiz hala ülkenin yönetimi değil bak. Hala ülkenin yönetimi değil. Az önce işte Aydoğan Bey teröristli Türkiye projesinden bahsetti. Önemli adımlar atılıyor, öyle değil mi? Etrafımızda savaş var. Dış politikamız çok önemli. İç siyasetimiz çok önemli. Liyakat çok önemli. Ekonomiyle ilgili işte bazı adımlar atılıyor. Bak çok önemli gündem maddeleri var. Bak bunlar da sizin gündeminizde değil. Neredeyse hemen hemen bir ay olmak üzere değil mi? Yani bu partinin evet. Kurulma süreci, ayrılma süreci vesaire bir ay olmak üzere. Herhangi bir gündeminiz yok. Sadece bir tane gündeminiz var. Siyasi sebeplerden dolayı Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyorlar. Siyasi sebeplerden dolayı. Rakip gördü kendisini. Yenemeyeceğini düşündü. Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyor. Başka sizin hiçbir gündeminiz yok. Yok yani.
1: Son cümle rica edeyim.
0: Son cümlem de şu olsun. Son cümlem şu olsun. Muhalefetteyseniz, CHP'nin belediye başkanı, milletvekili ya da işte efendim yönetimden biriyseniz eğer bir suç iddia edildiyse, bir suç atıldıysa, bir suç gündemdeyse, efendim işte siyasidir. Bu söylem ile o belgeler, bilgiler, iddialar, yargının işte üstüne gittiği konuların hepsini lağv edin. Siyasidir söylemin arkasına sığınıyorsunuz.
1: Evet.
0: Tamam mı? Yani,
1: ama dediğiniz gibi sonuç itibariyle adaleti kestiği parmak acımaz. Bir yargılama
0: elbette.
1: Devam ediyor. Biz henüz bunların hepsi de iddia diyoruz.
0: İddia diyoruz. Kesinlikle iddia diyoruz. Ama şunu da söylememiz lazım. Muhalefettesiniz diye de siz suç işleyemezsiniz. Siz rüşvet alamazsınız, yolsuzluk yapamazsınız diyemeyiz. Bunu da söyleyemeyiz. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım.
1: Çok teşekkür ederim. Kısa bir yere geçeceğim. Aradan sonra iki parti birleşme kararı almış görünüyor. Çatı neresi olacak? İlk genel başkan neresi olacak? Belki CHP'den başka şeyleri de tartışmaya başlarız. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra yanınızda olmaya devam edeceğiz.
2: Hayatım, Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
3: Yetişirim. Merak etme, yoldayım.
2: Ozancığım, neredesin? Gözde birazdan evde olur.
4: Ozan, iyi misin? Ozan?
5: Sürpriz!
6: Yollar sizi daima sevdiklerinize ulaştırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Daha yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.

0: Habertürk gündemle yanınızda olmaya devam ediyoruz. Armağan Bey, CHP'deki bir başka tartışma da CHP'nin kendi içerisinde kalanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na itiraz ederler. Bunlar içerisindeki bir grup kendilerine işte üçüncü yolcu adını veriyorlar. Önümüzdeki hafta bir bildiri yayınlayacaklar. Bunun hazırlığı içindeler. Gerekçe olarak şunu gösteriyorlar. Kemal Bey dedi ki CHP içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor. Buna biraz kızmışlar. İki, parti eriyor. Efendim, bir an önce şu kurultay toplansın. Kurultay toplansın. Önümüze bakalım. Partideki erime bitsin diyorlar. Ne dersiniz? CHP'deki üçüncü yolcular kazan kaldırır mı? Kurultay tartışması biter mi bitmez mi?
1: Cumhuriyet Halk Partisi içinde birkaç tane tartışma hattı var. Bir tanesi doğrudan sizin işaret ettiğiniz husus. Öncelikle bu figüran krizinin olduğu gün aslında o kriz daha çok konuşuldu ama Kemal Bey'in konuşması önemliydi. Dedi ki arınma süreci önemli ölçüde bitti. Yani çünkü arınma ile muhatap olan kişiler

0: partilerin büyük bir kısmı partilerine ayrıldı. Şimdi bu tabii şöyle bir soruna yol açtı. Pek konuşulmuyor ama Kemal Bey bu mutlak buttan kararından önce biliyorsunuz bir video yayınladı. Cumhuriyet Halk Partisi eski CHP değil, parti kimliğini kaybetti, kişiliğini kaybetti, arınmaya ihtiyacımız var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset yapma meşruiyeti arınma siyasetinden geliyor. Eğer arınma siyaseti bittiyse ya da önemli ölçüde bittiyse, evet şu an parti iç mimari ile ilgili bir karar alıyorlar. İl başkanları yeni başka il başkanları geliyor ama başka bir şey söylemek lazım. Bu parti için muhalefetin hamlesinin bir arka planını teşkil etmekte aynı zamanda. Bir de tabii kurultay süreci de yaklaşıyor. Olağan kurultaya ilgili bir açıklama yapıldı. Olağan kurultay takviminin açıklanmasını da bekliyoruz. Eylül'de kabaca başladığında ya da Eylül sonu Ekim başı gibi Mart'ta da gelecek sene Mart'ı bakımından da bir kurultayın olacağı düşünülmekte. CHP'deki ayrışma şu noktada. Parti için muhalefetin önemli bir kısmı başka bir partiyi kurdu. Orada da konuyu dağıtmayalım ama şunu söyleyeyim. Biraz önce stüdyoda da çeşitli veçelerle konuşuldu. Yani parti içi muhalefetin Yargıtay'ın yaptıkları başvurunun sonucunu beklemeden, Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yaptıkları sonucu beklemeden, hatta olağan kurultay sürecini de beklemeden, hani tabanda güçlülerdi ya, ya üyeler bakımından parti için, partinin ağırlık merkezi işte Özgür Özel, Ekrem Bey ve çevresindeydi. Bunların hiçbirini beklemeden, onların iddiası bir yöndeydi. Ayrı bir parti kurdular ama bu ayrı parti kurarken de işte mesela en son Önder Sav'ın istifa konuşmasını dinledim. Yani şöyle bir şey var. Bir daha geri dönmemek üzere CHP'den ayrılmıyorlar. CHP'de bir geçici durum oldu. Onlara göre bir işgal var. Bir geri döneceklerini varsayarak CHP'den ayrılmaktalar. Bu da iki parti arasındaki ilişkileri bence daha sorunlu, daha girift hale getirmekte. Yani mesela bazı kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp aynı zamanda başka bir partinin propagandasını yapması, evet çok da kabul edilebilir bir şey değil. Gelelim CHP içindeki ayrışmanın düzeyine ve bunun nedenine. Epey sayıda kişi, bunların ne kadar bir kişi olduğu işte bence kurultay sürecinde mahalle delegelerinin seçilmesinden itibaren ki yarışlarda ortaya çıkacak. Ama bence Gürsel Erol'la Faik Öztrak'ın karşı karşıya geldiği seçimdeki tablo, birinci tur sonucu, ikinci tur sonucu, Gürsel Erol'un çekildikten sonra yani açıkça olmasa bile üstü örtük bir şekilde genel merkezin Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçime müdahale ettiği ve parti içi siyasette tekelleşme olduğuna dair argümanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanların bir kısmının ya da epey bir kısmının aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine veya onun siyaset yapma tarzına değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal varlığına bağlılık gösterdiğini, mutlak butlanı yol açacak, yol açan bu işte yolsuzluk, kurultaydaki hadise belki kısmen katıldığını ama mutlak butlandan sonra bu kararın uygulanmasından sonra CHP'nin bir olağan kurultayla tekrar işte kaldığı yerden devamı yönünde bir adım attığını görmekteyiz. Sizler de tanıklık ediyorsunuz işte kamuoyunda bilgisi dahilinde pek çok genel başkan adayının adı şu anda zaten kulislerde konuşulmaya başlanıyor.
1: Evet.
0: Gürsel Tekin'le ilgili meselenin ben biraz bununla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Yanılmıyorsam Alişer Bey söylemişti. Şimdi aslında Gürsel Tekin'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatları çok uzun sürede kesişti. Yani
1: Tabii.
0: Kemal Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu dönemde il başkanıydı. Önder Sav yerine genel sekreterliğe getirdi. Ama bu ilişkinin zamanla inişli çıkışlı hale geldiğini ve son dönemler bakımından yani Gürsel Tekin bu arada çok popüler ve önemli bir isim CHP için tabii ki öyle. Ama Gürsel Tekin'in siyaset yapma tarzıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadrosu o da pek konuşulmuyor ama yani İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı kesimlerin de Gürsel Tekin'e itiraz ettiği de söylenmekte. Bu aradaki farkın açıldığı da düşünülüyor. Ben Gürsel Tekin'le ilgili hamlenin de bu CHP içindeki kurultay süreci öncesinde bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultaya gidecek. Kemal Bey belki aday olacak, belki olmayacak ama her halükarda İstanbul gibi bir ilde yani bayağı delegesi olan, delege ağırlığı olan bir ilde yani kendisine biraz daha yakın ya da kendi siyasi çizgisini biraz daha temsil eden, en azından siyaset üslubunu temsil eden bir aktörle devam etmek isteyebilir bu ayrışma bağlamında. Şunu unutmamak lazım. Hani iller her Hafta MYK yapılıyor. İllerde görevden alınıp başkaları atanıyor ya.

0: Bir an için şeyi düşünün. İstanbul'da bu mahkeme süreci hiç olmasaydı ve Gürsel Tekin Çağrı heyetinin başkanı olarak atanmasaydı. Acaba bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi örneğin Özgür Çelik yerine Gürsel Tekin'i il başkanı olarak atar mıydı en baştan itibaren? Ya buna tam evet atardı kesinlikle zaten birlikte çalışıyorlar tam diyemiyoruz. Böyle bir süreç de var. Sonuçta ya bu da çok şaşırtıcı değil geldiğimiz nokta. Siyaset devam ediyor. Siyaset hani
1: Peki.
0: çatışma olmadan, karşıtlık olmadan da devam edemez. Cumhuriyet Halk Partisi de parti içi çatışmaları bence olumlu anlamda, olumsuz anlamı da var ama önemli bir parti. Ben gelecek dönemdeki temel tartışma hattının Kemal Bey çevresindeki işte kalacak mı, gidecek mi yoksa yeni bir yönetim zihniyeti oluşacak mı çerçevesinde çatışmanın devam edeceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim Armağan Bey. Şey gelsin, adaylar gelsin. Kemal Bey, bazı isimler telaffuz edilmeye başlandı bile. Belli ki Sayın
0: Evet.
1: Kılıçdaroğlu çok rahat oturamayacak gibi görünüyor. Hani bu bir temenni değil ama şimdi bir bildiri bekliyoruz haftaya. Ama bazı isimler de ister istemez telaffuz edilmeye başlandı. Gürsel Tekin'de malum kriz yaşanıyor. İlhan Kesici var. Muharrem İnce var. Muharrem İnce'nin ciddi bir hazırlık içerisinde olduğu söyleniyor. Müslüm Sarı hani Kemal Bey işaret eder mi deniyor. Oğuz Kağan Salıcı, Gürsel Erol, Bülent Kuşoğlu, Ali Öztunç ki CHP'de atom karıncadır. Maraş'ta inanılmaz bir oy almıştı. Bu isimler Ankara'da da konuşuluyor mu? Kemal Bey bu isimlere nasıl bakar? Çünkü o da şu ana kadar verdiği röportajlarda aday olup olmayacağı konusunda net bir şey söylemedi. Ben hiçbir şeye talip olmadım, göreve talip olmadım. Gösterildim dedim. Bırakabilir diyenler var, aday olmayacak diyenler var ki benim yayınlarımın birisi de Necdet Saraç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kemal Bey kurultayda aday olmaz demişti. Ne dersiniz bu isimler ve CHP'deki bu tartışmalara?
2: Şöyle, bu isimlerin hepsi konuşulmuyor tabii ki. Çünkü bu isimlerin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde aday olabilecek isimler
1: Bu
2: elbette
1: karma
2: var ama
1: liste. Evet.
2: isimlerin birçoğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini almadan, rızasını almadan aday olacak isimler değiller. Örneğin Sayın Kuşoğlu, Sayın Kesici, Müslüm Sarı, bu isimler, hatta bence Ali Öztunç, bu isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına, Gürsel Tekin de öyle, çıkmaz. Onu söyleyeyim. Onun haricinde Muharrem İnce, Oğuz Kağan Salıcı ve Gürsel Erol'un, evet, bir kurultay olursa, Kemal Bey de aday olur ise, Kemal Bey'in karşısına aday çıkma ihtimalleri olabilir ki en doğal haklarıdır. Şu anda ikisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem milletvekili hem de hala üyesi. Birisi Muharrem İnce ayrılıp geri gelmiş olsa da hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi. Hepsinin genel başkana karşı aday olma hakları elbette var. Ancak ben Kemal Bey aday olur veya olmaz onu bilemem. Fakat yapılacak kurultayda, önümüzdeki dönem yapılacak kurultayda, kurultayın çekişmeli bir kurultay olacağını zannetmiyorum. Daha çok eğer Kemal Bey de aday olacaksa, Kemal Bey birini işaret edecekse de ya da hiç kimseyi işaret etmeden çekilecekse de, adaylar Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki mevcut durumunu gören, biraz önce bahsettiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yok etme taarruzu olduğunu bilebilecek ve ben de bir CHP üyesiyim. CHP aidiyeti hepimizden yüksek olan isimler mutlaka bir uzlaşmayla o kurultay olacaktır. Kemal Bey devam etse de, Kemal Bey bırakıyorum dese de, bu isimler gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönülden bağlı olduğu için bu yok etme sürecinde bile Kemal Kılıçdaroğlu'yla çalışmayı kendi açılarından doğru bulmasalar dahi başka bir partiye gitmeye kıyamamış, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmaya kıyamamış isimlerdir. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratacak bir kurultay süreci yaşatmayacaklardır.
1: Alişer, sen ne dersin bu isimle?

0: İsimler
1: İsimleri tekrar verelim.
0: Şöyle fazlası da var. Grafiği ancak bu kadarı sığmış ya, bir evet. Hal var.
1: Mesela yani. Hürşit Güneş.
0: Tabii tabii evet ilk akla gelen birkaç isim
1: mesela
0: daha var
1: Hürşit
0: ama.
1: Mesela Hürşit Güneş'e de ayıp olmasın.
0: Kemal Bey'in, Kemal Özkiraz'ın söylediği önemli. Bu isimlerin hatta şu an mevcut isimlere şöyle baktığım zaman gerçekten bir ya da iki tanesi dışında hemen hemen hepsi Kemal Bey aday olursa yani şey yaparsa yarışa girerse hiçbirisi girmez o yarışa. Yani bunlar aslında rakip değil de Kemal Bey'in yerine geçmeyi düşünülebilecek isimler gibi duruyorlar. Yani bir Muharrem İnce daha önce de yapmıştı. Gene yaparsa o yapar hani Kemal Bey'in karşısında çıkar. Onun dışında pek çok şu an ekrandaki pek çok ismin ben orada olacağını düşünmüyorum. Kemal Bey'in şey yapacağı ama vahim olan hatta bugün isim vermeyeyim kendisi de istemediği için. Bu ekrandaki isimlerden ve daha önce onlarla beraber eden isimler yeni isimler bile arıyorlar. Yani böyle bir hani mitoz bölümünün de başka bir şeyine yaşar olduğu. Çok vahim ve garip olan da şu. Kemal Kılıçdaroğlu daha bu mutlak mutlan kararıyla göreve geleli ne kadar oldu? Bir misyonla bu işi yapıyor. Siyaseten çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadarını yapacağını hep beraber görmemiz gereken. Arınma çünkü yani çok kutsal ve anlamlı bir laf. Evet. İçini ne kadar dolduracak, karşılığında ne kadar bir şey yapacak daha onları görmeden yerine kimin geçeceğinin konuşulması Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin ana muhalefet partisiydi. Muhalefet yani en azından seçmenin gönlündeki ana muhalefet partisiydi son seçimlere göre. Ya da son seçimde hatta birinci partiydi. Bu duruma düşmesi hoş değil. Yani daha şimdiden Kemal Kılıçdaroğlu daha niyetini, ne yapacağını, vizyonunu bize tam anlatamamışken mutlak mutlana geldikten sonra yerine kim geçecek, kim geçsin, kimler ne yapabilir bir tartışılması. Bu arada biz tartışıyoruz diye demiyorum. Parti içerisinde tartışılıyor. Yani hani ben kendi görüşmelerimde biliyorum. Ha, gerçekten şu an Kemal Bey gider 3-5 aya kim gelir tartışmaları başlamış durumda. Düğmenin fazlasıyla yanlış iliklendiğini gösteriyor ilk düğmenin. Pek de doğru değil. Yani çünkü ana muhalefet partisi bir iddiayla Kemal Kılıçdaroğlu buraya geldi. 91 vekil ayrıldı. Bir başka bir parti kurdu. Şimdi biz nasıl olur da birdenbire şeyi konuşuyoruz? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçecek? Evet. Yahut da gidenlerin bile aklında hala
1: hatta
0: ne zaman görecekleri.
1: Hatta kalanlar için de deniyor ya Kemal Bey'i sonrası düşürükler için kaldılar.
0: Öyle zaten evet yani hani işte bu hoş değil. Yani Türkiye'nin demin söyledin ya vurgun evet. Çok önemli. Türkiye'nin bir muhalefete ihtiyacı varken evet. Hani güçlüsünü şeyini geçtik siyaseti iktidara bile destek vermesi gereken bir muhalefet yeri geldiği zaman kendi içine düştüğü bu durum kötü. Sorumda da aslında yorumla karışık bir soruydu. Az önce de onu söyledim. Yani bütün bir muhalefetin üzerine bir yük bırakıyor bu tartışmalar, bu sebepler. Siyasetçilerin, parti liderlerinin, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bugünkü isimlerin bunu da düşünerek, Türkiye'yi düşünerek tekrar bir hareket etmelerine fayda var.
1: Ben de orada yanlış anlamayın. Muhalefet ihtiyaç var derken. Ben o zaman da parlamentodaydım. Refah Partisi'nin yaptığı muhalefeti şu ana kadar hiçbir partide görmedim. Yani 38-39 kişiyle...
2: Evet doğru. 95 biri diyorsunuz.
1: 95 değil
2: 91.
1: Mi? 91. Evet. Yani o zaman Merkez Sağ'ın iki partisinin genel başkanı Yüce Divan'a gönderiyorlardı. Az kalsın. Oylama böyle saatler tutularak yapılmıştı. O muhalefet unutulur bir muhalefet değildi. Yeni partiye geçelim. Sürem çok hızlı gidiyor. Saadet Partisi ve yeniden Refah'ı konuşacağız. Şu FETÖ'cüyü konuşacağız. Hain yakalanmış. Şimdi şu yeni partinin yardımlarına gelelim. Şimdi ilk 24 saat açıklandı. Sonra bir açıklama daha geldi. İlk 24 saatte 31.934 vatandaşımız 841.910 TL bağışta bulundu. 24 saatte 32 bine yakın vatandaş daha yardımı bulundu. Son rakam 48 saatte 85.975 kişi 182.068.243 TL yeni partiye yardım yaptı. Yardım büyüyor. Millete para azaldı galiba. Yani yardım yapan sayısı neredeyse ikiye katlanmış görünüyor ama para aynı ölçüde katlanmamış görünüyor. Doğan Çağlar ne dersiniz? Bu yardımlar yeni partiye ya da yeni kurulmuş bir ve birdenbire de ana muhalefet konumuna oturmuş partiye yeter mi? Çok
3: yetmez
1: kısa rica edeyim.
3: Yetmez tabii ki.
1: Ve bunun denetimi nasıl olur? Bu da yeni bir tartışma gündeme getirir mi? Anayasa Mahkemesi denetliyor siyasi partinin harcamalarını.

0: Anladın?
1: Evet.
0: Ama bağış meselesi böyle tartışmalı ya. Bu ahbap mahbap meselesi de yaşadık.
1: Evet. Şimdi ahbap meselesi zaten önümüzde önemli bir örnek. Bir daha az önce bahsettik bu yurt dışından yayın yapan terör örgütü mensupları. Bunlar şimdi ülke içerisinde iş adamı kimliğiyle, iş adamı kılığıyla bu partiye yardım yaptıracaklar mı? Onu da şimdi bir sorgulamamız lazım, öyle değil mi? Şimdi diyecekler ya hemen oraya bağlamayın diyecekler, değil mi? Ama yani bağlamak zorundayız. Gece gündüz propagandanızı yapan bir örgüt var. Ondan sonra şu anda da partiniz yeni, para ihtiyacınız var, bağış topluyorsunuz. Acaba yurt dışı kaynaklı ciddi bağışlar olacak mı olmayacak mı? Bunu zaman içerisinde görecek. Bu
0: Peki.
1: da
0: Bu yeter mi bir parti için?
1: yetmez, yetmez. Yani uzun soluklu yetmez. Hani 3 ay, 5 ay, 6 ay değil mi? Kendinizi devam ettirebilirsiniz. Yani çalışmanızı devam ettirebilirsiniz ama uzun soluklu yetmez tabii ki. Türkiye'nin genelinde şimdi parti binalarının bulunması, orada yöneticilerin istihdam edilmesi, ondan sonra parti faaliyetleri bunlar çok ciddi bütçe gerektiriyor. Yani mesela
0: Siyaset bağlı
1: bugün
0: bir iş.
1: AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin aldıkları
0: Hazine
1: destek,
0: yardımları var.
1: hazine
0: Onu da
1: yardımları ortada.
0: verebilirsiniz.
1: Onu koyduğumuz zaman bu kuş gibi bir şey kalacak yani
0: Evet.
1: onun önünde.
0: Verelim onu da. O
1: Öyle değil
0: hazine
1: mi?
0: yardımları diğer partiler ne alıyormuş?
1: Ha, 2
0: AK
1: milyar,
0: Parti
1: 1 milyar.
0: 2 milyar 550 milyon buçuk küsur yani. CHP 1 milyar 815, MHP 721 milyon, İYİ Parti 693 milyon, DEM Parti 631 milyon lira yardım alıyor. Onların yanında hakikaten
2: Bu seçim yılında iki katına çıkıyor.
1: Nereye
0: Seçimde,
1: kadar
0: yerel
1: yani
0: seçimde mi
1: insanlar
0: seçim?
2: Yerel veya genel fark etmez.
3: Bu bir yıllık şu anki yani seçim olursa artan bir şey.
1: Kerem Bey, insanlar nereye kadar bağış yapacak? Yani bak gene söyleyeyim, şu anda bir rüzgar yakalamışlar. İşte yeni kurulduk, 90 vekille işte partiyi kurduk. Para ihtiyacımız var şu
0: Diğerini
1: anda.
0: verelim.
1: O rüzgarla şu anda para gelebilir. Ama bunun bir devamlılığı yok. Kesinlikle olmayacak, onu söyleyelim yani. Bir de az önceki soruya döneceğim yani, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah.
1: Hani bu Kemal Bey'in genel başkanlığı tartışılıyor vesaire dediniz ya. Şimdi burada benim de Kemal Bey'e buradan söylemek istediğim birkaç cümle var.
0: Buyurun.
1: Ben Kemal Bey'in yerinde olsam kesinlikle CHP'nin başından ayrılmamaya gayret ederdim. Niye gayret ederdim? Çok fazla hemen umutsuzluğa kapılmamak lazım. CHP'nin karışıklığının sebebi siz değilsiniz, Kemal Bey değil. CHP'nin karışıklığının sebebi Özgür Bey ve Ekrem Bey. Yarın ilerleyen zamanlarda biraz sabrederlerse, şu CHP yönetim biraz sabrederse, şu yeni parti içerisindeki dağılmayı, parçalanmayı da görecekler. Bu dağılma ve parçalanma nereden ortaya çıkacak? Yarın o bir gün milletvekili seçimlerinde milletvekili adaylarını Ekrem Bey mi seçecek, Özgür Bey mi seçecek? Bunun tartışması çıkacak. Belediye başkan adaylarını Ekrem Bey mi belirleyecek yoksa Özgür Bey mi belirleyecek? Ortaya çıkacak ve yarın o bir gün şu da tartışılacak. Bu partinin lideri kim? Özgür Bey mi, Ekrem Bey mi?
4: Yine
1: Yani o günleri göreceğiz.
4: Belirlemesin de.
1: O olacak yani, o yüzden bence CHP'de Kemal Bey'in, ondan sonra kurmayların sabırlı olması lazım. Metanetli olması lazım. Bir vekil gitti, iki vekil gitti. Yarın bilmem kaç kişi gidiyor. Bu işte bir moral bozukluğu olmaması lazım. Yani siz CHP'yi böyle sağlam, diri tutacaksanız, geleceğe tekrar taşıyacaksanız bir kere çok sabırlı, çok dikkatli ve çok inatçı olmanız gerekiyor.
0: Peki.
1: Buna dikkat etmek gerekiyor. Ondan sonra burada 182 milyon toplanmış, 250 milyon toplanmış. Bence hiçbir önemi yok. Yarın öbür gün bununla ilgili bir sürü şaibe çıkacak. Onu da söyleyelim.
0: Peki. Aydoğan Bey, siz ne dersiniz? Siyaset evet pahalı bir iş. Ama daha önce de programlarda tartıştık. Siyaset gerçekten başkalarının kucağına, başkalarının parasına bırakılmamalı. Hazine yardımı da millet çok eleştiriyor ama ben katılmıyorum. Yani hazine yardımının gerekli olduğunu söylüyorum ama yasalar belli. Ana Muhalefet Partisi de olsanız hazine yardımından hemen faydalanamıyorsunuz. Toplanan bağış artıyor. Vatandaşların ilgisi var. Yeter mi sizce?
5: Kerem Bey, demokrasinin şeyi açısından elbette partilerin sonuç itibariyle gelen bağışlar veya aidatlar önemli, siyasi partilerinde varlığını gerçekleştirebilmesi için. Tabii burada yeni bir parti kurduğunu iddia eden ve siyaset arenasına çıkan isimlerin de buna ilişkin bir kararlılık ve bir mücadelesinin olması gerekir. Bu bağış kampanyalarından ziyade çıkarsınız, sahada millete gidersiniz, milletin elini tutarsınız, milletin ihtiyaç ve taleplerine karşılık bir yeni bir vizyon ve yeni bir ufuk aslında taahhüt ettiğinizi seçmene kabullendirirsiniz ve hissettirirseniz zaten partiniz bir teveccüh görür, güçlenir ve yolunuza devam edersiniz. Ama bu şekilde yapay çalışmalarla, bakın iddialar var, diyorlar ki biliyorsunuz 634 bin TL'lik bir bağış sınırı var azami siyasi partiler
0: evet.
5: açısından. Çok büyük

0: meblağlar 32 kişiden 113 milyon TL'lik bağış geldiği iddia ediliyor. Ya ben Doğan Bey'e katılıyorum. Yani burada siyasette şeffaflık önemlidir. Yani bu kadar kısa sürede 113 milyonluk bir bağış 32 kişiden geldiyse bu kadar şeffaf siyaset yapacağına eğer Sayın Özgür Özel de iddia ediyorsa bu bağışları mutlaka çıkıp kamuoyuna açıklamalı. Çünkü bu kadar soruşturma vesaire ceza davalarıyla muhatap kalmışken bir de bunu gündeme getirmeleri yani siyaset açısından elbette ki buradaki üstadlar da değerlendirecektir. Ya bir de bu Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine de bağış baskısı yapıldığına ilişkin işte eski partileri olan CHP'nin il ve ilçe örgüt üyelerinin arandığı işte bağış yapmaya zorlandığına ilişkin bir takım iddialar geldi. Hatta buna tepki gösterenler de yani iddialara göre bir kuruşluk bağış yapanların da olduğu söyleniyor. Ya burada tabii yani burada söylem ve siyasette söylediğiniz beyanatlarınızla eylemleriniz çok önemlidir. Yani bir parasal sorunumuz yok demişti Özgür Özel ama sonra da çıkıp bu şekilde bir kampanya yapması yani seçmen nezdinde de elbet yani vatandaşlarımız bunu takip ediyor. Bir de yani burada dediğin gibi bu işte bağış kampanyası, dayanışma kampanyası vesaire elbette siyasette siyasetin finansmanı önemli, bağış ve aidatlar önemli ama siz eğer millette bir teveccüh sağlayabilirseniz o zaman o teveccühle beraber ilerleyebilirsiniz. Bakın daha bu bağış kampanyası düzenleniyor ama daha birkaç ay önce Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 38. kurultayın delegelerin iradelerinin menfaatle sakatlandığına ilişkin çok ciddi iddialar vardı. Yani demokratik işleyiş açısından çok aslında problemli bir durum. Evet. Burada yani siyasette, kurultaylarda, kongrelerde mutlaka serbest iradeyle yani niye demokrasi esasları diyoruz biz? Demokrasi esasları ve bazı ilkelerden bahsediyor siyasi partiler kanunu ve siyasi partiler ilkelerine baktığımızda, uygulamasına baktığımızda burada aslında parti üyelerinin hem eşit olması, şimdi bu 32 kişinin mesela yeni partide belli yönetimlerde bir milletvekili adaylığı taahhüt edilmesi vesaire verdikleri bağışlarla biz bu partide söz hakkı kazandık gibi konularda aslında demokratik işleyiş açısından problemli hallerdir. Çünkü bazı kişiler de bağışta bulunduktan sonra işte milletvekili adaylığı veya belediye başkan adaylığı hususunda tahakküm oluşturabilirler. Bunu genel siyasetin işleyişi açısından söylüyorum. Sadece yeni parti açısından söylemiyorum. Bu anlamda partilere gelen aidatların, gelirlerin, bağışların şeffaf bir şekilde mutlaka düzenlenmesi, yeni bir siyasi partiler kanunu, baştan sona kadar da yeniden yapılmış olan meclis iş tüzüğü, yeni ve sivil demokratik bir anayasa Türkiye açısından bence çok büyük zorunluluktur. Meselelere biraz da genel çerçeveden bakmamız lazım. Ama daha birkaç ay önce 38. kurultayla ilgili hatta ceza yargılaması devam ediyor. Oylamaya hile karıştırdıkları iddia edilen oradaki sanıklar, o ceza davasında yargılanan sanıkların da bu parti içerisinde yer alması, maddi menfaatler sağladıklarına ilişkin iddialar, bence bunları da bu bağış kampanyasından bağımsız değerlendiremeyiz diye düşünüyorum. Sağ olun.
1: Peki. Ben size bir bilgi vereyim Aydoğan Bey. Ben mesleğe başladığımdan beri Türkiye'de çıkmayan iki yasa var. Siyasi partiler yasası ve hal yasası. En çok konuşulan iki yasadır. Bir türlü şu halden tezgahı
0: niye... İnşallah ikisi de çıkar.
1: halden tezgahı niye fiyatlar bu kadar farklı, şu hal yasası çıksa da deriz.
0: Hal yasası ile ilgili bu arada bir bilgilendirme yapayım. Ticaret Bakanımızla bundan bir ay önce
1: ya yeni görüştüm. Bir tartışmak için söylemedim.
0: yok tartışma değil, bilgi vereyim. Bu konuyla ilgili ciddi bir çalışma yapılıyor. Ben de size katılıyorum. Hal yasası çok önemli. Yani bu aradaki komisyoncuları kaldırmak açısından. Yani üreten ürünleri üreten bizim esnafımızla, köylümüzle mutlaka vatandaşımızı doğrudan veya çok aradaki temsilcilerin ve komisyoncuların azaldığı bir sisteme geçmemiz lazım. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
2: İki buçuk saattir konuşuyoruz mesela. Eminim ki milyonlarca insanın en büyük sorunu bu iki cümleydi.
1: Tabii. Hal yasası.
2: Herkesin derdi bu yani. Hal yasası,
1: ben bildim bile.
2: Sokaktaki
1: çıkmaz
2: pahalılık.
1: Yani hal yasası.
0: Ticaret Bakanımız bu konuda çalışma yapıyor yani ciddi bir
1: i̇nşallah
0: şekilde.
1: İnşallah hep beraber kutlarız.

0: burada da meclisten sayın vekilimiz var. Mutlaka süreci beraber takip ederler.
1: İnşallah. Bir de siyasi partiler yasası, o da bir türlü çıkmaz. Çünkü siyasi partiler yasasında ahalinin istedikleri siyasi partilerin mevcut kadroların işine hiçbir zaman gelmez. Kimseyi şeyde bırakmak istemem. Şimdi hep ayrılıklardan, gayrılıklardan konuşuyoruz. Biraz daha
2: umutları konuşalım.
1: Umutları konuşalım. Peki. Saadet Partisi'de yeniden Refah Partisi'nin birleşme kararı aldığını işitiyoruz. Ya da bunu müzakere etmeye başladıklarını. En temel soru, süremle çok hızlı gidiyor. Çok da beklettim, özür dilerim. Çatı ne olur? Yeniden Milli Görüş mü? Refah Partisi mi? Genel Başkan kim olur? En çok muhatap olacağı sorular baştan bundan olacağı için sorayım. Genel Başkanınız kim olacak? Nerede birleşeceksiniz?
2: Gazeteciler genelde kesimlerden sonuca gitmek isterler. Siyasetçiler de olayı ta baştan itibaren anlatmayı tercih ederler. Bir yanlış anlatılmaya sebebiyet vermemek için. Şimdi niçin yani Saadet Partisi işte yeniden Refah Partisi birleşiyor mu, ittifak mı yapacaklar, seçim işbirlikleri konuşuyor? Çünkü öncelikle her iki parti de Milli Görüş Partisi olduğunu ifade ederek siyaset yapıyor.
1: Toplumun değil bile Erbakancılar.
2: Erbakancı. Her ikisinin de lideri rahmetli Necmettin Erbakan ve lider olarak gördük. Her iki parti de Sayın Erbakan'ın Türkiye siyasetine kazandırdığı vizyon ve fikirlerin iktidar olması için mücadele ediyor ve en önemlisi her iki parti de bir önceki kapatılmış olan partimiz olan Refah Partisi'ni kendi partisi gibi görüyor. Daha doğrusu kendi partisi gibi, çünkü Saadet Partisi'nin amblemindeki 5 yıldızdan bir tanesi Milli Selamet, Milli Nizam, Refah, Fazilet ve Saadet. Yani dolayısıyla Refah Partisi de bizim benimsediğimiz ve devamı olmakla övündüğümüz bir parti. Yeniden Refah zaten tekrar Refah'ı, yani dolayısıyla bütün bu ortak şeylere baktığımız zaman hem iktidar eleştirilerimiz hem çözüm önerilerimiz ve ortaya koymuş olduğumuz politikalar birbirine hemen hemen benzeyen, birbirinin aynı olan iki siyasi parti. Şimdi siyasi partilerde bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında da konuşuyor. Geçmişte de başka partiler için konuşulmuştu. Ya ideolojik ayrılıklardan ya işte parti içi kırgınlıklar, beklentiler, daha iyi temsil iddiası ve benzeri şeylerle bir alan bulamadığı için insanlar farklı partilerde siyaset yapmaya başlarlar. Bir kere bizim Yeniden Refah'la herhangi bir ideolojik ayrımımızdan dolayı iki ayrı siyasi partiye bölünmüş değiliz yani.
1: Niye ayrısınız?
2: Sebepleri uzunca konuşulabilir ama en azından belki bizim de hatalarımız vardır Saadet Partisi'nde siyaset yapan arkadaşlar olarak. Bu arkadaşlarımızı parti içerisinde tutmayla ilgili demek üzerimize düşen vazifeleri yeterince yapmadık.
1: Harika
2: ki bu arkadaşlarımız başka bir partiye gitti. Onların da hataları vardır. Tamam. Burada mücadele edip o iddialarını burada
1: ne aşamadasınız?
2: Şimdi şöyle, ya ne yapmak istiyoruz'a bakmak lazım önce. Evet. Şimdi biz dediğim gibi bu bir kere siyasetteki dağınıklığı ortadan kaldırmanın ilk yolu birbirine hemen hemen benzeyen, birbirine aynı olan siyasi partilerin artık bir araya gelmesi lazım. Bu siyasetteki dağınık tabloyu ortadan kaldırmanın yolu. Bir diğeri de Türkiye'de yani bazen fikir partileri olur, bazen fikir partileri olmakla beraber iktidar adayı olan partiler olur. Şimdi Milli Görüş partilerinin tamamı hep iddialı partiler olmuştur. Yani sadece fikir ortaya koymamışlardır. Türkiye'nin iktidarına talip olarak hem belediyelerde hem merkezi hükümetlerde o fikirlerini hayata geçirmeyi hayal etmişlerdir. Onun için 69'da rahmetli Erbakan Hoca, yani tek bir bağımsız milletvekili olmasına rağmen 74'te hükümet oldu. Kurulduktan 5 sene sonra ve toplam 5 kez iktidar oldu. Zaten 94'teki o efsanevi belediye hizmetleri Milli Görüş'ün sosyal belediye çağrısından getirdim işte. Şimdi dolayısıyla sadece fikir değil, Türkiye'nin iktidarına da talip olan siyasi hareketler aynı zamanda bir güç merkezi oluşturması lazım. Nihayetinde iktidara gelmek için sadece fikirlerinize gelmiyorsunuz. Seçmenlerinizin ona bir destek vermesi lazım. Seçmen iki şeye bakıyor. Bir partiyi oy verilebilir bir parti olarak görmek istiyor. İki, kazanabilir bir parti olarak görmek istiyor. Biz yani Erbakan Hoca'nın geleneğinden gelen bir parti var ki bugün artık herkes Erbakancı oldu ve herkes Erbakan'ın hakkını teslim ediyor. Dolayısıyla bu yönüyle oy verilebilir bir parti olmakta hiçbir tereddütümüz yok. Ama hep neyle muhatap oluyoruz? Oylarımız boşa gider, bölünür, barajı aşamazsınız. Yani bizim dışımızda siz haksızsınız, politikalarınız yanlış, onun için oy vermiyoruz demiyor seçmen. Kazanamazsınız, oyları bölersiniz. İşte CHP gelir, bu gelir gibi iddialarla hep muhatap
1: CHP olur. Gelir diye CHP ile geldiniz.
2: Hayır, şimdi şöyle, eskiden hep derlerdi ya, Saadet Partisi'ne verilen oylar CHP'ye gider. Halbuki CHP'ye verilen oylar Saadet Partisi'ne gidiyormuş. Öyle de bir şey oldu.
1: Bu da güzel bir
2: yani dolayısıyla şunun ifade etmeye çalışıyorum.

0: Siyasette bir güç merkezi oluşturmak istiyoruz. Ve bunun
1: çatı neresi olur?
0: İşte yani çat, bunlar konuşulabilecek şeyler. Şimdi hedefi ortaya koyduktan sonra diğerleri teferruat.
1: Olur yani ben mu? Bugünden olur mu? O çok belirleyici. Yani.
2: Peki muhalefette mi kalır birleşim sonrası parti? Yoksa...
0: Şöyle bir iktidar iddiasıyla birleşiyor.
1: Yok yok, hangi ittifakta?
2: Hangi ittifakta?
0: Şöyle peki? Yani değişik programımıza da aynı şeyi hep ifade ediyorum. Ve gerçekten böyle olduğu için bir normal slogan anlamda değil. Saadet Partisi hiçbir zaman bir ittifaya eklemlenmez. İhtiyaç olan bir ittifakın eşit bir paydaşı olarak kendisi ittifak kurar. Biz hiçbir zaman Millet İttifakı'na katılmadık. Millet İttifakı'nı biz kurduk. 2018'de de, 2023'te de. Bugün de bir ihtiyaç olursa işte Cumhur İttifakı'na ya da bir başka ittifaka katılmak değil. O ittifakın şartlarını, onu AK Parti ile de konuşabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi ile, Yeni Parti ile, diğer partilerle. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Biz bizim dışımızda oluşmuş herhangi bir ittifaka katılmayız. Kendimiz Türkiye'nin ihtiyaçları için Türkiye'nin bütün siyasi partileriyle sağdan soldan hiçbir önemi yok. Oturup Türkiye'nin meseleleri. Zaten tarihimiz bunun en büyük cevabı.
1: Peki Fatih Erbakan'ın genel başkanlığında olur mu?
0: Bunlar çok, gerçekten çok teferruat. Yani siz Türkiye'nin
1: teferruat dediğiniz
0: şu
1: şey...
0: anlamda diyorum teferruat. Yani ortaya koyduğunuz hedef. Şimdi Türkiye'de asgari ücretle yani 28 bin lirayla geçinmeye çalışan 17 milyon insan var. 23.552 lirayla geçinmeye çalışan 17 milyon emekli var. Ve 16 milyon sosyal yardım alan insan var bu ülkede. Ve siz İslam dünyası iddialı olan bir parti olarak bugün Orta Doğu coğrafyasının Amerika ve İsrail tarafından kan gölüne çevrildiği bir coğrafya yaşıyoruz. Şimdi bütün bu sorunları çözmek için bir araya gelirken genel başkan kim olsun, çatı hangisi olsun diye eğer konuşursak ne bu millete ne Cenab-ı Allah'a hiçbir hesap veremeyiz yani. Onun için teferruat diyorum. Çünkü bizim dertlendiğimiz konular o kadar büyük konular ki aşamazsak bize yazıklar olsun. O anlamda onun için söylüyorum.
1: Dolayısıyla umutlu musunuz?
0: Bu şu anlamda söylüyorum. Yani birleşmek elbette en güzel olan şey ama siyasi güç merkezi oluşturmak demek illa birleşmeyle tek başına sağlanacak bir şey değil. Öyle bir işbirliği, öyle bir organik yapı ortaya koyarsınız ki partilerin tüzelişi devam ederek de o siyasi güç merkezini oluşturabilirsiniz.
1: Umutlu musunuz?
0: Tabii kesinlikle. Çünkü biz geldiğimiz nokta itibariyle hem Sayın Fatih Erbakan...
1: Ya umutlu
0: hem...
1: musunuz derken yani sorumun sebebi şu. Bir mesafe kat edildi
0: tabii
1: mi?
0: Onun için söylüyorum. Yani hem Sayın Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı, hem Saadet Partisi'nin genel başkanı Sayın Mahmut Arıkan çok sıcak ilişki içerisinde ve bu konuları konuşmak için zaman zaman bir araya geliyor. Bizler de hem parlamentoda Yeniden Refah Partili milletvekili arkadaşlarımızla, hatta gittiğimiz il ve ilçelerde en az Saadet Partililer kadar Yeniden Refah Partili arkadaşlarımızın da sıcak ilgisiyle karşılaşıyor. Bizimkiler de o şekilde mukabelede bulunuyorlar. Yani dolayısıyla bu öyle veya böyle Türkiye'nin bu kadar dağınık siyasi bir tablosunda bir çıkış umudu olarak görüyoruz. Partilerimiz için değil, Türkiye için.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu ilk aşama, bu sadece Yeniden Refah ve Saadet Partisi'nin bu siyasi güç merkezini oluşturmasıyla tek başına içerisinden çıkılabilecek bir süreç değil. Siyasette dengeyi getirebilecek ve bu iki kutuplu bir yapının dışında bir merkez inşa et. Kimler olabilir bunun içerisinde? Bize yakın, bizim gibi düşünen diğer partiler. İşte
1: başka
0: Deva
1: partiler
0: Partisi,
1: olur mu?
0: Deva Partisi. Yine her ne kadar aktif siyasete ara verdiğini veya bıraktığı ifade etse de Sayın Ahmet Davutoğlu çok önemli bir siyasi aktördür. Özellikle partili siyasete veda ederken bir manifesto yayınladı. O manifestodaki iddiaların tamamı bizim de ortaya koymuş olduğumuz itirazlar. Dolayısıyla
1: ya şimdi bana yeni bir soru verdiniz. Yani
0: onun da mutlaka
1: vedasının arkasında bu operasyon var mı?
0: Hayır, yok, onun da mutlaka katkılarını ve katkılarını
1: siz birleşin ben tekrar döneyim mi diyor? Yani.
0: Hayır, yani nihayetinde o da aynı dertleri paylaştığına göre burada bir siyasi güç merkezi oluşursa kendisi de fazlasıyla katkı verecektir. Onun dışında Gelecek Partisi'nden siyaset yapmış arkadaşlarımız var. Onlar da aynı iddialar içerisindeler. Bu yapıyı biz bir güç merkezi haline getirdikten sonra bizim gibi dertlenen başka siyasi partilerle de mutlaka seçim işbirlikleri gündeme gelecek. Ama ilk önce bizim mahalleyi bir toparlamamız lazım.
1: Peki. Kemal
0: bu
1: Bey.
0: Bir iktidar hedefiyle olan bir toparlanma. Çünkü dediğim gibi milletvekili seçimde kazanabilir parti olgusu için %7 seçim barajı. Cumhurbaşkanlığında kazanabilir aday %50+1. Yani bu formülasyonlar içerisinde milletimiz zaten oy verebilir bir parti olarak görüyor bizleri. Ama aynı zamanda gönül rahatlığıyla kazanabilir diye oy verebileceği bir siyasi güç merkezi inşa etmeye çalışıyoruz.
1: Peki Kemal Bey, ne dersiniz? Bu enerji gerçekleşirse, birleşirse bu enerji diğer partilere de bir örnek olur mu? Ve bu birleşme hani, elde büyüttü.

0: Bülent Bey, Deva Partisi, Gelecek Partisi kendini kapatsa da hani o partiye gönül verenler de buna eklemlenirse bu enerji nasıl etkiler siyaseti?
1: Çok ciddi etkiler. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz önce ta yayının en başında da söylediğim gibi tabanı mevcut iktidar tabanıyla en çok benzeşen, en çok örtüşen partiler. Hem Yeniden Refah Partisi hem Saadet Partisi. Bu iki partinin ayrışması bugünkü CHP'deki ayrışma gibiydi. Yani yeni bir sosyolojik tabana, ayrı bir sosyolojik tabana hitap etmiyorlardı. Ve ideolojileri de ayrışmamıştı. Bugünkü gibi kim genel başkan olacak, hangi grubun temsilcisi genel başkan olacak gibi bir kavgadan başlamış gibiydi, bir tartışmadan başlamış gibiydi. İkinci konuda Saadet Partisi'nin muhalefet tarafında konumlanarak doğru pozisyon aldığı iddiasıydı kendince. Yeniden Refah Partisi'nin ise bizim sosyolojimiz buraya uyuşmuyor, bu tarafta konum alalım iddiasıydı. Şu anda Yeniden Refah Partisi de Fatih Erbakan da son zamanlarda Adalet ve Kalkınma Partisi yaptığımız protokole uymadı. O yüzden biz oradan artık ayrıştık. Biz artık Cumhur İttifakı Partisi değiliz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalefet ediyoruz dediği için ortada öyle bir sorun da kalmadı.
0: Evet.
1: Bu açıdan bu iki parti zaten birbirinin aynısı ve birleşmesi zaten icap eder. Matematik açısından da iktidarı ciddi zorlayabilir. Bu ciddi zorlayabilir dediğim konu şey değil yani şunu söylemiyorum. AK Parti bugün %30-35'lerde anketlerde bir anda yarısı gider gene ona Refah Partisi diyelim Refah Partisi'ne oy verir. Böyle bir iddiam yok ama iktidarın oy kaybetme konusunda bence geçişkenliğin en yüksek olacağı parti olur bu birleşme. Bir de Saadet Partisi ile ilgili Bülent abi şunu söyledi. CHP'den Saadet Partisi'ne aslında oy geldi dedi. Evet ikisinden de ikisine oy gitti ama ben bir Cumhuriyet Halk Partili olarak şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki o dönemde ittifak ortakları içerisinde ittifak ortaklığının gerçekten hakkını veren aldığı milletvekilleri en çok helal ettiren parti Saadet Partisi'ydi. En örgütlü çalışan teşkilat Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra o dönemde seçim için en özverili çalışan da Saadet Partisi'ydi. O yüzden oradan bir oy geçişi konusunda bir CHP'li olarak benim bir şikayetim yok. Bir de bir konuya çok kısa
0: rica edeyim.
1: Doğan Bey biraz önce çok kısa söyleyeceğim. Biraz önce dediniz ki bu para ana muhalefet partisine yeter mi diye. Normal şartlarda yetmez ama yeni partiye fazla bile gelir. Çünkü biraz önce söylediğim gibi neredeyse hiçbir masrafları yok. Binaları, mobilyaları vesaire ya bizden çalıyorlar ya belediyeden alıyorlar. Mustafa Balbay bunu 20 gün öncesinde söylemişti.
0: Cevap hakkında düşünerek tamamlarsanız sevinirim.
1: Olur öyle söyleyeyim. O zaman bu kadarla bitireyim bu konuyu.
0: Peki.
1: Normal partilere yetmez ama yeni partiye
2: arada,
1: yeter diyeyim.
2: Sayın Kemal Özkiraz, rahmetli Erbakan Hoca döneminden beri bizim geleneği takip eden Erbakan Hoca ile de yakın sohbetleri olan bir kişi. Bunu da ben kamuoyuyla paylaşmış olayım.
0: Peki. Hocam, Armağan Hocam.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Siz ne dersiniz? Diğer partilere bu enerji yansır mı? Çünkü ayrılırken hakikaten ciddi kavgalar ederek ayrıldılar. Genel merkezden oldular Saadet Partililer. Yılların alışkanlığı, o Refah Partisi'nin sökülme anı vardı ya, evet, o harfler. O sırada oradaydık Balgat'ta. Ne dersiniz, diğerlerine yansır mı? Ve siyaseti nasıl etkiler?
3: Aynılar aynı yerde, farklılar farklı yerde siyaset yapmalı. Doğrusu da bu, parti siyasetinin de bir ideoloji üzerine oturması bağlamında. Ya ben de Yeniden Refah ve Saadet'i birbirine yakın, en azından tabanları, sosyolojileri ya da dünyayı ve Türkiye okuma biçimleri bakımında yakın görüyorum. Böyle bir olumlu bir gelişme bu bağlamda. Ama bu parti birleşmelerinin de Türkiye'de bir hikayesi de var. Yani solda da sağda da. Yani mesela SHP ile CHP birleşti. Bir sonraki seçimde barajın altında kaldılar. DYP ANAP birleşmesi var. Yani onlar başarısız oldu, bu da başarısız olur demek abartılı olur.

0: Ama şöyle bir şey var tabii. Yani matematik ve siyaset hep uyuşmuyor. Yani mesela baktım bu iki partinin geçen seçimlerdeki oy oranı, yerel seçimleri kastediyorum, %7. Bu demek değil ki bunlar birleşince %7 alacak, hatta daha üstüne çıkacak. Yani birleşme hikayeleri ki başlangıçtaki hesapların dışında sonuçlar da doğurabiliyor. Türkiye'de de çok başarılı değil bu konuda. Belki bu birleşme hikayesinden başka bir sonuç doğar. Yani sadece şu var. Bir de muhalefetteki sıkışmışlığın da aşılması bağlamında uygun bir at olabilir. Daha önce de söylendi. Fikir ayrılığı değil de bir tür kadro ve lider ayrılığı nedeniyle işte Fatih Erbakan'ın bir adaylığı vardı. Söz konusu olmadı. Saadet'ten ayrıldı. İnsanlar tabii aday olabilirler ama hani geçmişteki kavgalarda hayat tecrübelerimizin de toplamı, çatışmaların da toplamı. Belki bundan edinilmiş bir ders de vardı. Bülent Bey konuşmasına öyle başlamıştı. Her iki taraf bağlamında. Ama bu bir sinerji doğurur mu ona, onu bilemiyoruz. Kestiremiyoruz. Çünkü şu da var. Yerel seçimlerde mesela Yeniden Refah çok yüksek bir oy oranı aldı kendi çapında. Epey sayıda da belediye aldı. O belediyelerin epey bir kısmı şu an AKP'ye geçti. Herkes CHP'den geçenleri söylüyor ama Yeniden Refah'tan da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir belediye akışı da oldu. Ve anket ortalaması 2024'ün de altında. Yani aynı zamanda sosyolojik zeminde de bir kayma söz konusu. Mesela seçmenler şöyle de algılayabiliyorlar. Yani bunlar aslında bir zafiyet içinde, o yüzden. Yani bizde bir araya gelme hikayeleri, buna ittifak sistemleri de dahil, tarafların gücünü birleştirmesinden çok zayıflıklarını örtmesi şeklinde algılanabiliyor bazen. Yani onda da eksik, bunda da eksik, bir araya o yüzden geliyorlar.
1: Evet.
0: Böyle olacak diye bir şey yok. Ben olumlu başladım zaten konuşmaya ama bazı riskler var. Yani beklenen çıkışı da yapamayabilirler. Umarım başarılı olurlar.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Çok az sürem kaldı. Bugün önemli bir operasyon daha yapıldı Marmaris'te. 15 Temmuz
2: Herhalde sadece bana Kerem Bey söz vermediniz. Bir daha Nişan'a dönün.
1: Size ve Doğan Bey'e
2: Biz de
1: vereceğim.
2: birkaç söz söyleseydik
1: Çünkü
2: işte bu
1: biliyorum
2: konuda.
1: ki Saadet Partisi ve Yeniden
3: Aydoğan,
1: Refah Partisi birleşmesi
3: Aydoğan Bey bizimle
1: konusunda
3: ilgili iyi dileklere sahiptir zaten, yani
1: iyi
3: mutlaka
1: dilekleriniz dışında
3: sahip.
1: herhalde bir yorum yapmayı düşünmüyorsunuz. O gece,
2: Öyle
1: o
2: niye
1: gecenin
2: düşünmeyelim? Biz de fikirlerimizi söyleyelim canım yani. Bu programa bunun için katıldık biz de Kerem Bey.
1: Buluşan
2: Yani
1: Türkiye, herkes fikirlerini söylüyor.
2: fikirlerimizi siz bizim adımıza söyleyecekseniz ben müsaade isteyebilirim programdan isterseniz.
1: Ya bugün sizi çok alıngan gördüm, yani
2: Ben
1: sürekli bir...
2: alıngan değilim, hayır. Siz bize söz vermeme konusunda ben şimdi söz istiyorum
1: Ben
2: ve durumu,
1: vereceğim. Ben
2: düşüncelerimi
1: tam onu
2: söylüyorum.
1: söyledim. Tam onu
2: Ama siz bizim
1: söyledim.
2: adımıza konuşmayın yani. Buyurun.
1: Tam onu söyledim. Dedim ki şu meseleyle ilgili iki kişiye söz hakkı vereceğim dedim. Siz alınganlık ve hatta gitmekten bahsediyorsunuz.
2: Ben
1: Aşk
2: alınganlık
1: olsun.
2: yapmıyorum. Siz programın başından beri yönlendirme soru soruyorsunuz. Size de aşk olsun. Buyurun.
1: Peki, tartışmıyorum. Yani neyi
2: Evet.
1: yönlendirdiğimi de herhalde kendim bulacağım. Şimdi bu
2: Evet.
1: korkunç gecenin müsebbiplerinden bir tanesi. Helikopteri kullandığı öne sürülen ve firari olan Burak Karatepe yakalandı. Bu arada bu davayla ilgili 31 sanık hakkında 44 kez ağırlaştırmış müebbet hapis cezası, 3 sanık hakkında bir kez ağırlaştırmış müebbet, bir sanık hakkında 4 kez müebbet, bir sanık hakkında 3 kez müebbet, 4 sanık hakkında da bir kez müebbet hapis cezası verildiği de duyuruldu. Bu çok kritik bir isim. O günden beri de firariydi. Yakalandı. Buyurun Aydoğan Bey, ne dersiniz? O girişimin, yani o girişimin en kritik anlarından bir tanesi Marmaris'teki bu alçakların yapmaya çalıştıkları teşebbüs.
2: Şimdi bir önceki başlıkla ilgili ve bu suikast timindeki FETÖ'cü yakalandı. Çok kısa bir değerlendirme yapacağım. Bu hain FETÖ'cü Cumhurbaşkanımızın suikast davası ve Marmaris davasında firari olan buradaki FETÖ'cü timin başında olan komutandır. FETÖ'cüydü, haindi, vatan hainiydi. Ya bakın, bir istihbarat ve casusluk şebekesinden bahsediyoruz. Yani devletimize, milletimizin iradesine, anayasal düzenimize, bu ülkenin seçilmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza kasteden, suikastin başında yer alan FETÖ'cü darbeci hainlerinden birisi. Devletimiz de bu hainin peşini bırakmadı ve yakaladı. Bu devletimizin kararlılığının bir sonucudur. Yani

Bu anlamda da suikast teşebbüsünde bulunan Burkay Karatepe yıllar sonra titizlikle FETÖ ile mücadele hususunda hem Adalet Bakanlığımız hem İçişleri Bakanlığımız ve devletimizin kurumlarının yaptığı çalışmayla yakalandı. Darısı diğer FETÖ'cü kaçan hainler üzerine diyorum. Bakın FETÖ ile ve darbe zihniyetini savunanlarla biz mücadelemiz devam ediyor. Mücadele etmeye de devam ediyoruz. Bu anlamda da çok önemli bir operasyondur. Çünkü o Marmaris'te o gece Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu hainlerin yani yakalanması çok önemli.

0: verildi. Bu anlamda da özellikle hem mecliste bulunan siyasi partilerimiz, mecliste işte yapılan saldırılar, mecliste milletvekillerimizin yaptığı mücadele, hem sahada siyasi partilerden veya vatandaşlarımızdan o geceye destek, mücadeleye destek verenler çok önemli. Bu FETÖ'cü hainlerle, bu istihbari örgütle mücadele çok kıymetli. Bu birinci değerlendirmem. İkinci değerlendirmem de biraz önceki başlıkla ilgili biz aslında sözü istemiştik. Yani burada bir siyasi dağınıklıktan bahsetti Bülent Bey. Ancak Türkiye'de bir siyasi dağınıklık yok. Muhalefette, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve yeni partide yaşanan bir dağınıklık var. Yani biz Cumhur İttifakı olarak dimdik ayakta yolumuza biz devam ediyoruz. Sonuç itibariyle baktığımızda milli eksende siyaset yapmak önemlidir. Yani bugün CHP ve yeni partiye baktığımızda sadece AK Parti karşıtlığı ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yaptıklarını görüyoruz. Bu çok yanlış bir muhalefet tarzıdır. Sizin tam tersine yapıcı bir muhalefet, Türkiye'nin meseleleri üzerinden yeni bir ufuk, yeni bir öneri oluşturmanız gerekiyor ki, ve eğer muhalefet yapıyorsanız aslında nitelikli ve kaliteli muhalefet de budur. Ülkenin menfaatine, milli menfaatlerde yapılan çalışmalardır, muhalefettir. Yine merhum Erbakan hocamızı ben saygıyla, rahmetle anıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da onun bir öğrencisi olarak çok önemli aslında adımlar attı. Bakın orada kayıp trilyonlar da davası olarak bilinen yargılama sonucunda, yani orada hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme hukuka aykırı bir karar vermişti. Bu yasal düzenleme de dönemin başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanımız döneminde AK Parti hükümeti 75 yaşın üzerindeki mahkumların cezaevlerinde cezalarını evlerinde çekilmesine yönelik aslında olanak tanıyan bir infaz değişikliği olmuştu. İnfaz yasası olmuştu.
1: Keşke
0: Yine Sayın Cumhur...
1: 1 trilyon davasının ne kadar haksız olduğunu ortaya koysalardı, yani
0: Söyledim
1: ceza
0: zaten.
1: indirimi
0: Peki,
1: bir
0: toparlarsanız
1: müşteri.
0: Aydoğan Bey,
1: Ben
0: süren bitiyor.
1: söyledim ama
0: Evet.
1: yani haksız bir dava olduğunu söyledim. Yani sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede hem başörtüsü yasağının kaldırılması, üniversitelerdeki yasakların kaldırılması, kamu kurumlarında kılık kıyafetle dair yönetmeliklerin değiştirilmesi, yargı ve güvenlik alanlarında işte kadın polislerin TSK'da görevli kadın subayların, az subayların başörtüsü takma özgürlüklerinin de önünün açılması ve kat sayı uygulamasının kaldırılması, müfredat ve seçmeli dersler açısından bakıldığımızda, Ayasofya'nın ibadete açılması, Çamlıca Camii'nin ve baktığımızda yani bu anlamda muhafazakar seçmenle alakalı da hak ve özgürlüklerin genişletilmesi noktasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok önemli adımlar attı. Siyasette siyaset şekillenmiyor, muhalefetin kendi içerisinde yaşadığı bir şekillenme var. Mesela Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı. Gelecek Partisi Partili siyaset.
0: kendi kendisini feshetti. %1 bile oy alamadı yani baktığımızda. Yani
1: Toparlarsanız,
0: baktığımızda
1: yani süren bitiyor.
0: evet, toparlıyorum.
1: Son
0: Yani
1: cümlenizi rica ederim.
0: millet güvene bakıyor. Ne söylediğinize bakıyor. İstikrarlı hareket edip etmediğinize bakıyor. Ufkunuza ve vizyonunuza bakıyor. Bu anlamda yani siyasi partiler açısından sözlerden çok yapılan icraatlar önemlidir. Ben hayırlı olsun diyorum.
1: Peki, teşekkürler. Ne dersiniz?
2: Evet.
1: 10 yıldır kırmızı bülten.
2: Tamam, kaç
1: En sonunda
2: dakikamız
1: da
2: Kerem
1: yakın.
2: abi?
1: 2 dakika.
2: 2 dakika mı? Tamam. Şöyle söyleyeyim. Sadece 15 Temmuz'a indirgenemez bu süreç.
1: Yani
2: Yıllardır.
1: bu aslında
2: Evet.
1: mücadelenin bitmediğini gösteriyor. Aynı
2: Elbette.
1: zamanda da hala da toplumda şu endişe var. Hala varlar.
2: Evet. Doğru. Halen varlar. 2 dakikamız olduğu için hızlı anlatacağım. Ta 2002 MİT krizine itibaren başlayan ve 15 Temmuz'a kadar böyle hani bir dalga şeklinde büyüyen, en son 15 Temmuz'da son darbeyi vuran bir örgütten bahsediyoruz. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Son zamanlarda kontrollü darbe algısını çok konuşuyorlar. Özellikle bu yurt dışında yayın yapan terör mensupları.
1: Kaçaklar.
2: Bunlara devletin ve milletin çok dikkat etmesi gerekiyor. Her şey ortadayken, yüzlerce şehit vermişken halen bu algıyı yerleştirmeye çalışmaları enteresan, inanılmaz bir propagandaları var. Devletin bununla ilgili bir tedbir alması gerekiyor. Bir de dikkatimi çeken nokta şu Kerem abi. Yani bu

0: bunları zaman zaman önümüze düşüyor. Mesela şunu demiyorlar. Ya biz işte zamanında manevi duygularımızdan dolayı muhafazakar halde büyüdüğümüz için ya da işte biz bu insanların İslam'a ve ümmete hizmet ettiklerini düşündüğümüz için girdik ama bu yapının başındaki kişi bizi kandırdı, aldattı, Amerika'nın CIA'nın maşası yaptı ve bu ülkede darbe yapacak noktaya getirdi. Bizi terörist olacak noktaya getirdi, lanet olsun. Biz bu noktadan sonra buradan ayrılacağız söylemi hiçbirine göremiyorsunuz.
1: Evet.
0: Hiçbir pişmanlık göremiyorsunuz. Enteresan olan budur. Bunun da sosyolojik olarak ayrıca incelenmesi ve araştırılması gerekiyor. Şu anda süreç bitmiş mi? Bence süreç bitmemiş. Çünkü yıllara yayılmış bir yapıdan bahsediyoruz. Eskiden başbakan, paralel başbakan, örnek bakan, paralel bakan, müsteşar, paralel müsteşar, belediye başkanı, paralel belediye başkanı, komutan, paralel komutan. Bunların hepsini bu süreç içerisinde gördük ve çok gizli bir yapı. Kendini inanılmaz gizlemiş ve hiyerarşik bir yapıya sahip bir kitleden bahsediyoruz. Şunu söyleyeceğim.
1: Son cümle rica edeyim.
0: Tabii ki şunu söyleyeceğim. Bakın bunlarla mücadele ederken zalim olmayacağız. Adalet ölçüsünü elden kaçırmayacağız. Ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunun bitmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Onların propagandasına da, bakın propagandasında halkımızın kesinlikle itibar etmemesi gerekiyor. Bu bir terör örgütüdür. Darbe girişiminde bulunmuştur. Ondan sonra yüzlerce insan şehit olmuştur. Devletin başındaki Sayın Cumhurbaşkanımızı da şehit etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu, önce Allah sonra bu milletin sayesinde bu darbe lağvedildi. Propagandaya dikkat edin. Terör örgütü gerçeğini değiştirmiyor bu.
1: Çok teşekkür ederim Doğan Çağlar yayına katıldığınız için.
2: Çok özür dilerim Kerem abi. Biliyorum bu operasyon özelinde bir şeyin altını çizmek lazım. Evde
1: bir cümle
2: olsun. Evde 98 ata altını, 4 tane yarım altın, 23 evet. tane çeyrek altın, 33.700 evet. dolar ve euro bulunuyor. TL karşılığı 5 milyondan fazla 10 yıldır firari olan bir kişinin evinde nakit çıkıyor. Örgütün hala ne kadar diri, hala ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren çok önemli bir şey. Yani
1: çok önemli bir detay bu. Bu bilgi bende de var.
2: Zamanı biraz sıkıştı onun için.
1: Biliyorum biliyorum. İçişleri Bakanlığı tam onu vermediği için, resmi vermediği için. Ben seni yalanlamak adına söylemiyorum.
2: Yok ben de Anadolu Ajansı ve TRT'de gördüm zaten ama bu, onu gördüğümde
1: hatırlattığı için çok teşekkür ederim.
2: Bir isyan notlarımda da görüntülerde var de var. İnanılmaz. Evet. Hala 10 yıldır firari olan birisinin evinden bu paranın çıkması bir şeyi işaret ediyor. Hala bu mücadelenin diri kalması gerektiğini gösteriyor.
0: Bir iki cümle söyleyecek vaktimiz var mı?
1: Mümkün değil.
0: Tek cümle var mı?
1: Son cümle.
0: Tamam şimdi Sayın Vekil'in partisiyle ilgili yorum yapmak için bir cümle sadece. Elbette birleşme olabilir ama benim kafamı kurcalayan şu, yarın o bir gün lider kim olacak tartışması yaşanabilir mi? Yani Fatih Bey'im lider olacak, Mahmut Bey'im olacak, aslında bunu aşmamız lazım, öyle değil mi?
1: İdoloji, açtım ama tamam cevap vermedim.
0: Liderlik tartışması olabilecek.
3: Her ikisi de liderdir, liderlerin fazlalığından zarar gelmez.
0: İnşallah birisi feragat eder de o zaman evet. yine tartışma çıkmasın.
1: Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalıştık, sorularımızı sorduk. Hoşçakalınız.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Filmlerimiz var. Bu hafta Mehmet bir ressam Modigliani'yi anlatacak bize Mehmet. Bir fragman izleyelim.
1: Just because you could paint on a canvas does not make you an artist.
2: This whole city is closing in on me.
1: 2 days, my friend, and the whole world will know Modigliani.
3: Wake up! Oh, no.
2: Wait. Look.
4: Modi. It's sublime.
0: Modi, deliliğin kanadında 3 gün. Mehmet, kamera arkasında Johnny Depp var deyip bırakıyorum.
5: Baudelaire'in günlüğündeki bir nottan alınıyor. Deliliğin kanadında 3 gün.

0: oradan alınıyor. Modigliani hayat hikayesi itibariyle sinemacıların çok sevdiği bir sanatçı, ressam, heykeltıraş. Daha önce de filmler var. Şimdi daha çok da ömrünün son dönemi, yani özellikle ölümünden önceki dönemi, oradaki büyük bir aşkı var. Genelde oraya odaklanırlar sinemacılar. Fakat bu sefer daha farklı. Ölümünden 3 yıl önce farklı bir ilişkisi var, farklı bir durumda. Kariyerinde de yine pek iyi bir durumda değil, o dönemi anlatıyor. Şimdi sanatçı filmleri özellikle de bu yüzyılbaşı, geçen yani 20. yüzyılbaşı Paris. Bu da 1916'da geçiyor. Birinci Dünya Savaşı döneminde de. Her anlamda bunun kendi klişeleri vardır. Bohemlik, onların hepsi çok bohemdir. İşte o bohem denir. O klişelerin hepsi bu filmde fazlasıyla var. Yani her şeyiyle var ama. Hiç o klişeleri hiçbir şekilde yıkmıyor. Şimdi bu Johnny Depp'in ikinci yönetmenliği. Ve işte mesela şey yapmış, sessiz filmlere göndermeler yapıyor. Filmin açılışında bir slapstick sahnesi yapmış. Modigliani polislerden kaçıyor. Sonra sevgilisiyle olan sahnelerde böyle ara yazılar deniyor. Yani sürekli olarak o dönemin sessiz filmlerine referanslar yapıyor. Ama bu filme ne katıyor? Hiçbir şey katmıyor aşağı yukarı. Yine klişe bir şekilde çocukluğuna dönüyor. Ama çocukluğuyla ilgili ne söylüyor dersen aşağı yukarı hiçbir şey söylemiyor. Ölüm korkusu var. Ölüm korkusu sürekli olarak böyle rüya, yani o rüyalarında veya gündüz düşleri diyelim. Onlar da karşımıza çıkıyor. Yani belirli nokta gerçeklikle rüya arasındaki geçişler çok belirsiz. Bunlar da çok klişe. Yani Johnny Depp senaryoda klişelerle dolu. Johnny Depp'in yönetmenliği de ve film hakikaten hiçbir noktasında çekici olmuyor. Bir de nereye doğru gideceğini de tahmin edebiliyorsun. Ganya'yı oynuyor işte.
1: Al Pacino.
0: Kısa bir rolde, çok önemli bir rolde. Valla benim en çok ilgimi çeken şeyi söyleyeyim. Yani o sanat tarihinde çok bilinmez iki tane önemli ressamdır. Arkadaşları onların. Onlar ilgimi çekti. Shane Sutin, o çok ilginç bir karakterdir. Öz bakımı son derece kötü bir ressam hakikaten. Onun ilginç bir hayat hikayesi var. Bir de Maurice Utrillo. O da işte askere giden. O bence film bittikten sonra o iki ressamın, hatta Modigliani'nin hayat hikayesini okuduğunuzda filmden daha çok keyif alıyorsunuz. Onu söyleyebilirim.
1: Evet, Modigliani'nin hayat hikayesi deyince ya burada bir 3 günlük bir böyle sıkıştırılmış bir şey ama yani resmen acıların çocuğuymuş. Hani ben çok bilmiyorum ya, bu kadar hani çocukluktan başlayıp o dediğin hayatının son dönemindeki o büyük aşkı ve büyük aşkının başına gelenler kendisi. Klasik bir dahi ama nedir o işte o döneminde anlaşılamıyor falan. Ya filmi izledim. Çıktığımda böyle hep diyorum ya, o keçi boynuzu tadı derler ya, izledik ama ne aldık? Daha ilk başta o senin söylediğin o slapstick 1900'lerin başındaki o sessiz sinemaya yapılan o siyah beyaz polis kovalamacısı göndermesinden önce bence restorandaki sahne, Modigliani'nin insanların resmini para için restoranda yemek yiyenlerin resmini yaptığı sahnede bir camı kırıp kaçma, işte o polisin peşine düşmesinden bir önceki an Mehmet, Karayip Korsanları Jack Sparrow gibiydi. Yani o onun üstüne basıyor, oradan deviriyor, o öyle bir şey. Ve sonrasında o iki ressam karakterle beraber dedim ki işte Jack Sparrow, onda da iki tane şey vardı ya. Ya Johnny Depp biraz da kendini mi yapmış, hani anlaşılamayan sanatçı. Son dönemde biraz kendisi de böyle zorluklarla mücadele ediyor yani kendi özel hayatındaki şeyler. Ama işte Modigliani'yi en azından bana açtırıp okuttu. Modigliani'nin neden göz çizmediği. Hani ruhunu göremiyorsam gözünü çizmiyorum. Bir de okudum dediğim gibi hayat hikayesi çok da mezar taşında bir şeymiş. Doğru mu bilmiyorum ama bir şey, bir kaynaktan okudum. Hani güvenilir bir kaynak diye. Tam ne diyor? Şurada yazdım. Zafere ulaştığında ölüme yakalandı diyor. Yani klasik, artık tam eserleri satılmaya başladığında hayat. Çok da genç, 35-36 yaşında hayatını kaybetmiş. Çok genç hayatını kaybetmiş. En azından Modigliani'yi biraz tanımak,
0: ama
1: anlamak için.
0: Sen dedin ki filmden sonraki okumalarda. Çünkü mesela o açılış sahnesini ben hiç sevmedim. Çok değil doğru mi? Söylüyorsun. Yani hiç. Çok son derece klişe bir sahne. Bir de Ganya, yani Al Pacino oynadığı karakter tümüyle yani hayal ürünü. Ya öyle bir konuşma yok. Öyle bir şey geçmiyor. Ganya'nın bambaşka dertleri var. Oh, tümüyle hayal ürünü. Yani bu 3 günün çok büyük bölümü de hayal ürünü. Yani gerçeklikle bağları çok zayıf. O yüzden de sevmedim ben filmi.
1: Johnny Depp'in kendi kafasında bazı imajlar, imgeler var. Modi de onu görmüş anladığım kadarıyla. Şarkılarda neyse, ben yıldızımı birazcık yükseltiyorum. Tom Waits var. Tom Waits çalışıyor.

0: diyor filmde. Çok i̇şte, güzel bir şarkısı evet, çalıyor.
1: Zaman dışında şarkılarda
0: kullanmış. Yine de tavsiye edelim biz. Deyip ev sinemasına geçelim. Orada da Mehmet geçen yılın en çok konuşulan filmlerinden Eddington, Ari Aster'in Eddington'ı var mı bakalım.
2: I am recording this. Fair warning.
3: Is that really necessary?
4: Look, Joe.
5: 6 feet.
6: Is that praying?
7: Where the deer and the antelope play.
8: Oh, how did we get here?
7: A discouraging word.
8: That's why I'm running for mayor. Get back our community.
9: Hell yeah.
8: Save our soul.
0: Eddington, Mehmet, iyi bir Joaquin Phoenix, Pedro Pascal var. İyi bir oyuncu kadrosu var. Ari Aster son dönemde korku filmleriyle, özellikle beni korkuttuğu filmleriyle biliniyor. Ama burada farklı bir şey yapmış. Amerika'nın ortasında New Mexico'ydu galiba. Orada Eddington diye bir kasabaya bütün Amerika'yı sıkıştırmış.
1: Evet, ya geçtiği dönem çok önemli. 2020 Trump dönemi, Covid-19 pandemisi, George Floyd beyaz polisler tarafından öldürülüyor. Afrika kökenli George Floyd. Ondan sonra ülkenin her tarafında protestolar başlıyor ki buna ayaklanma deniyor. İşin içine şiddet giriyor. Bayağı bir Amerika karıştığı bir dönem. Beyaz üstünlükçüler, yani Trump'ı savunanların sesi yükseliyor. Ve bunun karşısında da bir antifa olarak özetlenir. Antifaşist bir hareket başlıyor ve bu antifaşist hareket de kendi içinde bölünüyor. Kimisi diyor ki biz de silahlanmalıyız. Karşı taraf silahlı, üstümüze geliyor. Biz de silah kullanmalıyız. Şiddete şiddetle cevap vermeliyiz diyor. Bir kesim de diyor ki kesinlikle bu bizim sonumuz olur. Biz sonuna kadar barışçı eylemler yapmalıyız diyor. Yani Amerika böyle için için kaynıyor bu filmi geçtiği günlerde. Ve buradaki bir kasaba Eddington'da. Ki mesele şu, hemen açılışta şunu görüyoruz. İşte zaten hem fragmanda, hem afişte, hem de buradaki fragmanda gördük çok net bir şekilde. Şerif'le belediye başkanı karşı karşıya. Şimdi bu tipik bir western görüntüsü aslında her şeyle. Zaten Ari Aster'in amacı da bir western, yani neo-western çekmek. Her anlamda çağdaş bir western çekmek. Öyle bir karşılıklık var, evet. Öyle bir rekabet var. Fakat yan karakterler çok fazla, yan hikayeler çok fazla, sen de biliyorsun inanılmaz derecede. Ve o Amerika'daki genel sosyal durumla kasabadaki olaylar onu anlatmaya çalışıyor deyip sana bırakayım biraz.
0: Evet, asıl bence filmin güçlü olduğu taraf da o galiba. Bütün o yan karakterlere, bütün o şeyleri, kıskançlık, hırs, işte... Kayınvalidesi miydi o? Her şeye inanan, o komplolara inanan böyle aşırı sağcı bir karakter. Bir tane işte ne diyeyim artık ona, o insanların durumunu sömüren Austin Butler'ın oynadığı böyle bir karakter. Karısının durumu, belediye başkanıyla karısı arasında yaşadıkları, sosyal medyada o çocuklar arasındaki hırs falan. Oralar çok bence güçlü. Filmle ilgili duygum şu oldu Mehmet. Ya ben film bittiğinde dedim ki ya bu ne ya, o kadar çok şey vardı ki koptum yani. O niye öyleydi? Joaquin Phoenix'in oynadığı şerif karakterinin yola çıktığı ve filmin sonunda geldiği noktayı böyle kafamda şey yaptım. Fakat filmin çok eleştirildiğini okudum ben. Yani filmin beğenilmeyen tarafı sanki daha böyle o tarafa daha ağır basıyordu. Fakat bir şey söyleyeyim Mehmet. Filmin anlattığı o karmaca, curcunayı düşününce, Amerika'yı düşününce, Trump Amerikası'nı düşününce... Ya buradaki curcunadan daha kaotik bir ortam var aslında. Yani Ari Aster'in ne yapmaya çalıştığını anlıyorum ama o kadar çok içine atmış ki orada bir problem var. Bence bu film bir kez daha izlenmeyi hak ediyor. Yani biraz daha tamam, iyi kötü ne olduğunu gördüm resmin. Şimdi detaylara ne diyor tekrar bakmam gerekiyor gibi hissettim. Ya ilk bittiği an çok negatiftim. Üf bu neymiş ya dedim. Bir de uzun yani, bitmiyor da. Ama birkaç gündür düşününce bir kez daha izlemek istiyorum sakin kafayla.
1: Ya filmin altı dolu. Çok net bir şekilde yani politik olarak söylemeye çalıştığı şeyler çok anlamlı. Bugün Amerika'sı için de çok şey ifade ediyor. Yani diyor ki aslında arkadaşlar, yani biz bu şekilde, bu siyasi kutuplaşma bu şekilde sürerse ve insanlar arasındaki bu gerilim artarsa her şey olur Amerika'da diyor. Yani kontrolden çıkar diyor. Çünkü provokasyonlara çok açık bir ortam oluşuyor. Bak dikkat et, orada bir müdahale var. Mesela Antifa o hareketi yapmış gibi gösteriyorlar. Orada bir derin devlet müdahalesi.

0: hissi veriyor bize. Ama provokasyon çok açık bir şekilde. Sonra başka şeyler de söylüyor. Bütün bu süreç içinde diyor, yolunu çok iyi bulanlar da var diyor. Mesela tabii. Oradaki hani sermaye, Amerikan sermayesinin, onların işi çok yolunda gidiyor. Aynı şekilde Austin Butler'ın oynadığı karakter. O karakter de aynı şekilde. Onlar Amerika'da yılan satıcısı derler. Yılan yağı satıcısı, yani dolandırıcı. Tam anlamıyla bir dolandırıcıdır. Fikirleri satarak insanları dolandırır. Ya o ortamı öyle bir çiziyor ki bunun içerisinde diyor her türlü problem çıkar. Fakat şunu da çok iyi anlatıyor. Aslında asıl meseleler insanların kendi aralarındaki meseleler. O Amerika'daki siyasi iklimi bahane ederek birbirlerine saldırıyorlar. Yani o kişisel meselelerini o siyasi kutuplaşmanın içerisine yerleştiriyorlar. Ki orayı bence güzel anlatıyor. Fakat benim senin iyi konuşman da iyi oldu. Çünkü ben açık söylemek gerekirse 2,5 saat boyunca çok iyi zaman geçirdiğimi söyleyemem. Hı hı. Ben hikaye örgüsünü sevmedim. Hikayenin gittiği yerleri sevmedim. Yani ne yapmaya çalıştığını anladım ama filmi çok sevdiğimi söyleyemem. Bir de hani o tarzı da sevmedim. Yani o sonuna doğru giderek böyle bir western'e dönüşüyor ya, çatışmalar oluyor ve her şey. Kara komedi, mizah duygusu bana çok geçmedi. Öyle çok eğlenceli bir kara komedi olduğunu söyleyemem. Fakat altı dolu. Yani seyircinin sevmesi açısından çok zor bir film. Bir de uzun bir film.
1: Ari Aster değil de Coenler falan bunun özellikle ilk bölümü çekselermiş. O kasabayı, kasabadaki o küçük şeylerin böyle kaynayıp kaynayıp kasabayı patlattığı şey. Ben bir kez daha izleyeceğim ya. Böyle kafamda bir yerde var. Bir bakmak istiyorum tekrar.
0: Bence bu arada şimdi Coen kardeşler dünyanın anti kahramanla çekseler çok eğlenceli hale getirebiliyorlar. Burada filmin en sıkıcı karakteri, filmin ana karakteri ve çok uzun süre onunla ilerlemekteyiz. Gerçekten çok renksiz, çok sıkıcı bir karakter. Onun da beceriksiz her şey var yani. Bütün anti kahramanın bütün özellikleri var ve o filmi bence çekici hale getirmiyor. Bence filmin sorunu orada düğümleniyor. Benim için en azından.
1: Bir yerde bir şey okudum Mehmet. Onu söyleyip öbür filmimize geçelim de. Diyor ki hani daha önceki filmlerinde o Hereditary, Midsommar'da falan daha doğaüstü güçler, başka mistik şeylerden korkuyu şey yapıyor. Burada diyor ki toplumun senin söylediğin şeylerden dolayı eğer o doğru yolu bulamazsa aslında korku toplumun içinde ve gündelik hayatta etrafımızda farkında olmadan bizim mesela biraz oraları tekrar dedim ya bakmak istiyorum. Yani hep ilk ısrarla bunu vurguluyorum. Yani film bir kere daha izlenmeyi hak ediyor. Biraz zor izlemesi ama tavsiye ederim. Prime Video'da Eddington, Ari Aster'in, Joaquin Phoenix'in oyunculuğunu da çok seviyorum. İyi. Bence çok iyi oynamış gerçekten. Şimdi bir belgeselimiz var Mehmet. Toksik bir aşk hikayesi ama ben bu kadar toksik bir aşk hikayesi de görmedim doğrusu. Bir bakalım.
2: You might remember this story with a twisted plot, a strange and violent stalking case.
3: A jealous wife, romantic rivals, blackmail.
4: Always wanted to be married and he wanted to have kids. Angela wanted the same things.
5: The smile alone, I mean, the smile was killer. She was just a sweetheart.
6: 2-3 weeks go by, I propose to her.
7: Who is Lilith? That's the question.
8: I have never felt fear like that before.
9: Who's impersonating whom, pretending to be whom? I've never seen anything like this.
1: Toksik bir aşk hikayesi Netflix'te. Mehmet son dönemde şu şey diziler çok moda. Katil kim? Birisi birini öldürdü ya da bu bilmem ne falan. Ya bunun hikayesini diziye yazsalar desek of amma da bizi şaşırtmak için böyle habire twist yapmışlar falan. Ama gerçekte yaşanmış.
0: Evet ya son yıllarda seyrettiğim, bu dijital kanallarda seyrettiğim bu tür belgesellerde gerçekten hep aynı şeyi söylüyorum. Hayat yani her zaman kurgudan çok daha şaşırtıcı. Çok net yani. Bunu hiç kimse yazamaz, hiç kimse hayal edemez. Hayal etse de kimse ona inanmaz zaten. Ama bu birebir gerçek ve çok şaşırtıcı ve insan psikolojisini, insan ruhunun karanlığını, her şeyini çok daha iyi anlatabiliyor kurmaca eserlere göre. Çok daha şaşırıyorsunuz ve bazen hakikaten şunu da bilemiyorsunuz her şeyi. Hani bazı kurmaca filmlerin sonunda gerçekten bazı şeyleri bilemiyoruz ya, soru işaretleriyle bitiyor. Ve bazı seyirciler bunu hiç sevmiyor. Aslında modern sinema tam da budur. Yani bittiğinde seyirciye alan açmak. Şimdi bu bittiğinde de o kadar çok düşünecek şey var ki. Yani netleşmeyen o kadar fazla şey var ki. O yüzden o anlıyorum, o modern sinemadaki o finaldeki o belirsizliğin tam bir karşılığını görüyoruz. Hiçbir şey netleşmiyor aslında kafamızda. O kadar yine çok belirsiz nokta kalıyor. Şimdi böyle bir hikayede bence asıl başarı bunu nasıl kurgulayacaksın? Gerçekten çok iyi kurgulamışlar. Yani bir kurmaca film.

0: Çok heyecanlı bir kurmaca film, bir polisiye seyreder gibi baştan sona seyrediyorsun. Çok iyi bir kurgu var. Girdikleri yer, yavaş yavaş olayı geliştirmeleri, en büyük gizeme en sona bırakmaları, onlar falan çok iyi çalışıyor bence.
1: Alexandra Lacey'miş Mehmet
0: Evet.
1: yönetmen. Hemen baktım. Yani bence yönetmenlik, yönetmen, sinemada hikaye anlatmak nasıl anlattığınla çok iyi. Yani gündelik hayatta da bazı insanlar vardır arkadaşlarımız. Bir şey anlatır, o kadar sıkıcı ki yani sadede gel dersin. Ama bazıları detaylandırarak böyle hani gözünde
0: Şey anlat.
1: canlandırır böyle. Yani hikayeyi bize o kadar parça parça verdi ki ve bizim kafamızı karıştırdı. Aa öyle. Şimdi çok fazla detay da vermeyeyim. Seyir
0: Hiç
1: keyfi
0: vermeyelim.
1: gitmesin. Evet.
0: Çok keyifli.
1: Yani aa böyleymiş derken bir ilmek attı. Hepimiz ters köşe bu tarafa mı sonra bir ilmek daha bu tarafa ve
0: Trafikteyiz.
1: asıl yani izlerken böyle hani çenen dışarı ağzın açık kalıyor. Nedeni ya bu gerçek birebir yaşanmış bu insanlar hala Amerika'dalar yaşıyorlar işte yakınları konuşuyor başına olay gelenler ya da aldatılanlar kandırılanlar konuşuyor çok acayip bir belgesel ben dedim gerçekten yani bunu yazsan yani bir yapımcıya götürsen ya biraz şey mi yapsak çok fazla olmuş gibi diyebilirler gibi
0: Çok
1: geldi.
0: twist var burada
1: Değil mi? Yani bu
0: galiba.
1: kadarı da fazla hani bir tane yeter. Çok kafa karıştırmayalım ama çok acayip bir aşk hikayesi. Bu toksik ilişki meselesi günümüzde çok konuşuluyor. Allah kimseyi böyle bir ilişkiye de düşürmesin yani diyeyim. Böyle bir temenniyle Mehmet bunu bitireyim. Netflix'te toksik bir aşk hikayesi herkese
0: Kaçırmasınlar, evet.
1: tavsiye edelim. Kaçırmayın diyelim ve Antrak'ta gidelim. Mehmet Antrak'ta bu hafta Spider-Man komşumuz böyle iyi komşu şeyi miydi süper kahramanı mıydı? Öyle bir şey vardı. Friendly Neighborhood. Bakalım bir örümcek adam üzerinden bu süper kahraman filmlerinin geleceği ne olacak? Mehmet bize onu anlatacak. Mehmet, süper kahraman yorgunluğu diye bir şey var. Yorulmuşuz süper kahramanlardan. Fakat yapımcılar da işte Marvel habire yeni süper kahraman filmleri açıklıyorlar. Ve şimdi süper kahraman filmlerinin en sonuncusu Spider-Man Yeni Bir Gün. Peter Parker Yeni Bir Gün'le birlikte diğer bütün süper kahramanları kurtarabilecek mi?
0: Ya bence kurtaramayabilir. Çünkü süper kahraman türünün durumu iyi değil. Yani iyi gitmiyor açıkçası. Yani bu Odyssey'i de gösterdi. Yani orijinal hikayeler daha çok ilgi görüyor. İnsanlar işi gücü bırakıp gidiyorlar Odyssey filmine mesela. Bu çok önemli bir şey. Bu çok çok önemli veri. Yani Oppenheimer'dan sonra bir kez daha bu çıktığı zaman artık hani bence süper kahramanlar biraz dijitale doğru itilebilirler. Açık söylüyorum. Yani projelerin sayısı azalacak bence. Ama bu film özelliğine bakarsak yani Örümcek Adam. Örümcek Adam benim çok sevdiğim bir kahraman. Çok da iyi filmler var geçmişte. Şimdi bu filmle ilgili ilk söyleyeceğim şey bir kere yani hakikaten 2,5 saat. Ama o 2,5 saatin nasıl geçtiğini anlamadım ben. Hiç sıkılmadım. Bak hikaye örgüsü çok güzel. Eddington'da zayıf bulduğum şey. Hikaye örgüsü. Böyle tıkır tıkır akıyor ve çok güzel gidiyor yani. Merak ediyorsun her şey çok güzel. O anlamda hiçbir sorun yok. Yeni yönetmen Destin Daniel Cretton da işini çok iyi yapıyor. Özellikle New York'u filmin içine çok iyi dahil ediyor. Bu açılardan dediğim problem yok. Şeyler çok iyi, efektler, çekimler çok iyi. Uçması, Spider-Man'in uçması sokaklarda onlar bence yine çok iyi. Önceki filmlere göre daha iyi. Fakat önceki Spider-Man filmlerinden daha iyi mi dersen hayır. Cevabım hayır deyip sana bırakayım sözü.
1: Ya beklenti çok yüksek dediğin gibi Mehmet. Bir de filmin omuzlarına yani Spider-Man'in omuzlarına hani o bütün süper kötüleri yok etmekten ziyade Marvel'ın bu yeni evrene hazırlık, yeni bir alan açması, Spider-Man'e, Örümcek Adam için yeni bir. Çünkü son filmde bütün herkes unutmuştu. Bütün arkadaşları sevdikleri ve bununla mücadele ediyor. Filmin başındaki o şeyleri sevdim aslında. Yani Spider-Man'in yas var, kayıp var, özlem var, dokunabilecek kadar yakın olup dokunamamak var sevdiğin insanlara. Bunlardan kaçmak için de ne yapıyor? Kendisini işine veriyor. Suç oranlarını sıfıra indirmiş neredeyse. Önüne gelen herkesi yakalıyor falan. Ve tam da bu sırada işte o artık bir de Spider-Man hep bir ergen böyle ergenlik yetişkinlik arası. Yetişkinlik kendi içinde de bazı hormonlarla hikayeler var. Spider-Man'in, Peter Parker'ın bu hikayesini sevdim. Fakat Ondan sonra işte Hulk çıkıyor, Scorpion var, diğer kız var. Bütün

0: insanların sadece o işte büyük bir nümayiş olsun, işte şey olsun, biraz da şov yapalım, o ninjalarla yapılan sahne yani. Tamam, çok görsel olarak şey ama yani içinde böyle ayrı bir şey gibi duruyor, ayrı bir alan gibi duruyor. Şimdi şeylere baktım Marvel'a bundan sonra artık olmayacak gibi düşünüyordu ama Tom Holland'la devam edecekler sanki. Yeni geçenlerde San Diego'da bir Comic Con vardı. Orada çok görkemli bir sunum yaptılar. Yeni dönemde gelecek işte bu Doomsday gelecek. Bir Secret War mıydı? Bir hemen onun devamı gelecek falan. Ya bu yorgunluğu anlayabiliyorum ya. Biraz bu süper kahraman filmleri yorgunluğunu ben burada hissettim biraz Mehmet ya. Evet, o bütün o Spider'ın işte o swing diyorlar, uçuşları falan tamam çok etkileyici, çok güzel yapmışlar ama tamam hep işte takla atarak binadan in, oradan çık, buradan çık. Bir de şeyi de çok şey yapmadım. Mesela Punisher'la olan ilişkileri. Hani orada tamam o da body cup gibi yani ikisi. Esprilerle kavganın ortasında falan. Ben hani çok yüksek olmadım bu filme.
1: Evet, haklısın. Bence iş yapabilir. Yani seyirci şunu tahmin etmek çok zor şu an için ama çok başındayız. Ama yani Örümcek Adam seviliyor. Özellikle Amerika'da çok seviliyor. Belki Türkiye'de o kadar sevmiyor ama Amerika'da çok sevilen bir karakter ve bu filmde iş yapabilir. Ama bu süper kahraman türünün kaderini değiştirmez bence. Sadece Spider-Man'i kurtarır. Şimdi burada yine iyi bir noktadan devam etmek istiyorum. Antagonist bak. Düz bir antagonist değil. Çok farklı bir antagonisti var. Hatta hep söylerim yani iyi bir süper kahraman filminin en önemli şeyi, kriterlerinden bir tanesi iyi bir antagonist olması. Burada da bak bu kural iyi çalışıyor. Fakat bu filmin sorunu, bana sorarsan sorunu, önceki filmlerdeki Peter Parker'ın hepsinde bir meselesi vardı. Burada ciddi bir meselesi yok. Yani biraz işkolik, gerçekten çok iyi bir kahraman. O var. Kendine yani özel hayatına zaman açamama meselesi ama bunlar çok önemli değil. Filmin duygusal derinliği çok zayıf bana sorarsan. Çünkü o Zendaya'nın oynadığı MG, işte arkadaşı, onlarla arasında onlarınla uzaklaşmış olmasının getirdiği bir hüzün duygusu var. Bu hüzün duygusu bu filmi kurtarmıyor, ben sana söyleyeyim. Duygusal derinlik getirmiyor. Bu filmin gerçek karakteri kim biliyor musun? Söyleyemiyoruz şimdi adını. Oyuncusunu da söylemeyelim. Çünkü sürpriz yani.
0: Evet. Onlar da son
1: antagonist
0: ana kadar
1: sakladılar. Yani evet, en başına itibaren işte asıl ilginç karakter o. Asıl ilginç hikaye de o. Tamam, onun üzerine gitmeleri gerekiyor bana sorarsan. Filmde öteki taraf yani arkadaşları ve kız arkadaşıyla olan ilişkileri filmin duygusal derinliğini sağlayamıyor. Ne zaman o karakter antagonist filme giriyor, film birden hakikaten daha bir
0: onun hikayesini kazanıyor. Öğrenince
1: diyoruz ki keşke onunla daha çok sahnesi olsa. Keşke onunla bir ilişkisi olsa. Yani daha çok konuşsa, ilişki anlamında, duygusal ilişki anlamında değil. Daha çok sahnesi olsa mesela. Öteki taraflar daha düz kalıyor bence bana sorarsan. Bence bir fırsat kaçırmışlar. Orada çok iyi bir karakter var. O karakter geliyor ama onu değerlendirmemişler. Onu da önündeki başka diğer filmlere bıraktıklarını hissediyorsun zaten. Onun hikayesi devam edecek.
0: Zaten galiba Mehmet diyorsun ya hani onun üzerine gitselerdi falan diye. Ya bu filmlerde, bu süper kahraman filmlerinde artık şöyle bir sıkıntı olmaya başladı. Hep bir sonrakine bir hazırlık var. Anlatabiliyor muyum? Ya bu dediğin antagonisti bir sonraki bir yerde kullanacaklar, bir yerde işlerine yarayacak. İşte belki Doomsday'da, belki diğer filmlerde, başka yerlerde, o filmlerin adını söyleyemiyoruz anlaşılmasın diye. Ya oralarda kullanacaklar. Buradan altlık yapıyorlar. Hani bak burada orada öyleydi. Şimdi Punisher'ı bu filme koymuşlar. Bence Punisher'ı buraya koymalarının yegane nedeni gerçekten son dönemde sosyal medyada falan çok konuşulan bir şey var. Tom Holland'la John Bernthal Punisher'ı oynayan bu ikisinin dostluğu. Bunlar 2016'da bir film çekiminde birisi Punisher'ın audition'ına girmiş, birisi Örümcek Adam. Birbirlerinin audition kasetlerini çekmişler. John Tom Holland'a diyormuş ki biraz dansçı falan ya böyle takla at sen işte böyle yaparsan daha ilginç olur. Yani birbirlerinin bu rolü almasında ilk yani bundan 10 yıl evvel etkileri olduğu ve ikisinin dostluğu çok konuşuluyor, anlatılıyor böyle abi kardeş gibi. Biraz sanki o elektrikten, o enerjiden de yararlanmak istemişler gibi. Yani Punisher karakteri burada bana çok şey gelmedi işte. Bir dolgu olsun, o başka birisi de olabilirdi. Yani illa Punisher olması gerekmiyor. Benim şeyim o. Hem benden 5 yıl evvelki eve dönüş yoktu galiba değil mi son film o 5 yıl. Hem onu hatırlamamı istiyorlar. Orada neler oldu, niye bu durumda şimdi Spider-Man? Hem de diyor ki ya biz tamam yaptık bak sanki biraz eksik havada kalıyor gibi ama geri dönecek Spider-Man işte. Bütün buradaki tipler burada olacak.

0: Yani artık sürekli beni bir iki şey arasında böyle tutmaya çalışıyorlar. Yani bir tane belli başlı bir film olsun. Tamam kardeşim, yetişemiyoruz artık ya. Bir de çoklu evrenlerden kafam karıştı. Hangisi hangisiydi bilmiyorum. O açıdan biraz şey yaptım. Ama dediğin gibi izlemesi son derece keyifli. Dediğin 2,5 saat, ben de hani Eddington'la karşılaştırınca o süre hiç öyle sıkılmadım yani.
1: Örümcek Adam'ı sevenler zaten kaçırmaz bence.
0: Tabii tabii, öngörüler de zaten Mehmet, yani gişede de muhtemelen gene milyar, Tom Holland şeyi mania yaşanıyor şu anda, çocuğa
1: evet,
0: bayılıyorlar.
1: Evet, ben yine hakikaten gişede başarılı olacağını düşünüyorum zaten.
0: Hayırlısı olsun diyelim, süper kahramanları da seviyoruz, inşallah biraz daha sıkı hikayelerle gelirler deyip seçkiye geçelim Mehmet. Bizim için bu hafta en iyi 5 Örümcek Adam filmini seçti. Bakalım hangileri? I gotta stop him
2: because I created him. İnanılmaz Örümcek Adam. Film, kahramanlığın öncelikle öz denetimle ilgili olduğunu, kompleksler yenilmedikçe ileriye adım atılamayacağını ve bazen kahramanlığın da hiçbir işe yaramadığını vurguluyor. Süper kahraman bireyciliğinin yerine bir dayanışma duygusu getiren film, derinlikli bir öykü vaat ediyor. You botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. Örümcek Adam Eve Dönüş. Türe fantastik bir hava getiren film, kontrolden çıkan büyünün sonuçlarını anlatıyor. Peter Parker önce herkesin kim olduğunu unutmasını istiyor. Ama sevdikleri ve yakın çevresinin büyünün dışında kalması gerektiği aklına gelince işler feci derecede karışıyor. This is all my fault. I can't save everyone. Great power comes great responsibility. This is my gift. Wow. It is my curse. Who are you? Who am I? Spider-Man. Örümcek Adam, çağdaş aksiyon sinemasına hüzünlü ve insani bir dokunuş getiren film, ergenlik sancılarıyla süper kahramanlığı buluşturuyor. Peter Parker, Örümcek Adam olarak kötüleri yendikten sonra sıradan insana dönüşmenin nasıl bir şey olduğunu görüyor. Örümcek Adam 2. Peter Parker, kahramanlığın mutluluğa giden yol olmadığını anlıyor. Tam aksine, daha çok sorun ve sorumluluklarla karşı karşıya kalıyor. Öncelikle kendi zaaflarını aşmak zorunda olduğunu fark ediyor. İyi bir aksiyon filmi olmanın ötesinde, psikolojik boyutuyla da en iyi süper kahraman öykülerinden biri. Örümcek Adam Örümcek Evreninde. Beyaz Adam ağırlıklı süper kahraman öyküsü modelini yıkan film, hiç kimsenin doğuştan mükemmel olmadığını anlatıyor. Çoklu evrende geçen öykü, süper kahramanlığın süper yeteneklerden ziyade sorumluluk duygusuyla ilgisi olduğunun altını çiziyor.
0: Beş tane. Bütün hepsi de çok eğlenceli ya izlemesi. Yani bir, hani binge watch diyorlar ya, oturup böyle peş peşe izlesen hiç sıkılmazsın.
1: İşte bu film bunların gerisinde.
0: Maalesef gerisinde değil. Mehmet çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Saygıdeğer vatandaşlarımız, kira sözleşmelerinizi artık E-Devlet kapısı üzerinden de yapabilirsiniz. Türkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak kira sözleşmesi işlemleri hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetle sözleşmenizi zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir, doğrulanmış şeffaf bilgilere erişebilir, uyuşmazlıklarda belge sunumu kolaylığından faydalanabilir, sözleşmelerinizin kurumlara dijital olarak iletilmesini sağlayabilir, kiralamalarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteni ile yeniden sizlerleyiz. ABD basınından çarpıcı bir iddia geldi. İddiaya göre ABD ve İsrail, İran'a karşı geniş çaplı ortak saldırı planlarından biri üzerinde çalışıyor. Operasyonun hedefi ise İran'ın enerji altyapısı.
1: ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'ın enerji altyapısına hedef alacağı öne sürüldü. Dikkat çeken iddia ABD medyasından geldi. CBS News'un ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD ve İsrail bu hafta sonu İran'a karşı büyük bir saldırı hazırlığı içinde. Kaynaklar, enerji santralleri ve rafinerilerin bugüne kadarki en sert bombardımanlarından biriyle hedef alınacağını ileri sürdü. ABD'li yetkililer, operasyonun İsrail'le koordinasyon içinde planlandığını savundu. Ancak Başkan Donald Trump'ın henüz nihai saldırı emri vermediği belirtildi. İddialara göre konu Camp David'de düzenlenen kabine toplantısında da gündeme geldi. Bazı Beyaz Saray yetkililerinin olası saldırıya şiddetle karşı çıktığı da öne sürüldü. İsrail'li bir kaynak, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Trump'a İran'a karşı 3 farklı askeri seçenek sunduğunu iddia etti. Bu seçenekler arasında kara ikmal hatlarını hedef alan operasyonların da bulunduğu aktarıldı. Beyaz Saray sözcüsü Levitt ise, Başkan Trump döneminde İran nükleer silaha sahip olamayacak açıklamasını yaptı. Trump, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, İran müzakere masasına oturmazsa elektrik santralleri ve köprülerin hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu. İran Genelkurmayı da buna karşılık, ülkenin altyapısına yönelik herhangi bir saldırıda, İsrail'de dahil olmak üzere bölgedeki tüm altyapıların hedef olacağını duyurmuştu.
0: ABD'nin İran'ı vurma tehditlerinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Türkiye'nin barış için çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı. Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. İki bakan, ABD ile İran arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durumu değerlendirdi. Fidan, Türkiye bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile de bölgedeki son durumu değerlendirdi. ABD'nin maceracılıktan doğacak sonuçlardan sorumlu olacağını belirten Arakçı, İran'a karşı her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal düzenlemenin meclise gelmesiyle ivme kazanacağını söyledi. Programda 3 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi gerektiği inancındayız.
1: Halk terörün çözülmesini istiyor dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin ivme kazanacağını söyledi.
2: Yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Yükümüz ağırdır ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. AK Parti İl Danışma Meclisi programında konuştu. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, bizim gündemimizde onların gündemi arasında dağlar kadar fark var dedi.
2: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var.
1: Erdoğan, üye sayısı itibariyle AK Parti'nin açık ara birinci parti olduğunu söyledi.
2: İlkelerimizi benimseyen herkes de partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. Kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.
1: Programda 3 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanlarıyla Şile belediye başkan vekiline rozetlerini taktı.
3: Gel sen de katıl, gel şimdi tak parti, tam vakti.
0: 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimine katılan timin firari son üyesi yakalandı. Kırmızı bültenle aranan ve kaçma hazırlığında olan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Teröristin yakalanma görüntüleri de ortaya çıktı.
1: Sürekli kılık değiştirdi, sahte kimlikler kullandı. Yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin firari üyesi Burkay Karatepe yakalandı. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. FETÖ'cü Burkay Karatepe, 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldıran 37 kişilik suikast timinin son firari ismiydi. 16 Temmuz 2016 sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terliklerle Marmaris'ten İzmir'e kaçan Burkay Karatepe, ardından Eskişehir ve Kütahya, Afyonkarahisar istikametine yönelmişti. Emniyet ve istihbarat ekipleri Karatepe'nin yakalanması için uzun süredir analiz ve takip çalışması yürüttü. Ekipler, Afyonkarahisar'da kağıt toplayıcısı görüntüsü veren kişi üzerinde yoğunlaştı. Karatepe'nin kaydı yüz tanıma sistemine düştü. Tespit

0: Tespitin ardından ekipler teröristi takibe aldı. Daha sonra da Afyonkarahisar'da saklandığı adresi tespit edildi. Özel teçhizatlı istihbarat ve terörle mücadele ekipleri operasyon için harekete geçti. Polis hücre evine gece operasyon düzenledi. Karatepe'yi saklandığı odada yakalayarak kelepçeledi. FETÖ'cünün adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle yüklü miktarda para ele geçirildi. Dizüstü bilgisayar, cep telefonu, not defterleri, pasaport ve kimlik belgelerinin yanı sıra desteler halinde döviz, Türk lirası ve çok sayıda madeni paraya el konuldu. Karatepe'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığı ancak son anda engellendiği belirtildi. FETÖ'cü Karatepe'nin saklandığı 3 katlı binadaki hücre evi de görüntülendi. Saklandığı odada kanepe ile 3 koltuk yer aldı. İki odası boş evde teröriste ait olduğu değerlendirilen kıyafetlerle market alışverişinden kalan erzak poşeti dikkat çekti. İhraç FETÖ'cünün Cumhurbaşkanı'na suikast, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, askeri ceza kanununa muhalefetle silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta yağma suçlarından arandığı belirtildi. Gözaltındaki Karatepe hakkındaki adli işlemler sürüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 37 kişilik FETÖ'cü suikast timi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele gitmiş, Erdoğan'ın otelden ayrılmasının ardından çıkan çatışmada koruma polisi Mehmet Çetin'le polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.
1: MHP lideri Bahçeli savunma kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti. Kaan ve Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değil, üreten olma gerçeğimizle doğrudan alakalıdır dedi. Egemen devlet olmanın şart olduğunu vurguladı.
0: Savunmada kurumsallaşma vurgusu yaptı. Kaan ve Kızıl Elma örneğini verdi.
2: Savunma sanayiinde tam kurumsallaşma demek, bütün politik ihtilaflardan ve tartışmalardan bağımsız bir durumda konumlanmak demektir. Yine hiçbir politik istikrarsızlıktan ve yürütmedeki değişikliklerden etkilenmeyecek bir kurumsal statüye ve güce kavuşmak anlamına gelmektedir. Kaan veya Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değildir. Kavramlar ve adlandırmalar, üreten olma potansiyelimiz ve gerçeğimizle doğrudan alakalıdır. Savunma ve silah sanayiinde attığımız her adım bizi kendi tecrübemize, geçmişimize ve dil dünyamıza daha fazla yaklaştırmaktadır.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Egemen devlet olmak şart dedi.
2: Egemen devlet, dünya üzerinde kendi bölgesinin egemen iradesini elinde bulunduran, bu bölgede söz sahibi olan ve alternatif politikalar geliştirebilen devlet anlamına gelir. Bu bölgede ancak egemen bir devlet olunursa söz konusu risk ve tehditler bertaraf edilebilir. Siyasal ve sosyal gelişmelere göre hareket etme imkan ve kabiliyetine ulaşılabilir. Bunun için Türkiye, egemen devlet olarak bölgede öngörülebilirlik ve istikrar açısından kapsamlı bir yol haritasıyla hareket ederken, geniş çaplı sistem analizi yapmalı, nasıl bir yol haritası takip edeceğini bilmelidir.
0: Bahçeli üretim gücüne de işaret etti. Huzur, refah ve güvenliği tesis etmek, İnsan ilişkilerini düzenlemek, temel hak ve özgürlükleri korumak dışında devletin asli görevlerinden birisi de üretim faaliyetlerinin kurulmasını sağlamaktır ifadelerini kullandı.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan CHP'li belediye başkanları için Beylikdüzü'nde dayanışma yürüyüşü ve miting düzenledi. Özel, önce partimiz için mücadele ettim, tüm yollar tükenince yeni bir yol açmak için yola çıktık. Biz kurulduğu gün ana muhalefet olan ilk partiyiz dedi.
3: Gücümüz milletten, milletin sevgisinden ve umudundan geliyor. Şu kadarını söyleyeyim. Biz kurulduğu gün ana muhalefet olan ilk partiyiz.
4: İl il gezdim, bana söyleneni yaptım dedi. Yeni partiyi nasıl kurduğunu anlattı.
3: Önce partim için, partimiz için mücadele ettim. Tüm yollar tükenince, bir yol bulamayınca yeni bir yol açmak için yola çıktım, yola çıktık, yoldayız. Siyaset tarihinde kuruluşunu, ismini ve bütçesini milletin belirlediği bir başka parti yoktur. Butlancı anlayışı geride bıraktık. Kimse en

0: endişe etmesin ki kimse eski nesil siyasetle muhatap olacak, onları dikkate alacak, onlarla mücadele edecek değiliz. Milletimiz muhalefete alışmış, iktidar hedefini unutmuşları geride bıraktı. Millet yanımızdadır. Millet bizimledir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan CHP'li belediye başkanları için Beylikdüzü'nde dayanışma yürüyüşü ve mitingi düzenledi.
0: Üsküdar'a, Sinem Dedetaş'a, işinde, görevinde başarılı, ilçesinde destanlar yazan Sinem Dedetaş'a el uzattılar. Hapse girmeyi göze aldı ama Üsküdar'a ihaneti, Üsküdar halkının oylarına ihaneti göze almadı.
1: Özel, AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'ye tepki gösterdi. Özel, tek derdi koltuk olanlar kaybedecek, tek derdi millet olanlar kazanacak dedi.
0: Bembeyaz bir sayfa da açacak.
2: CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda rozet takma töreni düzenlendi. CHP üye katılım törenine figüran taşındı iddiasına tepki gösteren Gürsel Tekin, iftira haberden dolayı hepimizi zan altında bıraktınız dedi.
3: Rozetini takıyorum, öbür arkadaşlarımızın rozetini elbette üyeliklerinde yapacağız.
4: İftira haber yapıyorsunuz ve bu iftira haberden dolayı hepimizi zan altında bırakıyorsunuz.
5: CHP üye katılım törenine figüren taşındı iddiasına tepki gösterdi. Yargıya başvurmaktan başka çaremiz kalmadı dedi.
4: Para aldı, para verdi diye haber yapıyorsunuz. Günün sonunda kendimizi ifade etmemizin yolu sadece yargıya başvurmanın ötesinde bir şey kalmıyor.
5: CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda rozet takma töreni düzenlendi. Mahkeme tarafından il yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, burası Türkiye'nin arınma merkezi olacak dedi.
4: Arınma çerçevesine uygun bir komisyon oluşturduk. İftiracı ve itirafçı ilişkileri olan kimse, benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz.
5: Tekin, il başkanlığı görevinin devam ettiğini söyledi.
4: 10 Temmuz'daki mahkeme 16 Ekim'e ertelendi. 16 Ekim'e kadar biz görevimizin başındayız. Ondan sonraki süreçte tabii ki partimizin genel merkezi istediği iradeyi kullanabilir. Bizim partimizin genel merkeziyle, partimizin genel başkanıyla en ufak bir sorunumuz yok.
2: Gülistan Doku soruşturmasında gözaltında olan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tunceli'de 2020 yılında üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye götürüldü. Şüphelilerden 4'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Abi, şüpheli ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Uzun yıllar öncesine ait iki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Balıkesir Bandırma'da bir kişi, Adana'daysa 5 kişi tutuklandı.
5: Biri 17, diğeri 4 yıllık iki dosya daha aydınlatıldı. Şüpheliler cezaevine gönderildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı rafa kaldırılmış dosyaları incelemeye devam ediyor. 17 yıl önce Bandırma'da çöp konteynerinde bulunan bebek cesediyle ilgili dosyada yeniden ele alındı. Olayda bebeğin annesi tutuklanmıştı. Bebeğin içine konulduğu poşet üzerinde yapılan incelemelerde babaya ait olduğu düşünülen parmak izine de rastlandı. DNA incelemelerinde şüphelinin bebeğin babası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adana'da ise 4 yıl önce işlenen Eyüp Özbadem cinayeti incelendi. Olayın ardından bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ancak kesin bir sonuca ulaşılamamıştı. HTS, bas kayıtları ve kamera görüntüleri yeniden incelendi. Raporlar ve ifadeler tekrar okundu. Çelişkiler ortaya çıkınca ekipler harekete geçti. Olayla ilgili toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 5'i tutuklanarak cezaevine

gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek dedi.

0: dedi. Açıklamayı Truth Social'dan yapan Trump, ABD askeri terör, güç ve kudret seviyelerinde İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı harekete geçmeye hazır ve teyakkuzda dedi. Ardından İran ve diğer Orta Doğu ülkeleri tarafından bir anlaşmanın şartları üzerinde mutabık kalınması şartıyla herhangi bir saldırıyı ertelememiz istendi ifadelerini kullandı. Bu Hürmüz Boğazı'nın derhal, tamamen ve eksiksiz olarak açılmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesini içeriyor dedi. Trump, dünyanın gelecekteki yararı ve aynı şekilde başarılı ve müreffeh bir İran'ın hayatta kalması için hızlı bir anlaşma yapılabilmesine bağlı olarak saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. Buna İsrail'in de katıldığını belirtti. Önemli bir gelişme, zira bu hafta sonu ABD'nin İran'ın enerji altyapısına yönelik bir saldırı planladığı iddia edilmişti ABD basınında ve saldırı olup olmayacağı merak ediliyordu. Açıklamayı Truth Social hesabından Trump yaptı. ABD, askeri terör ve güç kudret seviyelerinde İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı harekete geçmeye hazır ve teyakkuzda dedi. Ardındansa İran ve diğer Orta Doğu ülkeleri tarafından bir anlaşmanın şartları üzerinde mutabık kalınması şartıyla herhangi bir saldırıyı ertelememiz istendi ifadelerini kullandı. Bu Hürmüz Boğazı'nın derhal, tamamen ve eksiksiz olarak açılmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesini içeriyor dedi. Trump, dünyanın gelecekteki yararı ve aynı şekilde başarılı ve müreffeh bir İran'ın hayatta kalması için hızlı bir anlaşma yapılabilmesine bağlı olarak saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. Buna İsrail'in de katıldığını belirtti. ABD ve İran arasındaki süreci Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çinkara Habertürk'e değerlendirdi. İzleyelim.
1: Tabii İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında çözüme kavuşan hiçbir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin talepleri bir yandan, bu taraftan İsrail'in sürekli ateşkes noktasında yeni bir gelişme yaratma durumu bir yandan. Tabii İsrail içerisindeki iç dengeler de Netanyahu'yu sürekli bir adım atmaya zorluyor. Tabii ki savaşın tekrar tamtamlarının çalması günün sonunda Netanyahu'ya bir nebze yarayacak bir gelişme de yaratabilir diye bir analiz yapabiliriz. Tabii İsrailler çok motive. Yani kendilerine yönelik herhangi bir saldırıda cevap vermeyi bekliyorlar. Ama tabii günün sonuna geldiğimiz zaman İran dosyasına bakacak olursak İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yeniden bir çatışma ihtimali bence çok ama çok yüksek. Ya bugün engellenir mi? Yani Trump yeniden bir sosyal medya paylaşımı yapabilir. İşte iyi mesajları aldım İran'dan. Tekrar müzakere masasına dönüyoruz gibi. Ama şu anki hava bir çatışma ihtimalini bize ortaya çıkartıyor. NATO zirvesi sonrasında Trump'ın yapmış olduğu açıklamadaki psikolojik durum, resim aslında bana yeni bir çatışma halini ortaya çıkaracağını düşünüyordu. Çünkü Trump o çok sert ve psikolojik olarak da bir aldatılmışlık hissini yansıttı. Artık İran'la müzakere yapmanın bir gerekçesi yok. Çok zaman harcıyorum. Çok uzun zaman harcıyoruz. Enerji harcıyoruz. Artık bu işi bitirmeliyiz. Açıklamasını yaptı hatırlayacak olursan. Sanki bu çatışma tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı enerji altyapısı olacak ama İran'la da başa durmayacak. Onlar da Körfez'in enerji altyapısını saldıracaklar. Bu da tabii çok ama çok zor günlerin Orta Doğu açısından yeniden ortaya çıkacağını bize gösterecek diye düşünüyorum. İlk savaş ortaya çıktığı zaman yani 27-28 Şubat ortaya çıktığı zaman İsrail ve İran arasında ve artı Amerika arasında sıkışmış bir görüntü vardı jeopolitik eksen olarak. Ama tabii İran'ın özellikle Körfez Arap ülkelerine saldırması, Körfez Arap ülkelerine ise hala diplomatik yatıştırma politikasını tercih etmeleri nedeniyle bu belli bir şekilde çevrelenmiş oldu. Ama bugün itibariyle ben bunun artık çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Eğer savaş büyük bir çaplı yani Amerika Birleşik Devletleri İran altyapısına saldırırsa bölgesel bir savaşla, bölgesel bir çatışmayla maalesef karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Çünkü Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki gerginlik önemli. Suudi Arabistan'ın Irak'a Amerika Birleşik Devletleri ile saldırması bir ilk. Bu bence çok önemli. Ve aynı zamanda tabii ki Bahreyn'in ve Kuveyt'in de İran'a saldırmaları önemli. Bunların hepsine baktığımız zaman bir bölgesel savaş niteliğinin de gün geçtikçe ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Tabii bu ülkelerin iç siyasetleri de çok fokur fokur kaynıyor baktığımız zaman yani İran'a karşı olarak. Ama tabii bu da bunların geri planı durmasını sağlayan en önemli faktör İsrail'in iş için.

0: olması. Yani İsrail iş içinde varken İsrail'in yanında İran'a karşı girmek çok ama çok onlar açısından tercih edilebilir bir seçenek değildi. Ama bu sefer ben işin niteliğinin ve gelişiminin değiştiğini gözlemliyorum. Çünkü İran'ın da kendi altyapısına olan saldırılara Körfez'e yönelik çok sert bir yanıt da cevap vereceğini tahmin ediyoruz. Herkes öyle tahmin ediyor. Bu da tabii ki bambaşka bir gelişme yaratacaktır, dinamik yaratacaktır bölge açısından diyebiliriz.
1: ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de barış anlaşmasını duyurmasının ardından Hamas silah bırakmayı kabul etti. Trump, İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Gazze için Barış Kurulu ise 15 maddelik yol haritasını paylaştı.
2: Hamas, Barış Kurulu'nun 15 maddelik anlaşmasını kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da büyük bir adım atıldığını söyledi. Barış Kurulu Gazze'de barış için 15 maddelik yol haritasını paylaştı. Planın ilk aşamasına göre barış sağlama süreci İsrail'in tamamen çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve Filistin devletine uzanan siyasi yolu hedefleyecek. İkinci aşamaya göre İsrail, Hamas ve diğer silahlı gruplar askeri faaliyetlerini durduracak. Gazze yönetimi ulusal komitesi göreve başlayacak. Üçüncü aşamada önceki aşamaya ait yükümlülüklerin yerine getirildiği teyit edilecek. Bunun teyidini Uluslararası Doğrulama Komitesi yapacak. Komite ihlalleri de takip edilecek. Dördüncü aşamada Hamas ve diğer gruplar yönetimi ulusal komiteye devredecek. Beşinci aşamada komite kamu hizmetlerini devralacak. Planın 6 ile 11. aşamaları güvenlik başlığı altında toplandı. Gazze'nin tek otorite, tek hukuk, tek silah ilkesiyle yönetileceği belirtildi. Gazze'deki silahların nasıl bırakılacağı detaylandırıldı. 12, 13 ve 14. aşamalar uluslararası istikrar gücünün görevleri ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesine ayrıldı. İstikrar gücünün ateşkesi denetleyeceği ve Filistin polisini eğiteceği aktarıldı. İsrail güçlerinin silahsızlandırma sürecine bağlı olarak Gazze'de aşamalı olarak ve tamamen çekileceği belirtildi. 15. aşamada ise yeniden inşa sürecinin başlayacağı vurgulandı. Planı duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesini ülkesinin İran'daki saldırılarıyla bağdaştırdı. Bu, İran'da ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor, dedi. Trump, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Hamas'ın silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi şekilleniyor. Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanacak. Toplantıda iki kuvvet komutanının görev süresinin uzatılması da bekleniyor.
3: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar değerlendirilecek. Yaş üyeleri her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplanacak. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra yaş üyesi bakanlar ve komutanlar katılacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'yla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokil'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emekliye sevk edilmeleri durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Halen Kor General rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan

0: Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneraller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu yaş toplantısında değerlendirilecek.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'taydı. Tamamlanan projelerin açılış töreninde konuşan kurum, Kahramanmaraş'tan elimizi çekmiyoruz dedi.
2: 74 bin yuvayı teslim ettik diye işimiz bitti sanmayın. Kahramanmaraş'taki her bir kardeşimizin yüzü gülene kadar bizim için bu mücadele tamamlanmış sayılmaz.
0: Daha işimiz bitmedi dedi. Yeni sosyal konutların müjdesini verdi.
2: Burada evi olmayan, depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Ve yaklaşık 4500 sosyal konutu Kahramanmaraş'a kazandırıyoruz.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'ta konuştu. Kent meydanı, kent çarşısı, toptancılar sitesi ve yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılan kurum, yapamazlar dediler, yaptık dedi.
2: Bu şehri ayağa kaldıramazlar dediler. Devlet yoktu da depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının temellerini kim attı? Devlet yoktu da 4000 köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı? 500 bin konutu kim yaptı?
0: Kurum, hayata geçirilen geri dönüşüm projesine de değindi.
2: Günde 2 milyona yakın ambalaj çöp kutusuna değil, ekonomiye gidiyor. Bu projemiz aslında doğaya bırakılmayan, burada milyonlarca atık, korunan kaynaklarımız, temizlenen şehirlerimiz ve geleceğimize bırakılan daha yaşanabilir bir Türkiye demektir.
1: İstanbul'da YKS şampiyonları bir araya geldi. Programda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlerle buluştu.
0: Aylarca emek verdiler. YKS'de Türkiye şampiyonu oldular. İstanbul'daki etkinlikte buluştular.
3: Ben ileride yönetim danışmanlığı yapmak istiyorum.
4: Şu an üniversiteleri geziyorum aslında, teklifleri değerlendiriyorum.
0: İstanbul Valiliği'nin düzenlediği etkinlikte Yükseköğretim Kurumları sınavında farklı puan türlerinde ilk bine giren 701 öğrenci bir araya geldi. Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da öğrencileri tebrik edip tavsiyeler verdi.
5: Fevkalade başarılı öğrenciler çıkıyor ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceğini aydınlatıyor.
6: Hayatta rahat yok ama rahatsızlığınızı dönüştürebileceğiniz olgular var. Müstesna sonuçlara ulaşmak için istisna koşullarda çalışmak zorundasınız.
0: Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
5: Önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
0: İstanbul Valisi Davut Gül'ün de şampiyon gençlere burs müjdesi vardı.
7: Bu sene içerisinde de inşallah 701 gencimiz var, ilk bine giren. 701 gencimizin, yani sizlerin tamamına eğitim hayatınız boyunca bu burstan vermeye devam edeceğiz. Güncellenmiş rakamla 7500 liralık burs vereceğiz.
1: Sanal bahis hayatları karartmaya devam ediyor. Önceden masada oynanan kumar artık telefonların içinde. Sanal kumar sitelerine yönelik operasyonlar artarak sürerken bu bataklığa düşen mağdurlar maddi manevi kayıplarla boğuşuyor. Alihan Tok, oyun gibi görünen bu bağımlılığa yenik düşenlerle konuştu.
8: Elimdeki tüm parayı aldı benden.
9: Eşimden habersiz eşimin bileziklerini sattım.
10: Tıpkı madde ve alkolde olduğu gibi benzer özellikleri paylaşan bir hastalık olduğunu biliyoruz.
8: 100 lirasını 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira yaptı ama daha da doymuyor adam. Tekrardan arayışa giriyor. Uyuşturucu gibi yani.
11: Tıpkı uyuşturucu bağımlılığı gibi temelde o kontrolden çıkaran salgı kumar bağımlılığında da var. Adı hızlı dopamin.
10: Dopamini artırıyorsa zihnimiz şöyle bir kodlama yapar. Bu iyi bir şey. Bunu bir daha yap.
11: Antik Mısır'da zar oyunları 1900'lü

0: Yıllarda at yarışları, şimdi sanal oyunlar. Kumar yöntemi geliştikçe daha geniş kitleleri içine çekti.
1: Telefon elinde çok basit ulaşımı. Takım bahsinden öte bu sefer rulete, pokere elini alıp da kopamıyor ondan.
2: 2-3 senelik bir kumar geçmişim var. Çevremdeki arkadaşlarım çoğu zaten oynuyordu.
3: Hiçbir maddi sıkıntım yoktu, inanır mısınız?
0: Toplumsal huzuru bozan, büyük acı hikayelere sebep olan bu bağımlılığın en belirgin özelliklerinden biri de başlangıçta kendisini masum bir oyunmuş gibi göstermesi. İşte bu tehlikeli oyuna düşmek üzere olanlar ise kendilerine sürekli şu yanıltıcı telkini veriyorlar. Kontrol bende.
4: Ödül sisteminin yapısını bozmaya başladı.
2: Dedim ben de hani bir oynayayım, nasıl bir 500 lira attım. O 500 lira oldu 30 bin TL.
4: Dopamin sisteminin işleyişinin bozulmasıyla birlikte günlük sıradan şeyler çok keyifsiz hale gelmeye başlıyor.
3: Kontrolün bende olduğunu düşünüyordum ama halbuki alakası bile yok.
4: Artık kontrol kendisinde değil.
2: Kaybettiğiniz zaman da size bonus veriyor ki tekrar oynayın.
1: 1000 lira, 2000 lira kazansa bile bu sefer doyumsuzluk başlıyor.
2: Site her zaman kazanır. Kumarın zaten mantığı oynatan kazanır.
0: Sanal bahis sitesini kurup yönetenler de kontrolün kaybolduğunun farkında. Önce kazandırıp sonra ne var ne yoksa alıyorlar.
3: Evimin mobilya parasını kumara verdiğimi biliyorum. Şu an eşimle boşanma aşamasındayım.
2: Sağdan soldan borç alıyordum kumar oynayabilmek için. Babaannemin altınlarını çaldığım oldu. Annemin bileziklerini bozdurduğum oldu.
1: Çalışıp da kazandığım para yetmez oldu.
0: Anlatılanlar sanal kumarın hasar bıraktığı yaşamlardan sadece birkaçı. Bu sitelerde dolaşan para sadece Türkiye'de 100 milyar TL'den fazla. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu siteleri yöneten suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalandı. Birçok banka hesabına el konuldu.
2: Devletimize Allah zeval vermesin, hani daha çok olması lazım.
0: Operasyonlar sürerken kullanıcıların da sanal bahisin bir tuzak olduğunu erken fark etmesi gerekiyor.
4: Paylaşmak, konuşmak, yardım istemek, sosyal destek talep etmek son derece önemli bir şey.
5: Ankara'da devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alındı.
6: Yüksek kazanç vaadinde bulundular. Masraf adı altında para topladılar. Başkent'te devre mülk çetesi çökertildi. Gayrimenkul alım satım, danışmanlık ve reklam hizmetleri adı altında faaliyet yürüten dolandırıcılar devre mülk sahipleriyle iletişime geçti. Devre mülkleri yabancı yatırımcıya çok yüksek fiyata satma vaadinde bulundu. Vergi, harç, aidat ve tapu masrafı adı altında para aldı. Dolandırıcılar faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sahte sözleşmeler de düzenledi. Devre mülk sahiplerinden para aldıktan bir süre sonra irtibatı keserek ortadan kayboldular. Dolandırıldığını fark eden mağdurlar şikayetçi oldu. Kahraman Kazan Cumhuriyet Başsavcılığı olaya dair soruşturma başlattı. 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı tespit edildi. Ankara Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. 14 ilde operasyon gerçekleştirdi. 24 şüpheli gözaltına alındı.
5: Motosikletli saldırganlar bu defa bir otogaleriye hedef aldı. İstanbul Eyüp Sultan'daki saldırıda bir kişi öldü, biri ağır, 3 kişi ise yaralandı.
6: Motosiklete geldiler, iş yerine kurşun yağdırdılar. O saldırı bir kişiyi hayattan kopardı. İstanbul Eyüp Sultan'da akşam saatleriydi. Motosikletli iki şüpheli bir otogalerinin önünde durdu. Silahlarını çeken şüpheliler iş yerine doğru peş peşe ateş etti. Saldırıda kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 46 yaşındaki Ensar Sever, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Biri ağır, 3 yaralının tedavisi devam ediyor. Olayın ardından polis ekipleri hemen harekete geçti. 15 yaşındaki saldırgan plakasız motosiklette kaçarken yakalandı. Kaçış güzergahında yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız silah ile geçirildi. Teknik ve fiziki takibi sürdüren polis 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

0: Siirt'te 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni suda bulundu. Kayıp olduğu belirlenen baba için arama çalışması başlatıldı. Siirt-Eruh yolu Botan Köprüsü mevkiine balık tutmaya giden aile suda hareketsiz halde bir çocuk gördü. İhbar üzerine bölgeye afet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı. Yapılan kontrolde hayatını kaybeden çocuğun Faruk Santur olduğu belirlendi. Yapılan incelemede çocuğun babası Ömer Santur'un da kayıp olduğu tespit edildi. Ekipler kayıp babayı bulmak için çalışma başlatırken 12 yaşındaki Faruk Santur'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bursa'da bir evde çıkan yangın can aldı. 55 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.
1: Evdeki yangın büyüdü. Alevler binayı sardı. O evden bir kişinin cansız bedeni çıktı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki tek katlı evde akşam saatlerinde alevler yükseldi. Dumanları fark edenler hemen itfaiyeye haber verdi. Harekete geçen ekipler içeride iki kişinin olduğunu öğrendi. Bir kişi alevlerin sardığı evden sağ salim kurtarıldı. Ancak 55 yaşındaki oğluna ulaşılamadı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın yarım saatte söndürüldü. Yapılan incelemede yürüme güçlüğü çeken Murat G'nin cansız bedeni bulundu. Yangından kurtarılarak oğlundan iyi bir haber bekleyen yaşlı adam ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Antalya'da bir kuaförde gölgelik için kaynak yapılırken yangın çıktı. 4 katlı bina tahliye edildi. 2 dükkanda hasar oluştu.
1: Kaynak yaparken kıvılcım sıçradı. Dükkanlar bir anda dumanla kaplandı. Yangın 4 katlı binayı tahliye ettirdi.
2: Ufak bir kıvılcım yanda tutuştu.
1: Yangın Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir kuaför dükkanında başladı. Dükkan balkonuna tente yapılıyordu. Bu sırada kaynak makinesinden çıkan kıvılcım bir anda ortalığı karıştırdı.
2: Müşterimle ilgileniyordum. Bir bağır çağırış oldu. Baktım babam kaynak yaparken bizim dükkan zaten tutuşmaya başladı. Ortak toz duman oldu.
1: Yangın bitişikteki yorgan dükkanına da sıçradı. Hemen itfaiyeye haber verildi. Bu sırada 4 katlı binada oturanlar da tahliye edildi. Ekipler yangını çok büyümeden söndürdü.
3: Yapacak bir yok, buna şükür ya.
1: Yangında her iki dükkanda da hasar oluştu.
0: Yaz aylarıyla birlikte bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmelerinde de artış yaşanıyor. Uzmanlar özellikle açıkta bekleyen ve uygun koşullarda saklanmayan gıdaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.
4: Yaz aylarında bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmelerinde de artış gözlüyoruz. Bunun başlıca sebebi sıcak aylarda bakteriler, virüsler, parazitlerin çoğalması da artıyor.
1: Sıcaklık artışları beraberinde sağlık sorunlarını da getirebiliyor. Uzmanlar özellikle gıda güvenliğine karşı uyarıyor.
4: Özellikle açıkta bulunan gıdalarda saatler içerisinde hastalık oluşturacak boyutta mikroorganizma artışı olabiliyor. Ve biz de bu gıdaları aldığımızda, yediğimizde enfekte oluyoruz. Soğuk zincire uyulmamış gıdaların tüketilmesi, gıdaların uygun şartlarda saklanmamış olması ve iyi pişirilmemiş gıdaların ve açık havada uzun süre kalmış gıdaların tüketilmesiyle de bu riskler biraz daha artıyor tabii ki.
1: Enfeksiyon tedavisinde kaybedilen sıvının yerine bol su tavsiye ediliyor.
4: Gıda zehirlenmelerinde antibiyotiklerin hiçbir faydası yok. Hatta bağırsak florasını daha çok bozarak, ishalin süresini uzatarak ve antibiyotik direncine sebep olması gibi yan etkileri de var.
1: Uzmanlara göre besin zehirlenmesinden kaçınmak için et ve süt ürünlerinin iyi pişirilmesi gerekiyor. Pişirme işlemi sonrasında ise ürünlerin uzun süre oda ısısında bekletilmemesi önem taşıyor.
0: Türkiye geçen yıl 11 milyon gurbetçiden 12 milyar dolar turizm geliri elde etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken bu yıl içinde gurbetçilerden turizme 15 milyar dolar katkı beklediklerini açıkladı.
5: Geçtiğimiz yıl 11 milyon gurbetçi ağırladık. 65 milyar dolarlık turizm geliri. Yaklaşık 12 milyar dolar gurbetçilerden geldi.
1: Gurbetçilerin ekonomiye katkısına dikkat çekti. Bu yıl için beklentiyi paylaştı.
5: Bu yıl gurbetçilerden turizme 15 milyar katkı sunmasını da bekliyoruz.
1: Türkiye

0: Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gurbetçileri ekonominin güler yüzü olarak tanımladı.
1: Giderken de birçok ürünü birlikte alıp götürüyorlar. Tabii bunlar düğün malzemeleri olabiliyor, altın oluyor. Aynı şekilde buradaki yeme içme de oradaki ürünleri götürmek suretiyle orada da bunları tüketebiliyorlar. Dolayısıyla buraya geldikleri zaman birçok alışveriş noktalarına da esnafa da faydası oluyor.
2: Yeşil ve gri pasaport başvurularında elektronik dönem başladı. Islak imza ve mühür yerine dijital talep formu uygulamasına geçildi. Yeni sistemle başvurular hızlandı. Eksik evrak ve sahtecilik riskinin de azaltılması hedefleniyor.
0: Pasaport başvurularında ıslak imza ve mühür zorunluluğu kaldırıldı. Elektronik talep formu uygulamasına geçildi, işlemler hızlandı. Normal prosedürlerde yeşil ve gri pasaport talep formu hak sahiplerinin bulunduğu kurumlar tarafından imzalı ve mühürlü şekilde düzenleniyordu. Bu uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından dijital ortama taşındı. İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği sistemle hususi ve hizmet pasaportu için kurumlar tarafından düzenlenen belgeler Merkezi Nüfus İdaresi sistemine aktarılıyor. Yeni uygulamayla belge doğrulama işlemleri anlık olarak yapılabiliyor. Böylece sahtecilik ve usulsüzlük riski azalırken eksik evrak nedeniyle yaşanan gecikmelerin de önüne geçiliyor. Şu ana kadar Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının da aralarında bulunduğu 29 kamu kurum ve kuruluşu sisteme entegre edildi. Bugüne kadar 512 bin elektronik talep formu güvenli şekilde sisteme aktarıldı.
2: İstanbul Kağıthane'de planlı yıkım kontrolden çıktı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binanın yanında bulunan dairenin balkonu çöktü.
3: 9 civarı evimizde uyurken balkondan ses geldi. Biz öncelikle deprem oluyor zannettik.
0: Kontrollü yıkım yan binayı etkiledi. Bitişikteki dairede meydana gelen hasar deprem etkisi yarattı. İstanbul Kağıthane'deki binaya iş makineleri kentsel dönüşüm için geldi. Kontrollü yıkım başladı ancak yıkım kontrolden çıktı. Yıkım sırasında Bitişik'teki apartmanın giriş ve kileri zarar gördü. Bir dairenin balkonu çöktü.
3: Yapılan inşaattaki dozer kepçesi bizim balkona girdi ve balkonu tamamen aşağıya indirdi.
0: Balkon eşyalarla birlikte çöktü. Deprem olduğunu düşünen evdekiler korkuyla dışarı fırladı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada inceleme yaptı.
3: Balkonumdan ya da odamdan baktığım zaman sadece uçurum görüyorum. Herhangi bir teras, balkon vesaire hiçbir şey görünmüyor.
0: Yıkım çalışması geçici süreliğine durduruldu. Hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yıkımı yapan firma yetkilileri zararın karşılanacağı sözünü verdi.
2: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın aldığı not kameralara yansıdı. Bu da Washington yönetiminin Japon yenini desteklemek için piyasaya müdahaleye hazırlandığı iddialarını güçlendirdi. 2025, the
0: largest bank in Iran collapsed. ABD Başkanı Donald Trump'ın Camp David'de düzenlediği kabine toplantısında kameralara ilginç bir ayrıntı yansıdı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın not defterinde yapılacaklar başlığının altında 5 ila 10 milyar dolarlık Japon yeni satın al ifadesinin yer aldığı görüldü. Not, Washington yönetiminin Japon para birimini desteklemek amacıyla döviz piyasalarına müdahale edeceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Reuters'ın haberine göre ABD Hazine Bakanlığı fotoğrafın çekilmesinden yaklaşık 2 saat önce bazı büyük bankaları olası bir müdahale konusunda bilgilendirdi. Japon finans otoriteleri de aynı gün Tokyo piyasalarında yeni desteklemek için harekete geçmiş, ardından Japon yeni dolar karşısında hızla değer kazanmıştı. Uzmanlar ABD'nin yaklaşık 15 yıl sonra ilk kez Japon yeni lehine doğrudan piyasaya müdahale etmeye hazırlandığını belirtiyor. ABD Hazine Bakanlığı Japon yeni için son müdahalesini 2011'deki deprem ve tsunami felaketinin ardından gerçekleştirmişti.
2: Rusya, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u terörist listesine aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Durov, Rusya'nın sansür taleplerini reddettiği gerekçesiyle terörist ilan edildiğini öne sürüyor.
0: Rusya Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u terörist listesine aldı. Karara tepki gösteren Durov,

0: Rusya'nın sansür taleplerini reddettiği için kendisini terörist ilan ettiğini iddia etti. Rusya Federal Güvenlik Servisi bu hafta yaptığı açıklamada 41 yaşındaki Durov hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını duyurmuştu. Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi de Durov'u terörist ve aşırılıkçılar listesine ekledi. Durov hakkındaki suçlamalar, Telegram'ın Ukrayna istihbaratı tarafından sabotaj ve saldırı organizasyonlarında kullanıldığı iddialarına dayandırılıyor. Telegram'ın kurucusu ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Durov, Rus yetkililerin Telegram üzerinde kitlesel gözetim ve sansür talep ettiğini, bunları kabul etmediği için hedef haline geldiğini savunuyor. Rusya daha önce de Telegram'a erişim engeli getirmiş, şirkete toplamı 100 milyon rubleyi aşan para cezaları verilmişti. Dubai ve Fransa'da yaşayan Durov, 2024'te yasa dışı içeriklerin yayılmasıyla ilgili suçlamalar nedeniyle Fransız polisi tarafından gözaltına alınmış, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
1: OpenAI'ın ardından bir yapay zeka daha başka firmaların sistemlerine sızdı. ABD merkezli Anthropic, Claude adını verdiği yapay zeka modellerinin siber güvenlik testleri sırasında başka 3 firmanın sistemlerine sızdığını açıkladı.
2: Anthropic şirketine ait en güçlü yapay zeka modeli testler sırasında kontrolden çıkarak 3 farklı kurumun sistemine sızdı. Olay OpenAI'ın kısa süre önce yapay zeka modelinin kontrolden çıkarak internete ve başka sistemlere eriştiğini duyurmasının ardından geldi. Test çalışmalarını inceleyen Anthropic, Claude modelinin dış sistemlerine izinsiz eriştiğini tespit etti. Modelin zayıf parolaları ve güvenlik açıklarını kullanarak sistemlere sızdığı belirtildi. Geçtiğimiz haftada OpenAI'ın en gelişmiş modeli kontrolden çıkarak internete erişmiş ve yazılım platformu Hugging Face'e sızmıştı. OpenAI CEO'su Sam Altman, olayın ardından testleri askıya aldıklarını ve güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı. This is called deep research. And we announced it early. Son dönemde yapay zeka sistemlerinin karıştığı siber olaylar, güvenlik önlemleri ve denetimlere ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşımış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın son açıklamasına göre yapay zeka araçlarına yönelik kısıtlayıcı adımlar değerlendiriliyor.
1: Hatay'da iki motosikletin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada 72 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
0: Yaya yolunu kullanıp motosikletiyle karşıya geçmek istedi. Hızla ilerleyen diğer motosiklet yaşlı adama böyle çarptı.
3: Adamlara bak, Allah Allah Allah Allah, şimdi oldu, ikisi de yerde yatıyor.
0: Hatay'ın Antakya ilçesinde 72 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Ama o sırada bir motosiklet geçide yaklaşıyordu. Hızla yaşlı adama çarptı.
4: Tam geliyor, geliyor, ambulans geliyor.
0: Kazanın etkisiyle iki sürücü de savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 72 ve 22 yaşındaki iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaşlı adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul'un birçok ilçesinde kentsel dönüşüm devam ediyor. Özellikle Bahçelievler ve Zeytinburnu gibi ilçelerde hız kazanan bu dönüşüm eşya depolarına talebi katladı. Peki depo fiyatları ne kadar? Yanıtlar Dilara Civelek'in haberinde.
5: Ev eşyası ve ofis eşyası depolayan firmalar şu anda %75-80 kentsel dönüşüm üzerinde dönüyor.
6: Kentsel dönüşüm hızlandı. Evi dönüşürken geçici süreyle daha küçük daireye taşınanlar eşyalarını koyacak yer arayışına girdi. Kiralık depo talepleri 2'ye, hatta kimi yerlerde 3'e katlandı.
5: %100 bir artış var.
7: Benim arkadaşlarım da var depoya kiraya verenler. Geri dönüşüme girdiler. 4,5 milyar aylık depo kiraladı. Bütün eşyasını oraya bıraktı.
6: Depolara talep arttıkça fiyatlar da katlandı. Öyle ki depoya bu kadar para verilir mi deyip eşyasını satan bile var. O fiyatlara gelince.
5: 1+1 ev eşyasının sığacağı depo aşağı yukarı tavan fiyatlar 8.000'den başlıyor. 2+1 ev eşyasının sığacağı oda depo 10.000'den başlıyor. 3+1 eşyanın sığabileceği depolar 12.000.
8: Herkesin kendine göre bir eşyası var, sevdiği bir şey var, koyar oraya işte.
9: Bireysel depoların birçoğunda artık kentsel dönüşümden dolayı ev eşyaları bulunuyor. Bu depoda da 2025 yılından beri kentsel dönüşüm sürecinin bitmesini bekliyoruz.

0: Eşyalar bulunuyor.
1: Ev küçük olacağından dolayı bütün eşyaları sığmayacak. Bunları da tabii mecburen bir depo kiralayıp orada barındıracak.
2: Özellikle kentsel dönüşümcüler 2 sene eşyasını bırakıyor. 1,5-2 sene zarfında eşyaları kalıyor.
3: Getirilen ev eşyaları.
4: Bu dilimde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Detaylara bakacağız. Kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
5: Harbiye'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Yüksel güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla 2 Ağustos'ta sahne alıyor. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, benzersiz sahne kostümleri ve güçlü performansıyla 7 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

İstanbul Festivali 5. yılında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Derin sözleri ve kendine has üslubuyla Türk rap müziğinin sevilen ismi Sagopa Kajmer ve alternatif rock müziğinin öncü gruplarından Manga sahne alıyor. Festival kapsamında konser verecek sanatçılar 6 Ağustos'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda hayranlarıyla buluşuyor. Anadolu Ateşi sahnede yanmaya devam ediyor. Mustafa Erdoğan imzası taşıyan dans projesi, 3000 yıllık Troya efsanesini halk dansları ve modern dansla sentezleyerek tüm dünyayı tanıtıyor. Gösteri 4 Ağustos'ta Aspendos Antik Tiyatro'da izleyiciyle buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 1-9 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Bergama Tiyatro Festivali 7. kez sanatseverlerle buluşuyor. 7 Ağustos'ta başlayacak olan festival, Pergamon Antik Kenti'ndeki Asklepion Antik Tiyatrosu'ndan Akropole, tarihi Bergama Rastası'ndan Kızılavlu'ya kadar kentin dört yanına yayılıyor. Festivalin açılış konserini ise Gökhan Türkmen yapacak. Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı iki kişilik oyun tiyatro sahnesine taşınıyor. Tek perdelik kara komedi, evlilik kurumunu, sadakati ve bireysel özgürlüğü mizahın keskin diliyle tiyatro severlerin karşısına çıkarıyor. Tiyatro 2 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahnelenecek. Süt Kardeşler oyunu 7. sezonunda seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Süheyl Behzat Uygur kardeşler tarafından tiyatro sahnesine taşınıyor. Oyun 7 Ağustos'ta Bursa Boğop sahnede izleyiciyle buluşuyor.

gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta gökyüzüne damga vurduktan sonra emekliye ayrılan efsane yolcu uçakları ekrana geliyor. Airport'un uçuş rotasında meydanları, müzeleri, Nil Nehri, evleri andıran tarihi mezarlıkları, camileri, çarşıları ve piramitleriyle Mısır'ın başkenti Kahire var. Güntay Şimşek'in konuğu, foto muhabiri, gezgin ve yazar Coşkun Aral. Airport, bugün saat 12.15'te Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD Başkanı Trump, İran'a saldırı tehditlerinin ardından yeni bir açıklamada bulundu. İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı. Açıklamayı True Social hesabından yaptı Trump. ABD, askeri, terör, güç ve kudret seviyelerinde İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı harekete geçmeye hazır ve teyakkuzda dedi. Ardından İran ve diğer Orta Doğu ülkeleri tarafından bir anlaşmanın şartları üzerinde mutabık kalınması şartıyla herhangi bir saldırıyı ertelememiz istendi ifadelerini kullandı. Bu Hürmüz Boğazı'nın derhal tamamen ve eksiksiz olarak açılmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesini içeriyor dedi. Trump, dünyanın gelecekteki yararı ve aynı şekilde başarılı ve müreffeh bir İran'ın hayatta kalması için hızlı bir anlaşma yapılabilmesine bağlı olarak saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. Buna İsrail'in de katıldığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin ardından gelen saldırıyı iptal ettim açıklaması bölgeyi nasıl etkileyecek? Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli savaşı ve olası barış anlaşmasının sonuçlarını Habertürk ekranlarında değerlendirdi.
1: Şu hava estiriliyor, işte her şeyi Trump yapıyor. Hayır, her şeyi Trump yapmıyor. Kuvvetli bir bürokratik oligarşi var Amerika'da. Yani o bürokrasiyi aşarak yapamazsınız. Trump da olsanız mecbur kurumlara danışarak, onaylanarak yapacaksınız. Burada ben hani bu işte İsrail her şeyin başında, Trump'ı yanlış yönü, kendisi de zaten buna itiraz etti. Yani İsrail'den daha istibar.

0: istihbaratımız var. Sürekli bu önümüze getiriliyor. İşte İsrail söylüyor, biz yapıyoruz. Buna Trump'ın mesela itiraz ettiğini, kızdığını görüyoruz. Dolayısıyla ben bu noktada yanlış yönlendirildi değil, aksine başından beri ABD'nin Orta Doğu'yu dizayn etme adına attığı adımlar, ki bu sadece Trump'la ilgili değil, Biden döneminde de yaşanan Gazze ile ilgili meselede de, uluslararası hukukun çiğnenmesine göz yumulmasında da, İsrail'in Suriye hamleleri, Lübnan hamleleri, bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme arayışlarının bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü bakın, Biden doktrini diye o zaman bir şey icat ettiler. Şimdi de işte Trump doktrini diyebileceğimiz İbrahim anlaşmalar. Yani mesele anlık sorunun çözülmesi değil. Bir de sorunun çözüldükten sonra arkadan İbrahim anlaşmalarını imzala, İsrail'i tanı. Bir bakıyorsunuz bambaşka bir şeye doğru götürüyor. Dolayısıyla bu bir boyutuyla masada, bu olduğu sürece ve buradan İran'a bakıyorsanız bunu çözemezsiniz, bu bir. İki, burada bence en büyük eksikliklerden bir tanesi, bana göre, ben hep şunu söyledim: bu savaşa 3 girildi, 2 çıkıldı. Yani İsrail, ABD İran'a saldırdı, İran'la ABD masaya oturdu. Yani bunu İran istiyor istemiyor, beğenir beğenmez, ama İsrail'in de bir şekilde bir yerde bir masaya oturtulup uluslararası bağlayıcılığı olan bir ateşkes veya barış metnine imza attırılması lazım. İsrail'i böyle dışarıda bırakarak bunun bir barışa yardımcı olacağı gibi bir tez sav bence geçersiz. Çünkü Netanyahu şunu dedi: efendim, biz o masada değiliz ki, bizi ilgilendiren bir şey yok, o müzakerelerde biz bulunmadık. Şimdi dolayısıyla bunu bir fırsat olarak kullanmasını engellemek için yapacaksınız bir uluslararası konferans gibi bir şey ve İsrail'i de oraya oturtup oraya imza attıracaksınız. Şimdi İsrail'i attırmayıp, yani saldırgan taraflardan biri için savaş bitmiyor. İsrail tarafı diyor ki o ABD'nin savaşıydı, bitti, İran'la onları imzaladı. Bizim İran'la savaşımız bitmedi diyor. Şimdi İran bütün füzelerini Körfez'deki ülkelerin altyapı tesislerine çevirdi. Şimdi ABD burada şunu düşünmesi lazım: İsrail'i memnun etme adına bu maliyete girmeli mi, girmemeli mi? Eğer bu maliyete girerse, bakın şunu söylüyorum, ben hala bunu söylüyorum: İran'la ABD arasında olası bir barış Trump'tan sonraki yeni başkana nasip olur. Trump ona yetişemez, göremez. Yani bu iş çünkü bu kadar uzar gider. Yani bugün böyle bir savaş yapıp altyapıyı da yok ederseniz o İran korkudan gelip masaya oturmaz. Tam aksine İran'dan açıklaması var: vur kaç değil, sonuna kadar savaşırız diyor. Şimdi sonuna kadar savaşırız şu: kara gücü kullanmadan sen bunu havadan bombalamayla yürütemezsin. 20 yıl bunu Taliban'a karşı Afganistan dağlarında denedin, olmadı. Vietnam'da denedin, olmadı. Orada kara gücünü de kullandı. Afganistan'da kara gücünü de kullandı. Bakın, ama bir şey dedi Trump: biz dedi 20 yıl kazanamamamıza rağmen Vietnam'da o savaşı sürdürdük. İşte en tehlikeli senaryo bu. Bu da ABD'nin uzatılmış bir savaşa eğer İran'ı çevirirse, 20 yıl ben inadına İran'la bu işi yaparım, savaşırım derse, bunun maliyeti bölgeye, İran'a, ABD'ye, hatta bize dahi çok büyük bir ağır maliyette sonuçlanır.
1: 15 Temmuz'da Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cünün yakalanmasına yönelik Ankara'dan peş peşe açıklamalar geldi. Paylaşımlarda FETÖ'yle mücadelede kararlılık vurgulandı.
2: ...15 Temmuz'da Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cünün yakalanmasına yönelik Ankara'dan arda arda açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonu başarıyla gerçekleştiren polisleri tebrik etti.
3: Devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Hainlerin Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabaları sonucu değiştirmeyecek, üzerinden 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir hain adaletten kaçamayacak mesajı verdi.
4: Devletimiz, milletimizin iradesine, anayasal düzene ve seçilmiş cumhurbaşkanımıza kasteden FETÖ'cü darbecilerin peşini hiçbir zaman bırakmamıştır. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde FETÖ'ye ve darbeci zihniyete karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal

0: sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vatan haini terörist şebeke kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala imha ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebekeyle mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teröristin yakalanmasının devletin kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti, milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir dedi.
1: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheli tutuklandı. Peki savcılığın tutuklamaya sevk yazısında hangi detaylar yer aldı? Bakalım.
0: Danışmanlık hizmeti adı altında paravan sözleşmeleri imzalandı. Müteahhitlerden gayri resmi gelir elde edildi. Bu iddialarla Üsküdar Belediye Başkanı dahil 4 kişi tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil 6 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdi. Dedetaş ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Belediyelerde ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde bir talimatım olmamıştır dedi. Savcılık, Belediye Başkanı Dedetaş'ın yanı sıra özel kalem, mimar ve müteahhitin tutuklanmasını istedi. Sevk yazısında Kent AŞ'nin usulsüz yetkilendirme ile müteahhit firmalarla sözleşme yaptığı, bu yolla mevzuatta öngörülmeyen afaki bedeller tahsil ettiği belirtildi. Danışmanlık hizmeti açıklamasıyla Kent AŞ'ye 361.392.264 lira gönderildiği iddia edildi. Dedetaş'ın eylemlerinin irtikap suçunu oluşturduğu kaydedildi. Hakimlik, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, özel kalem, mimar ve müteahhidin tutuklanmasına karar verdi. Başkan yardımcısı dahil 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İçişleri Bakanlığı da Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
1: Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çarşamba günü başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgedeki zararsa oldukça fazla.
0: Günlerce yandı. Hem ekipler hem de köylüler zamanla yarıştı. Balıkesir Gömeç'te yangından geriye bu manzara kaldı.
2: Gömeç'te kaynaktan çıkan bir kıvılcımla başlayan ve günler süren yangınlar köylerdeki mezarlıkları da bu hale getirdi. Burası yangının ikinci kez çıktığı üzüm bağları ve zeytin bahçeleriyle ön plana çıkan Bağyüzü Köyü. Bu köyde de ikinci yangın sonrasında köy mezarlığı küle döndü.
3: 3 günden beri maalesef bütün mezarlıklarımız yandı. Bu konu artık bizi de açtı, önüne geçemiyoruz biliyorsunuz.
0: Balıkesir'de çarşamba günü Gömeç ilçesindeki Kumgedik mahallesinde kaynak kıvılcımından başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çok sayıda köye sıçradı. Bölge halkı uykusuz geceler geçirdi.
4: 3 günden beri uykusuzuz ya. Aşağı yukarı 5-6 bin ağaç yandı bizim oralarda.
2: 29 Temmuz'da Gömeç'te başlayan yangınlar bir ara söndürüldü, soğutuldu derken 31 Temmuz'da bir kez daha başka bir köyde ikinci kez yangın çıktı. Ve bu süreçte ekipler dinlenmeden yeniden ormanlık alanların içlerinde mücadeleye başladılar. Yangın söndürüldü, büyük oranda kontrol altına alındı. Şimdi itfaiyecilerin, ormancıların dinlenme zamanı.
5: Rüzgarın etkisi çok hızlandırdı. Bir de diz boyu ot var ormanın içine, siz de görmüşsünüzdür. İşte otun vuru olması, rüzgarın etkisi az hızlandırdı işi.
0: Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
1: Türkiye ve Irak arasında bir yıllık yeni bir petrol anlaşmasına imza atıldı. Anlaşmayla günlük 750 bin varil petrol taşınacak. Anlaşmanın detaylarını duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ikili ticaret hacminin artacağını söyledi.
6: Bu hafta bizler için tarihi bir hafta oldu. Türkiye petrollerinin Kerkük sahalarına ortak olması hakikaten tarihi önemli bir çalışmaydı. Ve bugün hafta sonunda da Irak-Türkiye petrol boru hattının anlaşmasını bir yıllık süreyle uzatma noktasına mutabık kaldık ve bugün imzalar atıldı ilgili şirketlerimiz tarafından.
0: Türkiye ile Irak arasında yeni petrol anlaşması imzalandı. Anlaşmayla günlük 750 bin varil petrol taşınacak. İkili ticaret hacmi artacak.
6: Kerkük'te Türkiye petrollerinin çalışmaya başlıyor olması, inşallah yeni başka sahalarda da çalışmalarımız olacak. Şimdi artık pazartesiden sonra yeni...

0: Bir sayfa açıyoruz ve bu yeni sayfada da iki ülkenin enerji alanında başta olmak üzere petrol, doğalgaz, elektrik alanında olmak üzere ama diğer alanlarda da ticari ilişkilerini ve 17 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini çok daha yukarı götürecek bir noktaya inşallah götüreceğiz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyr ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek kritik bir adım atıldı. Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmaya varıldı.
0: Çok önemli bir boru hattı. Bugünlerde önemi biraz daha fazla. Zira Hürmüz krizini yaşayan dünyada 20 milyon varilin bir anlamda körfezde takılı kaldığı bir ortamda alternatif bir güzergah oluşturmak adına da fevkalade önem arz ediyor. Ve istiyoruz ki bu 1,5 milyon varil kapasitede günlük kapasitesi olan bu hatlarımız bundan sonra tam kapasitede çalışsınlar ve Irak'tan gelecek petrolü belki ilerleyen dönemde Kuveyt'ten, körfez ülkelerinden gelecek petrolü de bu güzergah üzerinden biz dünya piyasalarına, Ceyhan'a taşıyalım.
2: On binlerce düzensiz göçmenin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmesi Avrupa'da yeni bir krizi tetikledi. İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya alırken İspanya, Ceuta'ya geçenlerin büyük bölümünün Fas'a döndüğünü açıkladı. Sınırı geçerken ölen göçmenlerin sayısı ise 67'ye yükseldi.
1: Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla ulaşmaya çalışan on binlerce düzensiz göçmen Avrupa'ya alarma geçirdi. Göçmenlerin bir bölümü kıyıya ulaştı. Geçiş sırasında onlarca kişi hayatını kaybetti. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, Ceuta şehrine geçenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri döndüğünü duyurdu. Álvarez, Septe ve Melilla'dan polis kontrolünde kimlik tespiti yapılmadan İspanya ana karasına geçmek mümkün değil. Schengen bölgesinin bütünlüğü tamamen güvence altında dedi. Madrid yönetimi orduyu da bölgeye sevk etti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner da tek bir kişinin bile Avrupa Birliği ana karasına geçemediğini belirtti. Göç krizi Avrupa Birliği içinde yeni bir siyasi tartışmanın da fitilini ateşledi. İtalyan Ansa Ajansı'nın haberine göre İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya ile Schengen Anlaşması'nın askıya alınmasını kararlaştırdı. Buna göre İspanya'dan İtalya'ya giden yolcuların pasaport kontrolünden geçmesi gerekecek. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de ülkesine yönelik eleştirilere Avrupa Birliği'nin düzensiz göç verileriyle yanıt verdi. Sánchez, son yıllarda Avrupa'ya giriş yapan düzensiz göçmenlerin büyük bölümünün İtalya üzerinden kıtaya ulaştığını savundu. Sánchez, AB Komisyonu Başkanı Lehne yazdığı 3 sayfalık mektupta da bazı üye ülkeleri ön yargılı ve bencil davranmakla suçladı. Acil İçişleri Bakanları zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulundu. Sánchez, durumun yalnızca İspanya'nın değil, tüm Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili olduğunu vurguladı. AB Konseyi Başkanı Costa, İspanya'ya destek verirken Leyen, Ceuta'daki görüntüleri kabul edilemez olarak nitelendirdi. AB yetkilileri de Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasına yönelik herhangi bir sürecin başlatılamayacağını açıkladı. İspanya ile Fas ise sınır hattında güvenlik önlemlerini arttırdı.
2: Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından Can Kolukısa 92 yaşında hayatını kaybetti. 1934 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Can Kolukısa Fransa'da oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Oyunculuk kariyerine tiyatroyla başlayan Kolukısa çok sayıda oyunda rol aldı. Kapıcılar Kralı, Postacı, Züğürt Ağ gibi filmlerde de oynayan usta isim yakın zamanda da birçok televizyon dizisinde yer aldı. Kolukısa 92 yaşında hayata veda etti. Adana'da bir kebapçıya silahlı saldırı düzenlendi. Kaçan şüphelileri durdurmaya çalışan bir kişi de kurşunların hedefi oldu. Yaralanan genç kurtarılamadı.
1: Saldırganları görüp durdurmak istedi. Kurşunların hedefi olup ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Adana'nın Çukurova ilçesinde 30 Temmuz akşamıydı. Motosikletle bir kebapçının önüne giden iki şüpheli uzun namlulu silah ve tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Şüpheliler motosikletle kaçmaya çalıştı.

0: O sırada kebapçının karşısındaki otelde çalışan 31 yaşındaki Samet Aksoy, kaçan saldırganlardan birini etkisiz hale getirmek istedi. Ancak saldırganın ateş açmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
1: Yurt dışına çıkmak isteyenlerin en büyük sorunu vize randevusu bulmak. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar sahte sitelerde hızlı vize alma vaadi veriyor. Vize ücreti alıyorlar. Peki bu tuzağa düşmemek için ne

0: Cevaplar İrem Şimşek'in haberinde.
1: Resmi site görünümünde sahte sayfalar, hızlı ve garantili vize alma vaadi ve bir tıkla dolandırıcıların hesabına aktarılan binlerce lira.
2: Benim gibi birçok arkadaş da mağdur oldu bu sahte randevulardan dolayı. Arkadaşlarının tavsiyesiyle gidip başvuranlar oluyor. Bu şekilde parasını kaybeden oluyor sahte siteler.
1: Dolandırıcılar vize alma hayali kuranları ağına düşürmek için her gün farklı yöntem deniyor. Sahte sitelerle vatandaşları resmi başvuru merkezi olduklarına inandırıyorlar.
3: Instagram'dan özellikle bu tarz siteler çok var. Ama artık her bilinçli insanın bunlara kanmayacağını ümit ediyorum.
4: Önemli olan saygınlık, vizeci kardeşlerimizi iyi seçmemiz.
5: Vize dolandırıcılığında en sık kullanılan yöntemlerden biri kopyalanmış sahte internet siteleri ve garantili vize ilanları. Peki bu tuzaktan kurtulmak için sahte siteleri gerçeğinden ayırt etmek mümkün mü?
6: Konsolosluklar tarafından yetkilendirilmiş bazı başvuru merkezleri var. Eğer siz vize işlerinizi kendiniz yapacaksanız sadece bu sayfalar üzerinden randevularınızı almaya çalışmalısınız. Bir aracıyla bu işi yapmak istiyorsanız o zaman da TÜRSAP tarafından yetkilendirilmiş sadece bakanlık tarafından lisanslı seyahat acenteleriyle işlem yapmalısınız.
1: Dikkat edilmesi gereken bir başka husus. Vize işlemlerinde ödeme yaparken de kontrolü elden bırakmamak.
6: Eğer bir vize işlemi yapacaksanız, bir ödeme yapacaksanız bir yere, lütfen yaptığınız ödemenin doğru kuruma gidip gitmediğinden emin olun. Eğer bir üçüncü şahsa veya bir üçüncü kuruma ödeme yapacaksanız da lütfen mümkünse yerlerine giderek, görerek, insanları tanıyarak ya da kurumları tanıyarak işlem yapmaya özen gösterin.
7: Sizden sonra sanki...
0: ABD düzensiz göçün önünü kesmek için vize başvurularında daha sıkı kuralları devreye soktu. Aralarında 30 Afrika ülkesinin de bulunduğu 50 ülkenin vatandaşları için uygulanan vize teminatı sistemi kalıcı hale getirildi. Yeni düzenleme ile birlikte teminat tutarı 20 bin dolara kadar yükseltildi.
1: ABD, aralarında 30 Afrika ülkesinin de bulunduğu 50 ülkenin vatandaşına uygulanan vize teminatı uygulamasını kalıcı hale getirdi. Böylece aralarında Cezayir, Gürcistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Tunus'un da yer aldığı 50 ülke vatandaşından 20 bin dolara kadar vize teminatı talep edilebilecek. Yeni düzenlemeye göre vize teminatı turistik ve ticari vize başvurularında istenecek. ABD Dışişleri Bakanlığı uygulamanın vize süresi dolmasına rağmen ülkede kalmaya devam edenlerin sayısını azaltmayı amaçladığını açıkladı. Daha önce yürütülen pilot program kapsamında 5 bin, 10 bin ve 15 bin dolarlık teminatlar istenebiliyordu. Yeni kararla birlikte en düşük tutar olan 5 bin dolar tamamen kaldırılırken üst sınır 20 bin dolara yükseltildi. Kararın 3 Ağustos itibariyle yürürlüğe gireceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump söz konusu adımların ulusal güvenliğin sağlanması açısından gerekli olduğunu dile getiriyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği'ne olası müzakere masasında taraf olarak yeriniz yok dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir 5+1 toplantı düzenleneceğini açıkladı.
8: We are quite aware of the strong will of the Turkish Cypriot people for a just and...
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği kurumlarına tarafgir tutumlarından dolayı güveninin sarsıldığını söyledi. Olası müzakere masasında taraf olarak yer almanız mümkün değil dedi. Erhürman, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Özel Temsilcisi Rafael Lefitto ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının sadece Kıbrıs Rum liderliğiyle değil, AB ile de güven yaratıcı önlemlere ihtiyacı olduğunu dile getirdiğini belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Fitto'ya, herkesin malumu olan nedenlerden dolayı Avrupa Birliği'nin olası bir müzakere masasında taraf olarak yer almasının mümkün olmadığını söylediğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Kıbrıs ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada adada çözüm arayışının her zamankinden daha acil hale geldiğini belirtti. Guterres, taraflar ve garantör ülkelerin katılımıyla yeni bir 5+1 toplantısı düzenlenmesine karar verildiğini duyurdu. Kıbrıs müzakereleri kapsamında planlanan 5+1 formatındaki gayri resmi genişletilmiş

0: Toplantıya Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı, 3 garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'la formatın artı bir unsurunu oluşturan BM katılıyor.
1: İstanbul Havalimanı'nda kapasiteyi artıracak yeni pistte sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 4. ana pistin yılın son çeyreğinde hizmete alınmasının hedeflendiğini açıkladı.
0: Taksi süresi azalacak, kapasite artacak. 4. ana pistte çalışmalar sona geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Ağustos ayında geçici kabul sürecinin tamamlanması, teknik testlerin ardından da pistin yılın son çeyreğinde hizmete girmesi hedefleniyor. Doğu-batı ekseninde inşa edilen 2820 metre uzunluğundaki yeni pist, İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini artıracak. Yeni pistte uçakların taksi süreleri kısalacak. Hava trafiği daha verimli yönetilecek. 4. ana pistin hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesi amaçlanıyor. Yeni pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın artan yolcu ve uçuş trafiğine daha güçlü yanıt vermesi bekleniyor.
1: İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Tercih Fest 26 etkinliğinde öğrencilerle buluştu. 21. yüzyıl dünyasına bir umut vaat edecek, fikir insanlarına ihtiyacımız var dedi.
2: Biz gerçekten dünyanın sosyal bilimler mükemmeliyet merkezlerinden, araştırma merkezlerinden bir tanesi olmak istiyoruz. Dünyanın bu çalkantılı, öngörülemezliklerin en yüksek olduğu bu çatışmalı döneminde gerçekten insanlığa yeni açılımlar vaat edebilecek, toplumun yaşadığı bunalımlara, sorunlara çözümler getirebilecek lider düşünürlere, fikir insanlarına ihtiyacımız var. Herkesin, eğer puanım yüksekse sayısalcı olmalıyım, sayısalcı olursam mühendis olmalıyım, doktor olmalıyım diye yönlendirildiği bir devirde biz en iyilerin mühendis, doktor olmasından ziyade işte sosyal bilimci olmasını başarmak için Tercih Fest'i yapıyoruz. Sosyal bilimler kariyerlerini de sadece basit birer meslek aracı olarak görmenizi değil, dünyanın meselelerini çözmek için iddialı hedeflere yelken açtığınız birer araç olarak görmenizi istiyoruz.
1: Evlenen çiftler bir ömür boyu beraber diye yola çıksa da tüm dünyada boşanma oranları yükselişte. Türkiye'de de 50 yaş üstü boşananların sayısında ciddi artış var. Peki evliliği bitiren sebepler neler? Değişen kuşak boşanma oranlarını nasıl etkiledi? Yanıtlar Aslı Nömer Aktaş'ın haberinde.
3: Sevgi artık aşk çok kalmadı.
4: Hiç kimse sıkıntıya gelmiyor artık. Evlilikler başladığı gibi bitiyor zaten.
5: Yalnızlaşıyoruz. Her şey kişiselleşiyor.
0: Değişen alışkanlıklar, artan tahammülsüzlük ve yalnızlaşma. Tüm bu sebepler boşanmaların artışında birer etken.
6: Şimdiki gençler çok çabuk pes ediyorlar. Eskisi gibi değil yani. En ufak bir şey ayrılma sebebi olabiliyor.
7: İnsanların bence artık birbirine tahammülü olduğunu düşünmüyorum.
0: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de boşanma oranları artışta. Öyle ki TÜİK'in verilerine göre sadece genç nüfus değil, 50 yaş üstü boşanmalarda son 25 yılda 2,5 kat arttı.
8: Geçinemiyorlar, o yüzden boşanıyorlar yani.
9: Evleneyim, boşanayım, olmazsa boşanayım.
10: Aynı yastığa baş koyanlar bir anda yollarını ayırıyor. Aşk mı bitiyor, sabır mı tükeniyor? Boşanma oranları neden artıyor?
11: Sohbet yok, konu yok, kültürel anlamda bir uzlaşma yok. Uzlaşma varsa bile ikisi alt seviyede birlikte olmuşlar. En önemli sebeplerden bir tanesi insanların insanı insan yapan değerin farkında olmamak.
12: Hiç insanların sabrı kalmamış. Biz bir sürü şeye, eşim de göğüs gerdi, ben de göğüs gerdim. Yani sabır olmadan evlilik yürümez.
1: Ankara'da devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alındı.
0: Yüksek kazanç vaadinde bulundular. Masraf adı altında para topladılar. Başkentte devre mülk çetesi çökertildi.

0: Gayrimenkul alım satım, danışmanlık ve reklam hizmetleri adı altında faaliyet yürüten dolandırıcılar devre mülk sahipleriyle iletişime geçti. Devre mülkleri yabancı yatırımcıya çok yüksek fiyata satma vaadinde bulundu. Vergi, harç, aidat ve tapu masrafı adı altında para aldı. Dolandırıcılar faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sahte sözleşmeler de düzenledi. Devre mülk sahiplerinden para aldıktan bir süre sonra irtibatı keserek ortadan kayboldular. Dolandırıldığını fark eden mağdurlar şikayetçi oldu. Kahraman Kazan Cumhuriyet Başsavcılığı olaya dair soruşturma başlattı. 12 mağdurun toplam 3.725.000 lira dolandırıldığı tespit edildi. Ankara Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. 14 ilde operasyon gerçekleştirdi. 24 şüpheli gözaltına alındı.
1: Başkent Ankara'nın yeni stadyumunda çalışmalar sona yaklaşıyor. Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olacak statta koltuklar yerleştirilmeye başlandı.
0: Eli 1000 seyirci kapasitesi, modern mimarisi, yeni Ankara Stadyumu'nda çalışmalar da sona gelindi. Statta koltuklar yerleştirilmeye başlandı. Proje müdürü Cem Saraçlar, koltuk seçiminde kırmızı ve beyaz renklerin tercih edildiğini belirtti. Tribün bölümünde beyaz koltuklarla Türkiye yazısı oluşturuldu. ...2018 yılında 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkılmasının ardından yeni stadyumun inşaatı TOKİ tarafından üstlenildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı birlikte çalışmaları yürüttü. ABD ve Çin'in ardından yeni Ankara Stadyumu 285 metre ile dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3. proje olacak.
1: FIFA, futbol dünyasında isyana neden olan planından geri adım attı. Organizasyonların yatırımcılara satılmasından vazgeçildi. FIFA Başkanı Infantino, projenin ayrışmalara yol açtığı anlaşılmıştır dedi.
2: Tepkiler sonuçsuz kalmadı. Gianni Infantino'nun FIFA organizasyonları için yatırım planı iptal edildi. FIFA Başkanı yaptığı açıklamada FIFA Forward Enterprise projesinin hayata geçmeyeceğini açıkladı. Infantino, FIFA resmi hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada bu projenin futbolda bölünmeler yarattığını söyledi.
3: Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra projenin destek seviyesinden bağımsız olarak başlangıçta belirlenen amacın çıkarlarına artık uygun olmayan bölünmeler yarattığı açıkça ortaya çıktı. Amacımız her zaman birleşmek ve gelişmek oldu ve olmaya devam edecek. Sonuç olarak bu öneri hayata geçirilmeyecektir.
2: Infantino açıklamasında ayrıca futbolu büyütme hedefiyle ilerlemeye devam edeceklerini ve birlik ruhuyla hareket edeceklerini ifade etti. FIFA Forward Enterprise projesi birçok kıta federasyonu tarafından tepkiyle karşılanmıştı. UEFA'ya üye ülkeler proje hayata geçerse FIFA turnuvalarında yer almayacaklarını kesin bir dille duyurmuştu. Ayrıca Kuzey ve Orta Amerika Konfederasyonu ve Asya Futbol Konfederasyonu da bu projenin futbolun yararına olmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu.
1: Bu gelişmeyle noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Evet, bugün Maslak'ta bir otosanayideyiz. Ben tabii buraya gelmeden evvel bir karikatür atölyesine geleceğimi zannediyordum ama burası heykellerle dolu bir atölye. Yanımızda da yıllardır aslında hepimizi güldüren, belki

0: Biraz böyle klasik olacak ama güldürürken de düşündüren bir isim var. Erdil Yaşaroğlu bizlerle birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Burayı çok
1: Sen
0: mu
1: de hoş geldin.
0: aradın? Öncelikle
1: Ya
0: biz çok
1: burası
0: aradık.
1: güzel.
0: Yani
1: Ha, evet biraz karışık gibi geliyor da çünkü ikinci katlar var. İkinci katlarda sokaklar var. Aşağısı zaten karışık, oto sanayi olduğu için falan ama burası güzel. Biz
0: ama
1: burayı
0: hep
1: seviyoruz.
0: sanatçılar böyle tercih ediyor ya. Daha önce
1: Niye?
0: gittiğimiz
1: Ama
0: atölyede de öyle. Düz ayak değildi hiç yani. Onu konuştuk
1: aslında
0: hatta.
1: düz ayak şöyle ki ya arabayla buranın ya oto sanayi olduğu için bu atölyenin içine kadar arabayla girebiliyorsun. Çok güzel ışık alıyor. Ondan sonra yük git indirip
0: Tabii.
1: çıkarabiliyorsun. Büyük heykel yaptığın zaman
0: Tabii.
1: taşıyabiliyorsun. İstediğin gibi gürültü yapıyorsun. Kimse karışmıyor sana. O
0: Karışmıyor.
1: yüzden ya bizim için nimet. Nimet ya 6-7 metre
0: Muhtemeldir.
1: tavan var.
0: Tabii.
1: Yüksek falan. Çok güzel
0: Bu
1: bir
0: işe
1: yer.
0: uygun yani.
1: Aynen yani.
0: Evet,
1: Ama
0: çok
1: karikatür atölyesi
0: keyifli.
1: dedin. Karikatür atölyesi deyince benim aklıma sadece böyle hani karikatür eğitim atölyeleri geliyor. Çünkü karikatür için atölyeye gerek yok. Yani böyle bir atölye.
0: Hani
1: Çünkü bir
0: odalarda
1: masa,
0: çok
1: bir şeyi gerek.
0: çalışılır ya hani hep
1: O
0: öyle de o
1: dergicilik.
0: zihninde öyle ya da
1: Evet
0: canlanıyor.
1: haklısın. O dergi ama böyle hani 5-10 arkadaş bir araya gelip dergi yapıyorsan dergide çalışıyorsun o
0: Ama
1: zaman.
0: öyle de
1: Ona da
0: çok
1: atölye
0: çalışılır.
1: demiyoruz.
0: Evet doğru atölye
1: Dergi
0: değil.
1: diyoruz hatta.
0: Aynen. Burası tam olarak bir atölye ve çok
1: Burası
0: keyifli bir
1: atölye.
0: ortam. Birazdan şimdi dolaşacağız ama şunu merak ediyorum ya. Mesela biz az önce işte açılış öncesi bir sürü provalar yaptık vesaire. Burada seninle sohbet ediyoruz. Yani nasıl çalışıyor kafan? Yani dışarı çıktığında biz insan görüyoruz mesela ama sen her böyle karede bir karikatür artık o işinden dolayı böyle bir şey oluşuyor mu?
1: Umarım
0: Genel hayatında.
1: oluşmuyordur. Ama şöyle bir şey var. Yani açık söylemek gerekirse hani ulan şuradan nereden ne şaka çıkartacağım diye gezmiyoruz. Çünkü bize bazen öyle diyenler oluyor mesela. Atıyorum bir gruba gidiyorsun falan. Erdin abi sen şimdi buradan ne şakalar bulursun. Bak bizim İsmet var çok komiktir falan. Be. Hani her dakika sürekli şaka arayan insanlarmışız gibi. Ya da heykel için fikir arayan insanlarmışız gibi gözüküyor. Ama aslında değil. O kadar da değil yani. En azından. Ama şöyle bir şey var. Evet. Dünyaya farklı bakıyoruz. Öyle bir gerçek
0: Değil
1: var.
0: mi?
1: Herkesin gördüğü şeyleri görmüyorsun. Böyle
0: En
1: abuk
0: çok
1: subuk detaylara
0: ne etkiliyor
1: takılabiliyorsun
0: seni?
1: falan.
0: Mesela haberler mi işte ya da okuduğun artık elimizde sürekli telefonlar var. Sosyal medya
1: Aslında
0: mı? Ne seni
1: data.
0: yönlendiriyor yani?
1: Yani sonuçta bir data
0: İnsanlar
1: alıyorsun.
0: mı?
1: Bir bilgi geliyor sana. Aslında ne? En çok yönlendiren şeyi söyleyeyim mi? Dert. Hem heykelde de öyle,
0: Doğru.
1: karikatürde daha da öyle. Yani böyle bakıp sıkılıyorsun dünyaya. Yani bu illa atıyorum politik bir dert olmasına gerek yok. O da var. Ya da mesela atıyorum doğalgaza zam geldi. O da var. O da bir dert bizim için. Hepimizin yaşadığı gibi. Ya da ne bileyim işte şuradaki kediye kötü davranan adam o da bir
0: Güncel
1: dert.
0: her şey,
1: Her şey
0: hayata dahil
1: yani.
0: her şey
1: Aynen.
0: aslında.
1: Hayata dair her şey. Çünkü şöyle bir şey var. Dünya zor bir yer. Onunla mücadele etmenin yolunu ben mizahta, sanatta buldum. O yüzden hani onunla anca böyle onu da dillendirerek mücadele ediyorum. Çünkü her şeyin çözümü bizde değil ya. Yani
0: Doğru.
1: ben karikatürcü olarak çevreyi nasıl
0: Neredesin?
1: kurtarabilirim? Ya da işte ekonomiyi nasıl
0: Ama
1: düzeltebilirim?
0: hala bütün ülkelerde özellikle iktidarların en korktuğu sanat dallarından biri diyelim.
1: Ama nedeni şu,
0: Karikatüre.
1: çünkü gösteriyoruz. Bak burada sorun var diyorsun.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor
0: Hem
1: muyum?
0: de
1: Yani
0: güldürerek yapıyorsunuz bir yandan
1: aynen o
0: da.
1: da kanca ve akılda
0: Evet.
1: kalıyor ve paylaşılıyor.
0: Evet.
1: Yani hem anlatması eğlenceli hem paylaşması eğlenceli. O yüzden çok yayılıyor. Yani anlık ve hızlı yayılan bir şeyden bahsettiğim için karikatürden üzerinde konuşuyorum. Dolayısıyla evet çok şeyler güç yani gücü elinde tutmak isteyenlerin sevmediği bir şey. Çünkü güçle çok dalga geçen bir şey bir
0: Evet,
1: yandan da.
0: aynen
1: Onu
0: öyle.
1: reddeden bir şey.
0: Otoriteye karşı geliyor bir
1: Aynen.
0: yandan.
1: Çünkü şöyle düşün bak ben ilk ne zaman başladım biliyor musun? Benim ilk iktidarım Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuyordum. Okulun müdürüydü. Çünkü o ne dese mesela kapıdan işte saç şu kadar uzunluktan fazla
0: İlk
1: olursa
0: karikatürler
1: almıyorum
0: oradan mı
1: içeri.
0: çıktı?
1: Kıyafet böyle olmuyorsa ilk çizmeye yani
0: Aa.
1: çiziyorum ama ilk iktidara karşı karikatürlerim oradan çıktı. Martı diye dergimiz var. Müdürü eleştiriyorduk orada böyle çaktırmadan. Sonra yakalandık ayrı. Neyse. Ya ilk iktidarım oydu. Onu eleştiriyorduk. Çünkü yaptığı her şey bizi etkiliyor yani. Anlatabiliyor muyum? İşte o renk kazak giyersen okula almıyorum diyor mesela. Giyemiyorsun onu. Sinir oluyorsun. O yeni almışın giymek istiyorum. Çok saçma örnekler ama örnek işte. Ama benim de mücadele etme yolum bu işte. Gösteriyorsun. Bak burada sorun var. Şurada sorun var. Onu çözebilecek insanlara bir farkındalık oluyor. Çözebilecek insanlar

0: Bunları baskı yapacak insanlara farkındalık oluyor. Hı-hı. Ve dolayısıyla bir şekilde hani tam her şeyi biz düzeltmiyoruz. Öyle bir gücümüz de yok ama herkes bir ucunda, herkes kendi evinin önünü süpürse durumu var ya, ben de bu kadar süpürebiliyorum işte. Elimden geldiğince onu yapıyorum.
1: Peki şimdi sen biraz kağıttan çıktın aslında. Farklı evet. bir dala kaydın.
0: O da devam ediyor da çok artık yayın olmadığı için elimde.
1: Sen Mimar Sinan heykel bölümü mezunusun. Hı-hı. Aslında bu senin çok yabancı olmadığın bir şey ve bağlantılı da karikatürle bir yerde. Çünkü bir yandan da şimdi mizah anlayışını heykele yansıtma durumum var. Birazdan şimdi gezeceğiz atölyeyi de. Çok güzel şeyler var.
0: O şöyle
1: nasıl
0: aslında.
1: Nasıl hissettiriyor sana?
0: Ya o nasıl bir şey biliyor musun? Ben sonuçta karikatürcü olarak daha çok biliniyorum. Çünkü daha popüler bir sanat dalı ayrı. Bir de daha erken başladım. Yani ilk profesyonel olduğumda 15-16 yaşlarındaydım. Lisede okuyordum. Güneş Gazetesi'nde çizmeye başladım. Sonra Limon Dergisi, Leman Dergisi, Penguin.
1: O zaman gazetelerde çünkü böyle bir şey
0: aynen.
1: vardı. Evet.
0: Vardı. Sonra Plastik Show, Cihat Azardağlı önderliğinde onu yapmaya başladık. Onun senaryolarını yazıyorduk, oynatıyorduk, çekimlerini yapıyorduk falan. Televizyona da böyle bayağı 50'ye yakın program hazırladık arkadaşlarımla birlikte. Ondan sonra yani farklı programlar, talk show'lar, kültür sanat programları. Yok, Varol'un o kuzenim.
1: Aa öyle mi?
0: Varol Yaşaroğlu.
1: Aa, tabii, evet. O da ne kadar güzeldi.
0: Çok güzel değil mi? Çok bayılıyorum
1: ben. Harikaydı yani.
0: Koca kafalar ayrı şimdi işte Kral Şakirler bilmem neler. Evet. Devam ediyor. Evet. O çizgi film yapıyor çok güzel. Ondan sonra dolayısıyla karikatür bir profesyonel. Sonra üniversitede Mimar Sinan'da heykel okudum. Şimdi iki ayrı disiplin ama ikisi de hikaye anlatıcılığı temelde. Hikayeleri birbirinden farklı olsa da form olarak, olarak birbiriyle örtüşen tarafları var. Yani ben en azından birleştirmeyi seviyorum. Çünkü ikisinde de çok fazla tecrübem var. Niye bir arada kullanmayayım diye. O yüzden mesela heykellerin çoğu dört parmaktır karikatürlerdeki gibi.
1: Ya şimdi
0: böyle etkileri var.
1: İki boyutlu fakat heykel üç boyutlu. Yani biraz
0: başka
1: düşünme
0: bir
1: biçimin değişti mi? Onu
0: tabii
1: merak.
0: Değişiyor. Evet. Çünkü şöyle bir şey, hikayelerin değişiyor zaten. Yani daha mesela eleştiren, daha dertli, daha komik, kısa, daha güncel hikayelerin varsa onu karikatür olarak anlatıyorsun. Ama mesela daha zamansız, daha derin, daha farklı içinde birçok hikayeyi bir arada bulunduran işlerin varsa onu da heykelle anlatıyorsun. Hı-hı. Sonuçta temelde dert bir şey anlatmak.
1: Bir şey anlatmak.
0: Bir şey anlatmak istiyorum işte o.

0: Şimdi benim bu atölyede en beğendiğim serlerden biri diyelim. Bu kendini yiyen yılan, öyle söyleyebiliriz ama ismi de var tabii de. Üstünde bir şehir görüyorum. Biraz sen anlat istersen.
1: Burada sen ne anlıyorsun?
0: Şimdi kendini yiyen bir yılan olduğu için ve şehirle bir araya geldiği için
1: yine aslında bir, çok basit.
0: Evet, hani yine bir söylediğin gibi aslında bir dert var yani içinde.
1: Aslında bu en karikatür işlerden bir tanesi.
0: Evet.
1: Bu normalde ne mi? Bu Ouroboros, Hint kültüründe de var, mitolojisinde,
0: var.
1: Yunan mitolojisinde olan bir şey. Böyle kendi kuyruğunu ısırmış bir yılan figürü, tamam mı? Hı-hı. Fakat bu normalde onların kültürlerinde şöyle hikayesi şudur. Sonsuz yaşam falan, böyle hani şey, süreklilik, bunu anlatır, tamam mı, temelinde. Fakat ben de Türk olduğum için senin gibi düşündüm. Ulan bu kendi kendini yiyip bitiren yılan diye.
0: Yılan,
1: tamam mı?
0: Evet.
1: Öyle görüyoruz ya bunu bir yandan. Şimdi üzerine de bir şehir silüeti koyduğun zaman ve bunu betondan yaptığın zaman zaten hikayesi kendi kendimizi yiyip bitiriyoruz da geliyor ya. Yani şu betonlaşarak, bu kadar şehirleşerek, çünkü yıldım ben. Bir yandan da şu gri şehirlerden. Çok seviyorum İstanbul'u ama Boğaz çok güzel. Fakat sonra Fikirtepe'ye doğru gidince delirmeye başlıyorsun. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: Böyle bir gerçek var. Ya da trafikte kaldığın zaman. Yani çok zor bir hayat.
0: Külfetli yani. Bir ağır bir
1: aynen
0: şeyi
1: öyle.
0: Var, yükü var.
1: Anadolu'ya falan gittiğinde ne kadar kolaylaşıyor bir anda. Hani atıyorum işin var, bankaya gitmek bile kolay. Burada Allah'ım nasıl gideceğim o kalabalıkta bilmem ne falan, her şey dert yani.
0: Ama bir yandan da sağır gibi oluyorsun orada da ya. Bir sıkıcı
1: belki
0: bir yanı.
1: Belki de yaşla ilgili bir yandan. Sen daha genç olduğun için şimdi ben oraları geçtim. Biraz daha sakinlik arıyorum. O yüzden bana şimdi germeye başladı Onu anlatan bir şey aslında. Ya yani bu kadar da gerek var mı diye.
0: Sanatla uğraşan herkese

0: şunu soruyorum. Özellikle böyle üreten bu işte para var mı diyorum. Yani
1: Tam Türk gibisin ha direkt. Abi ya ben de bu işlere girmeyi düşünüyordum. Acaba bu işte bana böyle
0: bak
1: karikatürcüler de
0: işte bak
1: geliyor.
0: karikatür çıktı
1: Ben de
0: bir
1: karikatür
0: tane daha.
1: çizmeyi düşünüyorum abi ama bu işte para var mı?
0: Bu
1: Çok
0: işte
1: emin
0: para
1: değilim
0: var.
1: falan diye de. Para var mı diye girersen zaten hiç başlama diyorum ben. Nedeni şu, bak açık söylemek gerekirse. Bu Almanya'da 4-5 sene önce yapılan bir istatistik yayınlandı. İşte 5 sene önce falan okudum. Avrupa'da plastik sanatlarla, buna müziği de dahil etmişler. Müzisyenler ve plastik sanatlarla kendi kendini geçindirebilen kişi sayısı %2, sanatçı sayısı. %2'si hayatını idam ettirebiliyor. Gerisi aç.
0: Ve
1: Yani bu
0: Avrupa yani.
1: ya orada bile yani.
0: Orada
1: Tamam,
0: bile
1: böyle bir şey
0: yani.
1: okudum ben, tamam mı? Ondan sonra kaç tanesi zengin para kazanıyor diye baktınız ama öyle bir data da yok yani. Çok iyice azalıyor yani o piramit gittikçe böyle. Ya sonuçta bu böyle para için yapılacak bir iş değil.
0: Değil
1: Ama
0: elbette. Evet.
1: şöyle bir şey var. Her işte öyle ya bak şu anda bunun karşılığını görüyoruz. Bak bundan 15 sene önce ahçı olmak istiyorum ben desen. Mesela bir çocuk sana gelse abla ben ahçı olacağım dese. Oğlum girme bu işlere aç kalırsın denirdi. O zaman ben sanatçı olacağım, karikatürcü olacağım deyince bana dediler aç kalırsın diye. Aç kalmadım. Çok zengin olmadım. Yani böyle param var, 80 metrelik yatağı öyle bir şeyim yok. Ama kendimce çok zenginim çünkü istediğim yemeği yiyebiliyorum, istediğim seyahate gidebiliyorum, istediğim kitabı okuyabiliyorum.
0: Daha
1: Bunlar bana
0: rahatsın.
1: yeterli.
0: Evet.
1: Aynen öyle yani yatım, katım, şöyle bilmem nelerim olsun diye bir hevesim yok zaten. Öyle bir şey de olmadı ama gezmeyi seviyorum. Onları yapabildiğim sürece İyi. Yani tiyatroma, sinemama gidebiliyorum
0: Ama
1: falan
0: sen
1: filan.
0: bir yandan da aslında bir iş insanısın. Yani pek çok
1: Mecbur
0: farklı.
1: kaldığım için
0: Evet.
1: oldum maalesef. Çünkü yöneticilik yapmak zorunda kaldım. Şirket yönetmek zorunda kaldım. Çok bayıldığımdan mı? Değil. Diğer arkadaşım yapmak istemediği için. Hani sana kalan işler gibi öyle düşün yani bir yandan da. Ama o sayede de bir sürü bir şey öğrendim. Aynen öyle.
0: Mesela dergi var yani aslında böyle çılgınca şeylerin de var. Leman'dan bir anda Penguen gibi bir dergi mesela çıkarma fikri belki birçok kişi için çılgınlık olabilir.
1: Tek başıma çılgın değildim. Orada Selçuk Erdem, Bahadır Varıter ve Metin Üstündağ'la beraber o
0: Onları da burada
1: çılgınlığı
0: konuşmuş
1: yaptık.
0: olduk. Ne
1: Aynen öyle.
0: güzel.
1: Çok
0: Evet.
1: sevdiğim arkadaşlarım o ayrı. Onlarla beraber yaptık tabii Penguen dergisini. Tabii dergi yapmak zor bir şey. Yani
0: Çok.
1: hele son 5 senesinin tamamı bütün dergiyi cebimizden çıkarttığımızı düşünürsek. Çünkü şey zor yani şeyi çok zor. Çok satman gerekiyor. Çünkü reklam almıyoruz. Şey yok. Çok fazla satman gerekiyor. Çok kalabalık bir ekiple çalışıyorsun dergi. Çünkü yaklaşık 40 tane yazar çizerle
0: Değil mi?
1: beraber
0: Evet.
1: çalışıyorsun. Bir 10-15 tane şey var. Yönetici ekip var. Dağıtımlar, işte baskı sorumluları bilmem ne, ofis elemanları falan filan. Kalabalık bir ekip bizim ölçeğimize göre. Şimdi bir de tek dergi, işte bazen şeyler Lombak'ta olurdu, Ayvan'da olurdu falan. Bir iki dergi bir anda yapınca o kadar feasible değil. Böyle bir dergi grubu olsan belki biraz daha mantıklı bir hale gelir ama zaten amaç şu değil ki bir dergi çıkartalım da parayı götürelim diye bir şey yok. Sevdiğimiz işi yapmaya çalışıyoruz ve bağımsız yapmak
0: Ve bir
1: istiyoruz.
0: yandan da iz bırakmak istiyorsunuz ki
1: Aynen
0: bence
1: öyle.
0: bunu da başardı yani.
1: Aynen güzel.
0: Penguen, Leman. Ben de
1: Evet.
0: o dönemleri hatırlıyorum. Ne kadar güzeldi ya. Bir seyahate çıkmadan önce gider hemen Leman
1: Evet.
0: alırdık, Penguen alırdık. Ya da işte ne
1: Güzel
0: bileyim
1: zamanlar değil mi?
0: anneye babaya ya gelirken çıktıysa yeni sayısı işte bir Penguen'i de al falan. Mutlaka bu söylenirdi yani. Çok çok
1: Ne
0: güzeldi.
1: güzel. Teşekkür ederiz.
0: Evet
1: İyi bir şey.
0: harikasın.
1: Bir de formatlar da değişiyor. Hareketli karikatürler başladı.
0: Evet
1: Şimdi Emre
0: evet evet.
1: ablan yaptığı işler çok güzel
0: Ben
1: mesela.
0: Instagram'da takip ettiğim pek çok mesela
1: Evet.
0: sayfa var buna yönelik. Çok
1: Çok güzel.
0: hoşuma
1: Aynen
0: gidiyor
1: öyle. Yeni
0: yani.
1: AI ile bambaşka bir dünyalar açılmaya başladı
0: Ya
1: falan.
0: mesela yapay zekayı
1: Kabiliyet
0: sana
1: artıyor.
0: sormak istiyorum mesela. Nasıl buluyorsun? Yani sence bu işi geriletiyor mu biraz
1: Hepimizi
0: o?
1: öldürecek.
0: Ya hani o
1: Bence.
0: yaratıcılığa şey acaba bir zarar
1: Şöyle
0: veriyor mu diye düşünüyorum.
1: bir şey hani nasıl zarar verebilir? İlk böyle bir girdap oluyor ya böyle. Oğlum bu çok güzel. Her şeyi bitirecek durumu var.
0: Evet.
1: Ondan sonra mesela inanılmaz. Şimdi ilk ne yapabilmeye başladı? Yani mesela karikatürden çok videoda daha kuvvetli ya. Real videoda. İşte bu çok saçma ya. Çünkü karikatür çok daha hani mesela basit ve kolay üretilebilir bir şey gibi. Normal bir Hollywood prodüksiyonuna göre baktığın zaman. Hani maliyet olarak

0: da, prodüksiyon olarak da falan. Evet, çok daha kolay. Ama çünkü orada daha çok data var ya. Hani video, milyon tane video datası var. Oradan onu okuyup yapabiliyor falan. İlk böyle bir heyecanlandık. Hani evreleri nasıl geçti? İlk mesela heyecanlandık. Oğlum Hollywood bitti, hikaye, herkes bitti artık, sinema bitti falan diye konuşmaya başladı. Sonra bir böyle bir sakinlik dönemi. Çünkü güzel görüntüler var fakat hikaye yok. Çünkü bizim için hepimizin derdi hikaye anlatmak. Tamamımızın derdi de hikaye dinlemek. Biz yani yüzyıllardır bunu çok seviyoruz, hikaye dinlemeyi. Şimdi hikaye yok, sadece güzel görüntüler bir şey ifade etmiyor. Sonuçta şöyle bir şey var. Yapay zekanın bizi güldürmeye ihtiyacı yok. Aramızdaki en büyük fark bu. Benim sizi güldürmeye ihtiyacım var. Bunu seviyorum çünkü yani.
1: Bizim de gülmeye ihtiyacımız
0: var. Aynen öyle. Evet. Ben şu anda kullanıyorum yapay zekayı böyle şey, çünkü çok güzel saçmalıyor. Mizah için saçmalamak ya da fikir bulmak için iyi bir şey. Hakikaten. Çünkü şey, kafa açıyor.
1: Böyle evet, iyi fikir böyle sunuyor gerçekten öyle.
0: Aynen öyle. Şey, fikir sunma dışında seçenek, unuttuğun seçenekler karşına evet. geliyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü çok geniş açılı ve çok derin, farklı, 3-4 boyutlu düşünmen lazım. Ya mesela bir şaka bulmak için zaman, mekan falan her şeyi düşünmen gerekiyor. Hatta mesela bir penguenle ilgili bir şaka bulacaksın. İşte kutuplarda ne var? İşte buz, deniz, işte kutup ayısı. Kutup ayısı kuzeyde mi güneyde mi onları düşünüyorsun falan. Penguenler ama güneyde, onlar kuzeyde. Ama olsun, karikatürü bir araya getirebiliriz. İşte ayaklar, çıplak ayakla geziniyorlar, cır cır olmuyorlar mı falan penguenler. Onları düşünüyorsun. Karikatürcü böyle düşünür çünkü, tamam mı? Penguen gitse bir çöle ne olur acaba falan. Bedevi kıyafetleri giyse ve sinir bozucu hale geliyor falan. Anlatabiliyor muyum? Ya da mesela bir tavuk gelse penguenin yanına, ben de uçamıyorum abi falan. Hani böyle saçma sapan şeyler düşünüyorsun, tamam mı? Şimdi bunları düşünürken AI sana kapı da açabiliyor. Diyor ki mesela buzul çağında kutuplar nasıldı diyor mesela. Bir anda sen onu düşünmeye başlıyorsun. Onun üzerine bir şeyler düşünmeye
1: veya
0: başlıyorsun.
1: Veya görsel oluşturuyor bununla ilgili.
0: Veya böylece şey oluyor. Hani o beyin fırtınasını yapıyorum ben şu anda. Evet. Kafama gayet güzel açıyor.
1: Kullanları gerçekten yine ortaya döküyor.
0: Tabii sen de ki. Her şey.
1: Nasıl çalışıyorsun burada? Çok vakit geçiriyor musun mesela?
0: Tabii canım.
1: Saatlerin geçiyor mu burada?
0: Yani. Burası şey ya.
1: Niye öyle güldün şimdi?
0: Ama yani çocuğu böyle parka bırakmışlar gibi bir yer burası öyle bakınca. Burası çünkü bak şöyle, heykel denen çağdaş heykel. Şimdi normalde biz okulda ne öğrendik? İşte metaldi. Ben taş atölyesindeydim. İşte mermer, her türlü mermer, taş kesmeyi öğrendik falan filan, biçim vermeyi falan. İşte dökümler
1: taş
0: falan, ama klasik ahşap.
1: Yani.
0: Aynı ama en klasik yani 10 bin, bildiğimiz 10 bin, 20 bin senedir yapılan şeyler. Fakat çağdaş heykelde farklı bir sürü malzeme var. Kompozit bir sürü şey kullanıyorsun. Farklı malzemeler bir arada kullanıyorsun. Burası benim laboratuvarım gibi. Yani şey, mesela bir malzeme deniyorsun. İşte şu reçineyle şu boyayı üzerine bir de şunu deneyeyim falan filan diye. Ama şöyle bir şey var. Onu mesela ilk yaparsın mesela çok güzel olur. Onu bir heykele uygularsın. Sonra bir hafta sonra çatlayabilir, akabilir,
1: değişebilir,
0: bozulabilir falan.
1: Bir keşif
0: süflenir
1: aslında
0: falan.
1: Yani.
0: O yüzden şey yapıyorsun. Deneylerini yapıyorsun mesela onları şu sıra mesela öyle üzerine çeşitli malzemeler deneyip şunlar. Dökümler yapıp falan filan orada bekliyorum, bir sene iki sene bekliyorum, bozulma var mı, formu değişiyor mu falan.
1: Aa, o kadar.
0: Öyle deneyler yapıyor yani, yarısı aslında iş deneyle geçiyor bir yandan. Ben bu atölyede çok büyük bir yer değil burası, böyle yaklaşık 1 metre 1,5 metreye kadar olan heykellerimi kendim yapıyorum, ama büyük işler var mesela 3 metrelik 5 metrelik evet. metal dökümler var falan, onları dışarıda başka atölyelerde yani daha kalabalık ekiplerle çalışıyorum.
1: Ya da sonradan eklemeli oluyor belki.
0: Öyle, ama tabii büyük iş mesela şu girişte mesela bir tane goril var 50 rakısında evet. tamam mı? Benden biraz daha büyük mesela, ben onu kendim yaparım, onu ben yapmadım. Dışarıda bir atölyeyle beraber yaptık. Kendi başıma da yaparım ama bir sene sürer. Onlar bir ayda bitirebiliyorlar mesela, o yüzden. O yüzden
1: ama
0: çok
1: işte
0: biri mantıklı değil
1: daha
0: benim yapmam.
1: Ama böyle bir elden hani özel.
0: Onu yapıyorum zaten ama ona ihtiyaç yok ki. Sonuçta benim için önemli olan fikir zaten. Nasıl üretileceğini zaten biliyorum. Tamam, gerektiğinde giriyorum, zımparalıyorum, yani kendim de yapıyorum, ediyorum ama her şeyi de kendim yapmam gerekmiyor. Bu birçok sanatçı da böyle çalışıyor zaten.
1: Şimdi karikatürde yanlış bir şey çizsen silebilirsin.
0: Evet.
1: Ama heykelde böyle
0: düzeltiyorsun yine.
1: Nasıl düzeltebilirsin?
0: Aslında onun şöyle bir şey. Genel formdaki finalize etmeyi zaten bilgisayarda yapıyorum. Yani dijital heykel.

0: olarak önce
1: birebir
0: çiziyorum.
1: Çıkıyor
0: Üç
1: mu peki
0: boyutlu.
1: o?
0: Aynen öyle.
1: Ha.
0: Sonra onu böyle printer'dan, üç boyutlu yazıcılardan küçük boyutta alıyorum baskısını. Formuna bakıyorum, statiğine
1: Aha.
0: bakıyorum. Oldu olmadı falan. Sonra üretime geçiyorsun. Orada aslında karar veriyorsun. Sonra fikrin çok değişmiyor.
1: Hı.
0: Ama üretimde bir hata oldu. Bir yerini beğenmedin falan. Aynen. Orayı kesiyorsun, orayı yeniden yapıyorsun. Şey
1: Çok
0: yok.
1: keyifli bir şey ya. Peki kendin
0: Eğer tabii mermer
1: nasıl
0: değilse.
1: tanımlıyorsun şu anda? Hani bir heykeltıraş olarak mı görüyorsun artık kendini, yoksa
0: Karikatürcü, heykeltıraş. Öyle diyorum yani, ne iş
1: bu
0: yapıyorsun
1: kadar
0: diye
1: basit.
0: soranları karikatürist, heykeltıraş. Bu kadar. Yani şu anda aktif olarak yaptığım iki işim var.
1: Evet.
0: Aslında bunlar araç, onu demeye çalışıyorum.
1: Doğru,
0: Yani
1: doğru,
0: benim
1: doğru.
0: için araç bunlar.
1: Kendini
0: Hikaye
1: ifade
0: anlatmanın, kendimi
1: etmenin
0: anlatmanın.
1: farklı yolları. Harika. Peki o
0: Aynen
1: zaman. Şimdi bir çalışma masana da gidelim.
0: öyle. Hadi oraya da gidelim madem.
1: Bence orası daha eğlenceli gibi.
0: Bilmem. Bilmiyorum.
1: Son
0: Niye?
1: bölüm için
0: Ha.
1: birkaç sana böyle kelime söylesek, bize şöyle bir şey çıkarabilir misin? Bir çizim, bir ufak bir şey. Biliyorum çok zor. Yani bazen birkaç günlüğü alıyor bir şaka çıkarmak, öyle bir
0: Aynen.
1: şey var.
0: Bir mesela karikatür resmisi bile hey diye geliyor zannediyor insanlar,
1: Ha.
0: çoğunluk. Öyle olmuyor. Yani
1: İlham.
0: ilham denen şey ayda bir gelir. Ama senin mesela haftalık bir dergide minimum her hafta 15-20 tane şaka
1: Çok
0: bulman
1: zor.
0: gerekiyor. Dolayısıyla o ilham gelmiyor. Yani gelse de bir
1: Çok
0: taneyle
1: zor.
0: geliyor. Dolayısıyla oturup yani günlerce mesela ben dergide Pengane çizerken haftanın 3 günü, 4 günü sadece şaka
1: Yani
0: bulmakla
1: büyük bir
0: geçiyor.
1: disiplinle aslında
0: Tabii.
1: çalışmak gerekiyor. Hani hepimiz
0: Aynen
1: sizi
0: öyle.
1: böyle ya işte odalarda gülerek, eğlenerek çalışıyor
0: O
1: zannediyor.
0: şakalar bulunduktan sonra çok eğleniyoruz. O zamana kadar herkes çok gergin, çok sıkıntılı. Çünkü çok zor bir şey. Çünkü şunu düşün, her hafta önüne bomboş bir sayfa geliyor böyle, ne yapacağım diye.
1: Doğru.
0: Derdin
1: Doğru.
0: olan.
1: Evet.
0: O da kolay bir şey değil. Ama onu bulduktan sonra o zaman işte başlıyor stand-up'lar, hikayeler,
1: Kahveler, çaylar.
0: şarkılar, aynen öyle. O
1: Hadi o
0: zaman
1: zaman geçelim.
0: keyifli.
1: Aynen. Peki şimdi Erdil Yaşaroğlu'nun kaleminden bize özel böyle bir ufak bir şey karalamasını isteyeceğiz. Çok zor bir şeydi.
0: Karalama. Yok, ben
1: Karalama.
0: hiç bir tane size bir şey
1: Ya
0: söylerim.
1: aynen.
0: Neşeli. Haber
1: Neşeli.
0: Türkiye.
1: Bir anı, küçük bir anı. Penguen mi?
0: Evet, hemen anlaşılıyor değil mi? Tavuk da olabilir. Şu an hemen tavuğa çevirebilirim.
1: Ama sen çok tavuk çizersin bu
0: Evet,
1: arada.
0: seviyorum.
1: Evet.
0: Yazık tavuklara. Üzülüyorum da bir yandan. Şimdi çok penguen konuştuk ya, o yüzden penguen çizeyim dedim.
1: Evet.
0: Aklıma getirdi.
1: Derginin de adı Penguen'di.
0: Evet.
1: Doğuştan gelir değil mi? Sonradan öğrenecek bir şey değil bence.
0: Aslında her çocuk çok iyi çizer olarak büyüyor ya bir yandan. Sonra öğretmenlerimiz bize diyorlar ki inek, yani böyle ilkokula başlarken inek çizmene gerek
1: Olmamış.
0: yok. İnek yazsan da oluyor diye yazıyı öğretiyorlar. Orada unutuyoruz yani. Ya şöyle düşün, ben ilkokuldayken yazım o kadar kötüydü ki. Şimdi fontum var.
1: Evet.
0: Öyle
1: Harika
0: düşün.
1: oldu.
0: Ama o da çalışa çalışa oluyor.
1: Ya.
0: Bu da imzası.
1: Bakar mısınız işte?
0: Hızlı bir şey bu kadar.
1: Şöyle çevireyim mi arkadaşlar? Bakınız, Habertürk Özel. Erdil Bey'in eseri. Buyurunuz.
0: Abartma canım.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: Harika
0: ederim.
1: oldu.
0: Güle güle bakın.
1: Evet.
0: Ne denir bilmiyorum ama. Karikatüre.
1: Ama
0: Güle güle
1: ben
0: bilin.
1: alacağım tabii.
0: Ben
1: Burada.
0: size de yaparım.
1: Efendim bir çizgiyle hepimizi düşündüren, şimdi de heykelle bambaşka hikayeler anlatan sevgili Erdil Yaşaroğlu'nu bugün programımızda ağırladık. Sen de bizi atölyende ağırladın. Çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim.
1: Başarı diliyoruz, mutluluk diliyoruz hayatında.
0: Size de çok teşekkürler arkadaşlar.
1: Teşekkürler. Peki efendim, nokta alıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. ABD Başkanı Trump, İran'a saldırı tehditlerinin ardından yeni bir açıklamada bulundu. İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı. Açıklamayı True Social'dan yapan Trump, ABD askeri, terör, güç ve kudret seviyelerinde İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı harekete geçmeye hazır ve teyakkuzda dedi. Ardından İran ve diğer Orta Doğu ülkeleri tarafından bir anlaşmanın şartları üzerinde mutabık kalınması şartıyla herhangi bir saldırıyı ertelememiz istendi ifadelerini kullandı. Bu Hürmüz Boğazı'nın derhal tamamen ve eksiksiz olarak açılmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesini içeriyor dedi. Trump, dünyanın gelecekteki yararı ve aynı şekilde başarılı ve müreffeh bir İran'ın hayatta kalması için hızlı bir anlaşma yapılabilmesine bağlı olarak saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. Buna İsrail'in de katıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal düzenlemenin meclise gelmesiyle ivme kazanacağını söyledi. Programda 3 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi gerektiği inancındayız.
2: Halk terörün çözülmesini istiyor dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin ivme kazanacağını söyledi.
1: Yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Yükümüz ağırdır ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. AK Parti İl Danışma Meclisi programında konuştu. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, bizim gündemimizde onların gündemi arasında dağlar kadar fark var dedi.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor.

0: eskisi ve yenisiyle. Onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var.
1: Erdoğan, üye sayısı itibariyle AK Parti'nin açık ara birinci parti olduğunu söyledi.
0: İlkelerimizi benimseyen herkes de partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. Kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.
1: Programda 3 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekiline rozetlerini taktı.
2: Gel sen de katıl, gel şimdi tak parti, tam vakti.
3: 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimine katılan timin firari son üyesi yakalandı. Kırmızı bültenle aranan ve kaçma hazırlığında olan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Teröristin yakalanma görüntüleri de ortaya çıktı.
1: Sürekli kılık değiştirdi, sahte kimlikler kullandı. Yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin firari üyesi Burkay Karatepe yakalandı. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. FETÖ'cü Burkay Karatepe, 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldıran 37 kişilik suikast timinin son firari ismiydi. 16 Temmuz 2016 sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terliklerle Marmaris'ten İzmir'e kaçan Burkay Karatepe, ardından Eskişehir ve Kütahya, Afyonkarahisar istikametine yönelmişti. Emniyet ve istihbarat ekipleri Karatepe'nin yakalanması için uzun süredir analiz ve takip çalışması yürüttü. Ekipler, Afyonkarahisar'da kağıt toplayıcısı görüntüsü veren kişi üzerinde yoğunlaştı. Karatepe'nin kaydı yüz tanıma sistemine düştü. Tespitin ardından ekipler teröristi takibe aldı. Daha sonra da Afyonkarahisar'da saklandığı adresi tespit edildi. Özel teçhizatlı istihbarat ve terörle mücadele ekipleri operasyon için harekete geçti. Polis hücre evine gece operasyon düzenledi. Karatepe'yi saklandığı odada yakalayarak kelepçeledi. FETÖ'cünün adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle yüklü miktarda para ele geçirildi. Dizüstü bilgisayar, cep telefonu, not defterleri, pasaport ve kimlik belgelerinin yanı sıra desteler halinde döviz, Türk lirası ve çok sayıda madeni paraya el konuldu. Karatepe'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığı ancak son anda engellendiği belirtildi. FETÖ'cü Karatepe'nin saklandığı 3 katlı binadaki hücre evi de görüntülendi. Saklandığı odada kanepe ile 3 koltuk yer aldı. 2 odası boş evde teröriste ait olduğu değerlendirilen kıyafetlerle market alışverişinden kalan erzak poşeti dikkat çekti. İhraç FETÖ'cünün Cumhurbaşkanı'na suikast, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, askeri ceza kanununa muhalefetle silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta yağma suçlarından arandığı belirtildi. Gözaltındaki Karatepe hakkındaki adli işlemler sürüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 37 kişilik FETÖ'cü suikast timi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele gitmiş, Erdoğan'ın otelden ayrılmasının ardından çıkan çatışmada koruma polisi Mehmet Çetin'le polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.
3: Gülistan 9 soruşturmasında gözaltında olan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tunceli'de 2020 yılında üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye götürüldü. Şüphelilerden 4'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

0: Öylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tutuklanan CHP'li belediye başkanları için Beylikdüzü'nde dayanışma yürüyüşü ve miting düzenledi. Özel, önce partimiz için mücadele ettim. Tüm yollar tükenince yeni bir yol açmak için yola çıktık. Biz kurulduğu gün ana muhalefet olan ilk partiyiz dedi.
1: Gücümüz milletten, milletin sevgisinden ve umudundan geliyor. Şu kadarını söyleyeyim. Biz kurulduğu gün ana muhalefet olan ilk partiyiz.
2: İl il gezdim, bana söyleneni yaptım dedi. Yeni partiyi nasıl kurduğunu anlattı.
1: Önce partim için, partimiz için mücadele ettim. Tüm yollar tükenince, bir yol bulamayınca yeni bir yol açmak için yola çıktım. Yola çıktık, yoldayız. Siyaset tarihinde kuruluşunu, ismini ve bütçesini milletin belirlediği bir başka parti yoktur. Butlancı anlayışı geride bıraktık. Kimse endişe etmesin ki, kimse eski nesil siyasetle muhatap olacak, onları dikkate alacak, onlarla mücadele edecek değiliz. Milletimiz muhalefete alışmış, iktidar hedefini unutmuşları geride bıraktı. Millet yanımızdadır, millet bizimledir.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan CHP'li belediye başkanları için Beylikdüzü'nde dayanışma yürüyüşü ve mitingi düzenledi.
1: Üsküdar'a, Sinem Dedetaş'a, İşinde, görevinde başarılı, ilçesinde destanlar yazan Sinem Dedetaş'a el uzattılar. Hapse girmeyi göze aldı ama Üsküdar'a ihaneti, Üsküdar halkının oylarına ihaneti göze almadı.
2: Özel, AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'ye tepki gösterdi. Özel, tek derdi koltuk olanlar kaybedecek, tek derdi millet olanlar kazanacak dedi.
1: Bembeyaz bir sayfa da açacak.
0: MHP lideri Bahçeli savunmada kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti. Kaan ve Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değil, üreten olma gerçeğimizle doğrudan alakalıdır dedi. Egemen devlet olmanın şart olduğunu vurguladı.
3: Savunmada kurumsallaşma vurgusu yaptı. Kaan ve Kızıl Elma örneğini verdi.
4: Savunma sanayiinde tam kurumsallaşma demek, bütün politik ihtilaflardan ve tartışmalardan bağımsız bir durumda konumlanmak demektir. Yine hiçbir politik istikrarsızlıktan ve yürütmedeki değişikliklerden etkilenmeyecek bir kurumsal statüye ve güce kavuşmak anlamına gelmektedir. Kaan veya Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değildir. Kavramlar ve adlandırmalar, üreten olma potansiyelimiz ve gerçeğimizle doğrudan alakalıdır. Savunma ve silah sanayiinde attığımız her adım bizi kendi tecrübemize, geçmişimize ve dil dünyamıza daha fazla yaklaştırmaktadır.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Egemen devlet olmak şart dedi.
4: Egemen devlet, dünya üzerinde kendi bölgesinin egemen iradesini elinde bulunduran, bu bölgede söz sahibi olan ve alternatif politikalar geliştirebilen devlet anlamına gelir. Bu bölgede ancak egemen bir devlet olunursa söz konusu risk ve tehditler bertaraf edilebilir. Siyasal ve sosyal gelişmelere göre hareket etme imkan ve kabiliyetine ulaşılabilir. Bunun için Türkiye, egemen devlet olarak bölgede öngörülebilirlik ve istikrar açısından kapsamlı bir yol haritasıyla hareket ederken, geniş çaplı sistem analizi yapmalı, nasıl bir yol haritası takip edeceğini bilmelidir.
3: Bahçeli, üretim gücüne de işaret etti. Huzur, refah ve güvenliği tesis etmek, İnsan ilişkilerini düzenlemek, temel hak ve özgürlükleri korumak dışında devletin asli görevlerinden birisi de üretim faaliyetlerinin kurulmasını sağlamaktır ifadelerini kullandı.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Komut Akademisi şekilleniyor. Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanacak. Toplantıda iki kuvvet komutanının görev süresinin

0: uzatılması da bekleniyor.
1: Marş! Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfiye atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar değerlendirilecek. Yaş üyeleri her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplanacak. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra yaş üyesi bakanlar ve komutanlar katılacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'yla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokil'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emekliye sevk edilmeleri durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Halen Kor General rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor Generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu yaş toplantısında değerlendirilecek.
0: Geceden yansıyan gelişmelerle devam edelim. Mersin'de akıl almaz bir kaza yaşandı. Bir otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motorda bulunanlar yere savruldu. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralıların üzerinden geçti. Görüntüler Mersin'in Toraslar ilçesinden. Bir otomobil sürücüsü hızla ilerlerken sinyal vermeden direksiyonu kırdı. Yolun karşısındaki sokağa girmeye çalıştığı esnada karşı yönden gelen bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki kişi yola savruldu. Bir çocuksa aracın kaputuna düştü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsü kaza sonrası aracından inerek etrafa bakındı. Kaputun üzerindeki küçük çocuğu yere indirerek hızla kaçmaya çalıştı. Geri manevra yaparken yerde yatan yaralıların üzerinden geçti. Kimseyi aldırmadan gaza basıp gitti. Çevredekilerin ihbarıyla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. ABD'de bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırı ABD'nin Idaho eyaletinde bir restoranda meydana geldi. Saldırının Twin Falls bölgesinde yerel saatte öğleden sonra yaşandığı belirtildi. Yetkililer yarı otomatik tüfekle restorana giren saldırganın etrafa ateş açmaya başladığını aktardı. Silahlı saldırı sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Saldırganın ise olay sonrası kendi silahıyla hayatına son verdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Peru'da bir turist uçağı arkeolojik alan üzerinde uçarken düştü. Kazada 13 kişinin öldüğü açıklandı. İçinde Alman, İtalyan ve İspanyol ziyaretçilerin de bulunduğu bir turist uçağı kalkıştan 50 dakika sonra düştü. 11 yolcu ve 2 mürettebatı taşıyan Karavan C-208 tipi küçük uçak önce Nazca Havaalanı'ndaki kontrol kulesine acil durum bildirdi. Ardından tüm telsiz bağlantısı kesildi. Düştükten sonra alev alan uçakta kurtarma çalışmaları da imkansız hale geldi. Ekipler yangını söndürmek için zamanla yarışsa da yolcular hayatını kaybetti. Ülkede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle daha önce bazı uçuşlar askıya alınmıştı. Avrupa alev alev yanıyor. Aşırı sıcaklıklar ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları binlerce kişinin evini küle çevirdi. Yüzlerce itfaiyeci alevleri kontrol altına alabilmek için zamana karşı mücadele veriyor.
1: Avrupa tarihinin en zor yangın dönemlerinden birini yaşıyor. Yunanistan, Fransa ve İspanya'da aşırı sıcaklar, şiddetli rüzgarın etkisiyle orman yangınlarının yeniden alevlenmesi

etmesine neden oldu. Avrupa genelinde yayılan alevler nedeniyle bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi. Yüzlerce itfaiyeci gece gündüz mücadele veriyor. Yunanistan'da sadece son 24 saatte 51 yeni yangın başladı. Ülke genelindeki aktif yangın sayısı ise 73'e yükseldi. Yetkililer alevlerin başkent Atina ve Viotia bölgesinde yoğunlaştığını, Girit ve Paros adalarında binlerce hektar alanın kül

0: itfaiyeci, 10 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopter sevk edildi. Kısa sürede 1000 hektardan fazla alana yayılan yangın nedeniyle 2500 kişi tahliye edildi. Fransa İçişleri Bakanlığı bu yıl ülke genelinde 14 bini aşkın yangın çıktığını ve 119 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı. Reuters'a göre Madrid yönetimi de İspanya'da birden fazla noktada yangınlarla mücadele ediyor. Avrupa'da ardı ardına gelen sıcak hava dalgaları ve yağış azlığı yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırırken yüz binlerce kişi evlerini ve tatil bölgelerini terk etmek zorunda kaldı.
1: ...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişi pazartesi, salı ve çarşamba gecesi kapalı olacak. Asırlık Gece isimli belgesel dizi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Bu kapsamda 3, 4 ve 5 Ağustos'ta yani pazartesi, salı ve çarşamba gecesi saat 1 ile 5 arasında köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'taydı. Tamamlanan projelerin açılış töreninde konuşan Kurum, Kahramanmaraş'tan elimizi çekmiyoruz dedi.
2: 74 bin yuvayı teslim ettik diye işimiz bitti sanmayın. Kahramanmaraş'taki her bir kardeşimizin yüzü gülene kadar bizim için bu mücadele tamamlanmış sayılmaz.
0: Daha işimiz bitmedi dedi. Yeni sosyal konutların müjdesini verdi.
2: Burada evi olmayan, depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Ve yaklaşık 4500 sosyal konutu Kahramanmaraş'a kazandırıyoruz.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'ta konuştu. Kent Meydanı, Kent Çarşısı, Toptancılar Sitesi ve yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılan kurum, yapamazlar dediler, yaptık dedi.
2: Bu şehri ayağa kaldıramazlar dediler. Devlet yoktu da depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının temellerini kim attı? Devlet yoktu da 4000 köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı? 500 bin konutu kim yaptı?
0: Kurum, hayata geçirilen geri dönüşüm projesine de değindi.
2: Günde 2 milyona yakın ambalaj çöp kutusuna değil, ekonomiye gidiyor. Bu projemiz aslında doğaya bırakılmayan, burada milyonlarca atık, korunan kaynaklarımız, temizlenen şehirlerimiz ve geleceğimize bırakılan daha yaşanabilir bir Türkiye demektir.
1: Bursa'da bir evde çıkan yangın can aldı. 55 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.
0: Evdeki yangın büyüdü. Alevler binayı sardı. O evden bir kişinin cansız bedeni çıktı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki tek katlı evde akşam saatlerinde alevler yükseldi. Dumanları fark edenler hemen itfaiyeye haber verdi. Harekete geçen ekipler içeride iki kişinin olduğunu öğrendi. Bir kişi alevlerin sardığı evden sağ salim kurtarıldı. Ancak 55 yaşındaki oğluna ulaşılamadı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın yarım saatte söndürüldü. Yapılan incelemede yürüme güçlüğü çeken Murat G'nin cansız bedeni bulundu. Yangından kurtarılarak oğlundan iyi bir haber bekleyen yaşlı adam ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Uzun yıllar öncesine ait iki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Balıkesir Bandırma'da bir kişi, Adana'daysa 5 kişi tutuklandı.
0: Biri 17, diğeri 4 yıllık iki dosya daha aydınlatıldı. Şüpheliler cezaevine gönderildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı rafa kaldırılmış dosyaları incelemeye devam ediyor. 17 yıl önce Bandırma'da çöp konteynerinde bulunan bebek cesediyle ilgili dosyada yeniden ele alındı. Olayda bebeğin annesi tutuklanmıştı. Bebeğin içine konulduğu poşet üzerinde yapılan incelemelerde babaya ait olduğu düşünülen parmak izine de rastlandı. DNA incelemelerinde şüphelinin bebeğin babası

0: babası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adana'da ise 4 yıl önce işlenen Eyüp Özbadem cinayeti incelendi. Olayın ardından bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ancak kesin bir sonuca ulaşılamamıştı. HTS, bas kayıtları ve kamera görüntüleri yeniden incelendi. Raporlar ve ifadeler tekrar okundu. Çelişkiler ortaya çıkınca ekipler harekete geçti. Olayla ilgili toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek dedi.
1: Ankara'da devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alındı.
0: Yüksek kazanç vaadinde bulundular. Masraf adı altında para topladılar. Başkent'te devre mülk çetesi çökertildi. Gayrimenkul alım satım, danışmanlık ve reklam hizmetleri adı altında faaliyet yürüten dolandırıcılar devre mülk sahipleriyle iletişime geçti. Devre mülkleri yabancı yatırımcıya çok yüksek fiyata satma vaadinde bulundu. Vergi, harç, aidat ve tapu masrafı adı altında para aldı. Dolandırıcılar faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sahte sözleşmeler de düzenledi. Devre mülk sahiplerinden para aldıktan bir süre sonra irtibatı keserek ortadan kayboldular. Dolandırıldığını fark eden mağdurlar şikayetçi oldu. Kahraman Kazan Cumhuriyet Başsavcılığı olaya dair soruşturma başlattı. 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı tespit edildi. Ankara Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. 14 ilde operasyon gerçekleştirdi. 24 şüpheli gözaltına alındı.
1: Türkiye geçen yıl 11 milyon gurbetçiden 12 milyar dolar turizm geliri elde etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken bu yıl içinde gurbetçilerden turizme 15 milyar dolar katkı beklediklerini açıkladı.
2: Geçtiğimiz yıl 11 milyon gurbetçi ağırladık. 65 milyar dolarlık turizm geliri. Yaklaşık 12 milyar dolar gurbetçilerden geldi.
0: Gurbetçilerin ekonomiye katkısına dikkat çekti. Bu yıl için beklentiyi paylaştı.
2: Bu yıl gurbetçilerden turizme 15 milyar katkı sunmasını da bekliyoruz.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gurbetçileri ekonominin güler yüzü olarak tanımladı.
2: Giderken de birçok ürünü birlikte alıp götürüyorlar. Tabii bunlar düğün malzemeleri olabiliyor. Altın oluyor. Aynı şekilde buradaki yeme içme de oradaki ürünleri götürmek suretiyle orada da bunları tüketebiliyorlar. Dolayısıyla buraya geldikleri zaman birçok alışveriş noktalarına da esnafa da faydası oluyor.
1: Yeşil ve gri pasaport başvurularında elektronik dönem başladı. Islak imza ve mühür yerine dijital talep formu uygulamasına geçildi. Yeni sistemde başvurular hızlandı. Eksik evrak ve sahtecilik riskinin de azaltılması hedefleniyor.
0: Pasaport başvurularında ıslak imza ve mühür zorunluluğu kaldırıldı. Elektronik talep formu uygulamasına geçildi. İşlemler hızlandı. Normal prosedürlerde yeşil ve gri pasaport talep formu hak sahiplerinin bulunduğu kurumlar tarafından imzalı ve mühürlü şekilde düzenleniyordu. Bu uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından dijital ortama taşındı. Yeşil pasaport alacağız, değil mi? İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği sistemle hususi ve hizmet pasaportu için kurumlar tarafından düzenlenen belgeler Merkezi Nüfus İdaresi sistemine aktarılıyor. Yeni uygulamayla belge doğrulama işlemleri anlık olarak yapılabiliyor. Böylece sahtecilik ve usulsüzlük riski azalırken eksik evrak nedeniyle yaşanan gecikmelerin de önüne geçiliyor. Şu ana kadar Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının da aralarında bulunduğu 29 kamu kurum ve kuruluşu sisteme entegre edildi. Bugüne kadar 512 bin elektronik talep formu güvenli şekilde sisteme aktarıldı.
1: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın aldığı not kameralara yansıdı. Bu da Washington yönetiminin Japon yenini desteklemek için piyasaya müdahaleye hazırlandığı iddialarını güçlendirdi.
3: In December of 2025, the largest bank in Iran collapsed.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Camp David'de düzenlediği kabine toplantısında kameralara ilginç bir ayrıntı

0: yansıdı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın not defterinde yapılacaklar başlığının altında 5 ila 10 milyar dolarlık Japon yeni satın al ifadesinin yer aldığı görüldü. Not, Washington yönetiminin Japon para birimini desteklemek amacıyla döviz piyasalarına müdahale edeceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Reuters'ın haberine göre ABD Hazine Bakanlığı fotoğrafın çekilmesinden yaklaşık 2 saat önce bazı büyük bankaları olası bir müdahale konusunda bilgilendirdi. Japon finans otoriteleri de aynı gün Tokyo piyasalarında yeni desteklemek için harekete geçmiş, ardından Japon yeni dolar karşısında hızla değer kazanmıştı. Uzmanlar ABD'nin yaklaşık 15 yıl sonra ilk kez Japon yeni lehine doğrudan piyasaya müdahale etmeye hazırlandığını belirtiyor. ABD Hazine Bakanlığı Japon yeni için son müdahalesini 2011'deki deprem ve tsunami felaketinin ardından gerçekleştirmişti.
1: Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye uyarı geldi. Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada Washington yönetiminin Küba'ya yönelik güç kullanma tehditlerini durdurma ve ekonomik yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı. ABD basını ise Pentagon'un Küba'ya yönelik sessiz bir plan içinde olduğunu iddia etti.
0: Çin'den ABD'ye Küba uyarısı geldi. Pekin yönetimi Washington'a Küba'ya karşı güç kullanma tehditlerini durdurun, tek taraflı yaptırımları ve ekonomik ablukayı sona erdirin çağrısında bulundu. Açıklama ABD'nin Küba'ya yönelik askeri müdahale seçeneklerini değerlendirdiği yönündeki iddiaların ardından geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Küba'nın ulusal egemenliğini ve dış müdahaleye karşı mücadelesini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. Pekin yönetimi, uluslararası topluma da çağrıda bulundu. Ada ülkesine yönelik baskıların son bulması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gereğini vurguladı. ABD basını Pentagon'un Washington'la İran arasında gerilim sürerken Küba'ya yönelik olası askeri harekat planlarını sessizce gözden geçirdiği öne sürüldü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Küba'da değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı açıklamasıyla Havana yönetimini hedef almıştı. Küba ise Washington'ın yeni yaptırımlarını kolektif cezalandırma olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin ekonomik kuşatmasının Küba halkına karşı bir savaş aracı olduğunu savundu. Rodriguez, yaptırımlar nedeniyle gıda, ilaç, enerji ve su altyapısı için gerekli malzemeleri taşıyan 7000'den fazla konteynerin uluslararası limanlarda bekletildiğini açıkladı. Kübalı yetkililer, ülkenin son yıllarda derinleşen ekonomik krizinde Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargonun belirleyici rol oynadığını savunuyor.
1: Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 27 kişi hayatını kaybetti. Kaza Bumerdas kentinde meydana geldi. Yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazada 27 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazanın nedeni ise araştırılıyor. Mersin'de hareket markete giren bir saldırgan içerideki çocuklardan birini öldüresiye dövdü. Saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Yani insan olan bunu yapmaz.
3: Sonra adam geldi, beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
0: Marketin içinde yakaladı. Önce tekme tokat saldırdı, sonra havaya kaldırıp defalarca yere vurdu.
3: Fırsat bilip bizi orada tek başımıza yakaladığımız için darp etti.
0: Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaydedildi. Markete giren çocuklar çıkmak üzereyken içeri akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırgan girdi.
3: Bir şeyler aldık. Çıkıyorduk arkadaşlarım dedi, deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım.
0: Kaçamayan çocuk saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumruklarla dövdü. Küçük çocuğu yerden yere vurdu. Çalışanlar polise haber verdi. Gözü dönen saldırgan gözaltına alındı.
2: 10 milliğinde çatlak var.

0: Beyinle deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış.
1: Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
0: Kaçamadım Margarita'dan. Allah hiçbir babayı böyle bir durumla sınamasın. Kimsenin başına da vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum.
1: Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada çocuğa ve ailesine gerekli psikososyal desteğin verileceğini söyledi. Ayrıca bakanlık olarak da açılacak davaya müdahil olunacağını duyurdu. Adliyeye sevk edilen saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
2: Motosikletli saldırganlar bu defa bir otogaleriyi hedef aldı. İstanbul Eyüp Sultan'daki saldırıda bir kişi öldü, biri ağır, üç kişi ise yaralandı.
1: Motosiklete geldiler, iş yerine kurşun yağdırdılar. O saldırı bir kişiyi hayattan kopardı. İstanbul Eyüp Sultan'da akşam saatleriydi. Motosikletli iki şüpheli bir otogalerinin önünde durdu. Silahlarını çeken şüpheliler iş yerine doğru peş peşe ateş etti. Saldırıda kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 46 yaşındaki Ensar Sever, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Biri ağır, 3 yaralının tedavisi devam ediyor. Olayın ardından polis ekipleri hemen harekete geçti. 15 yaşındaki saldırgan plakasız motosiklette kaçarken yakalandı. Kaçış güzergahında yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız silah ile geçirildi. Teknik ve fiziki takibi sürdüren polis 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
2: Antalya'da bir kuaförde gölgelik için kaynak yapılırken yangın çıktı. 4 katlı bina tahliye edildi. 2 dükkanda hasar oluştu.
1: Kaynak yaparken kıvılcım sıçradı. Dükkanlar bir anda dumanla kaplandı. Yangın 4 katlı binayı tahliye ettirdi.
3: Ufak bir kıvılcım yanda tutuştu.
1: Yangın Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir kuaför dükkanında başladı. Dükkan balkonuna tente yapılıyordu. Bu sırada kaynak makinesinden çıkan kıvılcım bir anda ortalığı karıştırdı.
3: Müşterimle ilgileniyordum. Bir bağır çağırış oldu. Baktım babam kaynak yaparken bizim dükkan zaten tutuşmaya başladı. Ortak toz duman oldu.
1: Yangın bitişikteki yorgan dükkanına da sıçradı. Hemen itfaiyeye haber verildi. Bu sırada 4 katlı binada oturanlar da tahliye edildi. Ekipler yangını çok büyümeden söndürdü.
4: Yapacak bir yok, buna şükür ya.
1: Yangında her iki dükkanda da hasar oluştu.
2: Hatay Reyhanlı'da ilginç bir gece yaşandı. Açık hava düğününde atılan havai fişekler yangına neden oldu. Alevleri fark etmeyen davetlilerse eğlenmeye devam etti. Bir yanda düğün, bir yanda yangın. Görüntüler Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaydedildi. İddiaya göre bir açık hava düğününde atılan havai fişekler yan tarafta bulunan çalılık ve zeytin bahçesine isabet etti. Alevleri fark eden vatandaşlar yangını ihbar etti. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. O anlarda düğün salonunda bulunan davetlilerin ise eğlenmeye devam ettiği görüldü. İlginç anlar kameralara böyle yansıdı. İstanbul Bahçeli Evler'de yaşanan kaza sonrası bir araç alev aldı, 2 kişi yaralandı. Kaza Bahçeli Evler D100 karayolunda yaşandı. Hafif ticari araç ve bir otomobil çarpıştı. Otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol ortasında alev alev yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan iki sürücü ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. D100 karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu araçların çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul'da YKS şampiyonları bir araya geldi. Programda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlerle buluştu.
1: Aylarca emek verdiler. YKS'de Türkiye şampiyonu oldular. İstanbul'daki etkinlikte buluştular.
5: Ben ileride yönetim danışmanlığı yapmak istiyorum.
6: Şu an üniversiteleri geziyorum aslında, teklifleri değerlendiriyorum.
1: İstanbul Valiliği'nin düzenlediği etkinlikte yükseköğretim kurumları sınavında farklı puan türlerinde ilk bine giren 701 öğrenci bir araya geldi. Programda

0: konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da öğrencileri tebrik edip tavsiyeler verdi.
1: Fevkalade başarılı öğrenciler çıkıyor ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceğini aydınlatıyor.
2: Hayatta rahat yok ama rahatsızlığınızı dönüştürebileceğiniz olgular var. Müstesna sonuçlara ulaşmak için istisna koşullarda çalışmak zorundasınız.
0: Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
1: Önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
0: İstanbul Valisi Davut Gül'ün de şampiyon gençlere burs müjdesi vardı.
3: Bu sene içerisinde de inşallah 701 gencimiz var. İlk bine giren 701 gencimizin yani sizlerin tamamına eğitim hayatınız boyunca bu burstan vermeye devam edeceğiz. Güncellenmiş rakamla 7500 liralık burs vereceğiz.
4: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Tercih Fest 26 etkinliğinde öğrencilerle buluştu. 21. yüzyıl dünyasına bir umut vaat edecek, fikir insanlarına ihtiyacımız var dedi.
5: Biz gerçekten dünyanın sosyal bilimler mükemmeliyet merkezlerinden, araştırma merkezlerinden bir tanesi olmak istiyoruz. Dünyanın bu çalkantılı, öngörülemezliklerin en yüksek olduğu bu çatışmalı döneminde gerçekten insanlığa yeni açılımlar vaat edebilecek, toplumun yaşadığı bunalımlara, sorunlara çözümler getirebilecek lider düşünürlere, fikir insanlarına ihtiyacımız var. Herkesin eğer puanım yüksekse sayısalcı olmalıyım, sayısalcı olursam mühendis olmalıyım, doktor olmalıyım diye yönlendirildiği bir devirde biz en iyilerin mühendis, doktor olmasından ziyade işte sosyal bilimci olmasını başarmak için tercih festi yapıyoruz. Sosyal bilimler kariyerlerini de sadece basit birer meslek aracı olarak görmenizi değil, dünyanın meselelerini çözmek için iddialı hedeflere yelken açtığınız birer araç olarak görmenizi istiyoruz.
4: YÖK, üniversite ücreti artışlarının %25'i aşamayacağına dair vakıf üniversitelerine uyarı yazısı gönderdi. Uyarı yazısında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlık ve birinci sınıf dışındaki kademelerde öğrenim ücreti artış oranının %25 ile sınırlandırıldığı hatırlatıldı. Ancak bu oranın üzerinde artış yapıldığına ilişkin şikayetlerin geldiği belirtildi. Belirlenen sınıra uyulması ve öğrencilerin mağdur edilmemesi istendi. 10 yaşındaki Ali Koç'un hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Henüz 7 yaşındayken matematik yarışmasına katılmasıyla başlayan serüveni olimpiyatlara kadar uzandı. Geçen yıl matematik dalında şampiyon olan Ali, İtalya'daki yarışmada da hem matematik hem de bilim dalında şampiyonluk elde etti. Başarı hikayesini Kaan Uçar'a anlattı.
6: Yaşa Türkiye! Ayaklarım titriyordu, bayılacaktım. Sahneye fırladım.
7: Direkt fırladı, açtı bayrağı ve ilk sözü Yaşa Türkiye.
6: Türk bayrağımızı açtığımızdaki gururum tarif edilemez derecedeydi.
8: Almanya, İspanya, İtalya birçok ülkede yarışmalara katıldı. Hem matematik hem de bilim dalında derece yaptı.
6: Toplamda 4 dünya birinciliği, 1 dünya ikinciliği ediyor.
7: Çok erken yaşta okuma yazma öğrendiği için kitaplara ilgisi, coğrafyaya ilgisi birçok alanda tek yönlü ilerlemedi. Ama sayı tabii en büyük tutkusuydu.
6: 4 yaşında karekök almayı kısmen öğrenmiştim.
9: Ali Koç henüz 7 yaşındayken annesi internet üzerine gördüğü bir matematik yarışmasına başvurdu ve Ali katıldığı ilk yarışmada Türkiye ikincisi oldu.
7: İnternette önüme bir yarışmanın ilanı çıktı. Uğurlu geldi çok bize.
6: İlkinden ikinci olduktan sonra yarışmaları keşfettik.
9: Ulusaldaki başarının ardından Ali'nin ailesi Ali 9 yaşındayken uluslararası bir yarışmaya başvurdu ve Ali'nin olimpiyat serüveni bu şekilde başladı.
7: Önce tabii online olarak herkes kendi ülkesinde katılıyor çocuklar. Kamera sistemiyle bilgisayardan sınavlara giriyorlar, yarışmalara. Davet alan çocuklar da o ülkeye davet ediliyor.
6: 40'ı matematik, 40'ı bilim olmak üzere 80 soru. Hepsi İngilizce ve toplam süreniz 2 saat.
7: Online yarışmada zaten dünya birincisi olmuştu. Geçen yıl bilim

0: dünya ikincisi olmuştu. Matematikte dünya birincisi olmuştu. Bu yıl her iki kategoride de birinci oldu.
1: Henüz 10 yaşında evinin duvarları madalyayla dolan Ali'nin en büyük hayali matematik kitabı yazmak.
2: Matematiğin Nobel sayılan iki ödül var matematik dünyasında. Hiçbir Türk bunları kazanamadı. İkisini de kazanmak istiyorum ve Türkiye'ye bu gururu yaşatan ilk matematikçi olmak istiyorum.
3: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız sosyal medya hesabından özel bir klip paylaştı. Klipte İstanbul Emniyeti'nin hava, kara ve denizdeki gücü anlatıldı. Hazırlanan klipte İstanbul'un eşsiz silüeti eşliğinde helikopterlerden, deniz polisleri ve kara ekiplerine, emniyet teşkilatının her alandaki etkin gücü ortaya kondu. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın seslendirdiği videoda İstanbul Emniyeti'nin gökyüzünde, denizde ve karada aynı kararlılıkta, aynı inançta görevinin başında olduğu vurgulandı. Bize nerede ihtiyaç duyuyorsanız oradayız ifadeleri kullanıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği marketteki fiyat değişimlerine dair Temmuz raporunu açıkladı. Buna göre geçen ay markette 19 ürünün fiyatı artarken 20 üründe fiyat düştü. Temmuz'un zam şampiyonuysa %86,2 ile sivri biber oldu.
4: Temmuz ayında markette 19 ürünün fiyatı arttı, 20 üründe ise fiyat düşüşü yaşandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Temmuz ayı raporuna göre markette en fazla fiyat artışı %86,2 ile sivri biberde oldu. Sivri biberi, kuru soğan, mısır özü yağı ve kuru üzüm izledi. Temmuz ayında fiyatı en çok düşen ürün ise %49'da karpuz oldu. Yeşil fasulye, kiraz, havuç ve tavuk etinde fiyat düşüşü görüldü. Temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %461,2 ile havuçta oldu. Havucu sırasıyla elma, yeşil mercimek, kabak ve maydanoz takip etti.
3: Yaz aylarıyla birlikte bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmelerinde de artış yaşanıyor. Uzmanlar özellikle açıkta bekleyen ve uygun koşullarda saklanmayan gıdaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.
5: Yaz aylarında bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmelerinde de artış gözlüyoruz. Bunun başlıca sebebi sıcak aylarda bakteriler, virüsler, parazitlerin çoğalması da artıyor.
4: Sıcaklık artışları beraberinde sağlık sorunlarını da getirebiliyor. Uzmanlar özellikle gıda güvenliğine karşı uyarıyor.
5: Özellikle açıkta bulunan gıdalarda saatler içerisinde hastalık oluşturacak boyutta mikroorganizma artışı olabiliyor. Ve biz de bu gıdaları aldığımız yediğimizde enfekte oluyoruz. Soğuk zincire uyulmamış gıdaların tüketilmesi, gıdaların uygun şartlarda saklanmamış olması ve iyi pişirilmemiş gıdaların ve açık havada uzun süre kalmış gıdaların tüketilmesiyle de bu riskler biraz daha artıyor tabii ki.
4: Enfeksiyon tedavisinde kaybedilen sıvının yerine bol su tavsiye ediliyor.
5: Gıda zehirlenmelerinde antibiyotiklerin hiçbir faydası yok. Hatta bağırsak florasını daha çok bozan ishalin süresini uzatarak ve antibiyotik direncine sebep olması gibi yan etkileri de var.
4: Uzmanlara göre besin zehirlenmesinden kaçınmak için et ve süt ürünlerinin iyi pişirilmesi gerekiyor. Pişirme işlemi sonrasında ise ürünlerin uzun süre oda ısısında bekletilmemesi önem taşıyor.
3: Son zamanlarda sosyal medyada subboard videoları çok paylaşılıyor. Sörf tahtasında ayakta durularak yapılan bu spor kimileri içinse sosyal medyada bir etkileşim aracı haline geldi. Öyle ki sörf tahtası üzerinde mini konser verip piknik tüpünde kahve yapanlar bile var. Ama tehlike tam da burada başlıyor. Aslında Ömer Aktaş da hızla yayılan o tehlikeli akımı inceledi.
6: Oğlumu getirdim derse. Şimdi ikimiz beraber yapıyoruz.
7: Sosyal medya nedeniyle birazcık sosyal aktiviteye döndü.
6: Denizde şakası yok. Gerçekten çok tehlikeli anlar olabiliyor.
8: Bir sörf tahtası ve kürek yetiyor. Subboard'u gören ben de yapacağım diyor. Ama sosyal medyada hızla yayılan bu akımın tehlikeleri de var.
9: Instagram, Facebook'tan görüp de arkadaşlar oluyor. Kaçılıp da geri dönemeyen arkadaşlarımız oldu tabii.
10: Eğlenceli oluyor annemle birlikte yapmak. İnsanlar sosyalleşiyor. Güzel.

0: Güzel oluyor.
1: 2 senedir de support yapıyorum.
2: Her yaştan kişinin ilgi gösterdiği support aslında bir sportif aktivite. Ama üzerinde klarnet çalan da var, kavun karpuz yiyen de. Bu video içerikleriyle de çok ilgi görüyor.
3: Sosyal medyanın etkisiyle tabii bir çığ gibi büyümeye başladı. Özellikle gün doğumu ve gün batımında çekilen etkileyici görüntüler insanların support denemek istemesine neden oldu.
2: Tehlike tam da burada başlıyor.
4: Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen supboard videoları bu yazın en popüler akımlarından biri haline geldi. Denizin ortasında kahve içenler, kahvaltı edenler, hatta sapın üzerine şemsiye kuranlar bile var. Ancak uzmanlara göre bu işin sadece eğlence tarafı. Çünkü doğru bilgi ve güvenlik kuralları olmadan yapılan bu spor ciddi riskler barındırıyor.
3: Supboard'u birbirine bağlamak, üzerine şemsiye koymak supboard'un hem denge merkezini hem de rüzgara karşı olan direncini arttırır. Şemsiyeden örnek verelim. Şemsiye koyduğunuz zaman şemsiye yelken etkisi gösterir. Ani bir rüzgar çıktığında sizleri açığa doğru sürükler.
2: Peki supboard'da dengeli durmanın formülü ne?
4: Hocam şu an ben doğru oturuyor muyum?
3: Evet, şu an doğru pozisyonda oturuyorsunuz. Biz burada otururken vücudumuzun ağırlığının iki tarafı da eşit bir şekilde yaymamız gerekiyor. Eğer dar bir oturuş yaparsan burada dengeni zor sağlarsın. Ama bacaklarını açtığın zaman iki tarafa da eşit bir şekilde yaymış olursun ve daha dengeli bir oturuş sağlamış olursun.
4: Ayakları suya batırabilir miyiz?
3: Ayakları suya batırırsın, ilerlersin fakat daha fazla direnç oluşacağı için board'un kayması biraz daha engellenmiş olacak.
4: Biraz daha yavaş gidiyoruz bu şekilde.
3: İlerlersin ama seni yormaya başlar.
2: Dengeyi kurmak sanıldığı kadar kolay değil. Ve hava koşulları.
3: Hava durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle kıyıdan açığa doğru esen rüzgarlarda denize çıkmamak gerekiyor. Çünkü çıktığımız durumlarda bizi 1 dakikada 100 metre aşağıda sürükleyebilir.
5: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı Nevşehir oldu. 9 gün sürecek festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan operaya kadar yüzlerce etkinlik yapılacak.
6: Konserler, opera ve sergiler 9 gün boyunca yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Festival coşkusu bu kez Kapadokya'ya taşındı.
7: Dolu dolu bir etkinlik takvimiyle Nevşehir'deyiz.
6: Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin açılışı Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde yapıldı. Kent 12 farklı noktada kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.
8: 156 tane etkinlik planladık. 9 gece boyunca çok değerli sanatçılarımızın büyük konserleri olacak.
6: Konserler ve söyleşilerin de düzenleneceği festivalde gastronomi de ön planda.
7: 50'ye yakın Nevşehir'deki lezzet noktasında Nevşehir'in gastronomisi, yemekleri, özel tatları Nevşehirlerle ve Nevşehir'e gelecek değerli ziyaretçilerle buluşma şansı yakalayacak.
8: Michelin yıldızlı şeflerimizle birlikte yerel şeflerimizi buluşturup çok özel sunumlarla, çok özel tatlar ziyaretçilerimizi bekliyor diyebilirim.
9: Kültür Yolu Festivali'nde Nevşehir'in coğrafi işaretli yöresel lezzetleri ve zengin mutfak kültürü ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor.
10: Kapadokya'mızın dolma mantısını yapıyoruz. İnce bir hamuru vardır. Sarımsaklı yoğurtla ve özel sosuyla servis edilir.
9: Şef Duran Özdemir yanımda burada bize Kapadokya'nın envai çeşit lezzetini, bu topraklarda yetişen ürünleri anlatacak. Efendim burada neler görüyoruz? Bize biraz bahsedebilir misiniz bu ürünlerden?
11: Burada kuru kaymak görüyoruz, bölgemize ait. Köftürümüz var. Burada emir üzüm pekmezimiz var.
12: Bulgur çorbamız var, kuru fasulyemiz var. Çölmek kebabımız var, kuzu tandırımız var.
6: Festival 9 Ağustos tarihine kadar sürecek.
5: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Detaylara bakacağız. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
13: Harbiye'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Yüksel güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla 2 Ağustos'ta sahne alıyor. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, benzersiz sahne kostümleri ve güçlü performansıyla 7 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

İstanbul Festivali 5. yılında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Derin sözleri ve kendine has üslubuyla Türk rap müziğinin sevilen ismi Sagopa Kajmer ve alternatif rock müziğinin öncü gruplarından Manga sahne alıyor. Festival kapsamında konser verecek sanatçılar 6 Ağustos'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda hayranlarıyla buluşuyor. Anadolu Ateşi sahnede yanmaya devam ediyor. Mustafa Erdoğan imzası taşıyan dans projesi, 3000 yıllık Troya efsanesini halk dansları ve modern dansla sentezleyerek tüm dünyayı tanıtıyor. Gösteri 4 Ağustos'ta Aspendos Antik Tiyatro'da izleyiciyle buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 1-9 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Bergama Tiyatro Festivali 7. kez sanatseverlerle buluşuyor. 7 Ağustos'ta başlayacak olan festival, Pergamon Antik Kenti'ndeki Asklepion Antik Tiyatrosu'ndan Akropole, tarihi Bergama Rastası'ndan Kızılavlu'ya kadar kentin dört yanına yayılıyor. Festivalin açılış konserini ise Gökhan Türkmen yapacak. Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı iki kişilik oyun tiyatro sahnesine taşınıyor. Tek perdelik kara komedi, evlilik kurumunu, sadakati ve bireysel özgürlüğü mizahın keskin diliyle tiyatro severlerin karşısına çıkarıyor. Tiyatro 2 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahnelenecek. Süt Kardeşler oyunu 7. sezonunda seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Süheyl Behzat Uygur kardeşler tarafından tiyatro sahnesine taşınıyor. Oyun 7 Ağustos'ta Bursa Baobab sahnede izleyiciyle buluşuyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire

0: kaçıyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 2 Ağustos Pazar, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, burası hafta sonu başlıyor. Her zaman olduğu gibi burası hafta sonuna şöyle bir gazetelere bakarak başlayacağız. İşte geldi efendim gazetelerimizde. Bakalım manşetlerde neler var? Hürriyet'le başlayacağız. Hürriyet gazetesinin manşetinde 10 yıl sonra kız kıvrak ifadesine yer verilmiş. Efendim dün tam da yine burası hafta sonunu yaptığımız saatlerde tam da şu sıralarda bir sıcak gelişmeyi sizinle paylaşmıştık. 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldıran 37 kişilik FETÖ'cü suikast timinin tek firarisi Burkay Karatepe yakalandı. Karatepe kameralardan kaçmak için aşırı hassas davranınca aslında dikkat çekti ve yakayı ele verdi. Polis onu adım adım izledi. FETÖ'cü Burkay Karatepe'yi yakalamak için en son görüldüğü yer olan Afyonkarahisar'da 6 ay önce yeni bir çalışma başlatıldı. Şehirdeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Sürekli şapka ve bere takan, kameraların az gördüğü yerleri tercih eden, yüzünü kameralardan gizlemeye çalışan bir kişi dikkat çekti ve bazı günler kendisini kağıt toplayıcısı gibi de göstermeye çalışmış. İşte efendim o firari FETÖ'cü yakalandı. O ana ilişkin, yakalanma anına ilişkin de yine bir fotoğraf yer alıyor Hürriyet gazetesinde. Hürriyet gazetesi bu önemli haberi 10 yıl geçse de işte efendim devlet unutmuyor. Devlet peşinde, o firari FETÖ'cü, suikastimindeki FETÖ'cü yakalandı. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet gazetesinin manşetinde ise F-16'lara özgür güç ifadesine yer verilmiş. Efendim savaşan şahinler için meteorun muadili olacak yerli ve milli görüş ötesi füzeleri Gökhan ve Gökbora gelecek diyor gazete. Hava kuvvetleri ilave güç kazanacak. Malum Türk Hava Kuvvetleri'nin mevcut hava gücü büyük ölçüde 240'ın üzerindeki F-16 savaş uçağına dayanıyor. Fakat artık Gökhan ve Gökbora da geliyor. Milliyet gazetesi manşetten duyurmuş bu haberi de. Sırada Karar var. Karar gazetesinin manşetinde Sanchez'e Gazze cezası ifadesi yer alıyor. Dün de paylaşmıştık, özellikle aslında tüm dünya o görüntüleri konuştu. Fas'tan İspanya'nın Ceuta kentine doğru, aslında İspanya'nın Afrika'daki tek parçası olan, toprak parçası olan o kente doğru yüzen insanları. Bu arada efendim o yüzen insanlar, yani 60 bin kişinin yüzdüğü belirtiliyordu. Geride gönderildi, yani karadan artık onlar da geri gönderildi. Onu da duyuralım. Elbette Sanchez'e ceza ifadesi şuradan geliyor. Malumunuz aslında İspanya Başbakanı Sanchez Filistin'e desteğiyle tanınıyor. Bir de Trump'la arası kötü. Tüm bu yaşananlara pek de bir sevindi. Hem İsrail hem Amerika Birleşik Devletleri tarafı. Bunun öncesinde de yine o bölgeyle ilgili yaptıkları açıklamalar vardı. Dolayısıyla bu bir aslında komplodur. Sanchez'e yönelik yapılan.

bir komplodur değerlendirmeleri de yer alıyor. Karar Gazetesi de bunu bu şekilde duyurmuş. Ve sırada Sabah Gazetesi var. Efendim Sabah Gazetesi'nin aslında manşetini de biraz önce aktardık. Hurdacı kılığındaki suikastçıya operasyon ifadesine yer veriliyor. Az önce söylediğimiz gibi 15 Temmuz ihanet gecesi Erdoğan'a suikast için Marmaris'e gelen 37 kişilik FETÖ'cü timin son üyesi yakalandı. Sabah Gazetesi de 10 yıldır gizlenen hain Burkay Karatepe'ye yönelik film gibi operasyonun detaylarına ulaştı. Takip etmiş efendim polisimiz, adım adım takip etmiş, kaldığı yeri bulmuş. Her ne kadar kendisini gizlemeye çalışsa da işte böyle yakalanıyor. Afyonkarahisar'da yalnız yaşadığı böyle bir evde yakalanmış. Evden çıkanlar da yine fotoğraflanıyor gazetede. Bize birazdan haberini de paylaşacağız. Şimdi sırada Cumhuriyet Gazetesi var. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde de efendim trilyonlar yine faize ifadesine yer verilmiş. 2026 sonu için bütçelenen 2. trilyon liralık ödeme 2.8 trilyona çıktı ve bu trilyonlar faize gitti diyor Cumhuriyet Gazetesi de. Sırada Türkiye var. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde ise başkanlar İmamoğlu'nun rüşvet çarkına isyan etti ifadesine yer veriliyor. Efendim dün aslında canlı olarak biz de ekranlarınıza getirmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı İstanbul'daki törende 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Onlara yer veriyor gazetede ve detaylandırıyor. Diyor ki 28 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti bu zamana kadar. Bunların büyük kısmı Kaos'tan ve İmamoğlu'nun rüşvet sisteminden kaçtı. Kimler geçti dün onu da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanı Sacit Terzi'ye AK Parti rozetini taktı. İşte düne ilişkin fotoğrafta yer veriliyor Türkiye Gazetesi'nde. Birazdan haberini de paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları da sizinle paylaşacağız efendim. Ve son olarak Fotomaç diyelim. Efendim Fotomaç'ın manşeti dikkat çekiyor. Salah Trabzon'a koşuyor diyor Fotomaç. Malum biz Beşiktaş'a aslında koşmasını beklerken Trabzonspor devreye girdi. Trabzonspor 100 yılın transfer bombasını patlatmak üzere diyor Fotomaç gazetesi de. Salah'ı istiyor Trabzonspor. Bakalım nasıl neticelenecek bu meselenin sonu da Salah'ı Trabzonspor'da görebilecek miyiz? Acaba Beşiktaş defteri de hakikaten kapandı mı? Onu da bize zaman gösterecek. Şimdi efendim şöyle bir gazete manşetlerini hep birlikte bakmış olduk. Birazdan gazetelerden seçtiğimiz çok dikkat çekici haberler var. Hepsini yine sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz ama önce bir dün gece neler yaşandı, savaşa dair neler oldu, Trump'tan ne tür açıklamalar geldi, gelin bir ona bakalım. Çünkü Trump, Amerikan Başkanı, İran'a saldırı tehditlerinin ardından yeni bir açıklama yaptı ve dedi ki İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağladık ve İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını duyurdu. Açıklamayı Truth Social'dan yapan Trump, ABD askeri terör, güç ve kudret seviyelerinde İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı harekete geçmeye hazır ve teyakkuzda dedi. Ardından İran ve diğer Orta Doğu ülkeleri tarafından bir anlaşmanın şartları üzerinde mutabık kalınması şartıyla herhangi bir saldırıyı ertelememiz istendi ifadelerini kullandı. Bu Hürmüz Boğazı'nın derhal tamamen ve eksiksiz olarak açılmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesini içeriyor dedi Trump. Dünyanın gelecekteki yararı ve aynı şekilde başarılı bir müreffeh bir İran'ın hayatta kalması için hızlı bir anlaşma yapılabilmesine bağlı olarak saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. Bu arada efendim evet bu hafta sonuna yönelik aslında bir saldırı beklentisi vardı. Fakat Trump İran'a saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Bu arada bunun İsrail'in de buna katıldığını da ifade ediyor Amerikan Başkanı Trump yaptığı açıklamada. Ve ABD'nin İran'ı vurma tehditlerinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Türkiye'nin barış için çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı.
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. İki bakan, ABD ile İran arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durumu değerlendirdi. Fidan, Türkiye...

0: bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le de bölgedeki son durumu değerlendirdi. ABD'nin maceracılıktan doğacak sonuçlardan sorumlu olacağını belirten Arakçı, İran'a karşı her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi. Az önce efendim neredeyse tüm gazetelerin manşetlerinde vardı. İşte o FETÖ'cü yakalandı. Fotoğrafı da burada. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimine katılan Timin Firari son üyesi yakalandı. Kırmızı bültenle aranan ve kaçma hazırlığında olan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyon Karahisar'da gözaltına alındı. Teröristin yakalanma görüntüleri de ortaya çıktı. İzleyelim.
1: Sürekli kılık değiştirdi, sahte kimlikler kullandı. Yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan Timin Firari üyesi Burkay Karatepe yakalandı. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. FETÖ'cü Burkay Karatepe, 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldıran 37 kişilik suikast timinin son firari ismiydi. 16 Temmuz 2016 sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terliklerle Marmaris'ten İzmir'e kaçan Burkay Karatepe, ardından Eskişehir ve Kütahya, Afyon Karahisar istikametine yönelmişti. Emniyet ve istihbarat ekipleri Karatepe'nin yakalanması için uzun süredir analiz ve takip çalışması yürüttü. Ekipler, Afyon Karahisar'da kağıt toplayıcısı görüntüsü veren kişi üzerinde yoğunlaştı. Karatepe'nin kaydı yüz tanıma sistemine düştü. Tespitin ardından ekipler teröristi takibe aldı. Daha sonra da Afyon Karahisar'da saklandığı adresi tespit edildi. Özel teçhizatlı istihbarat ve terörle mücadele ekipleri operasyon için harekete geçti. Polis hücre evine gece operasyon düzenledi. Karatepe'yi saklandığı odada yakalayarak kelepçeledi. FETÖ'cünün adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle yüklü miktarda para ele geçirildi. Dizüstü bilgisayar, cep telefonu, not defterleri, pasaport ve kimlik belgelerinin yanı sıra desteler halinde döviz, Türk lirası ve çok sayıda madeni paraya el konuldu. Karatepe'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığı ancak son anda engellendiği belirtildi. FETÖ'cü Karatepe'nin saklandığı 3 katlı binadaki hücre evi de görüntülendi. Saklandığı odada kanepeyle 3 koltuk yer aldı. 2 odası boş evde teröriste ait olduğu değerlendirilen kıyafetlerle market alışverişinden kalan erzak poşeti dikkat çekti. İhraç FETÖ'cünün Cumhurbaşkanı'na suikast, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, askeri ceza kanununa muhalefetle silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta yağma suçlarından arandığı belirtildi. Gözaltındaki Karatepe hakkındaki adli işlemler sürüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 37 kişilik FETÖ'cü suikast timi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele gitmiş, Erdoğan'ın otelden ayrılmasının ardından çıkan çatışmada koruma polisi Mehmet Çetin'le polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.
0: Efendim malum özel bir birim kuruldu. Faili meçhul dosyalar birer birer açılıyor. Uzun yıllar öncesine ait iki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Balıkesir Bandırma'da bir kişi, Adana'da ise 5 kişi tutuklandı.
1: Biri 17, diğeri 4 yıllık iki dosya daha aydınlatıldı. Şüpheliler cezaevine gönderildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı rafa kaldırılmış dosyaları incelemeye devam ediyor. 17 yıl önce Bandırma'da çöp konteynerinde bulunan bebek cesediyle ilgili dosyada yeniden ele alındı. Olayda bebeğin annesi tutuklanmıştı. Bebeğin içine konulduğu poşet üzerinde yapılan incelemelerde babaya ait olduğu düşünülen parmak izine de rastlandı. DNA incelemelerinde şüphelinin bebeğin babası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adana'da ise 4 yıl önce işlenen Eyüp

0: Özbadem cinayeti incelendi. Olayın ardından bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ancak kesin bir sonuca ulaşılamamıştı. HTS, bas kayıtları ve kamera görüntüleri yeniden incelendi. Raporlar ve ifadeler tekrar okundu. Çelişkiler ortaya çıkınca ekipler harekete geçti. Olayla ilgili toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek dedi.
1: Gülistan 9 soruşturmasında ise gözaltında olan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tunceli'de 2020 yılında üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye götürüldü. Şüphelilerden 4'ün savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Efendim Akşam Gazetesi'nde de Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili bir haber var. Hemen onu da paylaşalım. Pol cepte aradılar ifadesine yer veriliyor. 3 polisin olaydan önce farklı tarihlerde Pol Cep uygulaması üzerinden Gülistan Doku'nun TC kimlik numarasıyla çok sayıda sorgulama yaptığı belirlendi. Biraz önce de aktardığımız gibi Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Doku'nun dosyasında aslında yeni detaylar sürekli ortaya çıkmaya devam ediyor. Ve bu detaylarda biz hep şuna rastlıyoruz. Bir takım kamu görevlileri de bu işin içinde. Hatta bu bir organize kötülüktür. Özellikle eski valinin de işin içinde olduğu, eski valinin de belki kamu personellerini yönlendirdiği bir organize kötülüktür şeklinde iddialar var. Bu iddialar gündeme geliyor. Dolayısıyla bu da yeni bir iddia. Aslında polislerin de onun TC kimlik numarasını, Gülistan Doku'nun TC kimlik numarası üzerinden bir araştırma yaptığı da yine iddialar arasında yer alıyor. Bakalım başka neler göreceğiz bu soruşturmaya ilişkin. Yeni bilgiler geldikçe sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi efendim yangınlara bir bakalım. Çünkü Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çarşamba günü başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangını neyse ki kontrol altına alındı. Bölgedeki zararsa oldukça fazla.
0: Günlerce yandı. Hem ekipler hem de köylüler zamanla yarıştı. Balıkesir Gömeç'te yangından geriye bu manzara kaldı.
2: Gömeç'te kaynaktan çıkan bir kıvılcımla başlayan ve günler süren yangınlar köylerdeki mezarlıkları da bu hale getirdi. Burası yangının ikinci kez çıktığı üzüm bağları ve zeytin bahçeleriyle ön plana çıkan Bağyüzü köyü. Bu köyde de ikinci yangın sonrasında köy mezarlığı küle döndü.
3: 3 günden beri maalesef bütün mezarlıklarımız yandı. Bu konu artık bizi de açtı, önüne geçemiyoruz biliyorsunuz.
0: Balıkesir'de çarşamba günü Gömeç ilçesindeki Kumgedik mahallesinde kaynak kıvılcımından başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çok sayıda köye sıçradı. Bölge halkı uykusuz geceler geçirdi.
4: 3 günden beri uykusuzuz ya. Aşağı yukarı 5-6 bin ağaç yandı bizim oralarda.
2: 29 Temmuz'da Gömeç'te başlayan yangınlar bir ara söndürüldü, soğutuldu derken 31 Temmuz'da bir kez daha başka bir köyde ikinci kez yangın çıktı. Ve bu süreçte ekipler dinlenmeden yeniden ormanlık alanların içlerinde mücadeleye başladılar. Yangın söndürüldü, büyük oranda kontrol altına alındı. Şimdi itfaiyecilerin, ormancıların dinlenme zamanı.
5: Rüzgarın etkisi çok hızlandırdı. Bir de diz boyu ot var ormanın içine, siz de görmüşsünüzdür. İşte otun buru olması, rüzgarın etkisi az hızlandırdı işi.
0: Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
1: Efendim Mersin'den gelen görüntüler herkesi dehşete düşürmüş, öfkelendirmişti. İşte o kişinin savunması var şimdi. Gelin bir detayları aktarayım. Mersin'de markette yakaladığı çocuğu yerden yere savuran, defalarca tekmeleyip yumruklayan cani yakalandı ve ifadesinde diyor ki çocuklar bana

Bana güldü diye böyle bir şey yaptım. Bu cani tutuklanıp layık olduğu yere cezaevine yollandı diyor Posta Gazetesi. Beyninde ödem meydana gelen, omurgası çatlayan çocuğun tedavisi ise sürüyor. Bakın çocuğun son hali burada. Gördüğünüz gibi o dövme anlarına ilişkin de fotoğraflara yer veriyor Posta Gazetesi.

0: gazetenin de dediği gibi tutuklandı bu kişi. Üstelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Peki neler yaşanmıştı? Gelin bir de görüntülerini izleyelim.
1: Yani insan olan bunu yapmaz.
2: Sonra adam geldi, beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
3: Marketin içinde yakaladı. Önce tekme tokat saldırdı, sonra havaya kaldırıp defalarca yere vurdu.
2: Fırsat bilip bizi orada tek başımıza yakaladığımız için darp etti.
3: Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesine kaydedildi. Markete giren çocuklar çıkmak üzereyken içeri akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırgan girdi.
2: Bir şeyler aldık. Çıkıyorduk arkadaşlarım, dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım.
3: Kaçamayan çocuk saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumruklarla dövdü. Küçük çocuğu yerden yere vurdu. Çalışanlar polise haber verdi. Gözü dönen saldırgan gözaltına alındı.
1: 10'liğinde çatlak var. Beyinle deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış.
3: Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
1: Kaçamadım ben zaten. Allah hiçbir babayı böyle bir durumla sınamasın. Kimsenin başına da vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum.
3: Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada çocuğa ve ailesine gerekli psikososyal desteğin verileceğini söyledi. Ayrıca bakanlık olarak da açılacak davaya müdahil olunacağını duyurdu. Adliyeye sevk edilen saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
0: Antalya'da bir kuaförde gölgelik için kaynak yapılırken yangın çıktı. İşte efendim son hali böyle, binanın 4 katlı bina tahliye edildi. 2 dükkanda da hasar oluştu.
3: Kaynak yaparken kıvılcım sıçradı. Dükkanlar bir anda dumanla kaplandı. Yangın 4 katlı binayı tahliye ettirdi.
4: Ufak bir kıvılcım yandı, tutuştu.
3: Yangın Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir kuaför dükkanında başladı. Dükkan balkonuna tente yapılıyordu. Bu sırada kaynak makinesinden çıkan kıvılcım bir anda ortalığı karıştırdı.
4: Müşterimle ilgileniyordum. Bir bağır çağırış oldu. Baktım babam kaynak yaparken bizim dükkan zaten tutuşmaya başladı. Ortak toz duman oldu.
3: Yangın bitişikteki yorgan dükkanına da sıçradı. Hemen itfaiyeye haber verildi. Bu sırada 4 katlı binada oturanlar da tahliye edildi. Ekipler yangını çok büyümeden söndürdü.
5: Yapacak bir yok, buna şükür ya.
3: Yangında her iki dükkanda da hasar oluştu.
0: Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından Can Kolukısa 92 yaşında hayatını kaybetti. 1934 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Can Kolukısa, Fransa'da oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Oyunculuk kariyerine tiyatroyla başlayan Kolukısa çok sayıda oyunda rol aldı. Kapıcılar Kralı, Postacı, Züğürt Ağa gibi filmlerde de oynayan usta isim, yakın zamanda da birçok televizyon dizisinde yer aldı. Kolukısa 92 yaşında hayata veda etti. Efendim bize kendisini Allah'tan rahmet sevenlerine de başsağlığı dileyelim. Devam edelim sıradaki haberimize. İstanbul Havalimanı'nda kapasiteyi artıracak yeni piste artık sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da 4. ana pistin yılın son çeyreğinde hizmete alınmasının hedeflendiğini açıkladı.
3: Taksi süresi azalacak, kapasite artacak. 4. ana pistte çalışmalar sona geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Ağustos ayında geçici kabul sürecinin tamamlanması, teknik testlerin ardından da pistin yılın son çeyreğinde hizmete girmesi hedefleniyor. Doğu-batı ekseninde inşa edilen 2820 metre uzunluğundaki yeni pist, İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini artıracak. Yeni pistte uçakların taksi süreleri kısalacak. Hava trafiği daha verimli yönetilecek. 4. ana pistin hangar alanlarına yakın konumuyla genel hava

0: havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesi amaçlanıyor. Yeni pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın artan yolcu ve uçuş trafiğine daha güçlü yanıt vermesi bekleniyor.
1: İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Tercih Fest 2026 etkinliğinde öğrencilerle buluştu. 21. yüzyıl dünyasına bir umut vaat edecek fikir insanlarına ihtiyacımız var dedi.
2: Biz gerçekten dünyanın sosyal bilimler mükemmeliyet merkezlerinden, araştırma merkezlerinden bir tanesi olmak istiyoruz. Dünyanın bu çalkantılı, öngörülemezliklerin en yüksek olduğu bu çatışmalı döneminde gerçekten insanlığa yeni açılımlar vaat edebilecek, toplumun yaşadığı bunalımlara, sorunlara çözümler getirebilecek lider düşünürlere, fikir insanlarına ihtiyacımız var. Herkesin eğer puanım yüksekse sayısalcı olmalıyım, sayısalcı olursam mühendis olmalıyım, doktor olmalıyım diye yönlendirildiği bir devirde biz en iyilerin mühendis, doktor olmasından ziyade işte sosyal bilimci olmasını başarmak için tercih festi yapıyoruz. Sosyal bilimler kariyerlerini de sadece basit birer meslek aracı olarak görmenizi değil, dünyanın meselelerini çözmek için iddialı hedeflere yelken açtığınız birer araç olarak görmenizi istiyoruz.
1: Efendim şimdi 10 yaşındaki Ali Koç'un hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Henüz 7 yaşındayken matematik yarışmasına katılmasıyla başlayan serüveni olimpiyatlara kadar uzandı. Geçen yıldan matematik dalında şampiyon olan Ali, İtalya'daki yarışmada da hem matematik hem de bilim dalında şampiyonluk elde etti. Başarı hikayesini de Kaan Uçar anlattı.
3: Yaşa Türkiye!
4: Ayaklarım titriyordu, bayılacaktım. Sahneye fırladım.
5: Direkt fırladı, açtı bayrağı ve ilk sözü Yaşa Türkiye.
4: Türk bayrağımızı açtığımızdaki gururun tarif edilemez derecedeydi.
6: Almanya, İspanya, İtalya birçok ülkede yarışmalara katıldı. Hem matematik hem de bilim dalında derece yaptı.
4: Toplamda 4 dünya birinciliği, 1 dünya ikinciliği ediyor.
5: Çok erken yaşta okuma yazma öğrendiği için kitaplara ilgisi, coğrafyaya ilgisi birçok alanda tek yönlü ilerlemedi. Ama sayı tabii en büyük tutkusuydu.
4: 4 yaşında karekök almayı kısmen öğrenmiştim.
7: Ali Koç henüz 7 yaşındayken annesi internet üzerine gördüğü bir matematik yarışmasına başvurdu. Ve Ali katıldığı ilk yarışmada Türkiye ikincisi oldu.
5: İnternette önüme bir yarışmanın ilanı çıktı. Uğurlu geldi çok bize.
4: İlkinden ikinci olduktan sonra yarışmaları keşfettik.
7: Ulusaldaki başarının ardından Ali'nin ailesi Ali 9 yaşındayken uluslararası bir yarışmaya başvurdu. Ve Ali'nin olimpiyat serüveni bu şekilde başladı.
5: Önce tabii online olarak herkes kendi ülkesinde katılıyor çocuklar. Kamera sistemiyle bilgisayardan sınavlara giriyorlar, yarışmalara. Davet alan çocuklar da bu ülkeye davet ediliyor.
4: 40'ı matematik, 40'ı bilim olmak üzere 80 soru. Hepsi İngilizce ve toplam süreniz 2 saat.
5: Online yarışmada zaten dünya birincisi olmuştu. Geçen yıl bilimde dünya ikincisi olmuştu. Matematikte dünya birincisi olmuştu. Bu yıl her iki kategoride de birinci oldu.
6: Henüz 10 yaşında evinin duvarları madalyayla dolan Ali'nin en büyük hayali matematik kitabı yazmak.
4: Matematiğin Nobel sayılan 2 ödül var matematik dünyasında. Hiçbir Türk bunları kazanamadı. İkisini de kazanmak istiyorum ve Türkiye'ye bu gururu yaşatan ilk matematikçi olmak istiyorum.

Ve şimdi de 100 yıllık bir mücadeleyi getireceğiz ekranlarınıza. Sabah gazetesinden geliyor haber efendim. Kerkük petrolleri. Çünkü hakikaten Türkiye 100 yıl önce 1926'da Musul Kerkük mücadelesini kaybetti ve sadece Musul petrollerinden 25 yıllığına ancak pay alabilmişti. Petrollerden aldığı hissenin ödemesi de 1955'te sona erdi. Geçen hafta yapılan tarihi anlaşmayla da Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu. 100 yıllık mücadele başlığıyla duyuruyor Sabah gazetesi de Kerkük petrolleri ile ilgili yaşanan bu gelişmeyi. Hayırlı olsun diyelim efendim. Bu arada Türkiye ve Irak arasında da bir yıllık yeni bir petrol anlaşmasına imza atıldı. Biraz önce de aktardık aslında Kerkük petrollerini. Şimdi anlaşmayla günlük 700

0: 150 bin varil petrol taşınacak. Anlaşmanın detaylarını da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurmuştu. Biraz önceki haberimizle de bağlantılı. İkili ticaret hacminin artacağını söylemişti. Başka neler söylendi? Gelin onu da haberimizde izleyelim.
1: Bu hafta bizler için tarihi bir hafta oldu. Türkiye Petrolleri'nin Kerkük sahalarına ortak olması hakikaten tarihi önemde bir çalışmaydı. Ve bugün hafta sonunda da Irak-Türkiye petrol boru hattının anlaşmasını bir yıllık süreyle uzatma noktasına mutabık kaldık. Ve bugün imzalar atıldı ilgili şirketlerimiz tarafından.
2: Türkiye ile Irak arasında yeni petrol anlaşması imzalandı. Anlaşmayla günlük 750 bin varil petrol taşınacak. İkili ticaret hacmi artacak.
1: Kerkük'te Türkiye Petrolleri'nin çalışmaya başlıyor olması, inşallah yeni başka sahalarda da çalışmalarımız olacak. Şimdi artık pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz ve bu yeni sayfada da iki ülkenin enerji alanında başta olmak üzere, petrol, doğalgaz, elektrik alanında olmak üzere ama diğer alanlarda da ticari ilişkilerini ve 17 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini çok daha yukarı götürecek bir noktaya inşallah götüreceğiz.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyr ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek kritik bir adım atıldı. Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmaya varıldı.
1: Çok önemli bir boru hattı. Bugünlerde önemi biraz daha fazla. Zira Hürmüz krizini yaşayan dünyada 20 milyon varilin bir anlamda körfezde takılı kaldığı bir ortamda alternatif bir güzergah oluşturmak adına da fevkalade önem arz ediyor. Ve istiyoruz ki bu 1,5 milyon varil kapasitede, günlük kapasitesi olan bu hatlarımız bundan sonra tam kapasitede çalışsınlar ve Irak'tan gelecek petrolü, belki ilerleyen dönemde Kuveyt'ten, körfez ülkelerinden gelecek petrolü de bu güzergah üzerinden biz dünya piyasalarına, Ceyhan'a taşıyalım.
0: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın aldığı not kameralara yansıdı efendim. Bu da Washington yönetiminin Japon yenini desteklemek için piyasaya müdahaleye hazırlandığı iddialarını güçlendirdi. Ne var o notta? Gelin bir bakalım.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Camp David'de düzenlediği kabine toplantısında kameralara ilginç bir ayrıntı yansıdı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın not defterinde yapılacaklar başlığının altında 5 ila 10 milyar dolarlık Japon yeni satın al ifadesinin yer aldığı görüldü. Not, Washington yönetiminin Japon para birimini desteklemek amacıyla döviz piyasalarına müdahale edeceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Reuters'ın haberine göre ABD Hazine Bakanlığı fotoğrafın çekilmesinden yaklaşık 2 saat önce bazı büyük bankaları olası bir müdahale konusunda bilgilendirdi. Japon finans otoriteleri de aynı gün Tokyo piyasalarında yeni desteklemek için harekete geçmiş, ardından Japon yeni dolar karşısında hızla değer kazanmıştı. Uzmanlar ABD'nin yaklaşık 15 yıl sonra ilk kez Japon yeni lehine doğrudan piyasaya müdahale etmeye hazırlandığını belirtiyor. ABD Hazine Bakanlığı Japon yeni için son müdahalesini 2011'deki deprem ve tsunami felaketinin ardından gerçekleştirmişti.
0: Efendim her pazar olduğu gibi saatlerimiz 8.30'u gösterdiğinde Habertürk yazarı Oray Yayın'la şöyle bir dünya gündemine bakıyoruz. Yine öyle yapacağız. Hoş geldin Oray.
3: Hoş bulduk. Günaydın Kübra Nur.
0: Günaydın. Şimdi az önceki haberimizi izlemişsindir. Hatırlar mısın sen? Tam da böyle Japonya'dayken Japon yenindeki düşüşten bahsetmiştin. Hatta onun için aslında ciddi manada Türkiye'den de Japonya'ya bir gidiş var demiştin. Galiba Amerika Birleşik Devletleri bu konuya da el atıyor. Ne dersin?
3: Öyle gözüküyor çünkü gerçekten yen rekor düzeyde düşmeye başladı yani deflasyon konusunda ve bir müdahale edilmesi de gerekiyor. Hatırlarsınız Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı'yla Donald Trump görüşmüştü, hatta biraz da utanç verici espriler yapmıştı Trump ona. Ama yani müdahale etmek zorundalar çünkü Japonya'nın orada kuvvetli bir ülke olarak kalması Amerika'nın çıkarlarına yarıyor. Neden? En büyük tehdit Çin. Çin'e karşı yapabilecek manevralar kısıtlı Amerika'nın ve giderek Çin pek çok alanda Amerika ile mücadeleyi sürdürüyor. Hatta bazı alanlarda önüne geçmiş durumda. Mesela çip meselesi, işte bunu geçtiğimiz haftalarda da gördük. Elektrikli otomobil üretimi. Japonya'nın desteklenmesi, orada bölgesel dengelerde Çin'in önüne geçmesi, tarihsel düşman olan Çin'in önüne geçmesi açısından önemli.
0: Evet, bu arada hatırlatalım, Pearl Harbor'ı hatırlatmıştı aslında Trump. Yani Pearl Harbor'la ilgili hakikaten

0: Çok yakışıksız bir şaka yapmıştı ve Japon Başbakanı da sessiz kalmıştı bu duruma. Hakikaten unutulmaz anlardan biriydi. Trump'ın bir liderle görüştüğü unutulmaz anlardan biri olarak yine kayıtlara geçti bu da. Şimdi istersen hemen şöyle bir savaşın gündemine bakalım. Son durum nedir? Şimdi Washington yönetimi 10 ülkedeki vatandaşlarına dikkatli olun uyarısında bulunmuştu. Aslında bu hafta sonu bir saldırı da bekleniyordu. Gelen açıklamalar da o yöndeydi ama yine son dakikada Trump'tan bir açıklama geldi. Saldırıyı iptal ettim dedi. Ne dersin? Yine böyle bir döngünün içine mi girdik? Saldırıyoruz, iptal ettim, saldırıyoruz, iptal ettim. Böyle bir döngünün içinde miyiz artık?
1: Galiba artık bu konuyu konuşmanın haber değeri bile kalmadı. Çünkü Trump bunu hep yapıyor. Hem saldıracağız diyor, yerle bir edeceğiz diyor. Sonra geri adım atıyor. Burada vermek istediği sinyaller ağırlıklı olarak Amerikan piyasasına tabii ki yönelik. İşte bu hafta belki borsayı kurtarabilirse diye. Ama bu savaş öyle kolay kolay biteceğe benzemiyor. Şimdi ne olursa olsun evet ateşkes çok yakın diyor. Hürmüz'ün açılması çok yakın diyor ama bildiğimiz şeyler var. Birincisi İran teokratik bir rejimden şimdi neredeyse bir askeri junta rejimine dönüştü. Muhafızlar ülkelerini savunmakla sadece kalmayıp aynı zamanda da üstünlüğü elde ettiler. Hürmüz Boğazı diye bir kontrol noktaları yoktu İran'ın. Şimdi var. Dahası işte Amerika'nın silahlarını sürekli yok etmeye başladı ve bölgedeki ülkelerde tehdit oluşturuyor. Bu yüzden zaten Amerikalılar da seyahat kısıtlamaları yapıyor. İşte uçaklar teker teker iptal oluyor. Ve o bölgedeki gerginlik uzun sürede değişmeyeceğe benziyor. Yani kartlar yeniden karalıyor. İşte ne bileyim finans cenneti olarak görülen bazı ülkelerin geleceği şimdi tedirginlik içinde. Ne yapacakları belli değil. Daha ve bir başka meselesi de şu. Güvenliği için Amerika'ya sırtını yaslayan ülkeler bunun aslında çok da mümkün olmadığını gördüler. Özellikle de müttefikler. Nedir bu? İşte Amerika'nın bakıyorsun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 2. Dünya Savaşı'nı kazanarak dünyanın üstünlüğünü elde etmişti. Başta Avrupa olmak üzere de ben size güvenlik şemsiyesi açacağım demişti ve bugünlere kadar gelindi. Fakat Irak Savaşı, Afganistan Savaşı ardından bu savaş ve bu Amerika'nın pek de askeri zaferini görmemekle birlikte işte buradan bir şekilde onurlu bir şekilde ayrılıp Amerika mantıklı olan kendi köşesine çekilmesi. Ama bu 20 sene sonra da olabilir, belki çok çabuk da olabilir ama egolar da söz konusu olduğu için hemen olacağı benzemiyor. Burada şimdi dünya düzeninde bir eşik aşıldı, bir kırılma yaşandı. Bundan sonra ne olacak? Tabii bunu öngörenler vardı. Mesela işte Fransa'da De Gaulle, NATO kurulduğu zaman Fransa'nın askeri birliklerini NATO'dan ayırmıştı. Şöyle bir mantığı vardı. Bu insanlar Paris'i kurtarmak için New York'u feda etmezler diyordu. Şimdi aynı şey burası için de söz konusu. Avrupa'da işte Fransa'nın en azından kendine ait bir nükleer silahı var.
0: Bu arada
1: Bütün
0: NATO ile
1: Avrupa'yı korumaya
0: ilgili
1: yetişecek mi? Bu bilinmiyor tabii.
0: çok özür dilerim, bu Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde de bu çok konuşuldu. Artık yetkililer söyledi. Yani o kadar kilometrelerce uzaktan okyanusu aşarak bizi kimse kurtarmaya gelmeyecek. Dolayısıyla buna uygun adımlar atılması gerekir diye. Artık Avrupa Birliği ile malum Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o gerilim de artınca tüm dünya bunu anladı herhalde, öyle değil mi? Herkes bir kendine bakmalı, kendini güçlendirmeli. Aslında o yerli milli savunma sanayini güçlendirmeli kavramı da burada biraz daha ilgi çekmeye başladı.
1: Evet, son bir buçuk yıldır sürekli bu golist politikaların yazılıyor olması ve Avrupa'nın tekrar bu golist politikaya dönmesi de bu işte kendi silahımızı üretmek zorundayız. Bütün ülkeler artık bu noktaya geldi. Çünkü birincisi evet Amerika'ya herkese yetişemiyor. Elinde malzeme yok. Kendisi de bile yetişemiyor. Görmeye başladık işte Patriot füzeleri çatır çatır bitmeye başladı. Bunlar böyle her gün üretilebilecek füzeler de değil. Hem çok masraflı hem de biraz vakit alıyor. Ve İran'da bu savaşı uzattıkça Amerika'nın elindeki bir kere silah deposundan çalmasına neden oluyor. Yarın öbür gün başka bir gerginlik olursa işte az önce mesela bu Japonya niye destekleniyor? Tayvan-Çin gerginliği,
0: Doğru.
1: bir başka dünya savaşı cephesi açılması ihtimali var. Şimdi burada yeteri kadar silah yok. Burada nasıl yapacak? Şimdi Fransa'nın elinde evet bir nükleer silah var ama bütün Avrupa'ya yetecek mi? Bu bilinmiyor ama bir mesela Almanya şimdi acaba benzer bir şekilde ya Berlin'i kurtarmak için Paris'i feda eder mi diyecekmişim. Kendi aralarında da bir takım çünkü tartışmalar var. Ama en azından De Gaulle'ün haklı olduğu ortaya çıktı. Ve yeni bir dünya düzeni burada bu savaşla birlikte başladı. Yani bunu sadece bir İran savaşı olarak görmemek lazım. Hem diplomaside hem dünya savunma sisteminde, Amerika'nın garantörlüğünde bir şeyler kırıldı. Ve bunun daha etkilerini biz onlarca yıl göreceğiz.
0: Muhtemelen bu arada kendi aralarında hakikaten anlaşamıyorlar. Hatırlarsın bir uçak anlaşması mesela. Hani iki ülke Avrupa Birliği ülkeleri birlikte uçak üreteceğiz diye yola çıktılar. Yapamadılar. Yıllar geçti mesela. En sonunda anlaşmayı iptal etmek zorunda kaldılar. Zannediyorum İtalya ile Fransa

0: mıydı? Yani dolayısıyla kendi içlerinde de aslında birlik olup bir üretim yapmak noktasında epey zorlanıyor şu sıralarda Avrupa Birliği. Bu arada Gazze ile ilgili de yeni bir durum yaşandı Oray bu hafta. 15 maddelik bir anlaşma. Trump duyurdu bu anlaşmayı, hatta Hamas da bu anlaşmayı kabul etti. Anlaşmanın detaylarını da paylaştı Trump. Tarihi bir anlaşma dedi. Gazze'den geri çekileceğini İsrail'in hatta açıklamıştı yine yapılan anlaşmada. Ne dersin bu Gazze anlaşmasının detaylarını sen nasıl okuyorsun? Özellikle Trump Netanyahu gerginliğini tırmandırır mı mesela bu anlaşma?
1: Dün İsrail yeniden Gazze'ye saldırmaya başladı. Dolayısıyla bu anlaşmanın taraflarından bir tanesinin bu anlaşmayı çok da ciddiye almadığının en net göstergesi olabilir bu. Yani ortada bir barış süreci ve bir ateşkes eğer yaşanıyorsa yaşanmıyor demektir bu. Çünkü İsrail saldırılarına devam ediyor. Burada ilk başından beri anlaşılamayan nokta şuydu. Hamas'ın silah bırakmasına ikna etmeye çalışıyor Amerika ve İsrail onu. İsrail'in de isteği buydu. Ve ateşkesten sonra da İsrail saldırılarını şöyle açıklıyor. Hamas yeniden işte güçleniyor. Yeniden silah toplamaya başladı. Yeniden bir silah saldırı hazırlıyor diye. Bunu bir altyapısının bu olduğunu söylüyor bu saldırıların. Şimdi bu doğru mu değil mi bunu bilmiyoruz. Ama Trump da bu konuda şimdi pek kimsenin tarafı olmadığı bir anlaşma gibi bir anda bunu ortaya çıkardı, sanki mucize bir çözülmüş gibi. Şimdi Trump böyle şeyleri hep çok yapıyor çünkü buna ihtiyacı da var. İşte seçim giderek daha yaklaşıyor ve bir mucize gerekiyor. Şimdi İran'da şunu gördük. İran ateşkesinden sonra İran aslında bu ateşkesi başka ülkeleri de savaşın içine çekebilecek bir tehdidi oluşturabilecek bir süre olarak kullanmış ve bu ateşkesten çok daha kuvvetli bir şekilde çıkmış. Buradan acaba Amerika İşte milli takımlarda eskiden konuşulurdu ya, şerefli bir mağlubiyetle ayrılmaya çalışırken acaba bir yandan bir zafer gibi bir şey, işte bakın ben ateşkes sağladım diye buradan çıkmaya mı çalışıyorum? Bu ateşkesin ne kadar kalıcı olabileceği tartışmalı. Anladığımız sadece şu: Hamas Amerika ile bir iletişim kanalı kurmuş, bir pazarlık dönüyor ya da bir anlaşmanın en azından ilk adımları bir görüşme, bir diyalog olması önemli. Ama burada İsrail oyun bozanlığını sürdürecek. Aralarındaki ne kadar şimdi gerginlik var, evet yansıyan bir gerginlik var gibi gözüküyor ama Netanyahu da sürekli Trump'ın kulağına fısıldayacak kadar yakınında, işte tekrar gitti Trump'la görüşme sürdürdü ve bu Amerika'nın bütün telkinlerine rağmen bir barış sürecinde bir ateşkes pazarlığı sürerken saldırması da pek Trump'ı da dinlemediğinin göstergesi. Dolayısıyla burada bir mucize çözüm beklemek, tıpkı İran'da olduğu gibi, çok açıkçası kolay bir ihtimal gözükmüyor bana.
0: Evet, ne yazık ki öyle. Bu arada şöyle bir haber yazdığımızı hatırlıyorum Oray. Hatırlar mısın, hani bütün ülkeler buraya bir para koyacaktı. Bu barış kurulu oluşturulduktan sonra o paralar acaba konuldu mu, ne oldu diye bir araştırma yapılmıştı. Yine şöyle ki, özellikle vergilerden kaçınmak için mesela pek çok ülkenin verdiği sözleri tutmadığı yönünde de bir araştırmaydı bu. Dolayısıyla pek de aslında Trump bize ya tarihi bir anlaşma, çok iyi gidiyor her şey dese de arka planda çok da iyi gitmiyor işler ne yazık ki. Bu arada dünyanın dört gündür konuştuğu şu aslında görüntülere bir bakalım, İspanya'daki göçmen krizi. Çünkü Fas'tan İspanya'nın Ceuta bölgesine geçmeye çalışan göçmenlere polis müdahale etti. Hatta gördüğün gibi işte yani bisikletiyle çıkmaya çalışan biri var orada, karaya çıkmaya çalışan biri var. Hakikaten 60 bin kişi yüzerek bir umuda doğru gitmeye çalışıyor o noktada. Bu arada 67 kişi de hayatını kaybetti. Yani boğularak hayatını kaybedenler de var. Son bilgilere göre de Fas'la bir anlaşma sağlanmış, aslında geri gönderilmiş bu gelenler. Şimdi bu olayın arkasında İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri var. Bu aslında Sanchez'e yönelik bir komplodur deniliyor. Ne dersin?
1: Şimdi bu olay, bu Ceuta'daki yaşanan bu göçmen krizi çok bu senenin sadece en önemli haberi değil. Son geçtiğimiz 10 yılın belki de en önemli haberlerinden bir tanesi ve bu tıpkı işte İran Savaşı'nın Orta Doğu'da ve dünyadaki dengeleri değiştirmesi gibi, bu da dünyadaki bir başka eşiğe geçildiği anlamına geliyor. Nedir bu eşik? 2015 yılında hatırlarsınız Avrupa göçmenleri kapılarını açmıştı bu Suriye'deki Arap Baharı'nın da getirdiği gerginliklerden sonra ve bir kırılma noktası özellikle Türkiye kıyılarında yansıyan o bebek fotoğrafı da bir ölü bebek fotoğrafıydı. Bu gerçekten Avrupa'daki bütün vicdanları, herkese dokundu bu fotoğraf ve evet, evet göçmenler gelsin diye büyük özellikle solcular, yeşil sol diyebileceğimiz hareket gösteriler yaptı. O sırada Angela Merkel biz bunu başarırız dedi ve kapılarını açtı. Birkaç ay sonra kış ayı geldiğinde bir problem olmaya yavaş yavaş bu başlamıştı. İşte gördük Berlin'in Neukölln bölgesi mesela giderek bir küçük bir

0: buraya dönüşmeye başladı. Bir uyum sorunu olmaya başladı. Burada ben bir asimilasyondan bahsetmiyorum, bir adaptasyondan bahsediyorum. Bu göçmenlerle bir uyum problemi. Biz bunu Türkiye'de de yaşıyoruz. Ve bu giderek de bir probleme dönüştü. Ve 2015 yılında marjinal partiler, işte Le Pen olsun Fransa'da, AfD olsun Almanya'da, bunlar küçük marjinal partilerdi. Bugün önümüzde bu göçmen krizinin üzerinden 12 sene geçtikten sonra ikinci bir göçmen krizinde bu partiler artık iktidar ortağı pek çok ülkede. Meloni aşırı sağdan gelip işte İtalya'yı yönetiyor bile. Sanchez İspanya'daki sol hükümetlerden, belki Avrupa'nın nadir sol hükümetlerinden bir tanesi, işte Orban'ı gördük burada. İngiltere'de keza aynı şekilde Nigel Farage Reform Partisi başbakanların istifasına neden oldu. En son Keir Starmer'ın istifasının altında da bu vardı. Nedenlerden bir tanesi de bu yasa dışı göçmenlikle mücadele edilmemesiydi. Şimdi artık bu retoriği burada Amerika, Avrupa'daki aşırı sağ partiler ele almış durumda ve bunu görmeye başlayacağız. Bu çok daha ciddi sorunlara neden olacak. 84 bin kişinin yaşadığı Ceuta diye bir bölge. Tabi burada yani kolonyalizmin de etkileri konuşulabilir. Burası İspanya diye konuşuruz ama İspanya'da değil, arada bir deniz var. Fas'ın ucunda
1: Afrika
0: bir
1: toprağı,
0: özel bir
1: Kuzey Afrika
0: bölge.
1: toprağı.
0: Evet, bir Afrika toprağı, iki tane zaten bölge var burada ve zaman zaman burada bir gerginlikler yaşanıyor. Şimdi 84 bin kişinin yaşadığı bir yere 60 bin kişinin bir anda giriyor olması, dünyanın neresi olursa olsun, geçmişi ne olursa olsun, buranın bir kriz. İnsanlar günlerdir evlerinden çıkmıyorlardı. Şimdi yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Daha da önemlisi, bir insanlık krizine dönüşecek burada. Çünkü bir kısmı Fas'a geri yollandı ama bir kısmı orada kalıyor. Dağlara kaçmış durumdalar. İşte bazıları mesela savaşla sarsılmış bölgelerden o Sahara çöllerini aşarak buralara gelmiş insanlar. İspanyol hükümeti bunlara gıda ve su yardımı yapmıyor. Nasıl bunlar ayakta kalacaklar? Hiçbir şekilde de evlerine dönmeye niyetleri yok. Niye Senegal'e dönsünler? Faslılar belki döndü. Niye bu yapıldı? Henüz bunun niye bu krizin niye çıktığını tahmin etmek çok zor. Birkaç ihtimal var. Senin söylediğin o Sanchez'in cezalandırılması, İsrail ile karşı çıkan yegane Avrupa ülkesi olduğu için bu bir ihtimal. Benzer şekilde İspanya'nın Fas'ın en büyük rakibi Cezayir ile yaptığı bir takım anlaşmalar var ve Fas'ın bundan dolayı rahatsız olmasından dolayı sınır kapısını açtığı iddia ediliyor. Nitekim tanıklar, en azından Batı gazetelerine konuşan tanıklar, İspanyol polis, Fas polisinin kaçın kaçın hadi gidin dediğini, WhatsApp gruplarıyla bu haberleri söylediği, bu tarafa doğru gidin diye insanları yönlendirdiğini söylüyor. Hatta bir sokak satıcısı gitmeye karar verdikten sonra orada bir Faslı, tamam biz de gidelim demiş. Yani neredeyse Kevgir gibi bunu özel olarak aç Fas buna yön vermiş. Ancak bak, bir ihtimalde şu, bir teori de şu: Fas'ta işte ekonomik birliğin kutlanacağı bir bayram varken 40 bin kişinin ülkeden kaçıyor olması iyi bir görüntü değil. Dolayısıyla burada Fas'ın, acaba Fas hükümetinin bir işbirliği yok mu? Henüz bunu bilmiyoruz ama bildiğimiz şey, bir kriz yaşandı ve bu krizin bundan sonra da bir probleme neden olacak. Nitekim Danimarka'daki sosyal demokrat hükümet bile şimdi vize kısıtlamalarından bahsetmeye başladı. Bazı ülkelerde
1: İtalya
0: Schengen içinde
1: hemen söyledi,
0: yolculuk
1: Schengen'i
0: yaparken,
1: askıya
0: tabii
1: alalım
0: İtalya
1: diye.
0: söyledi, tabii. Ve halihazırda İtalya bunu söyledi. Halihazırda bazı ülkeler zaten pasaport kontrolü yapıyor Schengen içinde. Mesela işte senle konuştuk. Fransa, Yunanistan arasında sık sık ben uçtuğum için biliyorum. Pasaport vize kontrolü çok detaylı yapılıyor. Mesela Yunanistan, çünkü Avrupa'ya bir giriş noktası olduğu için burada sıkı tutuyorlar geçmiş yıllardan dolayı. Belli ki sınırlar tekrar örülmeye başlanacak. Bu önümüzdeki yıllarda, işte önümüzdeki sene Nisan ayında Fransa'da seçimler var. Le Pen'in gelmesine neden olacak mı? Başka Sanchez'in İspanya'da o sol rüyanın çökmesine neden olacak mı?
1: Merz'e
0: Bu
1: destek çok
0: gerçekten
1: ciddi manada düştü. Daha yeni dün paylaştık mesela
0: düştü.
1: oranları. AfD'nin yükselişi hakikaten inanılmaz bir biçimde giderken Merz'e destek de düşüyor. Almanya'da da bu durum söz konusu.
0: AfD'nin de Alman istihbaratının kendi raporuna göre Nazi unsurları barındırdığını, Nazizmle flört ettiğini ve Nazizmin bir kolu olduğunu da hatırlatalım. Yani bu sıradan bir aşırı sağ derken bundan bahsediyoruz. Yani Fransa'daki belki daha merkeze yakın bir sağ parti ama Almanya'daki hakikaten ekstrem uçlar barındırıyor. Bir başka mesele şu: yanı başımızda bizim İran'da bir savaş yaşanıyor. İşte Gazze'de bu bitmek bilmeyen bir kriz var. Ne olacağı belli değil. Halihazırda zaten bir mülteci problemiyle uğraşırken onlarca yıl sürecek bu krizlerin etkisini daha da göreceğiz. Yani çok daha biz kırılgan bir noktadayız burada. Avrupa'da bu sınırlar yükselmeye başladı. Ne diyeyim yani, sonumuz hayır olsun diyeyim Kübra'm. Çok gerçekten bu
1: Amin.
0: tarihi bir dönüm noktası oldu bu Ceuta meselesi.
1: Gerçekten
0: O
1: öyle.
0: yüzden üzerinde çok uzun uzun düşünmeye, tartışmaya değecek bir konu. Çünkü

0: Çok büyük etkisi olacak bunun dünyanın akışına.
1: Kesinlikle öyle. Çok çok çok güzel özetledin orayı. Hakikaten çok katılıyorum bu sözlerine.
0: Aslında şunu da söyleyeyim, son olarak şunu da
1: Tabii.
0: söyleyeyim. Belki Nolan'ın Odyssey filminde de bu kriz nedir
1: Geçelim.
0: gönderme de olabilir. Evet, hayır. Yani bunu pas atmak için söylemedim de şimdi aklıma geldi. Çünkü ben hala filmi izlemedim ama o kadar çok şey okudum ki hakkında. Çünkü film üzerine çok yorumlar yapıyor. Sen izledin. Belki bağlantı değil mi? Orada da bir öyle gönderme var galiba. İyi göçmenler, kötü göçmenler, işte gelenleri ev sahipliği yapacağız ama işte onlar da misafirliğini bilsinler gibi bir takım mesajların da olduğu söyleniyor. Belki sen daha net açıklayabilirsin izlediğin için.
1: Yani şöyle, orada mesela özellikle misafirperverlik o dönemin insanı için kıymetli bir şeydi. Dolayısıyla 10 yıl boyunca mesela yalnız kalıyor hani Odysseus'un eşi ve aslında pek çok kişi, savaştan dönen pek çok kişi de onun evine geliyor ve misafirperverlikten dolayı onları evinde ağırlamak zorunda kalıyor. Dolayısıyla 10 yıl boyunca onlara misafirperverlik yapıyor ama onlar da aslında başka çıkarların peşindeler, başka şeylerin peşindeler. Dolayısıyla o misafirperverlik beklendiği gibi olmuyor şeklinde bir değerlendirme var. Bir de tabii burada hep eve dönüş hikayesi olarak anlatılıyor ya Odysseus. Dolayısıyla burada da bir eve dönüş, hani göç, bir yerden bir yere gitme, var olduğun topraklara ulaşma şeklinde de Odysseus'u yine hakikaten senin de söylediğin gibi yorumlayanlar var. Ya benim daha doğrusu bakış açım biraz da şu, bir takım değerler aslında ihlal ediliyor ya, yani insanlığın, medeniyetin kurduğu ortak değerler bir hile yoluyla, işte Truva'dan hep bizde böyle kurnazca bir iyi bir şeymiş gibi anlatıldı ama öyle değil. Hakikaten devletlerin birbirleriyle hediyeleşmesi ya da tanrılara yönelik bir sunumda bulunmak kutsal sayılır ve buna saygı gösterilirdi. Aslında onların hepsi yerle bir edilince, tabiri yerindeyse, bedeli de ağır ödeniyor. 10 yıl boyunca evinize bile dönmekte zorluk çekiyorsunuz. Ben biraz daha meseleyi buradan okuyorum doğrusu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla medeniyet değerlerinin yerle bir edilmesinin bir bedeli vardır. Belki bugüne de yansıması var işte. Özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik mesela politikaları üzerinden bile Odysseus'u yorumlayanlar var. Yani orada medeniyet değerlerini yerle bir etti. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ndeki ülkeler, halklar ayaklandı şeklinde. Böyle de bir yorum var
0: Evet,
1: mesela.
0: bu film üzerine yani belli ki Nolan'ın zaten bu günümüz üzerine bir yorum yaptığı net bu filmi çekerek. Yani evet, çok binlerce yıllık bir destan olmasına rağmen ama bugünle ilgili çok kişi de kendi şekilde yorumluyor ama özellikle buna çok yorumu Ceuta meselesinden sonra Odise, çünkü hala rekor kırıyor. Benim izlememe sebeplerimden bir tanesi de hala bilet bulamamam. Yani gerçekten sinemaya gitmek ne kadar zorlaştı, yani artık böyle hani insanın imkanı var, maddi imkanı, ona rağmen gidemiyor. Yani ve de çok da masraflı bir şey olmaya başladı işte. Dünyada birkaç tane salonda tamam hadi görelim, parasını verip görelim de şu Eylül ortasına kadar gel. New York'ta bilet yok. Montpellier'e gideyim dedim, hala bilet yok. Artık sonunda telefon ekranından herhalde izleyeceğim, bu kadar böyle kadraj meselesi. Ama hakkında da o kadar çok şey okudum ki artık bunun, yani işte liberal dünya düzeninin çökmesine bir acaba yorum mu bu? Gerçekten bir göç krizine bir yorum mu? Belli ki hepsine bir yorum ama özellikle de işte şu tabii bu göçmen meselesiyle ilgili çok daha gündeme geldi bu film. Ne güzel aslında bir klasiği konuşuyor olmamız da fena bir fikir, bir fena bahane olmadı galiba
1: Evet.
0: bu vesileyle.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bu arada şöyle süremiz de azalmışken hemen FIFA'yı da sana sorayım. Çünkü malum FIFA'nın organizasyonlarını yönetecek ticari bir şirket kurulmasını ve bu yapıya aslında özel yatırımcıların ortak olmasını öngören bir anlaşma duyurulmuştu. Fakat epey tepki geldi, boykot kararları geldi ve Infantino artık geri adım attı. Neden geri adım atmak zorunda kaldı peki?
0: Şimdi Kürbanu şimdi geri adım attı. Neydi bu? FIFA'nın belli bir kısmı özelleştirecekti ve bunlardan bir tanesi Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın erkek kardeşi Joshua Kushner'ın olduğu bir fondu. Ve bu fonda buna ortak olacaktı. Şimdi bir senedir bizim merak ettiğimiz bir soru var değil mi? Bu Infantino niye sürekli Trump'a işte ödüller veriyor? Niye sürekli onu destekliyor? İşte bu yüzden destekliyormuş. Ortada bir para var. Yani gitti Miami'ye, FIFA'nın operasyonları niye taşıdı? Niye Miami'de oynayan Messi'nin final oynaması için bu kadar çok göz yumdu Arjantin milli takımının faullerine? Niye Amerikan milli takımının kırmızı kartı ertelendi vesaire? Niye Trump Tower'da evler tutuldu? Bu yüzden. Çünkü ortada bir para çıkıyor bence. Ama bugün tabii ciddi bir tepki çekti FIFA. Çünkü UEFA ile FIFA arasında ciddi bir savaş vardı zaten. Ve UEFA resti çekince UEFA FIFA'nın Avrupa futbolundan sorumlu ayağı ve dolayısıyla Avrupa futbolu işte yani Fransa, İspanya, bu senenin dünya şampiyonu İspanya çıkartırsanız oradan biz FIFA'yı boykot edeceğiz, Dünya Kupası gelmeyeceğiz derseniz geri adım atarlar. Ama bugün geri adım atması bu şu, tıpkı Trump'ın bazı şeyleri test ediyor ya, yani şimdi yapalım mesela doğumla vatandaşlık hakkını kaldırdı Trump, mahkemeden döndü ama 5'e 4 döndü, yani yarın öbür gün 6'ya

0: 3 geçebilir, 5'e 5 olabilir. Yarın öbür gün tekrar bu mesele belli ki kapıya gelecek. Çünkü FIFA para istiyor. Para nerede? Amerika'da işte 15 milyar dolar kar ettiler sadece bu Dünya Kupası'ndan. Maçları 4 devreye böldüler, 2 devre olan maçları. Araya konser koydular. Oyunun yapısını değiştirecekler belli ki bundan sonra. Şimdi bir şekilde bunu test ediyor. Ama şu an için bu savaşı kaybetti. Infantino da belli ki kendi koltuğunu da kaybetti burada. Bundan sonra onun seçilme ihtimali 3. kez çok zor gözüküyor. Ama burada şuna hazır olalım. Bu tartışmalar boşuna çıkmıyor. Burada zemin yoklanıyor. Belki şu anda dünya futbolu buna hazır değil. Bir rüşvet dağıtılacaktı işte. Bakın biz size buradan gelecek parayla stadyumlar inşa edeceksiniz vesaire gibi. Bazı ülkelerde buna bu yüzden kararsız kaldılar. İşte parayı görünce tamam belki oy veririz diye. Ama şu anda bir dirençle karşılaştı. Ama yarın öbür gün bu direncin ne kadar kalıcı olacağı hakikaten tartışmalı.
1: Yani sadece rafa kalktı aslında. Tekrar önümüze gelebilir bu mesele diyorsun. Bu arada yangınlarla da mücadele ediyoruz Oray. Ben bilmiyorum neredesin sen ama
0: Tabii.
1: Avrupa ve Amerika'da da hatta yangınlar söz konusu. Fransa'da orman yangınları ne durumda? Kaliforniya'da yine yangın sezonu malum. Geçtiğimiz yıl hakikaten çok acı manzaraları orada da görmüştük. Nedir sendeki son bilgiler?
0: Ben Fransa'dayım şu anda Kübra Nur. Bugün dördüncü sıcak hava dalgası telinden geliyor ve Mayıs ayından beri sen de sürekli biliyorsun iklim konuşuyoruz. Neredeyse meteoroloji gibi 35 derece yarın gene olacak burada ve geçen hafta işte Gironde'da çıkan 42 bin hektar orman yangını nihayet kontrol altına alındı. Bu Avrupa tarihinin en büyük yangınlarından bir tanesi oldu. Sadece bu sene Ocak ayından bu yana 91 bin hektar yandı ve bu İspanya'yı da katarsak 217 bin hektar İspanya da yandı. Avrupa'nın genelinde 450 bin hektardan bahsediyoruz. Bu işte nedir? Sadece orman yangını değil, aynı zamanda tarımın etkilenmesi demek. Yazın ekilen hasatların kışın demek ki bir gıda sıkıntısı da çekeceğiz. Ve 2017'de Kanada'daki bu ormanlar hep yanıyor. Fakat 2017'de bu orman yangını Kanada'da çıkması birlikte mega orman yangını diye bir kavramla dünya tanışmaya başladı. Ve bunun çoğunluğu bilim insanları insandan kaynaklı bir iklim değişikliğinden olduğu söyleniyor. Ve önüne de geçiremiyor bunun. Yani geçici olarak insan ve korkunç görüntüler oldu biliyorsun. Yani Yunanistan'da aynı anda adalar yanmaya başladı. İşte Türkiye'de bunu gördük. Fransa'da insanlar yerlerinden inildi. Bordeaux neredeyse haritadan çıkmaya başladı. Ve şimdi Los Angeles. Los Angeles'taki orman yangını sezonu dünyanın geri kalanına kıyasla çok daha hafif geçiyor şu anda. Yani Yosemite'de bir yangın oldu ama hemen kontrol altına alındı. Fakat deniyor ki şimdi asıl başlayacak. Yani sıra şimdi Los Angeles'a geliyor ve bu işte Palisades'de gördük. Ben oraya gittim yangından sonra ve hala daha toparlanmamış bir hayalet şehir olarak duruyor orada. Los Angeles'ın en böyle varlıklı bölgelerinden bir tanesiydi. Şimdi bir Kaliforniya'da da yeni bir yangın tehlikesi var. Yani bu yangın haberleri
1: Oray,
0: giderek daha artarak
1: evet,
0: önümüze gelecek
1: bu
0: galiba.
1: hafta Financial Times'a bir yazı vardı. Diyor ki bundan sonra normal bir yaz yok. Beklemeyin. Artık eski
0: Evet.
1: normallerimizi unutalım. Hatta ya ben çok şaşırmıştım. Mesela Fransa'da 5000'den fazla kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti haberini gördüğüm zaman. Gerçekten yeni bir döneme giriyoruz. Hatta yazıda da şundan bahsediyor. Şimdi geçen yıldan mesela biraz da Akdeniz kıyılarına, işte İspanya'da, Türkiye'de, Yunanistan'da yangınları gördük ama Fransa mesela çok dikkat çekici. Yani daha da aslında kuzeye doğru gitmeye başladı bu yangınlar diye. Oraya da ayrıca bir parantez açılmış. Hakikaten bundan sonra normal bir yaz görmemeliyiz. Yeni bir düzene alışmamız gerekecek.
0: Bunu herhalde bilim insanlarıyla konuşmamız lazım. Çünkü ben yani benim bilgim
1: Bu
0: son
1: arada biz
0: derece sınırlı ama
1: konuşacağız.
0: okuduğum...
1: 11'de bir
0: Tabii.
1: konuğumuz var. Bizi
0: Evet.
1: izleyenlere duyurulur efendim. İklimle ilgili bu konuda araştırma yapan bir konuğumuz olacak. Tam da bunu soracağız. Yani bir de medeniyetin beşiğidir ya Akdeniz mesela. Artık hani
0: Tabii.
1: olmayacak mı? Ne olacak?
0: Bence şunu mutlaka sormalısın çünkü bugün Le Monde'daki yazıda da gördüm bazı bilim insanları şunu söylüyor. Kışın çok ıslak bir kış geçti özellikle Fransa'da çok fazla yağış oldu. Çok fazla yağış olması aslında ironik bir şekilde yangınların da daha habercisi olabiliyormuş. Yani o da çok ilginç. Çok yağmur yağması ne güzel yağmur yağıyor diyoruz ama sonra yazın bunlar işte bu su havaya kalkınca bir yangına da dönüşüyor. Dolayısıyla yani iklim değişikliği her halükarda çok kötü bir şey bunu görmeye başladık.
1: Aynen öyle. Oray çok teşekkür ederiz katıldığın için. Haftaya tekrar
0: Görüşmek
1: görüşmek
0: üzere.
1: üzere. Hoşça kal. Efendim böylece bu dilimi sonlandırıyoruz. Saat başında devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın efendim. Mutlu sabahlar, saatlerimiz artık 9'a geliyor. Bugün 2 Ağustos Pazar. Ben Kübra Nuruslu, burası hafta sonu devam ediyor. Efendim burası hafta sonuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü sözleriyle başlayacağız. Bu dilime devam edeceğiz. Şöyle ki, Erdoğan İstanbul'daki AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin, yasal düzenlemenin meclise gelmesiyle ivme kazanacağını söyledi. Programda 3 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi gerektiği inancındayız.
2: Halk terörün çözülmesini istiyor dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin ivme kazanacağını söyledi.
1: Yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. AK Parti İl Danışma Meclisi programında konuştu. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, bizim gündemimizde onların gündemi arasında dağlar kadar fark var dedi.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var.
2: Erdoğan, üye sayısı itibariyle AK Parti'nin açık ara birinci parti olduğunu söyledi.
1: İlkelerimizi benimseyen herkes de partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. Kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla

0: yol arkadaşlığı yaparız.
1: Programda 3 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekiline rozetlerini taktı.
2: Gel sen de katıl, gel şimdi tak parti, tam vakti.
3: Efendim, terörsüz Türkiye süreciyle alakalı Devlet Bahçeli'den de bir açıklama var. Türk Gün gazetesinden aktaracağız. Çerçeve yasaya destek verilmeli diyor Bahçeli. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecine de önemli bir eşikte bulunulduğunu belirterek, bu meselenin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini söyledi. Türk Gün gazetesine konuştu Devlet Bahçeli. Detayları da efendim işte böyleydi. Şimdi Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması aktarmıştık. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheli tutuklandı. Peki acaba savcılığın tutuklamaya sevk yazısında neler var? Hangi detaylar var? Haberimizde izleyelim.
1: Danışmanlık hizmeti adı altında paravan sözleşmeleri imzalandı. Müteahhitlerden gayri resmi gelir elde edildi. Bu iddialarla Üsküdar Belediye Başkanı dahil 4 kişi tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil 6 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdi. Dedetaş ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Belediyelerde ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde bir talimatım olmamıştır dedi. Savcılık, Belediye Başkanı Dedetaş'ın yanı sıra özel kalem, mimar ve müteahhitin tutuklanmasını istedi. Sevk yazısında Kent AŞ'nin usulsüz yetkilendirme ile müteahhit firmalarla sözleşme yaptığı, bu yolla mevzuatta öngörülmeyen afaki bedeller tahsil ettiği belirtildi. Danışmanlık hizmeti açıklamasıyla Kent AŞ'ye 361.392.264 lira gönderildiği iddia edildi. Dedetaş'ın eylemlerinin irtikap suçunu oluşturduğu kaydedildi. Hakimlik, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, özel kalem, mimar ve müteahhidin tutuklanmasına karar verdi. Başkan yardımcısı dahil 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İçişleri Bakanlığı da Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
3: Efendim, 100 yıl geçse de aman yok, devlet peşine düşüyor, devlet unutmuyor ve devlet yakalıyor. Akşam gazetesinden paylaşacağız haberi. Suikast Simit'teki FETÖ'cü hain 10 yıl sonra yakalandı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için gönderilen timin tek firari üyesi olan Yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'daki ininde ele geçirildi diyor Akşam gazetesi. Bu arada efendim detaylar var. Adım adım takip edilmiş, adım adım izlenmiş, özellikle kendisini de gizlemeye çalışmış. Mesela bir takım şapkalar kullanmış, kameralardan kaçmaya çalışmış ve bu şekilde kendisini de gizlemeye çalışmış. Fakat Türk polisi işte yakalıyor efendim. Bu arada konuyla ilgili de Ankara'dan peş peşe açıklamalar geldi. Dün paylaşmıştık çünkü bu haberi. FETÖ'yle mücadelede de kararlılık vurgulandı bu açıklamalarda. Onun da bir detaylarına bakalım.
1: ...15 Temmuz'da Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cünün yakalanmasına yönelik Ankara'dan arda arda açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonu başarıyla gerçekleştiren polisleri tebrik etti.
4: Devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Hainlerin Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabaları sonucu değiştirmeyecek, üzerinden 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir hain adaletten kaçamayacak mesajı verdi.
5: Devletimiz, milletimizin iradesine, anayasal düzene ve seçilmiş cumhurbaşkanımıza kasteden FETÖ'cü darbecilerin peşini hiçbir zaman bırakmamıştır. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde FETÖ'ye ve darbeci zihniyete karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vatan haini terörist şebeke kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala imha ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebekeyle mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir ifadelerini kullandı.

0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teröristin yakalanmasının devletin kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti, milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir ayine asla geçit vermeyecektir dedi.
1: Adana'da bir kebapçıya silahlı saldırı düzenlendi. Kaçan şüphelileri durdurmaya çalışan bir kişi de kurşunların hedefi oldu. Yaralanan genç ne yazık ki kurtarılamadı.
0: Saldırganları görüp durdurmak istedi. Kurşunların hedefi olup ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Adana'nın Çukurova ilçesinde 30 Temmuz akşamıydı. Motosikletle bir kebapçının önüne giden iki şüpheli uzun namlulu silah ve tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Şüpheliler motosikletle kaçmaya çalıştı. O sırada kebapçının karşısındaki otelde çalışan 31 yaşındaki Samet Aksoy, kaçan saldırganlardan birini etkisiz hale getirmek istedi. Ancak saldırganın ateş açmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
1: Efendim, yaz aylarıyla birlikte bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmelerinde de artış yaşanıyor. Malum her yaz böyle olur aslında. Çünkü uzmanlar özellikle açıkta bekleyen ve uygun koşullarda saklanmayan gıdaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.
2: Yaz aylarında bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmelerinde de artış gözlüyoruz. Bunun başlıca sebebi sıcak aylarda bakteriler, virüsler, parazitlerin çoğalması da artıyor.
0: Sıcaklık artışları beraberinde sağlık sorunlarını da getirebiliyor. Uzmanlar özellikle gıda güvenliğine karşı uyarıyor.
2: Özellikle açıkta bulunan gıdalarda saatler içerisinde hastalık oluşturacak boyutta mikroorganizma artışı olabiliyor. Ve biz de bu gıdaları aldığımız yediğimizde enfekte oluyoruz. Soğuk zincire uyulmamış gıdaların tüketilmesi, gıdaların uygun şartlarda saklanmamış olması ve iyi pişirilmemiş gıdaların ve açık havada uzun süre kalmış gıdaların tüketilmesiyle de bu riskler biraz daha artıyor tabii ki.
0: Enfeksiyon tedavisinde kaybedilen sıvının yerine bol su tavsiye ediliyor.
2: Gıda zehirlenmelerinde antibiyotiklerin hiçbir faydası yok. Hatta bağırsak florasını daha çok bozan ishalin süresini uzatarak ve antibiyotik direncine sebep olması gibi yan etkileri de var.
0: Uzmanlara göre besin zehirlenmesinden kaçınmak için et ve süt ürünlerinin iyi pişirilmesi gerekiyor. Pişirme işlemi sonrasında ise ürünlerin uzun süre oda ısısında bekletilmemesi önem taşıyor.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği marketteki fiyat değişimlerine dair Temmuz raporunu açıkladı. Buna göre geçen ay markette 19 ürünün fiyatı artarken 20 üründe de fiyat düştü. Temmuz'un zam şampiyonu ise %86,2 ile sivri biber oldu.
0: Temmuz ayında markette 19 ürünün fiyatı arttı, 20 üründe ise fiyat düşüşü yaşandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Temmuz ayı raporuna göre markette en fazla fiyat artışı %86,2 ile sivri biberde oldu. Sivri biberi, kuru soğan, mısır özü yağı ve kuru üzüm izledi. Temmuz ayında fiyatı en çok düşen ürün ise %49 ile karpuz oldu. Yeşil fasulye, kiraz, havuç ve tavuk etinde fiyat düşüşü görüldü. Temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %461,2 ile havuçta oldu. Havucu sırasıyla elma, yeşil mercimek, kabak ve maydanoz takip etti.
1: Efendim, son zamanlarda toprak al, toprak önümüzdeki yıllarda daha da kıymetli olacak gibi söylentileri sizler de duyuyorsunuzdur belki. Şimdi bu aslında yatırımcılara da yansıdı, yani verilere de yansıdı. Türkiye Gazetesi'nden geliyor haber. Yatırımcının gözü artık toprakta diyor Türkiye Gazetesi. Arsaya talep epey patladı. Gayrimenkulde arsa ve araziye ilgi artıyor. Satış rakamlarında arsaların payı %40'a ulaştı. Yatırımcı özellikle büyük şehirlerin gelişen bölgeleriyle altyapı projelerinin yoğunlaştığı yerlerde imarlı arsa arıyor. Yatırımcıların gözü toprakta, arsada, arazide şu sıralarda. Şimdi Bursa'dan bir haber

0: Paylaşacağız. Ne yazık, üzücü bir haber. Bir evde çıkan yangın can aldı efendim. 55 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.
1: Evdeki yangın büyüdü. Alevler binayı sardı. O evden bir kişinin cansız bedeni çıktı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki tek katlı evde akşam saatlerinde alevler yükseldi. Dumanları fark edenler hemen itfaiyeye haber verdi. Harekete geçen ekipler içeride iki kişinin olduğunu öğrendi. Bir kişi alevlerin sardığı evden sağ salim kurtarıldı. Ancak 55 yaşındaki oğluna ulaşılamadı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın yarım saatte söndürüldü. Yapılan incelemede yürüme güçlüğü çeken Murat G'nin cansız bedeni bulundu. Yangından kurtarılarak oğlundan iyi bir haber bekleyen yaşlı adam ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Siirt'te ise 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni suda bulundu. Kayıp olduğu belirlenen baba için arama çalışması başlatıldı. Siirt-Eruh yolu Botan Köprüsü mevkiinde balık tutmaya giden aile suda hareketsiz halde bir çocuk gördü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı. Yapılan kontrolde hayatını kaybeden çocuğun Faruk Santur olduğu belirlendi. Yapılan incelemede çocuğun babası Ömer Santur'un da kayıp olduğu tespit edildi. Ekipler kayıp babayı bulmak için çalışma başlattı. 12 yaşındaki Faruk Santur'un cansız bedeni ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Türkiye geçen yıl 11 milyon gurbetçiden 12 milyar dolar turizm geliri elde etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken de bu yıl içinde gurbetçilerden turizme 15 milyar dolarlık bir katkı beklediklerini açıkladı.
2: Geçtiğimiz yıl 11 milyon gurbetçi ağırladık. 65 milyar dolarlık turizm geliri. Yaklaşık 12 milyar dolar gurbetçilerden geldi.
1: Gurbetçilerin ekonomiye katkısına dikkat çekti. Bu yıl için beklentiyi paylaştı.
2: Bu yıl gurbetçilerden turizme 15 milyar katkı sunmasını da bekliyoruz.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gurbetçileri ekonominin güler yüzü olarak tanımladı.
2: Giderken de birçok ürünü birlikte alıp götürüyorlar. Tabii bunlar düğün malzemeleri olabiliyor. Altın oluyor. Aynı şekilde buradaki yeme içme de oradaki ürünleri götürmek suretiyle orada da bunları tüketebiliyorlar. Dolayısıyla buraya geldikleri zaman birçok alışveriş noktalarına da esnafa da faydası oluyor.
0: Efendim, Trump bu kez de Seuta'da yaşananlar üzerinden siyasi bir açıklama yaptı. Bakalım detaylarını, Hürriyet gazetesinden geliyor haber. Beni seçmezseniz siz de Seuta'yı yaşarsınız diye aslında tehdit ediyor Trump. Fas'la İspanya anlaştım. Seuta'ya geçen mültecilerin 69.500'ü Fas'a döndü. Amerikan Başkanı Trump ise İspanya'nın Afrika'daki toprağı Seuta'da yaşanan mülteci vakası için iç siyasette kullandı bu vakayı. Trump, İspanya'da yaşanan felaketi izledim. Yüz binlerce insanın bir ülkeyi işgal etmesi gibiydi. Eğer Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçiler kazanamazsa, aynı tablo daha korkunç boyutlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşanacak dedi Trump. Malum Trump bu göçmen krizine epey tepkili. Özellikle işte Meksika sınırına duvar örmekten tutun da gördüğü aslında özel bir birim kurulmuştu malum. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm göçmenleri yakalıyordu bu özel birim. Dolayısıyla Trump'ın hassas noktalarından biri Seuta üzerinden de bir kez daha mesajını vermiş Amerikan Başkanı. Şimdi efendim Nepal'e bir bakalım. Nepalli bir dağcı Nirmal Purja, Pakistan'da meydana gelen çığda beraberindeki 9 dağcıyla birlikte hayatını kaybetti. Burca liderliğindeki 10 kişilik ekipten 30 Temmuz'da meydana gelen çığın ardından haber alınamadı. Ünlü dağcının kurucusu olduğu şirket Purja ve 9 dağcının hayatını kaybettiğini açıkladı. Kariyerine birçok tırmanış, başarı ve ödül sığdıran Purja 2019'da önemli bir rekora imza attı. Daha önce en kısa 7 yıl 10 ayda tırmanılan

Yüksekliği 8000 metrenin üzerinde olan dünyadaki 14 zirveye 6 ay 6 günlük sürede tırmanmayı başarmıştı. Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole devrildiği kazada 27 kişi hayatını kaybetti. Kaza Bumerdas kentinde meydana geldi. Yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazada 27 kişinin hayatını kaybetti.

0: tespit edildi. Kazanın nedeni de araştırılıyor. Yurt dışına çıkmak isteyenlerin malum en büyük sorunu aslında vize randevusu bulabilmek. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar da efendim sahte sitelerde hızlı vize alma vaadi veriyor. Vize ücreti alıyorlar aslında. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapmak gerekiyor? Cevaplar İrem Şimşek'in haberinde.
1: ABD, aralarında 30 Afrika ülkesinin de bulunduğu 50 ülkenin vatandaşına uygulanan vize teminatı uygulamasını kalıcı hale getirdi. Böylece aralarında Cezayir, Gürcistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Tunus'un da yer aldığı 50 ülke vatandaşından 20 bin dolara kadar vize teminatı talep edilebilecek. Resmi site görünümünde sahte sayfalar, hızlı ve garantili vize alma vaadi ve bir tıkla dolandırıcıların hesabına aktarılan binlerce lira.
2: Benim gibi birçok arkadaş da mağdur oldu bu randevu, sahte randevulardan dolayı. Arkadaşlarının tavsiyesiyle gidip başvuranlar oluyor. Bu şekilde parasını kaybeden oluyor sahte siteler.
1: Dolandırıcılar vize alma hayali kuranları ağına düşürmek için her gün farklı yöntem deniyor. Sahte sitelerle vatandaşları resmi başvuru merkezi olduklarına inandırıyorlar.
3: Instagram'dan özellikle bu tarz siteler çok var. Ama artık her bilinçli insanın bunlara kanmayacağını ümit ediyorum.
4: Önemli olan saygınlık, vizeci kardeşlerimizi iyi seçmemiz.
5: Vize dolandırıcılığında en sık kullanılan yöntemlerden biri kopyalanmış sahte internet siteleri ve garantili vize ilanları. Peki bu tuzaktan kurtulmak için sahte siteleri gerçeğinden ayırt etmek mümkün mü?
6: Konsolosluklar tarafından yetkilendirilmiş bazı başvuru merkezleri var. Eğer siz vize işlerinizi kendiniz yapacaksanız sadece bu sayfalar üzerinden randevularınızı almaya çalışmalısınız. Bir aracıyla bu işi yapmak istiyorsanız o zaman da TÜRSAP tarafından yetkilendirilmiş sadece bakanlık tarafından lisanslı seyahat acenteleriyle işlem yapmalısınız.
1: Dikkat edilmesi gereken bir başka husus. Vize işlemlerinde ödeme yaparken de kontrolü elden bırakmamak.
6: Eğer bir vize işlemi yapacaksanız, bir ödeme yapacaksanız bir yere, lütfen yaptığınız ödemenin doğru kuruma gidip gitmediğinden emin olun. Eğer bir üçüncü şahsa veya bir üçüncü kuruma ödeme yapacaksanız da lütfen mümkünse yerlerine giderek, görerek, insanları tanıyarak ya da kurumları tanıyarak işlem yapmaya özen gösterin.
7: Sizden sonra sanki...
0: Efendim işte sık sık söylediğimiz bir şey var ya, neye tıkladığımıza dikkat etmemiz gerekiyor bu çağda. Çünkü ilk çıkan, mesela arama sonucunda ilk çıkan sitelerin pek çoğu dolandırıcılara ait siteler olabiliyor. Benzerlerini üretiyorlar. İsmi şöyle bir fark etmiyorsunuz. İsimde küçücük bir değişiklik yapıyorlar. Siz aslında o siteye girdiğinizi zannediyorsunuz fakat dolandırıcıların ağına düşmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu çağın en kritik olaylarından biri neye tıkladığımızı bilmek. Gelen mesajlardaki linklerde de aynı şey geçerli. Mesela aman ha, bilmeden hiçbir linke tıklamamak gerekiyor. Bu uyarılarımızı bir kez daha yapmış olalım. Şimdi geçelim başka bir meseleye. Acaba sizin efendim dijital ikiziniz var mı? Şöyle bir haberimizi arkadaşlar bir tekrar alabilirsek. Çünkü dikkat çekici bir haber Hürriyet gazetesinden. İlk kez 2025'te gündeme geldi bu dijital ikiz meselesi. Peki ne yapılıyor bu dijital ikizimiz? Şöyle ki bilgisayar ortamında sizin genetiğinizi, bağırsak floranızı, metabolizma hızınızı ve yaşam tarzınızı öğrenen sanal bir kopyanızı oluşturuyorlar. Tüm verimleriniz, tüm verileriniz aslında bu ikizinize yükleniyor. Yapay zeka desteğiyle beslenmeniz, tedavileriniz dijital ikizinizde kayıtlara bakılarak yönetiliyor. Dolayısıyla artık pek çok kişinin dijital ikizi de oluşmaya başladı. Bakalım fayda sağlıyor gibi görünüyor. Bu dijital ikizimiz üzerinden aslında pek çok veri kullanılıp bize belki de bir yol haritası çiziyor ama korkutmuyor da değil elbette. Şimdi geçelim sıradaki haberimize. Evlenen çiftler bir ömür boyu beraber diyerek yola çıksa da tüm dünyada boşanma oranları ne yazık ki yükselişte. Efendim Türkiye'de de 50 yaş üstü boşananların sayısında ciddi bir artış var. Peki evliliği bitiren sebepler neler? Değişen kuşak mı, boşanma oranları mı? Ne etkiliyor acaba bu boşanma oranlarını? Yanıtlar Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde.
8: Sevgi artık aşk çok kalmadı.
9: Hiç kimse sıkıntıya gelmiyor artık. Evlilikler başladığı gibi bitti.

0: bitiyor zaten.
1: Yalnızlaşıyoruz. Her şey kişiselleşiyor.
2: Değişen alışkanlıklar, artan tahammülsüzlük ve yalnızlaşma. Tüm bu sebepler boşanmaların artışında birer etken.
3: Şimdiki gençler çok çabuk pes ediyorlar. Eskisi gibi değil yani. En ufak bir şey ayrılma sebebi olabiliyor.
4: İnsanların bence artık birbirine tahammülü olduğunu düşünmüyorum.
2: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de boşanma oranları artışta. Öyle ki TÜİK'in verilerine göre sadece genç nüfus değil, 50 yaş üstü boşanmalar da son 25 yılda 2,5 kat arttı.
5: Geçinemiyorlar, o yüzden boşanıyorlar yani.
6: Evleneyim, boşanayım, olmazsa boşanayım. Aynı yastığa baş koyanlar bir anda yollarını ayırıyor. Aşk mı bitiyor, sabır mı tükeniyor? Boşanma oranları neden artıyor?
7: Sohbet yok, konu yok, kültürel anlamda bir uzlaşma yok. Uzlaşma varsa bu da ikisi alt seviyede birlikte doğmuşlar. En önemli sebeplerden bir tanesi insanların insanı insan yapan değerin farkında olmamak.
6: Hiç insanların sabrı kalmamış. Biz bir sürü şeye, eşim de göğüs gerdi, ben de göğüs gerdim. Yani sabır olmadan evlilik yürümez.
8: Efendim işte evliliklerin yürümemesi de nüfus oranlarına da yansıyor, nüfus grafiklerine de yansıyor. Özellikle TÜİK Yaşam raporuna göre ilk 6 ayda doğum oranları ciddi manada düştü. Genç nüfus oranı gittikçe azalıyor. Bir yandan da kadın erkek oranları da farklılık gösteriyor. Yani ömrümüzün aslında önemli bir bölümünde hastalıkla geçirdiğimiz de ortaya çıktı. Tüm bu verileri konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Profesör Doktor Veysel Bozkurt bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
9: Hoş bulduk Kübra Nur Hanım.
8: Hocam şu grafik hakikaten çok çarpıcı değil mi? Efendim bu grafiğe öncelikle bir bakarak başlayalım. Çünkü Türkiye'deki toplam doğurganlık hızını gösteriyor şu grafik bize. Diğeri de Türkiye'de yıllık canlı doğum sayısını. Bakın grafik 2001'den başlıyor. 2.38 doğurganlık hızı trendimiz. Gördüğünüz gibi gayet zirvedeyiz. Dikkat ederseniz ortada da bir mavi çizgi var. Yani iyi olan onun üzerinde olmaktır. Evet. Gayet üzerindeymişiz. Gayet güzel gidiyormuşuz. Sonra şöyle hafif hafif düşmeye başlamışız. 2014'te tekrar bir 2.18'e çıkıyoruz. İyi durumlar fakat ne yazık ki 2014'ten sonra tepe taklak aşağı gidiyoruz. Yani çok derin bir düşüş var öyle değil mi hocam? Peki neden? Bunun sonucu ne olacak?
9: Hiç şaşırtıcı değil. Sebebi de şu. Aslında bu süreci benzer sosyoekonomik gelişmeleri yaşamış bütün ülkeler geçmişte yaşadılar. Aradaki fark ne biliyor musunuz? Batı Avrupa ülkelerinin 100 yılda geçtiği süreci biz 40 yılda geçmeye başladık. Sadece biz değil, dünyanın sosyoekonomik gelişme düzeyi bize yakın ülkeleri de benzer süreçleri yaşıyor.
8: Belki, yani şu grafiği Avrupalı ülkeler 100 yılda yaşadılar, 100 yılda, biz çok hızlı yaşadık, 40 yılda yaşadık.
9: 40 yılda yaşıyoruz. Çünkü değişim dünyada ivme kazandı, hız kazandı. Hiç merak etmeyin, yarın bugün doğurganlık oranı çok yüksek olan Afrika'daki bir takım ülkelerde Türkiye'nin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine geldiğinde, yani eğitim arttığında, kadın çalışma hayatına girdiğinde, doğum bir takım şeyler, bu göstergeler Türkiye düzeyine yaklaşacak. Birçok ülkenin yaşadığı bir süreç şaşırtıcı değil, sadece çok hızlı oluyor. Bu çok hızlı olduğunuzda hazırlık yapmak zor hale geliyor. Yani yeterli kreşi açmanız, sigorta sisteminizi buna göre ayarlamanız, diğer şeyleri ayarlamanız çok zor hale geliyor. O yüzden Türkiye gibi ülkelerin en büyük sorunu bu değişim hızından kaynaklanan uyum sorunları. Bu aynı zamanda bir şey daha söyleyeyim size. Şaşırabilirsiniz. Ülkelerin başarılarının bir sonucu.
8: Ne demek bu?
9: Bu ülkelerin başarılarının sonucu şu anlama geliyor. Örneğin doğan ölüm oranları çocuklarda düşüyor. Dolayısıyla sağlık gelişiyor, tıp gelişiyor vesaire. Bunun ötesinde bir de ömür uzuyor. Yani insanlar doğduktan sonra hayatta kalma ihtimalleri artıyor. Artı bunun üzerine bir de tıbbın gelişmesiyle beraber eskiden Türkiye'de 30'larda bir kadının ortalama yaşı ne kadar biliyor musunuz? 35 yıl yaşıyor bir kadın. 1930'ların Türkiye'sinde. Bugün bir kadın 80 yılın üzerinde yaşar hale geldi.
8: Hocam var verileri. Bakalım mı son rapor üzerinden?
9: Tabii,
8: çok dikkat çekici oldu efendim. Tüm yaşam süresi kadınlarda 81 yıl oldu. Yani artık kadınlar 81 yıl, erkekler de 75.9 yıl yaşamaya başladılar. Kadınlar erkeklerden 5.2 yıl daha uzun yaşıyor.
9: Evet.
8: Çok güzel haber. Demek ki sağlık sistemimiz gelişmiş. Daha uzun yaşıyoruz. Çağa ayak uyduruyoruz. İyi haber ama hocam bir sonraki veri de endişelendirici. Çünkü efendim bir sonraki veri de diyor ki sağlıklı yaşam süremize ilişkin. Şimdi bu veriyi gördük. Tüm yaşam süresi dediğim gibi böyle.

0: sağlıklı yaşam peki? Yani erkekler ömrünün 59.1 yılını sağlıklı bir biçimde geçiriyormuş. Kadınlar da 56.9 yılını. Yani şöyle kabaca düşünürsek kadınlar ömrünün 24 yılını, erkekler de 16 yılını hastalıklarla mücadelede geçiriyor.
1: Evet. Şimdi burada belki şu şeye dikkat etmek lazım. Erkekler daha fazla risk alıyorlar. Daha fazla risk aldığı için son ana kadar hastaneye gitmeyebilirler. Sağlık hizmeti talep etmeyebilirler. Dolayısıyla göründüklerinden daha az sağlıklı olabilirler. Bu süre erkekler için daha kısa olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Ama dünyada böyle bir şey var. Şimdi burada da tabii işte o sağlık hizmetleri tamam ömrü bir yerde uzatıyor. Ama sanırım bilinçli yaşlanmak, sağlıklı yaşlanmak kritik bir unsur. Evet. Şimdi mesela
0: şeye bakalım. Az değil efendim, 24 yıl çok uzun bir süre, 16 yıl çok uzun bir süre. Yani insanın kendini ona hazırlaması gerekiyor değil mi o yaşlılık dönemine? Şimdi, eksiğimiz o mu?
1: 60 Japonya'daki bir kişinin sağlık seviyesi ya da direnci aşağı yukarı 60 yaşındaki şeye eşit. Bir Hindistanlı'nınkine. Yani kendisine iyi baktığı zaman, sağlıklı yaşadığı zaman bu süreyi kısaltabiliyorlar. Sanırım biz de öğreneceğiz bunu.
0: Daha sağlıklı yaşamayı, belki biraz daha spor yapmayı, beslenmemize dikkat etmeyi.
1: Sigaradan uzak durmayı.
0: Sigaradan uzak durmayı kesinlikle öyle. Sağlığımız, yani o son, aslında ömrümüzün o son dilimini de daha sağlıklı bir biçimde geçirelim. Evet. Hastalıklarla mücadele etmeyelim. Şimdi efendim biraz önceki grafik üzerinden konuşurken aslında biz çok hızlı geldik buralara dediniz ya. Bir süredir konuşuyoruz. Hatta siyasetçiler sürekli şöyle açıklamalar yapıyor. Yahu bu bir beka meselesi. Yani böyle giderse, Türkiye'deki nüfus oranları bu şekilde düşmeye devam ederse yarın öbür gün çok daha kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Çünkü genç nüfusumuz azalıyor. Bu durum dediğiniz gibi mesela emeklilik sisteminden tutun da sosyal güvenlik sistemine kadar kesinlikle her şeyi etkiliyor. Türkiye sizce şu an bu durumun farkında mı? Yani bu krizin farkında mı? Yapılması gerekenler yapılıyor mu? Ne dersiniz?
1: Farkında elbette. Yani uzun bir süredir bu konu dile getiriliyor. Bu konuyla ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor. Ama dünyada bir trend var. Akıntıya karşı bir mücadele bu. Unutmayalım. Yani dünyadaki trendin bir parçası. Türkiye dünyadan kopuk değil. Bu değişim, modernleşme dediğimiz süreç, eğitimin artması, kadının çalışma hayatına girmesi, diğer bir başka unsur da şu, bir Amerikalı öğretim üyesi şunu söylüyor. Dünyada o kadar çok felaket senaryosu yazıyorlar ki diyor, insanlar bu dünyaya çocuk bırakılmaz diye düşünmeye başlıyor ve çocuk yapmak istemiyor. Dolayısıyla dünyada da böyle giderek artan bir karamsarlık, bir kaygı, bir endişe, bir belirsizlik hali var. Onun yarattığı ruh hali bütün ülkeleri etkilediği gibi bizi de etkiliyor. Bütün bunlar birleşince, yani kültürel faktörler, ekonomik faktörler, diğer faktörler birleştiğinde karşımıza böyle bir hızlı gerileme ortaya çıkıyor. Evet, bu bir risk. Yani ülkelerin artık bu askeri güçlerini etkileyecek bir şey, ekonomik güçlerini etkileyecek bir şey, dinamizmlerini etkileyecek bir durum. Ama kaçınılmaz bir durum. Yani bunu değiştirmek, tersine döndürmek pek mümkün değil. Yavaşlatabiliriz. Bizim derdimiz de bu. Yavaşlatmaya çalışıyoruz. Yani birden 1.1'ler değil, şeyde tutmak, bunu 1.7'lere çekmek.
0: Şimdi biraz önce 1.48'de. Siz diyorsunuz ki o zaman şu konuda umudumuzu keselim mi? O grafikteki 1.48'i makul olan değil mi? 2'ye çıkarabilmek. Yani aslında sağlıklı toplum bu demek. 1.48'i o grafikte 2'ye çıkarmamız artık iş işten geçti.
1: Bugüne kadar
0: yani şu grafikte efendim gördüğünüz gibi hatta 1.42. Ya bu grafiği tekrar 2014 seviyelerine çıkarma ihtimalimiz yok mu?
1: Şöyle söyleyeyim size. Buralara kadar düşürüp tekrar 2'ye ya da 2.1'e çıkartan ülke yok. Ama ne yapıyorlar? Çocuklara kreş imkanlarını daha geniş sağlayarak veya bu kadın erkek arasındaki o çocuk bakımındaki dengeyi sağlayarak işte İskandinav ülkelerinde, Fransa'da bu rakamı 1.7'lerde tutuyorlar. Bu kadar hızlı düşmesini yavaşlatıyorlar.
0: Yani yatayda bir seyir istiyoruz biz, öyle
1: belki
0: mi?
1: Belki yukarı da çıkartabiliriz. Şöyle de yapılabiliyor. Diyelim ki bir takım ödemeler yapılıyor çocuk başına. Ama bu şuna yol açıyor. 3 sene sonra yapacağı çocuğu şimdi yapıyor. 3 sene sonra daha ağır çakılıyor yere. Yani sadece ödemeyle olacak bir iş değil bu. Bir bütün olarak, yani çocuk, kreş, ödemeler, konut, gençlerin daha hayata dair güvenceli güvenerek bakması, istihdam şansları, birçok faktörü bir arada düşünmek lazım. Bunların hepsini bir arada düşünmediğimizde tek ödemeyle bunu yapmaya kalkarsanız anlık yükseltirseniz daha sonra daha sert bir şekilde düşersiniz.
0: Hocam ekonomi şöyle ki hakikaten ekonomik faktörler çok etkili.

0: insanların bu dünyaya bir çocuk getirip getirmemesinde. Kesinlikle. İşte kreşin olup olmaması çok etkili. Kesinlikle. Çalışan bir anne için. Fakat biraz önce vurguladığınız gibi şunu görüyoruz. Mesela ekonomik seviyesi yüksek olan ailelerde de yine doğum oranları
1: kesinlikle
0: düşük. Yani böyle bir şey keşke hani elimize şöyle bir veri olsa, ya o ekonomik seviyesi yükseldikçe ailelerde daha fazla doğum oranı oluyor değil. Demek ki burada bir mantalite değişimine de ihtiyacımız var.
1: Tek faktör yok. Ekonomi diyelim ki toplumun 10-15'inde etkiliyse, diğer taraftan da toplumun başka kesimlerinde artan bir bireyselleşme var. Artan bir hedonist yaşam var. İnsanlar artık kendileri için yaşamaya çalışıyorlar. Geleneksel dünyanın normları, geleneksel dünyada bir kadın ya da erkek için boşanma ağır bir suçlama gibi algılanıyordu. Ama artık bugün hepsini kabullenmiş durumdayız. Bir tek başına yaşamak, boşanmak çok normal hale gelmiş durumda. Evlenmeden yaşamak toplum için, tırnak içinde söylüyorum, normalleşmiş durumda. Dolayısıyla bu toplumsal baskılar yoksa, yani ekonomik durumu iyi de olsa, çok bireyselliği yüksek, daha hedonistik hayat tarzını tercih eden insanlar için evlenmeden yaşamak tercih edilebilir bir hayat haline gelebiliyor. Yani sadece ekonomiyle bakmak bunu açıklamaya yetmez. Ekonomi bir faktördür. Ekonomik sorunlar ciddi bir faktördür. Ama bunun ötesinde dünyada bir büyük kültürel dönüşüm de var. Toplumsal dönüşüm de var. Bunların hepsini birlikte düşünürsek bu süreci daha doğru anlarız.
0: Peki hocam, 2050'de mesela ne göreceğiz? Çünkü ben şöyle bir rapor hatırlıyorum, dünya çapında yapılan bir rapor. Özellikle Türkiye'ye dikkat çekilmişti. Yani gelişmekte olan ülkeler arasında en büyük risklerden biri Türkiye'dir, evet, şeklinde bir rapordu. Evet. McKinsey Enstitüsü'ydü galiba raporuna, evet, baktığımda. Ne dersiniz? Yani 2050'de bizi nasıl bir senaryo bekliyor? Nüfusumuz kaç olacak? Böyle gidersek, koşullar bu şekilde, evet, devam ederse ekonomik sistemimiz bundan nasıl etkilenecek? Sosyal güvenlik sistemimiz nasıl etkilenecek? Ne bekliyorsunuz?
1: Yani TÜİK'in muhtelif senaryoları var. İyimser, kötümser, daha böyle muti değil. Bütün bu senaryolarda 100 milyonun altında kalıyoruz. Yani şu an 86 milyon. Yani yaşlanacağız. Bu bütün senaryolarda yaşlanıyoruz. Bu kesin. Çalışan başına düşen emekli sayısı artacak. Sigorta sistemimiz ciddi bir sorun ortaya çıkacak. Sağlık sistemi daha çok yaşlılarla ilgili sorunlarla başa çıkmaya çalışacak. Çünkü yaşlandıkça sağlık sorunlarımız artıyor. Dolayısıyla buna ilişkin hazırlıklar yapmamız lazım. Yani biz 2050'yi gerçekçi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Yaşlanan bir topluma göre bir takım toplumsal sistemi, ekonomik sistemi, bürokratik sistemi, yasayı, mevzuatı, sağlığı buna göre düzenlemeliyiz. Yaşlanan bir toplumda, daha yaşlı bir toplumla karşı karşıya kalacağız. Bütün senaryolarda durum bu. Ama bu yaşlanmanın hızı ne olacak? Bunu etkileyebilir bir takım politikalar. Yapacağımız politikalar önemli. İzlenen politikalar önemli. Bunları bir bütünlük içerisinde uygulayabilirsek bu politikaları, o zaman daha az sorunla karşı karşıya geliriz. Bir yaşlılık sorunuyla, yaşlanmış bir toplum sorunuyla karşı karşıya geleceğiz.
0: Bu aslında bu arada bizim son genç nüfusumuz. Yani biz hep bununla övünürdük, evet, ya. Türkiye'nin, evet, aslında övündüğü şeylerden biri. Biz çok genç bir nüfusa sahibiz. Dolayısıyla çok dinamik bir nüfusa sahip olduğumuz için üretim kapasitemiz çok bizim fazla. Hep övündüğümüz şey son kez, son yılları yaşıyoruz artık.
1: Aslında dünya ortalamasından daha yaşlı hale geldik. Ama sadece Avrupa'ya bakarsak Avrupa ortalamasından daha iyi durumdayız. Yani bizde 1.42 olan oran Avrupa'da 1.34. Yani orada da çok farkımız kalmadı. Dolayısıyla Avrupa ortalamasına nispeten daha iyiyiz yaş bakımından, ama 10 yıl sonra, 20 yıl sonra aşağı yukarı biz de onların düzeyinde olacağız. Yalnız Avrupa bunu belli bir refah düzeyine ulaştıktan sonra elde etti ve uzun bir dönemde elde etti. Biz orta gelişmişlik düzeyinde buna yakalandık. Dolayısıyla bizim aşmamız gereken sorun onlardan daha fazla olabilir yaşlanma bağlamında.
0: Bu fırsatı da değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Elimizdeki son
1: hazırlık
0: genç nüfus buysa, evet, eğer
1: kesinlikle,
0: hakikaten yani mesela şu an yapabildiğimiz kadar üretime
1: çok
0: katkı sağlaması lazım o gençlerin. Çünkü bir daha elimizde böyle bir fırsat olmayacak. Bizi diğer ülkelerden ayıran şey elimizden alınmış olmayacak.
1: İşte burada belki yenilikçilik kapasitemizi artırmamız gerekecek. Çocuklarımızı, evet, daha iyi eğitmemiz gerekecek. Yaşam boyu öğrenmemiz gerekecek. Yaşlılığı pasif bir durum olmaktan çıkartıp daha aktif, daha üretken hali, ileri yaşları daha üretken hale getirmek lazım. Yani örneğin 65 yaş yasal olarak bir yaşlılık sınırı kabul ediliyor, ama insan 65 yaşından sonra da çok uzun bir süre verimli, evet, çalışabilir kendine dikkat ederse. Dolayısıyla sistemi biraz bunun üzerine kurmamız gerekiyor. Bu erken emeklilik plan taleplerini de birazcık dikkat almamız, bunlar bir

0: bir risk olarak karşımızda duruyor.
1: Hocam bu arada TÜİK verilerinde dikkat çekici bir detay daha var. Eğitim düzeyi arttıkça yaşam süresi de artıyor deniyor. Evet. Hani hep şöyledir ya, cehalet mutluluktur efendim, gamsız insan daha uzun yaşar denilir halk arasında. Pek öyle değilmiş. Eğitimli insan daha uzun yaşıyormuş verilere göre.
0: Eğitimli ve varlıklı insan daha uzun yaşıyor. Çünkü daha sağlıklı besleniyor. Daha bir takım şeylerin, risklerin daha çok farkında. Yaşadığı çevre, etrafındaki insanlar bunun daha çok farkında. Daha kaliteli sağlık hizmetleri alabiliyor. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya gelince daha uzun ve sağlıklı yaşaması mümkün. Japonya ve Hindistan örneğini vermiştim az önce. Yani 77 yaşındaki bir Japon, 60 yaşındaki bir Hintlinin sağlık düzeyinde 17 yıl fark var arada. Bu da işte Japonya'daki gelir ve eğitim farkından kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Hocam bu arada siz deprem bölgesinden geldiğinizi öyle değil mi? Evet. Orada ne tür incelemelerde bulundunuz?
0: Şimdi tabii deprem bölgesinde büyük bir afet yaşadık, büyük bir sıkıntı yaşadık. O büyük afette 10 binlerce, 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Maraş'ı ve Hatay'ı gördük. Hakikaten inanılmaz bir konut seferberliği var. İnanılmaz bir şeyle çalışıyor. Herhalde dünyada bu kadar hızlı konut üreten başka örnek yok. Ama o kadar büyük boyutlu bir afet ki bir anda bir düğmeye bastığınız zaman hazır çözülürüm diyeceğiniz bir şey değil. İnsanların tabii deprem en çok bu demografiyi de etkiliyor. Sadece konutları yıkmıyor, insanların yaşamını değiştiriyor. Birçok insan oralardan göç etti. Hem Maraş'ta hem de Hatay'da gördüğümüz şey, deprem konutlarında hakikaten önemli bir ilerleme var. Şimdi daha ince yol vesaire gibi oradaki marketlerin açılması, sağlık hizmeti verecek yerlerin açılması gibi bir takım çözülmesi gereken şeylerle uğraşıyorlar. Onu yerinde görme imkanımız oldu. Yerinde dinleme imkanımız oldu. Dönenleri ne kadar döndü diye evet. sorduğumuzda %90'ından fazlası memleketlerine dönmüş durumdalar. İşsizlik, istihdam durumlarına baktığımızda da o canlanan konut sektörünün de sanırım etkisiyle ya da var olan sanayinin de etkisiyle o konuda çok sorun yaşamadıklarını ifade ettiler. Ama onun dışında deprem tabii biliyorsunuz binlerce insanı kolunu bacağını kaybetmesine yol açtı. Sevdiğini kaybetmesine yol açtı. İnsanlar yaralarını sarmaya devam ediyorlar. Bunları gözlemledik.
1: O ağır yıkımın etkisini sizde evet. ya psikolojik evet. olarak da aslında etkisini evet. görmek mümkün. Ama neyse ki insanların memleketlerine dönmüş olması, memleketlerine sahip çıyor olması önemli. Evet. %90 hakikaten evet. önemli bir veri.
0: %90'dan fazlası döndüğünü ifade ettiler.
1: Umarız daha da kalkındığı günleri İnşallah. Görürüz hakikaten oranın. İnşallah. Hocam son olarak bir şey daha sorayım. Biraz Buyurun. Önce hani bahsettiğimiz örneklerde birkaç ülke örneği verdiniz ya. Bizi böyle iyi bir örnek olarak yani şu ülke bu nüfus krizini şu yöntemle çok iyi bir şekilde çözdü. En azından çok yükseltemese de sabit götürdü. Biz de örnek alalım. Ya keşke şöyle bir sihirli değnek olsa deseniz ki ya şu yöntem uygulanırsa bu işler çözülür. Var mı böyle verebileceğiniz bir örnek ya da bir öneri?
0: Maalesef ben epeyce okudum bu konuyla ilgili.
1: Yok mu?
0: Sihirli bir değnek yok. Bazıları İsrail'e örnek gösteriyor ama İsrail'de de şeyi ayırdığınız zaman koyu muhafazakar Musevi İsraillerle eğitim İsraillere ayırdığınız zaman eğitim İsraillerde orada da büyük bir düşüş var. Fransa bu konuda bu kreş ve benzeri uygulamalarda 1.7'lerde tutmayı başardı. O örnek olarak literatürde gösteriliyor ama o da 2'nin altında. İskandinav ülkeleri bu konuda kadın ve erkek çocuk bakımı konusunda birazcık daha dengeli. Dolayısıyla tek başına kadının üzerine kalmıyor bu yük. O da çocuk yapımını ve çocuk bakımını kolaylaştırıyor. İskandinav ülkeleri bu konularda örnek veriliyor. Ama hiçbir ülke maalesef şu
1: grafiği
0: o rakama geldikten sonra 2.1'e gelen yok. Bunu bilelim. Yani bu çok
1: hocam,
0: hayal kırıklığı olmamız gerekiyor.
1: Bir takım avantajları var ya ekonomik olarak da. Mesela çocuk doğduğu zaman hakikaten refah seviyeleri daha yüksek olan İskandinav ülkeleri bir destek sağlayabiliyor kolayca.
0: Tabii, tabii.
1: Bunu yapıyorlar. Bunun dışında mesela yaptıkları başka bir şey var mı? Psikolojik olarak da o etkiyi arttırmak
0: var,
1: için.
0: Var. Şimdi mesela Kore çok büyük paralar harcadı.
1: Evet Kore örneğin.
0: Ama nüfus birin de altına indi sanırım kadın başına doğum oranı. Yani şey çözmüyor, para harcamak çözmüyor. Orada birçok faktör var. Rekabetçi bir kültür var diyelim ki Kore'de, Japonya'da. Kadın tamam çocuk dolayısıyla size ekonomik destek veriliyor fakat işinizden geri kalıyorsunuz, işinizi kaybediyorsunuz. Evet. O da etkiliyor.
1: Dolayısıyla, çok Amerikan etkisi de vardır ya Kore'de yani bir algı olarak da. Hani.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla tek başına parayla çözülecek bir şey değil bu. Para artı kreş, sosyal destek, çiftlerin birbirine destek olması gibi birçok faktörü bir arada ya işte biraz önce bahsettiğimiz konut sorunu, gençlerin kendilerini güvende hissetmesi, gelecek kaygısının azaltılması, gibi birçok faktörü

0: bir arada düşünerek bu politikaları sürdürürsek olumlu sonuç alırız. O rakamı birazcık yukarı çıkartabiliriz. Ama ben bir sosyal bilimci olarak şunu söyleyeyim. Bütün birçok ülke yaşadı bunu. Çok hayalperest olmayalım. Gerçekçi planlar yapalım bu ülkenin geleceğine dair.
1: Görelim.
0: Yaşlanacak bir nüfusa göre toplumumuzu, ekonomimizi, yönetimimizi dizayn etmenin hesaplarını yapalım. Hayal dünyasına çıkalım derim.
1: Evet. Bu arada hocam yaşlanacak nüfus demişken Japonya örneğini biraz önce verdik mesela. Hani
0: evet, hakikaten 10 yaş daha büyük.
1: Evet. Japonlar. Çok
0: yani
1: büyük.
0: Biz 30'da
1: o herhalde 30... beslenmeyle mi alakalı? Malum onların özellikle beslenmesi çok gündeme gelir ya.
0: Yani uçuk...
1: ya hatta kimchi bile mesela ya da o bölgede Kore'de de söylenir. Yani yedikleri turşudan yedikleri sebzelere kadar insanlar öyle iyi besleniyorlar ki o bölgede böyle kalite beslenme sağlıkları da daha iyi oluyor. Daha da uzun yaşıyorlar diye.
0: Kesinlikle. Bir faktörü siz az önce söylediniz zaten. Eğitim dediniz, evet. Gelir dediniz. Ama mesela Amerika'da da eğitim ve gelir yüksek ama bu kadar kötü bir beslenme sistemleri var ki yağlı ve şekerli beslenme. Bir takım Batı Avrupa ülkelerinde de bu var. Akdeniz'i dışarıda bırakarak söylüyorum. Dolayısıyla bazı ülkelerdeki o kötü beslenme eğitim ve gelire rağmen Japonya düzeyini çekmemiş olabilir yaşam süresini.
1: Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
1: çok kıymetliydi
0: ederim.
1: Paylaştığınız bilgiler. Sağolunuz İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, sosyolog profesör doktor Veysel Bozkurt efendim bu dilimde bizimle birlikteydi. Şimdi hocamızı uğurlayacağız. Onun öncesinde ben müsaadenizle sizinle bir haber daha paylaşayım. Şöyle ki efendim Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece saatlerinde füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kaliçko saldırıların yerel saatte 02:36'da başladığını belirtti. Başkente balistik füzeler fırlatıldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi de başkentin 5 farklı bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'deki askeri sanayi işletmeleriyle lojistik merkezlerinin hedef alındığını bildirdi. Ukrayna ordusu ülke genelindeki hava saldırısı tehdidinin devam ettiğini de açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye uyarı geldi. Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada Washington yönetiminin Küba'ya yönelik güç kullanma tehditlerini durdurma ve ekonomik yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı. ABD basını ise Pentagon'un Küba'ya yönelik sessiz bir plan içinde olduğunu iddia etti.
2: Çin'den ABD'ye Küba uyarısı geldi. Pekin yönetimi Washington'a Küba'ya karşı güç kullanma tehditlerini durdurun, tek taraflı yaptırımları ve ekonomik ablukayı sona erdirin çağrısında bulundu. Açıklama ABD'nin Küba'ya yönelik askeri müdahale seçeneklerini değerlendirdiği yönündeki iddiaların ardından geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Küba'nın ulusal egemenliğini ve dış müdahaleye karşı mücadelesini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. Pekin yönetimi uluslararası topluma da çağrıda bulundu. Ada ülkesine yönelik baskıların son bulması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gereğini vurguladı. ABD basını Pentagon'un Washington'la İran arasında gerilim sürerken Küba'ya yönelik olası askeri harekat planlarını sessizce gözden geçirdiği öne sürüldü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Küba'da değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı açıklamasıyla Havana yönetimini hedef almıştı. Küba ise Washington'ın yeni yaptırımlarını kolektif cezalandırma olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin ekonomik kuşatmasının Küba halkına karşı bir savaş aracı olduğunu savundu. Rodriguez, yaptırımlar nedeniyle gıda, ilaç, enerji ve su altyapısı için gerekli malzemeleri taşıyan 7000'den fazla konteynerin uluslararası limanlarda bekletildiğini açıkladı. Kübalı yetkililer, ülkenin son yıllarda derinleşen ekonomik krizinde Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargonun belirleyici rol oynadığını savunuyor.
1: Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız efendim. Usta sanatçı anıldı. Genco Erkal'a anıt tiyatro sözü tutuldu. Genco Erkal'ın birinci ölüm yıl dönümünde verilen anıt mezar tiyatrosu inşa ediyoruz sözü yaşama geçirildi. Erkal'ın anıt gömütü ölümünün ikinci yılında anma töreniyle ziyaretçilerle buluşturuldu. İşte o anıt mezardan bir fotoğraf da yer alıyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Efendim devam edelim sıradaki haberimize. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı Nevşehir oldu. 9 gün sürecek festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan operaya kadar yüzlerce etkinlik yapıldı.

0: olacak.
1: Konserler, opera ve sergiler 9 gün boyunca yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Festival coşkusu bu kez Kapadokya'ya taşındı.
2: Dolu dolu bir etkinlik takvimiyle Nevşehir'deyiz.
1: Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin açılışı Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde yapıldı. Kent 12 farklı noktada kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.
3: 156 tane etkinlik planladık. 9 gece boyunca çok değerli sanatçılarımızın büyük konserleri olacak.
1: Konserler ve söyleşilerin de düzenleneceği festivalde gastronomi de ön planda.
2: 50'ye yakın Nevşehir'deki lezzet noktasında Nevşehir'in gastronomisi, yemekleri, özel tatları Nevşehirlerle ve Nevşehir'e gelecek değerli ziyaretçilerle buluşma şansı yakalayacak.
3: Michelin yıldızlı şeflerimizle birlikte yerel şeflerimizi buluşturup çok özel sunumlarla çok özel tatlar ziyaretçilerimizi bekliyor diyebilirim.
4: Kültür Yolu Festivali'nde Nevşehir'in coğrafi işaretli yöresel lezzetleri ve zengin mutfak kültürü ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor.
5: Kapadokya'mızın dolma mantısını yapıyoruz. İnce bir hamuru vardır. Sarımsaklı yoğurtla ve özel sosuyla servis edilir.
4: Şef Duran Özdemir yanımda. Burada bize Kapadokya'nın envai çeşit lezzetini, bu topraklarda yetişen ürünleri anlatacak. Efendim, burada neler görüyoruz? Bize biraz bahsedebilir misiniz bu ürünlerden?
6: Burada kuru kaymak görüyoruz, bölgemize ait. Köftürümüz var. Burada emir üzüm pekmezimiz var.
7: Bulgur çorbamız var, kuru fasulyemiz var. Çölmek kebabımız var, kuzu tandırımız var.
1: Festival 9 Ağustos tarihine kadar sürecek.
8: Efendim, bakalım bu yaz en çok hangi şarkı dinlenecek? Bu yazın şampiyonu kim olacak diye soruyor Hürriyet gazetesi de. 2026 yazı birkaç şarkıyla hafızalara kazınıyor. Blok 3, Çok Güzel Gülüyorsun ve Sebebi Yar'la Melankoli Rüzgarı Estiriyor. Hadisenin Ara Beni adlı şarkısı ve Sibel Can APO ikilisinin de Kıyamamı her yerde çalınıyor. Manifest ise hileliyle listelerin zirvesinde dolaşıyor. Bakalım yaz sonunda göreceğiz en çok acaba hangi şarkı dinlenmiş olacak. Efendim, şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başında devam edeceğiz.
9: Harbiye'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Yüksel güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla 2 Ağustos'ta sahne alıyor. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, benzersiz sahne kostümleri ve güçlü performansıyla 7 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

İstanbul Festivali 5. yılında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Derin sözleri ve kendine has üslubuyla Türk rap müziğinin sevilen ismi Sagopa Kajmer ve alternatif rock müziğinin öncü gruplarından Manga sahne alıyor. Festival kapsamında konser verecek sanatçılar 6 Ağustos'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda hayranlarıyla buluşuyor. Anadolu Ateşi sahnede yanmaya devam ediyor. Mustafa Erdoğan imzası taşıyan dans projesi, 3000 yıllık Troya efsanesini halk dansları ve modern dansla sentezleyerek tüm dünyayı tanıtıyor. Gösteri 4 Ağustos'ta Aspendos Antik Tiyatro'da izleyiciyle buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 1-9 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Bergama Tiyatro

Tiyatro Festivali 7. kez sanatseverlerle buluşuyor. 7 Ağustos'ta başlayacak olan festival, Pergamon Antik Kenti'ndeki Asklepion Antik Tiyatrosu'ndan Akropol'e, tarihi Bergama Arastası'ndan Kızılavlu'ya kadar kentin dört yanına yayılıyor. Festivalin açılış konserini ise Gökhan Türkmen yapacak. Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı iki kişilik oyun tiyatro sahnesine taşınıyor. Tek perdelik kara komedi, evlilik kurumunu, sadakati ve bireysel özgürlüğü, mizahın keskin diliyle tiyatro severlerin karşısına çıkarıyor. Tiyatro 2 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahnelenecek. Süt Kardeşler oyunu 7. sezonunda seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Süheyl Behzat Uygur kardeşler tarafından tiyatro sahnesine taşınıyor. Oyun 7 Ağustos'ta Bursa Boğop sahnede izleyiciyle buluşuyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 2 Ağustos Pazar, saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nuruslu, sabah 8'den bu yana karşınızdayız efendim. Burası hafta sonu devam ediyor. Şimdi bu dilime Amerikan Başkanı Trump'tan gelen açıklamalarla şöyle bir başlayacağız. Çünkü İran'a saldırı tehditlerinin ardından yeni bir açıklama daha yaptı dün gece Trump. İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını duyurdu. Açıklamayı Truth Social'dan yapan Trump, ABD askeri terör, güç ve kudret seviyelerinde İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı harekete geçmeye hazır ve teyakkuzda dedi. Ardından İran ve diğer Orta Doğu ülkeleri tarafından bir anlaşmanın şartları üzerinde mutabık kalınması şartıyla herhangi bir saldırıyı ertelememiz istendi ifadelerini kullandı. Bu Hürmüz Boğazı'nın derhal tamamen ve eksiksiz olarak açılmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesini içeriyor dedi. Trump, dünyanın gelecekteki yararı ve aynı şekilde başarılı ve müreffeh bir İran'ın hayatta kalması için hızlı bir anlaşma yapabilmesine bağlı olarak saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim dedi. Buna İsrail'in de katıldığını belirtti bu arada Trump. Efendim bu ABD'nin İran'ı vurma tehditlerinin ardından, yani Trump aslında bu anlaşmayı yapmadan önce, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Türkiye'nin barış için çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı. Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. İki bakan ABD ile İran arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durumu değerlendirdi. Fidan, Türkiye bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le de bölgedeki son durumu değerlendirdi. ABD'nin maceracılıktan doğacak sonuçlardan sorumlu olacağını belirten Arakçı, İran'a karşı her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi. Efendim dönelim siyasetin gündemine. Karar Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Dün de aslında canlı olarak ekranlarınıza getirmiştik. 5 belediye artık AK Parti'de diyor Karar Gazetesi. Çünkü dün 3 belediye daha AK Parti'ye geçti İstanbul'dan. Hangi belediyeler onlar? Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'nin AK Parti saflarına katıldığını açıkladı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte yukarıda da fotoğrafı görmektesiniz efendim. Belediye başkanlarıyla birlikte çekilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını İstanbul'da transfer dalgası şeklinde duyuruyor Karar Gazetesi de. Şimdi gelin bir de Yeni Parti cephesine bakalım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan CHP'li belediye başkanları için Beylikdüzü'nde dayanışma yürüyüşü ve miting düzenledi. Özel, önce partimiz için mücadele ettim. Tüm yollar tükenince yeni bir yol açmak için yola çıktık. Biz kurulduğu gün ana muhalefet olan ilk partiyiz dedi.
1: Gücümüz milletten, milletin sevgisinden ve umudundan geliyor. Şu kadarını söyleyeyim. Biz kurulduğu gün ana muhalefet olan ilk partiyiz.
2: İl il gezdim, bana söyleneni yaptım dedi. Yeni partiyi nasıl kurduğunu anlattı.
1: Önce partim için, partimiz için mücadele ettim. Tüm yollar tükenince, bir yol bulamayınca yeni bir yol açmak için yola çıktım. Yola çıktık, yoldayız. Siyaset tarihinde kuruluşunu, ismini

0: ve bütçesini milletin belirlediği bir başka parti yoktur. Butlancı anlayışı geride bıraktık. Kimse endişe etmesin ki, kimse eski nesil siyasetle muhatap olacak, onları dikkate alacak, onlarla mücadele edecek değiliz. Milletimiz muhalefete alışmış, iktidar hedefini unutmuşları geride bıraktı. Millet yanımızdadır. Millet bizimledir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan CHP'li belediye başkanları için Beylikdüzü'nde dayanışma yürüyüşü ve mitingi düzenledi.
0: Üsküdar'a, Sinem Dedetaş'a, işinde, görevinde başarılı, ilçesinde destanlar yazan Sinem Dedetaş'a el uzattılar. Hapse girmeyi göze aldı ama Üsküdar'a ihaneti, Üsküdar halkının oylarına ihaneti göze almadı.
1: Özel, AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'ye tepki gösterdi. Özel, tek derdi koltuk olanlar kaybedecek, tek derdi millet olanlar kazanacak dedi.
0: Bembeyaz bir sayfa da açacak.
2: Efendim bir de üçüncü yolcular var. Gelip bir de onların yol haritasına bakalım. Milliyet gazetesinden paylaşacağız haberi. CHP'de parti için muhalefet kurultayın bir an önce yapılmasını ve Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmamasını istiyor. Üçüncü yolcular olarak adlandırılan grup bu yönde bildiri yayımlamaya hazırlanıyor. Genel merkez yönetimi söz konusu girişimin önünü kesmek için kurultay takvimi açıklamasını öne çekmeyi de planlıyor diyor Milliyet gazetesi. Bir de efendim CHP'den yola çıkmışken şöyle CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananlara da bir bakalım. Çünkü bir rozet takma töreni düzenlendi orada da. CHP üye katılım törenine figüran taşındı iddiasına da tepki gösterdi Gürsel Tekin. İftira haberden dolayı hepimizi zan altında bıraktınız dedi.
3: Takıyorum öbür arkadaşlarımızın rozetini, elbette üyeliklerini de yapacağız.
4: İftira haber yapıyorsunuz ve bu iftira haberden dolayı hepimizi zan altında bırakıyorsunuz.
5: CHP üye katılım törenine figüren taşındı iddiasına tepki gösterdi. Yargıya başvurmaktan başka çaremiz kalmadı dedi.
4: Para aldı, para verdi diye haber yapıyorsunuz. Günün sonunda kendimizi ifade etmemizin yolu sadece yargıya başvurmanın ötesinde bir şey kalmıyor.
5: CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda rozet takma töreni düzenlendi. Mahkeme tarafından il yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, burası Türkiye'nin arınma merkezi olacak dedi.
4: Arınma çerçevesine uygun bir komisyon oluşturduk. İftiracı ve itirafçı ilişkileri olan kimse, benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz.
5: Tekin, il başkanlığı görevinin devam ettiğini söyledi.
4: 10 Temmuz'daki mahkeme 16 Ekim'e ertelendi. 16 Ekim'e kadar biz görevimizin başındayız. Ondan sonraki süreçte tabii ki partimizin genel merkezi istediği iradeyi kullanabilir. Bizim partimizin genel merkeziyle, partimizin genel başkanıyla en ufak bir sorunumuz yok.
2: Geceden yansıyan gelişmelere bakalım. Şimdi de Mersin'de akıl almaz bir kaza yaşandı. Bir otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motorda bulunanlar yere savruldu. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralıların üzerinden geçti. Efendim görüntüler Mersin'in Toroslar ilçesinden. Bir otomobil sürücüsü hızla ilerleyen sinyal vermeden direksiyonu kırdı. Yolun karşısındaki sokağa girmeye çalıştığı esnada da karşı yönden gelen bir motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle iki kişi yola savruldu. Bir çocuksa aracın kaputuna düştü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsü kaza sonrası aracından inerek etrafa bakındı. Kaputun üzerindeki küçük çocuğu yere indirerek hızla kaçmaya çalıştı. Geri manevra yaparken bir de efendim yerde yatan yaralıların da üzerinden geçti. Kimseye aldırmadan gaza basıp gitti. Çevredekilerin ihbarıyla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili de inceleme başlatıldı. İşte o çarpma anı ardından şöyle bir fark ediyor, bakınıyor ve sonra efendim gaza basıp tekrar devam ediyor.

0: Motosikletli saldırganlar bu defa bir otogaleriyi hedef aldı. İstanbul Eyüp Sultan'daki saldırıda bir kişi öldü, biri ağır, üç kişi yaralandı.
1: Motosiklete geldiler, iş yerine kurşun yağdırdılar. O saldırı bir kişiyi hayattan kopardı. İstanbul Eyüp Sultan'da akşam saatleriydi. Motosikletli iki şüpheli bir otogalerinin önünde durdu. Silahlarını çeken şüpheliler iş yerine doğru peş peşe ateş etti. Saldırıda kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 46 yaşındaki Ensar Sever, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Biri ağır, 3 yaralının tedavisi devam ediyor. Olayın ardından polis ekipleri hemen harekete geçti. 15 yaşındaki saldırgan plakasız motosiklette kaçarken yakalandı. Kaçış güzergahında yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız silah ile geçirildi. Teknik ve fiziki takibi sürdüren polis 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
0: Ve Takvim Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Meğer intihar süsü vermiş efendim. Detaylar hakikaten çok acı. Sakarya'da doğum günü kutlaması için çocukluk arkadaşının evine giden Murat İmra sadece 14 yaşında. Tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Acılı aile kaza değil cinayet. Evladımızın başında 7 kurşun var dedi. Gencin intihar ettiğini söyleyen 14 yaşındaki YDS ise, yani arkadaşı da 14 yaşında efendim, cinayetten tutuklandı. Detaylar da Takvim Gazetesi'ndendi. Devam edelim sıradaki haberimize. Ankara'da devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alındı.
1: Yüksek kazanç vaadinde bulundular. Masraf adı altında para topladılar. Başkentte devre mülk çetesi çökertildi. Gayrimenkul alım satım, danışmanlık ve reklam hizmetleri adı altında faaliyet yürüten dolandırıcılar devre mülk sahipleriyle iletişime geçti. Devre mülkleri yabancı yatırımcıya çok yüksek fiyata satma vaadinde bulundu. Vergi, harç, aidat ve tapu masrafı adı altında para aldı. Dolandırıcılar faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sahte sözleşmeler de düzenledi. Devre mülk sahiplerinden para aldıktan bir süre sonra irtibatı keserek ortadan kayboldular. Dolandırıldığını fark eden mağdurlar şikayetçi oldu. Kahraman Kazan Cumhuriyet Başsavcılığı olaya dair soruşturma başlattı. 12 mağdurun toplam 3.725.000 lira dolandırıldığı tespit edildi. Ankara Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. 14 ilde operasyon gerçekleştirdi. 24 şüpheli gözaltına alındı.
0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün efendim Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişi pazartesi, salı ve çarşamba gecesi kapalı olacak. Hemen saatlerini de paylaşalım. Asırlık Gece isimli belgesel dizi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Bu kapsamda 3, 4 ve 5 Ağustos'ta yani pazartesi, salı ve çarşamba gecesi saat 1 ile 5 arasında köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Detaylar ekranlarınızda efendim. Tekrar duyuralım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece kapalı kalacak. 1 ile 5 arasında. Otobüste çay, kek, keyfi de efendim artık tarih oluyor. Şöyle ki Türkiye Gazetesi'nden geliyor haber. Artan maliyetler otobüslerde ikram dönemini de bitirdi. Kek kalktı, suyun da paralı olması gündemde. Eskiden hatırlarsınız efendim, kekin yanı sıra aslında pek çok şey olurdu ikramlar arasında. Özellikle otobüs firmaları bu konuda da kendileriyle aslında yarışırlardı. Artık maliyetlerin artmasıyla o eski günlerde geride kaldı. Su bile paralı olacak otobüslerde görünen o ki, planlamalar o yönde. Şimdi efendim başkentten bir haber paylaşalım. Ankara'nın yeni stadyumunda çalışmalar da artık sona yaklaşılıyor. Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olacak statta koltuklar yerleştirilmeye başlandı.
1: Eli 1000 seyirci kapasitesi, modern mimarisi, yeni Ankara Stadyumu'nda çalışmalar da sona gelindi. Statta koltuklar yerleştirildi.

0: eleştirilmeye başlandı. Proje müdürü Cem Saraçlar, koltuk seçiminde kırmızı ve beyaz renklerin tercih edildiğini belirtti. Tribün bölümünde beyaz koltuklarla Türkiye yazısı oluşturuldu. ...2018 yılında 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkılmasının ardından yeni stadyumun inşaatı TOKİ tarafından üstlenildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı birlikte çalışmaları yürüttü. ABD ve Çin'in ardından yeni Ankara Stadyumu 285 metre ile dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3. proje olacak.
1: Efendim hayırlı uğurlu olsun diyelim. Başkent'e de tüm Türkiye'ye de yeni stadyum. Bakalım umarız güzel maçlar izleriz o stadyumda da. Şimdi devam edeceğiz. Gazete haberlerine bakmayı sürdüreceğiz. Malum sabahtan bu yana özellikle şöyle size manşetleri aktardık. Manşetlerde yer alan bilgileri istedik ki gazetelerden de seçtiğimiz bölümler olsun. Onları da aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nden geldi bu kez haberimiz. Ciddi enfeksiyon riski var. Temizlenmeyen klima hasta ediyor. Bakın bu konuda hakikaten bu yazın başında bir uzman almıştık. Şöyle demişti, hiç unutmuyorum. 6 ayda bir bu klimalar bir temizlenmeli, bir bakılmalı. Özellikle evlerdeki klimaları mesela bilinçli olarak temizleyebilirsiniz ama mesela iş yerlerindeki klimalara da dikkat etmek gerekiyor demişti. Bakalım Cumhuriyet Gazetesi nasıl dikkat çekiyor bu meseleye? Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte evlerde, iş yerlerinde ve toplu yaşam alanlarında klima kullanımı yaygınlaşıyor. Klimalarda özellikle filtre temizliğinin ihmal edilmesi, alerjik reaksiyonlardan ağır akciğer enfeksiyonlarına kadar uzanan riskleri de beraberinde getiriyor. Dediğim gibi uzman konuğumuzun uyarısı özellikle 6 ayda bir mutlaka o filtreler temizlenmeli yönündeydi. Efendim devam edelim sıradaki haberimize. Hatay'da İki motosikletin karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada 72 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
0: Yaya yolunu kullanıp motosikletiyle karşıya geçmek istedi. Hızla ilerleyen diğer motosiklet yaşlı adama böyle çarptı.
2: Adamlara bak, Allah Allah, Allah Allah, şimdi oldu, ikisi de yerde yatıyor.
0: Hatay'ın Antakya ilçesinde 72 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Ama o sırada bir motosiklet geçide yaklaşıyordu. Hızla yaşlı adama çarptı.
3: Tam geliyor, geliyor, ambulans geliyor.
0: Kazanın etkisiyle iki sürücü de savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 72 ve 22 yaşındaki iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaşlı adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Efendim hatırlar mısınız? Şöyle haberler yer almıştı yine gazetelerde. Özellikle üniversite ücretlerinde ciddi bir artış var. Hatta işte tıp ücretleri milyonları aşıyor. Mesela Türkiye'de tıp okumak isterseniz aslında Oxford'da, Cambridge'de bile fiyatlar daha düşük kaldı Türkiye'deki üniversitelere göre. Şimdi bu konuyla ilgili de YÖK'ten bir açıklama var. YÖK, üniversite ücreti artışlarının %25'i aşamayacağına dair vakıf üniversitelerine uyarı yazısı gönderdi. Uyarı yazısında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlık ve birinci sınıf dışındaki kademelerde öğrenim ücreti artış oranının %25 ile sınırlandırıldığı hatırlatıldı. Ancak bu oranın üzerinde artış yapıldığına ilişkin şikayetlerin geldiği de belirtildi. Belirlenen sınıra uyulması ve öğrencilerin mağdur edilmemesi istendi. Efendim son günlerde arkeolojik miras bağlamında çok güzel haberler geliyor. Dün de paylaşmıştık mesela Konya'dan bir küp çıkmıştı. 5000 yıllık, yine Aydın'dan 2000 yıllık bir yer mozeyi ortaya çıkmıştı, keşfedilmişti. Şimdi bir başka haber de Mardin'den geldi. Mardin'de bu kez definecilere bir şafak operasyonu düzenleniyor ve 15 asırlık bir mozaik ortaya çıkıyor. Emin ellerde o mozaik deniliyor. Mardin'de jandarma ekiplerince yasa dışı kazı ve kaçakçılığa yönelik düzenlenen operasyonda geç Roma dönemine ait 1500 yıllık taban mozaiği ile çok sayıda tarihi obje ele geçirildi. Operasyonla tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılması engellenirken yasak kazıların nerede yapıldığı da araştırılıyor. Yakalanan iki şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. Artık neyse ki o mozaikler emin ellerde. Devam edelim sıradaki

0: Haberimizle yeşil ve gri pasaport başvurularında artık elektronik dönem başlıyor. Islak imza ve mühür yerine dijital talep formu uygulamasına geçildi. Yeni sistemle başvurular hızlandı. Eksik evrak ve sahtecilik riskinin de azaltılması hedefleniyor.
1: Pasaport başvurularında ıslak imza ve mühür zorunluluğu kaldırıldı. Elektronik talep formu uygulamasına geçildi, işlemler hızlandı. Normal prosedürlerde yeşil ve gri pasaport talep formu hak sahiplerinin bulunduğu kurumlar

0: kapalı ve mühürlü şekilde düzenleniyordu. Bu uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından dijital ortama taşındı. İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği sistemle hususi ve hizmet pasaportu için kurumlar tarafından düzenlenen belgeler Merkezi Nüfus İdaresi sistemine aktarılıyor. Yeni uygulamayla belge doğrulama işlemleri anlık olarak yapılabiliyor. Böylece sahtecilik ve usulsüzlük riski azalırken eksik evrak nedeniyle yaşanan gecikmelerin de önüne geçiliyor. Şu ana kadar Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının da aralarında bulunduğu 29 kamu kurum ve kuruluşu sisteme entegre edildi. Bugüne kadar 512 bin elektronik talep formu güvenli şekilde sisteme aktarıldı.
1: Efendim bu hafta dünyayı hakikaten şöyle şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Malum özellikle İspanya üzerinden. Şimdi geldi haberimize, görüntülerimize. Bakın şu an bu tarafta gördüğünüz görüntüler canlı görüntüler. Hala Seuta'da hareketlilik sürüyor. İspanya'dan, Seuta'dan canlı geliyor görüntüler ekranlarınıza. Gördüğünüz gibi hala o noktada Fas'tan gelen göçmenler var. Her ne kadar geriye gönderildi şeklinde açıklamalar gelse de. Peki öncesine gidelim, neler yaşanmıştı? İşte burada da o görüntü var. Gördüğünüz gibi akın akın efendim 60 bin insan, 60 bin Faslı tam da böyle kıyı üzerinden gelerek. İspanya'nın aslında Kuzey Afrika'daki tek toprak parçası burası. Kuzey Afrika'daki Ceuta, efendim bu noktaya göç etmişlerdi. Kıyı üzerinden yüzerek Ceuta'ya girmişlerdi. Dile kolay 60 bin insan. Şöyle görüntüler ajanslardan gelince biz şoke olmuştuk. Çünkü yüzerek geliyor bir anda 60 bin insan. Düşünün Ceuta'nın nüfusu zaten 80 bin. Müthiş bir insanlık krizinden de bir yandan bahsediyoruz. Şimdi bununla ilgili haberleri paylaştık. Türkiye Gazetesi'nden de mesela o nasıl görmüş bu meseleyi? Gelin bir de ona bakalım. Diyor ki gazete, one minute dedi, başına gelmeyen kalmadı. Çünkü bunlar acaba neden yaşanıyor sorusu da sorulmaya başlandı. Türkiye Gazetesi diyor ki Gazze'ye sahip çıkan İspanya Başbakanı Sanchez İsrail'in hedefinde. Geçen yıl ülkede uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı. Şüpheli tren kazasında 46 kişi öldü. Eşi ve kardeşi de yolsuzlukla suçlandı. Son olarak İspanya toprağını Faslı göçmenler işgal etmeye çalıştığı efendim iddia şu. Aslında işin özü. Bu işin arkasında acaba İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri mi var? Çünkü neden? Fas'la arası iyi. Fas'la bu arada İsrail'le Fas'ın arası iyi. Cezayir'le de İspanya'nın arası iyi. Dolayısıyla oradan da bir siyasi çözümleme yapanlar var. Bu olaylardan önce İsrail'den bir takım açıklamalar gelmişti. Yahu siz Gazze'ye laf atıyorsunuz ama siz bir Ceuta'ya bakın yönünde. Hatta Netanyahu'nun oğlunun bile bu şekilde açıklamaları var. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir takım yetkililer de bu noktaya dikkat çekmişlerdi. İşte tüm bu açıklamalar birleştiğinde ve bu olayların ardından İsraillerin de epey sevinçli olduğuna dair yetkililerden yine açıklamalar geldikten sonra deniliyor ki bu işin arkasında acaba İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri mi var? Bu Sanchez'e yönelik bir operasyon mudur diye bu da soruluyor. Şimdi az önce size görüntüleri gösterdim. Bu arada bakın hala yüzmeye devam eden biri var orada. Çok hakikaten dikkat çekici. Canlı görüntü efendim, bu görüntü Ceuta'dan canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Hala o noktada yine bir göçmenin yüzmeye çalıştığını görüyoruz. Bakın en son bilgi şu yönde. Bu 60 bin insan geçti Ceuta'ya fakat Fas'la İspanya bir tekrar görüştü. Bu insanların çoğu karayolu üzerinden geri gönderildi deniliyordu. Ama kaçanlar var. Mesela deniliyor ki bu 60 binin pek çoğu işte efendim dağlara doğru kaçmaya başladı. Bir noktaya gizlendi geri dönmemek için şeklinde yorumlarda yapılıyor. Dolayısıyla belki de onlardan biridir bu. Şunu da hatırlatayım. 67 kişi hayatını kaybetti bu yolculukta. Öyle hiç kolay değil insanın toprağını bırakıp da böyle riskli bir yolculuğa hakikaten çıkması. Mesela efendim geçen yıl yine buna yönelik bir haber yazmıştık. Çok net hatırlıyorum o haberi de. Yine yüzmeye çalışan insanların olduğu haber. Yani bu olay aslında yeni de değil. Pek çok Faslı uzun zamandır Ceuta'ya gitmek için çabalıyor diyebiliriz. Bakalım yeni bilgiler gelmeye başladıkça, devam ettikçe sizinle paylaşmayı da sürdüreceğiz. Şimdi efendim sıradaki haberimize devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri de bu düzensiz göçün önünü kesmek için vize başvurularında daha sıkı kuralları devreye soktu. Bu arada Trump'ın da mesela bu Ceuta ile ilgili bir takım açıklamaları vardı. Malum Trump özellikle yasa dışı göçmenlere ilişkin pek çok adım atıyor. Trump hatta şöyle söyledi, eğer Kasım'da bizi seçmezseniz bakın sonunuz İspanya gibi olur, Ceuta gibi olur şeklinde de açıklamaları vardı. Şimdi efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde de yeni düzenleme şöyle, aralarında 30

0: Afrika ülkesinin de bulunduğu 50 ülkenin vatandaşları için uygulanan vize teminatı sistemi kalıcı hale getirildi. Yeni düzenleme ile birlikte teminat tutarı 20 bin dolara kadar yükseltildi.
1: ABD, aralarında 30 Afrika ülkesinin de bulunduğu 50 ülkenin vatandaşına uygulanan vize teminatı uygulamasını kalıcı hale getirdi. Böylece aralarında Cezayir, Gürcistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Tunus'un da yer aldığı 50 ülke vatandaşından 20 bin dolara kadar vize teminatı talep edilebilecek. Yeni düzenlemeye göre vize teminatı turistik ve ticari vize başvurularında istenecek. ABD Dışişleri Bakanlığı uygulamanın vize süresi dolmasına rağmen ülkede kalmaya devam edenlerin sayısını azaltmayı amaçladığını açıkladı. Daha önce yürütülen pilot program kapsamında 5.000, 10.000 ve 15.000 dolarlık teminatlar istenebiliyordu. Yeni kararla birlikte en düşük tutar olan 5.000 dolar tamamen kaldırılırken üst sınır 20.000 dolara yükseltildi. Kararın 3 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump söz konusu adımların ulusal güvenliğin sağlanması açısından gerekli olduğunu dile getiriyor.
0: FIFA futbol dünyasında isyana neden olan o planından geri adım attı. Organizasyonların aslında efendim yatırımcılara satılmasından vazgeçti FIFA. FIFA Başkanı Infantino da projenin ayrışmalara yol açtığı anlaşılmıştır dedi.
2: Tepkiler sonuçsuz kalmadı. Gianni Infantino'nun FIFA organizasyonları için yatırım planı iptal edildi. FIFA Başkanı yaptığı açıklamada FIFA Forward Enterprise projesinin hayata geçmeyeceğini açıkladı. Infantino, FIFA resmi hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada bu projenin futbolda bölünmeler yarattığını söyledi.
3: Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra projenin destek seviyesinden bağımsız olarak başlangıçta belirlenen amacın çıkarlarına artık uygun olmayan bölünmeler yarattığı açıkça ortaya çıktı. Amacımız her zaman birleşmek ve gelişmek oldu ve olmaya devam edecek. Sonuç olarak bu öneri hayata geçirilmeyecektir.
2: Infantino açıklamasında ayrıca futbolu büyütme hedefiyle ilerlemeye devam edeceklerini ve birlik ruhuyla hareket edeceklerini ifade etti. FIFA Forward Enterprise projesi birçok kıta federasyonu tarafından tepkiyle karşılanmıştı. UEFA'ya üye ülkeler proje hayata geçerse FIFA turnuvalarında yer almayacaklarını kesin bir dille duyurmuştu. Ayrıca Kuzey ve Orta Amerika Konfederasyonu ve Asya Futbol Konfederasyonu da bu projenin futbolun yararına olmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu.
0: Ve Milliyet Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Başlığı şöyle: Seba'nın evi kimin olacak? Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, ölümünün 11. yılında 5 Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte 21 kupadan oluşan eşsiz mirasından sonra akaretlerdeki dairesiyle de veraset davalarının gündemine geldi. 88 yıllık yaşamında evlenmeyen, çocuk sahibi olmayan Seba'nın miras hakkı için yargıya taşındı bu hak. Seba'nın evi kimin olacak sorusu efendim şu sıralarda gündemde. Devam edelim sıradaki haberimize. Son zamanlarda sosyal medyada subboard videoları çok fazla paylaşılıyor. Aslında sörf tahtasında ayakta durularak yapılan bir spor bu. Kimileri içinse sosyal medyada bir etkileşim aracı haline de geldi. Öyle ki sörf tahtası üzerinde mini konser veren de var, piknik tüpünde kahve yapan da var ama tehlike tam da burada başlıyor. Aslı Ömer Aktaş da hızla yayılan o tehlikeli akımı inceledi.
4: Oğlumu getirdim derse, şimdi ikimiz beraber yapıyoruz.
5: Sosyal medya nedeniyle birazcık sosyal aktiviteye döndü.
4: Denizde şakası yok, gerçekten çok tehlikeli anlar olabiliyor.
6: Bir sörf tahtası ve kürek yetiyor. Subboard'u gören ben de yapacağım diyor. Ama sosyal medyada hızla yayılan bu akımın tehlikeleri de var.
7: Instagram, Facebook'tan görüp de arkadaşlar oluyor. Kaçılıp da geri dönemeyen arkadaşlarımız oldu tabii.
8: Eğlenceli oluyor annemle birlikte yapmak. İnsanlar sosyalleşiyor, güzel oluyor.
5: İki senedir de subboard yapıyorum.
6: Her yaştan kişinin ilgi gösterdiği supboard aslında bir sportif aktivite. Ama üzerinde klarnet çalan da var, kavun karpuz yiyen de. Bu video içerikleriyle de çok ilgi görüyor.
8: Bir sosyal medyanın etkisiyle tabii bir çığ gibi büyümeye başladı. Özellikle gün doğumu ve gün batımında çekilen etkileyici görüntüler insanların supboard denemek istemesine neden oldu.
6: Tehlike tam da burada başlıyor.
9: Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen supboard videoları bu yazın en popüler akımlarından biri haline geldi. Denizin ortasında kahve içenler, kahvaltı edenler, hatta sapın üzerine şemsiye kuranlar bile var. Ancak uzmanlara göre bu işin sadece eğlence tarafı. Çünkü doğru bilgi ve güvenlik kuralları olmadan yapılan bu spor ciddi riskler barındırıyor.
8: Supboard'u birbirine bağlamak, üzerine şemsiye koymak, supboard'un hem denge merkezini hem de rüzgara karşı olan direncini arttırır. Şemsiyeden örnek verelim. Şemsiye koyduğunuz zaman şemsiye yelken etkisi gösterir. Ani bir rüzgar çıktığında sizleri açığa doğru sürükler.
6: Peki supboard'da dengeli durmanın formülü ne?
9: Hocam şu an ben doğru oturuyor muyum?
8: Evet, şu an doğru pozisyonda oturuyorsunuz. Biz burada otururken vücudumuzun ağırlığının iki tarafı da eşit bir şekilde yaymamız gerekiyor. Eğer dar bir oturuş yaparsan burada dengeni zor sağlarsın. Ama bacaklarını açtığın zaman iki tarafa da eşit bir şekilde yaymış olursun ve daha dengeli bir oturuş sağlamış olursun.
9: Ayakları suya batırabilir miyiz?
8: Ayakları suya batırırsın, ilerlersin fakat daha fazla direnç oluşacağı için board'un kayması biraz daha engellenmiş olacak.
9: Biraz daha yavaş gidiyoruz bu şekilde.
8: İlerlersin ama seni yormaya başlar.
6: Dengeyi kurmak sanıldığı kadar kolay değil. Ve hava koşulları.
8: Hava durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle kıyıdan açığa doğru esen rüzgarlarda denize çıkmamak gerekiyor. Çünkü çıktığımız durumlarda bizi bir dakikada 100 metre aşağıda sürükleyebilir.
0: Efendim bu dilimde eğitimci, yazar, akademisyen Profesör Doktor Selçuk Şirin bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
10: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Davet
0: hocam
10: olsun.
0: Siz de mi support yapıyorsunuz yoksa biraz evet, önce çok iyi biraz, izlediniz haberi.
10: Biraz önce gördüm evet. Ben de Dilara diye bir arkadaşımız var. Türkiye'de bu iş çok iyi yapan profesyonel. Onu da görmüştüm. Ben de yapmaya başladım. Çok da kolay oluyor. İlk başta biraz ayağa kalkmak zor oluyor ama.
0: Keyifli herhalde evet, öyle evet. Değil mi? Biraz insanın bazen hani trend oluyor bir şeylere başlamak ama işte spor yapmaya da vesile oluyor herhalde böyle trendler.
10: Aynen,
0: ne dersiniz?
10: Aynen ben katılıyorum yani ihtiyacımız da var. Ekrandan bizi uzak tutacak her şeyi destekliyorum.
0: Evet kesinlikle öyle hocam. Tam da böyle ekrandan uzak tutacak şeylerden konu açılmışken şöyle bir gençler üzerine sizinle konuşalım istedik. Çocuklar üzerine yine aynı şekilde özellikle duygusal zeka nedir? Çocukların gelişiminde neden önemlidir? Malum bir de sınav haftasından da bahsediyoruz. Ne dersiniz özellikle gençlere burada bir tavsiyeniz olur mu? Son yazınızı da ben okudum. Bir takım aslında açık bir mektup yazmışsınız gençlere öyle değil mi?
10: Evet.
0: Neler var hocam o mektupta?
10: Şimdi ben aslında rehberlik danışmanlık mezunuyum. Bu mesleği hiç yapmadım. Ama işte bundan 20-30 yıl önce oradan mezun oldum. Eğitimci de olduğum için üniversite hocasıyım. Her sene sorarlar bana. Hocam tercih yapacağız. Fikrim var mı diye. Ben de bu sorularla başa çıkamayınca bundan 10-15 yıl önce köşe yazılarına başlar başlamaz her sene böyle bir mektup yazdım. Hemen kısaca özetleyeyim.
0: Tabii hocam.
10: 4 madde var tercih yapmak isteyen gençlere. İsteyenler tabii bu mektubu gazetede bulabilirler. Ben de Instagram'da paylaşırım birazdan. Birincisi daha başlamadan önce şunu söyleyeyim. Eskiden bu geri dönüşü olmayan bir karardı. Hayatın en önemli kararlarından biriydi işte. Bir belki varsa evlilik, ondan sonra meslek seçimi, o da üniversite. Dünya değişti. Artık bu geri dönüşü olan bir karar. Dolayısıyla rahat olun. Yani hayatınızın en önemli kararı bu değil. Meslekler değişiyor, kariyerler değişiyor. Ben 4. mesleğindeyim şu arada baktığın zaman. Bizden sonra gelecekler, bu gençler belki 10-15-20 tane alan değiştirecek. Dolayısıyla rahat olun. Çünkü insan rahat olduğu zaman daha mantıklı karar veriyor.
0: Hocam bir veriyle destekleyin. Bunu geçen hafta TÜİK'ten bir rapor paylaşmıştık biz de. Türkiye'de üniversitede mesela o bölümü okuyanların %57'si okudukları bölümde evet. Çalışmıyor şeklinde
10: evet.
0: Bir veriydi.
10: Evet. Onun sebeplerinden bir tanesi de insanların bu bir sonraki 1. madde sıralamaya bakarak karar vermesi. Ben üniversite sınavına girdiğimde 1. sınavda çok başarılı olmuştum. Hemen herkes dedi ki tıp yaz ya. Ben kanı görünce uzaklaşan biriyim. Hiç alakam yok. O yüzden sıralamaya bakmayın. Sıralama demek bir önceki yıl başvuranların popülaritesine göre belirlenmiş bir sıralama. Aynaya bakın. Ve orada da çok basit bir test var Kübra Hanım. Herkes sizin için de benim için de herkes için de geçer. Ben buna tutku testi diyorum. Yaparken zamanı ve mekanı unuttuğun uğraş nedir? O uğraş neyse bunu bulun. ve ona yakın bir alanda okuyun. Çünkü bu devir öyle bir devir ki, yapay zekayı birazdan daha da konuşacağız.

0: Alanında çok iyi değilse ne yaptığın önemli değil. Evet. Alanında iyi olman lazım. Dolayısıyla birincisi sıralamaya değil, kendine bak. Kendine uygun mesleği seç. Sıralamada nerede olduğu önemli değil. İki, bu da giderek önem kazanacak. Meslek değil, disiplin seç. Yani meslekler hızlı değişiyor. En son işte birkaç hafta önce yayınlamıştım. Mesleklerin 1/3'ü önümüzdeki 10 yılda, bakın 50 yıl değil, 10 yılda yok olacak. Dolayısıyla eğer çok tutkuyla bağlı olduğunuz bir meslek değilse disiplin seçin. Nedir bu? Ekonomi bir disiplindir, psikoloji bir disiplindir, kimya, fizik bunlar disiplin, bunlar gitmeyecek bir yere. Ama meslek adı olan bölümleri seçtiğiniz zaman belki yarın o bölüm olmayacak. O meslek çünkü
1: değişecek,
0: ortadan kalkacak.
1: Değişecek, dönüşecek.
0: Evet, evet, dolayısıyla böyle fleksibil bir alan seçin. Üçüncüsü, bu çok önemli, bölüm değil üniversite seçin. Şimdi üniversiteye biz niye gidiyoruz? Üniversiteye biz meslek edinmek için gitmiyoruz. Üniversiteye bir kimlik almak için gidiyoruz. Türkiye'de oturmuş kimlik veren, katıldığınız zaman sadece bölümde okuduğunuz için değil, o kampüsten, o kültürden de faydalanacağınız okullar var. Yani işte ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik Devlet tarafında var. Koç Sabancı'yı herkes biliyor ama mesela Bahçeşehir Üniversitesi var, geçmişte benim de katkıda bulunduğum. Bahçeşehir Üniversitesi gibi yurt dışında kampüsü olan başka üniversiteler, vakıf üniversiteler de olabilir. Sıralamalara baksınlar. Bazı üniversiteler sıralamalarda çok iyi. Bahçeşehir Üniversitesi var, işte MEF var, diğer vakıf üniversiteler var. Buralarda kendilerine uygun olan ve kendilerine bir kimlik veren üniversite varsa bölüme hiç bakmasınlar.
1: Hocam hatta şöyle değil mi? Yani üniversite aslında biraz önce vurguladığınız gibi meslekten ziyade bir kimlik kazandırır, bir kültür kazandırır. Bu arada ben de İTÜ mezunuyum. İlk zaman hatırlıyorum hocalarımızla mesela konuşurken, hocam bu nasıl olacak diye sorduğumuz zaman hoca şöyle yanıt verirdi. İlk yıl çok şaşırmıştım. Git araştır. O zaman çok şaşırmıştım yahu, ya sen öğretmensin ben öğrenciyim, senin bana öğretmen gerekmiyor mu diye. Işte şimdi anlıyorum ki mesele biraz orada kültürü öğretmek, araştırma kültürünü öğretmek. Yani üniversitenin aslında mantığı da değişiyor. Yani üniversitelerin vermesi gereken herhalde en önemli mesele bu.
0: Evet. Hangi alanda okudunuz?
1: Mimarlık mezunuyum
0: hocam. Evet, şu an mimarlık yapıyoruz.
1: Evet hocam, ben de o %57'den biriyim.
0: Evet ve son olarak da şimdi yapay zeka artık hayatımızın önemli bir parçası ve yapay zeka maruziyetine bakmanız lazım. Bunda neyi kastediyorum? Meslek seçimi, üniversite seçimi yaparken neyse disiplin de içinde geçerli. Bu alanda bilgisayarlar, computing, hesaplama, yapay zeka ne kadar etkili olacak? Öyle alanlar var ki ben kendi oğlumla hep örnek veriyorum. Küçük oğlum geçen sene üniversiteye girdi, Gübran Hanım. 10 yıl, 15 yıldır çocuk hep ben bilgisayar mühendisi olacağım, yazılımcı olacağım dedi. Üniversiteye de öyle girdi. Girmesi de zor bir bölüme girdi. Bir yıl sonra yapay zekadan dolayı ve onun etkisinden dolayı çocuk şimdi onu değiştirmeye çalışıyor. Evet. Yani bu böyle bir zamanda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu yapay zekaya ne kadar maruz kalacak alanınız onu hesaplamanız lazım.
1: Peki. Hocam şöyle gençlere yönelik artık tavsiyelerimizi sıralamış olduk. Hızlıca müsaade ederseniz bir de çocuklara geçmek isterim. Özellikle son zamanlarda kullanılan bir takım kavramlar var. Mesela proje çocuk meselesini yıllardır duyuyoruz. Anne babalar çocuklar üzerinde efendim en iyi kurslara gitsin, en iyisini yapsın yönünde epey bir yatırım yapıyor. Aslında başarılı olmalısın yüklemesi yapıyorlar hakikaten. Ne dersiniz, bu çocuklar gerçekten başarılı oluyor mu? Bir de duygusal zeka kavramı ortaya çıkmaya başladı. Nedir bu duygusal zeka? Artık o IQ'dan mesela daha mı önemli hale geldi?
0: Kesinlikle daha önemli. Yine yapay zekayla da ilgili bu. Şimdi eskiden yani ben dün Kars'tan geldim. 3 gündür Kars'tayım. Şimdi Kars'ta bizde halı dokunurdu eskiden. Ve halı satarken böyle santim hesabı yapılırdı. Orada kaç ilmek var ona bakılırdı. Ona göre fiyat belirlenirdi. Ben de çocukken matematiğim iyiydi. Kerret cetveli diyorduk. Köyde dolaşıyorum. Ne zaman bir halı alıcısı falan gelse ya da davar koyun alınsa, alışveriş olsa ben giderdim. Hesaplarda yardımcı olurdum. Oradan bir 3 kuruş harçlık da verirlerdi. Çok keyfim yerindeydi o zaman ve herkes diyordu ki Selçuk'un hesabı iyiydi. Sonra bir gün ne oldu biliyor musunuz? Bir gün köye bir satıcı geldi. Elinde bir tane hesap makinesiyle geldi. Ve benim olayım bitti.
1: Yapay zeka da tam olarak bu mu
0: hocam? Yapay zeka bu. Şimdi yapay zeka her alanda hesaplamayı hızlandırıyor. Biz yaklaşık 50-60 yıldır modern eğitime geçtikten sonra mühendisliğin önem kazanmasıyla birlikte hep matematiği zekayla eşleştirdik. Şimdi ama matematiği en iyi yapan bilgisayar. Dolayısıyla şimdi neye ihtiyacımız var? Birbirimizi anlamaya, kendinizi ifade etmeye, başkalarıyla çatışma olduğunda o çatışmayı çözmeye ihtiyacınız var.
1: Yani insanı insan yapan değerler, öyle değil mi? Makineden ayıran değerler mi artık önem kazanacak? Buna da işte bunun adı mı duygusal
0: şimdi
1: zeka?
0: Şimdi duygusal zeka bu. Duygusal zeka da şuradan başlıyor. Bu arada Türkiye'de çok düşük duygusal
1: öyle
0: zeka.
1: Öyle mi? Neden?
0: Çünkü biz duygularımızı ifade etmeyi bilmiyoruz. Küsmek diye bir kavram var, bize has. Yani onun İngilizcesini bulamadım ben. 30 yıldır arıyorum ya. Küsmek, passive aggression diye belki şey yapabiliriz. Biz kelimeleri ifade etmekte zorlanıyoruz. Karşı tarafın duygularını tanımlamakta zorlanıyoruz. O yüzden ben bir taraftan da çocuk kitapları yazıyorum. Mesela duygu kelimeleri sözlüğü, duyguları anlama, üzerine alıştırmalar çocukluktan başlaması lazım. Okul öncesiyle ilgili birazdan konuşacağız ama şunu söyleyeyim Kübra Hanım. Son 20-30 yılda çocuk gelişimine ilişkin en önemli çalışmaların altında hep bu duyguları tanıma, öz kontrol denilen kavram var. Çok kısa belki izleyenlerin de dikkatini çekebilir. Yeni Zelanda'da 1972 yılında bir araştırma başlıyor. Dunedin araştırması. Dunedin araştırması şimdi işte neredeyse 52 yıl, 53 yıl oldu. Bu insanlar her yıl takip ediliyor. İnsanların başarısına, mutluluğuna, sağlığına değil mi? Hayatta 3 tane şey var. Başarı, mutluluk, sağlık. 30, 40, 50 yaşlarında bu insanların mutluluk, sağlık, başarısına bakılıyor. Sonra geçmişe dönülüyor. Diyor ki 4, 5, 6 yaşında biz herhangi bir şeyle bunu tahmin edebilir miyiz? Şimdi orada zekaya bakılıyor. IQ. Hiç fark yok. Gelir durumuna, ailenin gelir durumuna bakılıyor. Hiç fark yok. Sosyal sınıf fark yok. Ailenin eğitim seviyesi. Bakın çok önemli biliriz. Etkilemiyor. Ne etkiliyor biliyor musun? Öz kontrol, duygularını kontrol edebilen, duygularını tanıyan, duygularını ifade edebilenler başarılı oluyor. Dolayısıyla bu kavram şimdi bütün okul öncesi kurumlarından başlayarak eğitimin müfredatını dönüştürüyor. O yüzden size de teşekkür ederim gündeme getirdiğiniz için.
1: Hocam anne babalar peki çocukların bu duygusal zekasını geliştirmek için ne yapmalı?
0: Çok yani şimdi süremiz çok az. Evet. Yarınlara Kartopu diye bir proje yapıyoruz. Ücretsiz bir portal. Orada yüzlerce uzman arkadaşımız var. Üniversitelerden, Ankara Üniversitesi'nden, İstanbul Üniversitesi'nden, farklı okullardan. O arkadaşlarımızla biz özellikle okul öncesi döneminde bunun nasıl olacağını anlatıyoruz. Nasıl olacak biliyor musun? Birincisi duyguların tarif etmemiz lazım. Yani küsme nereden başlıyor? Ben size daraldım ama söylemiyorum. Evet. Şimdi herslenmek diye bir kavram var. Evet. Yine Kars'a gideceğiz.
1: Ben de Erzincanlıyım hocam. Orada da var. Herslenmek de var. Çok sık kullanılır.
0: Ya bu küsmek zaten ben her geldiğimde soruyorum. Son durum ne? Kiminle konuşuyoruz, kiminle konuşmuyoruz? Şimdi duyguyu görünce fark edeceksin. Anne çocuğuna, baba çocuğuna diyecek ki sen bunu yazdın o yüzden kırıldın. Biz bunu söylemiyoruz. Üzüldüm, düş kırıklığına uğradım, bunu yaptığın için çok şaşırdım gibi cümlelerle açıkladığın zaman çocuk da bunu bir süre sonra uygulamaya başlıyor. Ama evde eşler birbirine küserse o evde yetişen çocuğun bu çağda başarılı olması mümkün değil. Bakın çok net söylüyorum. 20 yıl önce, 30 yıl önce, 50 yıl önce bizim zamanımızda, benim zamanımda anne baba birbirine küsebilirdi. Bunun da bana bir etkisi olmazdı. Çünkü öyle bir kültür vardı. Şimdi bu çocuk gelecek kendisini ifade etmesi lazım. Kardeşim bakın şu an stüdyoda 7-8 arkadaşımız çalışıyor. Arkada çalışanlar var. Herkesin birbirine kendini iyi ifade etmesi lazım.
1: Çok özür dilerim. Buyurun hocam. Kesmeyeyim sizi de. Ya mutsuz ebeveynler, mutlu çocuklar yetiştiremezler mi?
0: Yetiştiremezler ama kendini ifade edemeyen, duygularının farkında olmayan ebeveynler de bu çağda başarılı, mutlu çocuklar yetiştiremezler.
1: Hocam her ne olursa olsun şu 0-5 yaş arasında size dikkat çekiyorsunuz ya. Ne oluyor o 0-5 yaşta? Huyumuz, suyumuz, bütün özelliklerimiz hep o 0-5 yaşta mı gerçekleşiyor?
0: Yani varınızı, yoğunuzu, her şeyinizi oraya yatırın diyorum. Yıllardır bunu söylüyorum. Şimdi 0-5 yaşta ne oluyor biliyor musunuz? Beynimizin gelişimini biz daha evvel çok iyi bilmiyorduk. Şimdi teknoloji gelişti biliyoruz. Beynimizin %90'ı ilk 3 yılda gelişimini tamamlıyor. İlk 3 yılda. 6 yılda %95'i gelişimi tamamlıyor. Dolayısıyla bu beynin en hızlı geliştiği dönemde bizim ebeveyn olarak, toplum olarak o çocuğa ulaşmamız lazım. Ve o çocuğa beynini daha iyi geliştirecek olanaklar sunmamız lazım. Nedir bu? Çocuk doğar doğmaz bir tane kitaplığı olacak. Bebek kitapları. Bunu yıllardır hep anlatıyorum. Evet. Ücretsiz olarak Yarınlara Kartopu'na gidip alabilirler bu arada ebeveynler oraya kayıt olarak. Bu kitaplarla yetişen çocuklar ne oluyor? Kelimeleri öğreniyor. Kelimeleri öğrenince okul öncesi dönemde Kübra Hanım zeka demek kelime hazinesi demek. Çocuk kelimeleri öğrenince okula gidince ne oluyor biliyor musunuz? Bir kere kendisini ifade edebiliyor. İkincisi öğretmenin yönergelerini anlıyor. Ne oluyor öyle olduğu zaman? O çocuk derste başarılı oluyor, okulda başarılı oluyor, arkadaşlarıyla iyi ilişkiler oluyor. Öbür çocuk ömür boyunca 6-7 yaşına kadar hiç kitaplarla tanışmamış, beyin gelişiminde gerekli gıdayı tırnak içerisinde almamış, uyarılmamış çocuk okula geliyor, kendisini ifade edemiyor, öğretmenin dediğini anlamıyor. Ve Türkiye'de ve dünyadaki bu makas, okul öncesinde başlayan makas, okul ne yaparsa yapsın kapanmıyor, giderek açılıyor. Dolayısıyla

0: Heckman diye University of Chicago'da bir ekonomist var. Nobel ödülü aldı. Niye aldı biliyor musunuz? James Heckman'a şu soru soruluyor. 1 yaşından 30 yaşına kadar yaş yaş bana şunu hesapla deniyor. Her yaş için benim yatırdığım bir birimlik paranın geri dönüşü ne olacak? Bana ve topluma. 1 yaşıyla 6 yaş arasında her bir birim 7 kat geri geliyor. Ondan sonra 3'e iniyor, ondan sonra 1'e iniyor. Yani üniversite çağına geldiğinde işten geçmiş oluyor. Dolayısıyla bana soru soran, ben biliyorsunuz bir taraftan da ebeveynlik kitapları yazıyorum. Uzman olarak bu konularda görüş beyan ediyorum. Her soru sorana diyorum ki 0-6 yaş, 0-6 yaş. Bütün yoğunluğunu oraya yap. Ha ondan sonra gelirse işin çok zor. Yani 15-20 yaşındaki birine roman bilmiyorum roman okumayı sever misiniz? Ben çok seviyorum. Evet. Mesela benim arkadaşlarıma söylüyorum yetişkinlere ya al şu romanı oku. Okumuyorlar. Ama 3 yaşındaki bir çocuğa kitabı bırakın hiçbir şey söylemeyin. Elini uzatıyor zaten.
1: O zaman da ne öğrendiysek o bir de dediğiniz gibi sonrasındaki masraflar daha fazla özel okula göndermekle evet, mesela veliler evet. uğraşıyor. En güzeli 0-6 yaşta tabii. Yani maddi manevi olarak tabii, aslında tabii. daha az efor sarf kesinlikle. Ederek çocuğun gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. Hocam biraz önce işte roman okumaktan mesela bahsederken işte artık öyle bir hız çağındayız ki bu çağda hakikaten her şey zorlaştı roman okumak gibi de. Bir yandan da ebeveynlik de zorlaştı deniliyor. Kesinlikle. Öyle bir çağda mıyız? Peki neden çocuk yetiştirmek bu çağda bu kadar zor?
0: Çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü neydi biliyor musunuz? Eskiden üçüncü defa Kars'a gidelim.
1: gidelim hocam.
0: Dün 60 gazeteci arkadaşla 3 gündür Kars'ta dolaşıyoruz. Hep kafam orada gece geldim. Şimdi eskiden köyde yetiştim. Ben 18 yaşına kadar Kübra Hanım. Köyde ben babaanneme ana diyordum. Bu çok yaygındır Anadolu'da. Belki Erzincan'da da öyledir. Yeter ana, rahmetli anlıyorum, yeter ana derdim. Niye biliyor musunuz? 20-30 yaşında, hatta daha genç o dönemlerde, bir anne babanın çocuğu yetiştiremeyeceğini biliyordu onlar.
1: Doğru.
0: Kadim kültür dediğimiz yüzyıllardan, bin yıllardan beri gelen çocuk yetiştirme kültürü geleneksel toplumda kuşaktan kuşağa aktarılıyordu. Ve ebeveynler değil, geniş aile, amca, hala, teyze, dayı, dede, nene... O çocuğu yetiştiriyordu. O Afrikalı bir atasözü var. Diyor ki bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir. Çok seviyorum. Çok doğru. Ben öyle yetiştim. Şimdi öyle yetiştim ama sonra ben de ebeveyn oldum. Amerika'da ilk oğlum doğdu. Hastaneye 2 kişi gittik. Hastaneden çıkarken arkada bir kişi oturuyor. Ben psikoloğum, gelişim psikoloğuyum. Arkaya baktım. Çocuklarımın annesi klinik psikolog. İkimiz de doktoruz. Ya biz ne yapacağız dedik. Tek başınızasınız. O çocuk artık benim köyde bildiğim o kadim kültürle bu çocuğu yetiştiremem. Yani ben babama telefon mu açayım işte diaper'ı altını nasıl değiştireceksin bilmez. Babam beni bir kere olsun kucağına alıp sevmedi. Köyde biliyorsunuz yaşlar olunca yapılmaz. Şimdi dolayısıyla eskide kaldı. Yenide de biz tek başımıza kaldık. Genç ebeveynler çaresiz bir şekilde tek başlarına çocuk yetiştirmeye çalışıyorlar. Hem geçmişten gelen kültürden koparıldılar. Hem de geleceğe dair bilgilerimiz alt üst olmuş durumda. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra yapay zeka o kadar hızlı dönüştürüyor ki hayatı. Bilmiyoruz. Şimdi eskiden binlerce yıldır gelen bir tarımsal kültür vardı. Hayat belli bir yavaşlıkla ilerliyordu. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Ben buna ebeveynlik krizi diyorum. Bilmiyorum burada kitap gösteremiyoruz galiba.
1: Yok gösteririz hocam. Var kitabınız.
0: Ya babalar için yazdığım kitabın evet, girişinde ebeveynlik krizi diye bir bölüm var. Tam da bunu anlatıyorum. Evet. Öncelikle yine biraz önce gençlere yazdığım mektupta olduğu gibi rahat olun uzaylı değil yani o çocuk zaten yetişecek. Proje çocuklar dediniz ya çok da uğraşmamak lazım çocuklarla. Mizacını tanıyın biraz zaman harcayın ve Allah zaten o çocuğa kendini geliştirmek için her şeyi vermiş. Biz onun önünü açacağız. Nedir yani evdeki çiçekleri falan düşünün su vereceksiniz işte biraz güneşli olacak ve yetişecek. Dolayısıyla biraz da öğrenmemiz gerekiyor. Özellikle babalara belki buradan seslenir. Onun için özel kitap yazdım. Ama maalesef bu kitabı babalar okumuyor biliyor musunuz?
1: Öyle mi? Anneler okuyup anlatıyorlardır
0: evet,
1: herhalde.
0: Çok üzücü. Yani imza günlerinde falan diyor ki anne işte ben okuyup özet çıkaracağım işime. Ben diyorum o zaman okumayın yani okumayın. Çünkü anneler için annelik çok da öğrenilmesi gereken bir şey değil. Zaten çocukluktan itibaren kız çocukları bu duyguyla yetiştiriliyor. Allah'ın onlara verdiği bir özellik diyelim buna. Ama babalık öyle değil. Babalığı öğrenmek zorundasınız. Yani bir anda 20-30 yaşında her neyse bir anda bakıyorsunuz baba oldunuz. Ve hiçbir hazırlık yok. Bizim sosyalleşme sürecimizde de evcilik oyunlarına falan bilmeyiz. Yani evet, kız çocuklarının bebeği vardır. Mesela erkek çocuklarda niye bebek yoktur yani?
1: Sanki bu yeni nesil babalar, ama biraz önce dediniz ya babamı benim pek sevdiğini hatırlamam diye. Yeni nesil babalar yine bir aktif. Yani çocuk
0: çok
1: bakımında da aktifler.
0: Bundan. Çok mutluyum. Evet. Teşekkür ederim. İyi örnekler çok fazla. Her gün görüyorum yeni nesil babalar sayıları az, oranları az ama artıyor, hızla artması gerekiyor. Çünkü biraz önceki konuyla ilgili dedim ya, geniş ailede çocuk yetiştirmek kolaydı. E şimdi sadece çekirdek aile var.
1: İki kişi kalmışız, birbirimize mecbur destek olacağız diyor anne
0: babalar. Yani bütün o sorumluluğu da anneye bırakınca olmuyor iş. Yani babalar bir de şöyle düşünüyorlar, işte çocuk okula gelsin ben ilgilenirim. Meslek, ya kardeşim biraz önce beyin gelişimini anlattık, duygusal zekayı anlattık. Bunların hepsi ilk 6 yılda işte olup bitiyor. Bakın olup bitiyor diyorum. Dolayısıyla o dönemde babaların fotoğrafta olması
1: lazım. Hocam en çok da anne babaların şikayet ettiği konulardan biri özellikle bu teknolojik gelişimlerle ilgili olarak. Mesela işte tabletten, telefondan çocuğu uzak tutmak, çeşitli kaynaklardan uzak tutmaya çalışmak. Çocuk benim sözümü dinlemiyor ki diyor mesela pek çok anne. Ne anlatırsam anlatayım dinlemiyor. O 6 yaş geçtiği için mi dinlemiyor artık o çocuk?
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: 15 yaşındaki bir çocuğa...
0: Sizinle artık... çok iyi anlaşıyoruz. Bir kere 6 yaşta uzlaştık değil mi?
1: Uzlaştık hocam. Yani o... 15 yaşında 6 yaşı artık geçirmişiz. Ne yapacak o anne
0: şimdi
1: baba?
0: Çok zor. Yani işleri zor bir kere onu söyleyeyim. Yani ekranla mücadele etmek ebeveynlere bırakılmayacak kadar ciddi bir iş. Bu haftaki oksijen yazımda bunu anlattım. Fransa, Avustralya'dan sonra 15 yaş, 16 yaş altına sosyal medyayı yasakladı. Şimdi İspanya çok güzel bir yasa geliştiriyor. Bence bu yasaların en iyisi İspanya. İspanya'ya olan saldırıların altında bile bu yasa var. Çünkü dünyada algoritmayı yöneten 5 tane milyarder var. Tamam, 5 tane. Bunların hepsi erkek, bunların hepsi duygusal zekaları da biraz zayıf insanlar diyelim. Bunların amacı sizi ve çocuğunuzu ekrana hapsetmek. Ve orada bir dopamin döngüsü var, beyin gelişimini onlar bizden daha iyi biliyorlar. Ve sürekli bizim karşımıza daha ilginç, daha ilginç, daha ilginç içerikler çıkarıyorlar. Kaydırarak izlediğimiz videolardan söz ediyoruz. Bu da bizim beynimizi çürütüyor. Şimdi ben 56 yaşındayım. Ekranla 20'li 30'lu yaşlarda tanıştım. Buna rağmen ben bile bazen kendimi kaptırıyorum yani. Bir bakıyorum bir saat geçmiş. Şimdi 10 yaşında, 15 yaşında bir çocuğun bununla mücadele etmesi mümkün değil. Dolayısıyla devletin müdahale etmesi
1: Türkiye'de
0: lazım.
1: Türkiye'de de var hocam bu arada bir yasa.
0: Henüz başlamadı. Evet, yani yasa 16. mecliste duruyor. Evet. 16 yaş altını, bizde 15 yaş, ben 16'da olmasını istiyorum. Burada sıkıntı sosyal medya algoritması. Sıkıntı ekran değil. Çocuk ekrana gidip kodlama yapabilir. Çocuk ekrana gidip işte herhangi bir tarihi belgesel izleyebilir. Çocuk ekrana gidip yapay zekayla farklı şeyler yapabilir. Müzik geliştirebilir vesaire vesaire. Bunda sıkıntı yok. Biz eskiden ekran zamanına bakıyorduk. Şimdi ekranın niteliğine bakıyoruz. Ama bunları söyledikten sonra yine bir çerçeve çizeyim. Bu kitapta da onun tablosu var. Çerçeve şu. Çocuk doğduktan itibaren ekranı ne kadar geç tanıştırırsanız o kadar iyi. İlk 2 yılda 0 ekran. 2 yaşla 6 yaş arasında mümkünse günde 1 saat ekran, ama ne kadar geç tanışırsa o kadar iyi. 6 yaşından sonra okula başladığı zaman da çocukla oturup konuşmamız lazım. Sen hafta içi bu kadar, hafta sonu bu kadar. Bu dediğimiz hani kötü ya da niteliksiz içerikle oyunlar olabilir, başka şeyler olabilir. Başa çıkabilirsin, uğraşabilirsin. Ama ödev yapıyorsa farklı anlamlarda onu tabii ki kullanabilir. Ortaokul, liseye geldiğiniz zaman açıkçası o döneme kadar yaptığınız yatırımın meyvesini yiyeceksiniz. O dönemden sonra baktınız ki iş işten geçiyor. Bir kere mümkün olduğu kadar ekran sahibi olma yaşını geciktirmeniz lazım. Yani akıllı telefonu çocuk yaşta birine vermemeniz lazım. Çünkü bu tehlikeli bir madde. Ya bu haftaki yazın başlığı ne biliyor musunuz? Sigarada 18 var, alkolde 18 var, algoritmada neden yok? Bu kadar tehlikeli bir üründen söz ediyoruz. Evet. Yani çocuklar için zararlı. Beynini çürütüyor. Brain rotting diye bir kavram çıktı oradan. Dolayısıyla bizim...
1: Hatta yılın kelimesi seçilmişti.
0: Yılın kelimesi seçildi. Bizim bütün bunları yaptıktan sonra ebeveynlerin de ergenlik döneminde eğer baktınız ki iş çığırından çıktı ki oluyor. Bizde de oldu. Benim 2 tane oğlum var. Bir dönem baktım. Ben evdeki herkes burada.
1: Ne yaptınız hocam?
0: Eskiden mesela biz televizyon izlerken hatırlayın, televizyon izlemek 20 yıl önce kötü bir alışkanlık olarak biz incelerdik. Hı hı. Derdik ki kaç saat televizyon izlediniz? Biz araştırmalarda bunu sorardık. Ona göre bu derdik kötü. Hı. Şimdi televizyonu ortak, aynı ekrandan izlemek iyi alışkanlık oldu. Yani herkes
1: ortak bir aktivite,
0: oldu. Yani hepimiz bir araya gelip Hababam Sınıfı'nı izliyorsa bu güzel bir şey.
1: Hocam son bir dakikamız kalmış.
0: Ben
1: siz
0: ne yaptığımı söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Biz ne yaptık biliyor musunuz? Biz bir aylık detoks yaptık. Bir ayda şalteri indirdik, sadece iş için, okul için, neyse, yaz tatilinde. Çünkü yeni bir alışkanlığı başlatmak için resetlemeniz lazım, sıfırlamanız lazım. Yani orada da o yine Mevlana'nın çok sevdiğim sözüyle bitireyim. Ebeveynlik için de geçerli, tercihler için de. Rahat olun, yola çıkın, yol görünür.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Finalimizi böyle güzel yapmış olduk efendim. Profesör Doktor Selçuk Şirin bu dilimde bizimle birlikteydi. Saat başında devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
1: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
0: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.
2: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
3: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
2: Sizleri kazanmak için buradayız. Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
3: Amca çok...
5: Sakin ol.
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
6: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Haber Türk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz artık 11'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor efendim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayacağız. Bu dilime de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir dedi. MHP lideri meselenin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini de söyledi.
1: Terörsüz Türkiye'nin geri dönülmesi mümkün olmayan tarihi bir adım olduğuna dikkat çekti. Hiçbir politik oyun bizi geri döndüremeyecektir dedi.
2: Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir. Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Ülkemiz adına iyi olanı istediklerini söyleyerek kendilerini maskeleyenler, terör kökten çözüldüğü zaman kullandıkları en önemli politik malzemelerden birini yitirecekleri için kaygı duymaktadırlar. Fakat şunu bilmelidirler ki, oynadıkları hiçbir politik oyun, gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedi.
2: Artık enerji, uluslararası sistemde güç dengelerini etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Enerjiye erişim, enerji akışlarını yönetebilme ve bu akışlara yön verebilme kapasitesi, ülkelerin küresel sistemdeki yerini doğrudan belirlemektedir. Türkiye, bu yeni dönemi doğru okuyan, riskleri doğru analiz eden, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır.
0: Ve sırada Özgür Özel'in açıklamaları var efendim. Hemen aktaralım şöyle. Milliyet gazetesinden Özgür Özel diyor ki zor günler bitecek. Yeni parti genel başkanı Özel İstanbul'da düzenlenen yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada belediye başkanlarımızın tutuklanmasının üzerinden 500 gün geçti. Bu meydan bir kişi eksilmedi. İstanbul geri adım atmadı. Bu zor günler eninde sonunda bitecek dedi Özgür Özel. Ve bir başka gazete haberini de bu kez Yeni Şafak'tan paylaşacağız efendim. Geldi o haberimizde. İstanbul'a kiralık konut müjdesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projesinde kiralamaların Eylül ayında başlayacağını açıkladı. AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Erdoğan, hak sahiplerini kurayla belirleyeceğiz. Bu konutlar piyasa raicinin altında kiraya verilecek, kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak dedi. Efendim hatırlayacaksınız, yaklaşık 1 yıl kadar önce Murat Kurum açıklamıştı aslında bu kiralık konut meselesini. Çünkü malum İstanbul'da kira fiyatları oldukça yüksek. Dolayısıyla bu arz talep ilişkisinde de bir takım sorunlar yaşanıyor. 15 bin kiralık konut sayesinde aslında bu ilişkinin de biraz daha düzeltilmesi, bu fahiş fiyatlardaki kiraların da bir nebze olsun düşmesi aslında bekleniyor diyelim. Şimdi bir başka haberi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir paylaşacağız. Şöyle ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi efendim şekilleniyor. Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanacak. Toplantıda iki kuvvet komutanının görev süresinin uzatılması bekleniyor.
3: Marş! Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar değerlendirilecek. Yaş üyeleri her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplanacak. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra yaş üyesi bakanlar ve komutanlar katılacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral

0: Tokel, Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'yla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nunsa görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emekliye sevk edilmeleri durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Halen Kor General rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığından Kor General Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Kor Generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu yaş toplantısında değerlendirilecek.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'taydı. Tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu. Murat Kurum, Kahramanmaraş'tan elimizi çekmiyoruz dedi.
2: 74 bin yuvayı teslim ettik diye işimiz bitti sanmayın. Kahramanmaraş'taki her bir kardeşimizin yüzü gülene kadar bizim için bu mücadele tamamlanmış sayılmaz.
0: Daha işimiz bitmedi dedi. Yeni sosyal konutların müjdesini verdi.
2: Burada evi olmayan, depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Ve yaklaşık 4500 sosyal konutu Kahramanmaraş'a kazandırıyoruz.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'ta konuştu. Kent meydanı, kent çarşısı, toptancılar sitesi ve yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılan kurum, yapamazlar dediler, yaptık dedi.
2: Bu şehri ayağa kaldıramazlar dediler. Devlet yoktu da depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının temellerini kim attı? Devlet yoktu da 4000 köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı? 500 bin konutu kim yaptı?
0: Kurum hayata geçirilen geri dönüşüm projesine de değindi.
2: Günde 2 milyona yakın ambalaj çöp kutusuna değil ekonomiye gidiyor. Bu projemiz aslında doğaya bırakılmayan burada milyonlarca atık, korunan kaynaklarımız, temizlenen şehirlerimiz ve geleceğimize bırakılan daha yaşanabilir bir Türkiye demektir.
1: Efendim bu arada malum bir yandan da yangınlarla mücadelemiz sürüyor. Neyse ki 260 orman yangını kontrol altında fakat tehlikede geçmiş değil, hatırlatmak gerekiyor. Özellikle dün de yine Tarım ve Orman Bakanı yaptığı açıklamada bunu vurguladı. Eylül'e Ekim'e kadar herhangi bir noktada ateş yakılmaması önemli önümüzdeki haftada. Çünkü sıcak ve kuru günler bizi bekliyor. Biz de uyarmış olalım bu vesileyle. Şimdi Türkiye Gazetesi de başka bir noktaya dikkat çekmiş bu yangınlar üzerinden. Diyor ki her 5 evden 4'ü sigortasız. Orman yangınları vahim tabloyu da ortaya koydu. Ülkemizde evlerin sadece %20'si sigortalı. DASK'ın karşılamadığı yangın ve sel gibi afetlerde evini kaybedenler 3000 liraya sigorta yaptırıp milyonluk hasarla baş başa kalmayabilirdi. Biz de dikkat çekmiş olalım efendim bu orana. Ve malum bir yandan da İstanbul'un birçok ilçesinde de kentsel dönüşüm devam ediyor. Şimdi özellikle Bahçelievler ve Zeytinburnu gibi ilçelerde hız kazanan bu dönüşüm eşya depolarına talebi de katladı. Hatırlarsınız efendim aslında böyle izlediğimiz yabancı filmlerde çok yaygındır bu depolar. Türkiye'de pek yaygın değildi. Fakat son birkaç yılda kentsel dönüşümün etkisiyle yaygınlaşmaya başladı. Peki depo fiyatları ne kadar? Yanıtlar Dilara Civelek'in haberinde.
3: Ev eşyası ve ofis eşyası depolayan firmalar şu anda %75-80 kentsel dönüşüm üzerinde dönüyor.
4: Kentsel dönüşüm hızlandı. Evi dönüşürken geçici süreyle daha küçük daireye taşınanlar eşyalarını koyacak yer arayışına girdi. Kiralık depo talepleri 2'ye hatta kimi yerlerde 3'e katlandı.
5: %100 bir artış var.

0: Benim arkadaşlarım da var depoya kiraya verenler. Geri dönüşüme girdiler. 4,5 milyar aylık depo kiraladı. Bütün eşyasını oraya bıraktı.
1: Depolara talep arttıkça fiyatlar da katlandı. Öyle ki depoya bu kadar para verilir mi deyip eşyasını satan bile var. O fiyatlara gelince.
2: 1+1 ev eşyasının sığacağı depo aşağı yukarı tavan fiyatlar 8.000'den başlıyor. 2+1 ev eşyasının sığacağı oda depo 10.000'den başlıyor. 3+1 eşyanın sığabileceği depolar 12.000.
3: Herkesin kendine göre bir eşyası var, sevdiği bir şey var, koyar oraya işte.
4: Bireysel depoların birçoğunda artık kentsel dönüşümden dolayı ev eşyaları bulunuyor. Bu depoda da 2025 yılından beri kentsel dönüşüm sürecinin bitmesini bekleyen eşyalar bulunuyor.
5: Ev küçük olacağından dolayı bütün eşyaları sığmayacak. Bunları da tabii mecburen bir depo kiralayıp orada barındıracak.
2: Özellikle kentsel dönüşümcüler 2 sene eşyasını bırakıyor. 1,5-2 sene zarfında eşyaları kalıyor.
6: Efendim sıcak bir haber paylaşacağız. Etimiz Kutup Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyet işlemleri tamamlanan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu ve beraberindeki 54 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, imar ve ruhsat işlemlerinde menfaat sağlama iddiaları üzerine başlatılmıştı. Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizleri de soruşturma dosyasına dahil edildi. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Son dakika bilgisi olarak bizlerle paylaşalım efendim. Erdal Beşikçioğlu adliyede. Ve Temmuz ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için tahminler ne yönde? Yanıtı haberimizde.
7: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon Haziran ayında %0,99 artış göstermişti. Yıllık enflasyon da %32,11 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre Temmuz'da aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,82 oldu. 17 ekonomistin katıldığı ankette Temmuz ayı için enflasyon beklentileri %1,35 ile %2,10 arasında yer aldı. Bloomberg HT'nin anketine göre Temmuz'da enflasyonun aylık bazda %1,87, yıllık bazda %31,86 artması bekleniyor. Anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkinde enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 oldu. Enflasyon verileri kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
6: Hatay Reyhanlı'da ilginç bir gece yaşandı efendim. Açık hava düğününde atılan havai fişekler yangına neden oldu. Alevleri fark etmeyen davetlilerse eğlenmeye devam etti. Bir yanda düğün, işte bir diğer yanda da yangın. Görüntüler Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaydedildi. İddiaya göre bir açık hava düğününde atılan havai fişekler yan tarafta bulunan çalılık ve zeytin bahçesine isabet etti. Alevleri fark eden vatandaşlar yangını ihbar etti. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Bu anlarda düğün salonunda bulunan davetlilerin ise eğlenmeye devam ettiği görüldü. İlginç anlar işte kameralara böyle yansıdı. İstanbul'da YKS şampiyonları bir araya geldi. Programda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yer aldı. Gençlerle buluştular.
8: Aylarca emek verdiler. YKS'de Türkiye şampiyonu oldular. İstanbul'daki etkinlikte buluştular.
9: Ben ileride yönetim danışmanlığı yapmak istiyorum.
10: Şu an üniversiteleri geziyorum aslında, teklifleri değerlendiriyorum.
8: İstanbul Valiliği'nin düzenlediği etkinlikte yükseköğretim kurumları sınavında farklı puan türlerinde ilk bine giren 701 öğrenci bir araya geldi. Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da öğrencileri tebrik edip tavsiyeler verdi.
11: Fevkalade başarılı öğrenciler çıkıyor ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceğini aydınlatıyor. Hayatta rahat yok ama rahatsızlığınızı dönüştürebileceğiniz olgular var. Müstesna sonuçlara ulaşmak için istisna koşullarda çalışmak zorundasınız.
8: Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
12: Önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
8: İstanbul Valisi Davut Gül'ün de şampiyon gençlere burs müjdesi vardı.
13: Bu sene içerisinde de inşallah 701 gencimiz var. İlk bine giren 701 gencimizin yani sizlerin tamamına eğitim hayatınız boyunca bu burstan vermeye devam edeceğiz. Güncellenmiş rakamla 7500 liralık burs vereceğiz.
6: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Efendim işte saldırı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir restoranda meydana geldi. Saldırının Twin Falls bölgesinde yerel saatle öğleden sonra yaşandığı belirtildi. Yetkililer yarı otomatik tüfekle restorana giren saldırganın etrafa ateş açmaya başladığını aktardı. Silahlı saldırı sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Saldırganın ise olay sonrası kendi silahıyla hayatına son verdiği belirtildi. Olay ile ilgili de soruşturma başlatıldı. Peru'da ise bir turist uçağı arkeolojik alan üzerinde uçarken düştü. Kazada 13 kişinin öldüğü açıklandı. İçinde Alman, İtalyan ve İspanyol ziyaretçilerin de bulunduğu bir turist uçağı kalkıştan 50 dakika sonra düştü. 11 yolcu ve 2 mürettebatı taşıyan karavan C-208 tipi küçük uçak önce Nazca havaalanındaki kontrol kulesine acil durum bildirdi. Ardından tüm telsiz bağlantısı kesildi. Düştükten sonra alev alan uçakta kurtarma çalışmaları da imkansız hale geldi. Ekipler yangını söndürmek için zamanla yarışsa da yolcular hayatını kaybetti. Ülkede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle daha önce bazı uçuşlar askıya alınmıştı. Sırada Posta Gazetesi'nden bir haber var. Dua Lipa'dan destekliyor gazete. Manifest Kosova'da düzenlenen Sunny Hill Festivali'nde Katy Perry'den önce sahneye çıkarak ilk uluslararası performansını gerçekleştirdi. Kuliste organizasyonun kurucularından Dua Lipa ile bir araya geldi ekip. Dua Lipa Manifest'in performansını locadan takip edip cep telefonuyla da kayda aldı efendim. Bu arada grup 16 Ekim'de Londra'daki Wembley Arena'da ilk dünya konserini de verecek. Ve bir başka haber daha paylaşalım. Başka bir gazeteden, bu kez Türkiye Gazetesi'nden gelecek haberimiz. Hemen efendim gazetemiz detaylarını da sizinle paylaşalım. Efendim spor diyeceğiz bu kez. Aziz Yıldırım'dan Ilıcalı'ya tepki diyor Türkiye gazetecisi. Loca kavgası mahkemelik. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, locası iptal edilen eski yönetici Acun Ilıcalı'ya rest çekti. Beni mahkemeye vermiş, ah canım benim ya, önemli değil, o loca ve gerekirse diğerleri başkan locası olacak şeklinde rest çekmiş Acun Ilıcalı'ya efendim Aziz Yıldırım. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Sanal bahis malum çokça gündeme getiriyoruz. Hayatları karartmaya devam ediyor. Önceden masada oynanan kumar artık telefonların içinde. Sanal kumar sitelerine yönelik operasyonlar artarak sürerken bu bataklığa düşen mağdurlar da maddi manevi kayıplarla boğuşuyor. Alihan Tok da oyun gibi görünen bu bağımlılığa yenik düşenlerle konuştu.
14: Elimdeki tüm parayı aldı benden.
15: Eşimden habersiz eşimin bileziklerini sattım.
16: Tıpkı madde ve alkolde olduğu gibi benzer özellikleri paylaşan bir hastalık olduğunu biliyoruz.
14: 100 lirasında 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira yaptı ama daha da doymuyor adam. Tekrardan arayışa giriyor. Uyuşturucu gibi yani.
17: Tıpkı uyuşturucu bağımlılığı gibi. Temelde o kontrolden çıkaran salgı kumar bağımlılığında da var. Adı hızlı dopamin.
16: Dopamini artırıyorsa zihnimiz şöyle bir kodlama yapar. Bu

0: bir şey. Bunu bir daha yap.
1: Antik Mısır'da zar oyunları, 1900'lü yıllarda at yarışları, şimdi sanal oyunlar. Kumar yöntemi geliştikçe daha geniş kitleleri içine çekti.
2: Telefon elinde çok basit ulaşımı. Takım bahsinden öte bu sefer rulete, pokere elini alıp da kopamıyorlar. 2-3 senelik bir kumar geçmişim var. Çevremdeki arkadaşlarım çoğu zaten oynuyordu.

0: masum bir oyunmuş gibi göstermesi, işte bu tehlikeli oyuna düşmek üzere olanlar ise kendilerine sürekli şu yanıltıcı telkini veriyorlar. Kontrol bende.
1: Ödül sisteminin yapısını bozmaya başladı.
2: Dedim ben de hani bir oynayayım, nasıl bir 500 lira attım. Dedim o 500 lira oldu 30 bin TL.
1: Dopamin sisteminin işleyişinin bozulmasıyla birlikte günlük sıradan şeyler çok keyifsiz hale gelmeye başlıyor.
3: Kontrolün bende olduğunu düşünüyordum ama halbuki alakası bile yok.
1: Artık kontrol kendisinde değil.
2: Kaybettiğiniz zaman da size bonus veriyor ki tekrar oynayın.
4: 1000 lira, 2000 lira kazansa bile bu sefer doyumsuzluk başlıyor.
2: Site her zaman kazanır. Kumarın zaten mantığı oynatan kazanır.
0: Sanal bahis sitesini kurup yönetenler de kontrolün kaybolduğunun farkında. Önce kazandırıp sonra ne var ne yoksa alıyorlar.
3: Evimin mobilya parasını kumara verdiğimi biliyorum. Şu an eşimle boşanma aşamasındayım.
2: Sağdan soldan borç alıyordum kumar oynayabilmek için. Babaannemin altınlarını çaldığım oldu. Annemin bileziklerini bozdurduğum oldu.
4: Çalışıp da kazandığım para yetmez oldu.
0: Anlatılanlar sanal kumarın hasar bıraktığı yaşamlardan sadece birkaçı. Bu sitelerde dolaşan para sadece Türkiye'de 100 milyar TL'den fazla. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu siteleri yöneten suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalandı. Birçok banka hesabına el konuldu.
2: Devletimize Allah zeval vermesin. Hani daha çok olması lazım.
0: Operasyonlar sürerken kullanıcıların da sanal bahisin bir tuzak olduğunu erken fark etmesi gerekiyor.
1: Paylaşma, konuşma, yardım istemek, sosyal destek talep etmek son derece önemli bir şey.

0: Efendim, kıyılar halkındır. Cumhuriyet gazetesinde dikkat çekici bir haber var. Hemen paylaşalım. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesinde bir araya gelen yurttaşlar kıyı alanlarının işletmeler tarafından işgal edildiği gerekçesiyle protesto eylemi düzenledi. Basın açıklaması yapan yurttaşlar kıyılar halkındır, gasp edilemez dedi. Cumhuriyet gazetesi de işte bir fotoğrafla o açıklamanın detaylarını paylaşıyor. Şimdi şöyle bir Türkiye gündemi bakmış olduk. Gelin bir de dünyanın gündemine bakalım. Çünkü Amerikan Başkanı Trump'ın Gazze'de barış anlaşmasını duyurmasının ardından Hamas silah bırakmayı kabul etti. Trump, İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu da söyledi. Gazze için Barış Kurulu da 15 maddelik yol haritasını paylaştı.
1: Hamas Barış Kurulu'nun 15 maddelik anlaşmasını kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da büyük bir adım atıldığını söyledi. Barış Kurulu Gazze'de barış için 15 maddelik yol haritasını paylaştı. Planın ilk aşamasına göre barış sağlama süreci İsrail'in tamamen çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve Filistin devletine uzanan siyasi yolu hedefleyecek. İkinci aşamaya göre İsrail, Hamas ve diğer silahlı gruplar askeri faaliyetlerini durduracak. Gazze yönetimi ulusal komitesi göreve başlayacak. Üçüncü aşamada önceki aşamaya ait yükümlülüklerin yerine getirildiği teyit edilecek. Bunun teyidini Uluslararası Doğrulama Komitesi yapacak. Komite ihlalleri de takip edilecek. Dördüncü aşamada Hamas ve diğer gruplar yönetimi ulusal komiteye devredecek. Beşinci aşamada komite kamu hizmetlerini devralacak. Planın 6 ile 11. aşamaları güvenlik başlığı altında toplandı. Gazze'nin tek otorite, tek hukuk, tek silah ilkesiyle yönetileceği belirtildi. Gazze'deki silahların nasıl bırakılacağı detaylandırıldı. 12, 13 ve 14. aşamalar uluslararası istikrar gücünün görevleri ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesine ayrıldı. İstikrar gücünün ateşkesi denetleyeceği ve Filistin polisini eğiteceği aktarıldı. İsrail güçlerinin silahsızlandırma sürecine bağlı olarak Gazze'de aşamalı olarak ve tamamen çekileceği belirtildi. 15. aşamada ise yeniden inşa sürecinin başlayacağı vurgulandı. Planı duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesini ülkesinin İran'daki saldırılarıyla bağdaştırdı. Bu, İran'da ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor dedi.

0: because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East.
1: Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Hamas'ın silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurban, Avrupa Birliği'ne olası müzakere masasında taraf olarak yeriniz yok dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir 5+1 toplantısı düzenleneceğini açıkladı.
3: I think you are quite aware of the strong will of the Turkish Cypriot people for a just and...
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği kurumlarına tarafgir tutumlarından dolayı güveninin sarsıldığını söyledi. Olası müzakere masasında taraf olarak yer almanız mümkün değil dedi. Erhürman, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Özel Temsilcisi Rafael Lefitto ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının sadece Kıbrıs Rum liderliği ile değil, AB ile de güven yaratıcı önlemlere ihtiyacı olduğunu dile getirdiğini belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Fitto'ya, herkesin malumu olan nedenlerden dolayı Avrupa Birliği'nin olası bir müzakere masasında taraf olarak yer almasının mümkün olmadığını söylediğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Kıbrıs ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada adada çözüm arayışının her zamankinden daha acil hale geldiğini belirtti. Guterres, taraflar ve garantör ülkelerin katılımıyla yeni bir 5+1 toplantısı düzenlenmesine karar verildiğini duyurdu. Kıbrıs müzakereleri kapsamında planlanan 5+1 formatındaki gayri resmi genişletilmiş toplantıya Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı, 3 garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'la formatın +1 unsurunu oluşturan BM katılıyor.
2: Efendim sadece Türkiye değil, Avrupa'da yangınlarla mücadele ediyor. Aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları binlerce kişinin evini küle çevirdi. Yüzlerce itfaiyeci alevleri kontrol altına alabilmek için zamana karşı mücadele veriyor.
4: Avrupa tarihinin en zor yangın dönemlerinden birini yaşıyor. Yunanistan, Fransa ve İspanya'da aşırı sıcaklar, şiddetli rüzgarın etkisiyle orman yangınlarının yeniden alevlenmesine neden oldu. Avrupa genelinde yayılan alevler nedeniyle bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi. Yüzlerce itfaiyeci gece gündüz mücadele veriyor. Yunanistan'da sadece son 24 saatte 51 yeni yangın başladı. Ülke genelindeki aktif yangın sayısı ise 73'e yükseldi. Yetkililer alevlerin başkent Atina ve Viotia bölgesinde yoğunlaştığını, Girit ve Paros adalarında binlerce hektar alanın kül olduğunu açıkladı. Hey! Fransa'nın güneydoğusundaki Var bölgesinde de yangınlar yeniden alevlendi. Bölgeye 1500 itfaiyeci, 10 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopter sevk edildi. Kısa sürede 1000 hektardan fazla alana yayılan yangın nedeniyle 2500 kişi tahliye edildi. Fransa İçişleri Bakanlığı bu yıl ülke genelinde 14 bini aşkın yangın çıktığını ve 119 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı. Reuters'a göre Madrid yönetimi de İspanya'da birden fazla noktada yangınlarla mücadele ediyor. Avrupa'da ardı ardına gelen sıcak hava dalgaları ve yağış azlığı yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırırken yüz binlerce kişi evlerini ve tatil bölgelerini terk etmek zorunda kaldı.
2: Efendim işte tecrübe ediyoruz. İnsan değişti, iklimler değişti, dünya değişti. Şimdi bu üçlemeden sonra aslında şunu soracağız. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı? Mesela biz artık normal bir yaz mevsimi geçiremeyecek miyiz? Her yanı saran orman yangınları öncekilerden acaba nasıl ayrışıyor? Hatta bir de ateş püskürten ejderhaya benzetilen ateş bulutları kavramı var. Nedir mesela bu? Hepsini konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Şimdi biraz önce de aktardık. Aslında uzun zamandır Avrupa'daki bu yangınları aktarıyorduk. Ne yazık ki bu hafta Türkiye'de de bu yangınlarla mücadele etmeye başladık. Hakikaten görünen o ki bir şeyler değişti. Değişen nedir? Mesela bu hafta Financial Times'ta bir yazı vardı. Diyor ki yazıda bundan sonra

0: Normal bir yaz olmayacak. Hı-hı. Peki değişen ne? İklim mi? Ormanların yapısı mı? İnsan faktörü mü? Ne değişti?
1: Hepsi.
0: Öyle.
1: Şimdi şöyle söyleyelim. Evet, bir şeyler değişti. Ben buna yeni yangın rejimi adını veriyorum. Ne değişti? Bir, yangınların çıkmasının en büyük sebep insan. Yangınların çıkış nedeni olarak %90'ı insan kaynaklı. Yani bilerek, ihmal neyse. Hatta yanal alanlarında %99'u insan kaynaklı yangınlardan. Dolayısıyla sadece hani bize de özgü değil, tüm dünyada bu böyle. Bir, ne oldu? Değişen ilk şey, nüfusun artmasıyla birlikte insan orman etkileşimi arttı. Ne demek bu? İnsanlar çok daha fazla orman içine giriyor. Hele pandemi çok bir kırılma noktasıydı. Herkesin hayali işte orman içinde yaşamak. Kentler, yerleşim alanları orman içine girmeye başladı. Orman içinde bir sürü tesisler olmaya başladı. Onunla birlikte elektrik hatları gitmeye başladı. Birincisi bu. İnsan daha fazla orman içine girmeye başladı. Dolayısıyla daha fazla yangın çıkıyor. Bir diğeri ne?
0: Balıkesir'deki mesela son orman yangında gördük ki bir kaynak makinesinden çıkmış aslında. Köye yakın bir yerde, çünkü ormanı ardından sıçrıyor. Bu arada o kişiler de tutuklandı.
1: Evet, yani hatta bu sadece bu seneye özgü değil. Son 4-5 yıldan beri kaynak makinesi, balya makinesi, biçer döver, ot biçme makinesi gibi birçok nedenle yangın çıkıyor. İkinci değişen şey iklim. İnsanların başlattığı yangınlar hani daha sıcak ve kurak şartlar nedeniyle çok daha kısa sürede çok büyük yangınlara dönüşüyor. Burada iklim değişikliği yangının çıkmasına sebep değil. İnsan çıkartıyor. Onu tespit edeceğiz. Ne kadar çok insan orman içine girerse o kadar çok yangın çıkıyor. Şu anda ne oldu? İklim değişikliğiyle birlikte daha sıcak kurak yazlarda o kuru otlar çok hızlı bir şekilde yanıyor. Canlı ağaçlar çok daha kısa sürede tutuşmaya başladı. Çünkü hani kurak zamanlarda toprakta da su olmadığı için ağaçların da su içeriği azalıyor. Ve bunun sonucunda da ağaçlar çok daha kolay tutuşuyor. Bir örnek vereyim, yanmayan ağaç yoktur. Ortalama 350-400 derecede yani normal şartlarda canlı bir ağaç tutuşur. Kurak dönemlerde bu 300 dereceye kadar düşebilir. Dolayısıyla çok daha kolay tutuşuyor ve yangınlar çok daha hızlı ilerliyor. Bu da değişti. Başka ne oldu? Başka işte ormanlarımızı geliştirdik. Ormanlarımızdaki yanıcı madde yükü arttığı için ormanlarımızın yapısı da değişti. Bütün bunları bilmemiz gerekiyor ki yangınlarla mücadele edelim. İşte bu yeni yangın rejimi. Bunun bir sonraki evresi Türkiye'de henüz görülmedi. Fransa'da görüldü. Bir daha değişecek. Türkiye üzerinde yeni yangın rejimine gireceğiz. Bizde de ateş bulutları, ne bileyim işte ejderhaya benzetilen
0: bulutlar. Evet hocam, nedir o? Biraz bize anlatır mısınız? Ateş bulutları kavramı nedir?
1: İşte bu da bir sonraki aşaması bu şeylerin. Yani bir 10-15 yıl öncesine göre değişen şartları anlamamız lazım ki bunu anlayacağız. Yangınlarla ona göre mücadele edeceğiz. Eğer çok aşırı sıcak bir kurak hava olursa ve geniş orman yangınları mega yangına dönüşürse, bu mega yangın dediğimiz bir tek yangının 10-15-20 bin hektarlara çıkması anlamına geliyor. O zaman çok geniş alanlarda yayıldığı zaman yangın çok fazla miktarda kül ve su buharı atmosfere çıkmaya başlıyor. Ve bir bulut oluşturuyor. Hani dumanları hepimiz görmüşüzdür. Bu o kadar çok büyüyor ki bu, yani ne kadar yangın büyük olursa 12 kilometre uzunluğunda bir sütun haline gelebiliyor. Hı hı. Ki 12 kilometre şöyle, bizim içinde yaşadığımız atmosfer tabakası troposfer dediğimiz tabaka. Hı hı. O insanlar uçağa bindiği zaman gittiği güzergah, pilotlar konuşurlar. Şu anda işte 11 bin, 12 bin kilometreden uçarız diye. Orası stratosfer. Oraya kadar çıkabilirler. Ve ısınarak yükselen havanın yerine, boşalttığı o havanın yerine çevreden yeni hava oraya akın eder. Rüzgar oluşturur bu ve bu sırada yıldırımlar da çıkabilir ve rüzgar çok daha şiddetlenir. Şimdi, bu da yangının söndürülmesini
0: güçleştirir. Fransa'da yaşanan bu muydu? Fransa'da kesinlikle ateş bulutları mı görüldü?
1: Kesinlikle.
0: O zaman bunun çıkış sebebi aslında bu mega yangınların ortaya çıkması. Yani Türkiye'de de hani bunu görebiliriz dediniz ya, hangi faktörler bir araya gelirse Türkiye'de de biz bu ateş bulutlarını göreceğiz?
1: Fransa'daki ateş bulutlarıydı. 2021 yılını hatırlayalım. Hı hı. Yani 5 yıl önce o şekilde binlerce hektara yayılan, ki iki büyük yangınımız vardı. 140 bin hektar yanmıştı 2021 yılında. İki tanesi çok büyüktü. Bir Milas'ta, bir de Manavgat'ta, kısmen Marmaris'te üç yangın diyebiliriz. Ona benzer böyle 20 bin hektarlara yayılırsa ve orman örtüsünün, orman varlığının çok yoğun, sık olduğu bir alanda büyük yangınlar çıkarsa Türkiye'de de bu ateş bulutlarını görme ihtimalimiz var.
0: Dolayısıyla orada bir döngüye giriyor. O yangın sürdükçe de sürüyor. Ateş evet. bulutları da o yangınları ne yazık ki desteklediği için olay büyüyor. Bu arada hocam, özellikle mesela uzmanlar şuna da dikkat çekmiş, Avrupalı uzmanlar. Yahu biz İspanya çevresinde, Akdeniz kıyılarında geçen yıldan bu yana görüyoruz bu yangınları, ama Fransa'da olması da dikkat çekiyor. Giderek kuzeye doğru biz bu yangınları görmeye başladık. Malum bu yaz özellikle İngiltere'de akıl almaz sıcaklıklar görüldü. Hiç İngilizlerin alışık olmadığı sıcaklıklar. Biraz önce iklimsel faktörler değişti dedik ya. Tam olarak ne değişti? Yani sıcaklıklar mı arttı? Hava mı daha kuru olmaya başladı? Nedir bu iklimsel faktörlerdeki değişiklik?
1: Hepsi, yani biz şeyi de unuttuk mesela. Yani bizde de benzer oldu. Yani ateş bulutu çıkmadı ama şeyi hatırlayalım. Geçen sene bu zamanları hatırlayalım. Adapazarı, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Karabük'te de çok büyük yangınlar evet. vardı. Ve o bölgede niye yangınlar vardı? Son yılların en kurak yazıydı o bölgeler için ve sıcaklıklar 40 derecelere yaklaşmıştı. Dolayısıyla hem sıcaklıklar artıyor ki hani Türkiye'nin ortalama sıcaklığı dünya 1,5 derece civarında ısındı sanayi devrimine göre. Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 70'li yıllara göre 2 derece kadar daha arttı. Isındık. İkincisi, sıcak hava dalgası olarak adlandırdığımız olaylar, işte az önce haberlerde de vardı, Eyyamu Bahur falan deriz. Böyle senede birkaç gün sürerdi. Şimdi Haziran'da bir başlıyor, 3 gün Haziran'da oluyor. Haziran'ın sonunda 5 gün oluyor. Temmuz'da böyle 4-5 kere en azından sıcak hava dalgası olmaya başlıyor. Ardından da karalar ve denizler, ek olarak karalar ve denizler farklı derecede ısındığı için rüzgarların şiddeti ve hızı da artıyor. Hı. Çünkü ısınan hava yükseldiği zaman oraya bir hava akımı olduğu için, dolayısıyla rüzgarların esme sayısı, şiddeti de artıyor. Hı. Bütün bunları birleştirdiğimizde hemen hemen bütün meteorolojik koşullar değişti diyebiliriz. Bunlardan özellikle yangın açısından sıcaklıklar, hava nemi ve rüzgar son derece önemli.
0: O halde eskiden anormal gördüğümüz şeyler artık normalimiz olacak. Buna göre tedbir almak gerekiyor. Gidişat onu gösteriyor. Bu arada hocam, siz Eyyamu Bahur'dan bahsettiniz. Bakın, Posta Gazetesi'nden bir haber var. Afrika ve Arap Yarımadası kaynaklı sıcak hava dalgalarının etkisiyle Türkiye yarından itibaren yazın en sıcak dönemlerinden biri olan Eyyamu Bahur'u yaşayacak. Yarın İstanbul'da sıcaklıklar 4 Ağustos Salı 32 dereceye çıkıyor. Güneydoğu Anadolu'da ise 40 derecenin üstü görülecek. Çarşamba'da itibaren de tüm Türkiye'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklığın anormal seviyeye ulaştığı günlerde orman yangınlarına karşı da alarm verildi. Ekipler 24 saat hazır bekleyecek. O halde önümüzdeki haftalarda oldukça kritik bu sıcaklıklar artacağı için. Bunlar şimdi bizim yeni normalimiz mi? Böyle kesin mi alışalım? Mesela hocam, şimdi biraz önce hani Akdeniz coğrafyasından bahsettik ya. Ya adeta medeniyetlerin beşiğidir bu coğrafya. Ve medeniyetlerin belki de beşiğinin olmasının en önemli sebeplerinden biri de iklimidir. Kesin. Yani ticaret yolları üzerinde olması, her türlü şeyin o bölgede yetişiyor olması. Ne olacak mesela? Biz 50 yıl sonra artık Akdeniz iklimini görmeyeceğiz. Daha çöl iklimini mi göreceğiz? Şöyle bir senaryo çizsek geleceğe
1: yani yönelik. Çöl iklimi demeyelim ama biz ona hani sıcaklık açısından tropikal iklim diyoruz. Yağış açısından değil. Ne demek bu? Sıcaklıklar kış aylarında bile, ortalama sıcaklıklar kış aylarında bile 10 derecenin altına düşmeyecek Akdeniz bölgesinde.
0: Kar yağmayacak o zaman.
1: Belki hani yüksek dağlık alanlara olabilir. Torosların zirvelerine olabilir.
0: 50 yıl sonra İstanbul'a kar yağmaz mı?
1: Şu anda yağıyor.
0: Şu anda zaten çok zor yağıyor. Yani şimdi, arada birkaç gün görüyoruz, artık hiç görmeyecek çocuklarımız belki de.
1: Artık orada şey de var İstanbul'da. Yani işte kentsel ısı adası dediğimiz kentlerin çok devasa evet. olması, kentlerin iklim değişikliğinden bağımsız olarak daha sıcak olmasının da etkisi var. Bu hiç kar görmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Çünkü zaman zaman kar da yağar ama ortalamalara baktığımızda kar yağışlarının azalacağını hı-hı. görüyoruz. Hatta şunu söyleyebilirim, yani bunlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı resmi projeksiyonlar, şu bekleniyor. Tabii gelecek henüz çizilmedi, bizim yapacaklarımızla çizilecek. Örneğin en kötü senaryo, hiçbir şekilde ders almazsak, işte fosil yakıt bağımlılığı, ormansızlaşmaya yol açarsak, Türkiye'de 2070 sonrasında Güneydoğu Anadolu'da yaz ayları 6 derece daha sıcak olabilir.
0: Zaten şu an çok sıcak.
1: 50 dereceleri aşıyor Cizre'de vesaire. Evet. Yani 40-45 dereceler normal olacak. yaşanır
0: o halde
1: maalesef.
0: Kış hayal olacak. Biraz daha böyle hani hep deriz ya güneyden gelen iklim, işte Suudi Arabistan'dan, Arap Yarımadası'ndan gelen iklim diye söyleriz ya. Artık öyle bir bölgeye mi dönüşeceğiz? Yani ya, güneyden gelen iklim, şöyle mi yapalım hocam? Çok özür dilerim sizi

0: Kesmek istemiyorum ama zihnimize canlansın diye. Şimdi aşağıda mesela bir kuşak var, öyle evet. değil mi? Bir iklim bölgesi var. Evet. Hepsi böyle adım adım yukarı doğru mu çıkıyor?
1: Kesinlikle. Öyle yani buna kuşak kayması diyoruz. Hatta canlılar bile öyle kayması bekleniyor. Daha uygun iklim şartlarının olduğu yerlere doğru canlılar da kayması bekleniyor. Yani işte Ice Age çizgi filminde o meni falan şey yapar, göç ederler biliyorsunuz o çizgi filmdeki gibi. O buzul çağıydı. Şimdi sıcak zamanlarda bütün canlılar şeye doğru, kuzeye doğru hareket ederler. Dolayısıyla bizim güneyimizde yer alan ekolojik koşullar ve canlı türlerinin yavaş yavaş güneyimizden başlayarak ülkemize girmesini de beklememiz gerekiyor.
0: O halde bitki örtüsü de değişecek, evet. yaşayan canlılar da evet. değişecek. Mesela şöyle bir haber hatırlıyorum. İşte Karadeniz'de artık avokado yetişmeye başlayacak. Başka bir kuşak görülecek bundan sonraki. Yetişiyor bu arada zaten.
1: Bu arada yetişiyor. Ama şunu...
0: Buz mesela yetişirdi değil mi? Öyle söylenirdi.
1: Yani şu anda da işte Antalya'da portakal, yetişiyor.
0: Mandalina. Portakal. Daha çok göreceğiz.
1: Şunu yok. Şu ayrımı yapmamız lazım. Genelleme yapmamamız lazım. Çünkü ülkemizin Karadeniz bölgesiyle şöyle bir yani ne diyelim İzmir'den Ağrı'ya bir hat çekelim. Üstüyle altı farklı. Yani Karadeniz örneğin bizim Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da 5-6 dereceler yaz aylarında sıcaklık artışı bekliyoruz. Yağışlarda %20'ye kadar bir azalma olabilir. Ama Karadeniz farklı. Karadeniz'de mesela 5-6 derece değil. 2-3 derecelik bir sıcaklık artışı olabilir. Yağışlarda azalma beklenmiyor genel olarak. Çünkü hani hemen yanında Karadeniz var. Sıcaklıklar arttıkça oradan bir su buharlaşması olduğu için toplam yağışta bir azalma yok ama mevsimsel dağılımı değişebilir. Artı ancak şöyle bir risk var. Şiddetli sağanak yağışlar ve dolayısıyla seller artabilir Karadeniz için. Yani böyle bir ezbere şablon şeklinde değil. Her bölgemiz farklı etkilenecek ve ona göre de önlemler alacağız.
0: O halde en kötü senaryoda hiç ders almadık. 50 yıl sonra Güneydoğu Anadolu'da 5-6 derece daha arttığını göreceğiz sıcaklıkların. Evet. Başka bu senaryoda neler var? En kötü senaryoda Türkiye'de başka neler görebiliriz?
1: Yani neler var? Mesela işte İç Anadolu'daki o kurak iklimlerin daha da yayılmasını bekliyoruz. Yine Ege, Akdeniz, İç Anadolu gibi sulak alanların olumsuz etkilenmesini bekliyoruz. Şimdilik orman yangınları diyoruz ya, orman yangınlarında hani hep Ege, Akdeniz diye konuşuruz. Birkaç tane örneğini görmeye başladık. Geçen sene Batı Karadeniz'de olduğu gibi. Özellikle Karadeniz'de de yangınlar çıkabilir. Özellikle Karadeniz'de, yani o Karadeniz'in bölgesindeki Karadeniz'e bakan dağların İç Anadolu'ya bakan kısımları yangın açısından çok daha riskli hale gelebilir. Bunun haricinde işte nüfus artıyor. Yağışlarımız azalmasına bağlı olarak su çok önemli. Evet. Su yönetimi çok önemli. Suyumuzu çok,
0: çok
1: iyi.
0: Kıymetli.
1: Evet çok kıymetli. Suyumuzun değerini bilerek yönetmemiz gerekiyor. Henüz geç değil ama zaman çok hızlı geçiyor. Ya bakın 50 yıl dediğiniz şey bugün bir şey 2026 yılında doğmuş bir çocuğun işte daha çocukları okula giderken 50'li yaşlarında karşılaşabileceği sorunlardan söz ediyoruz.
0: Hocam bu arada şu an yani geçtiğimiz bir hafta içinde nerelerde ne tür yangınlar çıkmış isterseniz bir de ona bakalım. Şimdi geldi görüntüsü ekranlarınıza gördüğünüz gibi efendim bu 7 günlük dünya adeta alevlere teslim. Bakın kırmızı noktalar yangın çıkan noktalar haritadan şöyle bir hep birlikte bakalım isterim. Hocam gördüğünüz gibi özellikle mesela Amerika kıtasında da görüyoruz, Afrika kıtasında da görüyoruz. Bakın yukarıda Rusya'da pek çok noktada aslında yangın çıkmış. Aşağıda Avustralya'da, Türkiye'de, Akdeniz coğrafyasında, Avrupa hele ya bu sene o kadar çok Avrupa'da inanılmaz ekstrem sıcaklar var diye konuştuk ki bakın yangınlara da yansıyor. Kırmızı bölgelerde çıkan yangınları gösteriyor. Bu da son 24 saatte mesela çıkan yangınlar. Hakikaten dünya alev alev. Ne dersiniz? Evet. Yani kendini ayıran çok nadir bölgeler var. Neredeyse her yer alev.
1: Hani şey, şu anda kış bölgesinde olan Avustralya'da yani kışı...
0: Çok geçirdi. Özür dilerim hocam. Editörüm uyarıyorum. Bu da şu an devam evet, eden evet, yangınlar. Evet. Canlı olarak görüyoruz efendim. Kırmızı noktalar an itibariyle dünyada devam eden yangınları gösteriyor.
1: Evet ki hani şunu da söylemem lazım. Biz Türkiye olarak bu sene Avrupa'ya göre daha iyiyiz. Çünkü halen yağışlıydı. Yani daha bir hafta önce geçen cumartesi günü İstanbul'da sel oldu biliyorsunuz. Bu sene iyi yağmur aldık, yağış aldık. Ama Avrupa bunu almadı. Avrupa çok ciddi bir aşırı sıcak ve kurak bir yaza geçiriyor. O nedenle İspanya, Portekiz, İngiltere, İtalya, Yunanistan'da çok büyük yangınlar oldu. Biz bir nebze daha şanslıydık. Geçen yılki ya da 2021 kadar yangın olmadı. Evet, dünyanın çok ciddi bir sorunu orman yangınları. Şu açıdan da önemli. Hani söz ettiğimiz iklimler değişiyor. Bunlar yeni normalimiz olacak. Ormanların korunması da iklim değişikliği mücadele açısından son derece önemli. Çünkü yangınlarda evet bir sürü canlı yaşamını yitiriyor, ekosistemler mahvoluyor ama iklim değişikliği, ya ormanlar yandığında atmosfere daha fazla karbondioksit veriyoruz, iklim değişikliğini tetikliyoruz. Aynı zamanda da yanan orman alanları atmosferden karbondioksit alamadığı için, geri çekip depolayamadığı için karbondioksit atmosferde çok daha uzun süre kalıyor ve o 2070'li yıllarda bahsettiğimiz kötü senaryoya doğru daha hızlı ilerliyoruz. En az fosil yakıt kullanılmaması kadar ormansızlaşmanın ve orman yangınlarının da önlenmesi gerekiyor.
0: Bunun önüne geçmek için yapabileceğimiz bir şey var mı, yoksa artık iş işten geçti, bu kötü senaryoya kendimizi hazırlayalım mı?
1: Hayır, yani kesinlikle çok yapılacak şey var. Nedir? Bir, bireysel olarak kendimizden başlayacağız. Yani orman yangınları özelinde söyleyeyim. %90'ını insanlar çıkartıyor diyoruz. O kadar komik, o kadar olmayacak nedenlerden bu yangınlar çıkıyor ki. Yani azıcık bilinçle, işte o bahsettiğimiz Gömeş'te kaynak makinesini kullanan arkadaşlar, o rüzgarlı havada kaynak makinesinin kullanılmayacağını bilseydi, belki de biliyorlardır, aman bir şey olmaz demeseydiler o kadar alan yanmayacaktı.
0: Ki defalarca da biz de bu ekranlarda çok duyurduk. Tabii. Yani şunu artık bir alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Yaz ayları geldiğinde kesinlikle ne olursa olsun ateş yakmamalıyız. Kaynak makinesi dahil, ateş dahil. Bir de yere bıraktığımız mesela çer çöp, işte cam şişeler, değil mi?
1: İzmaritler. Yani buna benzer çok şey var. Hani ben orada şey diyorum, yani bırakın böyle doğrudan ateş çıkarmayı. Örneğin bir kepçeyi dahi çalıştırmamamız lazım. İspanya'da 2 yıl önce fidan dikmek için, fidan dikim çukuru açan bir kepçe daldırıyor kepçeyi, taşa çarpıyor, yangın çıktı. Aa. 10 bin hektar yandı. Yani sadece doğrudan değil, bu şekilde metalin taşa çarpması gibi nedenlerle de, yani oradaki o kadar bu iklim değişikliği nedeniyle kurudu ki şeydeki ormandaki kuru otlar, ufacık bir kıvılcım, eskiden belki 10 yıl önce o kıvılcım yangına dönüşmüyordu ama o kadar kuru şartlarda çok büyük yangınlara dönüşebiliyor. Bir, bilinçleneceğiz. Çünkü biz çıkartıyoruz bunu. İki, ormanlarımızı koruyacağız. Ormanlarımızın parçalanmasını önleyeceğiz. Doğru bilgileneceğiz ki bundan sonra da şey başlayacak. Bu alanlara ne yapalım başlayacak. Yani nasıl yeniden ormanlara ormanlaştıracağız denecek. Mesela burada da hemen şeyi söyleyeyim. Yine burada da bilinçlendirmemiz lazım. Hemen fidan dikelim vesaire değil. Bakın, aynı şey 50 yıl sonra o şartlarda bugün dikeceğimiz fidan yangın sonrasında 50 yıl 80 yıl yaşayacak. Az önce konuştuk, evet. 50 yıl sonra 80 yıl sonra. Bugün oraya dikeceğimiz bir fidanı, hangi fidanı dikeceğimizi, nasıl yapacağımızı karar verirken 50 kesinlikle yıl sonrasının iklimini düşünerek yapacağız.
0: Hocam, aslında benim biraz önceki sorum biraz yangınlardan ziyade, elbette çünkü insan faktörü olduğu için %90'dan fazlası bu yangınların çıkış sebebinin, insan bir kendine çeki düzen vermeli. Bu önemli, fakat biraz önceki sorum biraz şuna yönelikti. Ya iklim krizinin önüne geçmek için yapılması gereken bir şey var mı? Ya bu hava ısınacak, 50 yıl sonra böyle iklim kuşakları değişecek, bunu durdurabilir miyiz?
1: Evet, hatta bu sene için Türkiye için son derece önemli, biliyorsunuz Antalya'da COP31 var. Türkiye ev sahipliği yapıyor. Evet, iklim değişikliği mücadele kapsamında bireylerden başlayarak devletlere kadar yapabileceğimiz çok sayıda şey var. Bir, biz birey olarak fosil yakıt temelli, doğrudan ya da dolaylı olarak fosil yakıt kullanan enerji kaynakları olabilir, plastik olabilir. Bunların kullanımını mümkün olduğu kadar azaltacağız bireysel olarak. İşte toplu ulaşım kullanacağız, evimizdeki elektrik tüketimini kontrol altına tutacağız gibi. Ama sadece biz, hani ben evde Doğan Aytonlu'na hiç elektrik de kullanmasam, dünyadaki
0: ne kadar katkı
1: olacağız?
0: diye soruluyor.
1: Evet, çok da geliyor bu.
0: Belki hocam olmaz yani da. Suçlu ben miyim? Şimdi mesela şu konuda da şöyledir. Yani aslında çünkü verilere baktığımız zaman Türkiye oldukça masum bu konuda. Yani genel olarak havayı kirletme noktasında da, yani Çin'e bakıyorsunuz mesela, o kadar çok havayı kirletiyorlar, dünyayı kirletiyorlar ki biz çok masum kalıyoruz bizim gibi ülkeler.
1: Şimdi evet, bir tek ben yaparsam olmaz ama 8 milyar insan bunu yaparsa elbet bir anlamı olacaktır. Veya 85 milyon vatandaşımız bunu yapacaksa anlamı olacaktır. Bir ikincisi, dediğimiz gibi hani sadece bireylere değil şirketlerin de yapacağı şeyler var. Nedir bu şirketlerin yapacağı çalışmalar? Onlar da kendi sera gaz emisyonu

0: emisyonlarını azaltacak. Devletler uzun vadede kömürden çıkışı, fosil yakıttan çıkışı, ormansızlaşma son derece önemli. Yani fosil yakıt kullanılması kadar ormanların korunması, orman alanlarının genişletilmesi gibi çalışmaları yapacaklar. Bu kapsamda şöyle bizim Türkiye olarak da söz verdik. 2053 yılında biz insan kaynaklı atmosfere verdiğimiz sera gazı emisyonlarıyla yutak alan deriz. Ormanlar ve diğer doğal ekosistemlerin aldığını birbirine eşit hale getirmemiz lazım. Hedefimiz bu. Söz de verdik. Böyle bir sözümüz var. Dünyadaki çoğu ülke verdi. Bunun için yani bireyden başlayarak bütün devletlere kadar herkese sorumluluk.
1: İnşallah sözler tutulur. Amerikan Başkanı Trump'ın mesela açıklamaları vardı bu konuyla ilgili. Evet. Çok inanmıyor iklim krizine Trump. Yani ki Amerika Birleşik Devletleri gibi dev bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii. O inanmazsa diğer ülkeler ne yapsın? Çin'in de pek umrunda değil.
0: Aslında şöyle söyleyeyim.
1: Yani çok mu karamsar bir tablo çiziyorum geleceğe yönelik ama?
0: Çin aslında en fazla gayret gösteren ülkelerden, onu söyleyelim. Özellikle ağaçlandırmaya ve yenilenebilir enerjiye yapıyor ama çok büyük bir ülke olduğu için o azaltımları görmüyoruz. En azından arttırmıyor. Amerika çok ilginç. Birinci Trump döneminde de işte ilgili anlaşmalardan geri çekildi, Kyoto protokolünden falan. Şimdi imzalamıştı Biden zamanında Paris anlaşmasını. Trump zamanında geri çekildi ama şunu bilin, yereldeki eyaletlerde halen iklim değişikliğiyle ciddi olarak mücadele ediliyor. Evet, Trump bir iklim inkarcısı diyoruz.
1: Yani çünkü çok Trump şöyle diyor, ben küresel ısınmaya inanmıyorum diyor. Mesela hatırlar mısınız böyle bir ara epey soğuk geçmişti iklim, demiş ki hani küresel ısınma vardı, evet, diyordunuz ama gibi
0: işte,
1: mesela.
0: O da iklim değişikliğinin bir etkisi. Amerika'nın o kadar kar almasının en büyük sebebi de o kar yağışına neden olan kutuplardaki alçak basınçla şeydeki ekvatora yakın alçak basınç merkezlerinin yerleri değiştiği için Amerika'ya doğru kaydığı için kutuplardaki soğuk hava dalgası oraya indi.
1: Halde hocam şöyle biraz önce ekstrem olaylardan bahsederken iklim değişikliğinde biz hep havanın ısınmasından bahsetmiştik ama ekstrem olaylardan kastımız hava çok da soğuyabilir.
0: Evet,
1: seller de görebiliriz, kar da görebiliriz. Böyle hiç bakmak lazım.
0: Çok az da yağmur yağabilir. Tam tersine çok şiddetli sağanak yağışlar olabilir. Hiç kar yağacak değil. Ortalamada işte yağışlarda azalma bekliyoruz. Ama işte Amerika'nın da olduğu gibi o çok kar yağış alınması gibi zaman zaman çok böyle hani soğuk ya da sıcak olarak çok ekstrem noktalarla karşılaşabiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Efendim bu dilimde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay bizimle birlikteydi. Şimdi hocamızı uğurlayacağız ama öncesinde ben sizinle hemen gazete haberimiz geldi, onu da paylaşayım. Şimdi Muhammed Salah malum uzun zamandır gündemdeydi. Biz Beşiktaş'a gitmesini bekliyorduk. Ben de bir Beşiktaşlıyım. Doğrusu beklentimiz bu yöndeydi ama deniliyor ki Sabah gazetesinden aktaracağız haberi, Trabzon'a koşuyor Salah. Bordo Mavili takım Mısırlı Yıldız'ın menajeri Abbas ile ilk görüşmeyi yaptı. Yıllık 17 milyon euro ve bonuslara el sıkışıldı. Anlaşmanın diğer detayları için görüşmeler ise sürüyor. Mutlu son olursa Salah haftaya Trabzon'a gelecek deniliyor efendim haberde. Ve böylece burası hafta sonunda artık sonuna gelmiş olduk efendim. Sabah 8'den bu yana karşınızdaydık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta gökyüzüne damga vurduktan sonra emekliye ayrılan efsane yolcu uçakları ekrana geliyor. Airport'un uçuş rotasında meydanları, müzeleri, Nil Nehri, evleri andıran tarihi mezarlıkları, camileri, çarşıları ve piramitleriyle Mısır'ın başkenti Kahire var. Güntay Şimşek'in konuğu, foto muhabiri, gezgin ve yazar Coşkun Aral. Airport, bugün saat 12.15'te Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözülmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Herkese mutlu pazarlar. Hülya Hökenek ben. Uzun uzadıya birlikteyiz bugün. Yaklaşık 6 saat boyunca başlayalım. Saatlerimiz 12'ye 2 dakika var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'nin Afyon Karahisar'da yakalanmasında MIT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu. Bu arada kentin farklı noktalarında 4 ayda 14 kez kameralar tarafından da tespit edilmiş. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de FETÖ'cü Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde de uyuşturucu madde çıktığını paylaştı. Bakalım.
1: Saçını ve sakalını değiştirdi. Şapka ve bere taktı. Ama 4 ayda 14 kez kentin farklı noktasındaki kameralara yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin firari üyesi FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında

0: arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ve daha sonra ihraç edilen Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında şehrin farklı noktalarındaki kameralar ve MIT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle kentin merkezinde bulunan Anıt Park çevresindeki bir kameranın 14 Mart'ta görüntülediği kişinin %77 benzerlikle FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe olduğu belirlendi. Ardından yakın takip başladı. Darbe girişiminden bu yana firari olan FETÖ'cü Karatepe, 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MIT'in etkili yüz tanıma sistemi, kameraların kaydettiği kişinin %65 ile %83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti. Kırmızı bültenle aranan terörist Karatepe'nin saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı anlaşıldı. Teknik takip sonucunda firari FETÖ'cünün saklandığı hücre evi belirlendi. MIT Emniyet Genel Müdürlüğü ile Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı. MIT'in yüz tanıma sistemi, terörün yanı sıra organize suç örgütü, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananların yakalanmasında da etkin şekilde kullanılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona ilişkin yeni bir açıklama geldi. Adım adım takip yapıldığını ve kaçtığı yolların tükendiğini ifade etti. Karatepe'nin sağlık raporunda alkol tespit edildiği ve yakalandığı hücre evinde de uyuşturucu madde çıktığını paylaştı. Bakan Çiftçi, "Hiçbir hain saklanamaz. Hiçbir firar sonsuz değildir. Devletimizin çelikten iradesi son teröristi de karanlığından çekip alacak ve adalete teslim edecektir," dedi.
1: Şimdi Serkan'a gidelim. Şöyle ki Serkan Şimşek'e bir görebilirsem. Erdal Beşikçioğlu adliyede bu arada. Serkan'ı gördük. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında emniyet işlemleri tamamlanan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu. Ama beraberinde 54 kişi daha adliyeye sevk edildi diye biliyorum. Yanlışım varsa sen düzelt Serkan.
2: Doğru Hülya Ökenek, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Etimesgut Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında beraberindeki 54 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve Ankara Batı Adliyesi'ne sevk işlemleri bugün başlatıldı. Arkamda Batı Adliyesi'nde şu anda adliyedeki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin hatırlanacaktır. Perşembe günü Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bu operasyon yapılmıştı. Biraz soruşturmayı ve operasyonu hatırlatmak gerekirse Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı bu soruşturma ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 54 kişinin yani toplamda 55 kişinin gözaltına alındığını paylaşmıştık. Aynı zamanda şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri de yine yapılmıştı. İşte emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler Ankara Batı Adliyesi'ne getirildi. Yine soruşturma kapsamında yapılan bazı ihalelere yönelik aslında iddialar vardı. O iddiaları hatırlatacak olursak sahte belge düzenleme, otopark kiralama, inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildi. İddia edilmişti. İşte bu iddialar üzerine açılan bir soruşturma vardı ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile beraber 54 kişinin toplam 55 kişinin gözaltına alındığını geçtiğimiz hafta Perşembe günü sizlerle paylaşmıştık. Tabii polis ekipleri belediye binasında ve şüphelilerin ikametlerinde de yine bazı aramalar, el koyma işlemleri yapmıştı. Bazı Sayıştay raporları yer aldı dosyada. Soruşturma dosyasında 6 farklı Sayıştay raporu yer almıştı. Yine o raporlarda da bazı etkin pişmanlık ifadelerine, CİMER başvurularına, ses ve video kayıtlarına, MASAK ve bazı ETS analizleri de soruşturma dosyasına eklendi. Soruşturma kapsamlı bir şekilde şu anda devam ediyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Batı Adliyesi'nde şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile beraber 54 kişinin geçtiğimiz saat diliminde adliyeye sevk edildiğini paylaşmıştık. Bizler de bu noktada haber takibimizi sürdürüyoruz. Gelişmeler oldukça da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Serkan'dan aldık bilgileri. Şöyle devam edeceğiz biz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Çok önemli açıklamaları var. Terörsüz Türkiye meselesinde de çok önemli açıklamalar. Süreç mütabakatı heba edilmemeli diyor Cumhurbaşkanı. Ve yasal düzenlemenin meclise gelmesiyle ivme kazanacağını da söyledi ayrıca. Programda 3 belediye başkanı da AK Parti'ye geçiş yaptı.
3: Çeyrek asra. Terörsüz Türkiye süre

0: sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi gerektiği inancındayız.
1: Halk terörün çözülmesini istiyor dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin ivme kazanacağını söyledi.
0: Yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. AK Parti İl Danışma Meclisi programında konuştu. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, bizim gündemimizde onların gündemi arasında dağlar kadar fark var dedi.
0: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var.
1: Erdoğan, üye sayısı itibariyle AK Parti'nin açık ara birinci parti olduğunu söyledi.
0: İlkelerimizi benimseyen herkes de partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. Kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.
1: Programda 3 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanlarıyla Şile belediye başkan vekiline rozetlerini taktı.
2: Gel sen de katıl, gel şimdi tak parti, tam vakti.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan CHP'li belediye başkanları için Beylikdüzü'nde dayanışma yürüyüşü ve bir de miting düzenledi. Özgür Özel, önce partimiz için mücadele ettim. Tüm yollar tükenince yeni bir yol açmak için yola çıktık. Biz kurulduğu gün ana muhalefet olan ilk partiyiz dedi.
4: Gücümüz milletten, milletin sevgisinden ve umudundan geliyor. Şu kadarını söyleyeyim. Biz kurulduğu gün ana muhalefet olan ilk partiyiz.
5: İl il gezdim, bana söyleneni yaptım dedi. Yeni partiyi nasıl kurduğunu anlattı.
4: Önce partim için, partimiz için mücadele ettim. Tüm yollar tükenince, bir yol bulamayınca yeni bir yol açmak için yola çıktım. Yola çıktık, yoldayız. Siyaset tarihinde kuruluşunu, ismini ve bütçesini milletin belirlediği bir başka parti yoktur. Butlancı anlayışı geride bıraktık. Kimse endişe etmesin ki, kimse eski nesil siyasetle muhatap olacak, onları dikkate alacak, onlarla mücadele edecek değiliz. Milletimiz muhalefete alışmış, iktidar hedefini unutmuşları geride bıraktı. Millet yanımızdadır, millet bizimledir.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan CHP'li belediye başkanları için Beylikdüzü'nde dayanışma yürüyüşü ve mitingi düzenledi.
4: Üsküdar'a, Sinem Dedetaş'a, işinde, görevinde başarılı, ilçesinde destanlar yazan Sinem Dedetaş'a el uzattılar. Hapse girmeyi göze aldı ama Üsküdar'a ihaneti, Üsküdar halkının oylarına ihaneti göze almadı.
5: Özel AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'ye tepki gösterdi. Özel, tek derdi koltuk olanlar kaybedecek, tek derdi millet olanlar kazanacak dedi.
4: Bembeyaz bir sayfa da açacak.
3: Gülistan Doku soruşturması kapsamında 3 şüpheli daha tutuklandı. Bu arada tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü de var. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amirinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmış, 5'i serbest kalmıştı. Kalan 5 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Dönemin Asayiş Şube Müdürü ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ertuğrul Aslan dahil 3 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselmiş durumda. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu arada Aydın, Çin'e, Balıkesir, Susurluk, İzmir, Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu, açıklama yaptı. İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından paylaştı bu açıklamayı. Aydın, Balıkesir ve İzmir'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı rüzgarın şiddetini arttırdığı 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale ettik ve bu yangınların tamamını kontrol altına aldık ifadelerini kullandı. Yumaklı yangınlara ilişkin uyarılarını da yineledi. Yangın riski halen devam ediyor. Ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda olmaya devam edecek. Sizlerden de ricamız rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmamak dedi. Şimdi şöyle ara verelim. Saat başı yine birlikteyiz. Bugün yaklaşık dediğim gibi 6 saat birlikte olacağız. Habertürk'ten ayrılmayın efendim.

Güntay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'ten merhaba. Sivil havacılık tarihinde bugüne kadar yaklaşık 450 farklı yolcu uçağı modeli geliştirildi. Bunların bazıları yalnızca milyonlarca yolcu taşımadı. Aynı zamanda havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İşte gökyüzüne damga vurduktan sonra emekliye ayrılan efsane yolcu uçaklarının hikayeleri. Airport'un uçuş rotasında meydanları, müzeleri, Nil Nehri, evleri andıran tarihi mezarlıkları, camileri, çarşıları ve piramitleriyle Mısır'ın başkenti Kahire var. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, foto muhabiri, gezgin ve yazar Coşkun Aran. Yeni nesil yangın söndürme uçağı DHC-515'in montajına başlandı. Farnborough Airshow 2026 hangi anlaşmalara sahne oldu? Toplam ne kadarlık uçak siparişi açıklandı? Endonezya yeni nesil eğitim uçağı tercihinde kararını verdi. Airport başlıyor.

Uçak taşıyan uçak olarak 20 yılı aşkın süre Airbus'a hizmet veren Beluga ST artık emekli. Daha büyük ve daha yetenekli Beluga XL'nin devreye girmesiyle orijinal Beluga ST uçaklarının aktif hizmette tutulmasına artık ihtiyaç kalmadı. Havacılık tarihi kullanım süresi dolduğu için emekliye ayrılıp müzelere kaldırılan bu tür ikonik uçaklarla dolu. Daha yenisi ve teknolojik olanı üretildiği için kendi köşesine çekilen efsane yolcu uçaklarını araştırdık. Havacılık dünyası mühendislik harikası devasa makinelerin gökyüzüne hükmettiği bir sahne. Bazı uçaklar sadece yolcu taşımakla kalmadı. Seyahat alışkanlıklarımızı ve teknolojiyi kökten değiştirdi. 1900'lerin başından bu yana yaklaşık 85 bin adet yolcu uçağının imal edildiği hesaplanıyor. Pervaneli ve jet olarak 450'ye yakın yolcu uçağı modeli geliştirildi. Bunların arasında bazıları efsaneler arasında yerini alırken kimisi ise yeterince ilgi görmedi. Peki havacılık tarihinde efsane olup günümüzde emekli olan yolcu uçakları hangileri? Hiç kuşkusuz efsane olan yolcu uçaklarının başında havacılığın süperstarı Concorde geliyor. Ses hızının iki katına çıkabilen delta kanatlı mucize Londra-New York arasını 3,5 saate indirmişti. İlk uçuşunu 2 Mart 1969'da yapan Concorde 1976 yılında hizmete girdi. 92 ile 128 arasında yolcu kapasitesiyle hizmet veren süpersonik uçak, yüksek işletme maliyetleri, çevresel kısıtlamalar ve 2000'deki kazanın ardından 2003'te emekli edildi. Yerine hala eşdeğer bir uçak gelmedi. Boeing 747-100 gökyüzünün kraliçesi olarak 30 Eylül 1968'de tanıtıldı. Hörgüçlü tasarımıyla dikkat çeken efsane jumbo jet ilk iki katlı yolcu uçağı olarak tarihteki yerini aldı. İlk uçuşunu 9 Şubat 1969'da gerçekleştiren Boeing 747-100 1970 yılında Panam Hava Yolları'nda hizmete başladı. Her ne kadar bazı modern versiyonları hala uçsa da orijinal jumbo jet serisi sivil havacılığı demokratikleştiren modeldi. Devasa gövdesiyle kıtalar arası uçuşu lüks olmaktan çıkarıp kitlelere sunan efsane uçak 747-100 1900'lerin ortasında emekliye ayrıldı. McDonnell Douglas DC-3 modern sivil havacılığı gerçekten başlatan uçak olarak kabul ediliyor. İlk uçuşunu 17 Aralık 1935'te yapan DC-3, Haziran 1936'da American Airlines'la hizmete başladı. DC-3'ten önce hava yolları çoğunlukla zarar ediyordu. Bu uçak sayesinde ilk kez uçuşlar kâr edebilir hale geldi. Gece uçuşları yaygınlaştı ve düzenli tarifeli hatlar sürdürülebilir oldu. Tam metal gövdeye sahip DC-3'ler 21-28 yolcu kapasitesiyle hizmet veriyordu ve yaklaşık 2400 kilometre menzile sahipti. Pervaneli uçak döneminin zirvesi DC-3 birçok modern uçağın atası olarak kabul ediliyor. Türk Hava Yolları filosunda da görev yapan DC-3 1965'lerde emekli olarak hizmetten çekildi. Dünyanın ilk kısa ve orta menzilli jet yolcu uçağı olan Sud Aviation Caravelle ilk uçuşunu 27 Mayıs 1955'te yaptı. Avrupa'nın ilk jet yolcu uçağı olan Caravelle 1959'da hizmete başladı. 80 ile 140 yolcu kapasitesi sunan efsane uçak arka motor yerleşimi, sessiz ve konforlu kabiniyle öne çıktı. Caravelle günümüzde yaygın olan arka motorlu kısa menzilli jetlerin atası kabul ediliyor. Bugünkü bölgesel jetlerin tasarım dilini oluşturan Caravelle 1988'de emekliye ayrıldı. Dünyanın jet motorlu ilk yolcu uçağı olan De Havilland Comet ilk uçuşunu 27 Temmuz 1949'da yaptı. Jet çağını başlatan uçak olarak kabul edilen Comet 2 Mayıs 1952'de British Overseas Airways Corporation'ın Londra Johannesburg hattında hizmete başladı. Ancak 1954'te birkaç gizemli havada parçalanma kazası yaşadı. Araştırma sonucunda basınçlandırılmış gövdede
metal yorgunluğu ve kare pencerelerde gerilim birikmesi tespit edildi. Bu olay havacılığı kökten değiştirdi. Oval pencere tasarımı standart hale geldi. Comet 1970'li yılların ortalarında emekliye ayrıldı. Lockheed L-1011 Tristar, otomatik iniş sistemleri gibi zamanının çok ötesinde bir teknoloji ve geniş bir gövdeye sahipti. Üç motorlu bu dev uçak, konforuyla yolcuların ilgisini kazandı. Ancak ekonomik rekabette Boeing ve McDonnell

Douglas'ın gerisinde kaldı. İlk uçuşunu 16 Kasım 1970'te yapan TriStar, 1972 ile 2000 yılları arasında hizmet verdi. Efsane uçak teknik olarak son derece ileri olmasına rağmen motor tedarik sorunları ve yoğun rekabet nedeniyle ticari başarıya ulaşamadı. Bugün hak ettiği değeri görememiş uçaklardan biri olarak anılıyor.

Ama unvanını Concorde'dan birkaç ay farkla kapmış olsa da teknik sorunlar ve yüksek yakıt tüketimi nedeniyle sivil kariyeri çok kısa sürdü. İlk uçuşunu 31 Aralık 1968'de gerçekleştiren süpersonik uçak ilk tarifeli seferini 1 Kasım 1977'de Aeroflot'un Moskova-Almaty hattında gerçekleştirdi. Concorde'da olmayan düşük hız kontrolü için ön kanatçıkları bulunan efsane uçağın yolculuğu uçuş 1978'de son verildi. Zarif tasarımı ve 4 arka motoruyla İngiliz mühendisliğinin gururu olan Vickers VC-10 özellikle sıcak iklimlerde ve kısa pistlerdeki yüksek performansıyla dikkat çekti. Havayolu şirketleri için işletmesi zor olsa da havacılık tutkunları için bir estetik harikası olarak tarihteki yerini aldı. İlk uçuşunu 29 Haziran 1962'de yapan uçak 1964 yılında hizmete başladı. 135 ile 151 yolcu kapasitesi sunan VC-10 özellikle Afrika ve Asya'daki zorlu meydanlar için geliştirildi. Ancak ticari olarak sınırlı kaldı. İngiliz efsanesi 1981 yılında emekli oldu. Boeing 707 ilk başarılı jet yolcu uçağı olarak havacılık tarihindeki yerini aldı. Kıtalar arası jet taşımacılığını mümkün hale getiren Boeing 707, 20 Aralık 1957'de gökyüzüyle buluştu. 1958 yılında hizmete başlayan efsane yolcu uçağı, Türk Hava Yolları filosunda da hizmet verdi. Gürültü ve yakıt tüketimi nedeniyle 1983 yılında emekli edildi. Avrupalı havacılık şirketi Airbus, Aralık 1970'te kuruldu. İlk yolcu uçağı olarak ise A300'ü geliştirdi. Airbus, yolcu kapasitesini artıran ve benzersiz operasyonel verimlilik sağlayan ilk çift motorlu geniş gövdeli yolcu uçağı olan A300'ü tanıtarak hava taşımacılığında yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti. İlk uçuşunu Ekim 1972'de yapan yolcu uçağı, Mayıs 1974'te Air France filosunda hizmete başladı. Bugüne kadar 561 adet üretilen A300'ün imalatı Temmuz 2007'de sona erdi.

0: Meydanları, müzeleri, Nil Nehri, ev gibi inşa edilen mezarlıkları, camileri, çarşıları. Airport bu hafta sizi dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Keops piramidine ev sahipliği yapan Mısır'ın başkenti Kahire'de çok özel bir keşif turuna çıkarıyor.
1: Welcome to Egypt. Thank you.
0: Kahire seyahatimiz İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Arjet'le başlıyor. Seyahatimizde bize Arjet basın müşaviri Mehmet Yeşilkaya eşlik ediyor. Terminalde Premium Plaza Lounge'da bir süre dinlenip uçuş saatini bekledikten sonra uçağa geçiyoruz. Türk Hava Yolları'nın iştiraki Arjet, Kahire seferlerine 2 Ağustos 2024'te başladı. Düşük maliyetli havayolu Kahire'ye Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan haftada 9 gidiş dönüş sefer düzenliyor. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndansa haftada 3 sefer gerçekleştiriyor. Tek sınıfta hizmet sunan Arjet, sadece Kahire uçuşlarında Mısır mevzuatları sebebiyle business sınıfa sahip uçaklarını kullanıyor. Arjet'in yeni nesil uçağıyla gerçekleşen uçuşumuz 2 saat 10 dakika sonra Kahire Uluslararası Havalimanı'nda sona eriyor. Kahire yaklaşık 22 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük metropolleri arasında yer alıyor. 969 yılında Fatımiler Mısır'ı işgal ettiğinde mevcut yerleşim yerlerinin kuzeydoğusunda yeni bir şehir kuruluyor. Fatımi halifesi El-Muizzin'in gelişiyle şehir 200 yıl süren hanedanlığın başkenti olur ve muzaffer anlamına gelir.

gelen El Kahire adı verilir. Antik Mısır'da Kahire şehri mevcut değildi. Ancak bugünkü Kahire, yaklaşık 20-25 kilometre güneyinde bulunan Mısır'ın antik başkenti Memphis'in mirasçısı kabul edilir. Memphis, Giza piramitlerinin bulunduğu ve günümüzde Büyük Kahire'nin bir parçası olan nekropol alanıyla ünlü. Deniz çöl iklimi karışımı bir havaya sahip olan Kahire'de yazları sıcaklık 40 dereceyi aşıyor. Ancak Nil Nehri'nden gelen serinlik şehrin havasını daha katlanılabilir hale getiriyor. Kasım-Mart ayları arası Kahire'yi ziyaret için en uygun zaman. Ancak kışın geceleri havanın oldukça soğuduğunu unutmayın. Afrika'nın ilk metrosuna sahip olan Kahire'de ayrıca diğer toplu taşıma ve taksi hizmetleri de oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Eğer araç kiralayacaksanız trafik kurallarına pek uyulmadığı için dikkatli olmanız gerektiğini söyleyelim. Sürücüler korna ile haberleşiyor. Türkiye'de alışık olduğumuzdan çok daha fazla duyulan korna sesi ilgimizi çekiyor. Arap Orta Doğusu'nun kültür başkenti olarak kabul edilen Kahire'de görülmesi gereken 10 noktayı sizin için keşfe çıkıyoruz. Sadece Kahire şehrinin değil, tüm Mısır'ın en popüler yerlerinden biri olan Tahrir Meydanı ilk keşif noktamız oluyor. Basit bir buluşma noktası olmayan meydan, hemen hemen her dönemde ülke tarihine adeta damga vuran siyasi, askeri ve toplumsal gelişmelere şahitlik ettiği için özel bir değere sahip. Kahire'nin bu ikonik meydanının Hedef İsmail Paşa zamanında İsmailiye Meydanı ismiyle anıldığı biliniyor. ...1952 devrimiyle bugünkü adını alan Tahrir Meydanı, Özgürlük Meydanı adıyla da biliniyor. Mısır'ın en önemli yapılarından bazılarına da ev sahipliği yapan meydan, bu nedenle turistlerin ilgisini çekiyor. Mısır Müzesi ve Arap Birliği binası, meydanda yer alan en önemli yapılar arasında bulunuyor. Ayrıca meydanda dolaştığınızda Ramses II dönemine ait heykellere de rastlayabilirsiniz. Bu arada Tahrir Meydanı'nın 2011 Arap Baharı sırasında milyonlarca protestocunun toplandığı yer olduğunu da anımsatalım. Şehrin her daim en kalabalık yeri olan bu meydan, Nil'in Paris'i olarak tanımlanıyor. Şehrin merkezinde yer alan Mısır Müzesi, kimi kaynaklarda Kahire Müzesi olarak da geçiyor. Fransız mimar Marcel Dournion'un imzasını taşıyan müze, 1902 yılından bu yana hizmet veriyor. Müzenin bahçesinde heykellerden büyük lahitlere kadar birçok antik taş eser bulunuyor. Müzede 100'den fazla galeride, 170 binin üzerinde eser yer alıyor. Açılışından bu yana da 100 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği belirtiliyor. Orta Doğu'nun en eski arkeoloji müzesi, dünyanın en büyük firavun dönemi eserleri koleksiyonlarından birine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Müzenin zemin katında büyük ölçekli taş eserler ve heykeller yer alıyor. Müzeye girenleri sağda ve solda yer alan 2. Ramses'e ait iki dev heykel karşılıyor. Bu heykellerin sol ayaklarının ileride olması dikkatimizi çekiyor. Bu duruş hayata yönelik atılan adımı, güç ve ilerlemeyi temsil ediyor. Özellikle erkek figürlerinde görülen poz kişinin hayatta aktif olduğunu ve gücünü dünyaya gösterdiğini anlatıyor. Girişin tam karşısındaki merkez salonda Orta ve Yeni Krallık dönemlerine ait eserler yer alıyor. 3. Amenhotep heykel grubu, 3. Amenemhat piramidi, salonun tam ortasında ise yapının geçmişteki mozaik zemini sergileniyor. Girişteki bir başka salonda Snorfu'nun oğlu ve Khufu'nun kardeşi Prens Rahotep'le karısı Nofret heykelleri bulunuyor. İki heykel de oldukça önden ve idealize edilmiş. Çünkü ölen kişilerin öbür dünyada nasıl görünmek istediklerini temsil ediyor. Rahotep, erkeklerin genellikle güneşte çok zaman geçirdikleri için bu renkle temsil edildiği kırmızımsı kahverengiye boyanmış. Nofret, Antik Mısır'da çoğu kadının temsil edildiği gibi soluk sarımsı bir renkte tasvir edilmiş. Heykellerin özellikle gözleri ziyaretçileri etkiliyor. Müzenin üst katındaki tutulmuş

Tankamon tahtı görülmesi gereken objelerin başında geliyor. Altın kaplamalı taht, M.Ö. 1332-1323 yılları arasında hüküm süren Mısır firavunu Tutankamon'a ait. 1922 yılında bulunan tahtta Tutankamon ve eşinin karşı karşıya olduğu kabartma yer alıyor. Tutankamon'a ayrılan özel odayı ise çekimine izin verilmediği için detaylı gösteremiyoruz. İkinci kattaki önemli eserlerden bir diğeri de Yuya ve Tuya mumyaları. Kraliçe Ti'nin annesi ve babasına ait olan mumyalar, M.Ö. 1350 yılına ait. Firavunların mezarlarından çıkarılan eserlerin ve gündelik yaşam eşyalarının ağırlıkta olduğu Mısır Müzesi, ülkenin 5000 yıllık tarihine ışık tutuyor. Müzenin doğrudan Tahrir Meydanı'nda olması, ziyaret açısından büyük bir kolaylık sağlıyor. El-Muiz Caddesi Kahire'nin surlarla çevrili bölgesinde yer alıyor. Fatimi şehir kapısı Babel Kutup'tan girince kendimizi bir anda 10. yüzyıla ışınlanmış hissediyoruz. Cadde Fatimi Hanedanı tarafından 4. Halife El-Muiz döneminde inşa edildiği için bu adı almış. Tarihsel olarak şehrin en önemli atar damarı olarak kabul edilen caddede Mısır'a özgü ürünler satılıyor. Caddenin prestiji ise Mısır yöneticileri ve seçkinleri tarafından yaptırılan birçok anıtsal, dini ve hayır amaçlı binaya ev sahipliği yapmasından geliyor. Bayn el-Kasrayn, yani iki saray arası caddenin en etkileyici bölümlerinden biri. Burası birçok medrese, saray ve türbenin buluşma noktası. Ziyaretçiler merdivenlerde dinlenip adeta geçmişin izlerini içlerine çekiyorlar. Şehrin en eski alışveriş alanlarından biri olan Han el-Halili Çarşısı, El-Muiz Caddesi'nin hemen yanı başında yer alıyor. Memlük dönemi olan 14. yüzyıldan bu yana hizmet vermeye devam eden çarşı, dokusunu büyük oranda koruyor. Hem renkli dükkanları hem de özgün Arap mimarisiyle Han el-Halili Çarşısı, ziyaretçilerine otantik bir atmosfer vaat ediyor. Geçmişi yaklaşık 240 yıl önceye dayanan El Fesavi ise kahve molası için ideal. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy da Kahire'de yaşadığı dönemde buraya gelir ve kahvesini yudumlarmış. Ayrıca Necip Mahfuz ve Morgan Freeman gibi ünlülerin de tercih ettiği mekan şimdilerde turistlerin gözdesi. Han el-Halili Çarşısı'nın karşısında ise El-Eser Camii görkemli minareleriyle bizi karşılıyor. Arapça'da en parlak, en güzel anlamlarına gelen eser caminin ismini oluşturuyor. 972 yılında Fatimiler döneminde ibadete açılan cami, 989 yılında ise medrese yani okul statüsü kazanmış. Başlangıçta Şii eğitim vermek amacıyla inşa edilen cami sonraki yıllarda Sünni eğitime yönelmiş. Mermer kaplamalı özel avlusuyla öne çıkan camide iki medrese ziyaret edilebiliyor. El-Eser Üniversitesi'nin temelini oluşturan cami, Osmanlı döneminde Ketüda Abdurrahman tarafından elden geçirilmiş ve 3 kapı eklenmiş. Güneyden kuzeye 3 minaresi ise 14, 15 ve 16. yüzyılda inşa edilmiş. Camide Fatımi, Osmanlı, Bizans ve Kıpti Hristiyan mimari etkileri görülüyor. Ayrıca minareler ve kapılar gibi birçok eklemeyle cami günümüzdeki görünümünü kazanıyor.

0: Kahire'nin tam ortasından geçen Nil Nehri 6650 kilometre ile dünyanın en uzun nehirleri arasında yer alıyor. Havzası Afrika kıtasının onda birini kaplayan nehir, Mısır için de oldukça önemli bir su kaynağı. Ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunan nehirde farklı noktalardan tekne turları da düzenleniyor. Bir tekneye binip Kahire'nin her iki yakasını daha yakından keşfedebilirsiniz. Eğer akşam üzeri tura katılırsanız muhteşem gün batışını da izleyebilirsiniz.
1: Kahire'de yapılabilecek

0: en güzel etkinliklerden birisi de tekne turu. Biz de akşama doğru bir tekneye binerek Nil Nehri üzerinde güneşi batırıp otelimize döneceğiz.
1: Nil Nehri'ndeki tekne turuyla Kahire'deki keşif turumuzun ilk bölümü sona eriyor. Haftaya keşif yolculuğumuz, dünyanın 7 harikası arasında yer alan Keops piramidine de ev sahipliği yapan Giza bölgesi, Eskişehir'deki Kıpti mahallesi, yaşamla ölümün birleştiği Karafa mezarlığı, Sultan Hasan ve El Rifai camileriyle sürecek.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. İmkansız coğrafyaları, imkansız seyahatleri ve imkansıza yolculuk eden bir ismi arıyoruz. Coşkun Aral. Coşkun abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi son kitabınız İmkansız Coğrafyalar ama siz de zaten imkansız coğrafyaların en önemli konuydunuz geçmişte. Günümüzde de o imkansız coğrafya sayısı artmaya başladı.
1: Ne yazık ki, ne yazık evet. ki. Valla söylemek gerekirse dünya bir hareket içinde, tıpkı yaşayan bir gezegenin depremleri gibi, felaket diye tanımladığımız doğal olayları gibi, akıllı insan bütün bunların çözümünü bulur. Ama bilgiden uzaklaştıkça, işte geçtiğimiz günlerde uğurladığımız İlber Hoca'nın çok cahil diye tanımladığı bilgiden kopma, işte her şeyi sadece kendisini yaşadığını zanneden, empati yapmaktan
0: yoksun
1: insanlar tarafından yönetildikçe bunlar artacak. Yani bütün bunlar yüzünden hem o imkansız coğrafyaları artırıyoruz, hem de imkansızlık salt insanın çıkardığı savaşlar değil. Evet. Savaş kadar getirdiği yanlış bilgilendirmeler sonucu cehaletten medet umup yaptığı doğa felaketleri. O yüzden ama tabii senin gibi çok değerli her alanda olduğu gibi, çünkü fotoğraf sergini gördüm, ellerine sağlık. Ben senin fotoğrafta bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum açıkçası, kıskandım.
0: Beğendiniz ya.
1: Ya şimdi her alan, ben bazı alanlara girmiyorum. Yani uçak çekimlerinin apayrı ama portrelerinde çok güçlüsün. Ama o ağaçlar var ya, ben evimin duvarında yani ara ustamın 3-5 fotoğrafı var. Abidin Bey'in tabloları var ama kendim asla kendi fotoğrafımı koymuyorum. Çünkü benimkiler Allah göstermesin diyorum. Ama sen de o fotoğrafları al, büyüt duvara koy abi. Ağaçlar ne? Ağlayan ağaçlar. Muhteşem gerçekten.
0: Teşekkür ederiz abi. Şimdi geçmiş yıllarda siz çok sayıda bu imkansız diye tarif ettiğimiz coğrafyalarda savaşları takip ettiniz. Ve şimdi bir de günümüzde yine dibimizde hem de İran'da komşumuzda yaşıyoruz. Ne değişti?
1: Ya gariptir. Dejavüler değişmiyor. Yani dedim ya, İran hükümeti benim tanıdığım dönemde, ben yani devrimden sonra tanıdım İran'ı. 79 devrimini sınırdan izledim. Yani 79'da gazeteciydim ama gidecek evet. imkanım yoktu. Ama Türkiye hem Hakkari, Çukurca'dan başlayıp Doğu Beyazıt'ta Mako'ya kadar gittim. O dönemdeki İran'ı da biliyorum. Ama devrimden hemen sonra, yani 1980 yılı İran-Irak Savaşı patladığında gittim oraya. Üstelik Hümeyni'yi de gördüm. Yani görenlerden biriyim. Cepheye gittim. Cengiz Çandar'la beraber, kitapta bahsediyorum. Hatta Cengiz abinin daha önceden ayırdığı yere ben o gelmediği için bindim. Cengiz abi geldi, biraz kızdı bana ama sevindi çünkü ikimiz birlikte cepheye giden Türkiye'den değil, dünyadan çok sayıda gazeteciler arasındaydık.
0: Cengiz Çandar.
1: Tabii cepheye gittik biz direkt.
0: Evet.
1: O cephede gördük biz. Yani o milliyetçiliği İran'ın, salt bugün Hümeyni dönemiyle kıyaslayamayız. Yani Türklerle savaşları var işte, isterseniz farklı dönemlerde. Ama yani 300 Spartalı diye artık Hollywood malzemesi olmuş bir film vardır. Meşhur Anadolu'yu istilası var, Pers istilası. O zamanlar daha dinler yok dünyada. O dönemde bile varlığını Trakya'ya kadar, Ege kıyılarına kadar götürmüş büyük bir uygarlıktan bahsediyorum.
0: Abi şimdi imkansız coğrafyalar tarafını şu an yaşadığımız imkansız olaylar çerçevesinde bağlarsak, sizin bahçenizde uçak,
1: Şile'deki evimde,
0: ne diyelim,
1: bir savaş uçağı hurdalıktan aldım.
0: Evet, niye aldınız onu merak ediyorum.
1: Ya savaşları nasıl çok bir...

0: yaşayan bir olarak savaş karşıtıyım ben.
1: Evet.
0: Çıkma nedenlerini daha rahat gördüm. Çünkü yani girmediğim bir Çeçenistan savaşı var, bir de şu anda Ukrayna savaşı var. Yani iki tane savaşa. Neredeyse yarım yüzyılda yaşanan bütün savaşlara tanık oldum. Yani Vietnam Savaşı'nı yaşamadım ama Vietnam'ın işgal ettiği Kamboçya'da bulundum. O savaşta evet. Yaşadım. Saksı yaptım ben uçağı. İçinde bir dönem müthiş çiçekler yetiştirdim. Hani namluların ucuna çiçek koyarlar ya.
1: Evet.
0: İşte Henri Cartier-Bresson'un, Mark Ribot'un fotoğrafları
1: uçağı
0: var.
1: Uçağı nereden almıştın abi sen?
0: Ankara'da bir hurdalıktan.
1: Hurdalıktan, evet.
0: Şu F-100 anda duruyor.
1: Efendim, F-100 mü? Neydi
0: F-100. Evet. Yani ölen tabutlardan. Evet. Tabut uçaklar derlerdi. Ya kendi dönemin tabii ki iyi uçağı. Bir Alman uçağı bu. Tatbikatlar için kullanılmış. Malum ya, hava tatbikatlarında bombayı fırlatırsın. Hurdası çıkmıştı. Sağ olsun yandaki komşum benim böyle almış, kendi arazisine koymuş. Uçak yarım yamalak duruyor. İmkanım olsa onu alıp böyle iki tane direğin arasına koyacağım. Salınacak gibi zaman zaman üzerine çıkıp çıkabilirsem sallanacağım. Ben dalga geçmeyi çok severim. Kendim dahil olmak üzere. Yani kitabı okuduğun zaman görürsün. Hayatta bu tür şeylerle dalga geçmek güzel oluyor. Milyonlarca dolar harcıyorsun bir insanları toplu öldürmek için. Halbuki akılını ver. Dünyanın sana cennet gibi her yerinde dolaş. Yani şu mesela şeyde bazı insanlara bayılıyorum. O servetini geliyor. James Cameron. Abi herif denizaltı yaptı, Guam'a indi. Ben öyle bir şey olmak isterim işte. Bir uçak yaparım. İşte ne diyeyim? G'yi yemek için. Bir uçak yaparım. Stratosferden dünyayı hakikaten avucuma alacak gibi. Giderim uzay istasyonuna. Gelirim. Allah bana beyin verdi. Hem yaşam konforumu hem de dünyadaki dengesizleri düzelteyim diye beyin verdi bana. O dengesizleri daha dengesiz hale getireyim diye değil.
1: Abi az önce Vietnam-Kamboçya Savaşı'nı takip ettiğinizi söylemiştiniz. Şimdi bizi izleyen genç kitlemiz de vardır. Coşkun abi, Vietnam-Kamboçya Savaşı'nı kimin adına takip etti diye merak edebilirler. Biraz şöyle fotoğrafçılık, foto muhabirliği döneminize gidip o taraftan bize bir hikayeler anlatın. Niye vallahi, oradaydınız mesela?
0: O Vietnam Savaşı sırasında Kamboçya'da bir komünist Kımer, Kızıl Kımerler diye bir örgüt var. Bu örgütün lideri bir güç zehirlenmesine giriyor. Adı Pol Pot. Kendince yorum yapıyor. Tıpkı Kuzey Kore'deki başkan gibi. Ve diyor ki en büyük tehlike okumuşlardan gelir. Okumuşların da en büyük göstergesi gözlüktür diyor. Bir anda binlerce insan öldürülüyor. Bu yanı başında olunca Vietnam kendince bir gerekçe yaratıp biraz da Sovyetlerin de desteğiyle
1: müdahale ediyor.
0: Müdahale ediyor. Müdahale nasıl oluyor? Tabii ki o uzak doğu ülkelerinde de direkt olarak yönetimi deviriyor. Onlar da Tayland'a sığınıyorlar.
1: Evet.
0: Ben de daha yeni çıkmıştı dünyada bu seks ticareti, pedofili dahil olmak üzere. Bunlarla ilgili dosya yapmaya gitmiştim ben. Mesela ilginç bir olay. Tayland, şu anda sorunlu bir yer orası da. Orası da bir imkansız. Coğrafya gidilemiyor. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde savaş çıktı o bölgede. Çok ciddi bir
1: Angkor. Bunlar da Kamboçya ile
0: Tayland arasında.
1: Evet.
0: Orada bisikletlerle mayın tarlalarından geçerek gittik abi. Düşünüyor musun? Çünkü uzun yol, en az 15-20 kilometre, sınırlı bir süre ve kamplarda da Kızılkımer. Orada yakalandık. Ben hayatım boyunca işte hani derler ya sormaz olaydın. Akşamleyin bir Kızılkımer kampındayım. Arkadaşımla beraber açlıktan geberiyoruz. İşte saatlerce pedal çevirmişiz o mayın tarlalarında. Sağa düşsen mayın, sola düşsen ölüm tarlası. Abi perişanız açlıktan. Baktım bunlar barbekü yapıyorlar. Elimizde Fransızcadan Kımerce'ye bir sözcük var. Benim de Fransızcam o kadar yeterli değil. Daha yeni dönemlerim. Fransız arkadaşıma sordum. Soralım mı? Sen git yaklaş dedi. Gittim böyle gülerek. Ha ne kadar güzel çöp şiş mi bu diye. Aldı ve direkt al dedi ye dedi. Ağzıma koydum. Lağım faresi dedi bizimki. İşte yemez olaydım, tatmaz olaydım. Sonra kanlı dizenteri oldum.
1: Siz çok da çok uçak seyahatiniz olmuş.
0: Hem de nasıl?
1: Yani

0: Yani ilk uçak seyahatim gariptir. İstanbul-Bursa.
1: Pervaneli uçak mıydı?
0: Çok ucuz fiyat gördüm. İstanbul'dan Bursa'ya git. Ben çünkü dedim ya meraklıyım.
1: Peki ilk Bursa'ya uçtunuz. İlk uçak
0: İlk
1: seyahatiniz
0: seyahatim
1: buydu.
0: Bursa'ydı.
1: İlk yurt dışına çıkışınız ne zaman?
0: Beyrut.
1: Beyrut.
0: Adana'dan. O da ucuzdu.
1: O da mı
0: O da
1: uçaktı?
0: ucuz uçak ama
1: Adana Beyrut uçuşu mu vardı?
0: vardı ve ucuzdu.
1: Kim uçuyordu?
0: Türk Hava Yolları.
1: Türk Hava Yolları.
0: Adana Beyrut Midilles'te vardı ama
1: Sebep niçin gitmiştiniz?
0: hiç merak.
1: Ha, savaş
0: Ama hiçbir
1: mavaş
0: şey
1: yoktu
0: yapamadan
1: ya.
0: geri döndüm.
1: Evet.
0: Çünkü tanıdığım kimse yok, bilgim yok.
1: Kaç gün
0: Gittim, bir gün
1: kaldınız?
0: kaldım.
1: Bir gün.
0: Çünkü dilsizliğin ne olduğunu
1: Orada
0: fark ettim.
1: anladınız.
0: Fransızca bildikten sonra, öğrendikten sonra gitmeye başladım.
1: Fransa'da ne kadar kaldınız?
0: Ya şimdi 80, yani 77'de ilk gidişim ama 80'de oturmaya başladım ben artık. Meşhur uçak kaçırma olayımdan sonra iyi para kazandım.
1: Evet.
0: Tanınır olmaya başladım. 12 Eylül darbesi de bir sürü
1: Meşhur
0: arşivimi...
1: uçak kaçırma olayını bir azıcık hatırlatın.
0: Evet, şimdi hayatımda benim değişim noktaları var. Birincisi, ben ve rahmetli Savaş Ay, biz muhabirliği evrensel düşünmüşüz. Ama bize bunu gösterecek, öğretecek kimse yok. Ama Türkiye'de yapıldığı gibi yapılmayacağını biliyoruz. Bununla ilgili gelen yabancı gazeteciler, Savaş Ay'ın kayınbiraderi İsveç'te çalışıyor, kraliçenin fotoğrafçısı. Hep onlardan gelen bilgilerle kendimizi yontmaya çalışıyoruz ama olmazsa olmazımız bir yurt dışı ajansı ile ilişki kuralım. O da Gökçin Sipahioğlu, Sipahi kurmuş. Gökçin abi önce reddediyor. Şimdi kitapta bütün bunlar heyecanını bozmasın. Ama bir hafta sonra kanlı 1 Mayıs oluyor. Benle Savaş en iyi fotoğrafları çeken kişileriz. Ve Gökçin abi veriyoruz. Ve ondan sonra ben Türkiye muhabiri oluyorum.
1: Şu uçak kaçırmadan çok para kazandım demiştiniz. Hangi uçak
0: O
1: kaçırma olayı o?
0: 1980 14 Eylül, 14 Ekim'de İstanbul
1: Diyarbakır.
0: Ankara uçağı
1: Ankara. Ha, pardon.
0: ama Diyarbakır'a kaçırılıyor.
1: Evet.
0: İran'a
1: Ha,
0: kaçırılmak
1: tamam.
0: isteniyor. İçinde 4 tane o zamanlar Akıncılar Örgütü'nden İran'ın devrimini destekleyen Yılmaz Yalçıner ve arkadaşları. Ondan sonra da Afganistan'a gidip Sovyetlere karşı savaşan mücahitlere katılacaklar. Bu uçak kaçırma olayıyla çektiğim fotoğraflar dünyada 1 numara oluyor. O bana bir yol açtı. Ama onu izleyen dönemlerde ben açıkça söylemek gerekirse kendimi geliştirdim.
1: Peki siz korkmadınız mı oradaki
0: Ya
1: fotoğraf
0: mesleği çok
1: çekerken?
0: seversen
1: Evet.
0: korku da o vizyonun
1: Engel
0: arkasında
1: olmadılar
0: kalıyor.
1: mı size
0: Ya
1: karan?
0: bütün bunları kitapta okusunlar. İmkansız coğrafyalar,
1: Ha, ben
0: ucuz.
1: burada anlattırmayayım diyorsun.
0: Ama burada
1: Merak
0: sana
1: edenler
0: ben
1: kitapta okusun.
0: sana
1: Ben az çok biliyorum, merak etmeyin.
0: asıl bombayı vereceğim.
1: Evet.
0: Bir başka uçak işi çıktı. 1978 Ocak ayı. Sinop'ta bir Amerikan uçağı Erfele'ye düştü. Ben de rahmetli Savaş Ay bu uçağa enkazda ulaşmak için gittik. Biz bu uçağı U-2 zannettik. Meğer posta uçağıymış.
1: Evet.
0: Ve meğer içinde İstanbul'dan Sinop'a gönderilmiş çok önemli 3 tane asker subay. Uçağa ulaştık. Mürettebat yanmıştı, kül olmuştu. Bizden sonra Amerikalılar ulaştılar.
1: Ha, ilk siz ulaştınız uçağa.
0: Tabii
1: Evet.
0: bizden sonra ulaştılar. İnanılmaz şeyler yaşadık. Ama övünçle anlatamadığım bir işti. Çünkü belgesi yoktu. Filmleri arıyoruz. Şimdi Sinop Üniversitesi'nden bir arkadaşımız
1: Filmleri buldu.
0: buna hayır başka fotoğraflar buldu. Ve bu olayın şimdi kitabı çıkıyor. Bir başka uçak oluyor. Yani dedim mi hayatta benim uçaklarım çok. Kaçırılan, mecbur
1: Evet.
0: iniş yapan, çakılan ne istersen var.
1: Yurt dışında kaçırdığınız uçak mı vardı?
0: Lübnan'da bulunduğum sırada bir Amerikan uçağı, TW Hava Yolları yok şu anda. Zaten
1: Evet.
0: bu olaydan sonra
1: Evet.
0: bitti. İçinde Demis Roussos, ünlü şarkıcı olduğu bir uçak kaçırıldı. İki örgüt, yani Hizbullah'la Emel'in Amerika'yı ilk Amerika'ya tepkilerini göstermek için yaptıkları ortak eylemdi. O uçak kaçırma sırasında korsanlarla konuştum ben. Ve korsana teklif ettim fotoğraf çeker misin diye. Çünkü adam bana film ver dedi. Film verdim. Çekti getirdi ama aynı gün ben yaralandım. Ben neredeyse bacağımı kesiyorlardı. Top arabası altında kaldım. O pistte bir cenaze töreni olmuştu. Türkiye'ye, önce Paris'e taşındım. Ondan sonra Türkiye'ye geldim. O fotoğraflar bir Fransız arkadaş tarafından alındı. Yılın fotoğraf ödüllerini o kazandı.
1: Son sorum abi, foto muhabiri mi?

0: Ara Güler'e sorardık. Ara abi hep biz sanatçı falan değiliz.
1: Abi biz
0: foto
1: fotomuhabiriyiz.
0: muhabiriyiz.
1: Biz göz tanığıyız. Eğer bundan 2000 sene önce yaşıyor olsaydım çizerdim. 10 bin yıl önce olsaydı duvar resimleri yapardım. İşte ne diyeyim, El Heysem çıkıp da bana makineyi 1000 sene önce keşfetmiş olsaydı fotoğrafın ilk makinesini ben alır onunla tanık olurdum. Daha önce de işte fotoğrafçı muhabir ayrımı vardı. Fotoğrafçı nereye gittiğini bilmez, meraklı değilse anlamaz. Hadi çek oğlum şuradan bir fotoğraf derlerdi. Ya pazardan şey seçer gibi. Ama şimdi foto muhabiri dediğin gideceği yeri belirliyor, kalacağı süreyi
0: Ama
1: belirliyor.
0: şimdi de fotoğraf sanatçısı diye bir şey kullanılıyor.
1: Ya ben sanatçı değilim. Abi sanat başka bir olay. Ben sabırsız bir adamım. O yüzden ben çektim kaçtım.
0: Evet.
1: Kaçamazsam vurulurum.
0: Doğru. Coşkun abi teşekkür
1: Ben
0: ediyorum
1: teşekkür
0: katıldığın
1: ederim.
0: için.
1: Sağ olasın.
0: Kitaptaki birçok konuyu biliyorum. Ama bir daha okuyup derinlik
1: Vallahi
0: kazanmak lazım.
1: bir gecede bitirirsin.
0: Evet. Bir daha.
1: Bir daha gelirim ben sana, merak etme.
0: Eline, emeğine, yüreğine sağlık
1: Senin de
0: abi.
1: yine aynı şekilde eline, emeğine, gözlerine sağlık. Sergiden sonra güzel kitabını bekliyoruz.
0: Teşekkür ederim abi.
1: Yani söz uçar yazık alır.
0: Tamam, zaten tavsiyelerin doğrultusunda kitabı şekillendiriyorum.
1: Çok güzel.
0: Sağ olun, katıldığınız
1: Sağ
0: için
1: ol canım.
0: tekrar teşekkürler.
1: Sağ ol canım.

De Havilland Kanada, yeni nesil yangın söndürme uçağı DHC-515 programında önemli bir eşiği geçti. Şirket, ilk uçağın ön ve orta gövde bölümlerinin birleştirildiğini, kanat kutusunun da tamamlandığını açıkladı. Nihai montajın yıl sonuna kadar başlaması, ilk test uçuşlarının 2027'de, ilk teslimatınsa 2028'de gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Pratt & Whitney Kanada, PW100 motorlarıyla güçlendirilen DHC-515

15 önceki CL-415 modelinin modernize edilmiş versiyonu olarak geliştirildi. Uçak 6140 litre su taşıyabiliyor ve göl ya da deniz üzerinden yaptığı su alma manevrasında tanklarını yaklaşık 12 saniyede doldurabiliyor. Dünyanın en önemli havacılık ve savunma sanayi organizasyonlarından Farnborough International Air Show 2026, milyarlarca dolarlık ticari ve askeri anlaşmalarla sona erdi. Londra'da düzenlenen fuarda yaklaşık 83,7 milyar dolar değerinde 357 ticari uçak siparişi ve opsiyonu açıklandı. Ticari yolcu uçağı sergilememesine rağmen Boeing 173, Airbus ise 154 uçaklık sipariş ve taahhüt açıkladı. Brezilyalı Embraer'de 4 farklı müşteriden 30 bölgesel jet için anlaşma sağladı. Bu yıl 102 ülkeden 1600'ün üzerinde şirketin katıldığı Farnborough Air Show'u 74 binden fazla sektör profesyoneli ziyaret etti. Farnborough 2026 bu yılda yalnızca yeni siparişlerin değil, küresel savunma rekabeti ve eğitim uçağı pazarındaki yeni dengelerin de şekillendiği organizasyon olarak kayıtlara geçti. Endonezya'nın yaklaşık 24 adet gelişmiş jet eğitim uçağı tedarik programında ilk aşama tamamlandı. Türkiye'nin Kaan Savaş Uçağı programına ortak olan Endonezya, İtalyan Leonardo ile 12 adet M346, F Block 20 gelişmiş jet eğitim ve hafif taarruz uçağı için sözleşme imzaladı. Anlaşma, uçakların yanı sıra bakım eğitim, revizyon ve teknoloji transferini de kapsıyor. Teslimatların 2030 yılında başlaması planlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Hürjet platformunun uluslararası pazardaki önemli rakiplerinden biri olan M346 ailesi bugüne kadar 170'ten fazla sipariş aldı ve 170 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ve şöyle başlayalım, şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma. Bakın tamamlanmış, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Ulu hakkında artık iddianame hazır, hazırlandı. Hangi suçlardan ne ceza istendi? Bir bakalım mı birlikte?
1: Herkes tamam mı?
2: Güllü nasıl öldü? Dengesini kaybedip düştü mü? İntihar mı etti? Kızı mı itti? Tüm bu soruların yanıtının arandığı soruşturma tamamlandı. İddianamede Güllü'nün kızına tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlaması yöneltildi. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Gül

0: Peter yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre Güllü 18 metre yükseklikten düştü. Pencere önünde yüzü oda içine bakar pozisyondaydı. Tuğyan Gülter ise annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Kamera görüntülerinde ilk çarpma sesinden birkaç saniye içerisinde iki çarpma sesi daha geldiği ve ilkinin üzerinden 7 saniye geçmesine rağmen Tuğyan Gülter ve Sultanoğlu'dan refleksle bağırma sesi gelmediğine dikkat çekildi. İkilinin Güllü'ye yakın mesafeleri dikkate alındığında yakalama, kurtarma gibi fiziksel refleks verecekleri ve düşme olayına şahit oldukları değerlendirildi.
1: Cinayet işiniz mi işlediniz?
0: İlk ifadesinde olayı görmediğini öne süren Sultan Nur Ulu, daha sonra Güllü'nün yüzü pencereye dönükken kızı tarafından pencereden atıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine alınan ek bilirkişi raporunda Güllü'nün yüzü pencereden dışarı bakar vaziyette düşmesi halinde vücudunun ön kısmında kızarıklık olacağı ancak bunun olmadığı kaydedildi.
2: Herkes tamam mı?
0: İddianamede Tuğyan Gülter'in denge sorunu olan annesinin alkollü olmasına rağmen pencere tarafına geçişini önlemediği belirtildi. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemleri, olay sonrası yurt dışına çıkmayla ilgili araştırmalar yapması, Sultanoğlu'yu sürekli takip edip gerçekleri anlatmaması için tehdit etmesi delil olarak sayıldı. Tutuklu Tuğyan Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sultan Nur Ulu için de yalan tanıklık suçlamasıyla ceza alması talep edildi.
3: Bir Serkan'a gidelim. Etemeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında emniyet işlemleri tamamlanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve beraberindeki 54 kişi adliyeye sevk edildi. Bir önceki dilimde Serkan'la konuşmuştuk. Serkan biraz daha detaylandıracak bize.
4: Evet, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve beraberindeki 54 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Bugün adliyede ifade işlemleri yapılacak. Tabii 55 şüpheli olması bakımından işlemlerin çok kısa bir sürede tamamlanmasını öngörmüyoruz. Bu kapsamda savcılığa verilen ifadelerin ardından hakime ifade verme işlemleri ve daha sonrasında da şüphelilerle ilgili adli karar bekleniyor. Tabii bu noktada biraz operasyonu hatırlatacak olursak, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Etimesgut Belediyesi'ne yol yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti ve operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Tabii Etimesgut Belediyesi tarafından yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkinde imar ve ruhsat işlemleri gibi konular da menfaat temin edildiği soruşturma kapsamında iddialar arasında yer aldı. Polis ekipleri bu operasyon kapsamında Perşembe günü hem belediye binasında hem de 55 şüphelinin ikametinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirdi. Tabi soruşturma dosyasında da 6 adet Sayıştay raporu yer aldı. O raporlara ilişkin ayrıntıları da biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu raporlarda farklı tarihlerde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin bazı tespitlere yer verildi. Bir raporda 11.990.000 liralık kamu zararının olduğuna yönelik de tespit yine dikkat çeken iddialar arasında yer aldı. Dediğim gibi soruşturma kapsamında Perşembe günü operasyon yapılmıştı ve o tarihten itibaren de emniyetteki işlemleri sürüyordu şüphelilerin. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile beraberindeki 54 kişinin de emniyetteki işlemleri tamamlandı ve bugün hemen arkamda Ankara Batı Adliyesi'ne sevk işlemleri başlatıldı. Şimdi ise şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor Hülya Ökenek.
3: Peki, çok teşekkür ediyorum Serkan. Serkan'dan aldık detayları. Bu arada gözler bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak biliyorsunuz. Çünkü terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için adım atılacak. Bu arada süreçte yasal adım bu hafta başlığıyla veriyoruz ama çerçeve yasada neler var onu da bir derledik, toparladık. Ardından konuklarım var, konuşacağız.
0: Hukukçu kurmayların toplantıları, partiler arasında temas trafiği. Gözler terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımda. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş geride bıraktığımız haftada AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi.

0: çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla temas trafiğiyle sürdü. Peki teklifte neler olacak? Kimleri kapsayacak? Geçici müstakil olacak yasada müfessih örgüt, yani kendini feshetmiş, varlığını sona erdirmiş örgüt tanımlaması yapılacak. Kişiye özel ya da genel bir af olmayacak. Çerçeve yasa teklifi 10-12 maddeden oluşacak. Teklifteki 3-4 maddeli amaç, kapsam, tanım başlıkları yer alacak. Yasayla örgüt mensuplarına suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor. Ancak DEM Parti bu ayrımın yapılmamasını talep ediyor. Suça karışmayan örgüt üyelerine ve yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlara denetimli serbestlik formülü üzerinde duruluyor. Teklifin süresinin 6 ay ya da 1 yıl olması bekleniyor. Teklifin yeni haftada meclise sunulması bekleniyor. Aynı gün içinde ya da bir sonraki gün Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor. Tekliflerin komisyondan genel kurula getirilmesi için 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak uzlaşı olursa 48 saatten önce teklifin genel kurula getirilebileceği belirtiliyor. Böylelikle çerçeve yasa teklifi meclis tatile girmeden önce yasalaşacak.
1: Ve yeni parti genel başkanı Özgür Özel bu haftaya meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa teklifiyle ilgili konuştu. Bizim Kürt meselesiyle ilgili tavrımız, desteğimiz konjonktürel bir mesele değil. Bu ilkesel bir mesele dedi.
0: Çerçeve yasayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel süreci önemsiyoruz ve bu yönüyle de destekliyoruz dedi.
2: Bizim Kürt meselesiyle ilgili tavrımız ya da barışa dair umudumuz, desteğimiz konjonktürel bir mesele değil. Bu ilkesel bir mesele ve bu temel yaklaşımın dışına ben çıkmam. Arkadaşlarımızın da bu noktada bu temel yaklaşımda bir problemi yok. Kürt sorununun olmadığı, terörün olmadığı, bütçenin terörle mücadeleye, silahlanmaya değil, kalkınmaya ve insanların refahına ayrıldığı bir Türkiye'yi yönetmek istiyoruz. Bu açıdan da bu yaşananları, bu yaşanacak süreci önemsiyoruz ve bu yönüyle de destekliyoruz.
0: Özel'in meclis başkanı Kurtulmuş'a yönelik eleştirileri vardı. Terörsüz Türkiye sürecinin dışında tutulmaya çalışıldıklarını öne sürdü.
2: Numan Bey geçtiğimiz hafta partilerin genel başkanlarına, gruplarına ziyarette bulundu. Bizi de bir toplantıya çağırdı CHP'de grup başkanıyken. Kemal Bey'le de bir görüşme yapmıştı. Biz de yeni parti kurulduktan sonra ve genel başkan olduktan sonra kendisini bekleyeceğimizi söyledik. Şu anda hani bütün partilerin mutabakatıyla geliyor falan gibi söylemle tarif edilen çalışma bir ziyaret ya da bir metni paylaşma gibi bir şey olmadığı için bilmiyorum yani ne geldiğini. Bizim böyle bir mutabakatımız yok ama başta söylediğim gibi ilkesel olarak meselenin çözümüne yönelik bakıyoruz. Bizi bu işin dışında tutmak istediklerini de çok iyi biliyoruz.
0: Özel çerçeve yasa çıkarken Demirtaş cezaevinden izleyecek. Bu olmaz. Onu artık evinde ziyaret etmek istiyorum dedi.
1: Açıklamalar böyle. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. En başından beri aslında süreçle ilgili en önemli açıklamaları yapan siyasi liderlerden biri. Hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir dedi MHP lideri. Meselenin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini söylüyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı.
0: Terörsüz Türkiye'nin geri dönülmesi mümkün olmayan tarihi bir adım olduğuna dikkat çekti. Hiçbir politik oyun bizi geri döndüremeyecektir dedi.
2: Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir. Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Ülkemiz adına iyi olanı istediklerini söyleyerek kendilerini maskeleyenler, terör kökten çözüldüğü zaman kullandıkları en önemli politik malzemelerden birini yitirecekleri için kaygı duymaktadırlar. Fakat şunu bilmelidirler ki, oynadıkları hiçbir politik oyun, gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedi.
2: Artık enerji, uluslararası sistemde güç dengelerini etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Enerjiyi

0: erişim, enerji akışlarını yönetebilme ve bu akışlara yön verebilme kapasitesi, ülkelerin küresel sistemdeki yerini doğrudan belirlemektedir. Türkiye, bu yeni dönemi doğru okuyan, riskleri doğru analiz eden, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin kızıl elmasıdır.
1: Şimdi şöyle yapacağız. Aslında Çetiner Çetin yanımda. Yani bu meseleyi konuşacağız. Süreçte yasal adımda bu hafta terörsüz Türkiye sürecine. Çünkü çok kritik bir haftaya giriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasanın bu arada meclise gelişi içinde haftayı işaret etti. Yani o da önemli. Önümüzdeki hafta partilerin tabii ortak teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek dedi. Bizim de konuklarımız var. Konuklarımızla da bu meseleyi elbette konuşacağız. Konuklarımızda tanıtan Bülent Atasever, terör ve güvenlik uzmanı. Çetiner'i de hepiniz yakından tanıyorsunuz. Gazeteci meslektaşım Çetiner Çetin, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü. Önemli önümüzdeki hafta. Bakalım süreç gerçekten nereye evrilecek, ne yaşayacağız onu bilmiyorum. Ama yani Cumhurbaşkanı'nın çok önemli bir mesajı vardı. Ben önce stüdyodan Çetiner'le başlamak isterim. O da şu, ya biz bunu tamamlayacağız diyor. Yani süreci meclis kapanmadan tamamlayacağız diyor. Yani bu sadece bir takvim hedefi değil galiba. Yani çok önemli çünkü burada zamanlamaya dem vurması. Yani çok kritik bir aşamaya gelindiğinin bence altyazısı. Ben öyle düşünüyorum. Katılır mısın?
2: Elbette Hülya. Çünkü 100 yılın en önemli sorunlarından birini çözmeye adaysınız ve bunu yaparken hem siyasi iktidar olarak geniş bir iradeyi, geniş bir oy kitlesini, seçmeni, tabanı arkanıza alacak bir gücünüz var. Ama aynı şekilde Türkiye'deki bu anlamda belki de çözümde en sıkıntılı olacağını düşündüğümüz bir siyasi parti bu sürecin önünü açan bir parti konumunda. Sayın Bahçeli bu sürecin başından beri yaptığı her açıklamayla tabii neredeyse ne zaman hani tıkandı süreç, o mutlaka sürecin önünü açtı. Dolayısıyla hem siyasi iktidar hem DEM Partisi'nden gelecek destek, ama ben eminim böyle bir yasal düzenleme parlamentoya geldiği zaman kendi partisi sıcak bakmasa bile bireysel olarak bazı milletvekillerinin de doğrudan destek vereceğini düşünüyorum.
1: Bunu çünkü hangi parti için söylüyorsun?
2: Bu CHP için de geçerli. Bu
1: ama
2: yeni
1: zaten,
2: parti için de
1: yeni
2: geçerli.
1: Yeni parti zaten CHP için de yeni parti. Özgür Özel'in de açıklaması oldu değil mi yeni parti?
2: Şimdi şöyle.
1: Başında Özgür Özel açıklamasını da biz hatta Hazal editörümüz bir prodüktör arkadaşlar da hazırladılar dedi. Hem Özgür Özel'in açıklamasını verelim, hem Sayın Numan Kurtulmuş'un açıklamasını da verelim. Onun üzerine de konuşalım. Tabii, tabii. Çünkü sen oraya getirdin meseleyi. Önemli. Bak açıklama böyle. İlkesel olarak çözüme yönelik bakıyoruz. Yani Kürt meselesine zaten durduğumuz yer belli ama ilkesel olarak da çözüme yönelik bakıyoruz. Ama bizi bu işin dışına tutmak istediklerini de çok iyi biliyoruz. Her ne kadar bu tarz açıklamalar yapılsa da herhalde genel bütüne bakıldığında mecliste bir sıkıntı çıkmayacak gibi gözüküyor. Yani bu kritik genel eşikte.
2: Genel olarak zaten herkesin çözüme yakın olması gerekiyor. Yani,
1: olması gereken bu ayrı.
2: Eğer bu ülkede
1: ama herkes öyle değil.
2: Bu ülkenin gerçeklikleriyle, realiteleriyle yüzleşmek zorundaysanız ve bu ülkede siyaset yapıyorsanız ve bu ülkeyi sadece Ankara'dan, İstanbul'dan, Konya'dan, Niğde'den, Antalya'dan ibaret görmüyorsanız o zaman bu ülkenin sorunu çözmek zorundasınız.
1: Ama herkes öyle değil değil mi? Yani,
2: bu ülkenin sorununu çözerken ilkesi olarak, genel prensip olarak çözüme yakınız deyip sonra daha sonraki süreçte tartışmaları başka bir yere çekerek bu süreci sabote etmeye kalkarsanız da bunu toplum kabul etmez. Ve nitekim bin yıllık kardeşlik hukukunu yeniden inşa etmenizin yolu da bu süreci hızlı bir şekilde devam ettirmekten geçiyor. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel mesela mecliste komisyon kurulduğu zaman da milletvekili verdi ama günün sonunda genel tabloya istenilen ölçüde destek vermedi. Şimdi benzer bir durumla bu maddeler parlamentoya geldiği zaman karşılaşma durumu olabilir mi? Mümkün. Ama işte süreçlere bakıyorsunuz, bu İrlanda'da nasıl oldu, İngiltere'de nasıl oldu, İspanya'da
1: çatışma
2: nasıl oldu.
1: Çatışma çözümlerini hep değil mi?
2: Tabii tabii evet. Bu çözümler nasıl gelişti, bazı şeyler kamuoyunun önünde açık konuşuldu, bazı şeyler kapalı kapılar ardında daha rahat.

0: çözüldü. Ama Özgür Özel bazen bu işi daha zora sokabilmek adına yaptığı açıklamaları da hatırlıyoruz. Yani dolayısıyla ben o hatırladığım başlıklara şöyle baktığım zaman, ya tamam, bazı şeylerin kapılar ardında konuşulması çözüme daha katkı sağlayacak şeylerken, ya her şeyi açıktan tartıştığınız zaman da bazı şeyleri çözemezsiniz. Çözmek de zorlaşır.
1: Şimdi
0: taraflar taviz veremez birbirine karşı. Taraflar birbirine karşı gerekli kolaylıkları sağlayamazlar.
1: Bize biraz böyle birkaç dakika çözümleme yapmanızı rica edeceğim. Şimdi yapılan bütün açıklamalar çok müspet. Yani içinden kan geçen en temel meseleydi bu. Yani Türkiye açısından bakıldığında gerçekten geride bırakılması gereken bir mesele. Artık öyle bir eşikteyiz. Şimdi yasanın uygulanmasının, işte örgütün tamamen silah bıraktığının teyidine bağlanacağı da bir şekilde ifade ediliyor. Güvenlik açısından bu teyit pratikte nasıl yapılır? Terör ve güvenlik açısından geldiğimiz noktayı çözümleyin lütfen. Bu meseleyle.
2: Tabii. Şimdi Hülya Hanım, biz yaklaşık 10 gündür zaten hem bölgedeyiz hem de Irak'tayız. Yani tabii, Irak'ta da biliyorum. Pek çok şehri gezdik. Erbil, Kerkük. Buralarda özellikle terörsüz Türkiye, terörsüz bölge meselesi, ki şunu gözden kaçırmamak lazım. Yalnızca Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele bu değil. Ve gelirken de karayolla geldik Irak'tan da, giderken de orada Kanimasi gibi çok önemli, aslında pençekilti operasyonu yapıldığı alanlarla da yerel halkla da görüşme imkanı bulduk. Aşiret liderleriyle görüştük, Irak'ta bakanlarla görüştük. Şunu söylemek lazım, herkes çok büyük bir umut içerisinde. Bir an önce bu sürecin tamamlanmasını bütün taraflar söylüyor ve biz burada farklı etnik gruplarla da görüştük. Şimdi benzer biçimde bugün de yaklaşık bir süredir de Hakkari'deydik. Yani burada da aşiretin önde gelenleriyle görüştük, normal halkla görüştük. Herkes bir an önce bu işin belirlenmesini ve bu sürecin sonlanmasını, hayatın normalleşmesini istiyorlar. Özellikle Irak anlamında şunu söylemem lazım. Bu sürece gerçekten çok büyük destek var. Irak bildiğiniz gibi zaten başlı başına bir karmaşalık içerisinde. Bunu zaten biliyoruz bir şekilde. Yani bölgesel Kürt yönetimi olsun, merkezi Bağdat hükümet olsun, aralarında bir takım problemler var. Ama her iki tarafta da bu sürece çok büyük destek var. Özellikle bildiğiniz gibi yeni imzalanan petrol anlaşmaları meselesi. Burada bütün etnik gruplardan biz şunu duyduk, Türkiye biz de buna dahil etsin. Kalkınma yolu projesi bizim oradan da geçsin. Yani bilhassa bu kuzeyde, Kanimasi gibi bölgelerde yerel halktan da dinledik, güvenlik güçlerinden, peşmergeden de dinledik. Buradan örgütün çekildiğini, çok sayıda kamp alanının boşaltıldığını. Yani tabii şunu da söyleyelim, biz kamuoyu olarak biraz daha haberleri geç alıyoruz. Yani az önce değerlendirin demiştiniz ya Hülya Hanım, ben biraz bu anlamda değerlendireyim. Devlet 2-3 adım ileride şu anda. Yani bütün bu silah bırakma süreçleri, kamplardan çekilme süreçleri istihbarat tarafından çok yakından takip ediliyor.
1: Tabii,
2: bunu öncelikle bir uygulayalım. Hani bunu çok
1: adım
2: açmadan
1: adım
2: vereceğim. Tabii çok açmadan söyleyeceğim bunu. Yani bu anlamda da işte dediğim gibi aslında çoktan sürecin bazı aşamaları tamamlanmış durumda. Ancak doğru zamanın belki beklendiğini ben düşünüyorum bu çerçevede. Ama şunu söyleyeceğim, Hakkari özelinde de olsun, Van özelinde de olsun, Irak meselesinde de olsun, herkes bir an önce bu sürecin sonlanmasını ve hayatın normalleşmesini bekliyor. Daha ziyade insanlar, hatta bu süreç çoktan olmuş bitmiş, her şey normalleşmiş ve işte sıklıkla bize dile getiren istihdam meselesi var. Aslında 90'larda yapılan hataların tekrar edilmemesi meselesi var. Yani bütün bunları gerçekten söylemek lazım ve herkesin, hem başta Sayın Erdoğan olmak üzere ve Sayın Bahçeli olmak üzere özellikle vurguluyorum, bir teşekkürü söz konusu bütün tarafta.
1: Evet, evet.
2: Hem Irak'ta hem Türkiye'de.
1: Evet.
2: Ve bu çerçevede de tekrar şunu söyleyeyim, sonra değerli çetinlere bırakayım.
1: Yo, ben sizdeyim yine. Önce. Evet, sizdeyim. Sizde kalacağım.
2: Tamam. Yani özellikle devlet ve istihbarat anlamında çok yakından takip ediliyor. Hatta şunu söyleyeceğim Hülya Hanım, bu bölgelerden çekilerek, yani bu işte Türkiye sınırında bulunan kamplardan, Kanimasi olsun, diğer yerler olsun, Süleymaniye'ye doğru gittikleri. Bu arada Erbil'de de Süleymaniye ile alakalı bazı rahatsızlıklar var. Bunu da buradan söyleyeyim. Çünkü İran'ın tepkisini üstlerine çekiyorlar. Biz oradayken Erbil'de drone ve roket saldırıları gerçekleşti. Erbil hemen Bağdat hükümeti de dahil birlikte Amerikan bölüklerinin buradan çıkması gerektiği yönünde bir takım konuşmalar yapmaya başladılar. Çünkü Süleymaniye'de de işte tekrar kendi kendine orada bir nasıl söyleyeyim, hamilik yapmaya çabalayan bir Talabani gerçekliği var. Yani bununla ilgili olarak da Türkiye'nin çalışmaları devam ediyor. Hem İran'ın tepkisi adına hem de burada yeni bir takım oluşumların engellenmesi adına adımlar atılıyor. Bunu söyleyebilirim Hülya Hanım ve bu çerçevede de tekrar edeceğim, 2-3 adım geriden biz takip ediyoruz diyeyim. Yani çok sayıda gelişme

0: ve bunların zamanı bekleniyor.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bence bütün yaptığınız konuşmada en önemli cümle bu. Yani biz 2-3 adım geriden takip ediyoruz. Yani bu 2-3 adım dediğiniz şeyin içinde kim bilir neler var, değil mi? Yani şimdi düşünüyorsunuz mesela, işte biz kritik aşama, işte tarihi aşama, kritik eşik, tarihi eşik falan diyoruz ama yani ben o yüzden o zamanlama meselesine dem vurdum mesela Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı konuşmada. Hani o zaman meselesi, o sadece önümüzdeki bir haftada hani bunun meclis kapanmadan olması gerektiği nezdinde söylediği şey sadece sıradan bir zaman meselesi değil. Yani orada başka bir şey var. O yüzden söylediğiniz önemli. Yani devlet tabii şimdi bir yandan sizin dediğiniz gibi o güvenlik refleksini falan koruyor. Yani onu da tutuyor yani bir taraftan ama diğer yandan da adımlar atıyor işte. Bu normalleşme adımları denilen adım o. Ben sizden hemen Çetin'e, Çetin, yeni normalimiz denilen normalde biraz istersen buna gelelim. Şimdi hassas bir denge kurulmalı değil mi? Yani o denge içinde mücadele var. O önemli. Çerçeve yasa işte mesela onun af niteliğinde olmayacağı vurgulanıyor. Bir taraftan yapılan açıklamalar da önümde. Ama toplumun da çok merak ettiği şeyler var. Nasıl olacak? Kimler etkilenecek bundan? Yani hani süreç nasıl ilerleyecek? Biraz istersen hem uzun yıllardır bölgeyi takip eden bir gazeteci olarak devletin biraz o geçmiş çözüm pratiklerinde o süreçleri de yakından bilen biri olarak bugünkü temel yaklaşımın farkı ne? Bana o farkı anlatır mısın? Biz neyle karşılaşacağız? Daha müspet anlamda tabii ki.
2: Şöyle tabii, Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle mücadele süreci içerisinde ortaya koymuş olduğu performans zaten etrafta, çevrede herkesin çok net gördüğü bir durumda. Ama şunu unutmayalım. Yani ben burada belki sevgili Bülent'ten biraz ayrı düşüneceğim. Biz çözüme bu kadar yakınken ve biz çözümü bu kadar rahat ilerletmeye çalışırken çevremizdeki ülkelerin tamamının da bu kadar böyle hani bir an önce Türkiye Kürt sorunu çözsün, PKK meselesi bitsin arayışı içinde olmadığını da görmek lazım. Yani bunun en başında da İran geliyor. Yani İran herhangi bir şekilde bizim PKK sorunundan kurtulmamızı ya da herhangi bir şekilde Kürt meselesinin çözülmesi konusunda o kadar iyimser bir devlet olduğu görüşünde değilim.
1: Ama
2: ben
1: ne kadar etkili
2: geçmiş
1: bir...
2: Geçmiş tecrübelerimden de iyi bilirim. Ama şu an İran'ın eli kolu bağlı.
1: Bağlı
2: çünkü
1: işte, o yüzden.
2: İran şu anda kendi savaşında, kendi iç meselelerinin içerisinde. Ama bütün bunlar yaşanırken bile İran sahayı boş bırakmıyor. Onu da altını çizeyim. Yani şu anda bir yandan İsrail'le savaş halinde, Amerika'yla savaş halinde, Hürmüz meselesi var. İçeride ekonomik anlamda çok büyük bir daralma var ama bütün bunlar olup biterken bile şunu çok iyi biliyor ki Kandil çok stratejik bir bölge ve İran'ın giriş kapısıdır. Dolayısıyla İran'ın giriş kapısı diye gördüğü Kandil'i PKK'nın dışında başka bir örgütün elinde görmek istemeyecektir. Zaten 1994'te Kasım Süleymani'nin PKK'yı Türkiye sınır hatlarından alıp Kandil'e getirmesindeki temel mantık da buydu. Yani örgütü oraya getirdiler. Adeta örgütü İran'ın bir sınır muhafızı gibi, o bölgede El-Kaide gibi ve Amerikan yanlısı, İsrail yanlısı ya da diğer ülkelerin finanse edeceği örgütlerle donanmasın, oraya gelmesin, orada bulunmasınlar diye Kasım Süleymani PKK'yı taşımıştı o bölgeye. Orası adeta bir korunaklı bölgeydi ama aynı zamanda İran'ın da can güvenliği oradan geçiyordu.
1: Yani şimdi tabii şöyle İran... mesela bir dakika, Bülent Bey'in konuşmaları çerçevesinde hani bunu cımbızlayarak mesela İran meselesine dem vurmak istedim ve ben o kadar müspet değilim hani bu meseleyle ilgili dedin İran noktasında. Evet. Yani sen o zaman bütün bölgesel denklemde bu işin çözüm sürecinde ve kritik eşikte en büyük riskin İran olduğunu mu düşünüyorsun?
2: Sadece İran değil tabii ki. Yani bunun içerisinde Irak içerisindeki bazı siyasi aktörler de var. Yani İran'a yakın siyasi aktörler var. Şu anda Irak Başbakanı bu konuda ortaya bir irade koyuyor ama geride bıraktığımız yıllar içerisinde de şöyle biraz geriye baktığımızda Iraklı bazı siyasi liderlerin, aktörlerin de bu sürece çok sıcak bakmadığını ama söylem açısından, diplomasi ve siyaset açısından bir çözüm arayışı içerisinde olduklarını sadece göstermelik olarak ortaya koydular. Bizim sahada yıllardır PKK ile mücadele anlamında aynı rotada olduğumuz 92'den beri bir Barzani tarafı var ki bunlar zaten 92'den beri terörle mücadelede Türkiye tarafıyla beraber birebir

0: Bir çatışma alanlarında da yer almış ve istihbari anlamında da her zaman destek vermiş taraf oldu. Son 3 ayda Talabani tarafında da çok büyük bir değişim yaşandı. Yani Süleymaniye tarafı da artık PKK ile yol yürüyemeyeceklerini ama şimdi Süleymaniye tarafında elinin kolunun bağlı olduğu bir şey var, o da İran. Ama şu anda İran'ın kendi içindeki bela, İran'ın kendi içinde bulunduğu şartlar, koşullar nedeniyle Süleymaniye tarafı biraz daha rahat. Ama şunu söyleyebilirim, yani Amerika'yı unutmayalım, İsrail'i unutmayalım ama bütün bunlara rağmen Türkiye'nin eli herkesin elinden daha güçlü şu anda. Çünkü bir taraftan Suriye'de bulunduğu süreç, Irak'ta bulunduğu süreç, bakın çok basit bir ifade kullanacağım. İran Dışişleri Bakanı Hülya bizzat kendisi şunu kullandı, dedi ki eğer Türkiye olmasaydı İranlı Kürt gruplar bize saldıracaklardı. Doğru söylüyor. Çünkü İranlı gruplar Amerika'dan geldiler. Direkt saldırı için hazırlandılar. Ama Türkiye'nin son anda müdahalesiyle silah almaktan vazgeçtiler ki silah almaktan vazgeçtikleri için Trump sinir krizlerine girdi. Ve orada şimdi... biz komşumuzun bir silahlı saldırıdan kurtulmasını sağladı. Evet. Fakat aynı komşumuz bizim için aynı görüşlere sahip midir derseniz ben hayır ifadesini net kullanırım.
1: Şimdi şöyle, dışarısı, sınırların dışı çok önemli ve çok belirleyici. Tamam, doğru söylüyorsun. Yani Bülent Bey de diyor ki sen zaten hani bölge denklemini iyi biliyorsun. Sınırların dışını kastediyorum. Bölge denklemi derken sadece içerisi değil. Ama bir de içerisi var, değil mi? Yani içeride de o biraz önce söylediğim hani işte algılanması, yasal çerçeve, işte mütabakat, kimlerin çıkacağı çıkmayacağı meselesi. Yani mesela silahı bırakan örgüt mensuplarının da bir şekilde topluma, Sayın Kurtulmuş da söylemişti, topluma kazandırılmaları meselesi var. Onun bir yönetilmesi meselesi var. Bunlar da önemli. Ben istersen Bülent Bey'e gideyim, sonra sana geleyim.
0: Üç gruba ayırayım ben öncelikle.
1: Ama kısaca ne olur, çünkü Bülent Bey'e döneceğim.
0: Çünkü evet. Örgütün içerisinde olup ama eline silah almayan bir %70'lik kesim var. Kim bunlar? Avrupa'da olanlar. Avrupa'da sosyal kurumlar içerisinde görev yapanlar, işte dernekler, vakıflar. Çünkü sonuç itibariyle PKK terör örgütünün bugün Avrupa'da 400'e yakın işte dernek, vakıf ve kurum yapısı diye tabir ettiği yapılar var. Dolayısıyla bunların içerisinde bulunanların %80, %90 zaten Avrupa'ya irtica etmiş, orada yaşayan. Türkiye'de sadece hakkında irtica ettiği ya da hafif dosyalar var ki bunların Türkiye'ye gelmesinde zaten gelseler bile hani Avrupa'da silah almayan burada da öyle bir şeye cüret edemez, kalkışamaz. Bunlar bir, ikincisi Türkiye'den giden siyasetçiler
1: şimdi
0: var.
1: Etki siyasetçiler onlar da biliyorsun çoğu zaman etki ve eski siyaset. Elbette. Etkin dediğim o konjonktür içinde.
0: Onlar da ellerine silah almamış isimler. Bir var. De PKK'nın son 5 yılında katılım sağlamış ki PKK'nın zaten son 5 yılında Türkiye'den katılım çok azdır. Yani genel itibariyle Suriye, İran katılımı daha fazladır. Dolayısıyla o son 5 yıl içerisinde katılım sağlayıp daha sonra örgütten ayrılanlar vardır ki onlar gelebilir. Bir de Erbil, Süleymaniye, Doğuk gibi kentlerde son 20 yıldır eline hiç silah almayıp, yani örgütte çok önceden katılmış ama son 20 yıldır hiç eline silah almayıp ama hakkında arama kararı olanlar var ki bunlar da zaten Erbil'de, Doğuk'ta, Süleymaniye'de sosyal hayatın
1: içerisinde.
0: Ama bir de şimdi Murat Karayılan, Duran Kalkan gibi
1: örgüt yöneticilerinden bahsediyoruz.
0: Tane isim
1: o var. Ayrı.
0: Şimdi
1: onların
0: o
1: 250
0: tane isim en kanlı eylemlere imza atmış isimler. Tabi bunlarla ilgili de doğrudan böyle bir yasal düzenleme değil ama onların da sahadan, sosyolojiden uzaklaşacağı bir formül
1: ortaya atılacak tabi. Şimdi siz 2-3 adım ileride dediniz ya mesela Bülent Atasever. Ben işte Duhok'tayken, siz Erbil'deyken, Süleymaniye'deyken, oradan Hakkari'ye geçerken, Cizre'deyken, işte buraya geldiğinizde o gelirken o saha sürecinde görüştüğünüz kişiler, bindiğiniz taksiden, taksi şoföründen tutun da yediğiniz yemekte size işte servis yapan garsona kadar, bir terör ve güvenlik uzmanı olarak görüştüğünüz üst düzey kişilerle, saha gözlemleriyle söyler misiniz? En temel kaygı ne?
2: Yani Hülya Hanım, en temel kaygı şu. Öncelikli olarak izninizle bir
1: özellikle
2: ufak
1: bu
2: not şey yapayım.
1: Buyur.
2: Evet. Yani şu İran meselesi ilgili olarak sevgili Çetin Er söyledi. Yani İran meselesini bir bambaşka programda ele almak lazım.
1: Tabii.
2: Oradaki en büyük problem İran. Tabii. İran içinde de Haçlı Şabi vesaire. Yani Irak'taki genel bakış açısını söylemeye çabaladım az önce. Şimdi gelelim, aslında sorunuz çok güzel. Yani burada bir kafede şu anda oturuyorum ben. Oradan yayın yapacağım. Hemen yayından önce kıymetli bir arkadaşımız geldi. Yayına katılacağımızı öğrenince bu işin bir an önce olup bitmesini ve aslında ekonomik endişelerin ön plana çıktığı bir dönem. Bir istihdam, iş edinme, yani bunlarla ilgili olarak aslında insanların kafasında çok...
1: Bu arada siz ekonomi demişken mesela şunu da söyleyeyim mi? Çok özür dilerim ya. Mesela 2,3 trilyon dolarlık bir maliyet vurgusu yaptı mesela yani Cumhurbaşkını. Tabii. Değil mi? Çetin yani, evet, o çok önemli yani.
0: 1984'ten beri harcanan bir para.
1: Para. Yani mesela orada aslında orada çok ciddi bir gerekçe de var yani. Onun da tamamen doğru. Bertaraf edilmesi gerekiyor ki bir şeyler aksın. Yani genel olarak sadece bölge denklemi içinde de söylemiyorum. Tabii. Buyurun, buyurun.
2: Tabii lütfen. Tabii. Yani burada işte kaybettiğimiz insanların bir şey yok. Yani onların manevi anlamda paha biçilemez biliyorsunuz. Bununla beraber siz de söylediğiniz 2 trilyon dolarla bir Türkiye daha inşa edebilirdik Hülya Hanım. Kaybımız bu. Yani bu anlamda da dediğim gibi burada halk çoktan aslında çok enteresandır kafasında bitirmiş durumda. Şimdi sevgili Çetiner de bilir ya kontrol noktasından buradan adım atamazdınız. Yani o kadar fazla kontrol noktası. Şimdi o kontrol noktaları yok. İnsanlar son derece rahat yani geceleri rahat rahat seyahat edebiliyorsunuz. Biz kapalı olan bazı böyle yaylalara çıkarttılar gezdirmek amaçlı. Bir zamanlar bütün kamp olan alanlar ve buralara gönüllü geri dönüşler başlamış. Bunlar son derece önemli. Bakın yani hep şehirlere toparlanan bir nüfus meselesi var. Burada insanların tekrar tarıma, köylerine, mezarlarına dönüyor olması da çok çok önemli. Ve bu anlamda da dediğim gibi bir umut gerçekten son derece hakim. Ve bu çerçevede bir an önce bunun yasanın çıkmasını, işlerin belirlenmesini ve tekrar normalleşmenin hızlanmasını bekliyor.
1: Ve şimdi göre biz konuşurken bu arada şimdi bir yeni gelişme. Değerli basın emekçileri DEM Parti İmralı heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru hareket etti. İyi çalışmalar dileriz. DEM Parti Basın Bürosu, sen de zaten koordinasyon, bizim Habertürk koordinasyonunda da görmüşsündür. Böyle bir mesaj yayınlamışlar DEM Parti Basın Bürosu. Siz dediniz ya, çünkü kritik eşik dedi yani Cumhurbaşkanı da çok hani zamanlama açısından bu son hafta. Buradan bakıldığında aslında yani gerçekten çok önemli şeylere gebe o zaman. Önümüzdeki hafta böyle. Çünkü oraya gidilecek orada. Yani Abdullah Öcalan'la bu çerçeve ve uyum yasası dahilinde herhalde bu ana merkez mevzuların dışında başka şeyler de konuşulacak mı onu bilmiyorum.
0: Bence çünkü burada çok Hülya şey çok ön plana çıkacak. Yani tamam zaten...
1: Asıl en temel mesele ne çıkacak acaba orada?
0: Tabii. Şimdi burada asıl belki de en fazla merak edilen nokta şu. Şimdi çerçeve yasa örgüt içerisindeki belli bir kesimi, belli bir alanı kapsayan bir durum olacak. Çünkü hem geri dönüşler konusunda hem gelecek siyasi süreç için hem de bu sürecin takibini sağlayacak bir komisyon için. Çünkü... Şimdi bundan sonrası giderek kritikleşiyor. Çünkü siz bir yerde yol aldıkça örgüt içerisindeki bazı kıpırdama alanlarını ya da hareket alanlarını da daha da kısıtlamaya başlıyorsunuz. Bakın bu süreçte herkesin gözünden kaçan bir nokta var. Örgüt Türkiye'nin sınırlı hatlarındaki birçok noktadan çekilmişti. Ve çekilmeyi gerçekleştirirken de Milli İstihbarat Teşkilatı sahada birebir bu süreçleri takip ediyor. Yani nerelerden çıktılar, nerelerden ayrıldılar, hangi hatları kullanarak Kandil'e geri dönüşler yapıldı bunları yakından takip ediyorlar. Ama en önemli geri çekiliş noktası Gara.
1: Gara evet,
0: çünkü
1: önemli, çok, tamam.
0: Örgüt için kuruluş... mantığının, kuruluş felsefesinin artık tamamen sonlandırıldığı anlamına
1: sembol
0: geliyor.
1: Sembol yani. Tabii.
0: Çünkü siz Gara'dan çekildiğiniz andan itibaren Gara dönmek artık çok zordur. Gara'nın şartları, koşulları da çok zordur. Ve burada operasyon yapmak da zordur. Buraya peki. Girmek de sıkıntıdır. Örgüt buralardan çekildi ama bir şey bugün bence gündeme gelecek. Bu artık son nokta olacak Hülya. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Bu çerçeve yasayla ilgili zaten hepimiz kamuoyunda 3 aşağı 5 yukarı aynı şeylere vakıfız, konuşuyoruz. asıl bence önemli olan nokta.
1: Onu alayım, süren bitti çünkü.
0: 256 evet. üst düzey terör listesinde aranan isimler, evet. Öcalan bunlarla ilgili yer tayinleri yapacak. Bunlar hangi ülkelere gidecekler?
1: İşte şimdi bugünkü görüşme biraz o çerçevede. Evet. Ama şunu çok net söyleyebiliriz herhalde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan bundan uzun yıllar önce çözüm süreci dediğimiz, o zaman Terörsüz Türkiye değil ama adını çözüm

0: süreci dediğimiz o süreçte Akil İnsanlar Heyeti'nin kurulduğu o dönem, işte ilk Diyarbakır'a gittiğinde, İstanbul'da birçok yerde bu meseleyi sahiplenerek ve adını koyarak, yani bu mesele Kürt meselesini sahipleniyorum diyerek, yani bu mesele benim meselemdir diyerek adını koyarak ve elini taşın altına koyarak açıklamalar yaptı ve bir dolu adım atılmıştı biliyorsunuz. Süreç başka bir şeye uğradı falan, ama şimdi bugün gelinen noktada söylemek istediğim, bir gazeteci olarak ve bölge denklemini de bilen biri olarak şunu söylüyorum. Burada asıl amaç silahların susmasının dışında toplumsal barışı inşa etmek. Yani en temel kazanım bu olacak galiba. Kürt-Türk kardeşliği zaten noktasında başka da bir şey değil. En önemlisi de bu. Bu bölgeye de sirayet edecek.
1: Bence bu söylediğin de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli açısından baktığın zaman da yüzyılın en önemli 5 projesinden biridir.
0: Biridir. Çetiner, ben çok teşekkür ediyorum sana. Katkılarından da dolayı. Çetiner Çetin, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü. Bülent Hocam, size de çok teşekkür ediyorum. Bülent Ataseverli, terör ve güvenlik uzmanı. Bölgeden izlenimlerini de bize aktardı. Sağ olun efendim, katkılarınızdan dolayı. Ben devam edeceğim. Şöyle ki, Temmuz ayı enflasyon verileriyle devam edeceğim. Çünkü yarın açıklanacak. Enflasyon rakamları için tahminler ne yönde? Yanıtı haberimizde.
2: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon Haziran ayında %0,99 artış göstermişti. Yıllık enflasyonda %32,11 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre Temmuz'da aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,82 oldu. 17 ekonomistin katıldığı ankette Temmuz ayı için enflasyon beklentileri %1,35 ile %2,10 arasında yer aldı. Bloomberg HT'nin anketine göre Temmuz'da enflasyonun aylık bazda %1,87, yıllık bazda %31,86 artması bekleniyor. Anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkinde enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 oldu. Enflasyon verileri kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
0: Şimdi İstanbul Ticaret Odası da Temmuz ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklamış. Biz Kaan'ı gördük. Kaan Uçar, Habertürk muhabiri. Ya çok merak ediyorum gerçekten. Biz mesela en çok biberin fiyatı arttı. Bu sivri biber mi? Dolmalık biber mi? Hangi biber? Bir de en çok artan, azalan ürünleri bize göster. Günlük yaşamımızda olmazsa olmazlar bunlar Kaan.
3: Evet Hülya Könek, sizin de söylediğiniz gibi aslında sivri biber de şampiyon aslında. Haziran'a göre Temmuz'da en çok fiyat artan sivri biber. Peşine dolmalık biber ve Charleston biberi geliyor. Ahmet Korkmaz'la birlikte Beyoğlu'nda bir semt pazarındayız. Görüyorsunuz tezgahlarda rengarenk. Şu anda bu biberin kilosu 100 lira görüyorsunuz sizlerde. En çok artan ürün, fiyatı en çok artan ürün Haziran ayına göre sivri biber oldu. Tabii sivri biberi, dolmalık biberde ve Charleston biberi takip etti. Şu anda fiyatları da 100-150 lira bandında. Tabii şunu söylemek istiyorum. Fiyatlar pazardan pazara, semtten semte göre değişiklik gösteriyor. Biz şu anda Beyoğlu'nda bir semt pazarındayız. En çok düşenler de kiraz, salatalık ve karpuz. Tabii şimdi en yakın karpuzdayız. Aslında en çok düşen kiraz ama karpuzu göstereyim. Görüyorsunuz oldukça kırmızı, güzel bir karpuz. Şu anda kilosu 10 ila 12 lira bandında karpuzun bizim bulunduğumuz semt pazarında en çok düşenler arasında karpuz yer alıyor. Hemen bu tarafa doğru geçelim. Tabii biz satıcılarla da konuştuk, alıcılarla da konuştuk. Satıcılar diyor ki işte artan maliyetlerden dolayı zamlanıyor diyor. Düşenler için de tabii mevsim artık yavaş yavaş bitenlerde düşmeye başlıyor diyor. Şimdi şu detayı söylemek istiyorum. Bir pazarcı dedi ki tezgahlarda artık Ağustos itibariyle üzüm yer almaya başladı. Dedi ki üzümün başladığı zaman kirazın mevsimi bitmeye başlar. Bu sebeple de fiyatı da düşer dedi. Şu anda kirazın kilo fiyatı 100 lira bandında. Temmuz'da da 100 liraydı ancak Haziran ayında biraz daha pahalıydı. En çok Temmuz ayında en çok düşen ürünlerden biri de kiraz oldu. Tabii görüyorsunuz rengarenk tezgahı sizlere Ahmet Korkmaz ekranlarınıza da getiriyor. Tabi bu tarafa doğru tekrardan dönelim. Dediğim gibi az önce sivri biber 103 lira, 100 lira bandında %103 yükseldi Haziran ayına göre. Charleston biberde, dolma biberde de yükseliş var. Tabii düşenleri de ekranlarınıza getirdik. Hem karpuz hem de kiraz fiyatı düşüş var. Şunu söyleyeyim, en çok vatandaşın şu anda aldığı karpuz ve kiraz aslında. Şu detayı da son olarak söylemek istiyorum. Diyorlar ki İstanbul, bizim şu an bulunduğumuz pazar için. İstanbullular artık okullar bitti, tatil, yaz geldi, tatile gittiler. Biraz daha işlerin azaldığını söylüyorlar. Önümüzdeki süreçte ise peki fiyatları sordum. Var mı bir beklenti, bir düşüş veya bir yükseliş? Dediler ki eğer bir sel, bir afet olmazsa, eğer tarlalara bir zarar gelecek bir olay yaşanmazsa şu an fiyatlar bu şekilde devam eder dediler pazarcılarda.
0: Peki Kaan, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Peki biz devam edelim. Şöyle ki Amerikan Başkanı Trump'a bir bakalım. Açıklamalarına bir bakalım. İran'a saldırı tehditlerinden geri adım attı aslında. Her gün farklı bir açıklama yapıyor. İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ifade ediyor Donald Trump. Planlanan saldırıları askıya aldığını da açıkladı. Öte yandan da Suudi Velihat Prensi Trump'tan tansiyonu azaltmasını istediği de iddia edildi. Biz de derledik, toparladık haberi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yapılması planlanan saldırıları erteledi. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasını istedi. Trump açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. İran'la diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata vardığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti. Hızlı bir anlaşma yapılabilmesine bağlı olarak saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim dedi. Trump'ın açıklamasına göre anlaşma şartları arasında Hürmüz Boğazı'nın derhal, tamamen ve eksiksiz olarak açılmasıyla İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesi yer aldı. Amerikan güçlerinin saldırı yapmak için teyakkuzda beklediğini söyleyen Trump, İsrail'in de saldırıların durdurulması kararına katıldığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırması durumunda kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz dedi. İran basını da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın altyapısını ve enerji tesislerini hedef alması durumunda Tahran'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol sahalarıyla Katar ve İsrail'in gaz üretim tesislerini hedef alacağını yazdı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü. Riyad'dan gelen açıklamada iki ismin Orta Doğu'da tansiyonu düşürme çabalarını ele aldığı belirtildi. Axios'a göre de Selman Trump'a İran'a yönelik büyük çaplı saldırı planları konusundaki endişelerini dile getirdi. Görüşme konusunda bilgi sahibi olan bir yetkili, Bin Selman'ın Trump'a gerilimi azaltmasını ve saldırıları başlatmaktan kaçınmasını tavsiye ettiğini öne sürdü. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Trump'ın İran'a yönelik saldırı planını askıya almasından hemen önce seyahat uyarısı yayınlamıştı. Orta Doğu'daki Amerikan vatandaşlarının uçuş iptallerine ve hava sahası kapanmalarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtmişti.
0: Ve İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı, Ceuta'nın son yılların en büyük göçmen akınlarından birini yaşadığını biliyoruz. Aslında günlerdir bu mesele konuşuluyor. 60 bin göçmen sınırı geçti ve sınırı geçerken 67 kişi de bu yolda hayatını kaybetti. Şimdi göçmenler Avrupa'ya geçme umutlarının azalmasıyla Fas'a geri dönmeye başladılar. Şimdi Madrid yönetimi de Akdeniz'e 500 metrelik bir deniz bariyeri kurmuş. Bakalım mı birlikte?
2: Sınır kontrolü büyük ölçüde sağlandı. İspanya'ya yasa dışı yolla geçen on binlerce göçmen Fas'a dönmeye başladı. Madrid yönetimi göçmenlere karşı Akdeniz'e yüzer bariyer kurdu. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla geçen on binlerce göçmen, Avrupa'ya geçme umutlarının azalmasıyla Fas'a geri dönmeye başladı. Sınırı yüzerek geçmeye çalışan göçmenlerden hayatını kaybedenler olduğu belirtilirken, güvenlik güçleri kent genelinde ve sınır çevresindeki önlemlerini artırdı. İspanya sivil muhafızlarından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçmenleri durdurmak için deniz yüzeyine önleme bariyeri de kuruldu. 500 metre uzunluğundaki bariyerin yüzey yüksekliğinin 30 ila 70 santimetreyi bulduğu, su altında 1 metre derinlikte

0: olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı düzensiz göçmen akışı nedeniyle İspanya'ya yönelik seyahat tavsiyesini güncelledi. Ceuta'ya düzensiz göçmen akışının öngörülemeyen ve tehlikeli güvenlik durumlarına yol açabileceği uyarısında bulunularak bölge için seyahat uyarısının 3. seviyeye çıkarıldığı ifade edildi. Göçmen akınının Avrupa Birliği içinde de neden olduğu kriz de sürüyor. İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya ile Schengen Serbest Dolaşım Anlaşması'nın geçici olarak askıya almış ve sınır kontrollerini yeniden başlatmıştı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göçmen dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme, Ceuta'nın özel durumu nedeniyle buraya denizden geçişi yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
1: Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın aldığı not kameralara yansıdı. Bu da Washington yönetiminin Japon yenini desteklemek için piyasaya müdahalede hazırlandığı iddialarını da güçlendirdi haliyle.
2: In December of 2025, the largest bank in Iran collapsed.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın Camp David'de düzenlediği kabine toplantısında kameralara ilginç bir ayrıntı yansıdı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın not defterinde yapılacaklar başlığının altında 5 ila 10 milyar dolarlık Japon yeni satın al ifadesinin yer aldığı görüldü. Not, Washington yönetiminin Japon para birimini desteklemek amacıyla döviz piyasalarına müdahale edeceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Reuters'ın haberine göre ABD Hazine Bakanlığı fotoğrafın çekilmesinden yaklaşık 2 saat önce bazı büyük bankaları olası bir müdahale konusunda bilgilendirdi. Japon finans otoriteleri de aynı gün Tokyo piyasalarında yeni desteklemek için harekete geçmiş, ardından Japon yeni dolar karşısında hızla değer kazanmıştı. Uzmanlar ABD'nin yaklaşık 15 yıl sonra ilk kez Japon yeni lehine doğrudan piyasaya müdahale etmeye hazırlandığını belirtiyor. ABD Hazine Bakanlığı Japon yeni için son müdahalesini 2011'deki deprem ve tsunami felaketinin ardından gerçekleştirmişti.
1: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan Tercih Fest 26 etkinliğinde öğrencilerle buluştu. 21. yüzyıl dünyasına bir umut vaat edecek fikir insanlarına ihtiyacımız var diyor kendisi. Ses açalım.
4: Biz gerçekten dünyanın sosyal bilimler mükemmeliyet merkezlerinden, araştırma merkezlerinden bir tanesi olmak istiyoruz.
0: Hedefimiz öğrenci ücretleriyle değil, eğitim dışı yatırımlarla ayakta durmak dedi. Daha da iyi noktalara geleceğiz mesajı verdi.
4: Dünyanın bu çalkantılı, öngörülemezliklerin en yüksek olduğu bu çatışmalı döneminde gerçekten insanlığa yeni açılımlar vaat edebilecek, toplumun yaşadığı bunalımlara, sorunlara çözümler getirebilecek lider düşünürlere, fikir insanlarına ihtiyacımız var.
0: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Tercih Fest 26 etkinliğine katıldı. Öğrencilerle buluşan Erdoğan, 21. yüzyıl dünyasına bir umut vaat edecek fikir insanlarına ihtiyacımız var dedi.
4: Sosyal bilimler kariyerlerini de sadece basit birer meslek aracı olarak görmenizi değil, dünyanın meselelerini çözmek için iddialı hedeflere yelken açtığınız birer araç olarak görmenizi istiyoruz.
0: Yolun her aşamasında öğrencilere destek olacaklarını belirten Bilal Erdoğan, üniversitelerin kısa vadeli değil, nesiller ve yüzyıllar boyunca etkisini sürdüren evrensel kurumlar olduğu mesajını verdi.
1: Ve Kapadokya'ya bir gidelim çünkü çok renkli görüntülere sahne oluyor. Peri bacalarıyla ünlü biliyorsunuz ve bu yıl 7.'si düzenlenen Kapadokya Balon Festivali'nde farklı figürlü balonlar gökyüzünü renklendirmiş, hatta şenlendirmiş diyelim. Oradaki atmosferi de Habertürk muhabiri İrem Şimşek'ten dinleyelim.
5: Efendim şu an Nevşehir'de yerden neredeyse 1000 feet yükseklikte balondayız. Bu yıl Kapadokya Sıcak Hava Balonu Festivali'nin 7.'si düzenleniyor. Ve bu balon festivali kapsamında gökyüzünde peri bacalarıyla birlikte eşsiz bir manzara oluşuyor. Özgür Balaban şimdi ekranlarınıza getirecek o manzarayı. Bu sene 50 balon var. Balonlardan 34'ü figürlü ve bu figürlü balonların 14'ü Türkiye'de burada üretildi. 20'si Amerika'dan Brezilya'ya, Fransa'dan Polonya'ya, dünyanın her yerinden geldi balonlar. Ve aslında bu balonların arasında bir sürü farklı rengarenk figürler var. Civciv var, roket, dünya figürü var. Ama bir tanesinin farklı bir hikayesi de var. Bu balon, Özgür Balaban'dan rica edeyim, balina figürlü balon bu sene Nevşehir'de bir yarışma düzenlendi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasında ve bu yarışmada birinci olan Bengi Serra Kaya'nın hayalindeki balon tasarımı, bu balina tasarımı birinci oldu. Bu da şu anda gökyüzünde bu festivalin bir sürprizi olarak gökyüzüyle buluştu. İnanılmaz bir yoğunluk, inanılmaz bir ilgi var. Yayından önce buraya ziyarete gelen, hem balonları izlemeye hem de balonla birlikte uçmaya gelen vatandaşla konuştuk. Yerli, yabancı, çok fazla turist var ve hepsinin ağzında aynı laf var açıkçası. Bu yılki kalabalık hakikaten önceki yılki kalabalıklara kıyasla çok fazla, ilgi çok fazla. Ve günün erken saatlerinde insanlar 4.30-5'te daha güneş bile doğmadan sabahın ilk ışıklarında buraya gelip bu eşsiz manzarayı izliyorlar. Ve gördüğünüz gibi şu anda gerçekten çok güzel, birbirinden farklı rengarenk bir görüntü var. Ve şunu da belirtelim. Bu festival 31 Temmuz 2 Ağustos arasında düzenleniyor. Katılımcılar bu süre boyunca hem gündüz sabah hem de gece boyunca balonları izleyebilir, balonları ziyaret edebilir burada. Ve dediğim gibi bu festival Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenleniyor. Kültür Yolu'nda Nevşehir'de balonların yanı sıra gastronomi de ön planda. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler Kültür Yolu'nda 1 Ağustos ve 9 Ağustos tarihleri arasında hem yörenin eşsiz lezzetlerini deneyebilecek, tadabilecek, hem de burada peri bacalarını, vadileri ve güzel tarihi kültürel yerleri ziyaret edebilecek diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Biz de bu dilimi kapatalım. İrem'den aldık sözü ve saat başı yine birlikteyiz efendim. Yine farklı konular ve konuklarla birlikte.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Ve enflasyon verileriyle başlayalım bu dilime de, çünkü yarın açıklanacak enflasyon rakamları için tahminler ne yönde, bir bakalım.
1: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon Haziran ayında %0,99 artış göstermişti. Yıllık enflasyonda %32,11 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre Temmuz'da aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,82 oldu. 17 ekonomistin katıldığı ankette Temmuz ayı için enflasyon beklentileri %1,35 ile %2,10 arasında yer aldı. Bloomberg HT'nin anketine göre Temmuz'da enflasyonun aylık bazda %1,87, yıllık bazda %31,86 artması bekleniyor. Anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkinde enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 oldu. Enflasyon verileri kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
0: Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi bu hafta çok yoğun olacak. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir düzenleme var. Bir genel kurulda ele alınacak. Terörsüz Türkiye meselesi çok önemli, biliyorsunuz. Bu süreçte yasa teklifinin de bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Salı ve çarşamba günü de grup toplantıları yapılacak. Bir hayli yoğun meclisin gündemi.

0: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin atılacak çerçeve yasağı da mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifini görüşecek. Düzenleme ile suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. Teklifte 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bu suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırı 27 yıla yükselecek. Bir yandan gözler terörsüz Türkiye süreciyle ilgili atılacak yasal adımda olacak. Bu hafta teklifin meclise gelmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
1: Ve çerçeve yasa. Çerçeve yasada neler var? Bir bakalım detaylarına.
0: Hukukçu kurmayların toplantıları, partiler arasında temas trafiği, gözler terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımda. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş geride bıraktığımız haftada AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik ve grup başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla temas trafiğiyle sürdü. Peki teklifte neler olacak? Kimleri kapsayacak? Geçici müstakil olacak yasada müfessih örgüt, yani kendini feshetmiş, varlığını sona erdirmiş örgüt tanımlaması yapılacak. Kişiye özel ya da genel bir af olmayacak. Çerçeve yasa teklifi 10-12 maddeden oluşacak. Teklifteki 3-4 maddede amaç, kapsam, tanım başlıkları yer alacak. Yasayla örgüt mensuplarına suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor. Ancak DEM Parti bu ayrımın yapılmamasını talep ediyor. Suça karışmayan örgüt üyelerine ve yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlara denetimli serbestlik formülü üzerinde duruluyor. Teklifin süresinin 6 ay ya da 1 yıl olması bekleniyor. Teklifin yeni haftada meclise sunulması bekleniyor. Aynı gün içinde ya da bir sonraki gün Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor. Tekliflerin komisyondan genel kurula getirilmesi için 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak uzlaşı olursa 48 saatten önce teklifin genel kurula getirilebileceği belirtiliyor. Böylelikle çerçeve yasa teklifi meclis tatile girmeden önce yasalaşacak.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajları var. Milli egemenlik, milli birlik ve toplumsal bütünleşme ilkesine dayalı bize özgü bir model inşa edilmiştir dedi. Biraz detaylandıracağım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında terörsüz Türkiye süreciyle milli, özgün ve etkin bir model ortaya koymuştur. Demokratik meşruiyet ve toplumsal katılımı hukuk çerçevesinde başarıyla bütünleştirmiştir ifadelerini kullandı. Milli egemenlik, milli birlik ve toplumsal bütünleşme ilkesine dayalı bize özgü bir model inşa edildiğini belirtiyor Yıldız. Yapılan kapsamlı toplantılarda müşterekleri önceleyen, farklılıklara hürmetkar bir anlayış ön plana çıkarılmıştır dedi. Yapılan açıklama önemli ve bu minvalde devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında MIT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu. Bakın, şimdi kentin farklı noktalarında 4 ayda tam 14 kez kameralar tarafından tespit ediliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de FETÖ'cü Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde de uyuşturucu madde çıktığını paylaşıyor. Detaylandıralım birazdan.

0: Saçını ve sakalını değiştirdi. Şapka ve bere taktı. Ama 4 ayda 14 kez kentin farklı noktasındaki kameralara yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin firari üyesi FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ve daha sonra ihraç edilen Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında şehrin farklı noktalarındaki kameralar ve MIT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle kentin merkezinde bulunan Anıt Park çevresindeki bir kameranın 14 Mart'ta görüntülediği kişinin %77 benzerlikle FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe olduğu belirlendi. Ardından yakın takip başladı. Darbe girişiminden bu yana firari olan FETÖ'cü Karatepe, 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MIT'in etkili yüz tanıma sistemi kameraların kaydettiği kişinin %65 ile %83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti. Kırmızı bültenle aranan terörist Karatepe'nin saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı anlaşıldı. Teknik takip sonucunda firari FETÖ'cünün saklandığı hücre evi belirlendi. MIT Emniyet Genel Müdürlüğü ile Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı. MIT'in yüz tanıma sistemi, terörün yanı sıra organize suç örgütü, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananların yakalanmasında da etkin şekilde kullanılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona ilişkin yeni bir açıklama geldi. Adım adım takip yapıldığını ve kaçtığı yolların tükendiğini ifade etti. Karatepe'nin sağlık raporunda alkol tespit edildiği ve yakalandığı hücre evinde de uyuşturucu madde çıktığını paylaştı. Bakan Çiftçi, "Hiçbir hain saklanamaz. Hiçbir firar sonsuz değildir. Devletimizin çelikten iradesi son teröristi de karanlığından çekip alacak ve adalete teslim edecektir," dedi.
1: Ve şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma artık tamamlanmış durumda. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Ulu hakkında iddianame hazır. Hangi suçlardan ne ceza istendi bakalım birlikte.
2: Herkes tamam mı?
0: Güllü nasıl öldü? Dengesini kaybedip düştü mü? İntihar mı etti? Kızı mı itti? Tüm bu soruların yanıtının arandığı soruşturma tamamlandı. İddianamede Güllü'nün kızına tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlaması yöneltildi. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre Güllü 18 metre yükseklikten düştü. Pencere önünde yüzü oda içine bakar pozisyondaydı. Tuğyan Gülter ise annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Kamera görüntülerinde ilk çarpma sesinden birkaç saniye içerisinde iki çarpma sesi daha geldiği ve ilkinin üzerinden 7 saniye geçmesine rağmen Tuğyan Gülter ve Sultanoğlu'dan refleksle bağırma sesi gelmediğine dikkat çekildi. İkilinin Güllü'ye yakın mesafeleri dikkate alındığında yakalama, kurtarma gibi fiziksel refleks verecekleri ve düşme olayına şahit oldukları değerlendirildi.
3: Cinayet işiniz mi işlediniz?
0: İlk ifadesinde olayı görmediğini öne süren Sultan Nur Ulu, daha sonra Güllü'nün yüzü pencereye dönükken kızı tarafından pencereden atıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine alınan ek bilirkişi raporunda Güllü'nün yüzü pencereden dışarı bakar vaziyette düşmesi halinde vücudunun ön kısmında kızarıklık olacağı ancak bunun olmadığı kaydedildi.
2: Herkes tamam mı?
0: İddianamede Tuğyan Gülter'in denge sorunu olan annesinin alkollü olmasına rağmen pencere tarafına geçişini önlemediği belirtildi. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemleri, olay sonrası yurt dışına çıkmayla ilgili araştırmalar yapması, Sultanoğlu'yu sürekli takip edip gerçekleri anlatmaması için tehdit etmesi delil olarak sayıldı. Tutuklu Tuğyan Gülter'in

0: sarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sultan Nur Ulu için de yalan tanıklık suçlamasıyla ceza alması talep edildi.
1: Gülistan 9 soruşturmasına gelelim. Bu soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha tutuklandı biliyorsunuz. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü de var. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü bir operasyon düzenlenmişti ve aralarında emniyet müdürü, emniyet amirinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmış, 5'i serbest kalmıştı. Kalan 5 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Bakın dönemin Asayiş Şube Müdürü ve şu anda yani hali hazırda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ertuğrul Aslan dair 3 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselmiş durumda. Zira Gülistan Doku'nun yeri hala belli değil. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir dedi. Güler, İsrail'in Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımlarının yakından takip edildiğini de ifade etti.
0: Sağ olun. Kıbrıs Adası'ndaki gelişmeleri değerlendirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Savunma Bakanlığı'na yazılı soru önergesi vererek, NATO'nun yeni güvenlik mimarisini Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında artan işbirliğine karşı nasıl adım atacağını sordu. İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden girişimlerin tespit edilip edilmediği sorusunu da yöneltti. Bakan Güler önergeye verdiği yazılı yanıtta Türkiye'nin İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetiminde faaliyetleri de dahil olmak üzere adada ve bölgedeki gelişmeleri ve muhtemel etkilerini dikkatle analiz ettiğini vurguladı. Olası her türlü tehdide karşı gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirtti.
2: Adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bölgesel istikrarın korunması anlayışı çerçevesinde Suriye yönetimiyle yakın koordinasyon ve diyalog içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İsrail'in 1974 anlaşmasına aykırı bir şekilde Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımı ve hukuk dışı eylemleri yakından takip edilmekte, güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda gerekli her türlü tedbir zamanında ve eksiksiz olarak alınmaktadır.
0: Bakan Güler, Soğuk Savaş'ın ardından NATO'nun alan dışı harekat, kriz yönetimi ve kurallara dayalı uluslararası düzene odaklandığını da hatırlattı. Türkiye'nin bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında Karadeniz'de güvenlik ve istikrarı sürdürmek maksadıyla NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tüm tedbirleri aldığını kaydetti.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a saldırı tehditlerinden geri adım attı. Açıklamaları var. Yani İran'a saldırıyı iptal etti ama bir anlaşmanın ana hatları üzerinde anlaşma sağlandığını ifade ediyor bir taraftan. Ve planlanan saldırıları iptal derken askıya aldığını da açıklıyor. Öte yandan Suudi Velihat Prensi Trump'tan tansiyonu azaltmasını istediği de iddia edildi bakalım.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yapılması planlanan saldırıları erteledi. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasını istedi. Trump açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. İran'la diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata vardığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti. Hızlı bir anlaşma yapılabilmesine bağlı olarak saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim dedi. Trump'ın açıklamasına göre anlaşma şartları arasında Hürmüz Boğazı'nın derhal, tamamen ve eksiksiz olarak açılmasıyla İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesi yer aldı. Amerikan güçlerinin saldırı yapmak için teyakkuzda beklediğini söyleyen Trump, İsrail'in de saldırıların durdurulması kararına katıldığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırması durumunda kararlı bir şekilde

0: şekilde karşılık vereceğiz dedi. İran basını da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın altyapısını ve enerji tesislerini hedef alması durumunda Tahran'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol sahalarıyla Katar ve İsrail'in gaz üretim tesislerini hedef alacağını yazdı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü. Riyad'dan gelen açıklamada iki ismin Orta Doğu'da tansiyonu düşürme çabalarını ele aldığı belirtildi. Axios'a göre de Selman Trump'a İran'a yönelik büyük çaplı saldırı planları konusundaki endişelerini dile getirdi. Görüşme konusunda bilgi sahibi olan bir yetkili, Bin Selman'ın Trump'a gerilimi azaltmasını ve saldırıları başlatmaktan kaçınmasını tavsiye ettiğini öne sürdü. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Trump'ın İran'a yönelik saldırı planını askıya almasından hemen önce seyahat uyarısı yayınlamıştı. Orta Doğu'daki Amerikan vatandaşlarının uçuş iptallerine ve hava sahası kapanmalarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtmişti.
1: İran Dışişleri Bakanlığı da Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları hakkında bildiri yayımladı. Şimdi buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri askeri personel ve teçhizat taşıma amacıyla kullandığı öne sürüldü. Gemilerin radar sistemlerini kapatarak boğazdaki güney rotasını takip ettiği de iddia edildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ticari gemilerle askeri personel ve teçhizat taşıdı denildi. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nda radar sistemlerinin kapatıldığı iddia edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında bildiri yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri askeri personel ve teçhizat taşıma amacıyla kullandığı belirtilen bildiride, bu nedenle gemilerin radar sistemlerini kapatarak boğazdaki güney rotasını takip ettiği iddia edildi. İçerisinde silah ve personel olduğu iddia edilen gemilerin İran tarafından tespit edilememesi amacıyla radar sistemlerini kapattığı belirtilen bildiride, Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 Temmuz'da İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırdığı iddiasını gerekçe göstererek İran'a saldırılar düzenlediği kaydedildi. Bildiride ayrıca İran'ın bölge ülkelerine karşı düşmanlık beslemediği ifade edildi. Amerikan üssü bulunan ülkelere İran'a yönelik saldırılarda topraklarını kullandırmamaları çağrısı yapıldı. Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin serbest olduğu 26 Haziran ile 8 Temmuz arasında güvenlik riski çok yüksek olarak değerlendirilmiş, gemi trafiği normal kapasitenin altında kalmıştı. Bazı gemiler konum sinyallerini kapatarak seyir yapmıştı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlük bir açıklama yaptı. Ona bir bakalım mı? Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımız orman yangınlarıyla ilişkin adli süreçleri yakından ve düzenli olarak takip ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ilgili kamu kurumlarıyla eşgüdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumluların belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor. Ve bu çerçevede 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimiz meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Ayrıca bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir dedi Akın Gürlek. Bir kere daha tekrarlayalım. Orman yangınları soruşturması kapsamında, orman yangını soruşturmaları kapsamında aslında yapılan açıklama çok çok önemli. Sosyal medya hesabından paylaştı Akın Gürlek. Biz de bir kere daha tekrar edelim. Şöyle ki 44 orman yangını ile soruşturmalar sürüyor dedi. Ben baştan almak istiyorum açıklamaları. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımız orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve düzenli olarak takip ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ilgili kamu kurumlarıyla eşgüdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının yardımlarının belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor ki ayrıca bu çerçevede 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli

Tutuklanmış. 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir dedi Akın Gürlek son dakika şimdi yaptığı açıklamada. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu arada Aydın, Çin'e Balıkesir, Susurluk, İzmir, Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. İbrahim Yumaklı bu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Aydın, Balıkesir ve İzmir'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı rüzgarın şiddetini arttırdığı 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale ettik ve bu yangınların tamamını

0: kullandı. Yumaklı yangınlara ilişkin uyarılarını da yineledi. Yangın riski halen devam ediyor. Ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda olmaya devam edecek. Sizlerden de ricamız rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmamanız dedi. Yaptığı açıklamada Yumaklı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu'na ait konteyner gemisi Karadeniz'de İHA saldırısı sonucunda battı. Bu arada Yanina adlı gemiye 2 İHA ile saldırı yapıldığı açıklandı. Geminin donmuş gıda ile inşaat malzemeleri taşıdığını belirtti. Gemideki 17 mürettebatın ise kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılıyor. Kargo gemisi 140 metre uzunluğa ve 22 metre genişliğe sahipti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de gemiye saldırdıklarını açıklamıştı. Geminin yaptırım listesinde olduğunu ifade ediyor Zelenski. Savunma kuvvetlerimiz sayesinde gemi denizin dibine gönderildi sözlerini sarf etti. Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geliyor. Moskova'da patlama 3 ölü başlığıyla veriyoruz. Bu arada 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralanmış. Biraz detaylandıralım, hemen görüntüleri de getirelim. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldığı bir açıklama. Bu açıklamada Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir restoranın yanında patlama meydana geliyor. O meydandan görüntüler, bakın bunlarda, ve kimliği belirsiz bir kadının meydandaki restorana el yapımı patlayıcı sokmaya çalıştığı, patlayıcının restoran girişinde infilak ettiği de belirtildi ve patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı duyuruldu. Olayla ilgili inceleme başlatırken patlamanın olduğu bölgedeki restoranda bir Rus generalin doğum gününün kutlandığı iddia edildi. Moskova valisi de olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Şimdi sınırların içine bir gelelim, Siirt'e. Bakın, Siirt'te çaya düşen 12 yaşındaki çocukla onu kurtarmaya çalışan babası, ikisi de boğularak öldü. Yani olay cumartesi günü Botan Çayı'nda yaşanıyor. İddiaya göre 12 yaşındaki oğlu Faruk Santur dengesini kaybediyor, çaya düşüyor Botan Çayı'na. Oğlunun düştüğünü görüyor Ömer Santur, yani babası, o da suya atlıyor. İkisi de bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla önce çocuğun, bir gün sonra da babanın cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Bu arada olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Mersin'de de otomobille karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpışıyor ve kazada iki kişi yola savrulurken bir çocuk aracın kaputuna düştü. Otomobil sürücüsü önce çocuğu kaputtan indiriyor, araçla kaçmaya çalışırken de yerde yatan yaralıların üzerinden geçiyor. O anlar kamerada.
1: Önce motosiklete çarptı, ardından kaçmaya çalıştı. Kaçarken yerde yatan yaralıların üzerinden geçti. Olay Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü hızla ilerlerken iddiaya göre sinyal vermeden direksiyonu kırdı. O sırada karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi yola savruldu. Bir çocuksa aracın kaputuna düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası aracından indi, etrafa bakındı. Kaputun üzerindeki küçük çocuğu yere indirdi. Otomobil sürücüsü yaralılara yardım etmek yerine olay yerinden kaçmaya çalıştı. O sırada araçla yerde yatan yaralıların üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
0: İstanbul Bahçeli Evler'de yaşanan kaza sonrası bir araç alev alıyor. İki yaralı var. Bahçeli Evler D100 karayolunda yaşanıyor, bakın. Şimdi hafif ticari araç bu ve bir otomobil.

0: Otomobil çarpışıyorlar önce. Otomobilin motor kısmı bir anda alev alıyor. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi bu arada. Yol ortasında alev alev yandı araç. İşte aracın sonraki hali bakın. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülüyor. Kafa kafaya çarpışan diğer araç da bu. Yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. D100 karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu tabii araçların çekiciyle kaldırılmasıyla ancak normale dönebildi. Kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı diyelim. Şimdi düğünde ne çalar? Oyun havası. Şimdi düğünde çalınan oyun havasından kavga çıkar mı? Yani soru bu. Bursa'da çıkmış. İnegöl'deki bir düğünde çalınan müzik nedeniyle iki grup arasında önce tartışma çıkıyor. Sonra bıçaklı bir kavgaya dönüşüyor bu tartışma. Olayda 3 yaralı var.
1: Düğünde çalınan şarkıyı beğenmediler. Bıçak çekip birbirlerine saldırdılar. Eğlenmeye geldikleri düğünden sedye ile çıktılar. Bir çiftin Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünü vardı. Düğün için her şey hazırdı. Davetliler geldi, düğün başladı. Çalınan oyun havaları eşliğinde hem damat ve gelin hem de davetliler sahnedeydi. İddiaya göre düğünde çalınan müzik iki grubu karşı karşıya getirdi. Çalınan müziği beğenmeyen grupla diğerleri arasında tartışma çıktı. Büyüyen olayda bıçaklar çekildi. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Gelin apar topar salondan çıkarıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Kavga polisin araya girmesiyle son buldu. Eğlenmek için geldikleri düğünde yaralanan 3 kişi salondan sedye ile çıkarıldı. Kavga nedeniyle düğün sona erdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Hatay'da da cumartesi akşam saatlerinde bir düğünde atılan havai fişekler otluk alanda yangın çıkarıyor. Alevler büyüyor. Kısa sürede düğün salonunun çatısına sıçradı. Yangına aldırış etmeyen bazı davetliler halay çekmeye devam etmişler.
1: Rüzgarlı havaya aldırış etmeden havai fişek attılar. Çıkan yangın düğün salonunun çatısına sıçradı. Yangına rağmen eğlence devam etti.
2: Beyoğlu'da bir düğüne gelmiştik. Bir düğün salonunda yangın çıktı.
1: Olay Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki düğünde meydana geldi. İlçedeki bir düğün salonu oldukça kalabalıktı. Şiddetli rüzgara aldırış etmeden düğünde havai fişek atıldı. Düğün salonunun yanında boş bir arazi vardı. İddiaya göre atılan havai fişekler nedeniyle otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek düğün salonunun çatısına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Hem salon görevlileri hem de itfaiye ekipleri alevlerle mücadele etti. Bu sırada ne müzik sesi ne de davul zurna sustu. Yangına aldırış etmeyen bir grup halay çekmeye devam etti.
2: Kimseye bir zarar gelmedi. Hava yüksekten çıktığı tahmin ediliyor.
1: Yangın çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Şimdi orman yangınları dünyada etkili biliyorsunuz. Etkili olmaya da devam ediyor. Şimdi Yunanistan alevlere teslim oldu, başlattık. Gerçekten öyle. Çok kuvvetli rüzgarlar var Yunanistan'da da. O kuvvetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılıyor bu orman yangını. Fransa mesela öyle. Yani kontrol altına alınıyor ama ardından hemen yangın yeniden başlayabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki orman yangınları ise 250 bin hektarlık bir alanda etkili oluyor.
1: Dünya orman yangınlarıyla mücadele etmeyi sürdürüyor. Yunanistan, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yangınlar nedeniyle tahliyeler başladı. Yunanistan'daki orman yangınları hızla yayılıyor. Başkent Atina yakınlarındaki yangın nedeniyle tahliye emri verildi. İtfaiye ekipleri güçlü rüzgarlar nedeniyle yangınları kontrol altına almakta zorlanıyor.
3: Durum özellikle bugün çok zor. Çok güçlü rüzgar var, hızı saatte 73 kilometreye çıkıyor. Bu nedenle yangının ne tarafa gideceğini kestiremiyoruz.
1: Yunan makamları Eğriboz ve Attika bölgeleri içinde orman yangını uyarısı yaptı. Yüzlerce itfaiyecinin yangınlarla mücadelesi sürüyor.

0: Yangınların etkili olduğu bir diğer ülke de Fransa. Ülkenin güneydoğusundaki Var vilayetinde kontrol altına alınan yangınlar yeniden başladı. Bölgeden 2500 kişi tahliye edildi. Yaklaşık 1500 hektarlık alanın yandığı belirtilirken bölge sakinleri söndürme çalışmalarına yardım ediyor.
1: Yangın bizim için bir çevre felaketi. Bize büyük acı veren bir durum. Tüm ormanımız yanıyor. Sonrasında ormanı yeniden yapmamız gerekecek. Ama şimdilik mücadele ediyoruz. Şimdilik çiftçilerle, avcılarla hep birlikte mücadele ediyoruz. İtfaiyecilere yardım etmek, bu korkunç yangını yenmek için buradayız.
0: Yangına yaklaşık 1500 itfaiyeci müdahale ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde orman yangını çıktı. Eyalet genelinde çıkan yangınların 250 bin hektarlık bir alanı etkisi altına aldığı açıklandı. Yangın dumanı nedeniyle Spokane kentini duman kapladı. Binlerce kişi için tahliye emri çıkarılırken yangınlara yaklaşık 4000 kişiyle müdahale edildiği bildirildi. Eyalette yaz başından bu yana yaşanan yangınlarda yaklaşık 450 bin hektarlık alan yandı.
2: Gerçekten ne yaşıyoruz? Aslında dünya genelinde böyle bakıldığında, ama bunu konuşacağız. İşte konuklarım var, iki konuğum da kendi alanında gerçekten uzman. Soracağız orman yangınları meselesi, iklim değişikliği, bunun beraberinde getirdiği tabii ki tarıma etkisi, bütün yani yaşamımıza etkisi. Mesela Financial Times'ta bu hafta bir yazı yer aldı. Yani o yazıda şöyle bir şey var. Yani bir daha normal bir yaz beklemeyin. Yani bizi neyin beklediğini konuşalım istedik. Elbette her şeyimizi etkiliyor değil mi? Yiyeceğimizi etkiliyor, günlük yaşamımızı etkiliyor, hayatımızı, geleceğimizi. Her şey etkiliyor aslında, iklim böyle. Konuklarımız İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetimi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu. Miktat Hocamı yakından tanıyorsunuz. Tarım yazarı Mine Ataman'ı da yakından tanıyorsunuz. İki konuğuma da iyi pazarlar diyorum. Ve başlayalım. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Hülya Hanım.
4: Merhabalar.
2: Merhaba. Miktat Hocam, ben sizle başlamak isterim. Şimdi şöyle, yani bir daha normal bir yaz beklemeyin cümlesi önemli. Yani normal bir yaz beklemeyin demek aslında birçok şeyi değiştirmek demektir değil mi? Yani insanoğlu için bakıldığında, yani dünya genelinde bu böyle. İşte Financial Times, yani olağan bir yaz olmayacak tespiti mesela. Bakıyorum yani yapılan açıklamada da, makalede benim bir taraftan önümde. Ne anlama geliyor? Yeni iklim bu. Biz ne kadar hazırlıklıyız buna? Buyurun.
3: Vallahi Hülya Hanım, şu anda Trabzon Maçka'dayım, Zikana Dağı'nda ve burada üşüyorum yani. Tabii Türkiye'nin Ege'si, Akdeniz'i, bir de sizin olduğunuz İstanbul'da oldukça sıcak ve nemli geçiyor. Bu da tabii biraz mevsimin icabı bir şey. Bazen bu çok sıcak olabiliyor. Artık klimasız vesairesiz ve de orman yangınlarıyla baş edilemez hale geliyor. Bu özellikle İngiltere'de Mayıs'ta çok sıcak oldu. İlk defa bir Omega blokajı Mayıs ayında bütün Londra'yı, her tarafı beklemedik bir sıcaklıklara boğdu. Ondan sonraki Haziran ayında da yine Omega blokajıyla çok başları derde girdi. Biz Türkiye'de hep kıyısında kaldık Omega'nın ayağında ve serin geçti. Artık Omega blokajı da zayıfladı. Sadece Avrupa'ya değil, bizim de bulunduğumuz enlemlerde Afrika'nın sıcak havası girmiş durumda ve orman yangınlarıyla boğuşuyoruz. Şimdi normal ne demek? Yani biz meteorolojide normali Hülya Hanım, 3 tane tam 10 yılın ortalaması olarak alırız. Evet. Yani 90'lı yıllar, 2010-2020 yıllarının ortalamasını normal diye alırız ve bu normali her 10 yılda bir, mesela işte 2026'dayız, 2031'e girdiğimiz zaman 1990'ları bırakacağız. 1990'ı. O 10 yıl sonraki 10 yılı, 3-10 yılın ortalamasını normal diye alacağız. Evet. Yani biz meteorolojide normalleri hep 10 yılda bir değiştiriyoruz.
2: Çok geçmişe bakmıyoruz. Her şey değişiyor, yani dönüşüyor değil mi? Yani bu normalde bu. Evet. Bu da yeni normalde bu olacak yani. Gerçekten öyle. Evet. Yani ekonomik bakıldığında o küresel bazda sistem işte. Ya mesela günlerdir altını konuştuk. Yani hala da konuşuyoruz. İşte riskli ortamları sever ya mesela güvenli liman. Ama

0: O algı bitti değil mi mesela? Yani belli ki o küresel sistemde, o düzlemde bir şey değişiyor. Öbür tarafta başka bir şey. Teknoloji başka bir yere eviriyor falan. Şimdi bu iklim de böyle. Yani iklimde de bir değişiklik var. Bize sadece şunu söyleyin istiyorum. Yani aşırı sıcaklar ve yangınlar, Fransa öyle, Amerika öyle, Türkiye öyle, Yunanistan öyle komşumuz. Yani inanılmaz. Yani şunu der misiniz? Bir dakika, bunlar hülya. Birbirinden hepsi bağımsız mı? Yoksa hayır, bağımsız değil. O da yeni normal mi dersiniz gerçekten?
1: Yani
0: Mücadele biçimi ayrı bir
1: değişmeyen
0: şey
1: tek
0: ama
1: şey.
0: buyurun.
1: Ya değişmeyen tek şey değişim. Yani her şey değişiyor. Biz de yaşlandıkça biraz daha hava olaylarından daha farklı etkilenmeye başlıyoruz. Çocukken pek havadan haberimiz olmuyor. Azıcık
0: Tabii.
1: kilomuz, şeyimiz çıkınca tansiyonumuz falan daha büyük yaşıyoruz. Tabii iklim, ısınan bir iklim var. Arka planda iklim değişikliği daha sıcak bir ortam yaratıyor. Biraz daha güneye benziyoruz, sürekli daha güneydeki gibi. Bunun da beraberinde yeni tehlikeler, yeni riskler, daha doğrusu risk eskiden olan orman yangınları hep vardı. Ama arttı, daha da artıyor. Bunların sayısını, şiddetini arttırmaya başlıyor. Yani biz de değişmek beraber değişmemiz lazım. Yani biliyorsunuz en güçlü kişi değişime ayak uydurandır. Biz de iklim değişikliği, iklim değişikliği deyip deyip duruyoruz. Ama bir türlü biz kendimiz değişmiyoruz. Kendimiz değişmeyince sağlık problemi, mesela Avrupa mesela değişmedi. Klimasızlıktan şu anda büyük muzdarip. Değişmeyince orman yangınlarına baş etmemiz daha zor oluyor. Şu
0: Peki,
1: anda
0: peki. Ya
1: yani
0: ben
1: her taraf yanacak
0: valla
1: şekilde.
0: öyle yani ama Miktat Hocam şu var, yani şunu anlıyorum artık, yani böyle hani kendi içimizde konuşuyoruz ya, işte yaş dediniz falan. Ya eski mevsimlerde nasıldı ya falan. Demek ki onlara bir süre böyle konuşacağız gibi özlemle galiba öyle. Tekrar döneceğim. Teşekkür ediyorum ve Mine Ataman'a geçmek isterim. Bu birbiriyle bağlantılı en temel zincir meselelerden biri. İşte toprağın hali ortada, ağaçların hali ortada, yangın, sıcak, iklim değişikliği. Şimdi bir anda bir fırtına ile falan karşılaşabiliriz. Bu tarımı da etkiliyor yani, iklim değişikliği elbette. Ve bunu en erken hisseden de çiftçiler oluyor galiba. Ne dersiniz? En çarpıcı gözleminiz nedir ve çözümlemeniz nedir? Buyurun.
2: Miktat Hocam'a aslında ben yakın bir yerdeyim. Rize'deyim, Hemşin'deyim. Burada da tabii neredeyse böyle hani 15 gün süren hiç güneş almama hali, yağmurlu olma hali. Bu da tabii tarımı etkiliyor. Yani değişim her zaman güzelliklerle gelmiyor.
0: Evet.
2: Şimdi iklim kaynaklı tarımsal gerileme endeksi denen bir endeks var. Yeni yayınlandı ve bu endeks diyor ki 20 yıl öncesine göre diyor dünyadaki arazilerin altıda birindeki üretim kabiliyeti %20 oranında azaldı diyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bu azalmanın sebebi de temelde iklim kaynaklı problemler. Daha da kötüsü önümüzdeki 20 yılda diyor. Bu azalma kaynaklı özellikle tropik ülkeler, işte Akdeniz Havzası, Asya Pasifik'teki bazı yerler, ada ülkeleri çok etkileniyor. Bu çok etkilenen ülkelerden 25 tanesi diyor üretiminin %80'ini kaybedecek diyor. Yani bu aslında yeni gıda dayanıklılığı dediğimiz bir kavramı bizlerle karşı karşıya getiriyor. Yani artık gıda güvencesi, gıda enflasyonu, bunlar tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Yeni yeni sınamalar dediğimiz şey, kaynak rekabeti artıyor. Gıda fiyatlarını sizinle biz hatırlarsanız hep şunu söylüyorum. Ben diyorum ki bir daha eski fiyatları düşünmeyin. Şu anda Türkiye'de dört mevsimi görece hala daha yaşadığımız için sebze meyve de özellikle marketlerde fiyatı yüksek olsa bile gıdaları görüyoruz. Kısmen erişebiliyoruz bir şekilde. Şimdi bu bizde bir illüzyon yaratıyor. Sanki çok da bir şey yokmuş gibi, ya ne olacak ki işte 2025'te 16 milyon ton bitkisel tarım ürünümüzü kaybettik ama demek ki o kadar da kötü bir şey yok gibi zannediyoruz. Halbuki bu uzun vadede bir ülkenin üretkenliğine varana kadar ciddi anlamda
0: Tabii canım, tabii.
2: kayıplara sebebiyet
0: Tabii.
2: veriyor. O yüzden de hani Tarımın şu anda iklimin gıda sistemlerine, tarım sistemlerine etkisi, kontrol edilmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi gereken bir alanı ortaya koyuyor ve bu da bütçe istiyor, akıl istiyor, mühendislik istiyor. En önemlisi de Miktat Hocam hep tekrarlar.

0: Aslında irade ve akıl mühendislik istiyor. Bunu ortaya koymaya hazır mıyız, değil miyiz? Bunu koyarsak değişime ayak uydurabiliriz, beslenme şeklimizi değiştirebiliriz, üretim sistematiğimizi değiştirebiliriz. Ama buna mesela Hülya Hökenek hazır mı, kabul ediyor mu? Bütçesinden daha fazla pay vermeyi, daha az yemeyi, israf etmemeyi, saçmayı, açık büfe kahvaltılardan vazgeçmeyi ya da beslenme kültürünü değiştirmeye razı mı peki? Asıl soru bu.
1: Tersinden sorayım, siz razı mısınız?
0: Ben razıyım çünkü ben mesela masamda israf edildiğinde ya da su ile ilgili bir şey gördüğümde ya da örneğin genetik tekniklerle ilgili tarımda yeni kaynak kullanımını aktifleştirecek, etkinleştirecek bir teknoloji gördüğümde daha ılımlı yaklaşıyorum. Yani işte yiyelim, içelim, kim bize karışır, toprak benim, su benim gibi biraz romantik söylemlerin karşısında politika yapıcıların bu tür kaynakları daha planlı, daha kontrollü yönetmesine ılımlı yaklaşıyorum. Çünkü bunun temelde çocuklarımızın mirasını korumak olduğunu düşünüyorum.
1: Ben tersi gibi mi duruyorum? Beni öyle örnek gösterdiniz. Sizden farklı düşünmüyorum. Peki, şimdi şöyle, burası Cizre. 49 derece şu an. Cizre'de 49 derece. Miktat Hocam. Yani 49-50. Yani yanıyor gerçekten. Bakın kimse dışarıda değil. Çok iyi biliyorum. Çünkü ben Cizreliyim. Onu söyleyeyim. İnanılmaz zordur gerçekten yaşam bakıldığında, özellikle bu mevsimde. Bana bir şey söyleyin, şunu deyin. Yani gelecek mesela, şimdi bakıyorum, ya bu 10 yıl ya da önümüzdeki bu 20 yıl, bu iklimle ilgili, işte yeni mevsim normalleriyle ilgili, yeni normalle ilgili, yani bizi bekleyen en temel risk nedir mesela? Yani neyi öncelememiz gerekiyor? Ne dersiniz? Bu
2: Türkiye,
1: bakın
2: evet,
1: sokakta kimse
2: Türkiye'nin
1: yok gerçekten,
2: yani bu
1: inanılmaz.
2: güneş sıcaklık bu saatte olmamaları normal bence. Cizreliler buna ayak uydurmuş.
1: Tabii uydurmuş
2: Bu
1: ama çok zor
2: elektronik
1: biliyorsunuz.
2: panolara,
1: Evet.
2: elektronik panolara pek güvenmeyin. Onlar kendi sıcaklığını ölçüyor. Onlar da ayrı bir problem yani. Şöyle bir durum var. Yani bizim en büyük problemimiz su. Su ve suya bağlı her şey.
1: Kesinlikle.
2: Tarım vesaire. Çünkü yağış azalacak, sıcaklık artacak. Buradaki en önemli madde sıcaklık artınca daha fazla buharlaşma, daha fazla suya ihtiyaç olacak. Ama yağış azaldığı için o ihtiyaç daha da büyüyecek. Bizim en büyük problemimiz su. Yani biz su ile ilgili çok daha farklı yeni politikalar geliştirmemiz lazım.
1: Evet.
2: Yani Türkiye taşıma suyla değirmen dönmediği gibi şehirleri taşıma suyla şehirleri idame etmek gibi şeylerden vazgeçmemiz lazım. Bu kentleri bir yere inşa ederken kapasite nüfusunu hesaplamamız lazım. Bunu da hesaplarken tarım alanını, su, ne kadar suyu var bu kentin, ne kadar tarım alanı var, ne kadar insanı besler gibi. Bu kavram Türkiye'de yok Hülya Hanım. Yani kapasite nüfusu diye bir kavram yok. Yani kafana göre şehri istediği kadar büyütebiliyorsun. O yüzden oradan sonra da başka yerden su taşımaya kalkıyoruz. Suyu taşıdığımız yerdeki insanların da o suya ihtiyacı olduğunu unutuyoruz.
1: Çok
2: O
1: kesinlikle
2: yüzden
1: öyle.
2: su ve su, çok su isteyen tarım ürünlerine, tropikal ürünlere kaymamamız gerekiyor. Yani tropikal suyumuz, yağmurumuz yok ama tropikal ürün ekiyoruz. Yani öyle tuhaf şeyler var. Doğru yerde, doğru suya göre doğru tarım, doğru ürün ekmek gerekiyor. Çünkü niye tarım
1: Ya
2: diyorum şimdi Mine Hanım'ın
1: evet.
2: konusuna giriyorum. Çünkü tarım en çok suyu tüketen şey, sektör. %70'ten fazla tarımda gidiyorsun. Üstü açık bir fabrika gibi tarım. Çok yağmura, suya, her şeye bağlı ama biz suyu henüz, mesela Atatürk Barajı'nı yapmışız ama vatandaşın suyu getirmede ve onu kullanmada eksiklerimiz var. Yani onu nasıl vatandaş kullanacak? Hangi salma sulamadan vazgeçmeleri? Şimdi Urfalı çiftçi diyor ki, hocam diyor, yanan tarlama diyor, su attım diyor, su da yandı diyor. Yani
1: Ya
2: şimdi
1: ya
2: o
1: ya şimdi
2: yani
1: şöyle
2: bu saatte.
1: Mithat Hocam, şunu da çok böyle kısaca şey yapayım, sonra ben Mine Hanım'a geçmek istiyorum. Yani mesela bize ne dersiniz? önümüzdeki 5 yıl, önümüzdeki 10 yıl, artık zaten bu meseleler çevre meselesi falan olmaktan çıkması gerekiyor. Yani hani çevre meselesi üzerine konuşmamamız gerekiyor değil mi? Bir ulusal bir politika başlığıyla konuşulması gerekiyor. Gıda meselesi, tarım meselesi, iklim meselesi ve bu süreçte özellikle ve bu düzlemde. Ya şöyle önümüzdeki 5 yıl içinde, 10 yıl içinde bu günlük alışkanlıklarımızdan birincil iklim mesela neyi değiştirecek? Yani şunu değiştirecek dediğiniz ne var? Su meselesi evet belki.
2: Yani su, gıda, bu yaşanabilirlik, turizm sektörü her şeyi değiştirecek. Yani artık bu havalar çok sıcak olunca sıcak bir yerden kaçıp daha sıcak yere gitmek işini artık biraz zor. Yani bu bizim güneydeki turizm mevsimleri ikiye ay bölünecek. Yani bu yazın olan turizm pik mevsimi baharlara doğru kaymak zorunda kalacak. Sizin gibi insanlar daha açık renk giymek zorunda kalacak. Böyle bir sürü şeyler var, kendinden boğulacak. Binaların dışı her yerde beyaza boyanacak gibi böyle mecburiyetten bunlar. Ama biz beni dinleyen birisi olsa Hülya Hanım ben şunu derim yetkililere. İklim değişikliğine göre arazi planlaması yapmamız lazım. Yani yarın öbür gün tarım yapacağımız araziye bugün yanlışlıkla ev bina yapmak, yani işte OGS'ler vesaire yapmamak gerekiyor. İklim değişikliğine bakaraktan nerelerde su kaynakları azalacak, neresi hangi tarıma uygun hale gelecek, bunu şimdiden belirleyip o su yatak su kaynaklarını ve tarım alanlarını koruyan politikaları şimdi yapmamız lazım. Yoksa geç kalacağız.
1: Kesinlikle öyle. Herhalde buna katılmamak mümkün değil. Zaten Mine Hanım da katılıyordur. Yani Mine Hanım yani çiftçilerle görüşme yapıyordur. Birçok insanla görüşme yapıyordur. Kendi uzmanlık alanı dahilinde. Yani şu an en temel endişeyi ne oluşturuyor mesela? Onu merak ediyorum. Ne diyorlar? Yani hani ne kadar umutlarını koruyabiliyorlar? İşte üretici ne kadar umudunu koruyor? Çiftçi işte ne kadar umudunu koruyor? Yani çünkü o kadar birbiriyle bağlantılı meseleler ki işte bir sel oluyor. Biz yine tarım konuşuyoruz beraberinde. Yangın oluyor keza aynı şekilde. Bu bütün değişiklikler bizim soframızı da etkileyecek. Her şeyi etkileyecek. Ekonomiyi de tabii. Buyurun Mine Hanım, toparlamayı size bırakıyorum.
0: Peki, şimdi tabii çiftçinin şu andaki en büyük aslında stresi öngörülemez bir iklim olaylarıyla hala daha işte belki az suyla tarım yapmak zorunda olmaları ve aslında bunun üzerinden bir kazanç elde ediyor olmaları. Ve çiftçi şunu söylüyor, biz karar veremiyoruz. Şimdi tarım da bir karar demek, bu şu demek, bir sonraki yıl ne kadar kazanacağının kararını vermek zorunda. Şimdi bu verdiğiniz karar bazen sizi zararla sonuçlandırabilir. Biliyor. Bazen kar edebiliyorsunuz. Biz aslında ben bunu hep tekrarlıyorum. Yani koca CEO'ların vermesi gereken büyüklükteki bir kararı bir çiftçinin vermesine bıraktığımız zaman işte onun adına karar destek mekanizmaları deniyor. İşte o zaman çiftçi burada çok endişeleniyor, travmalar yaşıyor ve bir sonraki yılı zararla kapattığı zaman da tarımdan uzaklaşabiliyor. Tam da bu noktada aslında şu anda politika yapıcılar, büyük şirketler bu öngörüleme içerisinde tarımdaki verilmesi gereken kararları nasıl sağlıkla verebiliriz ve bu üretimi hala daha bu bahsettiğim gıda dayanıklılığı dediğimiz çerçeve içerisinde doğru bütçeyle nasıl yönetebiliriz? İşte bu şu anda çiftçinin en büyük problemi. Burada gerçekten de başka bir bakış açısı, başka bir vizyon gerekiyor, başka bir dirayet gerekiyor. Sigorta tarafı, devlet tarafı, yeni teknikler gerekiyor. Yani Miktat Hocam söyledi, sadece su olduğunda da yetmiyor aslında. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz FAO bir rapor yayınlamıştı ve demişti ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde yılın 250 günü tarım yapmaya müsait değil. Tarımdaki her bir derece sıcaklık artışı ürünlerde %7 ile %40 arasında verim kaybına sebebiyet veriyor. Hayvancılıkta kalite düşüyor, verim düşüyor. İstilacı hayvanlar, bitkiler artıyor. Peki. Şimdi bu kadar girift bir yerde çiftçinin kararlarına bizim destek olmamız lazım. Ya. Hem maddi hem manevi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli söyledikleriniz gerçekten. Sağ olun efendim. Pazar günü katkınızdan ötürü Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, İTÜ öğretim üyesi ve Mine Ataman tarım yazarı. Sağ olun, biz devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı

0: Başkanlığı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasını hayata geçirecek. Bu arada uygulamanın amacı elektronik inceleme altyapısını güçlendirmek ve mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanımak.
1: İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye girecek. Hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın uygulamasıyla vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale getirilecek. Mükellefler kendilerinden hangi bilgi ve belgelerin beklendiğini inceleme başlamadan önce elektronik ortamda görebilecek. Hazırlıklarını yeterli süre içinde tamamlayarak inceleme sürecine daha etkin şekilde katılabilecek. Uygulama sayesinde mükellefler tarafından hazırlanan bilgi ve belgeler elektronik ortamda standart formatlarda Vergi Denetim Kurulu'na iletilecek. Uygulamanın özellikle KDV iade incelemelerine katkı sağlaması bekleniyor. Denetim süreçlerini kısaltacak uygulamayla müfettişler inceleme sürecine başlamadan mükellefin düzeltme vermesine de olanak tanınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu uygulamalarla hem elektronik denetim altyapısını güçlendirdiklerini hem de mükellefin vergiye gönüllü uyumu için adım attıklarını belirtti. Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak ifadelerini kullandı.
0: Kapatalım ama yine tekrar birlikte olacağız. Bugün akşam 18'e kadar bu arada yine farklı konu ve konuklarla. Habercik'te kalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

CHP'de hala özelciler mi var? Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına safınızı seçin mesajı mı gitti? İzmir AK Parti'ye geçer mi? Yeni parti bağışçıları kimler? Kerem Kırçuval soruyor. Hukukçu avukat Bülent Yücetürk, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu'yla kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Ve şöyle başlayalım. 14.58, 2 dakika var. Saat 15 olmasına, 15 dilimindeyiz. Ve Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 zanlı adliyeye sevk edilmiş durumda. Bakın, biraz detaylandıracağım. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek ve soruşturma bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, imar ve ruhsat işlemlerine menfaat sağlama iddiaları üzerine başlatılmıştı. Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizleri de soruşturma dosyasına dahil edilmiş durumda. Ve şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyorlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir dedi MHP lideri. Meselenin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini de söyledi.
1: Terörsüz Türkiye'nin geri dönülmesi mümkün olmayan tarihi bir adım olduğuna dikkat çekti. Hiçbir politik oyun bizi geri döndüremeyecektir dedi.
2: Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir. Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Ülkemiz adına iyi olanı istediklerini söyleyerek kendilerini maskeleyenler, terör kökten çözüldüğü zaman kullandıkları en önemli politik malzemelerden birini yitirecekleri için kaygı duymaktadırlar. Fakat şunu bilmelidirler ki oynadıkları hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir.

0: Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedi.
0: Artık enerji, uluslararası sistemde güç dengelerini etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Enerjiye erişim, enerji akışlarını yönetebilme ve bu akışlara yön verebilme kapasitesi, ülkelerin küresel sistemdeki yerini doğrudan belirlemektedir. Türkiye, bu yeni dönemi doğru okuyan, riskleri doğru analiz eden, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu hafta meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa teklifiyle ilgili konuştu. Bizim Kürt meselesiyle ilgili tavrımız, desteğimiz konjonktürel bir mesele değil, bu ilkesel bir mesele dedi.
1: Çerçeve yasayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, süreci önemsiyoruz ve bu yönüyle de destekliyoruz dedi.
0: Bizim Kürt meselesiyle ilgili tavrımız ya da barışa dair umudumuz, desteğimiz konjonktürel bir mesele değil. Bu ilkesel bir mesele ve bu temel yaklaşımın dışına ben çıkmam. Arkadaşlarımızın da bu noktada bu temel yaklaşımda bir problemi yok. Kürt sorununun olmadığı, terörün olmadığı, bütçenin terörle mücadeleye, silahlanmaya değil, kalkınmaya ve insanların refahına ayrıldığı bir Türkiye'yi yönetmek istiyoruz. Bu açıdan da bu yaşananları, bu yaşanacak süreci önemsiyoruz ve bu yönüyle de destekliyoruz.
1: Özel'in meclis başkanı Kurtulmuş'a yönelik eleştirileri vardı. Terörsüz Türkiye sürecinin dışında tutulmaya çalışıldıklarını öne sürdü.
0: Numan Bey geçtiğimiz hafta partilerin genel başkanlarına, gruplarına ziyarette bulundu. Bizi de bir toplantıya çağırdı CHP'de grup başkanıyken. Kemal Bey'le de bir görüşme yapmıştı. Biz de yeni parti kurulduktan sonra ve genel başkan olduktan sonra kendisini bekleyeceğimizi söyledik. Şu anda hani bütün partilerin mutabakatıyla geliyor falan gibi söylemle tarif edilen çalışma bir ziyaret ya da bir metni paylaşma gibi bir şey olmadığı için bilmiyorum yani ne geldiğini. Bizim böyle bir mutabakatımız yok ama başta söylediğim gibi ilkesel olarak meselenin çözümüne yönelik bakıyoruz. Bizi bu işin dışında tutmak istediklerini de çok iyi biliyoruz.
1: Özel çerçeve yasa çıkarken Demirtaş cezaevinden izleyecek. Bu olmaz. Onu artık evinde ziyaret etmek istiyorum dedi.
2: Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi şekilleniyor ve Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanacak. Toplantıda iki kuvvet komutanının görev süresinin uzatılması da bekleniyor.
3: Marş! Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar değerlendirilecek. Yaş üyeleri her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplanacak. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra yaş üyesi bakanlar ve komutanlar katılacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emekliye sevk edilmeleri durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Halen Kor General rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor Generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu yaş toplantısında değerlendirilecek.
2: Mersin'de otomobille karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Önce çarptı, sonra ezdi, kaçtı başlığıyla veriyoruz. Ya hep böyle oluyor gerçekten. Kazada iki kişi yola savrulurken bir çocuk aracın kaputuna düşüyor bakın. Otomobil

0: sürücüsü önce çocuğu gidiyor kaputtan indiriyor, sonra araçla kaçmaya çalışıyor. Yani kaçmaya çalışırken de o sırada yerde yatanlar var, yaralılar var. O yaralıların üzerinden geçerek kaçıyor. O anlar kameraya yansıdı haliyle.
1: Önce motosiklete çarptı, ardından kaçmaya çalıştı. Kaçarken yerde yatan yaralıların üzerinden geçti. Olay Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü hızla ilerlerken iddiaya göre sinyal vermeden direksiyonu kırdı. O sırada karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi yola savruldu. Bir çocuksa aracın kaputuna düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası aracından indi, etrafa bakındı. Kaputun üzerindeki küçük çocuğu yere indirdi. Otomobil sürücüsü yaralılara yardım etmek yerine olay yerinden kaçmaya çalıştı. O sırada araçla yerde yatan yaralıların üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
0: Hatay Reyhanlı'da ilginç bir gece yaşandı. Açık hava düğününde atılan havai fişekler yangına neden oluyor. Davetliler o sırada fark etmiyorlar yani alevleri. Eğlenmeye devam ediyorlar ve farklı görüntüler yansıdı haliyle. Bir anda düğün, bakın bir anda yangın. Şimdi bu görüntüler Reyhanlı ilçesine kaydediliyor Hatay'ın. Bir iddia var, o iddiaya göre bir açık hava düğününde atılan havai fişekler yan tarafta bulunan çalılık ve zeytin bahçesine isabet ediyor. Bakın cayır cayır yanıyor işte, alevleri fark ediyor vatandaşlar, yangını ihbar ediyorlar sonra. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Zira o anlarda düğün salonunda bulunan davetlilerin eğlenmeye devam ettiği görüldü. İlginç anlar bunlar. Kameralara da bu şekilde yansıdı diyelim. Ya düğünler aslında eğlence yeri olduğu kadar da böyle riskli ortamlar olabiliyor. İşte bir şekilde tartışma çıkabiliyor. Yani bir müzikten kavga çıkıyor ya da başka bir şeyden olabiliyor iki taraf arasında. Ama yani yine bir oyun havasından kavga çıkmış. Bursa'da olmuş bu olay. İnegöl'deki bir düğünde bir çalınan müzik nedeniyle iki grup arasında önce tartışma çıkıyor ama ya bu tartışma daha sonra bıçaklı bir kavgaya dönüşüyor. Hatta 3 yaralı var.
1: Düğünde çalınan şarkıyı beğenmediler. Bıçak çekip birbirlerine saldırdılar. Eğlenmeye geldikleri düğünden sedye ile çıktılar. Bir çiftin Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünü vardı. Düğün için her şey hazırdı. Davetliler geldi, düğün başladı. Çalınan oyun havaları eşliğinde hem damat ve gelin hem de davetliler sahnedeydi. İddiaya göre düğünde çalınan müzik iki grubu karşı karşıya getirdi. Çalınan müziği beğenmeyen grupla diğerleri arasında tartışma çıktı. Büyüyen olayda bıçaklar çekildi. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Gelin apar topar salondan çıkarıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Kavga polisin araya girmesiyle son buldu. Eğlenmek için geldikleri düğünde yaralanan 3 kişi salondan sedye ile çıkarıldı. Kavga nedeniyle düğün sona erdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Şöyle devam edelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 1 Ağustos'ta 289.260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını duyurmuş. Yazılı bir açıklama yapıyor Bakan Uraloğlu. İstanbul Havalimanı Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Elde edilen rakamla İstanbul Havalimanımız yeni bir rekora imza attı ifadelerini kullandı Uraloğlu. İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıkta stratejik önemini her geçen gün arttırdığına işaret ediyor. Kırılan bu yeni rekor havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu, değerlendirmesinde bulundu. Kapadokya Balon Festivali. Şimdi bu arkamda gördüğünüz Kapadokya deyince tabii balon festivali.

0: Festivali. Yani balonlar daha az insanın aklına gelir görsel olarak. İnanılmaz bir şölen, görsel şölen havada. Çok böyle birbirinden ilginç figürlü balonlar. Bunların hepsi gökyüzünü renklendirmiş. 3 gün sürüyor bu festival. Yerli ve yabancı turistler çok yoğun ilgi göstermişler. Bakalım.
1: Mükemmel bir ortam var. Çok kalabalık.
2: Wonderful. Gerçekten manzara harika. Burası dünyada bir numara.
1: Çok heyecanlandırıyor, çok mutlu ediyor insanı.
3: Balina, kalp, roket. Birbirinden ilginç figürlü balonlar havalandı. Kapadokya semalarına renk kattı. Nevşehir, Kapadokya Balon Festivali'ni bu yıl bir kez daha ev sahipliği yaptı.
4: Kapadokya deyince belki de aklınıza ilk gelen şey balonlar. Bu yıl hem dünyanın farklı ülkelerinden gelen hem de burada üretilen envai çeşit balon sabahın ilk ışıklarında eşsiz bir manzara oluşturuyor.
5: Bu sene 7.sini düzenlediğimiz Kapadokya Balon Festivali'nde 34 özel şekilli balonumuz ve 16 tane de normal yolcu balonlarımızla festivali gerçekleştiriyoruz.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivale ilgi büyüktü.
6: Ankara'dan geldik, dün gece geldik, sabah 4.30-5 gibi buradaydık, kahvaltımızı yaptık hızlıca. Sırf balonları izlemek için geldik, 15 aylık bebeğimiz görsün istedik balonları.
7: Her yıl geliyoruz, keyifli oluyor, çok sıcak bir atmosfer var, çok fazla kalabalık.
8: Ankara'dan geliyorum, gece 3'te yola çıktım ve festivale ilk defa geliyorum. Şu an çok heyecanlıyım.
3: Yalnızca yerli balonlar uçmadı. Farklı kıtalardan Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İngiltere gibi 9 ülkede festivalde yer aldı.
9: Bu festivale ikinci gelişim. Buradaki atmosfer gerçekten harika. Çok beğendim. Dünyada bunun gibi bir yer yok gerçekten.
2: 46 yıldır pilotum. Ancak şimdi sadece bu tarz festivallere katılıyorum. Yolcu uçurmuyorum.
3: 3 gün süren festival figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi.
0: Ve Amerika düzensiz göçün önünü kesmek için vize başvurularında daha sıkı kuralları devreye soktu. Aralarında 30 Afrika ülkesinin de bulunduğu 50 ülkenin vatandaşları için uygulanan vize teminatı sistemi artık Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı hale getirildi. Yani yeni düzenleme ile birlikte teminat tutarı 20 bin dolara kadar yükseltilmiş.
10: ABD, aralarında 30 Afrika ülkesinin de bulunduğu 50 ülkenin vatandaşına uygulanan vize teminatı uygulamasını kalıcı hale getirdi. Böylece aralarında Cezayir, Gürcistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Tunus'un da yer aldığı 50 ülke vatandaşından 20 bin dolara kadar vize teminatı talep edilebilecek. Yeni düzenlemeye göre vize teminatı turistik ve ticari vize başvurularında istenecek. ABD Dışişleri Bakanlığı uygulamanın vize süresi dolmasına rağmen ülkede kalmaya devam edenlerin sayısını azaltmayı amaçladığını açıkladı. Daha önce yürütülen pilot program kapsamında 5.000, 10.000 ve 15.000 dolarlık teminatlar istenebiliyordu. Yeni kararla birlikte en düşük tutar olan 5.000 dolar tamamen kaldırılırken üst sınır 20.000 dolara yükseltildi. Kararın 3 Ağustos itibariyle yürürlüğe gireceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump söz konusu adımların ulusal güvenliğin sağlanması açısından gerekli olduğunu dile getiriyor.
0: Ve Ermenistan parlamentosu seçimin ardından toplandı. Nikol Paşinyan yeniden başbakan. Ermenistan anayasasının ilgili maddesi uyarınca Başbakan Paşinyan ve hükümet Cumhurbaşkanı Haçaturyan'a istifasını sundu. Cumhurbaşkanı istifayı kabul etti. Parlamento Paşinyan'ı yeniden başbakan olarak önerdi. Daha sonra yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Paşinyan başbakan olarak atandı. Ermenistan'daki son seçimde Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 105 sandalyeden tam 61'ini kazanmıştı. Paşinyan yeniden başbakan. Biraz soluklanalım. Saat başı yine birlikteyiz. Görüşmek üzere.

0: Herkese merhabalar, Dünya'dan Isıl'a hoş geldiniz. Bir süredir Avrupa ülkeleri sıcaktan kavruluyor ve her geçen gün sıcağa bağlı can kayıplarının arttığını görüyoruz. Artık bilim insanları hem iklim krizine bir çare arıyor hem de dünyayı soğutmanın yollarını arıyor. Tabii bu mümkün mü? Yoksa iklim krizi bir normalimiz mi oldu ve giderek her yıl daha mı sıcak olacak? Bu ve çok daha fazlasını elbette konuklarımıza soracağız. Dünyadan örneklerine bakacağız, Avrupa'ya uzanacağız ve çok daha fazlasına. Şimdi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu benimle birlikte, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Afet Yönetimi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Güzel Hanım.
0: Şimdi yayını açarken de söyledim, Avrupa alev alev yanıyor tabiri caizse. Yalnızca İngiltere'de 2000-3000 ölüm kaydedildiğini aktardılar. Ne oluyoruz, bu artık her geçen gün daha sıcakları mı yaşayacağız, yoksa bu yıl beklediğimiz El Niño'nun etkileri mi, nedir?
1: El Niño bize çok uzak, Avrupa'ya çok uzak. Yani bu Peru kıyılarında, Pasifik Okyanusu'nda denizin yüzey sıcaklığını artıran, dolayısıyla dünyanın ortalama sıcaklığını artıran bir olay. Şimdi benim en büyük hayalim şöyle bir tablet olacak. Harita üzerinden şöyle göstereceğim, böyle şekilde görüldüğü gibi. İşte bir omega blokajı, hı hı. Böyle atmalı gibi böyle. Bu omega blokajının bu atmalı gibi orta kısmı Orta Avrupa'ya geliyor. Hatta biraz böyle devrilmiş biraz İngiltere üzerine. O bölge güneyden gelen Afrika üzerinden Sahra'dan sıcak hava. Ta yukarılara Norveç'e kadar gidiyor. Bu atmalı gibi omega harfinin sağ ve solunda da soğuk hava var. Birine de biz isatif ediyoruz. Burada da kuzeyden gelen bir soğuk hava aşağı doğru iniyor. Bu sene Türkiye'de aslında çok serin geçiyor yazlar. Özellikle Marmara, Batı Karadeniz. Bu bölgeler bu sene çok serin. Ben daha henüz klima açmadım İstanbul'da.
0: Öyle mi?
1: Tabii geceleri de uyuyabiliyorsun. En önemlisi gece uyuyabilmek, serin. Geceleri serin değil mi İstanbul'da yani?
0: Evet, iyi, doğru. Ha,
1: tropikal
0: hocam.
1: Ona tropikal gece yaşamıyoruz yani. Bu Avrupa yanarken, biz ortadaki bölge yanarken biz iki tarafta serin ve biz bu serin kısma rastladık şimdiye kadar. Ama bu omega blokajı şöyle bir doğuya doğru üstümüze gelse, bu sefer Avrupa serinken biz çok sıcak olacağız. Orman yangınları, klimalar, denizde boğulmalar, bir sürü problemle karşı karşıya kalacağız. İşte bu atmosferdeki bu basınç paterni mi, örüntüsü mü, nasıl diyelim Türkçe, yapısı bu sene böyle. Hatta bu senenin ilginç tarafı, Kurban Bayramı'nda ben Londra'daydım. Kurban Bayramı'nda bu ilk blokaj oluştu.
0: Kurban İlk Bayramı'nda, sıcaklar.
1: Evet, Kurban Bayramı'nda ben İngiltere'ye gittim. Yani serin biraz değil, ne yandım piştim. Klimada yok tabii bu memlekette. Alışık değil kimse. Markete gittik, bir tane dondurma kalmamış. Bir tane.
0: Çare dondurma mı olmuş hocam?
1: Yani bir hücum etmişler zaten, herkes yarı çıplak sokaklarda. Böyle güneşi görünce gariplerim. Yani böyle bir durum. El Niño yani tabii ki bize uzak bir şey. Ama tabii atmosferde bir kelebeğin kanat çırpması bile New York'ta, bir hafta sonra İstanbul'daki fırtınanın nedeni olabilir. Biz buna butterfly efekt diyoruz, kelebek etkisi. Yani tabii ki atmosferde her şey birbirine bağlı. Ama Avrupa ve Türkiye'de El Niño'nun etkisi bilinmiyor. Yani bu sene El Niño var mesela, hava şöyle olacak diyemiyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki El Niño olan yıllara bakıyorsunuz. İşte şu yılda El Niño vardı, bu yılda La Niña var. Bakıyoruz her El Niño'da, La Niña'da çok farklı bir hava var Türkiye'de. Yani birebir El Niño olunca şöyle olur diyemiyorum. O kadar karmaşık ki atmosfer, kaotik.
0: Az önce söylediğiniz şey dikkatimi çekti şimdi. Klimaya alışık değiller. Bizim de mesela burada hemen hemen herkesin evinde klima vardır herhalde. Avrupa bu sene bir sıcakların etkisiyle klima çaresizliğine girdi. Orada büyük bir tartışma yaşanıyor. Bu klima kullanımı çözüm mü, yoksa bu iklim değişikliği sorunun bir parçası olarak görüyor musunuz siz de? Ne dersiniz?
1: Yani başımız ağrınca kök nedene bakmadan... İşte ağrı kesici

0: almak gibi bir şey o. Bazen ağrı kesici fazla alınca yan etkileri oluyor. Klimanın da çok yan etkileri var. Klima içeriği soğuturken dışarıyı çok ısıtıyor. Dışarı sıcak diye biz içeriği soğutuyoruz. Dışarıyı ısıttıkça daha çok içeriği soğutmaya başlıyoruz. Böyle bir şeye giriyor. Çevrim nasıl diyeyim ona? Çıkmaz bir şey.
1: Kısır döngü.
0: Kısır döngü, evet. Mühendislerin kelimeleri çok az.
1: Estağfurullah hocam.
0: Kısır döngü var. Bu kısır döngüde fosil yakıtlarına yükleniyoruz. Çünkü o klima elektrik, orada elektrik yanmıyor aslında.

0: Böyle bir çıkma sokaktayız. Yani klima olan sokaklar çok sıcak oluyor. Klimanın dış üniteleri dışarıyı korkunç ısıtıyor. Yani o yüzden klima, yani işte kendimizi düşünerekten, insan bencil bir yapısı var. Doğayı, dışarıdaki bitkileri, havayı falan düşünmüyor.
1: Bu tartışmanın üzerine bir Avrupa'ya uzanalım istiyorum müsaadenizle. Çünkü özellikle Fransa'yı çok konuştuk, hem bu klima tartışmasıyla hem sıcak hava dalgasıyla. Oraya yine bağlanacağız Habertürk yazarına. Bu özellikle Fransa'daki sıcak hava dalgasını sormak için. Merhabalar, hoş geldin Oray.
2: Hoş bulduk Gizem.
1: Şimdi özellikle burada hocamla klima etkisini de konuştuk. Fransa'dan çok fazla görüntü geldi bizlere. Klima kuyrukları, klima satışlarında artış. Fakat bir yandan da Fransa'da yaygın bir kullanımı yok. Hem bu tartışmaları sorayım hem de bu sıcak hava dalgasında neler oluyor? İşte kaç derecelere ulaştı termometreler, hem de ne olup ne bittiğini bir sorayım.
2: Bizden Fransa'nın trajedilerinden bir tanesi sadece klima olması değil, özellikle Paris'in bu periferik denilen şehri çevreleyen otobanın etrafta dünyanın en yoğun şehirlerinden biri olması. Ve bu yoğunluk bir beton bahçe aslında. Çok az yeşil alan var. Geçiştirmeye çalışıyor Fransa ama bütün işte bulvarlar beton, tabii ki sıcağı daha da arttırıyor. Öyle insanların gidip serinebileceği parklar da yok. Ve geleneksel olarak da bir klima olmaması, klimaya bugüne kadar ihtiyaç duyulmaması şimdi Fransızları gafil avlamışa benziyor. Ve bu hükümetin de ne kadar aslında iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya hazırlıksız olduğunun göstergesi oldu. Argüman şu, bugüne kadar yani 79 yılında, 78 yılında, 50 sene önce tahmin edilemeyecek sıcaklıklara ulaştı şu anda Fransa. Bugüne kadar hiç ihtiyaç duymuyorlardı. Çünkü işte yazlar belki birkaç gün sıcak geçiyordu ama genel olarak serin geçiyordu. Temmuz, Ağustos ayları. Böyle bir ihtiyaç da yoktu zaten. İnsanlar sokaklarda yaşıyor. İşte kafeler, kaldırımlarda oturuyor. Fakat arka arkaya her yaz bu sıcak hava dalgaları önce bir ay, sonra iki ay olmakla birlikte bu sene Mayıs ayında başladı. Haziran'da tekrar vurdu, Temmuz'da tekrar vurdu. Daha Ağustos ayına gelmedik ve ne olacağını hiç kimse kestiremiyor. Bu da tabii şehirlerin mimari yapısının değişmeye başladı. Ve bu iş, burası da bu tartışmanın merkezinde Fransa olduğu için tabii ki politikleşti. Aşırı sol kesinlikle klimaya karşı, Mélenchon'un temsil ettiği aşırı sol. Marine Le Pen ki Cumhurbaşkanlığı adayı, şimdi yasağa kalktığı için o da klima kullanımını yaygınlaştırmaktan yana, yani özellikle Humanite gibi Komünist Partisi'nin yayın organlarında işte klima kullanımının kesinlikle her şekilde hava ne olursa olsun reddedilmesi şeklinde yazılar çıkıyor. Fakat Humanite ofisinde 3 tane klima motoru uydu görüntüsüyle tespit edildi. Böyle bir iki yüzlü tarafta var. Yani bu işte tabii ki politikleşmiş durumda. Ancak ön yargılar da, şimdi insan normalde bir hafta yaşayınca hemen unutuyor sıcak hava dalgasını. Arka arkaya gelmeye başlayınca, mesela Fransız arkadaşlarımla da konuşuyordum. Klima bir zorunluluğa giderek dönüşmeye başladı. Ama niye yok? Mesela Osmaniye'nin dediğimiz o Paris'i güzelleştiren o binalarda tarihsel olarak klima takmak çok zor. Bina yönetiminden izin almak gerekiyor. Sadece bina yönetiminden değil, belediyeden izin almak gerekiyor. Mesela işte bir ev sahibi arkadaşım 4. bölgede oturuyor. 2 hafta sonra belediye toplantısı bunu dile getireceğini ve büyük ihtimalle de reddedileceğini söyledi. Ama bazı insanlar da bunu şimdi teşvik ediyorlar. Bir başka sebep, Fransa'nın aslında elektrik fazlası var nükleer enerjiden dolayı. O kadar çok elektrik üretiyor ki bunu hatta komşu ülkelere satıyor. Dolayısıyla böyle elektrik tüketimiyle ilgili bir problem yok. Bu da aslında Fransa'yı daha klimaya hazırlıklı bir devlet haline getiriyor Gizem.
1: Akın akın alıyorlar diye görüntüler geçiyor. Şimdi bilmiyorum, ekranda bak şu anda mesela Oray, bilmiyorum sen görebiliyor musun? Hani bir politika, bir siyasi bölünmeye yol açsa da şu anda ciddi bir satış patlaması yaşanıyor diyebilir miyiz?
2: Şimdi klima var, klima var biliyorsun. Binaların yapısı, New York'ta gidenler biliyordur. Herkes böyle camları takılı, böyle sokağa bakan, neredeyse işte tarihi eser diyebileceğimiz harıl çalışan motorlarla evlerini soğutuyorlar. İlk bildiğimiz soğutma üniteleri. Çünkü New York'taki binalar işte tepeden kaydırmayla inen camlarla yapılıyor. Paris'teki binalarda hem split klima koymak problemli, Türkiye'de yaygın olan, çünkü klima motorlarının işte sokakların estetiğini bozma problemi var. Tek başına, yani müstakil evi olan bir arkadaşım gitti, kendisi parasıyla bile alamamıştı birkaç sene önce. Satın almak bile mümkün değil. Dolayısıyla böyle daha iktidai diyebileceğimiz, işte borunun bizdeki de gibi kullanıldığı camlardan giden klimalar var. Bunların işte nasıl kullanılacağına dair, yok perdeyle mi örtelim camı, nasıl açalım.

0: bırakalım. Bir sürü videolar ve böyle zihni sinir projeleri de başladı. Fakat buna rağmen gene de işe yarıyor bunlar ama bulmak mümkün değil şu anda. Fiyatı artmış durumda, işte internet sitelerinde, başka yerlerde kapış insanlar kavga eden görüntüleri var bazı banliyölerdeki mağazalarda. Ve herkes diyor ki ya bu yaz artık böyle geçti, artık kışın klimayı alıp bir köşeye koyalım. Ama bunlar da tabii heyula devasa şeyler. İnsanlar 10 metrekarelik, 20 metrekarelik evlerde oturuyorlar. 30 metrekare geniş bir yer. Pek çok kişi kendi bütçesi de olduğu için daha evvel hizmetçilere işte tahsis edilen bu Chambre de Bonne denilen çatı katlarında oturuyor. Bu asma katlar, bu çatı katlarda değil, çinko çatılar daha da fazla sıcağı katıyor insan. Daha da fazla sıcağın içeride birikmesine neden oluyor. Tabii bir de binaların tasarımı sıcağı içeride tutmak üzerine kurulu. Ciddi bir yapısal problem de var bu klimada. Ancak şu anki sistemiyle klima iktidai bir çözüm.
1: Bu tabii biraz bireysel önlemleri konuşmuş olduk. Biraz hükümetin aldığı önlemleri de sormak isterim. Bir acil durum planı devrede deniyor. Hatta Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi gibi önemli turistik yapılar da erken kapatılıyor gibi haberler okuyoruz. Bunlar nasıl yankılanıyor? Ne gibi önlemler var? Sen aktarabilir misin bize?
0: Gizem, sadece Eyfel... Problemlerden bir tanesi şu, sabah çok erken aydınlanıyor hava ve gece 10.30'da hala güneşin batışını görüyoruz. Yani günler çok uzun. Fransa'da özellikle de bu sıcak hava dalgasının ikincisi Haziran'daki 21 Haziran'a varmıştı. Yani hani akşam olsun 7 olsun bir güneş hafif batmaya başladı. Bir serinleyelim diye bir şey söz konusu değil. Hakikaten geceler de soğumadığı için daha da çekilmez bir hale geliyor. Müzeler kapatalım. Daha da önemlisi mesela... kutlamalar vardı. Bağımsız işte Bastille günü kutlamaları 14 Temmuz'da. İtfaiyecilerin geleneksel bir partisi vardı bununla ilgili. Bu mesela iptal edildi. Bazı kutlamalar konsolide edildi, başka yerlere taşındı. Böyle problemler de var. Yani insanları kamusal alanlardan çekmek üzere bir problem yaşanıyor ama hani bunlar genç insanlar belki soğuk sıcakla baş edebilirler ama hastaneler tabii asıl problem. Klimasız yapılan hastaneler, yaşlı insanların ölümü, işte Le Monde 2000 kişinin sıcak hava dalgasında öldüğünü ve bu rakamın büyük ihtimalle olduğundan çok daha az gösterildiğini söylüyor. Gerçek ölümlerin çok daha fazla olduğunu söylüyor. Genel Avrupa'nın genelinde 10 bin kişinin sıcak hava dalgasından dolayı hayatını kaybettiği söyleniyor. Birleşmiş Milletler yılda 140 bin sıcak hava dalgasından dolayı Avrupa'da ölüm olduğuna dikkat çekiyor. İşte böyle bir takım serinleme merkezleri kurmaya çalışıyorlar. İşte bu serinletici battaniyelerle hastaları tutmaya çalışıyorlar. Doğum yapan insanlara yani hayat gerçekten felç olmuş durumda. Tabii soğuğun bir çaresi var. Sıcağın çaresi çok daha zor.
1: Evet. Bir soru daha sormak istiyorum sana Oray. Şimdi özellikle soğutma sistemleri çok popüler. Şehir soğutma planları ve Avrupa'da da çok büyük bir örneği Fransa'da karşımıza çıkıyor. Sen nehrinden alınan suyun, taşınan suların Louvre Müzesi dahil 850 binaya bir soğutma sağladığı yönünde bir analiz görüyorum. Bunu sormak isterim. Bu nasıl işliyor? Bu sistem ne kadar etkili? Fransa geneline yaygın mı yoksa sembolik bir uygulamadan mı bahsediyoruz?
0: Şimdi bu böyle trilyonlarca da dolara mal olabilecek ve gerçekten de mucizevi bir formül olarak bakılıyor buna ama daha 20 yıllık bir proje ve henüz de şehrin kenarına yayılmış değil. Mesele nedir? Bir boru sıcak hava, sıcak suyu Sen Nehri'ne götürüyor. Bir yerden de nehirden olan sıcak su nehir binaları soğutuyor. Böyle bir sistem uygulandı. Bu ilk nerede uygulandı? Hatırlarsanız 2024'te bir Olimpiyat Köyü kurulmuştu Paris'in hemen yakınlarındaki Saint-Denis bölgesine. İşte Türk takımının da konakladığı binalar vardı. Bunların bir kısmı ofis, bir kısmı yaşam alanı, ev olarak tasarlandı Olimpiyat Köyü'nden sonra ve bu binaların ev olarak tasarlanan kısımlarında bu borularda soğutma yöntemi tercih edildi. Ancak etkili olmadığını şuradan görüyoruz. Şimdi Türk takımıyla o sırada konuşmuştum ama onlar klima var diyordu çünkü onlar ofis kısmında kalıyordu. Şanslılardı. Amerikalılara bu ev yani boruyla ısıtılan yer tahsis edildi ve Amerikalılar klimanın çok yaygın olduğu bir ülke olduğu için yani kışın bile harıl harıl her yerde klima çalışır. Amerika bir hani şaka mı yapıyoruz? Biz kendi klimalarımızı getiririz dediler ve kendileri klima getirdiler. Yani o kadar da çok etkili olmadığı söyleniyor. Ama bu proje evet çok masraflı bir proje. Londra gibi başka şehirlerde de model olabilir. Yani bütün bir şehrin altyapısının değiştirilmesi gerekiyor. Her şehre uygun olup olmadığı tartışmalı. Paris'in çok birbirine yakın olması, yoğun olması, insanların birbirine yakın yaşamalarının bir etkisi ama daha binaların uygunluk olmadığı tartışılıyor. Henüz şu aşamada sadece bir tasarım diyebiliriz buna.
1: Çok teşekkürler Oray'ın verdiğin bilgiler için. Teşekkür ediyoruz sana. Hem bireysel önlemleri dinledik Fransa'da.

0: Örneğin hem de hükümetlerin acil durum planını. Ne yapmak lazım? En çok kimler risk altında? Hangi yaş grupları, hangi meslekler? Bu aşırı sıcaklıklarla nasıl başa çıkılır? Ne yapmak lazım? Size bir sorayım.
1: Oray Bey de bahsetti. Genellikle hastalar. Yani bu konu Amerika'da çok gelişmiştir. Türkiye ve Avrupa'da değil. Amerika'da mesela bilinen bir şey, apartmanların üst katlarında yaşayanlar. Orası daha sıcak oluyor. Hastalar, çocuklar, obezler, bunlar en çok rahatsız olan kişiler. O yüzden Amerika'da bu enerji yardımlarını yazında yaparlar. Amerika'da bu kliması olup da çalıştıramayanların elektrik faturasını öder devlet. Hasta yatalaksa ihtiyaç sahibine klima verir. Belediyeler sabahtan fakir mahallelerden otobüste toplar insanları, alışveriş merkezine bırakır, akşam tekrar geri alır. Kızılaç su dağıtır yollarda, veri serinleme merkezleri belirlenmiştir, onlar konur. İşte okullar tatil edilir. Yani bunlar bir afet olarak bu kayıtlarda vardır. Kontrol listeleri ve standart operasyon listeleri vardır. Türkiye'de ve Avrupa'da sıcak hava dalgası bir afet sayılmaz. Yok böyle bir şey kayıtlarda. O yüzden Fransa'da 2003 Ağustos ayında 35 bin kişi ölmüştü. O zaman da yazın tatilde böyle sahipsiz kalmıştı yaşlılar. Şimdi bu bölgelerde bu kültür yok yani. Soğuğa karşı hep her şey planlanmış, hazırlanmış. Binalarda dediği gibi Oray Bey'in kışa yönelik camlar küçük, havalandırma, ventilasyon zayıf. Klima ancak camdan koyabilirsin, egzoz borusunu dışarı. Dışarıya duvarı kırıp bir ünite koymak mümkün değil. Bu yani ama tabii bazı çok pratik tedbirler de alabiliyorlar mesela. İşte camlara alüminyum folyo ile kaplatıyor. Camı böyle alüminyum folyo. Güneşi içeri almamak gerekiyor yani. Önce ısıtmamak lazım.
0: İçeriği serin tutacağız.
1: Evet, güneşi içeri koymamak gerekiyor. Yani onu yapıyor vatandaş ama tabii alışık olmadıkları için özellikle bu yaşlı hastalar şeyler bunlar sıkıntı yaşıyorlar. Yine Oray Bey'in bahsettiği bu kent ısı adısı etkisi, beton yüzeyler gündüz sıcak güneşi yutuyorlar, gece bunu geri veriyorlar. Geceleyin vücut dinlenmesi gerekirken tekrar bu sıcak etkisinde vücut kendine gelemeyince zaten ondan sonra ölümler başlıyor. Sıcak hava dalgası biz en az 3 gün 5 5'e olmasını bekleriz. Geceleri tropikal gece deriz. 20 derece ve üzerindeyse insanlar uyuyamaz. Şimdi gündüz çok sıcak, hiçbir şey yapma, böyle otur. Vücut sürekli sıcaklığını ayarlamaya çalıştığı için akşam yorgun hissedersiniz kendinizi. Isıt bitkinlik denir buna. Gece de yine vücut kendine gelemezse bu sefer ölümler başlıyor.
0: Asıl tehlike gece o zaman.
1: İşte gece serinleme yoksa, hem gece hem gündüz 3 gün 5 5'e çok sıcaksa sıkıntı o zaman başlıyor. Tabii bir de yaşlılarda su içme alışkanlığı kayboluyor. Susamadan su içmeyi bilmiyoruz. Çocuklar, gençler giyinmeyi bilmiyor. Yani bu açık renk, bol, şapkasız çıkma muhabbi, güneş kremi, güneş gözlüğü benim burada. Bunlar yani bunlar artık bir aksesuar değil. Özellikle 10 ile 16 arasında ve güneş kremi. Ama bizde tam tersine insanlar güneş kremini sürüp güneşin altına yatıyor.
0: Doğru, yanmak için.
1: Güneş kremi yanmamak için. Ama gel anlat yani, bu bir şey, kültür meselesi. Anadolu'da köylü buna alışık yani. Anadolu köylü sabah namazına gider bağına. Saat güneş yükseldiği zaman 10 gibi vesaire. Bırakır işi, gider siesta yapar, yatar uzanır bir ağacın altında. Tekrar öğleden sonra, belli bir saatten sonra tekrar çalışır. Şimdi bunları, dışarıdaki yaşamı buna göre ayarlamamız lazım. Şimdi Sağlık Bakanlığı da Türkiye'de bir sıcak hava dalgası erken acil uyarım sistemi planı yapmaya çalışıyor. Yani Türkiye'de bu konuda bir uyanış var yani, bir atılım var. Bunu yavaş yavaş herkes yapacak. Yani sıcaklarla yaşamak, biz biraz alışmışız gibi duruyorsak da ama bir sıcak hava dalgası planımız yok.
0: Ve henüz o çok korkulan bir sıcak hava dalgasıyla karşılaşmadık.
1: Ha, bu sene yok. Evet, bu sene Türkiye'ye ılıman geçiyor. Yani bu yazın başında, her yazın başında olur ya, bu sene kavrulacağız.
0: Evet, 100 yılın, bu sene de korkmuştuk bayağı.
1: Birisi 100 yıl der, öbürü onu 1000 yıl yapar.
0: Doğru.
1: Millet de çok seviyor öyle haberleri. 100 yıl, 1000 yıl, 500 yıl derken bu sene şu ana kadar serin geçtik. O da işte Omega bloğunun ayağında olmuş olmamız. O ortadaki ısıl kubbe Avrupa üzerinde şu anda kalıyor. Böyle doğuya doğru geldikçe zayıflayarak geliyor bize. Tam da öyle gelmiyor yani. Böyle bir şansımız var.
0: Bilim insanları dünyayı soğutmanın bir yollarını arıyor diye bir şey söyledim programın başında. Şimdi hocam siz gülüyorsunuz ama ben önümdeki analizleri bir size sorayım müsaadenizle. Şimdi bir tane projelerden birisi.

0: Der ki uçaklarla sülfür dioksit ya da bir başka maddeyi salalım. Böylelikle güneş ışınlarını uzaya geri gönderelim ve dünyayı birkaç derece soğutalım. Bu sistem mümkün müdür? Böyle bir müdahaleyle dünya soğur mu, ne dersiniz?
1: Ya işte hayal kurmak parayla değil yani, hayaller çok. Mesela bir hap yutalım, bütün vücudumuz temizlensin, gençleşelim. Kafamıza şunu sürelim, saçlarımız böyle olsun.
0: Hocam çıkarıyorlar ama mesela şimdi yiyorsunuz, zayıflıyorsunuz.
1: Yani zaman olur belki de. Tabii onun, şimdi o tabii işin semptomlarını çözmek. Yani adam şimdi niyeti yok yani, fosil yakıtlarını azaltalım.
0: Tabii.
1: Yeşil beton oranı düzgün kentler yapalım. Yani doğayı koryalım diye bir derdi yok.
0: Ya o da olsun diyor, sen, da olsun.
1: Biz diyor onu atarız ya işte. Başka şeyler de var. Ayna koyalım yukarıya.
0: Ayna var. Deniz ama bulutlarını parlatmak görüyorum. Deniz tuzunu parçacıklarla ya, yine güneş ışınlarını yansıtmayı.
1: Bunlar profesör zihni sinir projeleri böyle çok. Yani iklim, geoengineering deniyor buna. Böyle çok projeler var.
0: Bunları ama, gerçekçi bulmuyorsunuz siz.
1: Yani bunlar hayal yani. Sana hayal kuruyorsun diye bir şey diyemiyoruz ama yani sen doğayı korumak, yani işin kolayını, yani ne bileyim ben. Yani orada işte proje geliştirip burada para kazanayım gibi. Gerçekten mesela doğaya dost bir yaşam, iklime dost bir yaşam daha mı zor geliyor yani, bilmiyorum. O zaten 2100 yılından sonra dünya kendi kendini soğutacak zaten.
0: Öyle mi?
1: Tabii, ama o zamana kadar kim öle kim kal olacak? Ne kadar bitki, hayvan, insan ölecek, bitki türü yok olacak? Yani şu anda 7. yok oluşu yaşayacak dünya. Çünkü düşünsenize mesela ısınıyor ya mesela, bitkiler, böcekler dağın tepesine tırmanıyor soğuğa alıştığı sıcakla. Isınıyor, tekrar çıkıyor. Zirvede bitince ne oluyor? Kayboldu, yok oldu. Hepsi uçtu gitti. Türler yok oluyor. Bir sürü insan ölüyor. Şimdi bazıları da bunu böyle. Bu etik değil bu ama.
0: Onu diyecektim. Pek çok tartışma var. Mesela bunu soruyorum ama hem hayata geçmesi hakikaten çok zor deniyor. Hem bölgesel etkileri olabilir deniyor. Hem de iklime böyle bir müdahalenin hem etik olmayacağı hem de yine bir eşitsizlik yaratacağı iddiaları var. Evet. Siz de öyle görüyorsunuz.
1: Ya öyle tabii. Zaten bu mesela uluslararası bir toplantı yapsak burada, Birleşmiş Milletler falan, böyle bir öneri getiremez kimse. Etik değil yani. Çünkü yani hele hallederiz abi mantığı bu yani. Ya hallederiz abi, biz ileride şimdi bunu tohumlarız, şunu yaparız, ağaç, plastik ağaç dikeriz, işte gemileri batırırız, denizleri tohumlarız, denizlerde daha çok plankton olur. İşte aynalar koyarız. Ne bileyim, böyle bir ton şey var, hayal var. Bu hayallerle şu anda yok oluyor insanlar. Yani şu anda artık zaten eylemciler, aktivistler bunu artık krizlemeye başladı. Biz iklim değişikliği diyoruz ama iklim krizi diyor. Hani bugün yarın değil, artık oluyor. Yapacaksanız bir şey yapın. Yani bu ileride bunu hallederiz abi mantığı bu. Bu mantıkla kimse şey yapamaz yani, hareket etmemesi lazım. Zaten alınmış kararlar var. Bunları uygulayacağız. 1,5 derecede tutmamız gerekiyor. 1,5'ü de geçmek üzereyiz. Yani doğayı, çevreyi korumamız lazım. Yeşil oranı. Bakın şimdi eskiden Türkiye'de, yani doğal mimaride, caddeler, sokaklar denize dik yapılırmış. Çünkü deniz karamel temi içeri girip çıksın, serinletsin. Şu anda öyle bir şey yok. Yani biliyor musunuz? Yani eskiden mesela Güneydoğu Anadolu'da binaların üzerinde batkir denen böyle bir baca vardı. Batkir. Batkir bacası içinde böyle şey var. Hava giriyor içeri. İçerideki perde gibi bir şey var. Rüzgar nereden gelse gelse onu alıyor, içeri dağıtıyordu. Bütün bu doğal şeyleri yok ettik. Her tarafa tek tip bina yapmaya başladık. Binaların yüksekliği, caddelerin yönü, binaların rengi. Şu anda öyle bir şey yok. Eski Türk evlerinde camlar karşılıklı yapılırdı.
0: Her şey uygundu aslında.
1: Ya işte iklime doğru. Şimdi tek tip yani. Burada Trabzon'da nasıl, burada nasıl yapıyor? Trabzon'da aynısını yapıyoruz. Urfa'ya da aynısını yapıyoruz.
0: Ama uymuyor oraya.
1: Yani Urfa'nın bir rengi var, bir şekli var, bir malzemesi var. Yani bu iklimi biz birazcık sohbet olarak, havadan sudan konuşmaya, ama uygulamada iklimi görmüyoruz. Yani şu anda bu kentsel dönüşümde mesela enerji verimliliği de katılmış işin içine. O yani o faydalı bir şey. Hem iklim hem deprem konusu. Ama bizim biraz daha farklı davranmamız lazım. İklim dostu binalar, şehirler üretmemiz lazım. İşte diyor ya, işte sular geliyor işte şuradan, püskürtüyorlar suları böyle filan. Bunun yerine ağaçlarla böyle taç olmuş sokaklar lazım.
0: Yapmamız lazım. Evet. Tam oraya götürecektim sizi. Şimdi o binalardan püsküren sular var ya, Japonya'da çok yaygın olarak karşımıza çıktı. Bir Japonya'ya bağlanalım mı? Bir soralım. Bu görüntü gerçi Çin'den şu an arkadaşlarımızın getirdiği, fakat aslında Japonya'dan ilham almış

0: Yine bu binalardan püsküren sular. Bir Japonya'ya bağlanalım. Beyza Kaya'ya bağlanacağız. Soracağız bakalım halkı serinletmek için neler yapılıyor? Bu serinletme sistemleri nedir? Hoş geldiniz Beyza Kaya.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Gizem Hanım.
0: Merhabalar. Şimdi alınan önlemleri bir sormak isteriz. Bu kuru sis yöntemi çokça karşımıza çıktı Japonya'da halkı serinletmek için ve daha pek çok önlem var. Sizden dinleyelim lütfen.
1: Suyu yaklaşık olarak 10 mikrometreden daha küçük böyle gözle görülen zerreler halinde püskürten bir teknoloji var. Buharlaşmalı soğutma teknoloji diye geçiyor. Bu sistemde daha çok böyle damlacıkların havada anında buharlaşması ve çevredeki ısıyı böyle emmesi prensibiyle çalışan bir teknoloji. Fakat mesela bunu bu Çin'deki görüntüler gibi çok büyük alanlarda değil de daha çok böyle bazı metroların girişlerinde, özellikle bazı çok turistlerin gezmiş olduğu tapınakların belli bölgelerinde, otobüs duraklarında ya da alışveriş merkezlerinin önünde görebiliyoruz. Tokyo'daki en büyük püskürtme Roppongi His denilen buranın çok böyle ünlü bir alışveriş ve yaşam alanında 185 metrekareyi yaklaşık soğutan bir yer. En büyüğü ama onun dışında daha böyle daha küçük yerlerde ve lokal şeklinde görebiliyoruz. Bu su ısıt, dry mist diye geçiyor.
0: Evet, şu an
1: Bunu daha çok
0: fotoğraflar da geldi ekrana.
1: evet, bunlar Japonya'dan. Anlık böyle dediğim gibi alışveriş merkezlerinin önünde, bekleme yerlerinde, tapınaklarının içlerinde belli bölgelerde sadece sınırlı.
0: Başka ne gibi önlemler var Japonya'da onu sorayım size. Çünkü sadece bu dry mist yöntemi değil, pek çok bireysel hem bireysel var hem yine hükümetin aldığı önlemler var. Hatta konuyu klimalara da getirmek istiyorum. Çünkü zannediyorum Japonya'da kullanımı yaygın. Biz Avrupa'ya da bir bağlantı yaptık orada. Pek yaygın değil ama bu sene büyük bir talep var diye. Hem klimayı sorayım size hem de diğer alınan önlemleri.
1: Evet, klima kullanımı Japonya'da yani %100 diyebilirim sanırım. Her yerde klima var. Hatta şöyle söyleyeyim, dışarıdan çıkıp içerideki bir mekana girdiğinizde artık üşümeye başlayacak kadar yüksek oranda klima çalıştırılıyor. Japonya'daki temel prensip insanların hayat sağlığıdır. Yani insanın yaşam kalitesi ve insanın hayatta kalmasıdır. Bu anlamda da 2024 yılında 2000'den fazla kişi sıcak çarpması sebebiyle hayatını kaybetti. Bu sebeple de birçok kanun devreye girdi. Bu anlamda da birçok mekan ciddi anlamda klima kullanımını hem teşvik ediyor hem de dediğim gibi içeri girdiğinizde eliniz ayağınız üşüyecek kadar çok soğutulmuş mekanlara girip anında serinlemek mümkün oluyor.
0: Bir de çalışanlar için alınan önlemleri sorayım. Hatta öğrenciler için. Mesela kravat zorunluluğu kaldırıldı gibi kıyafet esneklikleri var ya da öğrencilerin ders saatlerinin değiştirilmesi gibi. Hatta yine yönetmenimden rica edeyim. Bu dışarıda çalışanlar için farklı giysiler de var. Fanlı, klimalı, siz ne derseniz
1: Evet.
0: sensörlü giysiler. Hani biraz da onları sorayım size.
1: Evet, şimdi şöyle özellikle hava 31 dereceye geçtiği andan itibaren okullardaki tüm etkinlikler yani dışarıda yapılan etkinlikler iptal ediliyor. Ya klimalı bir alanda yapılıyor veya hiç yapılmıyor. Kravat ve ceket kullanımı da belirli aylar arasında kısıtlanıyor. Bu sadece öğrenciler için geçerli değil. Çalışanlar için de kravat ve ceket kullanımı kaldırılıyor. Ama özellikle inşaat işçileri gibi sokakta çalışanlar ya da trafik polisleri gibi günün tamamını dışarıda geçiren insanlar için farklı önlemler var. Vantilatörlü yelekler bunlar evet. Bunları kişi giydiği zaman böyle saatlerce bir serinlik hissedebiliyor. Onun dışında boyunluklar var. Çok özel bir boyunluk var. 28 derecede bile soğukluk verebiliyor. Yani herhangi bir şekilde bir evet şu an tam bu ekrandaki görüntü. Bu Japonya'ya has bir şey. Bunun normal pille çalışanı USB ile şarj edileni var. Şu an görüntüdeki. Ve onun dışında az önceki görüntülerde gördük. Çok ciddi eczanelerden alınabilecek güzel ürünler var. Mesela köpükler var. Sıkıyorsunuz bedeninizde soğukluk yaratıyor. Mendiller var mentollü. Yine vücudunuza sürdüğünüzde onlar da böyle bir serinlik hissi sağlıyor. Ve insanların kıyafetleri, giyimleri bizim ülkemizden çok farklı. Kadınlar hem böyle güzelliğini korumak, hem güneşlenmemek, hem de cilt beyazlığını korumak için birçok kadın burada peçe takıyor.

0: akıyor. Peçeler burundan itibaren boyunu kaplayacak şekilde aşağıya doğru. Kısa kollu tişörtlerin içine giyebilecekleri kolluklar takıyorlar. Şemsiyelerin hepsi UV filtre şemsiyeleri. Bir de şemsiyeye bir tane fan takılıyor. Yani vücudu hiçbir şekilde güneş almadan günlerini bu şekilde sıcakta kendilerini korumaya çalışıyorlar. Bir de eczanelerde satılan özel bir su var. İyon suları diye geçiyor. Onları da yine içtiğiniz zaman içi böyle hafif şekerli ve tuzlu, hem sıcak çarpmasını önlemesi hem de kişide böyle bir tansiyon ya da daha farklı bir rahatsızlık varsa, şeker varsa kişiyi biraz denge altına almak için çıkartılan özel sular var. Kısacası hem devlet bu anlamda iyi şeyler yapıyor hem de kişisel olarak bireyler de çok ciddi anlamda kendilerini güneşten korumaya çalışıyorlar.
1: Her türlü önlem alınmış gibi Beyza Hanım. Son bir sorum olsun size, az önce görüntülerde gördüğüm. Bu asfalta yapılan bir çalışma var. O nedir acaba?
0: O ikisini aslında onunla birlikte şundan da bahsetmek istiyorum. Az önce hocamız da bahsediyordu ama şöyle bir şey var. İki tane bence çok güzel önlem. Asfaltlara özel sürülen bir polikarbonat, ismini yanlış veriyor olmayayım, bir madde var. Ve bu madde asfaltın buharlaşmasını önlüyor. Yani hava çok sıcak bile olsa asfalt 8-9 derecede stabil kalabiliyor. Bir de bunun dışında binaların üstlerini yeşillendiriyorlar. O kadar fazla binanın üstünde bir yeşillik alan yaratıyorlar ki içi orman gibi böyle dolaşabiliyorsunuz. Tabii buraların, benim oturduğum mesela şu anki binada böyle bir sistem yok ama daha çok rezidanslarda ve çok tatlı binalarda var. Bu ekranda görülen de Harajuku Caddesi'nde hem böyle bir orman hem yarı bina gibi. Kısacası hem asfaltta da hem binada da sıcakla ve bu iklim değişiklikleriyle ilgili Japonya elinden geleni yapmaya çalışıyor.
1: Bunun sonucunda da zannediyorum Avrupa'da gördüğümüz gibi büyük bir kriz görmüyoruz desek herhalde yanlış olmaz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Son bir şey eklemek
1: lütfen
0: isterim.
1: Buyurun.
0: Eğer müsaade edersen.
1: Elbette.
0: 2024 yılında dediğim gibi çok fazla kişi hayatını kaybetti sıcak çarpmasından dolayı. Bunların bir kısmı yaşlı. Bu sebeple belediye yeni önlemleri almaya başladı. Özel alarm verilen saatler var. Telefonlara da bazen sinyal gelebiliyor. Ya da sokaklarda belli tabelalarda evet şimdi çok sıcak, şimdi çok dikkat edin gibi böyle bazı yazılı uyarılar var. Bu uyarılar geldiği zaman bazı belediye binaları, bunlar işte kütüphaneler olabilir, bazı belediyelerin belki salonları olabilir. Belediyeler burayı kapıların halka açmak zorunda. Amaç o sırada çok alarm verilen durumlarda kişilerin dışarıda olmalısını engellemek ve en kısa sürede de belediye binalarında kendilerini serinleyebilecekleri alanlara doğru geçiş yapmalarını sağlamak. Bu da yine Tokyo, hem sadece Tokyo'da değil tüm Japonya'da alınan önlemler arasında yer alıyor.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun aktardığınız bilgiler için. Teşekkürler Beyza.
0: Rica ederim. Japonya'dan hoşçakalın.
1: Sağ olun. Hocam Japonya bayağı bir önlem almış gibi, ne dersiniz?
2: Bir de onlar kültür olarak yanmaya, güneşte bronzlaşmayı çirkinlik sayıyorlar.
1: Gösterdi ya işte az önce bütün buradan yer peçe, böyle, şemsiye.
2: Tabii buradan buraya aşağıya doğru eldiven giyerler, asla bronzlaşmazlar. Yani bronz birisinin çirkin olarak kabul ederler. Onların kremleri bile mesela nemlendirici krem bile sürsen yüzün bembeyaz olur böyle. Hortlak gibi olur. Japonlar güneşten çok korkan bir şey, yani de uzak duran bir ülke. Hani o spreyler var ya mesela, suyu spreyliyorlar. Aslında o bizim Anadolu'da var yani o. Bizim Anadolu'daki esnaf yolu sürekli ıslatır, sular.
1: Doğru, serinletir bütün sokakları.
2: İşte o ne oluyor? Buharlaşmayla serinleme aynı şey. Şimdi bir molekül, su molekülü bir tane buharlaştığı zaman 540 kaloriyi alıyor o ortamdan. O buharlaşmak için, fazla içmek için. Ama çok nemli yerlerde o işe yaramaz.
1: Hocam şimdi az önce dediniz ya iklim krizi var artık, öyle adlandırıyor aktivistler de diye. Bu sene Antalya'da COP31 iklim zirvesi var Kasım'da. Oradan bir beklentinizi sormak isterim. Şimdi ele alınacak pek çok konu var elbette, çözülemeyen hangi sorunlara odaklanacak? Sizce oradan ne çıkar, nasıl takip etmek lazım zirveyi?
2: Şimdi ben şeyi takip ediyorum. Çevre ve Şehircilik İklim Bakanı Murat Kurum, bir de Sıfır Atık Vakfı Başkanı var Samet Ağurbaş. Bunların en çok üzerine durduğu şey, şimdiye kadar her sene bir yerlerde bir zirveler yapılıyor. Bir sürü sözler veriliyor. Bunları uygulanması, implementation.
1: Takipçisi olunacak gibi. Yani

0: Bunlar, bu da söz verildi. Bunlar söz vermek bir şey yaramıyor. Bunu neden uygulamıyor, uygulamıyoruz? Yani biraz sanki uygulama üzerinde durulacak. Yani bu kararların alınan şeyler nasıl uygulanır, nasıl takip edilebilir? Yani belki Antalya'da bu şemalar, bu prosedürler, mekanizmayı kurarlarsa çok işe yarayacak. Yoksa böyle toplan dur her sene işte bir Azerbaycan, Mısır'da. Yani o bile iklimi değiştiriyor. O kadar kişi oraya gidiyor. Yani biz eğer bu uygulanmayacaksa, bunlar sözler yerine getirilmeyecekse bu toplamın bir amacı yok. Galiba bizimkiler biraz bu konu üzerinde biraz duruyor şu anda.
1: Bakılacak bu taahhütler yerine getiriliyor mu diye.
0: Getiriliyor mu? Bir de kırılgan grupların, yani fakirin, yoksulun, gelişmemiş ülkelerin haklarını biraz Türkiye herhalde önemsemeye çalışıyor burada, öne çıkartmaya çalışıyor. Yani bu sözler yerine getirilirse iyi, yoksa otur konuş. Ben artık katılmak istemiyorum o toplantılara. Bir çocuğuna, bir kalabalık.
1: Peki geri dönüşü olmayan bir eşiğe ulaştık mı? Yani bundan sonra her sene daha çok rekor, daha çok sıcaklık, daha çok soğuk havalar. Bunları görür müyüz, yoksa hala bir umut var mı iklim kriziyle mücadelede?
0: Ya biz iklim değişikliğini durduramayız. Mesela şu anda benim dedemin Trabzon'da 100 sene önce yaktığı çoban ateşinin karbondioksit hala havada. 100 sene daha duracak yani bu. Bunlar hemen yok olmuyor. Ama etkisini azaltabiliriz. Kötü etkilerini azaltabiliriz. Bir de buna uyum sağlayabiliriz. Şimdi mesela biz Karadeniz'de ne yapıyoruz? Bütün yolları, parkları, bahçeleri denizin kıyı doldurup yapıyoruz. Bunları yapmamamız lazım. Derenin içine yerleşmememiz lazım. Bu beton yeşil oranı şehirleri yapmamamız lazım ki iklimden çok zarar görmeyelim. Çok fazla kişi ölmesin. Yani bizim şu an yapabileceklerimiz bunlar. Şimdi iklim değişikliği doğal bir tehlike. Bunun afete dönüşmemesi bize bağlı. Biz buna maruz kalacak mıyız? Biz bundan etkilenebilecek miyiz? Biz buna karşı nasıl bir şehirler inşa ediyoruz? Nasıl bir bina yapıyoruz? İzolasyonumuz. Türkiye'de binaların %70'inin hali izolasyon yok. Göğü ısıtıyoruz. Ya düşünebiliyor musun? Mesela diyelim ki bir bina var, izolasyon yok. Güneş vuruyor mesela duvara. Duvar içeriği ısıtıyor. Bütün güneş o duvarı alıyor, duvar içeriği. Sen onu klimayla soğutamazsın, güneşten mücadele edemezsin yani. Şimdi bu Türkiye'nin yapması gereken çok temel şeyler var. Bir kere enerji verimliliği çok önemli, ısı yalıtımı çok önemli, bu bir tasarruf çok önemli. Yani bu az tüket, yeniden kullan, geri dönüştür, 3 tane şey var. Bu biraz Türkiye'de yaşam şeyi olması lazım. Ben buna bazen ekolojik günahlar diyorum. Yani şimdi öldün gittin, bana soracak, dünyaya kadar tahribat verdin yani. Karbon ayak izinle, su ayak izinle ne kadar yıktın, geldin yani, tükettin. Şimdi bir Türk 2,5 dünya varmış gibi tüketiyor. Bir Amerikalı 5 dünya varmış gibi tüketiyor. Bu dünya bunları yerine koyamıyor. Gelecek nesillerin bütün varlıkların, kaynakların içinden yok ediyoruz. O yüzden bu israf günahtır. Zaten bir şeye uyum var bizim. Kültürümüz sevmez bunu. Ama tabii bu biraz da televizyonculardan diyelim kaynaklı. Reklamlar sürekli al. Bilmiyorum, siz alışveriş yapınca...
1: Tüketim çılgınlığını diyorsunuz.
0: Evet, alışveriş yapınca psikolojinize geliyor mu?
1: Gelmiyor hocam.
0: Ya, çoğunun geliyor.
1: Benim psikoloji çok bozuk demek ki.
0: Çoğunun tüketim hastalığı var. Al. Az tüketmemiz lazım. Nereye alıyorsunuz? Doğru. Geri dönüştürmek çok önemli. Bir de yeniden kullanmak. Yani eskiden büyüklerinin elbisesini küçükler giyiyordu falan yani. Şimdi tabii. Zengin olsan bile onu atmamak, kullanmak gerek. Bunlar dünyanın geleceği kaynakları. Sürdürülebilirlik çok önemli bir şey. Döngüsel ekonomi. Şimdi bunları hep konuşuyoruz. Süslü laflar da hayata geçirmemiz lazım.
1: Doğru. Yani. Bozmak çok kolay ama geri getirmek çok zor. İklime de insan eliyle de müdahale edemedik. Yani onları da masaya yatırdık. O olmadı.
0: Ya o hayaller. Önce insan gibi yaşamamız lazım. Benim hanımın bir sözü vardır. Hep ihtiyaç mı, istek mi diye sorar bir şey alacağın zaman. Biz artık isteklerimizi kontrol etmemiz lazım. Biliyorsunuz bu gökdelenleri vurdukları zaman 12 Eylül'de Amerika'da, o zamanki başkan George Bush çıktı televizyona, dedi sevgili Amerikalı vatandaşlarım gidin alışveriş yapın dedi. Çünkü psikolojilerini ancak öyle düzeltebilecekti. Ben de diyorum ki alışveriş yapın ama ihtiyacınız kalın.
1: Gerekeni alın diyorsunuz.
0: Evet, isteklerinizi değil ihtiyaçlarınızı alın.
1: Çok teşekkürler hocam. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu bizimle birlikteydi. Belli ki bir süre daha, hatta yaz sonuna kadar bu konular konuşulmaya devam edecek. Ama biz haftaya bir başka konuyla yine burada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Peki başlayalım. Şöyle ki şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmayla başlayalım. Şimdi bu soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Ula hakkında iddianame hazırlandı. Hangi suçlardan ne ceza istendi? Bakalım.
1: Herkes tamam mı?
2: Güllü nasıl öldü? Dengesini kaybedip düştü mü? İntihar mı etti? Kızı mı itti? Tüm bu soruların yanıtının arandığı soruşturma tamamlandı. İddianamede Güllü'nün kızına tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlaması yöneltildi. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre Güllü 18 metre yükseklikten düştü. Pencere önünde yüzü oda içine bakar pozisyondaydı. Tuğyan Gülter ise annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Kamera görüntülerinde ilk çarpma sesinden birkaç saniye içerisinde iki çarpma sesi daha geldiği ve ilkinin üzerinden 7 saniye geçmesine rağmen Tuğyan Gülter ve Sultanoğlu'dan refleksle bağırma sesi gelmediğine dikkat çekildi. İkilinin Güllü'ye yakın mesafeleri dikkate alındığında yakalama, kurtarma gibi fiziksel refleks verecekleri ve düşme olayına şahit oldukları değerlendirildi.
3: Cinayet işiniz mi işlediniz?
2: İlk ifadesinde olayı görmediğini öne süren Sultan Nur Ulu, daha sonra Güllü'nün yüzü pencereye dönükken kızı tarafından pencereden atıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine alınan ek bilirkişi raporunda Güllü'nün yüzü pencereden dışarı bakar vaziyette düşmesi halinde vücudunun ön kısmında kızarıklık olacağı ancak bunun olmadığı kaydedildi.
1: Herkes tamam mı?
2: İddianamede Tuğyan Gülter'in denge sorunu olan annesinin alkollü olmasına rağmen pencere tarafına geçişini önlemediği belirtildi. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemleri, olay sonrası yurt dışına çıkmayla ilgili araştırmalar yapması, Sultanoğlu'yu sürekli takip edip gerçekleri anlatmaması için tehdit etmesi delil olarak sayıldı. Tutuklu Tuğyan Gülter'in tasarlayarak yakın

0: akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sultan Nur Ulu için de yalan tanıklık suçlamasıyla ceza alması talep edildi.
1: Gülistan 9 soruşturması kapsamında 3 şüpheli daha tutuklandı bu arada ve tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü de var. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amirinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmış, 5'i serbest kalmıştı. Kalan 5 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Dönemin Asayiş Şube Müdürü ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdürü Yardımcısı olan Ertuğrul Aslan dahil 3 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselmiş durumda. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Çin'e Balıkesir, Susurluk, İzmir Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. İbrahim Yumaklı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Aydın, Balıkesir ve İzmir'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı rüzgarın şiddetini arttırdığı 29 Temmuz çarşamba gününden bu yana 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale ettik ve bu yangınların tamamını kontrol altına aldık ifadelerini kullandı Yumaklı. Yangınlara ilişkin uyarılarını da yineledi. Yangın riski halen devam ediyor. Ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda olmaya devam edecek. Sizlerden de ricamız rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmamak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturmalara dair detayları paylaştı. 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi.
0: Yeşil Vatan vurgusu yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmanın detaylarını paylaştı.
2: Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ilgili kamu kurumlarıyla eş güdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor. Bu çerçevede 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir.
0: Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve düzenli olarak takip ettiğine dikkat çekti. Tedbirsizlik ya da ihmal sebebiyle yangınlara sebebiyet verenlerin adaletin önüne çıkarılacağını belirten Gürlek, tedbir ve yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını ifade etti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında MIT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu ve kentin farklı noktalarında 4 ayda 14 kez kameralar tarafından tespit edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de FETÖ'cü Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde de uyuşturucu madde çıktığını paylaştı.
0: Saçını ve sakalını değiştirdi. Şapka ve bere taktı. Ama 4 ayda 14 kez kentin farklı noktasındaki kameralara yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin firari üyesi FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ve daha sonra ihraç edilen Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında şehrin farklı noktalarındaki kameralar ve MIT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle kentin merkezinde bulunan Anıt Park çevresindeki bir kameranın 14 Mart'ta görüntülediği kişinin %77 benzerlikle FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe olduğu belirlendi. Ardından yakın takip başladı. Darbe girişiminden bu yana firari olan FETÖ'cü Karatepe, 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MIT'in etkili yüz tanıma sistemi, kameraların kaydettiği kişinin %65 ile %83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti. Kırmızı bültenle aranan terörist Karatepe'nin saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı anlaşıldı. Teknik takip sonucunda firari FETÖ'cünün saklandığı hücre evi belirlendi. MİT Emniyet Genel Müdürlüğü ile Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı. MİT'in yüz tanıma sistemi terörün yanı sıra organize suç örgütü, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananların yakalanmasında da etkin şekilde kullanılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona ilişkin yeni bir açıklama geldi. Adım adım takip yapıldığını ve kaçtığı yolların tükendiğini ifade etti. Karatepe'nin sağlık raporunda alkol tespit edildiği ve yakalandığı hücre evinde de uyuşturucu madde çıktığını paylaştı. Bakan Çiftçi, hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir. Devletimizin çelikten iradesi son teröristi de karanlığından çekip alacak ve adalete teslim edecektir dedi.
1: Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi adliyeye sevk edildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek ve soruşturma bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, imar ve ruhsat işlemlerinde menfaat sağlama iddiaları üzerine başlatılmıştı. Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizleri de soruşturma dosyasına dahil edildi. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi bu haftada çok yoğun olacak. Ne var? Başlık bu. Çocuklarla ilgili düzenleme genel kurulda ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifinin de bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Ayrıca salı ve çarşamba günleri de grup toplantıları var.
0: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin atılacak çerçeve yasa adımı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifini görüşecek. Düzenlemeyle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. Teklifte 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bu suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırı 27 yıla yükselecek. Bir yandan gözler terörsüz Türkiye süreciyle ilgili atılacak yasal adımda olacak. Bu hafta teklifin meclise gelmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi bu arada. Geri dönmek imkansız diyor Bahçeli. Hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir dedi MHP lideri. Meselenin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini söyledi.
0: Terörsüz Türkiye'nin geri dönülmesi mümkün olmayan tarihi bir adım olduğuna dikkat çekti. Hiçbir politik oyun bizi geri döndüremeyecektir dedi.
2: Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir. Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. ülkemiz adına iyi olanı istediklerini söyleyerek kendilerini maskeleyenler, terör kökten çözüldüğü zaman kullandıkları en önemli politik malzemelerden birini yitirecekleri için kaygı duymaktadırlar. Fakat şunu bilmelidirler ki, oynadıkları hiçbir politik oyun, gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedi.
2: Artık enerji, uluslararası sistemde güç dengelerini etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Enerjiye erişim, enerji akışlarını yönetebilme ve bu akışlara yön verebilme kapasitesi, ülkelerin küresel sistemdeki yerini doğrudan belirlemektedir. Türkiye, bu yeni dönemi doğru okuyan, riskleri doğru analiz eden, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin kızıl elmasıdır.
1: Ve Özgür Özel, yeni parti genel başkanı, bu haftaya meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa teklifiyle ilgili konuştu. Bizim Kürt meselesiyle ilgili tavrımız, desteğimiz konjektürel bir mesele değil, bu ilkesel bir mesele dedi.
0: Çerçeve yasayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, süreci önemsiyoruz ve bu yönüyle de destekliyoruz dedi.
2: Bizim Kürt meselesiyle ilgili tavrımız ya da barışa dair umudumuz, desteğimiz konjonktürel bir mesele değil. Bu ilkesel bir mesele ve bu temel yaklaşımın dışına ben çıkmam. Arkadaşlarımızın da bu noktada bu temel yaklaşımda bir problemi yok. Kürt sorununun olmadığı, terörün olmadığı, bütçenin terörle mücadeleye, silahlanmaya değil, kalkınmaya ve insanların refahına ayrıldığı bir Türkiye'yi yönetmek istiyoruz. Bu açıdan da bu yaşananları, bu yaşanacak süreci önemsiyoruz ve bu yönüyle de destekliyoruz.
0: Özel'in meclis başkanı Kurtulmuş'a yönelik eleştirileri vardı. Terörsüz Türkiye sürecinin dışında tutulmaya çalışıldıklarını öne sürdü.
2: Numan Bey geçtiğimiz hafta partilerin genel başkanlarına, gruplarına ziyarette bulundu. Bizi de bir toplantıya çağırdı CHP'de grup başkanı iken. Kemal Bey'le de bir görüşme yapmıştı. Biz de yeni parti kurulduktan sonra ve genel başkan olduktan sonra kendisini bekleyeceğimizi söyledik. Şu anda hani bütün partilerin mutabakatıyla geliyor falan gibi söylemle tarif edilen çalışma bir ziyaret ya da bir metni paylaşma gibi bir şey olmadığı için bilmiyorum yani ne geldiğini. Bizim böyle bir mutabakatımız yok ama başta söylediğim gibi ilkesel olarak meselenin çözümüne yönelik bakıyoruz. Bizi bu işin dışında tutmak istediklerini de çok iyi biliyoruz.
0: Özel çerçeve yasa çıkarken Demirtaş cezaevinden izleyecek. Bu olmaz. Onu artık evinde ziyaret etmek istiyorum dedi.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Bir açıklaması var. Adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir dedi. Ve İsrail'in Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımlarının yakından takip edildiğini de ifade etti açıklamasında.
0: Sağ olun. Kıbrıs Adası'ndaki gelişmeleri değerlendirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Savunma Bakanlığı'na yazılı soru önergesi vererek, NATO'nun yeni güvenlik mimarisini Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında artan işbirliğine karşı nasıl adım atacağını sordu. İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden girişimlerin tespit edilip edilmediği sorusunu da yöneltti. Bakan Güler önergeye verdiği yazılı yanıtta Türkiye'nin İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetiminde faaliyetleri de dahil olmak üzere adada ve bölgedeki gelişmeleri ve muhtemel etkilerini dikkatle analiz ettiğini vurguladı. Olası her türlü tehdide karşı gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirtti.
3: Adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bölgesel istikrarın korunması anlayışı çerçevesinde Suriye yönetimiyle yakın koordinasyon ve diyalog içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İsrail'in 1974 anlaşmasına aykırı bir şekilde Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımı ve hukuk dışı eylemleri yakından takip edilmekte, güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda gerekli her türlü tedbir zamanında ve eksiksiz olarak alınmaktadır.
0: Bakan Güler, Soğuk Savaş'ın ardından NATO'nun

0: olan dış harekat, kriz yönetimi ve kurallara dayalı uluslararası düzene odaklandığını da hatırlattı. Türkiye'nin bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında Karadeniz'de güvenlik ve istikrarı sürdürmek maksadıyla NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tüm tedbirleri aldığını kaydetti.
1: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Tercihfest 26 etkinliğinde öğrencilerle buluştu. 21. yüzyıl dünyasına bir umut vaat edecek fikir insanlarına ihtiyacımız var diyor.
2: Biz gerçekten dünyanın sosyal bilimler mükemmeliyet merkezlerinden, araştırma merkezlerinden bir tanesi olmak istiyoruz.
0: Hedefimiz öğrenci ücretleriyle değil, eğitim dışı yatırımlarla ayakta durmak dedi. Daha da iyi noktalara geleceğiz mesajı verdi.
2: Dünyanın bu çalkantılı, öngörülemezliklerin en yüksek olduğu bu çatışmalı döneminde gerçekten insanlığa yeni açılımlar vaat edebilecek, toplumun yaşadığı bunalımlara, sorunlara çözümler getirebilecek lider düşünürlere, fikir insanlarına ihtiyacımız var.
0: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Tercihfest 26 etkinliğine katıldı. Öğrencilerle buluşan Erdoğan, 21. yüzyıl dünyasına bir umut vaat edecek fikir insanlarına ihtiyacımız var dedi.
2: Sosyal bilimler kariyerlerini de sadece basit birer meslek aracı olarak görmenizi değil, dünyanın meselelerini çözmek için iddialı hedeflere yelken açtığınız birer araç olarak görmenizi istiyoruz.
0: Yolun her aşamasında öğrencilere destek olacaklarını belirten Bilal Erdoğan, üniversitelerin kısa vadeli değil, nesiller ve yüzyıllar boyunca etkisini sürdüren evrensel kurumlar olduğu mesajını verdi.
1: Ve Balon Festivali Kapadokya Nevşehir'de bu yıl 7.'si düzenleniyor. Bu arada çok ilginç figürler var balonların üzerinde de. Gökyüzünde de görsel bir şölen oluşuyor haliyle. 3 gün sürüyor festival. Yerli ve yabancı turistler çok yoğun ilgi gösterdi. Bir bakalım.
3: Mükemmel bir ortam var. Çok kalabalık. Wonderful.
4: Gerçekten manzara harika. Burası dünyada bir numara.
3: Çok heyecanlandırıyor, çok mutlu ediyor insanı.
0: Balina, kalp, roket. Birbirinden ilginç figürlü balonlar havalandı. Kapadokya semalarına renk kattı. Nevşehir, Kapadokya Balon Festivali'ne bu yıl bir kez daha ev sahipliği yaptı.
5: Kapadokya deyince belki de aklımıza ilk gelen şey balonlar. Bu yıl hem dünyanın farklı ülkelerinden gelen hem de burada üretilen envai çeşit balon sabahın ilk ışıklarında eşsiz bir manzara oluşturuyor.
6: Bu sene 7.'sini düzenlediğimiz Kapadokya Balon Festivali'nde 34 özel şekilli balonumuz ve 16 tane de normal yolcu balonlarımızla festivali gerçekleştiriyoruz.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivale ilgi büyüktü.
7: Ankara'dan geldik, dün gece geldik, sabah 4.30-5 gibi buradaydık, kahvaltımızı yaptık hızlıca. Sırf balonları izlemek için geldik, 15 aylık bebeğimiz görsün istedik balonları.
8: Her yıl geliyoruz, keyifli oluyor, çok sıcak bir atmosfer var, çok fazla kalabalık.
9: Ankara'dan geliyorum, gece 3'te yola çıktım ve festivale ilk defa geliyorum. Şu an çok heyecanlıyım.
0: Yalnızca yerli balonlar uçmadı. Farklı kıtalardan Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İngiltere gibi 9 ülkede festivalde yer aldı.
10: Bu festivale ikinci gelişim. Buradaki atmosfer gerçekten harika. Çok beğendim. Dünyada bunun gibi bir yer yok gerçekten.
11: 46 yıldır pilotum. Ancak şimdi sadece bu tarz festivallere katılıyorum. Yolcu uçurmuyorum.
0: 3 gün süren festival figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi.
1: Şimdi Ebru Şen'le bir konuşalım. Uzman psikolog kendisi eğer görebilirsem. Şimdi anı biriktirmek yerine içerik üretiyoruz. Aslında gerçekten böyle pazar günü işte bu saat diliminde uzun uzadıya konuşalım istiyorum. Niye öyle? Bir haber vardı Ebru Hanım. Almanya'da sosyal medya kullanan tatilcilerin yarıdan fazlası fotoğraf ya da işte video paylaşmadan duramıyor gibi. Bu minvalde bir haber. Bizde farklı mı? Hayır, değil. İşte yeni bir ankete göre de yani çoğu işte ilgi görmek, bazıları böyle başkalarını kıskandırmak için paylaşım yapıyor. Dediğim gibi bizde de çok farklı değil. Ya biz böyle niye böyle bir arz, niye böyle bir talep var? Kendi talebimizden bahsediyorum. Görülmek istemek, hissetmek. Evet, doğru. Ne dersin?

0: daha fazlasıyla böyle...
1: Sergilemek için ortalıkta oluyoruz galiba.
0: Evet, ya ihtiyaç duyduğumuz şey görülmek mi? Nedir bunun altında yatan psikolojik gerekçe? Buyurun.
1: Evet, hemen başlayayım ben de. Sizin güzel bir yerden girdiniz. Görülme istenci. Şimdi bence sosyal medyada son dönemde fotoğraflar değil, neredeyse gittiğimiz her tatil, yediğimiz her yemek, hatta ilişkilerimiz bile paylaşılırken öncelikle şu yanlışı düzeltmek isterim. Şimdi görülmek istemek bir hastalık değildir. Aksine insanlar doğduğundan beri bir başkasının gözünde var olmak isterler. Bebek annesini gözünün içinde bakarak var olduğunu hisseder. Ancak burada sizin söylediğiniz şey bambaşka.
0: Başka bir şey tabii.
1: Yani evet. Yani aslında bir görülmek istenci yeni bir ihtiyaç değil. Eskiden beri var ama eğer ki biz bunu anı biriktirmek için yapıyorsak, kendimizi ifade etmek için yapıyorsak, bir anlamda mesleki görünür olmak için yapıyorsak ya da ürettiklerimizi paylaşmak istiyorsak bir sorun yok. Ama sizin bahsettiğiniz konu bambaşka bir yer ki asıl mesele de şu. Paylaştıklarımızla biz kendi öz değerimizi ortaya koyar ve gelen geri bildirimlerle buna bir bağlanırsak sıkı sıkı, yani düşük bir beğeniyle kendi öz değerimi düşük hissedersem, yüksek bir beğeniyle de kendimi çok yükseklerde biraz narsistik bir bakış açısıyla da hissedersem, ikisinde de sorun var
0: Ve
1: demektir.
0: gerçek değil, değil mi? Samimi de değil çok, değil mi hocam?
1: Hiç samimi değil, gerçek değil. Zaten her paylaşımda açıkçası günlük ve doğal halimiz değil. Şimdi insanların pek çoğu şu çukura düşüyor diyeceğim. Bir paylaşım görüyoruz. Hani hangi ihtiyaçlardan dolayı aslında paylaşıyoruz? Biraz onlara bahsedeyim ben size. Bir, öncelikle bir sosyal onay almak için bunu istiyoruz. Sosyal onay çok kıymetli. Özellikle ergenlerde, genç yetişkinlerde bir gruba ait olmak, o grubun içerisinde kendini iyi hissetmek için ergenler son derece paylaşımları yüksek oluyor. Ama bakıyorsunuz ki yetişkinliklerde de, yetişkin bireylerde de, değil mi bahsettiğiniz gibi çok yüksek paylaşımlar var. Hatta hemen şurada şu araştırmayı söylemek istiyorum. Özellikle 2024'te yapılan bir Science Advance'da yapılan bir araştırma vardı. Orada 16 bin yetişkin 1,6 milyon paylaşım yapmış. Ve bu 1,6 milyon paylaşım tek tek incelenmiş. Baktıklarında önemli olan şeyin şu olduğunu görmüşler, inceleyenler, araştırma yapanlar. Özellikle beğeni sayılarında kendilerini kötü hisseden grubun gençler olduğunu yakalamışlar. Yetişkinler bu kadar daha fazla etkilenmiyormuş. Demek ki bir anlamda da yine ergenlikte kimlik oluşumunda bu paylaşımlar son derece kıymetli oluyor. Peki neden biz bunları paylaşıyoruz? Ne için bu kadar görünür olmak istiyoruz? Dediniz ya, bir başkasının gözünden var olabilmek, biri başkasına kendini beğendirmek, kendimizi eğer kendi kendimize beğenmiyorsak başkasının bize beğenmesine ne ihtiyaç var, ne gerek var, ne hacet var? Eğer ben kendimden memnun değilsem, başkası benim bir resmimden, gittiğim bir yerden beğeni vermiş, çok da önemli olmuyor
0: Evet hocam,
1: açıkçası.
0: çok özür
1: Öz
0: dilerim. Şimdi
1: değer
0: şöyle,
1: verir.
0: böyle hani interaktif olsun istedim çünkü akılda merak
1: Tabii ki.
0: edilenler de var. Siz de işin uzmanısınız haliyle. Ya yemek yemeye gidiyorsunuz, aslında yemek yenmiyor orada, değil mi? Yani öyle tatile gidiyorsunuz, tatilin her şeyi böyle kare kare falan. Ya bu hani anı biriktirmek meselesi var ya, bir de mesela anı yaşamak. Yani hepimiz aslında o tuzağa düşüyoruz, bu tuzak. Ya bu başka bir psikoloji. Ya kimimiz bunu çok hani göze böyle sokarak yapıyoruz. Kimimiz daha bir şekilde dirayetli oluyor. Yani işte o da çok böyle hani kolay değil. İşte böyle anı biriktirmek yerine içerik üretiyoruz. Doğru gerçekten. Şimdi bu meselesin dediğiniz gibi yani özgüveni etkileyen bir mesele haline neredeyse dönüştü. Yetişkinler dediniz ya, daha çok ergenlerde. Ben bilmiyorum yani, çevremde de bakıyorum, yetişkinlerde de çok daha fazla. Yani bunu böyle kategorize etmeli miyiz? Tabii istatistikler var dediniz. O ayrı, ama hani gittiğimiz restoran ya bunun arkasında sadece bu beğenilme isteği mi yatıyor gerçekten? Yoksa yani daha derinde, daha farklı psikolojik

0: ihtiyaçlar mı var? Yani onu bilmiyorum ama mesela yani sürekli işte bir fotoğraf konulduğunda mutsuz bir insan görmüyorsunuz. Hani mutlu gözükmek zorundaymışız gibi. Değil mi?
1: Evet.
0: Ya değiliz. Evet. Yani oysa değiliz yani.
1: Çok doğru, çünkü biz aslında sosyal medya bir sahne olarak kullanıyoruz. Bir tiyatro sahnesi. O tiyatro sahnesinde de hep en güzel versiyonumuzu çıkartmak istiyoruz. Ama hayat böyle bir şey değil. Diyorum ya, başkalarının paylaştığı bir anı yakaladığımızda oradaki paylaşımlarda kendi hayatımızın bütünüyle karşılaştırıyoruz. Ve ben kendi hayatımın bütününde pijamalı halim de var, ağzımdan salya akan durumum da var, hastalıklı halim de var, saçımın dağınık olduğu hal de var. Yani hep böyle mükemmel bir manken görünüşüyle çıktığımızı düşünmeyelim. Bu yüzden de sahte oluyor. Bu yüzden de çok çabuk tüketiliyor ve insanın ruhunda, eğer ki kendinizi, bir daha söylüyorum, kaygınız varsa, hafif bir depresyonunuz varsa, hatta evet, beden algısıyla ilgili de, beden algınızla ilgili de bir takım sorunlarınız varsa, o zaman sosyal medya sizin maalesef ki böyle tuzaklara düşme yeriniz oluyor. Bu çok önemli. Ailelere belki şunu söyleyebiliriz, özellikle gençler adına. Hülya Hanımcığım, burada çok çok kıymetli olan şey evlatlarımız bence.
0: Tabii.
1: Onların o noktada kendilerini, aynen, değerlendirme biçimleri çok çok kıymetli. Eğer ki bir çocuğuyla konuşurken niçin bunu paylaştın, yine mi paylaştın yerine, o zaman şunu sorması lazım. Bir çocuğun ekranla olan ilişkisinde süreden daha çok, hani derler ya, nicelik önemlidir aslında baktığınızda bu hikayelerde. Ne yapıyor, ne ediyor? Nitelik ve nicelik, pardon, aynı zamanda. Hani bunlar çok kıymetli bir şey. Hani buradaki süreden daha çok ne yaptığı, onun ne şekilde gezindiği, kimlerle konuştuğu, neyi paylaştığı, ne amaçla paylaştığı önemli. Ben şunu sorarım evladıma. Sen bunu paylaşırken bu anı kaydetmek için mi paylaştın? Yoksa başka bir hissiyat mı vardı? Esas burası önemli. Onun o noktadaki hissiyatını yakalayabilmek.
0: Gerçi evet, hatta, evet. Tabii. Buyurun. Buyurun, tamamlayın hocam. Birkaç sorum daha var size.
1: Hatta kontrol duygusuna bakın. Bir şey paylaştı, sürekli gidip bakıyor mu? Kaç kişi beğendi? Kaç kişi yorum yaptı? Ne söylediler gibi şeyler yapıyorsa, o zaman evladımız kendisinin değerini bu tip beğenilerle ölçüyor anlamına gelir. Dikkat etmek gerekiyor demek istedim.
0: Şimdi hocam, bu sadece çocuklardan örnek verdiniz. Çok doğru, önemli. Ama mesela şunu duyuyoruz. Yoksun bu aralar. Neredesin? Ya varım. Yani yoksun ama göremiyoruz seni. Ya nerede göremiyorsun beni? Yani mesela hani sosyal medyada diyelim ki. Ya bir şey paylaşmak, orada tırnak içine söylüyorum, yani fazlasıyla görünür olmakla o değerli olmak ya da tavan yapmak o duygularda, arada böyle bir korelasyon var ve bu bir tuzak aslında. Yani bu tuzağa da düşüyoruz maalesef.
1: İlişki
0: yani hepimiz düşüyoruz.
1: Yetişkinler de düşüyor.
0: İşte, evet. Tabii daha çok yetişkinler aslında yani düşüyoruz.
1: Çok çok kıymetli. Çok kıymetli. Başkasının gözünden değil, kendi gözünüzden kendinizi değerlendirin deriz biz. Kendinizle mutlu olmayan birey başkasına da mutluluk veremez deriz. Hatta ve hatta bir şey daha söyleyeceğim. Eğer ki bu paylaşımlarınızdan sonra geri bildirimlerinizde eğer ki yeterli ihtiyacınızı oradan alamıyorsanız, hani vardır ya hani işte o illaki görülme isteğinizin, depresif oluyorsanız, çökkün oluyorsanız mutlaka bir uzmana gidin. Çünkü öncelikle kendinizle olan ilişkinizi düzenleyin deriz bizler.
0: İlginç
1: tabii
0: gerçekten.
1: Tabii ki tek başına. Tek buyur. Başına bunların hiçbiri tanı koydurmaz. Ancak bir davranış bir kontrol bağımlılığına gidiyorsa, kendinizi hani sürekli kontrol ediyorsanız, paylaşımlarım ne şekilde değerlendirildi diye. Sizi bir belirgin sıkıntıya sokuyorsa, günlük işlevlerinizde ruh halinizi, modunuzu düşürüyorsa, o vakit sahiden de bir profesyonel değerlendirmeye gitmek çok kıymetlidir diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir de şöyle bir şey var, izlemek. Paylaşmanın ötesinde değil mi?
1: Diğer tarafı. Ya şimdi, aynanın diğer tarafı.
0: Evet, aynen öyle. Yani izliyorsunuz. Ya izledikçe başka bir noktaya evriliyorsunuz. O da kıyas.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani orada da bir kıyas, evet, meselesi devreye giriyor. Kıyas meselesi devreye girdiğinde...

0: Yani o eğer güçlü bir psikolojiye sahip değilseniz, güçlü bir kişilik yapısına sahip değilseniz, dahası güçlü bir farkındalık ve gerçekliğe, orada durum başka bir şeye evrilebiliyor yani, ki bu çok yaşanıyor.
1: Evet.
0: Yani sürekli kıyaslama psikolojisi de getiriyor bu teknoloji diyorum tabii, bilmiyorum. Çünkü bu sefer insanlar, aa
1: Kesinlikle
0: bak
1: öyle.
0: öyle, kendi hayatlarından memnun olamıyorlar ve memnuniyet azalıyor galiba, ne dersiniz?
1: Yani duygularınızı regüle edemiyorsanız baktığınızda, hep başkalarının hayatıyla kıyas yaptığınızda zaten bir mutsuzluğa giden tablodan etkileneceksiniz demektir. Ama bir yandan da şu da var, biliyorsunuz ki sosyal medyada özellikle reddedilme ile ilgili olan kısımları buralarda bir egzersiz yapıyorlar. Yani sosyal reddedilmeyi mesela burada bir şeylerle paylaşarak, acaba reddedilecek miyim, beğenilecek miyim, beğenilmeyecek miyim? Başkalarının bunu paylaşmış, ben de yaparsam bununla birlikte o beğenildiğine göre ben de beğenilirim gibi sosyal olarak reddedilme
0: Peki.
1: durumlarınızı da bir anlamda kontrol ediyorsunuz diyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum Ebru Şen, uzman
1: Rica ederim,
0: psikolog.
1: rica
0: Sağ olun
1: ederim.
0: efendim
1: Hoşçakalın,
0: katkılarınızdan
1: sağ olun. İyi
0: dolayı.
1: yayınlar diliyorum,
0: Teşekkür
1: sağ olun.
0: ediyorum. Sağ olun. İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Fiyatı artan ve azalan ürünler bakalım neler? Yani önceki aya göre 199 üründe fiyat artışı görülüyor. 68 ürünün fiyatı da azalıyor. Detayları da muhabirimiz Kaan Uçar anlatsın bize.
2: İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayında en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. 199 üründe artış, 68 üründe de azalış görüldü. Biz de kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte Beyoğlu'nda biz semt pazarındayız. Rengarenk görüyorsunuz tezgahları, Ahmet Korkmaz ekranlarınıza getiriyor. En çok artan ürün %103 yükselerek sivri biber oldu. Şu anda kilosu 100 lira bandında sivri biberin, tabii bu geçtiğimiz aylarda, Haziran ayında aslında daha düşüktü, ancak 100 liraya satılıyordu Temmuz ayında. Şu anda hala daha fiyatı 100-150 lira bandında seyrediyor. Tabii sivri biberi Charleston biber ve dolmalık biber de takip etti. Şunu söyleyeyim, dolma biberi çok fazla pazar tezgahlarında göremiyorsunuz şu anda. Çünkü pazarcılar dedi ki fazla satın alınmadığı için biz de getirmemeyi tercih ediyoruz dediler. Bizim burada konuştuğumuz pazarcılar. Tabii düşenlere geçecek olursak da karpuzu görüyorsunuz. Geçtiğimiz aya göre, aslında Haziran ayına göre düşüş yaşandı. Karpuzda da şu anda kilosu 10 ila 15 lira arasında değişiyor. Karpuzun zaten görüyorsunuz kıpkırmızı, taze taze tezgahlarda yerini almaya başladı. Peki şunu söyleyeyim, aslında biz burada pazarcılarla konuştuğumuzda yükselişin de düşüşün de sebebini tabii söylüyorlar. Diyorlar ki artan maliyetler, artan yakıt fiyatlarını da söylüyorlar. Bundan dolayı yükseldiğini söylüyorlar. Tabii kirazı da hemen bu tarafa doğru görüyoruz. Üzümlü görmeye başladınız tezgahlarda. Bir pazarcı dedi ki üzümün başladığı mevsimde kirazın artık mevsimi kalmaz, çok da mevsimi geçmiş demektir dedi. Onun da aslında enteresan bir bilgi, onu da söylemek istedim sizlere. En çok düşen tabii fiyatı Temmuz'u, Haziran'a göre Temmuz ayında kiraz oldu. Şu anda 100-150 lira bandında kirazın fiyatı. En çok düşen de dediğim gibi, fiyat en çok düşen üründe Haziran ayına göre kiraz oldu. Tabii görüyorsunuz burada da kalabalık artmaya başladı. Tabii saat itibariyle de vatandaşlar alışveriş için pazara gelmeye başladı. Düşüşte şunu söyleyeyim, kirazı salatalık takip etti %23 düşüşte. Taze fasulye ve karpuzda yine en çok düşen ürünler arasında. Tabii salatalığın da kilosu 70 lira bandında seyrediyor aslında, onu da söyleyebiliriz. Bu tabii vatandaşlarla konuştuğumuzda da genellikle tabii kirazı alan çok. Bu yıl kirazın bolluğundan da bahsediyor. Hem satıcılar hem de alıcılar kirazın çok olduğundan bahsediyorlar. Bununla birlikte karpuzu da alan çok. Tabii mevsimi geldiği için karpuz alan da oldukça fazla. Dediğim gibi kilosu Haziran ayında 15 lira bandında, ancak şu anda 10 lira 12 lira bandına kadar karpuzun kilosu geriye geldi elbette ki. Tabii en çok alınanları sayıyordum sizlere. Karpuz, biberi de tabii bununla birlikte, karpuzla birlikte de kiraz çok alınıyor. En çok yükselen ürün biber. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Salatalığında burada en çok düşenler arasında şu anda fiyatı 70 lira. Ancak vatandaşın şu an için daha çok tercih ettiği şey genellikle kiraz ve karpuz oluyor. Biz konuştuğumuzda buradaki

0: satıcılarla da dedik hani fiyatlar ne olacak, öngörü var mı? Dediler ki fiyatlar bu şekilde devam eder. Eğer afet durumu olmazsa, yani bir sel baskın olmazsa, tarım arazileri zarar görmezse fiyatlar da bu şekilde seyredilmesi bekleniyor.
1: Peki diğer haberlerle devam edelim. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan parlamentonun ilk oturumunun başlamasının ardından istifa etti ve Ermenistan Anayasası'nın ilgili maddesi uyarınca Başbakan Paşinyan ve hükümet Cumhurbaşkanı Haçaturyan'a istifasını sundu. Cumhurbaşkanı istifayı kabul etti. Yeni hükümet kuruluncaya kadar hükümetin görevine devam edeceğini ifade etti Paşinyan. Parlamentodaki çoğunluğun aday göstereceği ismin başbakan olarak atanacağını da söyledi. Parlamento daha sonra Paşinyan'ı yeniden başbakan adayı olarak gösterdi ve Ermenistan'daki son seçimde Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 105 sandalyeden 61'ini kazanmıştı bu arada. Trump'tan bir geri adım var İran'la ilgili. Çünkü sürekli tehdit ediyor biliyorsunuz, daha büyük bir saldırı gelecek diye. Şimdi bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını da ifade etti aslında Donald Trump ve planlanan saldırıları da askıya aldık dedi. Öte yandan Suriye Veliaht Prensi Trump'tan tansiyonu azaltmasını istediği iddia edildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yapılması planlanan saldırıları erteledi. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasını istedi. Trump açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. İran'la diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata vardığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti. Hızlı bir anlaşma yapılabilmesine bağlı olarak saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim dedi. Trump'ın açıklamasına göre anlaşma şartları arasında Hürmüz Boğazı'nın derhal, tamamen ve eksiksiz olarak açılmasıyla İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesi yer aldı. Amerikan güçlerinin saldırı yapmak için teyakkuzda beklediğini söyleyen Trump, İsrail'in de saldırıların durdurulması kararına katıldığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırması durumunda kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz dedi. İran basını da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın altyapısını ve enerji tesislerini hedef alması durumunda Tahran'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol sahalarıyla Katar ve İsrail'in gaz üretim tesislerini hedef alacağını yazdı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü. Riyad'dan gelen açıklamada iki ismin Orta Doğu'da tansiyonu düşürme çabalarını ele aldığı belirtildi. Axios'a göre de Selman Trump'a İran'a yönelik büyük çaplı saldırı planları konusundaki endişelerini dile getirdi. Görüşme konusunda bilgi sahibi olan bir yetkili, Bin Selman'ın Trump'a gerilimi azaltmasını ve saldırıları başlatmaktan kaçınmasını tavsiye ettiğini öne sürdü. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Trump'ın İran'a yönelik saldırı planını askıya almasından hemen önce seyahat uyarısı yayınlamıştı. Orta Doğu'daki Amerikan vatandaşlarının uçuş iptallerine ve hava sahası kapanmalarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtmişti.
1: Ve İran Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları hakkında bildiri yayımladı. Buna göre Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri askeri personel ve teçhizat taşıma amacıyla kullandığı öne sürüldü. Gemilerin radar sistemlerini kapatarak Boğaz'daki güney rotasını takip ettiği de iddia edildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ticari gemilerle askeri personel ve teçhizat taşıdı denildi. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nda radar sistemlerinin kapatıldığı iddia edildi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında bildiri yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri, askeri personel ve teçhizat taşıma amacıyla kullandığı belirtilen bildiride, bu nedenle gemilerin radar sistemlerini kapatarak Boğaz'daki güney rotasını takip ettiği iddia edildi. İçerisinde silah ve personel olduğu iddia edilen gemilerin İran tarafından tespit edilememesi amacıyla radar sistemlerini kapattığı belirtilen bildiride, Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 Temmuz'da İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırdığı iddiasını gerekçe göstererek İran'a saldırılar düzenlediği kaydedildi. Bildiride ayrıca İran'ın bölge ülkelerine karşı düşmanlık beslemediği

0: etmediği ifade edildi. Amerikan üssü bulunan ülkelere İran'a yönelik saldırılarda topraklarını kullandırmamaları çağrısı yapıldı. Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin serbest olduğu 26 Haziran ile 8 Temmuz arasında güvenlik riski çok yüksek olarak değerlendirilmiş, gemi trafiği normal kapasitenin altında kalmıştı. Bazı gemiler konum sinyallerini kapatarak seyir yapmıştı.
1: Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu'na ait konteyner gemisi Karadeniz'de İHA saldırısı sonucunda battı. Bakın ve Yanina adlı gemiye iki İHA ile saldırı yapıldığı açıklandı. Geminin donmuş gıda ile inşaat malzemeleri taşıdığı belirtiliyor. Bu arada gemideki 17 mürettebatın ise kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Kargo gemisi 140 metre uzunluğa ve 22 metre genişliğe sahip. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski gemiye saldırdıklarını açıkladı. Geminin yaptırım listesinde olduğunu ifade etti Zelenski. Savunma kuvvetlerimiz sayesinde gemi denizin dibine gönderildi sözlerini sarf etti. Bir göç meselesiyle İspanya şimdi böyle boğuşuyor aslında. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'nın son yılların en büyük göçmen akınlarından birini yaşadığını biliyoruz. 60 bin göçmenden bahsediyoruz. Bu 60 bin göçmen onlar sınırı geçerken 72 kişi de bu yolda hayatını kaybediyor. Şimdi göçmenler Avrupa'ya geçme umutlarının azalmasıyla Fas'a yavaş yavaş geri dönmeye başladılar. Madrid yönetimi Akdeniz'e tam 500 metrelik deniz bariyeri de kurmuş.
0: Sınır kontrolü büyük ölçüde sağlandı. İspanya'ya yasa dışı yolla geçen on binlerce göçmen Fas'a dönmeye başladı. Madrid yönetimi göçmenlere karşı Akdeniz'e yüzer bariyer kurdu. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla geçen on binlerce göçmen Avrupa'ya geçme umutlarının azalmasıyla Fas'a geri dönmeye başladı. Sınırı yüzerek geçmeye çalışan göçmenlerden hayatını kaybedenler olduğu belirtilirken güvenlik güçleri kent genelinde ve sınır çevresindeki önlemlerini artırdı. İspanya sivil muhafızlarından yapılan açıklamaya göre düzensiz göçmenleri durdurmak için deniz yüzeyine önleme bariyeri de kuruldu. 500 metre uzunluğundaki bariyerin yüzey yüksekliğinin 30 ila 70 santimetreyi bulduğu, su altında 1 metre derinlikte olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı düzensiz göçmen akışı nedeniyle İspanya'ya yönelik seyahat tavsiyesini güncelledi. Ceuta'ya düzensiz göçmen akışının öngörülemeyen ve tehlikeli, güvenlik durumlarına yol açabileceği uyarısında bulunularak bölge için seyahat uyarısının 3. seviyeye çıkarıldığı ifade edildi. Göçmen akınının Avrupa Birliği içinde de neden olduğu kriz de sürüyor. İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya ile Schengen Serbest Dolaşım Anlaşması'nın geçici olarak askıya almış ve sınır kontrollerini yeniden başlatmıştı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göçmen dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme, Ceuta'nın özel durumu nedeniyle buraya denizden geçişi yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
1: Amerika Hazine Bakanı Scott Bessent'in aldığı not kameralara yansımış şöyle. Yani Washington yönetiminin Japon yenini desteklemek için piyasaya müdahaleye hazırlandığı iddialarını da bu haliyle güçlendirdi. Bir bakalım. In December of
2: 2025, the largest bank in Iran collapsed. ABD Başkanı Donald Trump'ın Camp David'de düzenlediği kabine toplantısında kameralara ilginç bir ayrıntı yansıdı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in not defterinde yapılacaklar başlığının altında 5 ila 10 milyar dolarlık Japon yeni satın al ifadesinin yer aldığı görüldü. Not, Washington yönetiminin Japon para birimini desteklemek amacıyla döviz piyasalarına müdahale edeceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Reuters'ın haberine göre ABD Hazine Bakanlığı fotoğrafın çekilmesinden yaklaşık 2 saat önce bazı büyük bankaları olası bir müdahale konusunda bilgilendirdi. Japon finans otoriteleri de aynı gün Tokyo piyasalarında yeni desteklemek için harekete geçmiş, ardından Japon yeni dolar karşısında hızla değer kazanmıştı. Uzmanlar ABD'nin yaklaşık 15 yıl sonra ilk kez Japon yeni lehine doğrudan piyasaya müdahale etmeye hazırlandığını belirtiyor.

0: açıklıyor. ABD Hazine Bakanlığı Japon geni için son müdahalesini 2011'deki deprem ve tsunami felaketinin ardından gerçekleştirmişti.
1: Ve Hatay'da cumartesi akşam saatlerinde bir düğünde atılan havai fişekler otluk alanda yangın çıkardı. Görüntüler var. Büyüyen alevler kısa sürede düğün salonunun çatısına kadar sıçramış. Yangına aldırış etmeyen bazı davetliler halay çekmeye devam etmişler.
2: Rüzgarlı havaya aldırış etmeden havai fişek attılar. Çıkan yangın düğün salonunun çatısına sıçradı. Yangına rağmen eğlence devam etti.
3: Beyhanlı'da bir düğüne gelmiştik. Bir düğün salonunda yangın çıktı.
2: Olay Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki düğünde meydana geldi. İlçedeki bir düğün salonu oldukça kalabalıktı. Şiddetli rüzgara aldırış etmeden düğünde havai fişek atıldı. Düğün salonunun yanında boş bir arazi vardı. İddiaya göre atılan havai fişekler nedeniyle otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek düğün salonunun çatısına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Hem salon görevlileri hem de itfaiye ekipleri alevlerle mücadele etti. Bu sırada ne müzik sesi ne de davul zurna sustu. Yangına aldırış etmeyen bir grup halay çekmeye devam etti.
3: Kimseye bir zarar gelmedi. Hava fişekten çıktığı tahmin ediliyor.
2: Yangın çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Halay dedik, işte düğün dedik, yani oradan böyle devam edelim. Düğünde çalınan oyun havasından kavga çıkmış Bursa'da. İnegöl'deki bir düğünden bahsediyorum. Bir bakalım, bıçaklı bir kavgaya dönüşmüş daha sonra.
2: Düğünde çalınan şarkıyı beğenmediler. Bıçak çekip birbirlerine saldırdılar. Eğlenmeye geldikleri düğünden sedye ile çıktılar. Bir çiftin Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünü vardı. Düğün için her şey hazırdı. Davetliler geldi, düğün başladı. Çalınan oyun havaları eşliğinde hem damat ve gelin hem de davetliler sahnedeydi. İddiaya göre düğünde çalınan müzik iki grubu karşı karşıya getirdi. Çalınan müziği beğenmeyen grupla diğerleri arasında tartışma çıktı. Büyüyen olayda bıçaklar çekildi. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Gelin apar topar salondan çıkarıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Kavga polisin araya girmesiyle son buldu. Eğlenmek için geldikleri düğünde yaralanan 3 kişi salondan sedye ile çıkarıldı. Kavga nedeniyle düğün sona erdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Mersin'de otomobille karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpışıyor. Kazada iki kişi yola savruluyor. Bir çocuk aracın kaputuna düşüyor. Otomobil sürücüsü de önce çocuğu kaputtan indiriyor. Araçla kaçmaya çalışırken de yerde yatan yaralıların üzerinden geçiyor. O anlar kamerada.
2: Önce motosiklete çarptı, ardından kaçmaya çalıştı. Kaçarken yerde yatan yaralıların üzerinden geçti. Olay Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü hızla ilerlerken iddiaya göre sinyal vermeden direksiyonu kırdı. O sırada karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi yola savruldu. Bir çocuksa aracın kaputuna düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası aracından indi, etrafa bakındı. Kaputun üzerindeki küçük çocuğu yere indirdi. Otomobil sürücüsü yaralılara yardım etmek yerine olay yerinden kaçmaya çalıştı. O sırada araçla yerde yatan yaralıların üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
1: Biraz ara verelim ama saat başı yine birlikteyiz efendim. Habertürk'ten ayrılmayın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.
1: CHP'de hala özelciler mi var? Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına safınızı seçin mesajı mı gitti? İzmir AK Parti'ye geçer mi? Yeni parti bağışçıları kimler? Kerem Kırçıval soruyor. Hukukçu avukat Bülent Yücetürk, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu'yla kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş yanıtıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Şimdi şöyle yapalım. Bir son dakika gelişmesi var. Böyle başlayacağız. Hemen yönetmenim Kaan'dan rica ediyorum. Kaan, görüntüleri de getirelim, üzerine konuşalım. Yunanistan'da iki helikopter çarpışmış. Bakın çarpışma anına dair. Söndürme helikopterleri yangınla mücadele ediyor Yunanistan, biliyorsunuz. Fransa gibi, işte Türkiye'de öyle, keza Amerika'da öyle. Yunanistan'da komşuda iki söndürme helikopteri. Mürettebat için tabii bu arada çalışma da başlatılmış. Orman yangınlarıyla mücadele ediyor Yunanistan, biliyorsunuz. İki itfaiye helikopteri bu çarpışan. Arama kurtarma operasyonu da başlatıldı mürettebat için. Bu elimize düşen ilk görüntü, bakın. Çarpışma anı ve sonra düşüyor bu şekilde. Tabii açıklama Yunanistan itfaiye ekiplerinden geliyor. Atina'nın batısı burası. Orman yangınlarıyla mücadele ediyor, biliyorsunuz, batısı. Bir taraftan itfaiye helikopterleriyle söndürme çalışmaları, çünkü hem havadan hem karadan bizde olduğu gibi öyle devam ediyor orada da. İki helikopterin çarpıştığı an, o anı biz veriyoruz, ekranlara getirdik. Satap bölgesi. Şimdi bu kaza burada yaşanıyor ama mürettebat için arama kurtarma operasyonu da başlamış. Çok yeni bir olay bu. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangın nedeniyle tahliye emri verilmiş. İtfaiye ekiplerinin güçlü rüzgar nedeniyle yangınları kontrol altına almakta zorlandığı belirtilmişti. Şimdi orada nasıl bir şey oluyor? Rüzgarın etkisiyle bir savrulma mı var? Tabii uzmanlar sadece böyle çıplak gözle bakarak da bunu çok net bir şekilde değerlendirebilir. Ama tabii ki teknik incelemeler de yapılacak. Ama önce ilk iş mürettebatı bulmaya çalışmak. Yani söndürme helikopteri mürettebatı için. Çünkü çalışma başlatıldı. İki helikopterin çarpıştığı ana dair görüntüler bunlar. Komşuda oluyor Yunanistan'da. Yunanistan'da yangınlarla mücadele ediyor. Birçok ülke gibi. Biz işte bir önceki dilimde aslında iklim değişikliğini konuştuk, biliyorsunuz. Yangınları da konuşuyoruz. Bununla birlikte Yunanistan'dan geldi böyle bir haber, böyle bir görüntü ne yazık ki. Temmuz ayı enflasyon verileri açıklanacak bu arada. Enflasyon rakamları için tahminler ne yönde? Yanıtı da haberimizde.
1: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon Haziran ayında %0,99 artış göstermişti. Yıllık enflasyon da %32,11 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre Temmuz'da aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,82 oldu. 17 ekonomistin katıldığı ankette Temmuz ayı için enflasyon beklentileri %1,35 ile %2,10 arasında yer aldı. Bloomberg HT'nin anketine göre Temmuz'da enflasyonun aylık bazda %1,87, yıllık bazda %31,86 artması bekleniyor. Anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkinde enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 oldu. Enflasyon verileri kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı inceleme hazırlık dosyası uygulamasını hayata geçirecek ve uygulamanın bir amacı var. Elektronik inceleme altyapısını güçlendirmek ve mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanımak.

0: İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye girecek. Hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın uygulamasıyla vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale getirilecek. Mükellefler kendilerinden hangi bilgi ve belgelerin beklendiğini inceleme başlamadan önce elektronik ortamda görebilecek. Hazırlıklarını yeterli süre içinde tamamlayarak inceleme sürecine daha etkin şekilde katılabilecek. Uygulama sayesinde mükellefler tarafından hazırlanan bilgi ve belgeler elektronik ortamda standart formatlarda Vergi Denetim Kurulu'na iletilecek. Uygulamanın özellikle KDV iade incelemelerine katkı sağlaması bekleniyor. Denetim süreçlerini kısaltacak uygulamayla müfettişler inceleme sürecine başlamadan mükellefin düzeltme vermesine de olanak tanınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu uygulamalarla hem elektronik denetim altyapısını güçlendirdiklerini hem de mükellefin vergiye gönüllü uyumu için adım attıklarını belirtti. Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak ifadelerini kullandı.
1: DEM Parti heyeti İmralı Adası'nı ziyaret etti. Ve görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar da ele alındı. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar, Avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığını biliyoruz. Ve gözler bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Ve ziyarette 10-12 maddeden oluşması beklenen teklife dair değerlendirmelerden yapılması da bekleniyor. Diyelim, malum mevzu çerçeve yasa ve bu çerçeve yasayla ilgili değerlendirmeler diyelim. Şimdi çerçeve yasada ne var? Detaylara bakalım.
0: Hukukçu kurmayların toplantıları, partiler arasında temas trafiği, gözler terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımda. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş geride bıraktığımız haftada AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla temas trafiğiyle sürdü. Peki teklifte neler olacak? Kimleri kapsayacak? Geçici müstakil olacak yasada müfessih örgüt, yani kendini feshetmiş, varlığını sona erdirmiş örgüt tanımlaması yapılacak. Kişiye özel ya da genel bir af olmayacak. Çerçeve yasa teklifi 10-12 maddeden oluşacak. Teklifteki 3-4 maddede amaç, kapsam, tanım başlıkları yer alacak. Yasayla örgüt mensuplarına suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor. Ancak DEM Parti bu ayrımın yapılmamasını talep ediyor. Suça karışmayan örgüt üyelerine ve yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlara denetimli serbestlik formülü üzerinde duruluyor. Teklifin süresinin 6 ay ya da 1 yıl olması bekleniyor. Teklifin yeni haftada meclise sunulması bekleniyor. Aynı gün içinde ya da bir sonraki gün Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor. Tekliflerin komisyondan genel kurula getirilmesi için 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak uzlaşı olursa 48 saatten önce teklifin genel kurula getirilebileceği belirtiliyor. Böylelikle çerçeve yasa teklifi meclis tatile girmeden önce yasalaşacak.
1: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu, biliyorsunuz. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddediyor. İhalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadım dedi bakan.
2: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
0: İhalelerde görev ve yetkisinin olmadığını ileri sürdü. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyetteki ifadesinde herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadım dedi.
3: Belediye başkanı olarak bana bağlı birimler özel kalem, iç denetim ve teftiş birimleridir. Bu birimlerin işleyişindeki herhangi bir şüpheli durumun varlığı halinde iç denetim gerekli araştırmayı yapar, rapor doğrultusunda gereği halinde teftiş müdürlüğü devreye girer. Genel olarak başkanın denetim ve gözetim görevi vardır. Hafta içi her gün belediyeye gitmeye çalışırım. Belediyede bulunmadığım zamanlarda kanun ve yönetmelik gereği başkan vekilleri temsil ediyor. Etimesgut Belediye

0: Dilekçesince yapılan ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadım.
1: Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin çekimlerinde belediye imkanlarının kullanıldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimesgut'un tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyenin zarara uğratılmadığını savundu. Ele geçirilen dijital materyallerde ihale ve alımlara ilişkin tespitler sorulan Beşikçioğlu, belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu tarafından hesabına gönderilen 225 bin liraya ilişkin soruya, yurt dışında otel girişte limit sorunu olduğu için borç olarak istediğini söyledi. Beşikçioğlu'na bir konser organizasyonuyla bağlantılı rüşvet ve irtikap iddialarıyla ilgili ses kayıtları da soruldu. Bu işlemlerin kendisine bağlı birim tarafından yürütülmediğini öne sürdü.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Temmuz ayında 1610 dilekçe verildi. Ama o başvurular arasında İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkent olmasını isteyen de vardı. Başlık parası uygulamasının yasaklanmasını isteyen de, o meclise ulaşan ilginç dilekçelere bakalım birlikte.
1: İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkenti olsun. Kamusal alanda cep telefonu hoparlörü açık biçimde konuşmak yasaklansın. Tüm bu istekler Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na iletildi. Vatandaşın dilek ve şikayetlerini inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Temmuz ayında 1610 başvuru yapıldı. Komisyona en çok çalışma ve sosyal güvenlik alanıyla adalete ilişkin konularda başvuruldu. Komisyona dilekçe veren bir kişi İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkent yapılması yönünde talepte bulundu. Bir başka ilginç talep, kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörü açık bir şekilde konuşmanın yasaklanması isteği oldu. Resmi nikah sırasında edinilen evlilik yemini ve başlık parasının yasaklanması, alışveriş merkezlerinin pazar günü kapalı olması, kamuda memur olanların mesaisinin haftada 4 gün olarak düzenlenmesiyle yine komisyona gelen talepler arasında yer aldı.
2: Türkiye ve Irak arasında bir yıllık yeni bir petrol anlaşmasına imza atıldığını söyleyebiliriz ve anlaşmayla günlük 750 bin varil petrol taşınacak. Anlaşmanın detaylarını duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ikili ticaret hacminin artacağını da söyledi.
3: Bu hafta bizler için tarihi bir hafta oldu. Türkiye petrollerinin Kerkük sahalarına ortak olması hakikaten tarihi önemde bir çalışmaydı. Ve bugün hafta sonunda da Irak-Türkiye petrol boru hattının anlaşmasını bir yıllık süreyle uzatma noktasına mutabık kaldık ve bugün imzalar atıldı ilgili şirketlerimiz tarafından.
4: Türkiye ile Irak arasında yeni petrol anlaşması imzalandı. Anlaşmayla günlük 750 bin varil petrol taşınacak. İkili ticaret hacmi artacak.
3: Kerkük'te Türkiye petrollerinin çalışmaya başlıyor olması, inşallah yeni başka sahalarda da çalışmalarımız olacak. Şimdi artık pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz ve bu yeni sayfada da iki ülkenin enerji alanında başta olmak üzere, petrol, doğalgaz, elektrik alanında olmak üzere ama diğer alanlarda da ticari ilişkilerini ve 17 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini çok daha yukarı götürecek bir noktaya inşallah götüreceğiz.
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyr ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek kritik bir adım atıldı. Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmaya varıldı.
3: Çok önemli bir boru hattı. Bugünlerde önemi biraz daha fazla. Zira Hürmüz krizini yaşayan dünyada 20 milyon varilin bir anlamda körfezde takılı kaldığı bir ortamda alternatif bir güzergah oluşturmak adına da fevkalade önem arz ediyor. Ve istiyoruz ki bu 1,5 milyon varil kapasitede günlük kapasitesi olan bu hatlarımız bundan sonra tam kapasitede çalışsınlar ve Irak'tan gelecek petrolü, belki ilerleyen dönemde Kuveyt'ten, körfez ülkelerinden gelecek petrolü de bu güzergah üzerinde biz dünya piyasalarına, Ceyhan'a taşıyalım.
2: Havelsan tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nin kritik kabiliyetlerinden bir bölümü Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Şimdi yazılım alanında yapılan bu ihracat da Azerbaycan'ın hava harekatının operasyonel hazırlığı dakikalara inecek. Ayrıca sistem tüm harekat sürecinin tek merkezden yönetilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.

0: Hava harekatı planlaması, harekatın izlenmesi ve komuta kontrol süreci. Türkiye tarafından Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne yerli yazılım ihraç edildi. Havelsan'ın geliştirdiği komuta kontrol yazılımı olan Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine alındı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen bu sistem, hava harekatının planlaması, yapılışı, izlenmesi ve değerlendirmesi süreçlerini tek bir dijital ortamda bir araya getiriyor. Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, harekat merkezlerinde görev yapan personelin ortak operasyonel resim üzerinden faaliyet göstermesine, görev ve harekat bilgilerinin gerçek zamanlı olarak yönetilmesine ve kritik operasyonel verilerin tek merkezden izlenmesi sayesinde hızlandırılmasına imkan sağlıyor. Böylece planlama ve koordinasyon sürecinde operasyonel hazırlık süreçlerini dakikalara indirerek hava harekatlarında önemli bir manevra kabiliyeti imkanı tanıyor. Havelsan'ın geliştirdiği sistem farklı komuta kademeleri arasında güvenli bilgi paylaşımını destekliyor. Hava harekatına ilişkin kritik bilgilerin eş zamanlı olarak görüntülenmesine ve operasyonların anlık gelişmelere göre yönetilebilmesine olanak tanıyor. Açık ve modüler mimarisi sayesinde mevcut komuta kontrol altyapılarıyla entegre çalışabilen bu sistem, kullanıcı ihtiyaçlarına göre genişletilebilir yapısıyla da öne çıkıyor.
1: Ve kalp diyelim. Konuğum var. Konuğumu da hemen tanıtacağım. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Esen bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Nasılsınız? Yani kalbimiz tabii inanılmaz böyle merkezde duruyor. Ama şöyle de bir şey var. O kadar son zamanlarda böyle kaslı vücutlar kadınlarda, erkeklerde, sosyal medyada her yerde görüyoruz. Tabii ki doğal olarak herkes de böyle bakıyor, özeniyor. Ama şöyle bir şey var. Yani hani akla vücut geliştirme dendiğinde hep ne gelir? Sağlıklı yaşam.
2: Evet.
1: Ama çok böyle ani ölümlerle karşılaştığımız haberleri veriyoruz son zamanlarda sık sık mesela. Çok aşırı spor yapan bazı isimlerin özellikle mesela erken yaşta ölmesine dair benim çok sık çıkıyor haberler karşıma. Biz veriyoruz. Sizler de bu işi zaten yıllarınızı verdiniz, mesai harcadığınız için çok daha rastlıyorsunuzdur. Ne dersiniz?
2: Evet, yani sporla kalp ölümü aslında yan yana gelmesini beklemediğimiz iki kelime. Ama siz de medyada görüyorsunuz. Ani kalp ölümü sahada oluyor, yeri geliyor, antrenman yapan sporcularda görüyoruz ani kalp ölümü. Bu artıyor mu diye de bir kafamızda soru işareti canlanıyor halk olarak tabii, haklı olarak da. En son gündeme de hep böyle kulaktan dolma, aşılar bizi mahvetti gibi bir düşünce geliyor. Ama bu kalp ölümlerinin yaşça erken yaşlara taşınmasının birçok nedeni var ama sporcularda özellikle ani kalp ölümü yeni bir şey değil. Bunun araştırıldığında, bakıldığında alt yapıda maalesef tabii ki performans artırıcı madde kullanımı geliyor. Ne demek performans artırıcı? Yani spor yaparak kas kitlesine ulaşmak doğal bir şey ve protein ağırlıklı beslenerek bu kas yapısına ulaşabiliyorsunuz.
1: Ama bu yol doğru yol.
2: Bu yol doğru yol ama biz bunu hızlı ve miktarı artırmak istiyorsak bazen de kişiler bu yollara başvuruyor. İster profesyonel sporcu olsun, ne demek profesyonel? Kompetisyon, yani yarışmalara katılan, bunu rekabet amaçlı kullanan kişiler olsun veya keyfi için spor yapan insanlar ne yapıyorlar? Diyelim ki daha iyi bir kas yapısına ulaşmak için hızlı yoldan bir hormon tedavisine, yani bunun da adı steroid olarak geçiyor halk arasında. Bu tarz bir takviyeye başvurduğunuzda kalp kası çok hızlı kalınlaşıyor.
1: Vitaminler de buna dahil mi?
2: Vitaminlerin bir kısmı dahil söyleyebiliriz.
1: Ya bunu söyleyin ama, lütfen. Evet, çok önemli çünkü.
2: Protein tozlarının bir kısmı buna dahil. Altını çizmek istediğim konu. Ama en önemli konu bu steroid takviyelerine asla ve asla yer verilmemesi gerektiğini vurgulamak istiyorum.
1: Peki hocam, vitaminler derken hangi vitaminler mesela?
2: Vitamin.
1: Ya çünkü niye? Mesela dışarıdan mesela bir kadın ya da bir erkek işte vücut geliştiriyor falan. Yani kadınlarda da var son dönemde. Yani inanılmaz sağlıklı ama kalp aslında içeriden hasar almış. Ama kalp
2: farklı bir yöne gidiyor olabilir. Haberiniz olmuyor çünkü.
1: Nasıl bunu anlayabilir erken önlem olarak o vücut geliştirenler açısından?

0: söylüyorum. Ya da hangi vitaminleri kullanmamak ya da daha azaltmak gerekiyor bilemiyorum. Ne
1: özellikle
0: dersiniz?
1: Burada tabii vitamin grupları var ve son 5 yılda özellikle COVID sonrası nedir? Sağlıklı yaşam adı altında birçok suplement hayatımıza girdi.
0: Tabii.
1: Ve uzun sağlıklı yaşam dediğimiz bu longevity kapsamında da kas kitlesi çok olan insanların çok uzun yaşayacağı konusunda büyük bir farkındalık oldu. Özellikle kadınlarda da kas kitlen ne kadar fazlaysa o kadar uzun ve sağlıklı yaşayacaksın diye
0: tabii,
1: bir promosyon çıktı.
0: Oraya yatırım yap falan,
1: evet, buraya
0: böyle
1: yatırım
0: sürekli
1: yapın
0: sosyal medyada
1: evet,
0: karşımıza
1: yani oradaki
0: çıkıyor.
1: O multivitaminlerin içerik okumak çok önemli. Özellikle 50 yaş sonrası insanların ginseng içermeyen vitaminler kullanması gerekiyor. Nedir ginseng? Aslında bir doğal stimülan, uyarıcı. Ama bunlar ritim bozukluğu yapabiliyor, tansiyonu yükseltebiliyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Hmm. Öte yönden protein tozları içeriğini okumak lazım.
0: Evet. Çok önemli.
1: Protein tozlarının aşırı kullanımı bağırsakta kalıntı yapıyor ve bunlar bazı bakteriler tarafından damar tıkayıcı proteinlere yol açıyor. Örneğin kişiler diyor ki benim kolesterolüm normal hocam, günde 10 tane yumurta yiyorum mesela. Böyle söylemlerle de karşı
0: tabii
1: karşıya oluyoruz. Yani sağlık farkındalığını aşırı protein tüketimine çevirip ama o proteinin yanında 10 adet yumurtanın içerdiği kolesterolü bilmeyen kişiler kalp krizini tetikliyor olabilir.
0: Ya.
1: Yani orada bir beslenme desteği ve doktor kontrolü çok önemli. Neye başvuracaklar dediniz.
0: Evet.
1: Bir kompetan yani yarışma unsuru içeren spora başlamadan önce mutlaka kalp doktoruna başvurmalarını tavsiye ediyorum.
0: Normalde de mesela herhalde değil mi? Yani aslında
1: evet,
0: bir birey kalp hekimiyle, doktorla böyle sürekli bir flört halinde olmalı. İletişimi
1: evet,
0: mutlaka
1: çok güzel
0: olmalı
1: dediniz.
0: Galiba.
1: Bir
0: Yani
1: dirsek teması olmak
0: diye düşünüyorum.
1: gerekiyor. Çok
0: Çünkü
1: doğru.
0: sporda böyle günümüz streste
1: Evet.
0: Yani
1: Günümüzde
0: her
1: kalp
0: şey var o
1: hastalıkları
0: anlamda.
1: birinci
0: Evet.
1: neden ölüm
0: Tabii.
1: başında
0: Tabii.
1: ve önlenebilir ölüm, altını çizmek istiyorum. Kalp hastalıklarının %80'ini yaşam şeklimizi değiştirerek önleyebiliyoruz. Hani hangi hastalığı bu kadar kolaylıkla önleyebiliriz? Başka hastalık gelmiyor aklıma açıkçası. Dolayısıyla önleyecek kişi de kalp doktorumuz.
0: Kalpte genetik de önlenebilir mi?
1: Genetik altyapınız varsa tabii ki
0: o da değil
1: önlemlerle,
0: mi?
1: biz
0: Önemli.
1: Epigenetik diyoruz. Çünkü o genetik sizin yaşam şeklinizle paketi açılmamış bir kutu olarak düşünün. Siz yaşam şekliniz bozuksa o genetik paket açılıyor. Dolayısıyla yaşam şekliniz çok iyi gidiyorsa genetik paket açılmayabilir. Dolayısıyla
0: Evet.
1: önleyebiliriz. Evet,
0: Evet.
1: sorunuzun
0: Belki
1: yanıtı o.
0: birkaç o vitamin meselesinde aslında herkesin belli bir yaş grubundan sonra, belki 30'lu yaşlardan sonra kullanabilir dediğiniz birkaç vitamin önerisi verebilirsiniz, o bir. İkincisi, bu sağlık kontrolleri önemli galiba, rutin kontroller.
1: Evet.
0: Kalp
1: Evet.
0: için de geçerli,
1: Evet.
0: İşte birçok hastalıklar için geçerli. Yani bunu belki söyleyebiliriz
1: Evet,
0: şimdi.
1: erkeklerde 30 yaşında mutlaka bir kardiyologla, artık eskiden 40'lı 50'li yaşları telaffuz ediyorduk ama
0: Şimdi
1: önleyici
0: çok,
1: olduğumuz yaş artık 30 yaş. Neden? Yeni bir kavram çıktı artık. Kolesterole yaşam boyu maruziyet diye bir kavramımız var. Yani kolesterolünüz yüksek, yaşam boyu yaşayıp 50'li 60'lı yaşlarda kalp hastalıklarını önlemek için başladığınızda çok geç kalınıyor. Çünkü ölümlerin, ani ölümlerin çok büyük bir kısmı zaten 40'lı 50'li yaşlarda oluyor. Onları önleyebilmek için 30 yaşında bizim kişiyle tanışmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Kadınlarda da bu bir 10 yıl sonra olabiliyor. 40'lı yaşlar, perimenopozal yaşlar diyoruz.
0: Çok protein tüketmek, çok fazla vücuda protein yüklemek ama doğal yollarla.
1: Evet.
0: Yine de bunun çok olmasının bir zararı yok mu?
1: Var.
0: Yani
1: Şimdi
0: değil mi
1: onu
0: yani?
1: diyecektim. Bu sporcu ölümlerine bakılmışlar. Bir kısmı da böbrek karaciğer hastalıklarından ölüyorlar aslında. Hani kalp ölümleri var ama bu kadar protein yüklediğiniz zaman, bilinçsiz bir şekilde
0: Tabii.
1: protein yüklediğiniz zaman böbrek ve karaciğerinizin atım kapasitesini de aşmış olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu organların da hasarlanması olasılıklar içinde. Yani kişi hakikaten öncesinde hiçbir kan tahlili, doktor görüşmesi olmadan yoğun bir spor hazırlığına girmemeli.
0: Şimdi hocam, bu kolesterolü önlemek, yani işte bir kan testi yaptınız, tam
1: Evet.
0: kan sayımı diyelim, işte kolesterol en belirleyici, orada baktınız kolesterolünüz çok yüksek çıktı.
1: Evet.
0: İşte siz bir taraftan spor da yapıyorsunuz, protein de tüketiyorsunuz ama
1: evet,
0: kolesterolünüz yüksek çıktı, işte kolesterol ilacı

0: gündeme geldi. O da başka bir şey. Genelde insanlar böyle geri duruyor o kolesterol ilacından.
1: Orada çok büyük ön yargı var.
0: Kardiyologların çoğu tavsiye ediyor. Ben kendi adıma kolesterolüm biraz yüksek çıktı. Kolesterol ilacı kullanmaya başladım. Aynen. Dengeledim. Evet. Dengeledikten sonra herhalde bir rayına oturduktan sonra fakat genetik faktörleri de var. Ben çok iyi spor yapan insanlar görüyorum. Yani günlük yaşamının çok böyle merkezinde duran. İyi beslenseler de o kolesterol oluyor ve sıkıntı

0: kalp damarlarında. Sanırım bu da genetik.
1: Evet, kolesterolün genetik bir mekanizmayla atılması yavaşlıyor bazı insanlarda. Ve bizim Türkiye'de genetik kolesterol yüksekliği diğer toplumlara göre daha fazla. İster toplumsal genetik karmaşamız olsun, akraba evlilikleri olsun, bunun sebebini tam bilmiyoruz ama 200 kişide bir kolesterol yüksekliği görebiliyoruz.
0: Ama çok,
1: çok fazla. Çok yani fazla tüm toplumumuzu düşündüğümüz zaman kolesterol rastlantısal bir şey değil artık. Bizim bunu taramamız gerekiyor hekimler olarak. Dolayısıyla gençlerdeki kalp krizinin en büyük önlenebilir sebebi de bu tür kolesterol vakaları.
0: Şimdi European Heart Journal'da bir araştırma var. Zaten o araştırmayı biz de baz aldık da yani. Şimdi bu vücut geliştirenlerde ani kalp durmasının en temel nedenlerini söylediniz işte. Yani işte steroidler, onların risk oluşturmaları, yanlış beslenme, çok aşırı yüklenme, yani vücudu aşırı zorlama. Bunları söylediniz ama bu tablonun da önemli nedenleri arasında. Genç erkeklerde özellikle dikkat ediyorum. Özellikle bu internet kolayca erişim de sağlanıyor, evet, değil mi? Belki onunla ilgili bir uyarı olur. Çünkü hani çok bunların doğru etkisini de çok siz doğru kendi kliniğinizde ve farklı kliniklerde de görüyorsunuzdur herhalde. Belki buyurun.
1: Benim gördüğüm gençlerdeki en büyük problem spora başladıkları zaman nasıl beslenecekleri konusunda çok kulaktan duyma bilgiler var. Örneğin spora başlamadan önce işte bir karbonhidrat ağırlıklı beslenme, spor sonrası kas iyileşmesi için protein ağırlıklı beslenme ama doğru proteinlerin doğru zamanında alınması. Bu konuları çok bilmiyorlar ve dediğiniz gibi işte spor salonunda kimi insanların yönlendirdiği veya internetten bize bir takım influencerlar adının yönlendirdiği.
0: Ya nasıl?
1: Evet, öyle bir de sektör var maalesef.
0: Kayıtsız kalamıyoruz.
1: Evet.
0: Bunu kullanmalısın.
1: Evet.
0: İşte kas
1: çok
0: kütleni çok hızlı. Sonra bu sefer yani vitaminler konusunda farklı bir kombin yapmaya başlıyoruz. Yani evet, diğer tarafta acayip burada bir şey. Orada güvenli bir sınır olmalı yani.
1: Gerçekten ciddi kafa karışıklıkları var. Yani temiz bilgiye ulaşmakta şu an günümüzde dediğim gibi problem yaşıyoruz. Dolayısıyla en önemli konu, evet, doğru protein kaynaklarıyla beslenildiği zaman doğru sporla bir ölüm vakası beklemiyoruz. Ama ölüm ne zaman çıkıyor? Evet, kas kitleniz. Şuna dikkat çekmek istiyorum. O araştırmacılar da çok güzel bir kelime kullanmışlar.
0: Bakıyorum, araştırma da önümde bir taraftan da.
1: Pozunuzun kitlesi kadar kalbinizin kas kitlesi artıyor diyor araştırmacısı ki biz bunu hekim olarak görüyoruz. Nedir? Pozu şişirmek bir doğal yöntem gibi görünse de kalp de kastan yapılmış bir organ, fazla çalıştığı zaman aynı o pazudaki kaslar gibi şişiyor.
0: Yapmayın hocam, evet, çok acayip
1: çok
0: bir şey değil mi
1: bir
0: bu?
1: Şey bu?
0: İnanılmaz.
1: Yani atıyorum şimdi, bir kalp kasımız 130 gram diyelim, bir kas kitlesinden bahsediyorsak spor yapanların bunların ne kadar fazla arttığını görebiliyoruz ve ani ölümle kaybedilen kişilere otopsi yapmışlar.
0: Kalbini sevmiyorsunuz zaman demek.
1: Kalbinin 3 katı kadar kaslandığı görülüyor. Çünkü kalbin kan damarları, sinir sistemi o gramaj üzerinden etkili. Siz ona 3 kat bir yük yüklediğinizde kaldırmıyor. Ani ölüm gibi riskler de tam bu ritim bozukluklarından oluşuyor. Yani kalp krizi değil bu ölümlerin bir kısmı. Ritim bozukluğu zemininde oluyor.
0: Peki bu ritim bozukluğu da birden o kalp ona dayanamıyor.
1: Dayanamıyor. Yani kalp kasları o iletkenliğe, o elektriki iletkenliğe hazır değil. Kardiyomiyopati dediğimiz kalp kası hastalığı bir nevi oluşturuyoruz. Ama spor yoluyla oluşuyor bu hastalık.
0: Aslında kalp ritminin bozulması, o taşikardi zaman zaman, o iniş çıkışlar, evet, o dengesizlikler yani kalp kriziyle doğru orantılı mı diyoruz? Değilmiş mesela, değil mi? Yani orada ince bir çizgi var.
1: Çizgi var. Yani kalp krizi de bir ölüm. Kalp ölümü. Nedeni ama orada damar tıkanıyor. Damarların tıktığıyla tıkanması söz konusu. Burada damarlarınız açık.
0: Açık
1: damarsal
0: ama
1: bir problem yok. Yok ama kalp kas kitleniz arttığı için elektriksel olarak bir problem ortaya çıkıyor ve ritim bozukluğuyla hayatını kaybedebiliyor kişiler. Bunun da önceden geliyorum demediğini biliyoruz. Çok önemli bu konu. Yani kişinin daha önceden hiçbir şikayeti veya belirtisi olmuyor ki bunu doktora gidip bilsin. Dolayısıyla sporla uğraşan bu noktada insanların aralıklı kontrol yapması bu yüzden çok önemli. Biz bu kas kitlesindeki değişiklikleri görüntüleme metotlarıyla çok güzel görüntüleyebiliyoruz.
0: Görüntüleme dediniz, peki kan testleri?
1: Kan testleri yani mesela, o kolesterol veya metabolik süreçleri yönetmek için

0: Çok önemli ama görüntüleme, kalp ultrasonu, ekokardiyografi, kalp MR'ı buradaki kötüye giden kas kitlesini görebiliyoruz. Yani kas kitlesinde fibroziz dediğimiz bir olgu gelişiyorsa artık kas kitlesi elektriksel iletkenliği bozuluyor ve bu kişi diyoruz ani kalp ölümü yaşayabilir diye uyarılarımızı veriyoruz.
1: Ona göre böyle
0: ona bir yol haritası çizebiliyoruz. Gerçekten de çok önemli.
1: Şimdi bu yol haritası teknoloji acayip bir yerde, evet, değil mi? Yani kayıtsız kalamamak öyle. Hiç. Mesela çok güzel bir kadınsınız. Cildiniz çok güzel, çok hoşsunuz. Siz bir hekimsiniz, evet, ama uzmanlık alanınız tabii ki kalp. Ama işte bakıyorsunuz hani o cilt ürünleri olsun falan, hani insanın kayıtsız kalamadığı gibi birçok, evet, şeye, saç bakım ürünleri. Ama şey, modaya, evet, mesela. Ama bu spora da böyle çünkü ama bir süre sonra siz böyle anlatıyorsunuz ve insan bilinçlendikçe, farkına vardıkça şu ayrıma varmak durumunda. Yani vücut estetiği kadar kalbinin estetiğini, tırnak
0: çok
1: içinde,
0: önemli,
1: kalbinin
0: çok
1: sağlığında düşünmen lazım.
0: Evet.
1: Çünkü kalbinde bir estetiği,
0: evet,
1: var.
0: Evet, çok
1: yani
0: harika.
1: Kalp de galiba öyle. Şimdi bugün bizi izleyenler var. Yüzlerce, binlerce izleyicimiz.
0: Evet.
1: Bu izleyicilerimiz arasında spor yapanlar vardır elbette, birçok insan
0: Evet.
1: gibi. Öyle bir şey söyleyin ki ya bak Mehmet, bak Ayşe, bir şey söyleyeceğim. Yani güvenli sınır denilen şey budur deyin ya da bir şey söyleyin, manşet olsun ve akıllarında kalsın.
0: Çok güzel.
1: O önemli ve bunu asla ihmal etmeyecekleri bir şey. Yani bunu asla ihmal etmeyin deyin yani.
0: Anladım. Yani asla ihmal edilmeyecek konu gerçekten spora başlamadan önce bir doktor kontrolü. Bu net yani. Bunu yaptıralım. Bir de ben hep şunu söylüyorum. Doğada hiçbir şeyde aşırılık yok. Yani doğal deriz, her şeye bir doğalı var deriz, değil mi? Doğada da hiçbir hayvan mesela tehlike olmadan koşmaz. Hiçbir şey, yani hiçbir şey, hiçbir spor dalını abartmamayı tavsiye ediyorum.
1: Bir ya da
0: yani.
1: Birçok şey
0: Evet,
1: hayatta.
0: yani
1: Stres de
0: doğal
1: böyle. Yani
0: sınırlarda olduğu
1: kaygılar.
0: sürece, evet, hiçbir spor kötü değil. Bence her spor dalı çok kıymetli. Yapılmasını hoşlanıyorsanız yapın. Orada hiçbir
1: Sizin
0: engel
1: yaptığınız bir
0: yok.
1: spor dalı var mı?
0: Ben düzenli bir şekilde pilates yapıyorum.
1: Düzenli.
0: Yaklaşık 6 yıldır yapıyorum
1: Ben
0: onu.
1: de düzenli pilates
0: Pandemi
1: yapıyorum ve
0: sonrası
1: çok memnunum. Evet,
0: çok
1: çok. Evet.
0: faydasını görüyorum. Ayrıca
1: Kesin.
0: yürüyüş yapıyorum.
1: Yürüyüş
0: Hani
1: olmazsa olmaz
0: yürüyüş,
1: galiba.
0: şimdi onu diyecektim. Ben tek mesela şunu söylemek istiyorum. Herkesin bir akıllı telefonu var. Hemen adım sayılarını açsınlar. Günlük ortalama 5000'in altında adım atıyorsa bu kişi çok hareketsiz. Yani bir nasıl aracınız var, bıraktınız paslandı. Bütün eklemleriniz, bütün vücut yapınızda paslanıyor. Bizim yaşlanma dediğimiz oksitlenme, paslanma buradan, hareketsizlikten başlıyor. Ve beyin sonra takip ediyor. Beyin de ölüyor, demans oluyor. Yani dolayısıyla hareket etmek çok kıymetli.
1: Tabii.
0: Onu söylemek
1: Aynen
0: istiyorum yani,
1: öyle.
0: evet.
1: Yani gerçekten önemli bu. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun diyelim pazar
0: İyi
1: günü.
0: yayınlar.
1: Umarım faydalı olmuştur. Ben
0: Umarım.
1: çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sağ olun
0: Sağ
1: efendim.
0: olun.
1: Biz devam edelim. Şimdi İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Listenin birinci sırasında %103 artışla sivri biber var. Yani pazar tezgahlarında durum nasıl, bir gidelim bakalım. Yani hem bu raporun detaylarına bakalım hem de sebze ve meyvelerin fiyatlarına birlikte bakalım.
2: Sivri biberin fiyatı Temmuz ayında %103 arttı. Kilosunu 100 liranın altında bulmak zorlaştı.
3: Bibere yaklaşamıyoruz yanına bile. Baksana biberin kilosu kaç para.
2: İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayında İstanbul'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Haziran ayına göre 336 ürünün 199'unda fiyat artışı görülürken 68 ürünün fiyatı da azaldı.
4: Biber çok pahalı. Temmuz'da oldu, 150'ye çıktı.
5: Verilere göre fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün sivri biber oldu. Haziran ayında fiyatı 70-80 lira bandındaydı ancak bu rakam Temmuz ayında 150 liraya kadar yükseldi.
2: Sivri biberi Charleston ve dolmalık biberle kuru soğan ve ıspanak takip etti.
6: Gerektiği kadar alacağım mecburen.
5: Getirmemişsiniz dolmalık biber.
4: Pahalı olduğu için getirmedik.
6: Tarlada daha ucuz. Buraya gelene kadar benzine, mazota yapılan zamdan dolayı fiyatlar yüksek.
2: Fiyatı en çok azalan ürünlere gelince.
5: Fiyatı en çok azalan ürün ise kiraz oldu. Haziran ayında fiyatı 150 liraya kadar çıkmıştı kirazın ancak şu anda 100 lira bandında.
7: Allah gerçekten bu sene bolluk vermiş yani.
2: Kirazı, salatalık, taze fasulye, karpuz ve limon takip etti.
8: Kim söylüyor abi bunu? Ben hiç düştüğünü görmedim ama.
4: Haziran ayında kilo 15 liraydı. Şimdi 10 liradır. Tam mevsim olduğu için ister istemez karpuz bolluğu başladı.
1: Ve 2002 yılında tedavüle giren Avrupa Birliği'nin ortak para birimi olan Euro için ilk kez kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidiliyor. Bakacağız. Euro banknotlarının tasarımı değişiyormuş. Bu hazırlanan tasarımlarda kültür, doğa ve yaban hayatı teması öne çıkarken nihai karar yıl sonunda verilecek ama yine de bakalım bir.
2: Avrupa Birliği ortak para birimi Euro için ilk kez kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidiyor. Euro'nun banknotlarında yapılacak değişikliğe ilişkin 10 öneri Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde tarafından tanıtıldı. Önerilerin 5'i kültür, 5'i ise doğa ve yaban hayatı temasını içeriyor. Her öneri 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 euroluk banknotlar için farklı renk ve görsel tasarım yorumları sunuyor. Kültür temalı banknotların ön yüzünde Amerikan Yunan soprano Maria Callas, Alman besteci Beethoven, bilim insanı Marie Curie, Don Quixote'un yazarı Cervantes ve Leonardo da Vinci yer alıyor. Doğa temalı banknotlarda ise Avrupa'ya özgü farklı doğal manzaralar eşliğinde yalı çapkını, arı kuşu, beyaz leylek, kılıç gaga gibi kuş türleri tasvir ediliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın internet sitesinde 21 Eylül'e kadar açık kalacak ankette toplanacak geri bildirimler, yıl sonunda seçilecek nihai tasarıma katkı sağlayacak. 2002'de tedavüle giren Euro'nun yeni tasarımları 2030'dan önce dolaşıma girmeyecek.
1: Aşırı sıcaklık ve kuraklığın Avrupa'daki etkileri artıyor. Artmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Su çekildi, nükleer santral kapanıyor. Bakın başlığa. Yani Macaristan ülkedeki tek nükleer elektrik santralini kapatmak zorunda kaldı. Soğutma işlemini Tuna Nehri'nden çekilen suyla sağlayan santral 44 yıl sonra ilk kez ama tamamen kapatılmış olacak.
2: Aşırı sıcaklar kuraklığı tetikledi. Tuna Nehri'ndeki su seviyesi rekor düzeyde düşünce ülkenin tek nükleer santrali için geçici kapatma kararı verildi. Avrupa'yı etkileyen aşırı sıcaklar Macaristan'da alarma neden oldu. Alarmın nedeni ise soğutma işleminin Tuna Nehri'nden çekilen suyla yapıldığı Pax nükleer elektrik santrali. Nehirdeki su seviyesinin yağış yetersizliği ve sıcak hava dalgaları nedeniyle Mayıs ayından bu yana dip seviyelere gerilediği, santralin de bu nedenle geçici olarak kapatılacağı açıklandı. Macaristan Başbakanı Macar, ülkenin elektrik ihtiyacının 1/3'ünü karşılayan santralin 44 yıl sonra ilk kez tamamen kapatılmış olacağına dikkat çekti. Macaristan Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkede hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasını bekliyor. Bu da Almanya'dan doğup 10 ülke kat ederek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nde su seviyesinin daha da düşebileceği anlamına geliyor. Avusturya'da da sadece Haziran ayında sıcaklığa bağlı yaklaşık 400 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğine dikkat çekti. Sadece Avrupa değil, Asya kıtası da aşırı sıcakların etkisi altında. Güney Kore'nin Yangsan kentinde termometreler 42 dereceyi gördü. Ülkede 122 yıl sonra sıcaklık rekoru kırıldı.
1: Endonezya'da da bir yolcu gemisinde yangın çıkıyor. En az 5 ölü var, 41 kişi kaybolmuş durumda. Bakın bu olay Endonezya'nın Madura Adası açıklarında yaşanıyor. Surabaya kentinden Masakkar kentine yolcu taşıyan gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gemide 271 yolcu ve mürettebat olduğu belirtiliyor. 225 kişi bu arada kurtarılmış. Kayıp 41 kişi var. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyorlar haliyle. Pegang. Orman yangınları dünyada etkili olmaya devam ediyor ve Yunanistan'daki orman yangınları kuvvetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılıyor. Fransa'da kontrol altına alındı yangın ama daha sonra hemen başladı, yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki orman yangınları

0: Yangınları ise 250 bin hektarlık bir alanda etkili oluyor.
1: Dünya orman yangınlarıyla mücadele etmeyi sürdürüyor. Yunanistan, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yangınlar nedeniyle tahliyeler başladı. Yunanistan'daki orman yangınları hızla yayılıyor. Başkent Atina yakınlarındaki yangın nedeniyle tahliye emri verildi. İtfaiye ekipleri güçlü rüzgarlar nedeniyle yangınları kontrol altına almakta zorlanıyor.
2: Durum özellikle bugün çok zor. Çok güçlü rüzgar var, hızı saatte 73 kilometreye çıkıyor. Bu nedenle yangının ne tarafa gideceğini kestiremiyoruz.
1: Yunan makamları Eğriboz ve Attika bölgeleri içinde orman yangını uyarısı yaptı. Yüzlerce itfaiyecinin yangınlarla mücadelesi sürüyor. Yangınların etkili olduğu bir diğer ülke de Fransa. Ülkenin güneydoğusundaki Var vilayetinde kontrol altına alınan yangınlar yeniden başladı. Bölgeden 2500 kişi tahliye edildi. Yaklaşık 1500 hektarlık alanın yandığı belirtilirken bölge sakinleri söndürme çalışmalarına yardım ediyor.
3: Yangın bizim için bir çevre felaketi. Bize büyük acı veren bir durum. Tüm ormanımız yanıyor. Sonrasında ormanı yeniden yapmamız gerekecek. Ama şimdilik mücadele ediyoruz. Şimdilik çiftçilerle, avcılarla hep birlikte mücadele ediyoruz. İtfaiyecilere yardım etmek, bu korkunç yangını yenmek için buradayız.
1: Yangına yaklaşık 1500 itfaiyeci müdahale ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde orman yangını çıktı. Eyalet genelinde çıkan yangınların 250 bin hektarlık bir alanı etkisi altına aldığı açıklandı. Yangın dumanı nedeniyle Spokane kentini duman kapladı. Binlerce kişi için tahliye emri çıkarılırken yangınlara yaklaşık 4000 kişiyle müdahale edildiği bildirildi. Eyalette yaz başından bu yana yaşanan yangınlarda yaklaşık 450 bin hektarlık alan yandı.
0: Şimdi Hüseyin Öster'le konuşalım. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bizlerle birlikte. Ya Hüseyin, şimdi yeni haftada hava nasıl olacak sorusu çok önemli. Çünkü bir tarafta yangınlar var. Ya bir diğer tarafta da işte biz Miktat Hoca ile konuştuk. Sen de yakından bilirsin, evet, tanırsın. Tabii ki iklim deyince onun tarıma yayına etkisini konuştuk Mine Hanım'la. Çok acayip. Ya bizim yeni normalimiz ne Hüseyin gerçekten? Yani mesela haftaya hava nasıl olacak sorusu. İşte aşırı sıcaklar devam edecek mi? Sıcaklar bir taraftan rüzgar da var mı? Yangınlar tetiklenecek mi?
4: Evet.
0: Ne olacak?
4: Ya şöyle, o Miktat Hoca ile konuştuğunuz yayında hoca 1990 ile 2020 arasındaki yılların ortalamasını kabul ediyoruz gibi, yani ortalamaları anlatırken, neyin normaller olduğunu anlatırken, ya bir sayıya ihtiyaç var, bir normal diyebilmek için ortalama çizgisi çekmek zorundayız. Fakat son 20 yıl o ortalamalar kendi içinde yeni bir indekse, yeni bir ortalama çizgisine dönüştü. O da hep yukarıya doğru, eğimi yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi Türkiye serin bir gaz geçiriyor aslında. Bu Türkiye'nin kuzeyi için İstanbul'da hatırlanacak en serin yazlardan biri. Dışarıda aslında şu anda klima çalıştırmadan çoğu yerde yaşayabilirsiniz kapalı ortamda. Hal böyle olunca zannediyoruz ki dünyada serinlik var, Türkiye'de. Ama dünya az önce görüntülerini verdiğiniz üzere adeta yanıyor.
0: Tabii.
4: Yani Japonya'dan Yunanistan'a, oradan Portekiz'e, oradan gemiye atlayın Amerika kıtasına. Nereye giderseniz, Avustralya'ya, nereye giderseniz aşırı sıcak hava dalgaları var.
0: Çok.
4: Bizim özelliğimiz ne o zaman dersen, biz ve birkaç ülke, işte biraz Yunanistan, biraz Ukrayna, biraz Kırım, bize kuzeyden sarkan soğukların etkisine giriyor. Bunun da uzun uzun sebebini meteorolojik şimdi açıklamayalım ama sonuç olarak bu rüzgarlı havanın içine giriyoruz. Kuzeyden esen rüzgarlar, kuzeydoğudan. Bunların içindeyiz. Yarınki rüzgar tahmini biraz daha iyimser. Kuzey Ege'de fırtına boyutundan kuvvetli rüzgar boyutuna düşüyor. Yine rüzgar var, yine kuvvetli. Ancak o bizim geçtiğimiz 3 gün en fazla hasar aldığımız dönemdeki kadar şiddetli esmesini beklemiyoruz. Bir de İstanbul'da yarın öğlen yağmur ihtimali var. Uzun zamandır yağmuru özleyenler de vardır, yani adını sesini özleyenler. Yarın işte
0: ben
4: saat 12.
0: Ben onlardan biriyim.
4: Sen mi?
0: Evet, tabii.
4: Yani burada da yağmıyor ama biz de çok şikayet etmeyelim. Güneyde 40 dereceler var, İstanbul'da yine tatil için bile buraya gelmekte yarar var şu an. Yani
0: evet, Cizre 49 derecedi. Yani yine 49. Yayın yaparken Miktat Hoca ile bilmiyorum dikkatini çekti mi, o sırada 49 dereceye gösterdi termometre.
4: Ya biz aslında bu ölçümleri biraz daha meteorolojiye uygun hale getirirsek rekorlar hep kırıldığını göreceğiz. 48-49 bunlar hayati tehlike içeren şeyler. Evet. Şimdi İstanbul'daki yarınki yağmuru söylüyorduk.

0: Onu söyleyeyim. 12 ila 3 arası tahmini olarak öğlen arası. Biraz da kuvvetli Avrupa yakası tahmin ediyoruz. Arnavutköy, Bağcılar ama yine Anadolu yakasında bir parça yağmur düşebilir. Kocaeli, Sakarya'da da öyle. Bir parça yağmur ihtimali var yarın. Bunlar serinlik getirecekler. Ama hep geniş alanlarda bakıyoruz. Güneşli. Yani %90'ına yakın ülkemiz güneşli bir pazartesiye başlıyor da işte o Marmara'da var ya demek istedim. Sonra da hafta sonun yaklaşırken bir sonraki cuma, cumartesi sıcak hava dalgası gelebilir Hülya.
1: Ya böyle
0: Bizim de
1: sıcak hava
0: Marmara'da.
1: dalgası dediğin, hani kendi aramızda konuşuyoruz ya, böyle aşırı sıcak, yani inanılmaz sıcak, çok
0: Yani.
1: bunaldık falan dediğimiz o sıcak hava
0: Evet.
1: dalgası gerçekten böyle çok bunaltıcı bir şekilde mi gelecek, yoksa yine arada hafif yağmurların serpiştiği böyle bir şey mi göreceğiz?
0: Bakalım şöyle bakıyoruz. Aslında Güneydoğu Anadolu'da mesela yaklaşık 1,5 aydır sıcak hava dalgası etkili oluyor biliyor musunuz? Basra sıcakları işte o 49 dereceler önce 42 idi Haziran ortasında. Temmuz başında 43-44 gördük. Şimdi ise 45 dereceyi de aştı. Şimdi bunun benzerini beklemiyoruz İstanbul'da veya Ankara'da. Ancak 32-33 dereceleri peş peşe 3-4 gün aşarsak yani mevsim normallerinin 5 derece üzerine 3 gün aşarsanız buna biz sıcak hava dalgası demişler. Bunun terimsel karşılığı ama bana ne hissedeceğiz dersen, evet yazın en sıcak 2-3 günü geliyor. Gelecek cuma, cumartesi, pazar. Ama bu da bizi birden böyle en bunaltıcı öldük bittik durumuna sokmayacak. Biz zaten şu an sıcak bir yaz mevsimindeyiz. Reflekslerimiz sıcağa ayarlı, sıcaktan kaçmaya ayarlı. Yani bizi gafil avlayacak bir hava hala gelmiyor özetle. Avrupa'da olduğu gibi bir durum yok. Daha şanslı sayılırız. Yağmurlar az da olsa temas edebiliyor. Ağustos ayının uzun vadeli tahminleri de İstanbul, Ankara, Bursa gibi batı ve kuzeybatı kentleri şanslı görünüyor Hülya. Yani 27-32 derece arasında gezineceğiz. Bir tek şu 8, 9, 10 Ağustos biraz canımızı yakabilir. Onu da takip edip hafta içi bazen revize oluyor, güncelleniyor, değişiyor tahmin. Onları da aktarmaya sürdürürüz tabii ki Hülya.
1: Çok teşekkür ediyorum Hüseyin, sağ olasın.
0: Ben teşekkür
1: Hüseyin
0: ederim. İyi
1: Öster,
0: haftalar şimdiden herkese.
1: sağ olasın, çok teşekkürler. Habertürk Meteoroloji Mühendisimiz Hüseyin Öster, biraz hem haftaya hava nasıl olacak diye sorduk, hem de genel olarak değerlendirmesini aldık diyelim. Devam edelim. Mardin'de 4 yaşındaki bir çocuk kapısı açık olan araca binerek içeride mahsur kalıyor. Araç içinde baygın halde bulunan Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti. Şimdi bu olay Mazıdağ ilçesine bağlı Ekinciler köyünde yaşanıyor. Muhammed 4 yaşındaydı. Kapısı açık olan araca kendi başına biniyor. Sonra aracın kapısı kapanıyor. Çocuk içeride mahsur kaldı. Güneş altındaki aracın içinde uzun süre kalmış bu çocuk. Ve ailesi tarafından hareketsiz halde bulunmuş. Durumu ağır olan Muhammed Aras Temel hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Tabii ki bu olayla ilgili de bir soruşturma başlatıldı haliyle. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde aileler arasına çıkan kavgada bir kişi traktörü karşı taraftakilerin üzerine sürüyor. Görüntüler var. Adeta can pazarının yaşandığı o anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntülenmiş ve kaydedilmiş. Bakalım.
2: Traktöre binip gaza bastı. Kavga ettiği kişileri ezmeye çalıştı. Olay Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bahçesinde çalıştıktan sonra traktörüyle eve gitmek isteyen Nusret Değen'in peşinden daha önce hayvan otlatma yüzünden husumetli olduğu kişiler geldi. Motosikletten inen gruptakiler traktöre taşlarla saldırdı. Bunun üzerine Nusret de traktörü husumetlilerinin üzerine sürdü. Hedefteki kişiler kaçarak canlarını kurtarmaya çalıştı. O sırada traktörde bulunan köy korucusu yere düşerek yaralandı. Olayda iki kişi ise traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Mersin'de de otomobille karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpışıyor. Kazada iki kişi yola savruluyor. Bir çocuk aracın kaputuna düşüyor. Otomobil sürücüsü önce çocuğu kaputtan indirdi. Araçla kaçmaya çalışırken de yerde yatan yaralıların üzerinden geçti. O anlar da kameraya yansımış.
2: Önce motosiklete çarptı, ardından kaçmaya çalıştı. Kaçarken yerde yatan yaralı

0: Yaralıların üzerinden geçti. Olay Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü hızla ilerlerken icaya göre sinyal vermeden direksiyonu kırdı. O sırada karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi yola savruldu. Bir çocuksa aracın kaputuna düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası aracından indi, etrafa bakındı. Kaputun üzerindeki küçük çocuğu yere indirdi. Otomobil sürücüsü yaralılara yardım etmek yerine olay yerinden kaçmaya çalıştı. O sırada araçla yerde yatan yaralıların üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
1: Bursa'ya gidelim. Orada bir düğünde kavga çıkmış. Düğünde çalınan oyun havasından kavga çıkmış. İnegöl'de yaşanıyor bu olay müzik nedeniyle. Daha sonra bıçaklı bir kavgaya dönüşmüş.
0: Düğünde çalınan şarkıyı beğenmediler. Bıçak çekip birbirlerine saldırdılar. Eğlenmeye geldikleri düğünden sedye ile çıktılar. Bir çiftin Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünü vardı. Düğün için her şey hazırdı. Davetliler geldi, düğün başladı. Çalınan oyun havaları eşliğinde hem damat ve gelin hem de davetliler sahnedeydi. İddiaya göre düğünde çalınan müzik iki grubu karşı karşıya getirdi. Çalınan müziği beğenmeyen grupla diğerleri arasında tartışma çıktı. Büyüyen olayda bıçaklar çekildi. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Gelin apar topar salondan çıkarıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Kavga polisin araya girmesiyle son buldu. Eğlenmek için geldikleri düğünde yaralanan 3 kişi salondan sedye ile çıkarıldı. Kavga nedeniyle düğün sona erdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Hatay'da da bir düğün oluyor cumartesi akşamı. O düğünde de düğünde atılan havai fişekler otluk alanda yangın çıkarıyor. Alevler büyüyor. Kısa sürede düğün salonunun çatısına kadar sıçrıyor. Ama o sırada yangına aldırış etmeyen bazı davetliler halay çekmeye devam etmişler.
0: Rüzgarlı havaya aldırış etmeden havai fişek attılar. Çıkan yangın düğün salonunun çatısına sıçradı. Yangına rağmen eğlence devam etti.
2: Beyoğlu'da bir düğüne gelmiştik. Bir düğün salonunda yangın çıktı.
0: Olay Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki düğünde meydana geldi. İlçedeki bir düğün salonu oldukça kalabalıktı. Şiddetli rüzgara aldırış etmeden düğünde havai fişek atıldı. Düğün salonunun yanında boş bir arazi vardı. İddiaya göre atılan havai fişekler nedeniyle otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek düğün salonunun çatısına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Hem salon görevlileri hem de itfaiye ekipleri alevlerle mücadele etti. Bu sırada ne müzik sesi ne de davul zurna sustu. Yangına aldırış etmeyen bir grup halay çekmeye devam etti.
2: Kimseye bir zarar gelmedi. Havai fişekten çıktığı tahmin ediliyor.
0: Yangın çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul'un Boğazhattı başta olmak üzere doğal sit alanlarında bulunan yüzlerce yıllık ağaçlar hazırlanan röleve planlarıyla kimliklendirilip kayıt altına alınıyor. Akustik tomografi yöntemiyle iç yapıları inceleniyor bu arada. Şimdi amaç olası devrilme risklerini önceden belirleyip ağaçları korumak.
3: Bir ağaca gerçekten bir müdahale gerekiyor mu? Bunu uzmanı karar vermeli.
0: Yüzlerce yıllık anıt ağaçlar kimliklendiriliyor. Akustik tomografi ile inceleniyor. Devrilme riskleri önceden belirlenen ağaçlar bilimsel yöntemlerle koruma altına alınıyor.
3: Çok sağlıklı görülen ağaçlardan biri kolayca devrilebiliyorken Biri içi çürük bile olsa alan

0: da kaldığını görebiliyorsunuz.
1: İstanbul'un tarihi koruları, boğaz yamaçları ya da doğal sit alanlarındaki asırlık ağaçları için bir rapor hazırlanıyor.
0: Aynı insanlar gibi ağaçların da aslında kimliklendirildiği bir rapordan bahsediyoruz. Bu raporun içinde ağaçlara bir numara veriliyor. Hangi alanın rölevesi yapılıyorsa.
1: Numaralandırılan ağaçların türü, çap ve boy değerleri, yaş tespiti gibi unsurlara bakılıyor. Ardından ağacın sağlık durumunu öğrenebilmek için ağaç MR'ı çekiliyor.
0: Ağaçlara yerleştirilen sensörlerle ses dalgalarının hızı ölçülüyor. Sesler içinde gidip geliyor ve ağacın içinde aynı bizim MR'ımız çekilir gibi ağaç MR'ı çekiyoruz ve ağacın neresinde ne var onu görüyoruz.
1: Çalışmanın sonucuna göre ağaçların kaderi belirleniyor.
0: Eğer artık yaşamayan kuru bir ağaçsa, içinde biliyorsunuz böcek yuvası haline dönüşüyor ve o böcekler diğer ağaçlarda bulaşabiliyor bir süre sonra. Bu ağacın kaldırılması gerekiyordur. Ya da ağaç kısmen kurumuştur. Kuruyan dallar ağaçtan uzaklaştırarak ağacın tekrar sağlıklı bir şekilde yaşama devam etmesi sağlanmayı amaçlandırır.
2: İstanbul Fatih'te bir kişi tarihi Haydarhane Camii haziresindeki mezar taşlarını kırdı. Olayın ardından kaçan saldırgan aranıyor.
1: Tarihi caminin haziresine girdi. Mezar taşlarını tekmeleyip kırdı.
3: Gerçekten Haydarhane Camii'nin haziresine verilen bu zarardan dolayı çok büyük üzüntü duyuyorum.
1: Olay İstanbul Fatih'te Cuma akşamı yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarihi Haydarhane Camii haziresine girdi. Tekmeleyerek ve taşla mezar taşlarına zarar verdi. Kırdığı mezar taşı parçalarını hazirenin yanındaki boşlukta biriktiren şüpheli, çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı.
3: 7'ye yakın mezar taşı kırılmış. Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz, tarihimiz. İnşallah cezalarını bulurlar. Bunu canı gönülden istiyorum.
1: Cami imamının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hazirede inceleme yaptı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
2: Peki 6 saatlik yayını ben noktalıyorum. Yayını Semiha Şahin'e devredeceğim ana habere. Görüşmek üzere. İyi pazarlar tekrar. İyi akşamlar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 32, Van 31 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 43, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
5: Bakalım.
6: Amca çok...
7: Sakin olun.
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz.

0: Yolunuz açık olsun.
1: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.
2: CHP'de hala özelciler mi var? Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına safınızı seçin mesajı mı gitti? İzmir AK Parti'ye geçer mi? Yeni parti bağışçıları kimler? Kerem Kırçuval soruyor. Hukukçu avukat Bülent Yücetürk, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu'yla kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş yanıtıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Herkese merhabalar. 2 Ağustos Pazar Habertürk'ü ana haber bültenine hoş geldiniz. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Semiha Şahin. Siyasetten spora, dünyada ve Türkiye'nin gündeminde ne oldu bitti bugün bakacağız. Trump geri adım attı. İran'a saldırıları durdurdu. İran'la anlaşıyoruz dedi ama dün bambaşka bir şey konuşuyorduk. Ve orman yangınları ile ilgili 6 tutuklama var. Bakan açıkladı. Bakacağız detaylarına. Gülistan Doku soruşturmasındaysa 3 kişi daha tutuklandı ve orada tutuklu sayısı 28'e çıktı. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü ve ses kaydına ilişkin de ayrıntılar, bilirkişi raporunu öğrendik. Tutuklu kızına istenen ceza da belli oldu. Hepsi ve daha fazlası için ana haber bülteni başlasın. Orman yangınları büyük oranda söndürüldü derken maalesef bir yangın haberi de Çanakkale'den geldi. Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Akşam saatlerinde Muratlar ve Hacı Bekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan karadan müdahale sürüyor. Şimdi komşu Yunanistan'da korkunç bir kaza yaşandı. Orman yangınlarına su taşıyan iki helikopter havada çarpıştı. Onun ayrıntılarını Taki Berberakis'ten şimdi öğreneceğiz. Taki, neler yaşandı, ne oldu?
1: Semiha, büyük bir trajediden söz ediyoruz. Bugün ikindi. İki helikopter, yangın söndürme helikopteri Atina'nın 70 kilometre batısındaki büyük orman yangını bölgesinde, Psafa bölgesinde havada çarpıştı. Daha doğrusu Augusto Bell helikopter tiplerinden birisi altta seyrederken üstteki alttakinin pervanesine çarptı ve onu tamamen tahrip etti. Bu helikopter olduğu gibi yere düştü ve paramparça oldu. Diğer helikopter, üstteki helikopterin acil iniş yapabildiği saptandı. Acil iniş yapan helikopterde iki mürettebat sağ olarak, yaralı olarak ama sağ olarak çıktı. Ancak diğer helikopter henüz enkazlar yola düşmüş durumda. Enkazlar içinde iki tane yaşam sinyali vermeyen kişi olduğu, mürettebat olduğu bildiriliyor. Yani şu ana kadar doğrulanmış resmi bir açıklama yok ama iki ölüden söz ediliyor Yunan medyasında. Birisi Romanyalı pilot, diğeri ise Yunan koordinatör. Diğer helikopterde de Yunan koordinatör ve Romanyalı pilot vardı. Üç gündür devam eden çok büyük bir yangından söz ediyoruz.
0: Evet.
1: Atina'nın 130 kilometre kuzey batısından başlayarak şimdi 70 kilometre batısına kadar yaklaşmış bir yangın. 3 gündür havadan hiçbir müdahale yapılamıyordu. 8-9 şiddetinde rüzgar vardı. Ancak bugün sadece helikopterlere izin verildi ve bu helikopterler bugün çok yoruldu. Yani biz de takip ediyorduk sabahtan. Deniz çok yakında. Yani ikinci saatlerine kadar onlarca kez su taşıyıp su atışı yaptılar. Dolayısıyla bu bir yandan yorgunluk, mürettebatın yorgunluğu.
0: Evet, Taki, aslında hani resmi bir açıklama yok henüz dedin ama ilk görünen ya da yorumlar özür dilerim, pilot hatası üzerine mi?
1: Pilot hatası üzerine, çünkü bu iki helikopterin bu kadar birbirlerine yakınlaşması çok yasal prosedüre uygun, protokole uygun bir uygulama değil. Burada büyük bir hata olduğu kesin. Ve bu iki ölüme neden oldu. Bilanço çok kabarık Semiha, çünkü iki gün önce de Girit'te büyük orman yangınında iki itfaiyeci öldü. Çünkü otoları dumanların arasında kaldı ve boğularak öldüler. Üç gün önce de Gifyon bölgesinde bir itfaiyeci yangın söndürme çalışmaları sırasında öldü. Dolayısıyla bilanço şu ana kadar 5 ölü. Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de bugünkü kazadan haberi yokken daha sabah saatlerinde insan gücünü çok aşan durumlar meydana geliyor bu yangınlar nedeniyle şeklinde bir açıklama yapmıştı.
0: Peki. Semiha. Taki, çok teşekkür ediyoruz. Taki Berberakis aktardı. Helikopterler yangına su taşıyordu. Havada çarpıştı. Olayın ardından neler yaşandı? Tüm gelişmeleri kendisinden dinledik. Şimdi başlarken aktarmıştık. Çanakkale'de yeni başlayan bir orman yangını var. Bayramiç ilçesinde devam ediyor, müdahale sürüyor. Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu orman yangınlarına yönelik soruşturmalara dair detayları paylaştı. 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış ve 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. Şimdi kendisinden dinleyelim o açıklamayı.
2: Yeşil Vatan vurgusu yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına ilişkin soruşturmanın detaylarını paylaştı.
3: Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ilgili kamu kurumlarıyla eş güdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor. Bu çerçevede 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir.
2: Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve düzenli olarak takip ettiğine dikkat çekti. Tedbirsizlik ya da ihmal sebebiyle yangınlara sebebiyet verenlerin adaletin önüne çıkarılacağını belirten Gürlek, tedbir ve yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını ifade etti.
0: Evet, Bayramiç'ten gelecek olan haberi de bekliyoruz. Ekranlarınıza taşıyacağız. Umarız en kısa sürede söndürülür. Şimdi DEM Parti heyeti de İmralı Adası'nı ziyaret etti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alındı. 3 saatlik süren bu görüşmede heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Gözler bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Ziyarette 10-12 maddeden oluşması beklenen teklife dair değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi. DEM Parti'den yarın ziyarete ilişkin bir açıklama da yapılması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir dedi. MHP lideri meselenin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini anlattı.
2: Terörsüz Türkiye'nin geri dönülmesi mümkün olmayan tarihi bir adım olduğuna dikkat çekti. Hiçbir politik oyun bizi geri döndüremeyecektir dedi.
3: Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir. Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Ülkemiz adına iyi olanı istediklerini söyleyerek kendilerini maskeleyenler, terör kökten çözüldüğü zaman kullandıkları en önemli politik malzemelerden birini yitirecekleri için kaygı duymaktadırlar. Fakat şunu bilmelidirler ki, oynadıkları hiçbir politik oyun, gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin kızıl elması.

0: sınır dedi.
1: Artık enerji, uluslararası sistemde güç dengelerini etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Enerjiye erişim, enerji akışlarını yönetebilme ve bu akışlara yön verebilme kapasitesi, ülkelerin küresel sistemdeki yerini doğrudan belirlemektedir. Türkiye, bu yeni dönemi doğru okuyan, riskleri doğru analiz eden, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır.
2: Efendim, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu haftaya meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa teklifiyle ilgili konuştu. Bizim Kürt meselesiyle ilgili tavrımız, desteğimiz konjonktürel bir mesele değil, bu ilkesel bir mesele dedi.
3: Çerçeve yasayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, süreci önemsiyoruz ve bu yönüyle de destekliyoruz dedi.
1: Bizim Kürt meselesiyle ilgili tavrımız ya da barışa dair umudumuz, desteğimiz konjonktürel bir mesele değil. Bu ilkesel bir mesele ve bu temel yaklaşımın dışına ben çıkmam. Arkadaşlarımızın da bu noktada bu temel yaklaşımda bir problemi yok. Kürt sorununun olmadığı, terörün olmadığı, bütçenin terörle mücadeleye, silahlanmaya değil, kalkınmaya ve insanların refahına ayrıldığı bir Türkiye'yi yönetmek istiyoruz. Bu açıdan da bu yaşananları, bu yaşanacak süreci önemsiyoruz ve bu yönüyle de destekliyoruz.
3: Özel'in meclis başkanı Kurtulmuş'a yönelik eleştirileri vardı. Terörsüz Türkiye sürecinin dışında tutulmaya çalışıldıklarını öne sürdü.
1: Numan Bey geçtiğimiz hafta partilerin genel başkanlarına, gruplarına ziyarette bulundu. Bizi de bir toplantıya çağırdı CHP'de grup başkanıyken. Kemal Bey'le de bir görüşme yapmıştı. Biz de yeni parti kurulduktan sonra ve genel başkan olduktan sonra kendisini bekleyeceğimizi söyledik. Şu anda hani bütün partilerin mutabakatıyla geliyor falan gibi söylemle tarif edilen çalışma bir ziyaret ya da bir metni paylaşma gibi bir şey olmadığı için bilmiyorum yani ne geldiğini. Bizim böyle bir mutabakatımız yok ama başta söylediğim gibi ilkesel olarak meselenin çözümüne yönelik bakıyoruz. Bizi bu işin dışında tutmak istediklerini de çok iyi biliyoruz.
3: Özel çerçeve yasa çıkarken Demirtaş cezaevinden izleyecek. Bu olmaz. Onu artık evinde ziyaret etmek istiyorum dedi.
2: Efendim, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu. Emniyetteki ifadesinde bu suçlamaları reddetti. İhalelerde herhangi bir görev ve yetkim yok. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadım dedi.
4: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misin?
3: İhalelerde görev ve yetkisinin olmadığını ileri sürdü. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyetteki ifadesinde herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadım dedi.
1: Belediye başkanı olarak bana bağlı birimler özel kalem, iç denetim ve teftiş birimleridir. Bu birimlerin işleyişindeki herhangi bir şüpheli durumun varlığı halinde iç denetim gerekli araştırmayı yapar, rapor doğrultusunda gereği halinde teftiş müdürlüğü devreye girer. Genel olarak başkanın denetim ve gözetim görevi vardır. Hafta içi her gün belediyeye gitmeye çalışırım. Belediyede bulunmadığım zamanlarda kanun ve yönetmelik gereği başkan vekilleri temsil ediyor. Etimesgut Belediyesi'nce yapılan ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadım.
3: Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin çekimlerinde belediye imkanlarının kullanıldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimesgut'un tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyenin zarara uğratılmadığını savundu. Ele geçirilen dijital materyallerde ihale ve alımlara ilişkin tespitler sorulan Beşikçioğlu, belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu tarafından hesabına gönderilen 225 bin liraya ilişkin soruya yurt dışında otel girişte limit sorunu olduğu için borç olarak istediğini söyledi.
5: Tamam, yarım saate bir çıkarsın.
3: Beşikçioğlu'na bir konser organizasyonuyla bağlantılı rüşvet ve irtikap iddialarıyla ilgili ses kayıtları da soruldu. Bu işlemlerin kendisine bağlı birim tarafından yürütülmediğini öne sürdü. İfade tutanağında Beşikçioğlu'nun aylık gelirinin 2 milyon 500 bin lira olduğu kayda geçirildi. Beşikçioğlu gelirlerini, belediye başkanlığı maaşı, tatbikat sahnesinden elde edilen bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleri olarak açıkladı.

0: Efendim, şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Biliyorsunuz çok uzun süre bu ölüm şüpheli bulunmuştu. Daha sonra kızı tutuklanmıştı bu soruşturma kapsamında. Kızı Tuğyan Gülter ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Ulu. Onlar hakkında iddianame hazırlandı. Bu süre içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi de ses kaydını inceledi ve oradaki kadın sesinin "hadi görüşürüz" dediği tespit edildi. Bilirkişi raporunda bu var. Ve Güllü'nün dikkatini çekmek, odaya çekmek için de kendisinin hoşlandığı, sevdiği bir şarkıyı odada açtıkları söylendi. Aynı zamanda Güllü'nün kızının arkadaşı da verdiği ifadede annesini iki eliyle kavrayarak aşağı itti demişti. Bu da yine ifadesinde yer almıştı. Peki hangi suçlardan ne kadar ceza isteniyor? Bir bakalım.
1: Herkes tamam mı?
2: Güllü nasıl öldü? Dengesini kaybedip düştü mü? İntihar mı etti? Kızı mı itti? Tüm bu soruların yanıtının arandığı soruşturma tamamlandı. İddianamede Güllü'nün kızına tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlaması yöneltildi. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre Güllü 18 metre yükseklikten düştü. Pencere önünde yüzü oda içine bakar pozisyondaydı. Tuğyan Gülter ise annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Kamera görüntülerinde ilk çarpma sesinden birkaç saniye içerisinde iki çarpma sesi daha geldiği ve ilkinin üzerinden 7 saniye geçmesine rağmen Tuğyan Gülter ve Sultanoğlu'dan refleksle bağırma sesi gelmediğine dikkat çekildi. İkilinin Güllü'ye yakın mesafeleri dikkate alındığında yakalama, kurtarma gibi fiziksel refleks verecekleri ve düşme olayına şahit oldukları değerlendirildi.
3: Cinayet işlediniz mi işlediniz?
2: İlk ifadesinde olayı görmediğini öne süren Sultan Nur Ulu, daha sonra Güllü'nün yüzü pencereye dönükken kızı tarafından pencereden atıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine alınan ek bilirkişi raporunda Güllü'nün yüzü pencereden dışarı bakar vaziyette düşmesi halinde vücudunun ön kısmında kızarıklık olacağı, ancak bunun olmadığı kaydedildi. İddianamede dikkat çeken detaylardan biri de kamera kayıtlarında duyulan Malkata adlı roman havasıydı. Tuğyan'ın sultana annesinin çok sevdiği bu şarkıyı açtırdığı ve odaya gelen annesini alaycı denilecek neşeli bir sesle "hadi görüşürüz" diyerek pencereden attığı değerlendirildi.
1: Herkes tamam mı?
2: İddianamede Tuğyan Gülter'in denge sorunu olan annesinin alkollü olmasına rağmen pencere tarafına geçişini önlemediği belirtildi. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemleri, olay sonrası yurt dışına çıkmayla ilgili araştırmalar yapması, Sultan Ulu'yu sürekli takip edip gerçekleri anlatmaması için tehdit etmesi delil olarak sayıldı. Tutuklu Tuğyan Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sultan Nur Ulu için de yalan tanıklık suçlamasıyla ceza alması talep edildi.
0: Efendim, Gülistan Doku soruşturması kapsamında da 3 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü de var. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amirinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmış, 5'i serbest kalmıştı. Kalan 5 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Dönemin Asayiş Şube Müdürü ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ertuğrul Aslan dahil 3 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e çıktı. Efendim, şimdi ABD Başkanı Trump'la devam edelim. İran'a saldırı tehditlerinden geri bir adım attı. Dünse çıkan haberlerde basının iddia ettiği doğrultuda hem İsrail hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kara ablukasının da aslında düzenleneceği, hatta çok büyük

0: saldırıların olacağı ABD ve İsrail tarafından öne sürülmüştü. Ama İran'a saldırı tehditlerinden bir geri adım geldi. İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ifade etti Trump ve planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı. Öte taraftan Suudi Veliaht Prensi Trump'tan bu tansiyonu azaltmasını istediği yine iddialar arasında.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yapılması planlanan saldırıları erteledi. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasını istedi. Trump açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. İran'la diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata vardığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti. Hızlı bir anlaşma yapılabilmesine bağlı olarak saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim dedi. Trump'ın açıklamasına göre anlaşma şartları arasında Hürmüz Boğazı'nın derhal, tamamen ve eksiksiz olarak açılmasıyla İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesi yer aldı. Amerikan güçlerinin saldırı yapmak için teyakkuzda beklediğini söyleyen Trump, İsrail'in de saldırıların durdurulması kararına katıldığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırması durumunda kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz dedi. İran basını da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın altyapısını ve enerji tesislerini hedef alması durumunda Tahran'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol sahalarıyla Katar ve İsrail'in gaz üretim tesislerini hedef alacağını yazdı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü. Riyad'dan gelen açıklamada iki ismin Orta Doğu'da tansiyonu düşürme çabalarını ele aldığı belirtildi. Axios'a göre de Selman Trump'a İran'a yönelik büyük çaplı saldırı planları konusundaki endişelerini dile getirdi. Görüşme konusunda bilgi sahibi olan bir yetkili, Bin Selman'ın Trump'a gerilimi azaltmasını ve saldırıları başlatmaktan kaçınmasını tavsiye ettiğini öne sürdü. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Trump'ın İran'a yönelik saldırı planını askıya almasından hemen önce seyahat uyarısı yayınlamıştı. Orta Doğu'daki Amerikan vatandaşlarının uçuş iptallerine ve hava sahası kapanmalarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtmişti.
0: Evet, tam da diplomasi bitti mi derken ya da büyük bir saldırı olduğu takdirde ekonomi ne olur? Hani yeni bir ekonomik savaşın yeni bir aşamasına mı geçilir? Küresel piyasalar bunu kaldırabilir mi diye konuşulurken işte bu açıklamalar geldi. Geri adım attı deniyor Trump için. Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda da patlama meydana geldi ve bu patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. 19 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı açıklama. Buna göre Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir restoranın yanında patlama meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kadının meydandaki restorana el yapım patlayıcı sokmaya çalıştığı, patlayıcının restoran girişinde infilak ettiği belirtildi. Patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Moskova Belediye Başkanı bu vahşi bir terör eylemi ifadesini kullandı. Patlamanın olduğu bölgedeki restoranda bir Rus generalin doğum gününün de kutlandığı bir taraftan iddia ediliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent aldığı not kameralara yansıdı. Bu da Washington yönetiminin Japonya'nın desteklemek için piyasaya müdahaleye hazırlandığı iddialarını aslında güçlendirdi.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Camp David'de düzenlediği kabine toplantısında kameralara ilginç bir ayrıntı yansıdı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın not defterinde yapılacaklar başlığının altında 5 ila 10 milyar dolarlık Japon yeni satın al ifadesinin yer aldığı görüldü. Not, Washington yönetiminin Japon para birimini desteklemek amacıyla döviz piyasalarına müdahale edeceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Reuters'ın haberine göre ABD Hazine Bakanlığı fotoğrafın çekilmesinden yaklaşık 2 saat önce bazı büyük bankaları olası bir müdahale konusunda bilgilendirdi. Japon finans otoriteleri de aynı gün Tokyo piyasalarında yeni desteklemek için harekete geçmiş, ardından Japon yeni dolar karşısında hızla değer kazanmıştı. Uzmanlar ABD'nin yaklaşık 15 yıl sonra ilk kez Japonya

0: yeni lehine doğrudan piyasaya müdahale etmeye hazırlandığını belirtiyor. ABD Hazine Bakanlığı Japon yeni için son müdahalesini 2011'deki deprem ve tsunami felaketinin ardından gerçekleştirmişti.
1: ...2002 yılında tedavüle giren Avrupa Birliği'nin ortak para birimi olan Euro için ilk kez kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidiliyor. Şimdi hazırlanan

0: Avrupa Birliği ortak para birimi Euro için ilk kez kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidiyor. Euro'nun banknotlarında yapılacak değişikliğe ilişkin 10 öneri Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde tarafından tanıtıldı. Önerilerin 5'i kültür, 5'i ise doğa ve yaban hayatı temasını içeriyor. Her öneri 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 euroluk banknotlar için farklı renk ve görsel tasarım yorumları sunuyor. Kültür temalı banknotların ön yüzünde Amerikan Yunan soprano Maria Callas, Alman besteci Beethoven, bilim insanı Marie Curie, Don Quixote'un yazarı Cervantes ve Leonardo da Vinci yer alıyor. Doğa temalı banknotlarda ise Avrupa'ya özgü farklı doğal manzaralar eşliğinde yalı çapkını, arı kuşu, beyaz leylek, kılıç gaga gibi kuş türleri tasvir ediliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın internet sitesinde 21 Eylül'e kadar açık kalacak ankette toplanacak geri bildirimler, yıl sonunda seçilecek nihai tasarıma katkı sağlayacak. 2002'de tedavüle giren Euro'nun yeni tasarımları 2030'dan önce dolaşıma girmeyecek.
1: Şimdi İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Listenin birinci sırasında %103 artışla sivri biber var. Peki pazar tezgahlarında durum acaba nasıl? Hem raporun detaylarına hem de gelin sebzenin, meyvenin fiyatına bir bakalım.
0: Sivri biberin fiyatı Temmuz ayında %103 arttı. Kilosunu 100 liranın altında bulmak zorlaştı.
2: Bibere yaklaşamıyoruz yanına bile. Baksana biberin kilosu kaç para.
0: İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayında İstanbul'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Haziran ayına göre 336 ürünün 199'unda fiyat artışı görülürken 68 ürünün fiyatı da azaldı.
3: Biber çok pahalı. Temmuz'da oldu, 150'ye çıktı.
4: Verilere göre fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün sivri biber oldu. Haziran ayında fiyatı 70-80 lira bandındaydı ancak bu rakam Temmuz ayında 150 liraya kadar yükseldi.
0: Sivri biberi, Charleston ve dolmalık biberle kuru soğan ve ıspanak takip etti.
5: Gerektiği kadar alacağım mecburen.
4: Getirmemişsiniz dolmalık biber.
3: Pahalı olduğu için getirmedik.
5: Tarlada daha ucuz. Buraya gelene kadar benzine, mazota yapılan zamdan dolayı fiyatlar yüksek.
0: Fiyatı en çok azalan ürünlere gelince.
4: Fiyatı en çok azalan ürün ise kiraz oldu. Haziran ayında fiyatı 150 liraya kadar çıkmıştı kirazın ancak şu anda 100 lira bandında.
6: Allah gerçekten bu sene bolluk vermiş yani.
0: Kirazı, salatalık, taze fasulye, karpuz ve limon takip etti.
7: Kim söylüyor abi bunu? Ben hiç düştüğünü görmedim ama.
3: Haziran ayında kilo 15 liraydı, şimdi 10 liradır. Tam mevsim olduğu için ister istemez karpuz bolluğu başladı.
1: Şimdi Temmuz ayı enflasyon verileri de yarın açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için tahminler ne yönde? Bir haberi izleyelim, ardından konuşacağız.
0: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon Haziran ayında %0,99 artış göstermişti. Yıllık enflasyon da %32,11 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre Temmuz'da aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,82 oldu. 17 ekonomistin katıldığı ankette Temmuz ayı için enflasyon beklentileri %1,35 ile %2,10 arasında yer aldı. Bloomberg HT'nin anketine göre Temmuz'da enflasyonun aylık bazda %1,87, yıllık bazda %31,86 artması bekleniyor. Anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkinde enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 oldu. Enflasyon verileri kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
1: Şimdi konuşacağız. Konuğum da yanımda İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zahide Ayyıldız Onaran. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz?
8: Teşekkür ederim.
1: Şimdi Temmuz ayı beklentisi %1,82. Ne diyorsunuz? Ne kadar gerçekçi?
8: Yani şöyle 1,82 gerçekçi, hatta daha üstü bile gerçekleşebilir. Hı hı. Asıl gerçekçi olmayan Haziran ayının enflasyon oranıydı. Çünkü neden? Hı hı. Size de görsel göndermiştim. Şöyle bir şey var. Özellikle de

0: Temmuz ve Aralık ayları maaş arttırımı, yani asgari ücretin, memurun, evet, işçinin, bütün zamanı, hepsinin zamanı. Öyle olunca her ne hikmetse enflasyon oranı hep düşük çıkıyor. Ondan sonra zamlar yapıldıktan sonra daha yüksek çıkıyor. Şimdi Temmuz zammı yapıldı hepimize. Aha. Ben de kamuda çalıştığım için zammı yapıldı. Şimdi enflasyon daha orijinal haliyle ortaya çıkacak. Şimdi bunu da şöyle yorumlamamak gerekiyor. İşte zam geldi, insanlar harcamaya başladı. Bu nedenle enflasyon yükseldi değil. Aslında beklenti zaten belliydi. O birazcık daha yumuşak bir zam geçişi yapmak için alınan sepetteki değerlerle ilişkiliydi diye düşünüyorum ben. Hı-hı. Bu nedenle de 1.82 evet çıkabilir. Aslında data ne kadar değerli bilmiyorum ama 1.82 veya 1.82'nin bir tık üstü çıkabilir. Hı-hı.
1: Peki şimdi yıllık enflasyonda %31.8 seviyesine, evet, geriledi. Yani daha doğrusu gerilemesi bekleniyor. Şimdi bu düşüş peki kalıcı mı yoksa baz etkisinden mi kaynaklanıyor?
0: Ya bence kalıcı değil. Hı. Çünkü bak önümüzde ne var şimdi? Eylül'de okullar açılacak.
1: Evet.
0: Okul maliyetleri var. Dünyada ne var? Dünyada bir işte hala bir belirsizlik sürüyor. Hı-hı. Özellikle de üretim maliyetlerini arttıracak, enflasyonu tetikleyecek şekilde. Peki Merkez Bankası ne yaptı? Federal Reserve ne yaptı? Sabit geçti.
1: FedBank.
0: Evet, Fed sabit geçti. Dolayısıyla da bu dolar endeksine de etkiledi. O zaman bizde neyi etkileyecek? Doları etkileyecek. Beklentileri etkileyecek.
1: Petrolü etkileyecek.
0: Petrolü etkileyecek. İthal mallarını etkileyecek. Dolayısıyla istediğiniz kadar...
1: Dövizi de etkileyecek bu,
0: evet,
1: arada.
0: Çok etkileyecek ve baskılandığı için daha çok, evet, bu etkiyi hissedeceğiz. Ya Merkez Bankası rezervlerinde hissedeceğiz ya da başka, evet, bir yerde.
1: Peki şimdi Temmuz'da kalalım. Temmuz enflasyonunda en belirleyici kalemler acaba neler olur?
0: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani o enflasyon sepetinin içinde ne var bilmiyorum.
1: Tamam peki.
0: O enflasyon sepetinin içindekilere göre değerlendirme yapamam. Ama genel olarak, evet, baktığım, evet, zaman bence gıda enflasyon
1: en başta
0: ve zorunlu gıda. Yani insanların karnını doyurması, yaşaması, ya insanların o yoksulluk ve açlık sınırına çeken kısımdaki tüm harcamalarının ön planda. Sonra ne var? Şu okul harcamaları var önümüzde.
1: Evet, başlamış mıdır şimdiden?
0: Tabii başlayacak. Bir de okul ücretleri de,
1: tabii,
0: üst seviyede olduğu için. Çünkü enflasyon ülkede neyi yaratıyor biliyor musunuz? Beklentilerimizi geliştirmeyi yaratıyor. Kimin lehine? Kendi lehine.
1: Ne demek o hocam?
0: Yani şöyle, beklenti. Siz bir üreticisiniz veya girişimcisiniz veya bir hizmet veya bir mal satıyorsunuz. Bir malın bir maliyeti var size. Hem enerji olarak maliyeti var, hem yabancı para olarak maliyeti var. O zaman ne yaparsınız? Eğer ki alternatif bulamıyorsanız kendi riskinizi minimize etmeye çalışırsınız. Riskinizi minimize etmeye çalışırsanız ne olacaktır? Otomatik olarak enflasyonun yüksek çıkması üretim maliyetlerinin hepsine aşama aşama ve malların fiyatlarına yansımasına neden olacaktır.
1: Aynen öyle. Tabii vatandaşın hissettiği enflasyon ağır. Siz de şimdi vurguladığınız özellikle gıda ama hemen, evet, arkasından da gelen belki yüksek kira fiyatları.
0: Ya,
1: hani buradaki
0: korkunç
1: artışlar acaba ne zaman durur? Muhakkak ki bizi izleyenler şu anda onu bilmek isteyecek. Yani daha ne kadar bu yüksek sıkı para politikasının etkilerini belki de şöyle sormalıyım. Ne zaman daha net hissedeceğiz?
0: Şimdi para politikasının maliyetini kime yüklediğinizle ilgili. Siz eğer ki para politikasının maliyetini, her tarafta bunu söylüyorum ama bu eleştiri anlamında değil, görmek anlamında, para politikasının maliyetini sadece orta, alt ve en alt gelire, KOBİ'lere ve gerçekten ülke için üretim yapanlara yansıtırsanız, bu beklenti devam ettiği sürece para politikasının başarısı birazcık sıkıntılı. Çünkü bir başarıdan bahsetmek istiyorsak, şimdi biz sizle aynı programdayız. Siz bana yol göstermezseniz ben burada sazı alıp giderim. Hı hı. Birlikte karşılıklı dans edersek o zaman program daha lezzetli.

0: Lezzetli hale
1: akıcı
0: gelir.
1: Olur.
0: İşte para politikası da toplumun baskı gruplarıyla anlaşma imzalamak zorunda. Ve üst kamu harcamalarını azaltması yönünde maliye politikasından destek almak zorunda. Hı hı. Çünkü bir çöp adam düşünün. Bir kol para politikası, bir kol maliye politikası, kafada iktisat politikası. Şimdi tek kolumla size sarılamam ama iki kolumla size sarılabilirim. O zaman ekonomiyi iki kolumuzla sarmalıyız. Ve toplumun baskı gruplarını da düşünerek sarmalıyız. Yani biz sıkılaştırdık, oldu diye bir şey yok. İnanılırlığı tetiklememiz gerekiyor. Evet, bu enflasyon düşecek. Bu baskıyla düşmeyecek. Gerçekten düşecek. Yasakla düşmeyecek. Bu şey gibi. Kızına veya oğluna yasak koyan baba gibi. Yasak koymadan özgürce düşmesi gerekir. Eğer bunlar yapılırsa, baskı grupları göz önüne alınırsa, bir de yoksulluk ve açlık sınırından kurtulmaları sağlanırsa, yani geleceğe harcama yapmaları engellenirse. Ne demek geleceğe? Şimdi elinizdeki kalem kaç lira? 3 lira. Hı hı. Bu kalem sizin için çok önemli. Hı hı. Yarın bu kalemi 3 liraya bu enflasyonist ortamda alamayacağınızı biliyorsunuz. Ne oldu? 5 lira veya 10 lira olacağını biliyorsunuz. Bugün cebinizdeki parayı gerekirse krediyle o kaleme yatırır mısınız? Burayı kaldırmak gerekiyor. Burayı kaldırdığımız gün geleceğe tasarruf yapmayacaklar, geleceğe harcama da yapmayacaklar. Böyle olunca da hani diyorlar ya, maaşlar artarsa enflasyon, hayır artmaz. Çünkü insanlar satın alma gücünün düşüklüğü dolayısıyla geleceğe harcama yapıyorlar.
1: Evet, bunu, bir örnek daha verebilir misiniz hocam?
0: Mesela şöyle söyleyeyim. Diyelim ki benim eşim çok şeydir, stokçudur. Tuvalet kağıtları ve havluları bol miktarda alıyordu. Ben kafayı yiyordum. Levent, niye yapıyorsun bunu diyordum. Kızım diyordu, yarın daha pahalı olacak. Hiçbir zaman aşağı inmeyecek diyordu. Ve gerçekten şu anda çok uyduruyorum fiyatı. Şöyle söyleyeyim. 3 lira olan tuvalet kağıdı bugün 15 lira ve Levent hala tuvalet kağıdı almaya devam ediyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü 25 lira olacak diyor.
1: Artış devam edecek diyor. Bir de şöyle bir şey var. Nasılsa para biriktiremiyorum. Nasılsa ev alamayacağım. Nasılsa araba alamayacağım. Hani o yüzden harcayayım diyen bir grup da var. Hani stok da yapmayıp o gün eline geçen parayı değerlendiren, harcayan.
0: Aslında buna şey diyoruz, umutsuz olanlar. Çünkü eskiden bizim kendi ebeveynlerimiz, bizler ataerkil çocuklarız. Bu yüzden sonrakiler çocuk erkil ailelerin çocukları. Böyle olunca da bizler tasarrufun nasıl olacağını, bir ev almanın, bir araba almanın çok değerli olduğunu bilen ekipteniz. Şimdi bakıyorlar, ne gerekli statü için, mutluluk için? Belli bir statü gerekli. Statüyü ne sağlayacak? Ev, araba veya işte kullandığı telefon, kullandığı çanta sağlayacak. Bakıyor, evi alma gücü yok. Gelir ona yakın,
1: yetmiyor.
0: O zaman ne yapacak? Statüyü sağlayacak, telefonu alacak. Veya işte Zahide'yi şeyde gördüler. Bir çok şık bir kafede gördüler.
1: O zaman ben de gideyim oraya.
0: Ben de gideyim oraya. Çünkü orada olmak bir statü. Hı hı. Yani iyi, durumu iyi olan, toplumda görünürlüğü olan.
1: Ama sadece statü peşinde olmak değil, kazancının da zaten hayallerine yetmeyeceği
0: bir ilgisi, o yüzden değil mi? Sadece kısa dönemi statü satın almaya çalışıyor. Haklı olarak. Yani işte şu söylem var. Allah'ım işte bütün şey, sorun olsa bütün restoranlar, bütün şeyler de, çünkü başka elin de eğlence olarak hiçbir şey kalmadı ki.
1: Evet. Öyle. Peki.
0: Karamsar belki ama
1: şimdi,
0: gerçek bu.
1: Şimdi enflasyondaki düşüşü konuşurken vatandaşın cebine acaba ne kadar zamanda yansır hocam? Buna ne dersiniz?
0: Düşüş mü? Önce şunu soralım. Enflasyon gerçekten düşüyor mu? Yoksa baskıyla mı düşüyor? Onu sormak gerekiyor. Üretimi arttırıcı etkisi var mı? Hı hı. Mesela geçenlerde üretim şeyi açıklanmıştı, datası, ama sanayi altlardaydı. Hı hı. Şimdi bu nedenle de bir kere önce, çok iddialı olur mu bilmiyorum ama, bir kere önce şu yoksulluk, açlık, asgari ücret ve kamu, ben akademisyen olduğum için akademisyenler için söyleyeyim, şu yaşam düzeyinin gelirini sağlamak gerekiyor, bu bir. Hı hı. Seçim dönemlerinde değil, size bir tablo göndermiştim. Baktığınız zaman böyle çok üst zirve yaptığı yerler ya seçim dönemleri ya da çok özel spekülatif bir şey olduğu için. İnsanlar, hı hı, harcamalarını arttırdığı için değil. Hı hı. Bu nedenle ne cebe yansıması için gerçekten ülkede ciddi boyutlu fiyat azalışı olması gerekiyor. Ama gerçek, doğal yolunda, seyrinde. Peki aynı zamanda da satın alma gücünün arttırılabildiğini görebilmesi gerekiyor. Bunun için de adaletli gelir dağılımı lazım. Şu anda biz o bir iktisatta Lorenz eğrisi diye bir şey vardır. Yüzde, nüfusla yüzdelik gelir nasıl dağılıyor diye baktığınızda kişi başına düşen gelirimiz yüzde kaçın elinde, ona bakmak gerekiyor. Hı hı. Eğer bunların hepsi halledilirse, umut yaratılırsa, inanılırlık sağlanırsa, insanlar satın alabileceğini düşünürlerse olur.
1: Peki önümüzdeki para politikası kurulu toplantısında, hı, ne olur acaba? Sabit mi bırakılır, artış ihtimalleri mi söz konusu, yoksa indirim, faiz indirimi olur mu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şu anda faiz indirimi yapması intihar demektir. Hı. Çünkü dünyanın en güçlü, parasını dünyaya satan, krizini de dünyaya satan FED es geçti.
1: Evet.
0: Avrupa Merkez Bankası şu anda daha sakin ve sessiz yürümeye çalışırken, sizin de bütün üretim ithalata bağlı, üretim kabiliyetiniz enerjiye bağlıyken ve böyle bir görünmezlik Trump gibi bir adam varken şey olur. Yani bu nedenle de sabit, bunu da es geçecek gibi geliyor bana.
1: Ne olacak yani? Yani bir artış mı?
0: Hayır. Aynı seviyede bırakabilir.
1: Sabit bırakacak.
0: Ya da şöyle küçük oynamalar yapıyor ya, işte gecelik borçlanma bu kadar, işte politika faizi bu kadar. Ancak oralarda küçük oynamalar, ama yükselişe doğru değil.
1: Peki. İsterseniz biraz altın da konuşalım. Nasıl görüyorsunuz seyrini şimdi, yıl sonuna doğru?
0: Şimdi altını ülkelere göre ayırmamız gerekiyor. Hı hı. Üretim kapasitesine göre de ayırmamız gerekiyor. Hı hı. Hatta size şey yapmıştım, ondan çok altın, neden altın konuşuyoruzu şey yapıp, şimdi dünyada ne kadar ton altın var ve bu bizdeki altını da konuşurken hangi bakış açısıyla konuşmamız gerektiğini şey yapıyoruz. Bu arada Çin altın toplamaya devam ediyor. Hmm. Onu cebe koyalım.
1: Tamam.
0: Şimdi siz küresel dünyada sadece kendi çerçeveniz içinden konuşamazsınız. Hmm. Bütün dünya etkilerini de düşünerek konuşmalısınız. Şimdi baktığınız zaman dünyada altın fiyatları düşebilir, ama gelişmiş ekonomilerde, Türkiye'de bizim gibi gelişmekte olan ekonomilerde altının iki tane fonksiyonu var. Bir tanesi evet tasarruf aracı, geleceğe güvence aracı. Bir tanesi de spekülatif olarak hareket etme aracı. Aynı zamanda da Merkez Bankası'nın da bunu bir araç olarak kullanma özelliği var. Hı. Bu nedenle bizim gibi ülkelerde, daha geleneksel duran, daha güvenceyi seven ülkelerde altın bu seyirde ve birazcık daha aşağı doğru gidebilir. Ama çok düşer mi, ileride artmaz mı tartışılır.
1: Çünkü kestirmesi mi zor yine Trump'tan kaynaklı enerji?
0: Trump'tan kaynaklı kestirmesi zor. Bir, biz de bizim bu ekonomik durumda güvencimiz ya dolar olacak ya altın olacak.
1: Evet.
0: O zaman
1: peki şimdi bizi izleyen hani küçük yatırımcı, küçük bir takım birikimlerini altınla yapan izleyenlere,
0: ve altın düştüğü için de hayal kırıklığına uğrayanlar,
1: ki bir dönem çok kazandırdı.
0: Şimdi aslında bir ekonomist olarak bunu yatırım tavsiyesi gibi vermek çok yanlış olabilir, ama ben kendi adıma, hı-hı, ve kendi kafamda veya davranış kalıbımda altının hiçbir zaman, bugüne kadar da analiz ederseniz, hiçbir zaman ilk çıktığı başlangıç noktasına dönmediğini görürsünüz. Hmm. Kırıldıktan sonra fiyat gene o fiyatlar arasında dans
1: gider,
0: eder.
1: Gelir.
0: Ama hiçbir zaman başlangıç noktasına dönmez. Çok spekülatif, çok
1: olmazsa
0: etkin bir şey olması gerekir. Dolar veya euro gibi değil altın.
1: Peki döviz için ne diyorsunuz?
0: Vallahi şimdi ihracatçı kan alıyor. Geçenlerde bir Sedefet diye bir organizasyonun tekstilcileriyle konuşmasına falan gitmiştik. Bu kadar baskılanmasından zaten bir takım şeylerden rahatsızlar. Bir de baskı

0: Yapılanması onları çok etkiliyor. Uluslararası alanda ihraç mallarımıza olan talebi minimize ediyor. Bu nedenle de bu baskıyla kuru daha bir süre daha böyle şey bir bant aralığında dans ettirirler. Ama aralığa doğru ekonominin gidişatına doğru bir noktadan sonra serbest bırakmak zorundalar diye düşünüyorum.
1: Bir yükseliş görebiliriz. Altın yarım kaldı hocam.
0: Altında da şöyle bir şey var. Altın Türkiye Cumhuriyeti için tasarruf aracıdır. En bilgisizliğiyle, en bilgisizi piyasalarda oynayamayanları dahil ediyorum. Onlar altını tasarruf etmeye, biriktirmeye, düştüğü zaman almaya devam edeceklerdir. Bir de altının bu düşüş ve yükselişinde kimlerin rant sağladığını da bakmak gerekir. Aslında spekülatif bir etki de yaratıyor. Ama bana göre altın bir süre daha böyle düşüyormuş gibi seyreder. Ama biz de orta ve uzun vadede yükselir. Hı hı.
1: Son olarak borsa.
0: Borsa çok hevesli olduğum bir yer değil ama şimdi risk oranı çok yüksek olan
1: evet,
0: bir yer.
1: Evet.
0: Şimdi siz elinize bir paranız var. Önce firma olarak düşünün, yatırımcı olarak düşünün, yani şey yatırımcısı benim için yatırımcı üretim yapan ve mal ve hizmet çıkartandır. Öbürleri finansal yatırım yapar, tasarruflarını finansal olarak değerlendirenlerdir. Şimdi siz eğer bir firmaysanız, üretim yapacaksanız ve bütün burada da bütün değişkenler her geçen gün üretim maliyetlerinizi arttırıp elinizdeki sermayeyi eritiyorsa o zaman siz ne yaparsınız? Hızlı bir şekilde paranızı dönüştüreceğiniz spekülatif araçlara gidersiniz. Bunlardan bir tanesi peki, borsa, kripto gibi piyasalar.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam açıklamalarınız, değerlendirmeleriniz için. Profesör Doktor Zahide Ayyıldız Onara. Sağ olun.
0: Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Efendim devam edelim şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında MIT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu.
2: Saçını ve sakalını değiştirdi. Şapka ve bere taktı. Ama 4 ayda 14 kez kentin farklı noktasındaki kameralara yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin firari üyesi FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ve daha sonra ihraç edilen Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında şehrin farklı noktalarındaki kameralar ve MIT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle kentin merkezinde bulunan Anıt Park çevresindeki bir kameranın 14 Mart'ta görüntülediği kişinin %77 benzerlikle FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe olduğu belirlendi. Ardından yakın takip başladı. Darbe girişiminden bu yana firari olan FETÖ'cü Karatepe, 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MIT'in etkili yüz tanıma sistemi, kameraların kaydettiği kişinin %65 ile %83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti. Kırmızı bültenle aranan terörist Karatepe'nin saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip, şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı anlaşıldı. Teknik takip sonucunda firari FETÖ'cünün saklandığı hücre evi belirlendi. MIT Emniyet Genel Müdürlüğü ile Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı. MIT'in yüz tanıma sistemi terörün yanı sıra organize suç örgütü, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananların yakalanmasında da etkin şekilde kullanılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona ilişkin yeni bir açıklama geldi. Adım adım takip yapıldığını ve kaçtığı yolların tükendiğini ifade etti. Karatepe'nin sağlık raporunda alkol tespit edildiği ve yakalandığı hücre evinde de uyuşturucu madde çıktığını paylaştı. Bakan Çiftçi, "Hiçbir hain saklanamaz. Hiçbir firar sonsuz değildir. Devletimizin çelikten iradesi son teröristi de karanlığından çekip alacak ve adalete teslim edecektir." dedi.
1: Efendim Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsünün kendisine...

0: süsü vermek için plan yaptığı öne sürüldü. Çok sayıda suç kaydı olan sürücünün planı ailesinin aramasıyla ortaya çıktı. Otomobilin su kanadına uçtuğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler aracı sudan çıkardı ama sürücü Abdülkadir Taştan'a ulaşamadı. Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu anlaşıldı. Çok sayıda suç kaydı olan sürücünün kendisine ölü süsü vermek için plan yaptığı öne sürüldü ve iddiaya göre Taştan olaydan sonra ailesini arayıp yurt dışına kaçtığını söyledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Efendim, Hatay'da cumartesi akşam saatlerinde bir düğünde atılan havai fişekler otluk alanda yangın çıkardı. Büyüyen o alevler kısa sürede düğün salonunun çatısına sıçradı. Yangına aldırış etmeyen bazı davetliler çok acayip halay çekmeye devam etti.
1: Rüzgarlı havaya aldırış etmeden havai fişek attılar. Çıkan yangın düğün salonunun çatısına sıçradı. Yangına rağmen eğlence devam etti.
2: Beyoğlu'da bir düğüne gelmiştik. Bir düğün salonunda yangın çıktı.
1: Olay Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki düğünde meydana geldi. İlçedeki bir düğün salonu oldukça kalabalıktı. Şiddetli rüzgara aldırış etmeden düğünde havai fişek atıldı. Düğün salonunun yanında boş bir arazi vardı. İddiaya göre atılan havai fişekler nedeniyle otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek düğün salonunun çatısına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Hem salon görevlileri hem de itfaiye ekipleri alevlerle mücadele etti. Bu sırada ne müzik sesi ne de davul zurna sustu. Yangına aldırış etmeyen bir grup halay çekmeye devam etti.
2: Kimseye bir zarar gelmedi. Havai fişekten çıktığı tahmin ediliyor.
1: Yangın çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Yani düğün bitmeden hani derler ya oyun bitmez ama yangının da şakası yok. Efendim, İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan etkinlikte öğrencilerle buluştu. 21. yüzyıl dünyasına bir umut vaat edecek fikir insanlarına ihtiyacımız var diyor.
3: Biz gerçekten dünyanın sosyal bilimler mükemmeliyet merkezlerinden, araştırma merkezlerinden bir tanesi olmak istiyoruz.
1: Hedefimiz öğrenci ücretleriyle değil eğitim dışı yatırımlarla ayakta durmak dedi. Daha da iyi noktalara geleceğiz mesajı verdi.
3: Dünyanın bu çalkantılı, öngörülemezliklerin en yüksek olduğu bu çatışmalı döneminde gerçekten insanlığa yeni açılımlar vaat edebilecek, toplumun yaşadığı bunalımlara, sorunlara çözümler getirebilecek lider düşünürlere, fikir insanlarına ihtiyacımız var.
1: İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Tercih Fest 26 etkinliğine katıldı. Öğrencilerle buluşan Erdoğan, 21. yüzyıl dünyasına bir umut vaat edecek fikir insanlarına ihtiyacımız var dedi.
3: Sosyal bilimler kariyerlerini de sadece basit birer meslek aracı olarak görmenizi değil, dünyanın meselelerini çözmek için iddialı hedeflere yelken açtığınız birer araç olarak görmenizi istiyoruz.
1: Yolun her aşamasında öğrencilere destek olacaklarını belirten Bilal Erdoğan, üniversitelerin kısa vadeli değil, nesiller ve yüzyıllar boyunca etkisini sürdüren evrensel kurumlar olduğu mesajını verdi.
0: Şimdi kısa bir ara, reklamlar.

Efendim bu bölümü tamamladık. Ekranlara yansıyan bir son dakika notu var. Erdal Beşikçioğlu'na tutuklama talebi Etimesgut Belediyesi'ne yönelik hafta içi soruşturma başlatılmıştı. Ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na tutuklama talebi geldi. Saat başında bakacağız ayrıntılara.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Bu salı binde Güven Asa Riviera zeytinyağı 465 lira. Bal parmak bal kovan süzme çiçek balı 495 lira.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

CHP'de hala özelciler mi var? Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına safınızı seçin mesajı mı gitti? İzmir AK Parti'ye geçer mi? Yeni parti bağışçıları kimler? Kerem Kırçıval soruyor. Hukukçu avukat Bülent Yücetürk, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu'yla kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Efendim yeniden merhabalar, hoş geldiniz. Habertürk ana haber bültenine devam ediyoruz. Saatlerimiz de 19'a geliyor. Ekrandaki son dakikayla hemen başlayalım. Etimesgut Belediye soruşturmasında Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil 44 kişi için tutuklama talep ediliyor. Bize ayrıntıları Emre Aytekin aktaracak. Emre.
1: Evet Semiha Şahin, soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Sabah saatlerinde 55 şüpheli Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilmişti ve savcı huzurunda ifade işlemi başlamıştı ve şu dakikalarda da ifade işlemleri tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 44 kişi hakkında tutuklama talep etti. 10 kişi hakkında ise adli kontrol talebiyle bu şüpheleri nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettik. Soruşturmayı da kısaca bir hatırlatalım. Soruşturmayı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk operasyonu başlatılmıştı. Savcılık şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüt üyeliği, zimmet, rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma suçlarından bir soruşturma yürütmüştü ve bu kapsamdan da aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi şüpheliler ve şu dakikalarda da savcı 55 şüpheliden 44'ü için tutuklama talep etti. Onu için ise adli kontrol talebinde bulundu. Tutuklama talebi edilenler arasında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu, 3 belediye başkan yardımcısı, yine Erdal Beşikçioğlu'nun da özel kalemi gibi üst düzey belediye yöneticileri bulunuyor. İlerleyen saatlerde de mahkemenin kararı açıklanmış olacak diyelim ve sözü tekrar size bakalım.
0: Emre Aytekin, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kendisi de verdiği ifadede ihalelerle ilgili görev yetkisinin olmadığını savunmuştu. Önceki akşamda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı. Şimdi orman yangınları diyeceğiz. Maalesef aslında büyük oranda söndürüldü derken işte burası maalesef bir yangın haberi de Çanakkale'den geldi. Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Akşam saatlerinde Muratlar ve Hacı Bekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan 9 uçak ve 8 helikopter, karadansa 21 arazöz ve 172 personelle müdahale ediliyor. Şu anda bu görüntülerin de Anadolu Ajansı aracılığıyla ekranlarınıza canlı olarak geldiğinin altını çizelim. Maalesef kabus bu yazda geri geldi. Cayır cayır yandı yine ormanlar. Çaresiz canlar içinde tabii. Çok üzüldük yine. Günlerce ekipler canla başla çalıştı. İtfaiyeciler, orman işçileri, gönüllüler, bölge halkı nasıl omuz omuzaydı. O görüntüleri de hep birlikte izledik, gördük. Ama her zaman söylüyoruz işte, yetkililer de uyarıyor. Yangın sebepleri, orman yangınlarının en büyük sebebi maalesef ihmal, dikkatsizlik. Çanakkale'de takipteyiz. Son durumu aktaracağız. Şimdi orman yangınları baktığımızda dünyada da etkili olmaya devam ediyor. Yunanistan'daki orman yangınları kuvvetli rüzgarlar sebebiyle hızla yayılırken Fransa'da kontrol altına alınan yangın yeniden başladı. ABD'nin Washington eyaletindeki orman yangınları ise 250 bin hektarlık alanda etkili oluyor.
2: Dünya orman yangınlarıyla mücadele etmeyi sürdürüyor. Yunanistan, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yangınlar nedeniyle tahliyeler başladı. Yunanistan'daki orman yangınları hızla yayılıyor. Başkent Atina yakınlarındaki yangın nedeniyle tahliye emri verildi. İtfaiye ekipleri güçlü rüzgarlar nedeniyle yangınları kontrol altına almakta zorlanıyor.
3: Durum özellikle bugün çok zor. Çok güçlü rüzgar var, hızı saatte

0: 73 kilometreye çıkıyor. Bu nedenle yangının ne tarafa gideceğini kestiremiyoruz.
1: Yunan makamları Eğriboz ve Attika bölgeleri içinde orman yangını uyarısı yaptı. Yüzlerce itfaiyecinin yangınlarla mücadelesi sürüyor. Yunanistan'da yangınlara müdahale eden iki helikopter havada çarpıştı. Atina'nın batısındaki Sata bölgesinde yaşanan kazada mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yangınların etkili olduğu bir diğer ülke de Fransa. Ülkenin güneydoğusundaki Var vilayetinde kontrol altına alınan yangınlar yeniden başladı. Bölgeden 2500 kişi tahliye edildi. Yaklaşık 1500 hektarlık alanın yandığı belirtilirken bölge sakinleri söndürme çalışmalarına yardım ediyor.
2: Yangın bizim için bir çevre felaketi. Bize büyük acı veren bir durum. Tüm ormanımız yanıyor. Sonrasında ormanı yeniden yapmamız gerekecek. Ama şimdilik mücadele ediyoruz. Şimdilik çiftçilerle, avcılarla hep birlikte mücadele ediyoruz. İtfaiyecilere yardım etmek, bu korkunç yangını yenmek için buradayız.
1: Yangına yaklaşık 1500 itfaiyeci müdahale ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde de orman yangını çıktı. Eyalet genelinde çıkan yangınların 250 bin hektarlık bir alanı etkisi altına aldığı açıklandı. Yangın dumanı nedeniyle Spokane kentini duman kapladı. Binlerce kişi için tahliye emri çıkarılırken yangınlara yaklaşık 4 bin kişiyle müdahale edildiği bildirildi. Eyalette yaz başından bu yana yaşanan yangınlarda yaklaşık 450 bin hektarlık alan yandı.
3: Şimdi haberde de izledik, Yunanistan'da bu orman yangınlarına müdahale eden iki helikopter havada çarpışmış ve personel içinde, mürettebat içinde arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı. O iki pilotun hayatını kaybettiği bilgisi az önce haber merkezimize ulaştı. Şimdi İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta son yılların en büyük göçmen akınlarından birini yaşadı. 60 bin göçmen sınırı geçti. 88 kişi de bu yolda hayatını kaybetti. Göçmenler Avrupa'ya geçme umutlarının azalmasıyla Fas'a geri dönmeye başlarken Madrid yönetimi de Akdeniz'e 500 metrelik bir deniz bariyeri kurdu.
1: Sınır kontrolü büyük ölçüde sağlandı. İspanya'ya yasa dışı yolla geçen on binlerce göçmen Fas'a dönmeye başladı. Madrid yönetimi göçmenlere karşı Akdeniz'e yüzer bariyer kurdu. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla geçen on binlerce göçmen Avrupa'ya geçme umutlarının azalmasıyla Fas'a geri dönmeye başladı. Sınırı yüzerek geçmeye çalışan göçmenlerden hayatını kaybedenler olduğu belirtilirken güvenlik güçleri kent genelinde ve sınır çevresindeki önlemlerini artırdı. İspanya sivil muhafızlarından yapılan açıklamaya göre düzensiz göçmenleri durdurmak için deniz yüzeyine önleme bariyeri de kuruldu. 500 metre uzunluğundaki bariyerin yüzey yüksekliğinin 30 ila 70 santimetreyi bulduğu, su altında 1 metre derinlikte olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı düzensiz göçmen akışı nedeniyle İspanya'ya yönelik seyahat tavsiyesini güncelledi. Ceuta'ya düzensiz göçmen akışının öngörülemeyen ve tehlikeli güvenlik durumlarına yol açabileceği uyarısında bulunularak bölge için seyahat uyarısının 3. seviyeye çıkarıldığı ifade edildi. Göçmen akınının Avrupa Birliği içinde de neden olduğu kriz de sürüyor. İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya ile Schengen Serbest Dolaşım Anlaşması'nın geçici olarak askıya almış ve sınır kontrollerini yeniden başlatmıştı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göçmen dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme, Ceuta'nın özel durumu nedeniyle buraya denizden geçişi yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
3: Şunu da hatırlatalım. İspanya Avrupa'da son yıllarda Filistin'e, Gazze'ye siyasi anlamda çok büyük destek veren ülkelerin başında geliyor. Bu sebeple hem İsrail hükümeti hem de ABD hükümetiyle çok ciddi gerilimler yaşamadı değil İspanya hükümeti. Ve bir anda 60 bin insanın ülkeye akın etmesi de akıllarda başka başka soru işaretlerine sebep oldu. Şimdi ABD Başkanı Trump'ın Gazze demişken, Gazze'ye gidelim, barış anlaşmasını duyurmasının ardından gözler Gazze Barış Kurulu'nun açıkladığı o 15 maddelik yol haritasına çevrildi. Tel Aviv yönetiminin 3 maddeye itiraz ettiği konuşuluyor. İsrail ordusunun anlaşmaya rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı da 14'e yükseldi.
1: Barış Kurulu Gazze'ye barış için 15 maddelik yol haritasını paylaştı. Haaretz gazetesi İsrail'in 3 maddeye itiraz ettiği iddiasını yayınladı. Amerikan Başkanı Trump'ın Hamas'ın silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığı açıklamasının ardından Hamas silah bırakmayı kabul etmişti. Gazze Barış Kurulu ateşkesin ikinci aşaması için 15 maddelik bir yol haritası açıklamıştı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi İsrail'in yol haritasındaki 3 maddeyi kabul edilemez bulduğunu öne sürdü. Habere göre Tel Aviv yönetimi İsrail ordusunun saldırılarını tamamen durdurmasına itiraz etti. Hamas'a ait silahların depolanması yerine imha edilmesinde de ısrarcı oldu. İsrail'in ayrıca tarafların taahhütlerini yerine getirip getirmediğini denetleyecek Uluslararası Doğrulama Komitesi'nde Katar ve Türkiye'nin yer almasına karşı çıktığı da iddia edildi. Habere göre İsrail itirazlarını Barış Kurulu Gazze İcra Kurulu üyesi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'a iletti. Haaretz'e konuşan bir Barış Kurulu yetkilisi ise yol haritasının ne zaman yürürlüğe gireceğine dair henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi. Sürecin İsrail ve Hamas'ın yol haritasının uygulanmasına yönelik bir takvim belirleyeceği 14 günlük bir periyotla başlaması bekleniyor. Yol haritasına göre Hamas'ın elindeki silahların toplanarak Gazze yönetimi Ulusal Komitesi'nin denetiminde kalması öngörülüyor.
3: Elbette ihtimal var ama hiç de kolay görünmüyor. Çünkü söz konusu İsrail, yani Gazze'nin tamamından çekilmesi nasıl beklenebilir açıkçası bilmiyorum. Zaten ateşkes bile sahada tam anlamıyla sağlanabilmiş değil. Şimdi Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'a ait, onlara ait konteyner gemisi Karadeniz'de İHA saldırısı sonucunda battı. Rosatom Yanina adlı gemiye 2 İHA'yla saldırı yapıldığını açıkladı. Geminin donmuş gıdayla inşaat malzemeleri taşıdığını belirtti. Gemideki 17 mürettebatınsa kurtarıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı. Kargo gemisi 140 metre uzunluğa ve 22 metre genişliğe sahipti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski gemiye saldırdıklarını açıklamıştı. Geminin yaptırım listesinde olduğunu ifade eden Zelenski, savunma kuvvetlerimiz sayesinde gemi deniz dibine gönderildi sözlerini sarf etti. Efendim, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir dedi. Güler, İsrail'in Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımlarının yakından da takip edildiğini söyledi.
1: Kıbrıs adasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Savunma Bakanlığı'na yazılı soru önergesi vererek NATO'nun yeni güvenlik mimarisini Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında artan işbirliğine karşı nasıl adım atacağını sordu. İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden girişimlerin tespit edilip edilmediği sorusunu da yöneltti. Bakan Güler önergeye verdiği yazılı yanıtta Türkiye'nin İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetiminde faaliyetleri de dahil olmak üzere adada ve bölgedeki gelişmeleri ve muhtemel etkilerini dikkatle analiz ettiğini vurguladı. Olası her türlü tehdide karşı gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirtti.
4: Adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bölgesel istikrarın korunması anlayışı çerçevesinde Suriye yönetimiyle yakın koordinasyon ve diyalog içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İsrail'in 1974 anlaşmasına aykırı bir şekilde Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımı ve hukuk dışı eylemleri yakından takip edilmekte, güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda gerekli her türlü tedbir zamanında ve eksiksiz olarak alınmaktadır.
1: Bakan Güler, Soğuk Savaş'ın ardından NATO'nun alan dışı harekat, kriz yönetimi ve kurallara dayalı uluslararası düzene odaklandığını da hatırlattı. Türkiye'nin bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında Karadeniz'de güvenlik ve istikrarı sürdürmek maksadıyla NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tüm tedbirleri aldığını kaydetti.
3: Efendim, Milli Muharip Uçak Kağan'ın da yeni modeli dış basının gündeminde. Taksi testini başarıyla tamamladı Kağan. P1 prototipindeki yerli sensör sistemleriyle de savaş kabiliyetleri ön plana çıkarılırken Kağan'a ilişkin Türk havacılık sanayinin en değerli mücevheri ifadesi de bir taraftan kullanıldı. Kağan'ın Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk tesliminin de 2028 yılında yapılması planlanıyor. Son teslimin ise 2030 yılında yine tamamlanması bekleniyor. Tabii Kağan Türkiye'nin hava sahasının korunması, dış tehditlere karşı da caydırıcılığının arttırılması açısından son derece stratejik bir öneme sahip. Bir taraftan Türk savunma sanayi için de bir gurur. Beşinci nesil milli savaş uçağı, aynı zamanda dışa bağımlılığı da azaltmayı, yerli teknoloji kapasitesini güçlendirmeyi de bir taraftan hedefliyor Kağan, milli muharip uçağımız. Şimdi sıradaki haberle ana haber bültenine de devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine bakalım. Bu haftada yoğun, suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme genel kurulda ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifinin de yine bu hafta meclise gelmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günü de grup toplantıları olacak.
1: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin atılacak çerçeve yasa adımı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifini görüşecek. Düzenlemeyle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. Teklifte 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bu suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırı 27 yıla yükselecek. Bir yandan gözler terörsüz Türkiye süreciyle ilgili atılacak yasal adımda olacak. Bu hafta teklifin meclise gelmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
3: Şimdi peki o çerçeve yasada acaba neler olacak? Gelin bir hızlıca bakalım detaylara.
1: Hukukçu kurmayların toplantıları, partiler arasında temas trafiği, gözler terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımda. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş geride bıraktığımız haftada AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik ve grup başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla temas trafiğiyle sürdü. Peki teklifte neler olacak? Kimleri kapsayacak? Geçici müstakil olacak yasada müfessih örgüt, yani kendini feshetmiş, varlığını sona erdirmiş örgüt tanımlaması yapılacak. Kişiye özel ya da genel bir af olmayacak. Çerçeve yasa teklifi 10-12 maddeden oluşacak. Teklifteki 3-4 maddeli amaç, kapsam, tanım başlıkları yer alacak. Yasayla örgüt mensuplarına suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor. Ancak DEM Parti bu ayrımın yapılmamasını talep ediyor. Suça karışmayan örgüt üyelerine ve yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlara denetimli serbestlik formülü üzerinde duruluyor. Teklifin süresinin 6 ay ya da 1 yıl olması bekleniyor. Teklifin yeni haftada meclise sunulması bekleniyor. Aynı gün içinde ya da bir sonraki gün Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor. Tekliflerin komisyondan genel kurula getirilmesi için 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak uzlaşı olursa 48 saatten önce teklifin genel

0: kurula getirilebileceği belirtiliyor. Böylelikle çerçeve yasa teklifi meclis tatile girmeden önce yasalaşacak.
1: Mersin'de otomobille karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi yola savrulurken bir çocuk da aracın kaputuna düştü. Otomobil sürücüsü önce çocuğu kaputtan indirdi. Araçla kaçmaya çalışırken de yerde yatan yaralıların üzerinden geçti. Bakın o anlar nasıl yansıdı kameraya.
0: Önce motosiklete çarptı, ardından kaçmaya çalıştı. Kaçarken yerde yatan yaralıların üzerinden geçti. Olay Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü hızla ilerlerken iddiaya göre sinyal vermeden direksiyonu kırdı. O sırada karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi yola savruldu. Bir çocuksa aracın kaputuna düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası aracından indi, etrafa bakındı. Kaputun üzerindeki küçük çocuğu yere indirdi. Otomobil sürücüsü yaralılara yardım etmek yerine olay yerinden kaçmaya çalıştı. O sırada araçla yerde yatan yaralıların üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan sürücü Muhammed Raşit Ye, polisin çalışmasıyla yakalanıp gözaltına alındı. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan kaydı bulunduğu belirlenen zanlıya 47 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulup otomobili trafikten men edildi.
1: Aslında bu kazada daha ağır olan kazanın ardından yaşananlar. Yani kaza sonrası insani ve hukuki sorumluluğun önemi bak nasıl da ortaya çıkıyor. Yani şoförün kalıp yardım etmek yerine, yetkililere haber vermek yerine, bu sorumluluğu almak yerine kaçması da daha da vahim. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberle Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasını hayata geçirecek. Uygulamanın amacı elektronik inceleme altyapısını güçlendirmek, mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanımak.
0: İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye girecek. Hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın uygulamasıyla vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale getirilecek. Mükellefler kendilerinden hangi bilgi ve belgelerin beklendiğini inceleme başlamadan önce elektronik ortamda görebilecek. Hazırlıklarını yeterli süre içinde tamamlayarak inceleme sürecine daha etkin şekilde katılabilecek. Uygulama sayesinde mükellefler tarafından hazırlanan bilgi ve belgeler elektronik ortamda standart formatlarda Vergi Denetim Kurulu'na iletilecek. Uygulamanın özellikle KDV iade incelemelerine katkı sağlaması bekleniyor. Denetim süreçlerini kısaltacak uygulamayla müfettişler inceleme sürecine başlamadan mükellefin düzeltme vermesine de olanak tanınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu uygulamalarla hem elektronik denetim altyapısını güçlendirdiklerini hem de mükellefin vergiye gönüllü uyumu için adım attıklarını belirtti. Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak ifadelerini kullandı.
1: Efendim, teknoloji dünyasını yapay zeka korkusu sardı. Otonom modellerin böyle peş peşe gerçekleştirdiği bir takım saldırılar var. Bunlar sonrası ittifaklar kuruluyor. İşte Microsoft gibi dev şirketler yapay zekaya karşı ortak savunma oluşturuyor. Peki yapay zeka kontrolden mi çıkıyor? Bunu konuşalım. Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi kurucusu Profesör Doktor Bilgin Metin bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına. Bilgin Bey, iyi akşamlar.
2: Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
1: Şimdi geliştirilen bir yapay zeka modelinin bağımsız hareket etmesi, siber saldırı gerçekleştirmesi bu ne anlama geliyor? Bu gerçekten yapay zeka çağında artık yeni bir dönemin de başlangıcı mı? Bu mu görülecek bundan böyle?
2: Ya

aslında olayın çok farklı boyutları var. Kalke düştü, kel göründü diyebiliriz. Şimdi bu olayı anlayabilmek için olayın detaylarına biraz bakmamız gerekiyor. Bu ChatGPT'nin de üreticisi OpenAI adlı şirket kendi yapay zeka modelinin sınırlarını görebilmek için bir deney düzenliyor.

0: Doğru cevabını bulabilmek için Hugging Face dediğimiz şirketin sistemlerine girip oraları da ele geçirerek oradan doğru cevabı alıp hedefine ulaşmış oluyor. Bu saldırı günlerce sürüyor. Tabi bu günlerce süren saldırı esnasında Hugging Face de büyük bir şok içerisinde çok büyük bir saldırı geliyor. Ve bu saldırı olurken o da yapay zekadan yardım istiyor. Yani bunun için işte Anthropic adlı şirketin Claude adlı modelini kullanmak istiyor. İşte OpenAI modelini kullanmak istiyor. Buna ilk başta yardım eder gibi görünse de biraz daha siber güvenlikle ilgili sorular gelmeye başlayınca etik filtrelere takılıyor. Hayır, ben bunlara cevap veremem. Senin kötü niyetli olmadığını nereden bileyim diyor ve yardım edemiyorlar. Ve şirkette ne yapsın bunun üzerine? Çinli ZDI dediğimiz önde gelen bir şirketten yardım istiyor. Onların GLM 5.2 adlı modelini kullanarak 17 bin farklı noktada zafiyet tespit ediyor. Bu Amerikalılar için çok büyük bir şok. Çünkü Amerika'daki yapay zeka şirketleri genelde kapalı kodlu, her şeyi kapalı. Ve Amerika bir taraftan Çinli şirketlere hayır onlara gitmeyin bizim sistemlerimizi kullanın diye böyle bir ayrımcılık yaparken şirketlerden bir tanesinin Çinli bir şirkete gidiyor olması çok büyük bir korkuya sebep oluyor. Ve bunlar hemen şunu anlıyorlar. Ya biz bu zamana kadar ticari sırlarımız dışarı sızmasın diye hep kapalı modelleri savunduk. Fakat bunun ucu bize dokundu. Bunun üzerine ne yapalım? Modellerimizi açsak olmaz. En azından bir açık güvenlik ittifakı diye bir ittifak oluşturalım. Biraz daha bundan sonra açık sistemlere önem verelim ve kendimizi bu saldırılara koruyalım. Ama bir taraftan da insanların bu açık ağırlıklı Çin modellerinin gitmesinde bir taraftan da dur diyelim. Böyle bir korku da bunun altında var.
1: Evet, yani güvenlik ittifakı kurma ihtiyacı konusunda galiba biraz geç kalındı. Şimdi şirketler bir yandan yapay zekayı geliştiriyor ama diğer yandan da onun güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Bu biraz da hani tuhaf geliyor kulağa. Çıkar çatışması yaşatır mı acaba?
0: Ya şimdi bu Hugging Face olayı o kadar enteresan bir olay oldu ki bugün siz herhangi bir yapay zeka modeline, ChatGPT'ye, işte Claude'ye bir soru sorduğunuz zaman hacklemenin H'sinden bahsetseniz hayır ben bunu cevaplayamam diyor. Etik filtreler koydular. Bunlar çok üst düzeyde de çalışıyor. Ama bu yüzden işte bu gibi korumalar, filtreler bir şirketin Hugging Face gibi önemli bir şirketin kendisini korumasını da engelledi. Yani bu sistemleri kapalı tutmalarının aslında ne kadar yanlış olduğunu anladılar. Diğer taraftansa Çin'e gidiyorsunuz, kapalı bir ülke, tüm modeller açık ağırlıklı modeller. Yani dünyada nasıl bir zamanlar Soğuk Savaş döneminde bir demir perde vardı. Bu iki ittifakı birbirinden ayırıyordu. Yani şu an desek ki böyle bir silikon perde var. Bu yapay zekayla, çip teknolojisiyle dünyayı ikiye ayırıyor desek, çok da yanlış olmayacak.
1: Peki Bilgin Bey, şimdi bakıyoruz dev şirketler bunlar. Hani bir endişe yaşıyorlar ve bir hani güvenlik oluşturmaya çalışıyorlar. Bizlere baktığımızda hepimiz bir şekilde işte ChatGPT vesaire bunu kullanıyoruz, yararlanıyoruz diyeyim. İyi tarafları da var. Acaba sıradan vatandaş da çekinmeli, bunun kendisi için de bir risk oluşturabileceğini düşünmeli mi?
0: Ya burada bizler için günlük hayatta şirketler için en büyük risk bilinçsiz bir şekilde şirket bilgilerinin, kişisel bilgilerin yapay zeka ile paylaşılması. Çünkü bunlar sistemi eğitmek için kullanılıyor. Sizin sisteme verdiğiniz bilgiler hiç ummadığınız bir yerde bir kişinin sorduğu sorunun cevabı olarak karşıya çıkabilir. Ya da bu sistemler hacklenebilir ve sizin paylaştığınız bilgiler birilerinin eline geçebilir. O yüzden güvenli yapay zeka kullanımı da bizler açısından son derece önemli.
1: Yani bilgi paylaşmaktan, kendinizle ilgili bilgi paylaşmaktan çok soru sormak belki, bir şeyler öğrenmeye çalışmak sanki daha
0: Ya şöyle, yapay zeka çok
1: risksiz.
0: önemli bir bilgi aracı. Bunu mutlaka kullanmamız gerekiyor. Yapay zekanın doğru kullanılması, bizim bu prompt dediğimiz, işte bana bir İngilizce öğretmeni gibi davran, bana bir coğrafya öğretmeni gibi davran diyerek daha net cevaplar alabilmek, bunlar son derece önemli. Yapay zekayı kullanarak doğal olarak şirketler karlılıklarını arttırıyor.

0: isteyecekler. Bunlar da çok iyi. Fakat şu an dünyadaki bu kapalı yapay zeka sistemleri ve Çinlilerin önerdiği açık yapay zeka sistemleri dünyayı ikiye bölmüş durumda. Yani bugün yaşadığımız bu ittifak aslında Çinliler kendi modellerini açık yaparken Amerikalılar ya biz bunu nasıl kapalı tutmaya devam ederiz? Ya nasıl biraz açık hale getirelim ve de Amerikalı firmalar bizden kaçmasın korkusunu yaşıyor. Şu an Çinli yapay zeka modelleri kullanılmasın diye Amerikan hükümetinin bir çağrısı var. Fakat dünyadaki önde gelen bulut sunucularına bakıyorsunuz. Bugün cep telefonunuzdan bir oyun oynadığınız zaman bile bu oyunlar aslında bulut sunucularında duruyor. Trafiğin akışına baktığınız zaman ekonomik olduğu için Çinli modellerin tahmin edildiğinden çok daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Ve şöyle bir çelişki var. Bugün OpenAI olsun hep zarar açıklıyor. Henüz kâra geçmedi. Ya Çinli şirketlere baktığınız zaman bunlar da kâr ediyorlar. Yani bu işler yapay zeka açısından aslında ekonomik boyutuyla, finansal boyutuyla Amerika için çok da iyi gitmiyor. O yüzden onların da Çinli'nin yaptığı gibi açık ağırlık modeller yapmaları, sistemleri daha açık, daha şeffaf hale getirmeleri gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu gelişmelere şahit olacağız.
1: Yapay zekanın insan müdahalesi olmadan hani karar alabilen sistemler olması galiba beni en çok korkutan nokta. Peki güvenlik, buyurun.
0: Evet, buyurun ben size sözünüzü
1: Güvenlik
0: tamamlayayım.
1: standartları gerçekten yapay zekayı kontrol altında tutabilir mi? Yoksa işte yapay zeka düzenlemenin tüm bu güvenlik planlarının önünde mi gidiyor?
0: Ya işte şu an bizler de kullanıyoruz. Gerçekten yapay zeka korkunç bir gelişme kaydetti. Fakat tamamen kapalı bir kutu. İçinde ne olduğunu kesinlikle bilmiyoruz. Kendi ihtiyaçlarımıza göre ayarlayamıyoruz. Yani o yüzden hani biraz daha içine girebildiğiniz, biraz daha ayarlarını kurcalayabildiğiniz, kontrol edebildiğiniz yapay zeka modellerine ihtiyacımız var. Fakat şu anda bunu Çinli şirketler bize veriyor. Orada da Çin'de özellikle kişisel verileri koruma gibi yasalar henüz aktif olmadığı için açıkçası Türkiye'deki şirketler ve dünyadaki şirketler biraz çekimser davranıyor Çinli yapay zeka modellerini kullanmak konusunda da. Yani bizim ihtiyacımız olan şey dünyada açık ağırlıklı dediğimiz, bazı ayarlarına erişebildiğimiz ve daha iyi kontrol altında tutabildiğimiz yapay zekaların yaygınlaşması.
1: Peki
0: Bunun
1: Bilgin
0: için
1: Bey,
0: şirketler şunu,
1: buyurun buyurun
0: buyurun.
1: tamamlayın.
0: Yani bunun için şirketler daha çok kendi sistemlerine, yapay zeka modellerini indirmek ve tamamen her şeylerine müdahale edebildikleri, tamamen kontrol altında tutabildikleri ve kişisel verilerinin internette de durmadığı, kendi kontrol altında tuttuğu modelleri geliştirmeye ihtiyaçları var. Fakat bu sefer de şöyle engellerle karşılaşıyorsunuz. Bu yapay zeka sistemlerin koşacağı, çalışacağı çiplerle ilgili Amerika'daki en son en gelişmiş çipleri alamıyorsunuz. Size daha az gelişmiş çipleri veriyorlar belki ya da onlara da erişmekte bir zorluğunuz var. Dolayısıyla bu gibi hassasiyet olan şirketlerin bunu kendi bünyelerine çalıştırmaları lazım. Ama hani her şirkette hani ben 100 bin dolar veriyorum böyle bir sistemi ayağa kaldıracağım demesi de zor gözüküyor tabii ki.
1: Peki önümüzdeki 5 yıl için ne söylersiniz? Yapay zeka ve yapay zekanın güvenliği konusunda hani kontrolden çıkacağına dair endişeler de yok değil.
0: Ya açıkçası kesinlikle bir kontrolden çıkacak. Ondan hiçbir şüphemiz olmasın. Şimdi şöyle bir şey var. Filler ve çimen olayı gibi bir olayla karşı karşıyayız. Amerika ve Çin özellikle silikon çip üretme yeteneğine sahip ülkeler arasında bir rekabet sürüyor. Fakat gelişmekte olan ülkeler bizler bu durumda ne yapacağız? Ve her geçen gün yapay zekaya bağımlı bir hale geliyoruz. Bir zaman sonra neredeyse onsuz hareket edemeyeceğiz gibi. Böyle bir durumda fişi çekerlerse ne olacak? Yani bu teknolojik bağımsızlık dediğimiz bir konu var. Bu teknolojik bağımsızlık konusu son derece önemli. Size bazı teknolojiler verildiği zaman kendinizi gelişmiş hissediyorsunuz, daha güçlü hissediyorsunuz. Fakat ayağınızın altından bir sebeple bir halı gibi bu çekildiği zaman gerçeklerle yüz yüze kalıyorsunuz. İnanın şu elimizde tuttuğumuz telefonun bile sahibi biz değiliz. En son bir olay yaşamıştık hatırlıyorsunuz. Samsung Note 7 telefonlarda bir güvenlik problemi vardı.
1: Evet.
0: Telefonlar bazı telefonlar

0: patlıyordu. Telefonları geri çektiler. İnsanlar vermek istemeyince tak kapattılar. Yani parasını verdim şu telefon. Ben bunu istedikleri zaman kapatabiliyorlar. Yani teknolojik bağımsızlık konusunun daha çok ön plana çıkması gerekiyor. Teknoloji bize bir üstünlük veriyor ama bu hayali bir üstünlük. Bize bir şekilde ülke olarak gerekli adımları atıp yerli milli sistemlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ve bunu yapacağımdan hiç şüphe yok. Bir öğretim üyesi olarak bunu söyleyebilirim. Çok zeki gençlerimiz var. Dolayısıyla 5 yıl sonra bu gençler bizi çok iyi yerlere getirecek diye inanıyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Bilgin Metin, yayına olan katkılarınız için sağ olun.
0: Çok sağ olun.
1: Devam edelim. Havelsan tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nin kritik kabiliyetlerden bir bölümü Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Yazılım alanında yapılan bu ihracatla Azerbaycan'ın hava harekatının operasyonel hazırlığı dakikalara inecek.
2: Hava harekatı planlaması, harekatın izlenmesi ve komuta kontrol süreci Türkiye tarafından Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne yerli yazılım ihraç edildi. Havelsan'ın geliştirdiği komuta kontrol yazılımı olan Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine alındı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen bu sistem, hava harekatının planlaması, yapılışı, izlenmesi ve değerlendirmesi süreçlerini tek bir dijital ortamda bir araya getiriyor. Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, harekat merkezlerinde görev yapan personelin ortak operasyonel resim üzerinden faaliyet göstermesine, görev ve harekat bilgilerinin gerçek zamanlı olarak yönetilmesine ve kritik operasyonel verilerin tek merkezden izlenmesi sayesinde hızlandırılmasına imkan sağlıyor. Böylece planlama ve koordinasyon sürecinde operasyonel hazırlık süreçlerini dakikalara indirerek hava harekatlarında önemli bir manevra kabiliyeti imkanı tanıyor. Havelsan'ın geliştirdiği sistem farklı komuta kademeleri arasında güvenli bilgi paylaşımını destekliyor. Hava harekatına ilişkin kritik bilgilerin eş zamanlı olarak görüntülenmesine ve operasyonların anlık gelişmelere göre yönetilebilmesine olanak tanıyor. Açık ve modüler mimarisi sayesinde mevcut komuta kontrol altyapılarıyla entegre çalışabilen bu sistem, kullanıcı ihtiyaçlarına göre genişletilebilir yapısıyla da öne çıkıyor.
1: Ve Ermenistan parlamentosu seçimin ardından toplandı. Paşinyan yeniden başbakan seçildi. Ermenistan anayasasının ilgili maddesi uyarınca Başbakan Paşinyan ve hükümet cumhurbaşkanı istifasını sundu. Cumhurbaşkanı istifayı kabul etti. Parlamento Paşinyan'ı yeniden başbakan olarak önerdi. Daha sonra yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Paşinyan başbakan olarak atandı. Ermenistan'daki son seçimde Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 105 sandalyeden 61'ini kazanmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında bir bildiri yayımladı. Buna göre ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri askeri personel ve teçhizat taşıma amacıyla kullandığı öne sürüldü. Gemilerin radar sistemlerini kapatarak boğazdaki güney rotasını takip ettiği iddia edildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ticari gemilerle askeri personel ve teçhizat taşıdı denildi. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nda radar sistemlerinin kapatıldığı iddia edildi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında bildiri yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri, askeri personel ve teçhizat taşıma amacıyla kullandığı belirtilen bildiride, bu nedenle gemilerin radar sistemlerini kapatarak boğazdaki güney rotasını takip ettiği iddia edildi. İçerisinde silah ve personel olduğu iddia edilen gemilerin İran tarafından tespit edilememesi amacıyla radar sistemlerini kapattığı belirtilen bildiride, Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 Temmuz'da İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırdığı iddiasını gerekçe göstererek İran'a saldırılar düzenlediği kaydedildi. Bildiride ayrıca İran'ın bölge ülkelerine karşı düşmanlık beslemediği ifade edildi. Amerikan üssü bulunan ülkelere İran'a yönelik saldırılarda topraklarını kullandırmamaları çağrısı yapıldı. Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin serbest olduğu 26 Haziran'la 8 Temmuz arasında güvenlik riski çok yüksek olarak değerlendirilmiş, gemi

0: Trafiği normal kapasitenin altında kalmıştı. Bazı gemiler konum sinyallerini kapatarak seyir yapmıştı.
1: Aşırı sıcaklık ve kuraklığın Avrupa'daki etkileri artmaya devam ediyor. Öyle ki Macaristan ülkedeki tek nükleer elektrik santralini kapatmak zorunda kaldı. Soğutma işlemini Tuna Nehri'nden çekilen suyla sağlayan santral 44 yıl sonra ilk kez tamamen kapatılmış olacak.
0: Aşırı sıcaklar kuraklığı tetikledi. Tuna Nehri'ndeki su seviyesi rekor düzeyde düşünce ülkenin tek nükleer santrali için geçici kapatma kararı verildi. Avrupa'yı etkileyen aşırı sıcaklar Macaristan'da alarma neden oldu. Alarmın nedeni ise soğutma işleminin Tuna Nehri'nden çekilen suyla yapıldığı Pax nükleer elektrik santrali. Nehirdeki su seviyesinin yağış yetersizliği ve sıcak hava dalgaları nedeniyle Mayıs ayından bu yana dip seviyelere gerilediği, santralin de bu nedenle geçici olarak kapatılacağı açıklandı. Macaristan Başbakanı Macar, ülkenin elektrik ihtiyacının 1/3'ünü karşılayan santralin 44 yıl sonra ilk kez tamamen kapatılmış olacağına dikkat çekti. Macaristan Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkede hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasını bekliyor. Bu da Almanya'dan doğup 10 ülke kat ederek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nde su seviyesinin daha da düşebileceği anlamına geliyor. Avusturya'da da sadece Haziran ayında sıcaklığa bağlı yaklaşık 400 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğine dikkat çekti. Sadece Avrupa değil, Asya kıtası da aşırı sıcakların etkisi altında. Güney Kore'nin Yangsan kentinde termometreler 42 dereceyi gördü. Ülkede 122 yıl sonra sıcaklık rekoru kırıldı.
1: Ve Endonezya'da bir yolcu gemisinde yangın çıktı. En az 5 kişi öldü, 41 kişi kayboldu. Olay Endonezya'nın Madura Adası açıklarında yaşandı. Surabaya kentinden Masakkar kentine yolcu taşıyan gemide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Gemide 271 yolcu ve mürettebat olduğu söylendi. 225 kişi kurtarıldı. Kayıp 41 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer tabii ölü sayısının da artmasından endişe ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 1 Ağustos'ta 289.260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını duyurdu. Bakalım ayrıntılara. Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Havalimanı Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Elde edilen rakamla İstanbul Havalimanımız yeni bir rekora imza attı dedi. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıkta stratejik önemini her geçen gün arttırdığına işaret etti. Kırılan bu yeni rekor, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu dedi. Efendim, Alucra Sosyal Tesisleri temel atma töreni yapıldı. Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı, iş insanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yapılan projenin temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.
2: Hayırlı uğurlu olsun. Alkışlarınızı duymak istiyoruz.
3: Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı, iş insanları ve hayırseverler katkıda bulundu. Alucra Sosyal Tesislerinin temeli atıldı.
4: Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı'nın öncülüğünde Alucra Kaymakamlığımızın, belediyemizin işbirliğiyle, iş insanlarımızın katkılarıyla Alucra'ya inşallah yeni bir sosyal tesis kazandırıyoruz.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alucra'ya önemli bir sosyal tesis kazandırıyoruz dedi. Projenin önemini vurguladı.
4: Attığımız bu adımlar coğrafyamızla Türkiye'nin neresinde yaşıyor olursa olsun hemşehrilerimizin bağlarını daha da kuvvetlendirecek. Bu atılan adımın bu projenin de o anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
3: Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı Başkanı Süleyman Baba da yaz aylarındaki nüfus artışına dikkat çekti. Konaklama ihtiyacını gidereceğiz dedi.
5: İnşallah en kısa sürede burayı bitirerek hem alıcı halkın hem de bölgedeki hemşerilerimizin hizmetine sunmayı amaç ediniyoruz. Bu tesisle beraber konaklama ihtiyacını, 40 yataklı bir konaklama ihtiyacını gidereceğiz. Hem de tesisin içerisinde hamam, sauna, spor merkezi, kütüphane, kafe, restoran ve bir teras kafeden oluşan bir kompleks yapıyoruz. İnşallah Aluca'daki bütün bu eksiklikleri, dile getirilen bu noksanlıkları bu tesisle beraber hayata geçirip bitirmiş olacağız.
2: Ya Allah, Bismillah diyoruz.
1: Mardin'de 4 yaşındaki bir çocuk kapısı açık olan araca binerek içeride mahsur kaldı. Araç içinde baygın halde bulunan Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti. Olay Mazıdağ ilçesine bağlı Ekinciler köyünde yaşandı. 4 yaşındaki Muhammed kapısı açık olan araca kendi başına bindi. Aracın kapısının kapanmasıyla çocuk içeride mahsur kaldı. Güneş altındaki aracın içinde uzun süre kalan çocuk ailesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumu ağır olan Muhammed hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada bir kişi traktörü karşı taraftakilerin üzerine sürdü. Adeta can pazarının yaşandığı o anlar bakın nasıl cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Traktöre binip gaza bastı. Kavga ettiği kişileri ezmeye çalıştı. Olay Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bahçesinde çalıştıktan sonra traktörüyle eve gitmek isteyen Nusret Değen'in peşinden daha önce hayvan otlatma yüzünden husumetli olduğu kişiler geldi. Motosikletten inen gruptakiler traktöre taşlarla saldırdı. Bunun üzerine Nusret de traktörü husumetlilerinin üzerine sürdü. Hedefteki kişiler kaçarak canlarını kurtarmaya çalıştı. O sırada traktörde bulunan köy korucusu yere düşerek yaralandı. Olayda iki kişi ise traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Düğünde çalınan oyun havasından kavga çıkar mı? Çıktı Bursa'da. İnegöl'deki bir düğünde çalınan müzik sebebiyle iki grup arasında önce tartışma, sonra bıçaklı kavga çıktı. 3 kişi yaralandı.
0: Düğünde çalınan şarkıyı beğenmediler. Bıçak çekip birbirlerine saldırdılar. Eğlenmeye geldikleri düğünden sedye ile çıktılar. Bir çiftin Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünü vardı. Düğün için her şey hazırdı. Davetliler geldi, düğün başladı. Çalınan oyun havaları eşliğinde hem damat ve gelin hem de davetliler sahnedeydi. İddiaya göre düğünde çalınan müzik iki grubu karşı karşıya getirdi. Çalınan müziği beğenmeyen grupla diğerleri arasında tartışma çıktı. Büyüyen olayda bıçaklar çekildi. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Gelin apar topar salondan çıkarıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Kavga polisin araya girmesiyle son buldu. Eğlenmek için geldikleri düğünde yaralanan 3 kişi salondan sedye ile çıkarıldı. Kavga nedeniyle düğün sona erdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Yer İstanbul Fatih, bir kişi tarihi Haydarhane Camii haziresindeki mezar taşlarını kırdı. Olayın ardından kaçan saldırgan aranıyor.
0: Tarihi caminin haziresine girdi. Mezar taşlarını tekmeleyip kırdı.
6: Gerçekten Haydarhane Camii'nin haziresine verilen bu zarardan dolayı çok büyük üzüntü duyuyorum.
0: Olay İstanbul Fatih'te cuma akşamı yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarihi Haydarhane Camii haziresine girdi. Tekmeleyerek ve taşla mezar taşlarına zarar verdi. Kırdığı mezar taşı parçalarını hazirenin yanındaki boşlukta biriktiren şüpheli, çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı.
6: 7'ye yakın mezar taşı kırılmış. Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz, tarihimiz. İnşallah cezalarını bulurlar. Bunu canı gönülden istiyorum.
0: Cami imamının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hazirede inceleme yaptı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
1: Efendim, İstanbul'un Boğaz hattı başta olmak üzere doğal sit alanlarında bulunan yüzlerce yıllık ağaçlar hazırlanan röleve planlarıyla kimliklendirilip kayıt altına alınıyor. Akustik tomografi yöntemiyle iç yapıları inceleniyor. Amaç, olası devrilme risklerini önceden belirleyip ağaçları korumak.
7: Bir ağaca gerçekten bir müdahale gerekiyor mu? Bunu uzmanı karar vermeli.
0: Yüzlerce yıllık anıt ağaçlar kimliklendiriliyor. Akustik tomografi ile inceleniyor. Devrilme riskleri önceden belirlenen ağaçlar bilimsel yöntemlerle koruma altına alınıyor.
7: Çok sağlıklı görünen ağaçlardan biri kolayca devrilebiliyorken biri içi çürük bile olsa alanda kaldığını görebiliyorsunuz.
0: İstanbul'un tarihi koruları, boğaz yamaçları ya da doğal sit alanlarındaki asırlık ağaçlar için bir rapor hazırlanıyor.
7: Aynı insanlar gibi ağaçların da aslında kimliklendirildiği bir rapordan bahsediyoruz. Bu raporun içinde ağaçlara bir numara veriliyor. Hangi alanın rölevesi yapılıyorsa.
0: Numaralandırılan ağaçların türü, çap ve boy değerleri, yaş tespiti gibi unsurlara bakılıyor. Ardından ağacın sağlık durumunu öğrenebilmek için ağaç MR'ı çekiliyor.
7: Ağaçlara yerleştirilen sensörlerle ses dalgalarının hızı ölçülüyor. Sesler içinde gidip geliyor ve ağacın içinde aynı bizim MR'ımız çekilir gibi ağaç MR'ı çekiyoruz. Ağacın neresinde ne var onu görüyoruz.
0: Çalışmanın sonucuna göre ağaçların kaderi belirleniyor.
7: Eğer artık yaşamayan kuru bir ağaçsa, içinde biliyorsunuz böcek yuvası haline dönüşüyor ve o böcekler diğer ağaçlarda bulaşabiliyor bir süre sonra. Bu ağacın kaldırılması gerekiyordur. Ya da ağaç kısmen kurumuştur. Kuruyan dallar ağaçtan uzaklaştırarak ağacın tekrar sağlıklı bir şekilde yaşama devam etmesi sağlanmayı amaçlandırır.
1: Efendim, şimdi kısa bir araya gidelim. Reklamların ardından buradayız.

Efendim ana haber bültenini tamamlıyoruz. Haftayı da beraber bitirdik. Umarım yeni hafta güzel gelir. Birazdan Kerem Kırçuval karşınızda olacak konuklarıyla birlikte. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 32, Van 31 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 43, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Habertürk gündemle yanınızdayız. İyi bir pazar akşamı dilerim. Kıymetli konuklarımla gelişen olayları, siyasetteki hızı yetişebildiğimiz kadar hızlı konuşacağız. Geçişler, transferler, katılımlar, katılacak olanlar, çok mesele var. Yeni partiye yapılan bağışlar, belediye başkanlarından sonra geçeceğini duyuran milletvekilleri de var AK Parti'ye. Onların hepsini konuşacağız. İzninizle konuklarıma hoş geldiniz diyeyim. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci. Sezin Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İhsan Aktaş, kamuoyu araştırması genel. Hep bu genel'e takılıyorum. Bunun ismini söylemekte zorlanıyorum herhalde.
2: Büyük harfle yazmak lazım.
0: Evet. Genel Araştırma Şirketi Başkanı, hoş geldiniz.
2: Sağ olun efendim, İhsan teşekkür ederim.
0: Doktor Alihan Limoncuoğlu, akademisyen, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum herkese.
0: Kendisi Ankara'da olsa da gönüllerimiz bir. Avukat Bülent Yücetürk, hukukçu. O da Ankara'da Yeni Parti Yüksek Disiplin Kurulu yeni başkanı, ilk başkanı hem de diyelim. Yanlış söylemiyorum herhalde. Hayırlı olsun.
4: Yok, doğru söylüyorsunuz.
0: Hayırlı olsun yeni göreviniz.
4: Sağ olun, çok teşekkür ederim Kerem Bey. Stüdyoya selamlar.
0: Sağ olun. Daha önce ihraçlarla karşı karşıya kaldınız. Umarım siz kimseyi ihraç etmezsiniz.
4: Yok, bizim konuya yaklaşımımız tamamen hukuk çerçevesinde olur. Zaten yıllarca o karar mercilerinde bulundum. Hiçbir zaman hukuk dışına çıkıp kararlar vermedik yani. Burada da aynı şekilde hem partinin hukukuna sahip çıkacağız hem de partinin hukukunu anlatacağız.
0: İşte ama kurulun adı disiplin olunca böyle insan bir şey oluyor, tedirgin oluyor.
4: Evet, tabii yani. partinin tabii disipline ihtiyacı var tabii. Her partinin olduğu gibi yeni partinin de disipline ihtiyacı olacaktır. Ama bizim amacımız insanları cezalandırmaktan ziyade kazanmak. Partinin kendi hukukuna sahip çıkması.
0: Peki. Tekrar hoş geldiniz. Kısa bir araya gideceğim. Aradan sonra insicamı bozmamak adına araya gideyim. Aradan sonra yanınızda olmaya başlayalım.

0: Habertürk gündemi başlıyoruz. Biraz önce ekranlarınızda da görüyordunuz. Erdal Beşikçioğlu'na tutuklama talebi. Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi savcı. Beşikçioğlu'yla birlikte 44 kişinin tutuklanmasını talep etti. Sanırım yayınımız sırasında bir sonuç çıkar. Erdal Beşikçioğlu kısa bir süre önce CHP'de kalacağını duyurmuştu. Bunu şunun için hatırlatıyorum. Şöyle yorumlar yapılıyordu. İşte yeni partiye gidenlere operasyon yapılıyor. CHP'de kalanlar operasyona uğramıyor. Ya da CHP'de kalırlarsa operasyona maruz kalmazlar. Erdal Beşikçioğlu CHP'de kalacağını duyurmuştu. Bunu da hatırlatalım. Akla şu soru geliyor. İhsan Bey, sizinle başlayayım. Akla şu soru geliyor. Dün 3 belediye başkanı, Tuzla, Şile, Çekmeköy, Şile Başkan Vekili, AK Parti'ye katıldılar. Biraz sonra konu gelecek, milletvekilleri de sırada, onlar da AK Parti'ye katılacak. Hatta şu yorumlar yapılıyor, 14 Ağustos'a kadar her gün bir isim AK Parti'ye katılacak. CHP açısından bakarsak, bir yandan operasyonlar ki siz dikkat çekiyorsunuz, diyorsunuz ki, bir operasyon başladığı zaman diğerleri bundan ders almadı mı? Evet. Hani İmamoğlu 500 gündür içeride ama hala operasyonlar sürüyor. İstanbul'da neredeyse operasyon yemeyen belediye kalmadı. Ders almıyorlar mı? Niye aynı hatalar tekrarlanıyor? CHP mi yanlış adaylar seçti? Adaylar meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? İki, bu katılımlar siyasette, toplumda nasıl algılanıyor?
1: Ya önce bu hani belediyedeki usulsüzlüklerle alakalı birkaç cümle kuralım. Yani işte 94'te Sayın Cumhurbaşkanı belediye başkanı olarak göreve başladı. Aynı zamanda 28 Şubat süreci de vardı. Yani orada işte Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. Yani bu Refah Partisi ya da daha sonra kurulan AK Partili belediyelerde birkaç disiplin eş zamanlı gelişti. Bir, yani doğrudan hükümetin farklı, işte belediyelerin farklı olduğu bir sistemde çalıştılar. Üçüncüsü, hani en ufak bir şeyden şey çıkarıp, hani işte anlam çıkarıp yolsuzluk operasyonu yapacak bir yönetim vardı. Yani askeri yönetim diyelim, hani fiilen olmasa da. Üçüncüsü aslında FETÖ güçlendiği zaman da yine AK Partili belediyeler için bu tehdit vardı. Aslında baktığınız zaman üçüncüsü de mesela AK Parti'de bir parti disiplini. Aslında Türkçe, bazen Türkçe konuşmak lazım ya. Bir de lider korkusu da var. Yani şimdi işte AK Parti'de yoldan çıkacak ya da kötü iş yapacak bir adam Tayyip Erdoğan'dan korkar, yani Cumhurbaşkanı'ndan.
0: Evet.
1: Şimdi burada baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir şey oldu. Kontrolsüzlük oldu. Bir, yani genel başkan Kılıçdaroğlu, ama şöyle düşünün. Şimdi aynı güçte bir Ekrem İmamoğlu var. İşte aynı güçte bir Mansur Yavaş var. Ve neredeyse mesela İstanbul'daki kontrolsüzlüğü ben ona bağlıyorum. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi İstanbul'u kontrol edemedi. Yenilikçiler geldiği zaman da şöyle bir şey oluştu. Orada bir şeyin bazen şöyledir ya, hani susayan bir adam denizden su tuzlusu içmeye başladığı zaman daha çok susar. Yani İstanbul'da şu keşfedildi, daha doğrusu Türkiye'de de bu keşfedildi. Siz mesela başa baş olan bir belediyeye eğer 1 milyarlık bir para işte siyaset finansmanı ayırırsanız o ilçeyi alırsınız. Ya da işte kritik bir yere işte 500 milyon ayırırsanız o ilçeyi alırsınız. Bu finansman ve reklam yoluyla siyasette kazanmak olağanüstü derecede bence karşılık buldu. Evet. Önce onu söyleyelim, yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi başarılı oldu. Diğer taraftan da mesela belediyeler paylaşılırken haberlere şöyle yansıyordu. İşte Çankaya Belediye Başkanı Özgür Özel. Şurası İmamoğlu'nun, şurası şunun, burası bunun. Galiba bu şeyi yani siyasetin finansmanı yoluyla seçim kazanmak, doğrudan finansman yoluyla, yani siyaset yaparak değil, finansman yoluyla seçim kazanmak bir alışkanlık haline geldi. O zaman da şöyle bir şey de konuşuldu. Mesela X şahsının kontrol ettiği belediyeler. Evet. Hangi tarafını? Finans tarafını. Y şahsının kontrol ettiği belediyeler.
0: İddialar ya, tabii bunlar.
1: Tabii iddialar şöyle, ama şunu düşünün. Mesela ben kendi kendime şu soruyu soruyorum. Mesela diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde büyük bir operasyon oldu. Yani ertesi günü Cumhuriyet Halk Partisi bütün belediyeler kendini çek etmeliydiler. Ben bir arkadaşa sordum, yani siyasette geçmişi olan, İstanbul'u bilen bir arkadaşa. Dedim ki nasıl bu kadar rahat davrandılar? O da şunu söyledi. Genel seçimi Sayın Kılıçdaroğlu'nun %100 kazanacağına inanıyorlardı.
0: Bu rahatlıkla.
1: Bu rahatlıkla hareketler, fakat devamında da kadro işe alıştı. Evet. Bir olumsuzlukta sadece bir kişi ilgilenmiyor ki, onu işte müteahhitinden şeyine kadar falan. Ben şeyin doğrusu bu kadar baskının, bu kadar hani ya belli başlı belediyelerin problemle karşıya kaldığında kişi yöneticisini, muhasebecisini, finansçısını alır, tepeden tırnağa kurumunu bir çek eder. Ya evet, bizim durumumuz nasıl, iyi miyiz, kötü müyüz diye. Şeyde de, kamuda da şey nasıl ortaya çıkar? Ya bir şikayet olur, ya bir kavga olur, ya bir geçimsizlik olur. Yani şöyle, devlet bir belediyeyi herhangi bir partiye, ya DEM Partisi'ne ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da başka bir partiye belediye kazanıldığı zaman ertesi günü gidip ya bunlar ne yapıyor diye bakmıyorlar. Onlar normal iş ve işlemlerine devam ediyorlar. Ancak bir anormallik olursa, şikayet olursa incelemeler falan oluyor. Şimdi şeye, transferlerde bakınca ben mesela Aydın'ın ve şeyin Afyon'un sembolik olduğunu düşünüyordum. Hatta Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçtiğinde şöyle bir değerlendirme yaptım. Normalde iktidar işte bugüne kadar hep ikinci dönemlerinde yorulmuştur. Yani evet, AK Parti yorulmayan bir iktidar. Genelde de bir iktidarın ikinci döneminde o yorgunluktan dolayı iktidarda bir gevşeme olur. Muhalefet partileri güçlenir. İktidardan öbür tarafa kayış olur. Ama mesela ben Burcu Köksal'ın geçişinde şunu gördüm. Eğer çok özünden bir Cumhuriyet Halk Partili AK Parti'ye geçmeyi tercih ediyorsa, bu gelecek umudunun Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil AK Parti'de olduğunu gösterir. Hani değerlendirmeyi
0: peki,
1: de...
0: Peki partilere getirdiği kadar götürüyor bu? Ya da bir kazanım mı bu geçişler?
1: Ya yani şöyledir, işte siyasetçi açısından baktığınız zaman orada iki tane yol var. Bir terk edilen parti var, bir geçilen parti var. Evet. Ya geçilen parti için bu her zaman bir motivasyondur. Fakat acaba şöyle, işte bu kimlik uyuşması, onu da herhalde ölçerek biçerek alıyorlardır diye düşünüyorum.
0: Ki AK Parti bu konuda çok, ya her yerinde rozet takmıyor.
1: Orada çok ön incelemeleri yapıyorlar, bakıyorlar. Yani durumuna, kurtarır mı kurtarmaz mı, problemi var mı yok mu diye. Bir de muhtemelen de şöyledir. Hani işte bu belki ileride yeni partinin de temel problemlerinden birisi olur. Ya daha çok kitlesel oy alabilmek için muhtemelen sağdan adaylar göstermişlerdir. Evet. Hani olur ya, ben işte dededen toruna Cumhuriyet Halk Partiliyim, şu sol örgütten gelmeyim, dev yolcuyum, dev solcuyum, hani bu isimlerden değil de daha çok kitlelere hitap etmek için o ilçenin ortalamasından. Ha, o zaman kitlesel oya hitap edecek bir temsilci aldığınız zaman, bugün aslında bir yönüyle AK Parti de kitle partisi, Cumhuriyet Halk Partisi de kitle partisi.

0: Yani bir parti %35'e, birisi %30'a hitap ediyorsa kitle partisidir. Demek ki o temsilde de çok büyük ideolojik bir farklılık yok ki bir partiden partiye geçse mi? Ben mesela Beykoz Belediye Başkanı ile tanıştım. Ya böyle çok hani radikal bir siyasetçi değil. Makul, nötr. Yani her iki partide de çalışabilir. Hatta işte Sayın Cumhurbaşkanımıza baba diye hitap ediyor. O şey, ben karşılaştığım zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin ömrüm burada geçmiş. Bir isim var. Evet. Nefret ettirilen hani bugüne kadar. Ama karşılaştığım zaman diyor, bana ve eşime gösterdiği saygıyı, ilgiyi, alakayı gördüğünde bir baba figürüyle karşılaştım. Mesela bunu insanlar hani o reklamda anlatılan Sayın Cumhurbaşkanı ile işte yüzleştiği, evet, zaman farklı oluyor. Bu duygular da yaşanabiliyor. Şunu göreceğiz biz, yani önümüzdeki dönemde işte yeni bir parti var. Öncelikli olarak galiba bu birkaç ay yine mücadele yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi arasında geçecek. Sonra iktidarla işte muhalefet arasında tartışmalar olduğu zaman muhtemelen yorumlarımız da bizim yenilenecek.
1: Peki. Şimdi Beşikçioğlu dediğim gibi 44 kişiyle beraber tutuklama talebi
0: ya
1: var.
0: İsme de bir yorum yapayım mı? Ya bir popüler sanatçıyı alıp bir işin başına koyabilirsiniz ama gerçekten hani devlet yönetmek, belediye yönetmek hakikaten böyle çok hani siyaset bilmeyi, yöneticilik bilmeyi gerektiren bir şey. Hani
1: ama Etimesgut halkı memnundu Beşikçioğlu'ndan. Suçlamalara bakalım. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma. Şimdi hazır olunca Beşikçioğlu'nun ifadesine de bir bakarız. Bayağı bir kaldı şeyde, sorguda. Şimdi geldi o da. Mesela en çok konuşulan meselelerden bir tanesi sanat dediğiniz için. Behzatçı amirim, evet, Erdal Beşikçioğlu. O karakterle özdeşleşti. Suçlamalardan bir tanesi de Behzatçı çekimlerinin de belediyenin olanakları kullanılmış. Etimesgut Belediyesi'ne çekimler yapılmış. Bu sorulmuş kendisine, cevabı: bahsekolu çekimler için yapım firması belediyeye ödeme yapmıştır. Ayrıca ilçenin tanıtımında da önemli rol olmuştur. Çekimler belediyeyi zarara uğratmadı ve sonra uygun şekilde yapıldı. Yani bir dizinin çekiminden hani buraya kadar gelinir mi? Daha önceki suçlamalar çok daha ciddi alınabilir bir mesele ama hani dizi ki ücretinin de ödendiği söyleniyor. Dünyanın her yerinde de böyle. Bülent Bey, size sorayım. Hem bu operasyonları sorarken de CHP'den nedense kısık bir ses duyuyoruz. Hatta parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya yönelik bazı eleştiriler de var. İşte operasyon yapılan belediyelerle ilgili aynı tweet'i atıyor deniyor. Ama oradan da işte gelen sesler şu düzeyde: efendim işte yanlış adayları seçerseniz, Özgür Özel ve arkadaşları kastediliyor, sonuç bu olur. Doğru adaylar gösterilmedi. Özellikle de İstanbul'da İmamoğlu adayları belirleyince böyle oldu deniyor. Ne dersiniz bu olaya?
2: Ya bunlar tabii doğru değil ama belediye başkanlarıyla ilgili mevzu Türkiye'de sistematik olarak 19 Mart sürecinde, hatta öncesinde Esenyurt'ta başlayan bir süreç vardı. İktidar yargı sopasıyla CHP'li belediyeler üzerinde müthiş bir baskı uyguluyor. Bu baskının sonucunda bir kısım belediye başkanları kendi hukuki durumlarını düşünerek siyasi bir kararla değil, tamamen hukuki pozisyonları nedeniyle AKP'ye geçiyorlar ve hiç ummadığımız, işte yıllardır CHP'de kalan, işte hani siz dediniz ya bu CHP yönetimi bunlar yanlış seçimdi diye. Yani Özlem Çerçioğlu Kemal Bey döneminden beri belediye başkanlığı yapan birisi. Burcu Köksal Kemal Bey'in en yakınında olan birisi. Ama AKP'ye geçtiler. Niye geçtiler? Korktukları için geçtiler. Çok basit. Geçmeyenlerin başına ne geldiğini
1: biliyorum. Neden korkuyorlar?
2: Tutuklanma korkusu, gözaltına alınma korkusu. Bugün yani CHP'li belediyeler...
1: Hayır, bir suçları mı var da korkuyorlar yani?
2: Suç olmasına gerek yok ki. Ben size bir örnek vereyim. Bakın, tek tek dosyalar üzerinden konuşmak doğru değil ama bir örnek vereyim. Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediye Başkanı. Şimdi tutuklandı, Kırşehir cezaevinde yatıyor. Neyle suçlanıyor?

0: bir tane temizlik araçlarının kiralama ihalesi nedeniyle. Kendisine sorguda sorulan soru üzerinden gidiyorum. Şimdi bu ihale yapılmış. Yaklaşık maliyetin hemen bir tık altında teklif verildiği için bu ihale iptal edilmiş. İhalenin iptalinden sonra kişi KİK'e başvurmuş, yani Kamu İhale Kurumu'na başvurmuş. Kamu İhale Kurumu demiş ki bu iptal kararı doğrudur. İdari yargıya dava açmış. İdari yargı en son Danıştay demiş ki iptal kararı doğrudur. Ankara Başsavcılığı'na şikayette bulunmuş. Başsavcılık takipsiz kararı vermiş. Aynı adam aynı dilekçeyi İstanbul Başsavcılığı'na vermiş. Tabii dönem değişiyor, süreç değişince İstanbul bu işi halleder diye düşünmüş. Sonra bu dosya bekliyor İstanbul'dan. Tak Ankara'ya geliyor. Ankara'da bu soruşturma yapılıyor ve Hüseyin Can Güner tutuklanıyor. Bakın olay bu. İfade ortada. Açıp okuyabilirsiniz. Yani kendisine emniyette ve savcılıkta sorulan sorular belli. Bir rüşvet iddiası yok. Bir irtikap iddiası yok. Zimmet iddiası yok. Sadece bir ihale. Şimdi siz belediye başkanısınız. Yüzlerce ihale yapıyorsunuz. Usulüne uygun yaptınız.
1: Mesela Erdal Bey'e de sorulmuş Beşikçioğlu'na. Diyor ki ihalelerle ilgili benim yetkim zaten yok. Haberdar
0: yok,
1: değilim.
0: Yok zaten belediye başkanının yetkisi yok. Bir de Kerem Bey bakın Çankaya'daki ihalede.
1: Ya bu peki yani bir belediye başkanının belediyeye yönelik ya da belediyenin yaptığı bir ihalede yetkisi olması düşünülebilir mi?
0: Şöyle denetim görevi vardır ama ihale komisyon başkanı değil. Orada söz sahibi değil. Çünkü ihale birimi farklı.
1: Hayır bu ortaya bakın, çıksın diye söylüyorum.
0: Evet evet. Mesela Çankaya'daki olayda birinci iptal edilen ihalenin bedeli aylık 26 milyon lira. Peki sonradan yapılan ihalenin bedeli nedir? 22 milyon lira. Yani belediye kâra geçmiş. Adama ödül vereceğinizi tutuklayıp kelepçe takmışsınız. Şimdi bu böyle olunca hangi belediye başkanı olursa olsun o belediye başkanı korkar. Yani niye? Çünkü böyle iddialarla eğer tutuklanırsanız belediyede iş yapamaz hale gelirsiniz. Yani şu anda şu durumda belediyeleri felç etmiş durumdalar. Yani bürokrasi imza atmıyor, imza atmaktan korkar hale geldi. Şimdi bakıyorsun vatandaşta, şimdi demin İhsan Bey söyledi, bunun vatandaştaki algısı nedir? Vatandaştaki algısı çok net. Vatandaşın sağcısı, solcusu, AKP'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi fark etmeksizin şunu söylüyor. Ya diyor, belediyelerde yolsuzluk olabilir. Vardır da. Peki bu yolsuzluk yapan belediyeler bir tek CHP'li belediyelerdi. Şimdi biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'daki bir önceki belediye başkanıyla ilgili iddialar arşa varmıştı. İhsan Bey de bunların çoğunu bilir. Ya bir tek soruşturma açılmaz mı? Bir de belediye başkanları eğer bir haksız mal edinme, rüşvet, yolsuzluk, ihale fesat karıştırma varsa bir zenginleşme olması lazım.
1: Evet.
0: Kim belediye başkanı olmadan önce ne mal varlığı vardı? Belediye başkanı olduktan sonra kimin ne mal varlığı oldu? Biz bunları biliyoruz. Ama bunlarla ilgili bir işlem yapmazsan sadece CHP'li belediyeleri yargı sopasıyla dövmeye başlarsan, döversen bu işten hem yargı siyasallaştığı için zarar görür, hem siyaset kurumu zarar görür. Çünkü siz vatandaşın seçtiği, demokratik usullerle seçtiği belediye başkanlarına müdahale ediyorsunuz. Hakim ve savcılar belediye başkanını belirleyemezler. Peki ne yaptınız siz? Bazı yerlerde belediye meclisinde çoğunluğu olmadığı için o belediye başkanını tutukladın, görevden aldın, yerine AKP'li belediye geldi. Neresi? Bursa. Ya Türkiye'nin 4. büyük şehrinden bahsediyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Siz yani seçmen iradesini ortadan kaldırıyorsunuz. Efendim evet. Belediye meclisleri de buna yetkiliymiş. Ya o ilin, o ilçenin milyonlara varan seçmeni bir tercihte bulunuyor. Şimdi belki konuşacağız. İşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Birazdan açacağım ya, onu. İzmir'e gelmeden şimdi, daha İstanbul'da açacağım. Son cümlenizi şöyle, alayım isterseniz.
0: Şöyle bakın Kerem Bey. Şu anda şöyle bir uygulama var. Eğer AKP'ye geçerseniz hakkınızdaki soruşturmalar kapatılır. AKP'ye geçmezseniz her an tutuklanıp sabahın 6'sında evinizi basıp sizi gözaltına alabilirler. Bu ülkenin geldiği nokta açısından korkunç bir şey. Eğer iktidar sahipleri Türkiye'nin bu durumundan çok memnunlarsa bence devam etsinler. Ama mutlaka halk sandık önlerine geldiğinde bunun cevabını verecektir. Bakın evet. Bir korku iklimi yaratıldı ve bu iklim inanılmaz derecede

0: sokaktaki insana kadar herkesi etkiliyor. Ya biraz ülke normalleşsin, biraz hukuk çizgisine dönsün.
1: Peki. Teşekkür ederim Bülent Bey. İzler miydin bir Ankara polisiyesi Behzat Ç'yi?
2: Evet, izlerdim.
1: Sever mi?
2: Severdim de.
1: Şimdi mesela suçlamalardan bir tanesi işte bu dizinin çekimleriyle ilgili belediyenin olanaklarının kullanımı.
2: Yani biraz konu dışı gibi olacak ama Behzat Ç'yi nasıl yazarıyla ilgili bence başka çok ciddi problemler var.
1: Ya o kadar oraya kadar gitmeyelim.
2: Yani onu bir hatırlatayım da ben onun üzerine yani söylememiş olursam çünkü vicdanım gece beni rahatsız
1: eder. Buyurun, ben kimseyi susturmuyorum.
2: Yok yok yani bir takım problemler var, merak eden internetten bir araştırsın.

0: Birliği.
1: Gençler Birliği.
0: Gençler Birliği. Yani niye böyle bir şey
1: ama yapıldı? Başından beri yani o dizide de var. Gençler Birliği vurguları.
0: Yani bu eşofman üstü niye giyildi? Beni biraz rahatsız etti açıkçası. Yani bu bir kalkan olarak mı kullanılıyor diye düşünüyorum. Ama bir futbol takım taraftarı olan herkes bilir ki sizin takımınıza, kulübünüze kalkan olmanız lazım. Kulübü kendinize kalkan yapmamanız lazım. Doğru taraftarlık budur. Nasıl eğer milliyetçiyseniz milletinize kendinizin, devletinize kendinizin kalkan olması gerekirken tam tersini yapmamanız gerekirse aynı şekilde ben öyle düşünüyorum. Yani beni de tuttum ve hani çok fazla da her sene 25-30 tane falan maçına gittiğim bir takım bu. O yüzden hani...
1: Tribünden görüyoruz sizi.
0: Evet, ben tribündeyim. Kendisi de bu arada Erdal Bey de özellikle Ankara'daki maçlara zaman zaman gelir, kulübe de çok destek oldu biliyoruz, sağ olsun. Bu ayrı ama. Ama şunu söylemek lazım. Peki bu kadar adam, tamam, yargı, işte AK Partililer tutuklanmıyor, AK Partililer çalıyor. Bunlar ayrı bir tartışma ve tartışılabilir. Özellikle işte bir isim zikredildi. O isimle ilgili de çok ciddi ve yoğun iddialar var. Bunu da kabul ediyorum ben. Bunlara zaten itiraz edecek halim de yok. Bir Ankara olarak özellikle. Fakat bu kadar adamın hiç hepsi böyle pure pak şey mi bir kere? Bu soruyu bir sormamız lazım. İki, İstanbul'u daha iyi biliyorum. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi kısmını. Ya muazzam iddialar dolaşıyordu etrafta. Daha Ekrem Bey belediye başkanı seçildikten bir sene sonra bile kulağımıza özellikle de hani bunu da rahatça söyleyebilirim. Sonuçta benim o tarafta tanıdıklarım çok daha fazla. Hani ittifak şeklinde kazanıldığı için ittifak ortaklarından bazılarının anlattığı bazı şeyleri ben
1: yani
0: dinledim.
1: İyi partilerden,
0: evet, iyi partilerden vesaire.
2: Yani daha milliyetçi damardan geliyordu diyorum.
0: Evet abi. Yani hani sağ diyelim tırnak içinde sadece milliyetçi damardan da değil. Yani biz çok bir sürü hikaye duymuştuk zaten belediyenin nasıl işlediğine dair vesaire. Yani bir takım iddialar böyle dedikodular konuşuluyordu arkada. Doğruydu yanlıştı onu ben bilmiyorum. Zaten de dava süreci devam ettiği için de ben bu konuda da bir şey de konuşamam. Ama hani bir de şu beni çok en çok rahatsız eden ne biliyor musunuz? Bakın bütün bu olayların içinde. Şimdi CHP'lilerin veya şimdi burada şu an CHP'de demek doğru mu bilmiyorum ama CHP'lilerin ve yeni partilerin diyelim. Şöyle bir iddiası var. İşte Cumhur İttifakı ve işte 15 Temmuz'dan sonra kurulan Cumhur İttifakı ve onun kurduğu rejim çok cabbar, tamam mı? Ve hiçbir muhalife en ufak gözü açtırmayan bir rejim. Değil mi? Böyle bir iddia var ortada. Hiçbir kural kanun tanımıyor. Ne kadar muhalif varsa eziyor. En ufak bir fırsatını, en küçücük bir fırsatı bile bulduğu anda yakalıyor. Ya o zaman verme bu fırsatı. Ya çok basit bir şey bu. Yani çok çok basit bir şey bu.
1: Şimdi, ya İhsan Bey'in dikkat çektiği mesele işte.
0: Siz Kerem Bey mesela bilseniz ki benle ilgili insanlar konuşuyor. Bu hırsız. Milletin cebinden çaktırmadan parasını alıyor. İşte ne bileyim bir şeyleri çalıyor ediyor cebinden filan. Cüzdanınızı böyle ortaya koyup bırakır gider misiniz benle yani bir odada? Bırakmazsınız. Ama şu an yapılan tamamen bu. Yani bir sürü açık verilmiş bu belli. Hiçbir şeye dikkat edilmemiş. Ben bu kadar oy aldım. Seçildim İstanbul şeyi olarak. İşte çok popülerim, çok seviliyorum ben. Artı üstüne bir de işte 15 milyon böyle bir şaya yani 15 milyon adam çıktı, gitti, oy verdi vesaire filan diye böyle bir şey var. Ki onda niye yapıldığını da biliyoruz. O çünkü haberi geldi operasyonu yapılacağının. Bu operasyon yapılacak ondan öncesi de arkasında bir kamuoyu desteği olsun diye. Alelacele Mansur Yavaş çiğnenerek filan böyle Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Onun üzerine gitti insanlar oy verdi vesaire. Böyle bir saçma bir şey yani bu. Ve bunun üzerinden de bir şeyi hani bir tiyatral bir performans izledik aslında bence. Ha yani, şu var. Ben haktan hukuktan yanayım her şeyden evvel. O yüzden de yargı süreçlerinin daha iyi yürütülmesi lazım. Tutuklamaların sabahın köründe değil, daha insani vakitlerde bence olması lazım. İşte tutukluluğun bir cezaya dönüşmemesi lazım. Bence Türk yargısındaki en önemli, en temel problemlerden bir tanesi. Yatarı olmayan suçtan yargılanan kimsenin tutuklu olmaması lazım. Bakın bunların hepsi önemli, altını çizerek söylüyorum. Ama bana da kimse de gelip de bu kadar adamın hiçbirinin hepsi böyle pure pakmış. Sanki o Hristiyan azizleri vardır. Hristiyan azizleri gibi böyle şeyden çıkmışlar gibi de bana kimse bunu anlatmasın da yani. Bu iş iki taraflı ve doğru bakmak lazım. Ya yapmayın yani İstanbul'da yaşayıp biraz şu işlemi takip eden herkes belediyede böyle şey olduğunu duymadım diye yalan söylüyordur. Bakın çok net söylüyorum bunu ya mesela bakın yani İstanbul'da yaşayan birisi olarak çok net Kadıköy Belediyesi. Şimdiki başkanı bilmem mesela veya iki öncekini filan da. Bir tane var çok meşhur. Hangisi olduğunu bildiniz. 25 sene Germiyanoğulları çünkü ondan evvel Germiyanoğulları vardı. 25 sene yönetti Kadıköy'ü. Ben Kadıköy'e doğma büyümeyim. Ve yani Kadıköy'ün yarısını filan aldı.

0: En sonunda da bu arada belediye başkanlığını artık bir bırak yeter abi dediler. En sonunda o zaman en pahalı, reklamını yapmam, en pahalı büyük jipine binerek röportajını verdi, ben ayrılıyorum artık diye. Sonra kapı açıldı. O zaman en pahalı şeyine binip gitti. Jipine bindi gitti. Yani gözümüz içine bakalım. Sonra televizyonlara falan programlar çıktı. Siyasetin akil adamı, solun akil adamı diye. Yani yapmayın. Muazzam bir, yani yer yer en azından benim de bildiğim muazzam hikayeler var burada.
1: Peki bu sürecin başka partilere katılımlarla, başka parti derken de tek bir partiye gidiyorlar. AK Parti'ye.
0: Ekseriyetli AK Parti'ye. Bir kısmı yeni partiye, bir kısmı
1: bunu nasıl okuyorsun?
0: Bunda bir şey söyleyeceğim. Yani AK Parti'nin bunda ne kadar dahli var bilmiyorum. Ama ben şöyle şundan eminim. Belediye başkanlarının büyük çoğunluğu AK Parti'ye geçenlerin, ben AK Parti'ye geçersem başıma bir şey gelmez diye düşünüyor. Bunu kimse bence inkar edemez. Beni korurlar diye düşünüyor yani. Ama göreceğiz ne olacağını. Çok erken daha bunun neticesini görmek için bence.
1: Burada da bir yanlış anlaşılmaya şey olmasın. Herkes çok hassas bu konularda. Yani şunu demek istedim. AK Parti'ye geçişleri bir korumazlığı almak adına değil. Teveccühün AK Parti'ye yönelmesi İstanbul'da. Dün 3 belediye başkanı. İstanbul'da büyük bir çoğunluğu CHP'li belediyelerdeydi. Şimdi AK Parti belediye sayısı daha öne çıktı.
0: Şunu söylemek lazım. Ben İstanbul özelinde konuşayım. İstanbul seçmenin AK Parti'ye dönme ihtimali yok şu an. Bakın ben size bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu ekonomik durumda İstanbul'daki bu pahalılıkla hani AK Parti'ye İstanbul seçmeninin dönme şansı yok.
2: Aslında hocam bir bilgi vereyim. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi %40-40'la başladı. Evet. Yani dar gelirler ve emeklerin pozisyonu olmasaydı yarış başa baş gidecekti.
0: Doğru.
2: Ya bugün de aslında baktığınız zaman bugün seçim olsa sorusunda belki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin dağınıklığındandır. Bugün AK Parti yine önde.
0: Ama bu
2: genel
0: spesifik.
2: Yani seçim bugün için.
0: Seçim evet. Bakın şunu unutmayın. Cumhurbaşkanlığı referandumunda kaybetti AK Parti İstanbul.
2: Evet yani bir puanla.
0: Çünkü niye? Çünkü işte ekonomik kriz daha o zaman İstanbul'u vurmuştu sadece. Çünkü en sert, en kötü etkilerini İstanbul ekonomik durumdan. Ve o yüzden de yöneten parti kim olursa olsun şu an bu ekonomik durumda, İstanbul'un bu pahalılığında. Bakın memur bulamayacaksınız yani. İstanbul'un durumu şu an o. Bakın ben 3 gün Berlin'deydim. Geldim. İnanın bana Berlin daha ucuz. %90'ı daha ucuz Berlin. İstanbul'da. Bakın Anadolu değil. Anadolu çok ucuz bu arada. Yani İstanbul'a kıyasla yani özellikle Doğu'ya, daha İç Anadolu'nun daha kırsalına falan gittiğiniz zaman çok ucuz Türkiye. Ama İstanbul'daki pahalılık hiçbir yerde yok. Bakın şunun altını tekrar çiziyorum. Memur bulamayacaksınız İstanbul'a. En önemlisi bu. Bakın ben üniversite hocasıyım. Adana'ya gitsem de aynı maaşı alıyorum. Doğu'da Tunceli'ye falan gitsen bir üstüne 30-40 bin lira daha para veriyorlar. Burada da üniversite hocası bile kalmayacak bir süre sonra yani. Çünkü İstanbul'daki pahalılık, İstanbul artık kira, et, işte süt vesaire gibi şeylerin fiyatı İstanbul'u artık yaşanmaz hale getiriyor. Buna muhakkak hükümetin ilk el atması gereken şey bu İstanbul'daki pahalılık.
1: Peki. Sizin Hanım, Murat Bey'e de sordum. Belediye başkanları ile ilgili operasyonlar konusunda da ikiye bölünmüş bir fotoğraf çıkıyor. Kısık bir sesle yargılansınlar, aklansınlar, gelsinler diyen bir CHP Genel Merkez Yönetimi var. Diğer taraftan işte bunlar siyasi operasyon söylemini sürdüren Özgür Özel ve arkadaşları var, yeni partililer var. Siz nasıl görüyorsunuz? Hem geçişleri hem de operasyonları. Şimdi de Erdal Beşikçioğlu ve 44 arkadaşı tutuklanma istemiyle mahkeme kararını bekliyor.
3: Tabii Erdal Beşikçioğlu bir dönüm noktası. Bu CHP açısından veya yeni parti açısından veya genelde muhalefet açısından diyelim. Çünkü Erdal Beşikçioğlu'nun zaten Kılıçdaroğlu tarafına yakın olduğu belediye başkan yardımcısı vesaire, o zaten genel merkezi yakın isimlerden oluştu. Hatta da adaylaşma sürecinde Kılıçdaroğlu'nun her zaman en yakınında olmuş isimlerden Bülent Kuşoğlu'nun çok etkili olduğu söyleniyordu. O anlamda Erdal Beşikçioğlu bütün bu yeni yönetim için de özel bir vakaydı. Şimdi burada bayağı da külliyatlı bir operasyon yapılmış. Çok kişi gözaltına alınıyor, tutuklamalar çok yüksek. Diğer operasyonlara göre de daha önce İBB operasyonlarında belki gördüğümüz külliyatlı bir şeyi görüyoruz. Ve tabii Erdal Beşikçioğlu'nun bir de popüler kültürde yerinin olması, farklı bir diğer belediye başkanlarına göre bir kitlesinin kendince olması da var. Sonra tabii daha da başka bir boyuta inersek işte orada Etimesgutluların memnun olması, olmaması vesaire. Çünkü biz çatıdaki şeyleri, yani genel Türkiye siyasetindeki durumu konuşuyoruz da, herkes zaten kendi yaşadığı mahallede, ilçede kim nedir, ilde bunu biliyor. Yani gayet güzel yaşıyorlar. Yani bu mesela Sinem Dedetaş'la ilgili konuda da özellikle evet. muhafazakar kadınların ona desteği çok başka bir boyutta. Kadınlar seviyor onu özellikle. Onunla ilgili yani o Üsküdar'la ilgili ben hiç Sinem Dedetaş'ı tanımam. Hayatta görmedim.
0: Ama pandemi dönemindeki vapur şeylerle ilgili çok ciddi iddialar var biliyorsunuz değil mi? Duyduğunuz mu bilmiyorum da.
3: Ya bakın.
1: Belediye başkanlığı öncesi mi?
0: Bu hayır, ya pandemi dönemindeki bu vapur hatlarının çalışmasıyla ilgili, vapur hatlarındayken ki şeyiyle ilgili, kayınpederinin şirketiyle ilgili vesaire bir
3: bayağı belediye ile şey ilgili hikaye bir kere. Bir operasyon yapılan tutuklamasına neden olan.
1: Ya sen belediye başkanlığı
3: belediye başkanlığı döneminle ilgili. Ha ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Sinem Dedetaş'ı oraya seçtiren, zaten Üsküdar'da adım adım bir sosyolojik dönüşüm, sosyopolitik evet, evet. dönüşüm yaşandı zaten. Adım adım geldi bu. Orada ki belediye başkanı da bir önceki bir şeyler yapıyordu vesaireydi, şuydu buydu ama kendisine karşı da bir veya belediyeye karşı taassup oluşmuştu. Ya çünkü onlar insanlar çevrelerinde kimin nasıl zenginleştiğini, kimin AK Parti'yi destekleyenlerden bahsediyorum. Özellikle biz AK Parti'yi destekleyen seçmenlerle ilgili çalışmıştık. Ve bu tamamen siyasi bir partiye yönelik bir destekle ilgili bir şey değil. Ben merak ediyorum hakikaten bu sosyoloji nasıl dönüşüyor diye.
1: Üsküdar yani
0: ama çok kritik
3: bir ve orada bir önceki yönetimle de ilgili bir sürü şey birikmişti zaten. Yani evet. o yüzden ne kadar güzeldi şimdi işte bu CHP'liler geliyorlar bunları yapıyor diyemeyiz. Keza Sancaktepe geçtiğimiz günlerde de benim geçtiğimiz haftalarda yolum düştü. Hakikaten böyle bir oturup ya her şeyi geriye bırakıp o ilçelerin dönüşümünü, ilçe olması önce tabii ki ayrı bir hikaye de. Onun dışında onların dönüşümünü, oradaki mesela işte o ilçe meydanının yapılması, o kentsel dönüşüm oradaki belediye binası çevresinde bir hayat gelişiyor vesaire. Ya ama aynı zamanda sosyoloji de değişiyor. Oturup da şimdi siyasetçiler hakikaten vakit ayırıp bu değişen sosyolojiyle ilgili çalışsalar, o zaman çok başka şeyler olurdu. AK Parti de zaten 2024'ü yaşamazdı, 2024 yerel seçimleri. Şimdi ne oldu? İstanbul'da AK Parti belediyeleri çoğunlukta olacak. Hatta da işte bu yeni parti, CHP bu dengelerin değişmesiyle beraber bu işte bir de geçişler oldu malum. Tuzla'ydı vesaireydi. AK Parti'ye katılımlar oldu. Şimdi İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın AK Parti'ye geçmesiyle ilgili kulisler,
1: o
3: iddialar.
1: Ayrı bir başlığım zaten. Evet.
3: Ayrı bir gündem var. Şimdi peki bu oldu diyelim. Bunlar oldu diyelim. Ya siz insanların aklını da değiştiremiyorsunuz veya onları da bir uzaktan kumandayla bir başka bir şey yapamıyorsunuz.
1: Yani ya meselemiz o. Yani aldığım izlenim şöyle. Milletvekili transferlerinden daha etkili oluyor yereldeki geçişler. Şöyle daha etkili oluyor. Çok daha konuşuluyor. Çünkü çok daha lokal. Herkes birbirinin yüzüne bakıyor. Yani milletvekili parti değiştirebiliyor. O hani bir gün konuşuluyor, iki gün konuşuluyor. Unutuluyor. Ama belediyelerde sanki biraz daha farklı.
3: Ya benim...
1: Çünkü rey verirken
3: evet.
1: diyor ki bir isme, dün de burada konuştuk. Diyor ki muhalefette ama ben reyimi muhalefete vereceğim. Halbuki iktidardaki adaya verse belki hizmet alması daha kolaylaşacak. Ama ona rağmen bir tercihte bulunuyor. Sonra bakıyor ki parti değiştirmiş. Biz niye rey verdik noktasına geliyor.
3: Aldatılmışlık duygusu oluyor. Ya bu Ankara araştırmanın verilerinde vardı Mayıs ayında. Ciddi bir kandırılmışlık duygusu. Yani sizin oy verdiğiniz aday başka bir partiye, milletvekili veya belediye başkanı geçse ne hissedersiniz? %62 yaklaşık olarak kandırılmış hissederim diyor. Evet. Ya bir de yani fikir belirtmeyenler var. Bir yani olabilir bak, böyle şey siyasi ya, tercihtir diyen çok az.
1: Öyle gelsenize. Böyle diyordunuz ya işte mesela şu andaki tablo değil mi bu? Son tablo. Şu anda 10 CHP'li belediye var İstanbul'da. AK Parti 13. AK Parti'ye geçen 16. Kayyum 2, tutuklu belediye başkanı 8.
3: Evet.
1: Yani aslında kırmızıydı değil mi?
3: Evet.
1: Renk tekrar aslına mı döndü?
2: Hani AK Parti'nin rengi belli zaten. Evet. Yani
3: Evet. Ya aslına döndü diye...

0: düşünüldüğünü zannetmiyorum. Mesele bu zaten. Bu şimdilik böyle. Fakat bu bir zafer midir? Gerçek manada yerel seçimler tekrar olduğunda, yerel seçimleri yapmayacak mıyız? Türkiye'de bundan sonra yerel seçim olmayacak mı? Ki ilk çok partili seçimler aslında yerel seçimler olarak yapılmış. Aslında
1: Cumhuriyet iddiası vardı Türkiye'de. Ama iddia olmadı. Eğer işte Cumhurbaşkanı sistemine geçilirse bir daha seçim olmayacak diye. Ondan sonra bayağı seçim oldu.
0: Olacak iş değil. Keşmir'de seçimler var. Şimdi Keşmir seçim yapıyorsa Türkiye'nin seçim yapmamasını ben
1: ama
0: düşünemiyorum.
1: Ama öyle bir iddia vardı ya o zaman.
0: Bir noktada
1: seçim.
0: Değiliz.
1: Bu son seçim. Bir daha olmayacak.
2: Son seçim.
0: Yok, artık böyle kendimize haksızlık etmeyelim. Türkiye toplumunda böyle bir dikiş tutmaz. Olmazdı zaten. Kimsenin de böyle bir şeyini
2: yapmayacağını düşünmüyorum. Bunu geçici mi görüyorsunuz?
0: Burada ister istemez. Yani şimdi biz bunu Güneydoğu'da yaşadık. Ya yani Doğu'da, Güneydoğu'da oradaki değiştirilen belediyeler, işte kayyum atandığında
2: dendi ki ediyorlardı da ondan
0: belediye hizmetleri berbat, işte çok korkunç. Ondan sonra kayyum öyle bir hizmet edecek ki ondan sonra işte biz bir daha zaten bu belediyelerin seçildiğini görmeyeceğiz. Olmuyor öyle bir şey.
2: Niye birçoğu değişti bu arada biliyorsunuz değil mi? Bakın gene söylediğiniz doğru değil yani bu söylediğiniz şey.
0: Şimdi bakın oradaki DEM Parti'nin belediye hizmetlerini tartışacak değilim yani. Bence de birçok sorun olabilir. Ama tutup da DEM Parti'ye yönelik oradaki teveccüh değişmedi yani şimdi.
2: Ama biz, biliyorsunuz yani son yerel seçimde DEM Parti'nin oyu bölgede azaldı. Yerel seçimde düşünün AK Parti'nin oyunu arttırdı. Tek bölge Güneydoğu Anadolu. Bütün Türkiye'nin aksine genelde...
0: Peki orada bir AK Partiler belediyesi silsilesi mi gördük?
2: Yok ama mesela Şırnak alındı gibi. Böyle biliyorsunuz bir iki tane AK Parti'ye geçen belediye oldu DEM'den.
0: Yani bu
2: muazzam bir kayyum bir olmakla şey beraber.
0: Evet, yani orada kayyum atandıktan sonra görülen belediye hizmetleri bir aydınlanma yarattı veya biz DEM Partili'nin ne işimiz var gibi bir şey olmadı. Benim
1: fakat
0: DEM Partili'ye yönelik
1: Güneydoğu
0: çok eleştirim var. Bu arada o yanlış anlaşılmasın.
1: Sezen Hanım şöyle, yani Güneydoğu'da diyelim ki DEM Parti 60 ile 50 ile belediye almış. Buradaki birçok ilçede 1000 oy, 2000 oy, 3000 oy fark var. Dolayısıyla burada sosyoloji birbirine çok yakın.
2: Yani İstanbul için mi?
1: İstanbul için söylüyorum. Yani Güneydoğu ile mukayese edilmez.
0: Anladım
1: ya
0: Tuzla'yı ama
1: düşünün, işte Beykoz'u düşünün, Gaziosmanpaşa'yı düşünün. Ya yani 2000 oy, 3000 oy fark buralarda yani. Şey de bence bu özellikle son seçimde bu siyasetin finansmanı üzerinden İstanbul büyük bir operasyon yedi. Yani hem kavramsal düzeyde, reklam düzeyinde, troller düzeyinde. Ya bunu da hesaba katmak lazım.
0: Ya ha, bu şöyledir, iş nihayetinde seçmen olsaydı.
1: Böyle seçmen tamamını takip edecek olanı biteni ve önümüzdeki dönemde tekrar sandık geldiği zaman yine seçmen kendi iradesiyle ya AK Parti'den seçecek ya Cumhuriyet Halk Partisi'den ya Yeni Parti'den mutlaka bir aday seçecek. Bu arada tabii şey de önemli yani bir seçime kadar acaba iki parti kendi içinde nasıl konumlanacak? Yani Yeni evet. Parti'nin pozisyonu ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olacak? Özellikle bu geleneksel ilçelerde ya Bakırköy'de, Kadıköy'de, işte Beşiktaş'ta hiç evinden çıkmadan sadece seçimden seçime gidip oy veren kitle acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak mı kalmayacak mı? Bunda belirleyici olacağını düşünüyorum.
0: Ya muhalif kitleyle ilgili çok bir zamanlar AK Parti'ye yönelik olan o ön yargılar vardı. Yani bu işte bunlar şöyledir, kömür yardım yapılıyor, işte makarna yardım yapılıyor da oy veriyorlardı vesaireydi. Bir üstenci dışarıdan bakarak, hiç tanımaya çalışmayarak AK Parti nasıl çalışıyor, ne yapıyor vesaire bunları hiç anlamayan adam bir böyle toptancı bakış vardı. Şimdi ben aynı şeyi muhalif kitleye yönelik olarak iktidar tarafında görüyorum. Ya bunlar böyledir zaten. İşte bunlar altı oka oy verirler. Bunlar böyle yaparlar. Bunlar zaten şöyledir. Böyle değil ya. Bu değişen sosyolojiyi anlamayan kaybeder. Ha Yeni Parti de kaybeder. Birileri kazanır veyahut da o bir sandıkta çok ciddi gitmediğini görürüz seçmenlerin. Bir şeyler olur. Ama bu sosyolojiyi evet. anlamayan hiçbir şekilde kazanamaz. Siz istediğiniz kadar bunları yapın. Kaç yıl sürecek? Ya şu an biz AK Parti'nin müthiş bir yükselişini mi görüyoruz? %50'lere doğru yürüyen bir AK Parti mi görüyoruz? O günler nerede kaldı? Biz bunları ya bence orada da o tarafta da sormak lazım. Şimdi Ümit Dikbayır'ın geçeceği söyleniyor.
2: Evet.
0: Ya AK Parti, Ümit Dikbayır Allah ne gerçekten ne işi var? Ya bu seçmenle hem kendisi açısından söylüyorum. Hem
2: CHP'den yani, işi AK var. İYİ Parti'den CHP'ye geçerken aynı şeyi söylediniz mi?
0: Ya aynı şeyi bakın. Orada,
2: soruyorum İYİ Parti'den CHP'ye geçerken aynı şeyi söylediniz
0: mi? En azından
2: mi?
0: Muhalefetin içinde kalıyordu.
2: Ha.
0: Bakın.
2: Ama o sizin
0: benim
2: bak yani
0: bir şey hayır, yok ki bence ama
2: parti... Bana gelirken iyi başkasına giderken kötü
0: hayır
2: var.
0: Bakın öyle değil. Arada çok keskin bir çizgi var.
2: Yok.
0: AK
2: siz
0: Parti'ye
2: bir,
0: karşı
2: siz iktidar yanlısı muhalif dikotomisinden bakıyorsunuz.
0: Ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Ben tekrar edemem burada onun söylediklerini. Şimdi bir

0: orada bir şey var. Lütfen. Burcu Köksal da böyleydi. Ben Nimet Burcu Köksal'ın siyasetini hiçbir zaman beğenmedim. Her zaman da eleştiririm. Ama AK Parti'de ne iş var? Biraz bunları, mesela İhsan Bey'in söylediği bu Beykoz'daki örnek belki farklı olabilir. O daha zaten ortada bir karakter veyahut da ideolojisi o tarafa gitmeye yatkın olabilir. Ama burada hem ideolojik olarak çok büyük bir 180 derecenin
1: yalnız
0: ötesinde bir dönüş var.
1: Yeni 3 belediyede de yani Şile'de, Çekmeköy'de ve Tuzla'da ben şunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi klasik anlamda kökten Cumhuriyet Halk Partilileri değil, daha çok sağ eğilimli. Yani AK Parti'de siyaset yapabilir, CHP'de de yapabilir figürlerden aday koymuştur. Onların da normalde iki kitlesel partiden birisinden ötekine geçmenin kolaylığı var. Ama şöyle düşünün, mesela bir AK Partili figür düşünün. Bütün ömrünü Refah Partisi'nde, AK Parti'de geçirmiş. Dededen toruna bu gelenekte. Mesela onun Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi zordur. CHP'deki bir örgütçü başkanın da, örgütü şey teşkilat olarak kullanıyorum, bir örgütçü kişinin de geçmesi bu tarafa zordur. Ama ben mesela Burcu Köksal'ın geçiş üzerine çok yorum yaptım. Bu geçişleri çok yorumlamayan birisiyim. Orada ben şunu gördüm. Yani bu kadar kökten bir Cumhuriyet Halk Partili, bu kadar içeriden bir ismin AK Parti'ye geçmesi aslında gelecek umuduyla ilgili bir şeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelecek görmeyip doğrudan AK Parti'ye geçişmesi. Aydın'la şeyi ben yorumladım. Burcu Köksal'ın geçişini. Ha, diğerleri konuşulur, tartışılır ama mesela İstanbul sosyolojisi Güneydoğu'yla mukayese edilemez. Burada işte fark ya 2 puan ya 3 puan. Bence şöyle, iyi çalışan değil, yani bu ilçelerin her birinde iyi siyaset yapan kazanır. AK Parti iyi siyaset yapar, AK Parti kazanır. Bir de tabii şey vardı mesela...
2: Kadıköy, Bakırköy hariç.
1: Muhalefet yok, oraların zaten kıyamete kadar öyle gidecek. Şöyle düşünün, mesela DEM Parti İstanbul'da bir fonksiyon icra etmedi. Doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ne teslim oldu. Mesela bir sonraki seçimde DEM Parti yeni partiden ya da CHP'den yana bir yerde olacak mı, olmayacak mı? O da belirleyici. Bence bu hengamede Cumhur İttifakı kendi gücünü hala koruyor. %35 AK Parti, %8-10 arası Milliyetçi Hareket Partisi. Ve iktidarda olmasına rağmen gücünü muhafaza eden bir grup var. Diğerleri şimdilik darmadağınık ama yarın ne gösterir onu görmüş olacağız.
2: Peki. Bir cümlede ben söyleyebilirim. Buyurun. Kaldı ki bu ideolojik olarak değerlendiriyorsunuz. CHP'nin oturmuş bir ideolojisi mi var? Kemalist mi, sosyal demokrat mı, merkez solcu mu, sol liberal mi? Onu da bilmiyoruz ki. Yani kanat kanat. Yani AK Parti'nin nasıl muhafazakar demokrasi diye bir şey var. Ama kesin böyle çok katı sınırları yok. Bir benzeri, bunlar kitle partisi. Bundan bir MHP, bir TKP vesaire o tarz bir performans beklememek lazım yani. Bunlar ideolojik partiler değil.
1: Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili geçtiğimiz sayıda şeyde Genel Türkiye raporunda bir değerlendirme yaptım. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst kimliği Atatürkçülük oldu. Alt kimlik yani sol, sosyalist. Alt kırılma artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni tarif etmiyor.
3: Bana yani sorarsanız ben kendi fikrimi söyleyeyim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en muhafazakar partisi.
1: Ama Oscar'lığı doğru söylüyor.
2: Doğru.
3: Bülent Bey, partiyi kurar kurmaz özellikle de CHP'li belediyelerden bir çağrıda bulunulmamasına rağmen...
1: Yeni parti eleştiriler yapacağız. Yani siyaset üretebilecek mi? Bu Türkiye'nin geldiği bu yerli politikaya duruşu nedir? Dünyada şu an bir Türkiye pozisyonu oluştu. Bunu ileriye mi götürecekler yoksa eleştiri mi yapacaklar? Bülent Bey madem parti yöneticisi...
2: Aynen, bulmuşken benim de bir iki sorum var.
1: Madem evet. Sadece disiplin işiyle uğraşmayacak, biz siyaseti de zorlayacağız yeni parti.
3: Peki. Bülent Bey, bir çağrı yapmamanıza rağmen 200'e yakın belediye başkanı ardı arda istifalarla sizin saflarınıza katılmak için hareket etti. Ama diğer taraftan da AK Parti'ye geçişler ve adliyedeki belediye başkanları... Bu size olan teveccühü biraz durdurdu mu? Durdurur mu? Bundan sonra ne olur? Özellikle Özgür Özel ve yönetiminin belirlediği belediye başkan adaylarıyla ilgili farklı bir hareket bekliyor musunuz? Mesela birazdan konuşacağız. İzmir, Özgür Özel'de son röportajını ekrana getireceğim. Çok net bir şey söylüyor. Geçebilir diyor neredeyse. Ne söylersiniz bununla ilgili?
4: Valla belediye başkanları kendi siyasi düşüncelerine göre mi geçiyor yoksa hukuki pozisyonlarına göre mi geçiyorlar bilmiyorum. Çok da önemli değil. Yani yeni partiye kaç tane CHP'den belediye başkanı geldi, kaç tanesi gelmedi. İşin burasıyla ilgilenmiyoruz. Ama bir zorlama yapmadık, bir çağrı yapmadık. Sebebi şu, Yani iktidar yeni partiye yani Özgür Bey CHP'deyken CHP'ye savaş açmıştı. Önümüzdeki dönemde de yeni partiye bu savaş açacaktır. Çünkü iktidara gelme olasılığı en yüksek parti yeni partidir. O yüzden iktidarın hedefi yeni parti olacaktır. Dönüp CHP ile uğraşmayacaktır. O sadece o CHP'li belediyelerle ilgili operasyonun yapmalarının temel sebebi orada işte ne diyor Butlan CHP'sindeki yöneticiler? Bu belediye başkanlarını biz atamadık. Bunları eski yönetim atatıyor. Oradan belli bir kırılma yaratmak için yapıyorlar. Belediye başkanları geçebilir. Çok da o kısmıyla ilgilenmiyoruz. Çağrı yapmamamızın sebebi şu. Herkes kendi pozisyonunu kendisi değerlendirmesi lazım. Bazı yerlerde belediye meclisleri çok kritik. Eğer orada bir bölünme yaşanırsa çoğunluğu kaybedebilir oradaki belediye başkanı. O yüzden herkesin kendi pozisyonunu kendisi belirlemesi lazım.
3: Az önce ettiğiniz cümle çok önemli. Bazı yerlerde rakam çok kritik. O zaman CHP ile yeni parti birlikte hareket eder mi? Yoksa orada da ayrışır mı?
4: Ya şöyle, yani belediye başkanının istifa edip yeni partiye gelmesi, oradaki bir kısım belediye meclis üyelerinin orada kalması ister istemez bir karşıtlık, bir olumsuzluk doğurabilir. Bu da hizmetlerin aksamasına neden olabilir. O yüzden de genel başkan böyle bir çağrıda bulunmadı. Ama halkın teveccühü azalır mı? Valla ben buraya gelmeden önce Mamak'taydım. Mamak'ta Mamak Belediyesi de yeni partiye geçen belediyelerden birisi. Orada bir cemevinin, kültür merkezinin temel atma töreni vardı. Valla on binler oradaydı. Genel başkan hiç öyle parayla kimse figüran falan getirmemişti. On binler sel gibi akıyordu ve alana zor girdi, meydana zor girdi. Müthiş bir coşku var, müthiş bir inanç var, müthiş bir umut var. Biz bu umudu görüyoruz. Bizim görevimiz bu umudu örgütlemek. Partinin
3: parayla ilk adam getirtmedi dediniz de bu sorunun ilgilileri de şöyle diyorlar. Parayı yeni partiler ödedi.
4: Ya o çok komik bir şey tabii de. Kerem Bey, yani oraya girmek istemiyorum.
1: Bu konu üzerine bir siyasi analiz yapmak istiyorum. Tamam. Bülent Bey.
3: Bülent Bey tamamlasın.
1: Evet.
4: Ya bu buralara girmek gerçekten çok komik, hazin bir şey. Sonuçta yani biz sokağa bakıyoruz, sokağın talebine bakıyoruz. Sokağın yeni partiden talebi şu: bizim sorunlarımıza odaklanın, bizi AKP'den, bu iktidardan kurtarın ve bizim umutlanacağımız şeyleri söyleyin. Biz de onların umutlanacağı şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Onların işte yapılacak kurultayla da kadrolarla birlikte ülkeyi yönetebilecek kadroları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Vatandaşın güven duyacağı kadroları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu dönem yeni parti için hem bir şans hem de zorlu bir süreç. Yeni bir şans çünkü yeni bir başlangıç. Halk gerçekten yorulmuş durumda. Bunu her kesimde insanlarda görüyorsunuz. İnsanlar şuna karar vermişler. Bu iktidardan kurtulmak istiyorlar. Yani bugün Türkiye seçmeninin %60-65'i bu iktidardan kurtulmak istiyor. Ama bu iktidardan kurtulurken yerine ne koyacağı konusunda tereddütleri var. Bizim görevimiz o tereddütleri gidermek ve onların karşısında güvenebilecekleri, oy verebilecekleri, değişimi başlatacakları bir partiyi çıkarmaktı. O partiyi kurduk. Şimdi yolumuza devam edeceğiz.
3: Evet.
2: Ben bir şey sorabilir miyim Bülent
1: Bey? Ben de bir şeyler.
2: Bülent Bey, yani bunu Meral Hanım ilk yeni partiyi kurduğu zaman sorulmuştu. Onu hatırlıyorum ben. O yüzden size de soracağım eğer müsaade ederseniz tabii. Mesela üç kelimeyle partinizi nasıl tanımlarsınız? Meral Hanım şöyle demişti. Hani onu da söyleyeyim. Milliyetçi, demokrat, kalkınmacı demişti. Mesela yani biraz da kendi partinizin tanıtılması gerektiğini de düşünüyorum ben. Nerede durduğunu, nasıl kendini tanımladığını.
4: Yani şöyle partinin Alihan Bey, partinin tüzüğünde de programında da parti yeni parti, çağdaş, sosyal demokrat bir partidir diyor. Hayata emek sermaye ekseninde emekten yana bakıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında kadını ön plan alan, kadına değer veren, emeğe değer veren, sömürü düzenini ortadan kaldırmaya çalışan, sömürülen emekçiden yana olan, vergi düzenlemesini emekçiden, ezilenden yana yapmaya çalışan tamamen sol

0: üzerinden bakan bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Dolayısıyla sosyal demokrat bir parti ama kuruluş felsefesi elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurarken ki felsefesidir, onun değerleridir. O değerleri de kendi içine alıp bunları yaşatmaya çalışacak ve bunları savunmaya devam edecek bir parti. Yani peki, çok net, hiç ideolojik bir tartışmamız yok yani.
1: Peki ikisini nasıl barıştırıyorsunuz? Çünkü Atatürk sosyal demokrat değildi. Değil mi? Hani
0: şöyle
1: toplumsal cinsiyet eşitliğinden falan da yana diyor. Öyle bir şeyler yok.
0: Atatürk'ün bakarsanız Atatürk'ün daha 1934'lerde dünyada kadın hakları seçme seçilme hakkı yokken Atatürk'ün ne kadar ilerici davranıp o dönemde birçok Avrupa ülkesinde yokken Türkiye'de bunun getirilmiş olması ne kadar devrimci olduğunu ve ne kadar kadın hareketine, kadının haklarına önem verdiğini gösterir. Bugün Çağdaş Sosyal Demokrat Parti Atatürk'ün o koymuş olduğu hedefleri kendi içerisinde içselleştirmiş ve o değerler artık oraya dönüşmüştür. Bugün devrimcilik bunun içindedir, laiklik bunun içindedir, halkçılık bunun içindedir. Belki eleştiri olarak devletçilik eleştirilebilir ama bugün geldiğimiz noktada da artık kamucu ekonominin ne kadar önemli olduğu, devletin ekonomiyi düzenlerken devletin tavrının ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Tamamen liberalizme teslim olmuş bir ekonominin nasıl sömürü düzenini yarattığında hep beraber yaşıyoruz. İşte bugün ülkede yaşanan temel sömürü düzeninin altına baktığınızda o liberalizmin, kapitalizmin sınırsızlığının etkisini görürsünüz.
1: Devletçilik okulu, son sorun bu. Özür dilerim. Devletçilik, ama bunu sormam lazım. Devletçilik okulun ucu kırık olduğu zaten onu farklı yorumlamanıza hiçbir şey demiyorum ama bence en önemlisini unuttunuz o oklardan. Hangisi, tahmin edin, söylemediğiniz hangisini unuttunuz?
2: Milliyetçilik.
1: Milliyetçilik okunu. Şimdi burada bir sıkıntı çıkmıyor mu? Sosyal demokrasiyle ya veya modern sosyal demokrasiyle diyeyim, milliyetçilik birbiriyle uyumlu kavramlar mıdır? Çünkü Atatürk hepimizin bildiği gibi her şeyden evvel, kendi lafı bu, ben her şeyden öte milliyetperverim yani milliyetçiyim diyor her şeyden evvel. Şimdi bunu Türk milliyetçiliğiyle, çünkü Atatürk kendisi kendine Türk milliyetçisiyim diyor, Türkçüyüm diyor. Bununla sosyal demokrasiyi nasıl bağdaştırıyorsunuz?
0: Şöyle, bizim milliyetçilik bakış açımız şövenizm ya da ırkçılık bakış açı üzerinden bakmıyoruz. Yani biz ülkeyi seven, bu ülke için çaba gösteren, bu ülkenin birliği ve bütünlüğü konusunda inancı tam olan herkes bizim için milliyetçidir. Biz milliyetçiliğe buradan bakıyoruz.
1: Ama Atatürk oradan bakmıyor. Onu ne yapacağız? Irki, peki.
0: Yani, bakın evet, yani, Atatürk'ün evet. Bakış açısı 1930'ların milliyetçilik anlayışı, ulus devletin çıkışı, tabii, Atatürk'ün tabii. Daha Osmanlı tebaasından çıkan bir millete, kendi ırkının ne olduğunu bilmeyen bir millete ısrarla siz Türksünüz, Türklüğünüzle övünün, çalışın, güvenin derken söylemeye çalıştığı, yaratmaya çalıştığı, inşa etmeye çalıştığı ulus bilinci başka bir şey. Bugün bizim milliyetçilikten anladığımız şey başka bir şey. Bugün evet, siz milliyetçiliği ırkçılık üzerinden, etnik yani köken üzerinden açıklamaya çalışırsanız o zaman 86 milyon insanı bir arada tutamazsınız. Ama anayasa evet. Ne diyor? Bu ülkede vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür, vatandaştır. Biz de bu çerçeveden bakıyoruz. Yani bizim temel bakışımız, bu ülkeyi seviyorsanız, bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü önemsiyorsanız, burada bir hassasiyetiniz varsa, birlikte yaşama konusunda bir hassasiyetiniz varsa siz milliyetçisinizdir. Bizim sizinle farklı düşünmemiz söz konusu olamaz. Yani biz ya bu ülkeyi
3: milliyetçi, kusura bakmayın, demekle olsaydı burası. Biz böyle ne Sinan Oğan vakasını görürdük, ne bu bugün ne Ümit Dik Bayır'a kadar gelen noktayı görürdük. O demekle olmuyor ama yani.
1: Yani Sinan Oğan'la ne alakası var?
3: Gerçekten yani demekle ne oluyor? Ya 180 derecede dönüşler, söylediklerinin yani tamamen karşı noktalarda.
1: Herkes parti değiştirdi. Benim baba hocam dediğim partiyi terk edip yeni parti kuruldu, yeni partiye geçildi. Dönüş.
3: Hayır, ben bunu anlamıyorum. Demekle yani. Olmuyor bir takım şeyler. Bence gerçek milliyetçi bu ülkenin vatandaşlığını en yüksek noktaya çıkarandır. Siz bununla ilgili peki ne öneriyorsunuz?
1: Milliyetçilik,
3: çok mu iyi şu an Türkiye'nin vatandaşlığı?
1: Türk kültür üzerine kurulmuştur. Söyleyeyim ben de. Merak ediyorsunuz, uzmanı benim, kusura bakmayın. Türk
3: milliyetçi, uzmanı
1: Türk
3: sizsiniz. Tamam, sizden iyi milliyetçi yok. Biz hepimiz milliyetçi değiliz. Dinliyorsan. Biz eksik insanlarız, öyle mi? Ya böyle şey olur mu? İhsan Bey eksik insan, o eksik insan, bu eksik insan.
1: Hayır, ben kimseye
3: ben uzmanıyım diye nasıl söyleyebilirsiniz ya? Ben herkesten üstünüm. Ben bu işi bilirim.
1: Akademik olarak benim ana çalışma doktora.
3: Benim de master'ım var bu konuda. Ondan sonra üstüne doktorada da ilk bununla başladım. Pardon.
1: Doktora tezim Türk milliyetçiliği üzerine.
4: Arkadaşlar ben bu meseleye çalışmadım.
3: Benim genel olarak

0: milliyetçilik üzerine.
1: Ben iki konuda da çalışmadım, konuya girebilir miyim?
2: Herkes Bülent...
0: Pardon İhsan Bey, olmuyor, uzmanı var.
1: Şöyle Bülent Bey, şimdi ben...
2: Bülent Bey herkes sizi bekliyormuş.
3: Ama böyle yaparsanız ben sizi konuşturum ama.
1: Ben bir değerlendirme yapacağım. O da şu, ben geçtiğimiz hafta mesela yeni bir AK Parti'nin kuruluşunun içinde yaşadık biz. AK Parti partisini kurduktan sonra hızlı bir şekilde memleket meselelerine odaklandı. Analizler yaptı, araştırmalar yaptı, ülkenin sorunlarını tespit etti. Ve geriye dönüp mesela işte Saadet Partisi ile uğraşmadı yeni kurulan partide. Doğrudan ülke meselelerine odaklandı. Şimdi geçtiğimiz hafta ortaya çıkan yani iki hadise. Bir, Kılıçdaroğlu'nun yani linç edilmesi değil de buna şeytanlaştırma tabirini kullanalım. Hani eski genel başkanınızın ya bu kadar böyle toplumdan izole edilecek şekilde üzerine gidilmesi, itibarsızlaştırılması... İkincisi de bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan bir törenden dolayı efendim işte figüran tartışması bana şöyle bir endişe oluşturdu. Bu linç kültürü, ta Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir itibarsızlaştırma kültürü vardı. Ta o devletin becerisidir, devlet yeteneğidir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi onu kopyalamıştır. Yani itibar oluşturma ve itibarsızlaştırma. Şimdi bu derece sert, bu derece gerideki parti itibarsızlaşmaya yönelik bir kanaat, karakter, kimlik medyayla da birlikte alacak olursak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren medyayla, acaba uzun vadede yeni partinin siyasi karakterinin izlerini de oluşturacak mı diye ben bir kanaate kapıldım. Ve peki, bunu da çok önemsiyorum bu soruyu. Acaba genel Türkiye siyasetinde de böyle linç kültürü üzerinden mi gidilecek? Yoksa AK Parti'nin kurulduğu gibi dingin, memleket meselelerine odaklı, dünya meselelerine odaklı bir parti mi olacak yeni parti?
2: Buyurun, lütfen.
4: Yani bugüne kadar bizim memleketin sorunlarıyla uğraşmaya takatimizi bırakmadığınız için uğraşamadık tabii. Haklısınız. Yani daha çok parti içi meselelerle uğraşmak zorunda kaldık. Bu sağ olsun yani iktidarın yargıyı araçsallaştırarak butlan gibi olağanüstü, hukukta mümkün olmayan bir kararla Türkiye'de gündemi değiştirmiş oldu. Ama biz de tam bu anlamda yeni partiyi bunun için kurduk. Artık genel başkanın da talimatı, butlan CHP'siyle ilgilenmiyoruz. Muhatap almıyoruz, cevap vermiyoruz, karşı karşıya gelmiyoruz. Oradaki olan bitenle de ilgilenmiyoruz. Orası kendi yolunu kendisi çizecek. Biz bundan sonra, bugünden sonra... Parti şu anda yeni kurulma aşamasında olduğu için il, ilçe, örgütlenmesi, mahalle, işte üyelik sistemleri, bununla ilgili partinin teknik bürosu bununla ilgileniyor. Genel sekreterlik örgütlerden sorumlu, genel başkan yardımcılığı bunlarla ilgileniyor. Bu çok hızla tamamlanacak ama bundan sonra hem genel başkanın hem partinin diğer kurmaylarının tek gündemi Türkiye'nin gündemi olacaktır. Yani önümüzdeki hafta çerçeve yasa gelecek meclise. Çerçeve yasa meclise geldiği zaman yeni parti bu konuda ne düşünüyor, ne söylüyor, nereden bakıyor, eksiklik nedir ya da neresine karşı çıkıyor, bunu hepiniz duyacaksınız. Ve bundan sonra zaten genel başkan her gün bir yerde halkın içerisinde doğrudan halkın sorunlarını dinliyor. Ekonomik taleplerini dinliyor, ne yapılabileceğini söylüyor. Türkiye'de ciddi bir hukuk reformuna ihtiyaç var. Türkiye'de gerçekten artık hukuk güvenliği kayboldu. Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı artık kalmadı denecek noktaya geldi. Yeni bir yargı inşa etmek lazım. Yeni bir hukuk devleti inşa etmek lazım. O konuda da bundan sonra düşüncelerimizi vatandaşlarımızla paylaşacağız. Ama bundan sonra temel odağımız vatandaşın sorunu olacak. Bundan sonra asla butlan CHP'siyle şu anki butlan yönetimiyle muhatap almayacağız ve onlarla ilgili hiçbir değerlendirmede bulunmayacağız. Arada bir espri.
2: Bu bir karar mı Bülent Bey?
4: Evet evet, bu bir karar.
2: Ya bu kararı bir izah eder misiniz, nedir? Yani CHP'lilerle görüşmeyecek misiniz?
4: Hayır hayır, kastedilen şey o değil. Sayın Genel Başkan'ın söylediği şey şu.
2: Evet.
4: Ya biz işimize bakalım, orayı geride bıraktık. Biz işimize bakalım, yüzümüzü halka dönelim, halkın sorunlarıyla ilgilenelim. Oradaki tartışmaları artık geride bıraktık. Çünkü yeni bir parti kurduk. Yeni partiye geçmişken eski partideki tartışmaları devam ettirip buraya taşımanın bir anlamı yok. O yüzden orayı kestik artık.
2: Yani örneğin CHP'li bir isimle aynı yayında olmayacak mısınız mesela?
4: Şöyle, eğer Türkiye meselesini konuşacaksak elbette ki oluruz. Ama çıkıp yeni partiyi eleştirecek ve onun...

0: halkın nezdinde itibarsızlaştıracak bir söylem içinde olacak bir Cumhuriyet Halk Partili sözcüyle de asla aynı yayına çıkıp onları meşrulaştırmayız yani.
1: Peki. Şimdi yönetmenim ısrarla vurguluyor. Editörüm de yazdı. İBB Cumhur İttifakı'na mı geçiyor? İhsan Bey, sizi şöyle alabilir miyim? Şimdi 7 numara gelsin. Elbette hukuki bir takım şeyler var. Şu yakanızı da düzeltirseniz. öncelikle bir defa İmamoğlu kesin hüküm giymedi. İşte bir davasıyla ilgili siyasi yasak gelirse belediye başkanlığı düşmüş olacak ve belediye başkanı belediye meclisinden seçilmiş olacak. Şimdi tablo partiler arası geçişte gün gün değişiyor. Ayrıca şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, yarın yeni parti, rozeti takanların da ne yapacağı çok belli değil. Öncelikle şunu sorayım size. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçtiğini görebilir miyiz bu süreçte?
2: Burada denklem ne üzerine kurulu biliyorsunuz. Yani şeye geçen, AK Parti'ye geçen yeni belediye başkanları var. Meclis üyelerinden de geçenler var. Şimdi her bir ilçenin büyükşehirde temsil edilen meclis üyeleri var. Burada denkleme baktığınız zaman neredeyse işte 10 kişi yer değiştirdiği zaman denklem değişebilir. Burada yeni geçen parti mesela işte Tuzla'nın, Çekmeköy'ün ya da Şile'nin belediye başkanlarına ya da varsa geçecek. Onlardan büyükşehir sayılarında da eğer AK Parti'ye geçiş varsa buradaki denklem değişebilir. Muhtemelen bu
1: geçişlerde... Ama biliyorsunuz bu değişikliğin şu sırada bir şeyi yok. Yani Ahmak davasının Yargıtay sonucu beklenecek. Hı hı. İmamoğlu'nun başkanlığın düşmesi için.
2: Yani şöyle, yani siyaset yapamayacak düzeyde bir ceza aldığı zaman, yani siyasetten men cezası aldığı zaman...
1: Evet.
2: Mecliste oylamaya gidilebilir. Yani şu an zaten vekil, yani İmamoğlu adına şu an belediyeyi yönetiyor.
1: Evet.
2: Böyle bir durum olduğu zaman yeniden oylamaya gidilir. Orada da yani bu tabloya bakılırsa, yani çünkü şöyle, belediye başkanları en azından yakın gördüğü birkaç kişiyi zaten kendi safına alabiliyor şeyde. Evet. Burada da yani böyle bir denklem için çok fazla çabaya gerek kalmamış gibi duruyor. Çünkü doğrudan seçimle de...
1: Bundan şunu mu anlayayım İhsan Bey? Yani eğer İmamoğlu siyasi yasak alırsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçer.
2: Yani denge çok yakın, değişebilir. Yani çok değişmekte zorlanmaz, geçebilir. Onu da şöyle, şu anki mesela çok detaylarını bilmiyorum. Bazı meclis üyelerinden geçenler var ama o geçen meclis üyesi ilçe meclis üyesi mi yoksa büyükşehirde temsil eden üye mi, önemli. O denkleme baktığımız zaman burada bir 10 kişi bu taraftan öbür tarafa geçti. Tabii burada şu var. Cumhuriyet Halk Partisi mesela bir oylamada varsayalım ki yeni partinin işte 150 değil de 120 tane üyesi var. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi çekimsel kaldığı zaman zaten 3. turda doğrudan da yine AK Parti geçebilir. Tabii şey var, küçük partilerden DEM Parti'nin şeyleri var, üyeleri var. Onların da ayrılacağına dair bir kanaat var. Çünkü şöyle, onlar nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak kurmuşlardı.
1: Evet.
2: Bu şu an iki parti var ortada. Tam da onlar için de belki müstakil olarak temsil edilmek için bir fırsattır. Belki uzun vadede de ya bugünden yarına ben biraz şeyin de bu terörist Türkiye gidişatını öyle görüyorum. Sanki de bu ittifaktan yani Cumhuriyet Halk Partisi ile yerel ittifaktan DEM Parti'nin çok faydası olmadı.
1: Evet.
2: İyi yönetildi onlar o dönemde. Ya yani birçok ilçenin kazanılması yani şu an genelde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hanesine yazıldı ama şöyle düşünün. Yani bir ilçede AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin rekabeti var. DEM Parti'den 2 puan geldi. Mesela Bağcılar'ı düşünün AK Parti'de ama evet. 10 puan oyu var. Esenler'de oyu var. Galatasarayspor'da oyu var. DEM Parti'den 2-3 puan geldiği zaman zaten rakibi kazandıracak pozisyon. İleride de belki bu DEM Parti'nin tutumu... Önceden şöyle bir şey vardı İstanbul'da. DEM Parti'nin yerel seçmeninin yaklaşık %60'ı doğrudan AK Parti'ye oy veriyordu yerel seçimlerde.
1: Yerel seçimler.
2: Bu ittifakların ard arda gelmesi, yani Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oluşması zaman içerisinde DEM Parti'nin yerel seçmenini de şeye doğru, Cumhuriyet AK Partisi'ne doğru kaydırdı. Şeyi yani bence bu süreçte son seçimde DEM Parti tabanı İstanbul'da iyi yönetildi.
1: Evet.
2: İlçelerde stratejik
1: yani
2: davrandılar.
1: Yani şunu reddetmiyorsunuz. yeni bir seçim olmaksızın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alabilir.
2: Alabilir şöyle, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi parçalı artık. Yani şöyle düşünün, yeni partinin bir şeyi olacak, listesi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 tane belediye kalsa, 7-8 kişi çekimser kalsa zaten şey olur burada. Ha, orada da yeni bir ihanet tartışması başlar mı? Evet. Zaten şöyle, hani vurun abalıyor muhabbeti var ya.
1: Evet.
2: Ya ben şeyi gerçekten önemsiyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi medyasının veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren medyanın böyle topyekün kitle halinde bilinç etme kültürü var. Bunu şu an şeye yönlendirdiler. Hatta seçime giderken Kılıçdaroğlu'na. Seçim öncesi yani şey, oylar yakındı birbirine. Yani kazanma ihtimali var mıydı? İşte altılı masanın vardı. Tam son bir ay kala artık kazandık. Onlar 55-60'la kazandıklarını söylüyorlardı. Medyaya çıkıp Cumhur İttifakı'nı savunanlara ya da tarafsız olanlara ya da bizim gibi şey veri koyanlara karşı o kadar ağır tehditler gelmeye başladı ki ben şu cümleyi kuruyordum. Ve bu siyasilerden gelmedi. Medyadan ve trollerden geldi. Pasaportunuz hazır mı? Ne zaman ülkeyi terk edeceksiniz? Tamam da ya bir cürmümüz yoktur, sadece fikrimizi söylüyoruz. Evet. Ben de şöyle cevap veriyordum. Acaba ülkede ihtilal mi olacak, iktidar mı değişecek? Yani kazandığınızda ihtilal mi yapacaksınız yoksa siyaset ne için? Bugün hani hukuk eleştirisi yapanlar var ya.
1: Evet.
2: O öfkenin, o hıncın, o nefretin ne boyutlarda olduğunu ben Cumhuriyet Halk Partisi veya yeni parti eğer bir makul siyaset yapacaksa, kurgulayacaksa medya aktörlerini de bu makullüğün bir parçası haline getirmeli. Yoksa en kritik zamanda o radikallik partiyi tekrar eski Cumhuriyet Halk Partisi günlerine geri döndürebilir.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi mesele gerçekten büyük bir mesele. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin el değiştirmesi seçimden önce. Ne dersiniz?
3: Ya bu rakamlar üzerinde bu şekilde oynayarak bir zafer elde edilmiyor bana kalırsa politik olarak. Ya şimdi tamam, olabilir. Elbette AK Parti'ye geçebilir. Ama bu gerçek bir zafer mi olur? İstanbullular ya tamam işte AK Parti geldi, iyi oldu mu derler. Böyle olmuyor işte. Yani biz burada müthiş bir AK Parti rüzgarı görüyor olsak tabanda, işte il başkanlığı inanılmaz çalışıyordur. İnsanlar acaba ya biz başka bir parti, başka bir şey olabilir mi? Bir şey görüyordur. Öyle bir şey yok ki. Burada o ona geçmiş, o ona geçmiş. Yani bu gerçekten insanları çok soğutan bir şey siyasetten. Ve bütün siyaset sınıfına yönelik olaraktan inanılmaz bir reaksiyonerlik oluşmaya başlıyor. O yüzden yani bence tamam yani geçen geçsin ama en son geçen belediye başkanlarından bir tanesini akrabalarıyla falan filan tesadüf denk geldim. Yani, kan ağlıyorlar. Ne güzel bizim akrabamız geçti, AK Parti'ye geçti. Biz de bundan sonra yararlanırız. Bundan sonra şöyle olur, böyle olur demiyorlar. Ya bunu nasıl yaptı, bu nasıl yapar diyorlar. İnsanlar ihanete uğramış hissediyor kendini. Bu tamamen AK Parti'ydi, şuydu, buydu, bu şeyle alakası yok. Siz iktidar partisi olarak bu şekilde kendinize birilerini kattığınız zaman bu gerçek bir çekim alanı yarattığınız duygusuyla olmuyor son zamanlarda. Ve Mart ayından beri bunların seçmenlerin üstünde bir negatif etkisi var. Bu parti değiştirmeleri. Ya bu size ya zaten de biz görmüyoruz.
4: Ama CHP'ye geçerlerken hepsi her şey
3: hayır,
4: çok güzeldi.
3: Hayır.
4: Oradan başlayın. Oradan başlayın.
3: Siz
4: oradan
3: benim
4: başlayın.
3: Ne dediğimi bakın.
4: Oradan
3: bakın.
4: Başlayın.
3: Hayır.
4: Oradan başlayın.
3: Hayır.
4: İyi Partililer hepsi takır takır CHP'ye geçerken çok mutluyuz.
3: Yanlış. Yanlış.
4: Söyleyin,
3: ben her
4: söyleyeyim.
3: Zaman siz bakın beni ne dediğimi bilmeden buna whataboutism deniyor. Tam hani siz
4: okumuşsunuz ya egzeterde şey.
3: Falan.
4: Buna kıyas deniyor. Kıyas.
3: Belki.
4: Kıyas.
3: Biz,
4: kıyas.
3: Aa, böyle
4: kıyas
3: ama.
4: Deniyor.
3: Siz benim ne
4: kıyas.
3: Dediğimi biliyor musunuz parti değiştirmelerle ilgili? Biliyor musunuz? Söyleyin.
4: Daha demin, ben daha demin söylediniz. Daha demin söylediniz. O ama şimdi muhalefetten iktidara geçiyor dediniz.
3: Hayır demedim böyle
4: dediniz,
3: bir şey.
4: Ya dediniz, bakın. Şimdi dediniz. Bakın, daha 5 dakika
3: orada,
4: verdiniz.
3: Orada bir kere
4: verdiniz.
3: İdeolojik olarak Ümit Dikbayır'ın AK Parti'ye geçmesi sizce çok doğru bir şey mi?
4: Bence yanlış. Bence hiçbir şeyin parti değiştirmemesi lazım. Ama
3: ya
4: ben
3: bakın ben ne
4: hangi
3: diyorum?
4: Partiden,
3: benim ne dediğimi biliyor musunuz peki parti değiştirmelerle ilgili?
4: CHP'den geçen de AK Parti, AK Parti'den CHP'de,
3: ya
4: İYİ Parti'den CHP'de hepsi yanlış bence.
3: Konuşturmuyorsunuz ki siz bir kere milliyetçiyseniz önce kendi vatandaşınıza saygı duyun. Bu kadar hasmane, bu kadar karşınızda düşman varmış gibi konuşamazsınız.
4: Ben sizden öğrenemeyeceğim Sezin Hanım milliyetçiliğe. Kusura bakmayın.
3: Ben de sizden mi öğreneceğim? Nedir? Kapısı mı var milliyetçiliğin? Yani.
4: Kusura bakmayın.
3: Kusura bakmayın. Siz milliyetçi, Türkiye'nin en milliyetçi insanısınız. Tapusu
4: yok,
3: var
4: hiç size. Öyle bir iddiam
3: diğerleri
4: yok.
3: Böyle konuşamaz.
4: Hiç öyle bir iddiam yok.

0: Ama sizden milliyetçiyim, kusura bakmayın yani.
1: Nereden biliyorsunuz? Bunun şeyi mi var? Genetik testi mi var? Kan şeyi mi yapıyorsunuz? Nedir? Siz nereden biliyorsunuz?
2: Kan bambaşka bir yere gidiyor.
1: Nereden biliyorsunuz benim daha milliyetçi olmadığımı? Nedir? Ne kime göre, neye göre?
0: Ya sizin böyle bir iddiada bulunamazsınız insanlara karşı. Herkes beni de biliyor, siz de biliyor yani. Yapmayın gözünüzü seveyim ya.
1: Ne demek ya, böyle bir şey var mı? Beni de biliyor, seni de biliyor. Hakir gören, böyle hakaret almış bir kere konuşmayın. Hele bir kadınla hiç böyle konuşmayın. Hakaret almış konuşan
0: sizsiniz, siz.
1: Yapmayın. İşte şimdi ben bu üsluba cevap veremeyeceğim. Tek söyleyeceğim, kendi düşüncem olabilir. Ben parti değiştirmelerle ilgili defalarca farklı programlarda hep aynı şeyi söyledim. Bunu seçmenler iyi karşılamıyor. Negatif bakıyorlar. Tek bir istisnası var. Bunu çok iyi anlatırsanız, ya ben şu sebeple bu partideydim, şimdi bu partiye geçiyorum. Bir defa yapabilirsiniz.
2: Mesela Tuzla Belediye Başkanı diyor ki benim derdim siyasi ikbal değil, Tuzla halkına hizmet. Yayının başında da söyledim. Tuzla seçmeni o kişinin muhalefetin adayı olduğunu bile bile ona oy verdi. Bu açıklama bir gerçeklik taşır mı?
1: O seçmenleriyle kendi arasında. Bence önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Çünkü diyorum, o mikro ölçekte herkes kimin kim olduğunu, neyin ne olduğunu, belediyenin ne hizmet yaptığını, yapmadığını, ne usulsüzlük döndüğünü çok iyi biliyor. O yüzden siz Tuzla'ya uzaktan bakan biri veyahut da genel yani İstanbul dışından bakan biri bir şeyler söyleyebilir ama Tuzlalılar onu gayet iyi bilir. Tuzla'da araştırma yaparsınız, görürsünüz. Ezberden de konuşmayayım bu konuyla ilgili. Ama bu konuda diğer partinin de iddiaları var işte, kendisini asıl aday göstermiş olan partinin. Evet. Ya şimdi bunları önümüzdeki dönemde görürüz. Ama benim mesela bahsettiğim Çekmeköy'le ilgilidir. Ya Çekmeköy'dekinin parti değiştireni iyi bakmıyorlar. Yani kendi akrabaları da sorunlu olarak görüyor. Anekdotlar üstünden gidemeyiz ama. Ama orada da araştırma yapılır. Peki. Orada da nedir? Ben ama değiştiren belediye başkanlarının çok istisnai iyi hizmetleri yoksa, istisnai bir karşılıkları yoksa kendi kişilikleri olarak o yerde, ilçede, ilde bir daha da seçilmeyeceklerini düşünmüyorum.
2: Seçmenlerine mantıklı bir izahları yoksa.
1: Ve genel olarak baktığımızda parti değiştirmelere herkes, bütün partiler ayrımsız olarak negatif bakıyor. O kişilerin parti değiştiren milletvekili olsun, belediye başkanı olsun, bir şekilde o görevinden istifa etmesi, o görevi bırakması, böyle yapması gerektiğini düşünüyor. Ki zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği buydu. Evet. Kendisi eskiden bunu söylüyordu. Bir parti değiştirme söz konusu olduğunda o kişi görevinden istifa etmelidir. Bu kadar. Yani evet. Bana kalırsa da böyle. Bu konuyla da ilgili hiç farklı düşünmedim. Ben bir kere CHP'li veya yeni partili değilim. Parti üyesi olmadım. Böyle karşınızdakine bir şeyle bakıp bu budur falan diyemezsiniz. O bu milliyetçi değildir, bu dinsizdir, bu bilmem nedir. Yani bu ne, nasıl bir şey ya? İşte mesele bu. Bu sosyoloji artık değişti. İnsanların dış görüntüsüne bakarak siz onların şöyle böyle olduğunu söyleyemiyorsunuz. O yüzden zaten yorum yapanların, siyasetçilerin çoğu yanılıyor. Toplumdan koptular. Toplumda gerçekten bir kişinin dış görüntüsü hiçbir şey anlatmıyor. O insanın kafasının içini, yaklaşımını anlatmıyor. Ama insanla ilgilenen var mı, ondan çok emin değilim.
2: Peki, teşekkür ederim. İstanbul'u soracaktım. İstanbul mesela, Alihan da dedi, mevcut tabloda bile İstanbul'da AK Parti'nin işi zor dedi ama... Matematik de ortada. İhsan Bey de 10 kişinin yer değiştirmesi durumunda. Üzerine bir de İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse, yani siyaset yapılması imkansız hale gelirse seçim yapılacak.
1: Belediye başkanı seçim. Olabilir, gayet olabilir.
2: AK Parti'ye geçerse ne olur sonuçları?
1: Dediğim gibi yani orada...
2: Yani yıllar sonra İstanbul'u kazanmış CHP...
1: Bu bir zafer mi olur? Pirus zaferi mi olur? Hani gerçekte aslında bir zafere... yol açmayan, sonradan kayıplara yol açan bir duruma mı tekabül eder? Bunu görürüz. Ya, ama bana kalırsa yani benim Türkiye'deki seçmenlerin yaklaşımını gördüğümde ya İstanbul'da da öyle bir müthiş İmamoğlu nefreti doğmadı. Veyahut da şu an seçim olsa haydi bakalım biz iktidara gidiyoruz. Bu saçmalık oldu bir CHP belediyesine veriyor olmak üst üste diye bir şey olmadı. Seçimler yenilendiğinde de olmadı. Şimdi de olacağını düşünmüyorum. Ama gerçek bir siyasi yenilenme ortaya çıkar. Bambaşka işte aday insan odaklı bir siyaset anlayışı ortaya çıkar. O zaman başka bir şey olurdu ama o zaman bunlara zaten gerek kalmazdı bana kalırsa.
2: Peki. Aritmetik ortada. İstanbul'a işi zor ama sonuç itibariyle 295 değil mi? Cumhur İttifakı hali hazırda toplam üye sayısı da 316. Eller kalkacak, inecek, tercihler kullanılacak, bir belediye başkanı seçilecek. Tekrar edeyim, siyasi yasak gelirse, yani şu anda çoğunluğu da AK Parti ile geçirse...
3: Değişmiyor. Vekaleten yönetici.
2: Evet. Yine seçim yapılmıyor, evet. Belediye başkanı evet. seçilmiyor. Ama siyasi yasak gelirse bir belediye başkanı seçmek zorunda meclis.
0: Ama o iş daha uzayacak gibi benim anladığım. Hani hukukçu değilim ama benim gördüğüm o işin biraz daha herhalde şeyi var değil mi? Öyle çok yakın zamanda beklemiyoruz evet. gibi herhalde yasa.
2: Yani bu tablo nasıl bir sonuç doğurur?
0: Yani AK Parti'ye geçersin. Sizin adıma katılıyorum. Bu iş şeyi değiştirmez. İstanbul halkının şeyini değiştirmez. Ve bunun da aslında çok çok uzun ve detaylı anlatılacak bir cevabı da yok. Ekonomi. Tekrar söylüyorum aynı şeye dönüyoruz işte. Buradaki ekonomi maalesef ekonomik İstanbul'un özel ekonomik durumu bence burada inanılmaz etkili. Çünkü yani işte Ankara en büyük ikinci şehir ve belki de en pahalı ikinci şehir de Ankara. Ankara ile bile arasında ciddi bir uçurum var İstanbul'un. Bu uçurum bir şekilde birazcık kapanmadığı sürece de ben iktidarın hiçbir şekilde ki düşünün Ekrem Bey oyu kaybetti. CHP Türkiye'nin her yerinde Hatay hariç oyunu arttırırken son belediye seçiminde biliyorsunuz Ekrem Bey oy kaybederek seçildi. Yani mesela Ankara'da herhalde Mansur Bey 500 bin mi 450 bin mi?
3: Şöyle bir istatistik vereyim. Yani seçime giderken biz büyük şehirlerin tamamında araştırma yaptık. Rekabet iki parti arasındaysa AK Parti'den sandığa gitmeyen %5 olduğunda rakibe de oradan %10 yansıdı. Tamam İstanbul'da %5 değildi. Ama Anadolu'da birçok büyük şehirde aynen. yani AK Parti'den sandığa gitmeyen %5 de oradan evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani, oylarını 7-8 puan arttırdı.
0: Oy kaybeden çok evet. nadir CHP'li...
2: Ya buradan şunu mu anlayalım? Yerel seçimde olsa ekonomi belirliyor.
0: Özellikle yerel seçimde ekonomi belirliyor zaten. Çünkü genel seçimde bu sefer insanlar oy verirken şuna da göz atıyor. İşte milli güvenlik,
3: dış politika,
0: savunma sanayi bu tarz şeylerde CHP'nin imajı veya işte yeni parti de büyük ihtimalle bu aynı imaj problemiyle boğuşacak. İyi değil halkın gözünde. Yani bu bir de malum bölge, coğrafya çok tekin bir coğrafya değil. Orta Doğu dediğimiz bir coğrafya. Hani medeniyetlerin beşiği dediğimiz ama aslında medeniyetlerin mezarlığı olan.
3: Yani şöyle bir katkıda bulunayım. Lütfen. Şimdi seçime giderken millet yani o ekonomideki can yakıcı duruma rağmen Cumhurbaşkanımızı seçti. Şimdi millet ne dedi? Ya bu kritik zamanda biz işte soruyoruz araştırmalarda. Ya bu savaş dönemlerinde ülkeyi kim yönetmeli? Recep Tayyip Erdoğan 55 yani. Muhalefetin işte oyunu biliyoruz. Çok enteresandır. İran Savaşı'nda yabancı devlet adamları bunu söylemeye başladılar. Ya iyi ki bu dönemde ülkenin başında Tayyip Erdoğan var.
0: Yani milli güvenlik meseleleri söz konusu olduğu zaman muhalefetin çıkartacağı Cumhurbaşkanı adayın en bence kritik şeyi genel seçim olacağı için milli güvenlik meselelerinde, dış politikada vesairede güven verecek bir aday çıkartması gerekiyor muhalefetin. Evet. Yoksa bunu yapamadığı sürece çünkü insanlar her şeyin farkında. Ukrayna'daki durum belli. İşte İran'da yeni savaş bitti. İsrail'in yaptığı katliamlar, soykırım diye anlatacağız bunlara. Tabii. Belli. Balkanlar her an patlayabilir. Yani uzman değilim ama orada özellikle Bosna Hersek'in içindeki Sırbistan'da bayağı ciddi problemler oldu. Aşikar. Bugün Fas-Mısır arasındaki meseleleri biliyor vesaire vesaire. Yani etrafımız hani hakikaten belki biraz hamasi ama gerçek bir yandan da bir ateş çemberinin içerisindeyiz yani. Her an her yerde bir şeyler olabiliyor. İşte Karabağ kurtarıldı daha yeni vesaire vesaire. Bu yüzden herkes bu olayların farkında ve bu olayların yani çok dalgalı bir denizin içinde yönetecek kişi aradıkları zaman bunlara da dikkat ediyor insanlar. Fakat memnuniyetsiz oldukları şeyleri de bu tarz şeyleri yerel seçime döndürüp zaten gösteriyorlar.
2: Genel şöyle bir şey vardı ya.
3: Yerelden alıyor.
0: Yerelden alıyor. Evet. O yüzden yani, zaten bu oldu.
2: Bütün yerel seçimde kızdı iktidar, yerel seçimde bir örseliyor.
3: Ya hala şöyle bir durum vardı aslında. Şimdi bu emeklilerin bir beklentisi vardı ve iki açıklama yapıldı. İşte cumartesini bekleyin, pazarı bekleyin. Biz İstanbul'da havalandaki mitingdeyiz ve millet bir şey bekliyor, özellikle emekliler. Biz işte mitingleri biliriz yani genel başkanlar konuşmasının ortasına geldiği zaman uzak ilçelerden gelenler yavaş yavaş gitme eğilimine gelirler. Hatta bir önceki mitingde o çok büyük bir miting olmuştu. Neredeyse gelenlerle gidenler aynı düzeydeydi. Fakat o mitingde bir kopma oldu yani. kitleden bir grup böyle

neredeyse üçte birlik bir grup, beklentiyle gelen bir grup, yani miting alandan koptu. Hatta ben seçimden bir ay önce bir yazı yazmıştım. AK Parti iç kaleyi muhafaza etmeye çalışırken CHP önüne gelen satın alıyor. Satın alma tabirini bilerek yazmıştım. Yazıda emekli ve dar gelirli başlı olmadığı halde yazı o zaman 400-500 bin görüntüleme almıştı. Ben eyvah tehlike geliyor dedim o zaman. Çünkü o beklenti çok yüksek beklenti. Tabii ülkenin şartlarını düşünün şu an ben...

0: İzah
1: tabii tabii izah etmiyor.
0: Özellikle yani İstanbul'da. Tekrar
1: ya şöyle de nihayetinde hükümetler niye göreve gelirler?
2: Bunu
1: idare edecekler, dış politikayı idare edecekler, evet. Riskleri ortadan kaldıracaklar. Aynı zamanda vatandaşına karnını doyuracaklar.
2: Yani o 17 milyon insanı şey. Tekrar çalıştıracak halimiz yok.
1: Tabii.
2: Bülent Bey, kritik soru şu. Evet, bir seçim yapılmadan İstanbul parti değiştirir mi? Yani AK Parti'ye geçer mi? Ama esas soru şu. Böyle başka iller de olabilir, ilçeler de olabilir. Sonuç itibariyle düne kadar aynı rozeti taşıyan belediye meclis üyeleri de 2'ye hatta 75'e 25 işte 65'e 35 bölünmüş durumdalar. Farklı rozetler de var artık. Ortak hareket edilir mi İstanbul'un İstanbul başta olmak üzere Yeni Parti ve CHP? Ne dersiniz? Ve ekleyeyim, ayrıca İstanbul'un el değiştirmesi seçimsiz ne anlama gelir?
3: Valla 1950'de yani 1946 seçimleriyle Türkiye çok partili seçimlere seçim sistemine geçmiş ama alt seçimleri çok tartışmalı olduğu için başlangıç olarak orayı almıyoruz. 1950'den beri Türkiye'de serbest seçimler yapılıyor. Darbe dönemlerini çıkarsak Türkiye'de bugüne kadar yöneticiler hep seçimlerle geldiler ve seçimle gittiler. Ama AKP uzunca bir süredir Türk demokrasisine inanılmaz zarar veriyor. Yani Türk demokrasisini baltalıyor. 2016'da bu kayyumlarla ilgili yasa çıktı. 2016'dan sonra neredeyse işte bu sene terörsüz Türkiye süreci olduğu için bir takım belediyelere kayyum atamadılar ama neredeyse kesintisiz olarak bir bölgedeki seçmenin iradesini yok sayarak orayı kayyumlarla yönettiler. Geldik İstanbul'a. İstanbul'da iki tane belediye, Cumhuriyet Halk Partili belediye. Orada da seçmenin iradesini yok sayarak kayyumla idare ediyor. Ve işte şimdi de yargı yararsallaştırarak baskı yoluyla bir takım belediyeleri alıyor. Bir kısmının işte belediye başkanı tutuklandığı için Bursa'da olduğu gibi, işte Beykoz'da olduğu gibi belediye başkanları el değiştiriyor. Bunu görüyoruz. İstanbul'u el değiştirebilir mi? Olabilir. Yani bu ülkede artık AKP'nin bize yaşattığı duygu şu. Yani soruyor sana vatandaş, böyle bir şey olur mu diyor. Sen diyorsun ki böyle bir şey olmaz. Hukuk buna izin vermez. Olmamalı diyorsun. Olamaz diyorsun. Peki yapabilirler mi diye soruyor. Evet yapabilirler. Her şeyi yapabilirler. Yani artık geldiğimiz nokta burası. Ama ben şunu biliyorum, şunu görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi konumunda şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ayrılmama, istifa etmeme gerekçesi Ekrem Bey'in ya da başkan vekilinin istifa etmemesi oradaki dengelerden kaynaklı olabilir. Onu bilmiyorum ama böyle bir risk olabilir mi? Bu belediye operasyonları devam ettikçe böyle bir risk ortaya çıkabilir. Fakat seçmen bunu nasıl değerlendirecek? Yani seçmen bakıp AKP'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na ya bravo ne güzel yaptınız. Yargı sopasıyla İstanbul'u da aldınız, Bursa'yı da aldınız, Aydın'ı da aldınız, Afyon'u da aldınız. Öyle mi diyecektir? Yoksa diyecek mi, şunu mu diyecek? Ya ben oy veriyorum, sen benim verdiğim oyu yoka sayıyorsun, hiçe sayıyorsun. Buna saygı duymuyorsun mu diyecek? Bence ikincisini söyleyecek. Ben oy veriyorum, sen benim oyuma saygı duymuyorsun. Bakın bu açılan yol kötü bir yol. Bugün iktidarda AKP olabilir ama bu açtığınız yol yarın başka iktidarların da size karşı kullanacakları bir yol haline gelir. Ya biz kağıt üzerinde de olsa bir anayasal devletiz. Evet anayasayı uygulamıyoruz, anayasaya saygımız yok, anayasaya sadakatimiz yok, kanunlara karşı bağlılığımız yok. Maalesef son zamanlarda bu böyle oldu. Ama biz bir anayasal devletiz. Hukuk sistemimiz var, kanunlarımız var. Kurumlarımız var. Ya şimdi bu olabilecek bir şey mi? İstanbul dediğiniz şehir Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük şehri, Avrupa'nın en büyük şehri. Orada seçmenin bir iradesi var. Şimdi siz bu seçmen iradesini yok sayacaksınız. Ne güzel elinizi ovuşturacaksınız. İstanbul'u biz aldık. Peki İstanbul halkının tercihi ne olacak? İstanbul halkına saygı duymayacak mıyız? Yani İstanbul'daki yaşayanlar bizim vatandaşımız değil mi? Siz Konya'daki seçmenin iradesine saygı gösterecek.

0: göstermeyeceksiniz. İstanbul'dakine göstermeyeceksiniz, öyle mi? Peki İstanbullunun buna bir cevabı olmayacak mı?
1: Peki
0: Yani
1: yani
0: sandık
1: bu bu tabloyu
2: konu.
1: Yaratanların bir öz eleştiri de yapması gerekmiyor mu? Yani bu tabloyu AK Parti yaratmadı. Bu tablo diyor hesabında birilerinin vermesi gerekmez mi Bülent Bey?
2: Yani şöyle düşün, Cumhuriyet Halk Partisi bölünmeseydi böyle bir durum ortaya çıkmazdı muhtemelen. İkiye bölünmeseydi. Bir taraf
0: Kerem
2: bir tarafı
0: Bey,
2: linç etmeseydi.
1: Evet, buyurun.
0: Ya siz bakın, Esenyurt'u, Şişli'yi, Kayyum'la idare ediyorsunuz ya. Bakın Esenyurt ve Şişli'yi, Kayyum'la idare ediyorsunuz. Ve Şişli Belediye Başkanı, onu biliyorsunuz, ilk terör nedeniyle tutukladılar ve görevden aldılar. Sonra oradan serbest kaldı. Arkasından ikiz bir soruşturma, paralel soruşturma, yolsuzluktan tutuklandı. Esenyurt Belediye Başkanı şu anda dışarıda ama görevi iade edilmedi. Bakın ben belediye başkanlarının somut dosyalar üzerinden konuşmak istemiyorum. Çünkü ben somut dosyanın içeriğini bilmem, yani bilemem. Bilmek de zorunda değilim. Ama ben usul üzerinde konuşmak istiyorum. Usul üzerinde şey şu, hiçbir belediye başkanının, hiçbir kamu görevlisinin yargı bağışıklığı yok. Herkes suç işlemişse yargılanmalı. Ama yargılamadaki usul önemli. Bakın siz usule uygun yaparsanız bunu, kimse size bir şey söylemez. Mesela geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken yargılanmış. Tutuklanmamış. Hakkında kimse tutuklama tedbirine başvurmamış. Ama yargılanmış. Sonunda aklanmış. Şimdi diğer bir sürü Türkiye'de belediye başkanları yargılandı. Bakın benim hatırladıklarım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yargılandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yargılandı. Bir sürü belediye başkanı yargılandı. Ama asıl olan tutuksuz yargılamadır. Siz artık, sizin tutuklamalarınız bir infaza dönüştü. Bakın bir infaza dönüştü. Şimdi demin yani şeyi konuştuk, yani Alihan Bey söyledi. Ya ceza yatarı olmayan bir suçtan dolayı insanların tutuklu kalmaması lazım. Bakın sizin yolsuzluk dediğiniz suç adi bir suçtur. Adi suçun infaz sistemi işte 1/2'dir. +3 denetim vardır. Açık cezaevi. Ya bu insanlar uzun süredir cezaevindeler. Türkiye'de siz hatırlıyor musunuz? İhaleye fesat karıştırmaktan kimler tutuklanmış, kimler cezaevine girmiş? Ben hatırlamıyorum. Yok böyle bir şey. Kaldı ki eskiden ihaleye fesat karıştırmanın cezası daha ağırdı. AKP döneminde değiştirildi. Hani o meşhur belediye başkanının rahmetli olan bir komisyon başkanıyla olan görüşmesi vardı, hatırlarsınız. İsim vermek istemiyorum çünkü isim verince mutlaka bağlanıyor. Orada cezayı indirmeye çalışıyordu, hatırlarsanız. Bakın yargılamaya karşı çıkmıyorum. Herkes yargılanmalı. Suçu olan herkes yargılanmalı ama nasıl yargılandı önemli. Siz usul hukukuna uyuyorsanız, eğer adil bir yargılama yapıyorsanız amenna, herkes adaletin önünde eşittir. Herkes boynu kıldan incedir. Ama siz eğer adaleti bir cezalandırma aracı olarak kullanıyorsanız ve siyaseti baskılama amacı olarak, siyaseti dizayn amacı olarak kullanıyorsanız korkarım vatandaşın adalete olan güveni zaten çok azdı. Tam dip seviyelere indi. Ama bu bizim geleceğimizi etkileyen bir şey oldu. Nasıl oldu? Biz hukuki güvenlik hakkımızı kaybetmeye başladık. Oysa hukuk önceden öngörülebilir, bilinebilir bir şey olması lazım. Ben Bülent Yücetürk olarak şunu söylemem lazım. Ya ben şu eylemi yaparsam bundan ceza alırım arkadaş. Bunu yapmazsam benim başıma bir iş gelmez. Ama şimdi artık öyle bir noktaya geldik ki, yani diyorsun ki acaba benim kapımı ne zaman çalarlar? Evet. Ya yani bu Kafka'nın Dava romanındaki gibi oldu. Ya suçken sana öyle bir hissiyat veriyor ki, kendi kendine kendini suçlu hissettiren bir hissiyat veriyor sana. Ya bilmiyorum, bunu sadece muhalifler olarak biz mi yaşıyoruz, yoksa İhsan Bey ve Alihan Bey de benim yaşadığım duyguyu onlar da yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. Ama bu ülke muhalifler açısından, yani iktidar karşısında pozisyon alanlar açısından gerçekten giderek farklı bir noktaya geliyor.
1: Hepsini disipline verin Bülent Bey. Latifesi bir yana, çok teşekkür ederim. Bir araya gideceğim. Aradan sonra bir de İstanbul konuştuk ama bir de İzmir gerçeği var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de açıklamaları çok dikkat çekici. İzmir ne olacak? İzmir AK Parti'ye geçiyor mu, geçmiyor mu? Kısa bir aradan sonra yanınızda olmaya devam edeceğiz.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Hızla devam ediyoruz. Daha konuşmadık, o kadar çok şey var ki. İstanbul'un bir nebze konuştuk. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Onun için kısa bir izahta bulunayım. Eğer geçişler sürerse, belediye meclis üyeleri farklı tercihlerde bulunursa ve tablo değişirse, İstanbul CHP'den AK Parti hali hazırda geçmiyor. Ancak İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse başkanlığı düşeceğinden yeni bir başkanlık seçimi yapılacak. Ona yakın bir belediye meclis üyesi değişirse belediye başkanı CHP'den AK Parti'ye geçebilir. Az önce bunu konuştuk. Diğer taraftan İzmir. Merak ediliyor. İzmir Belediye Başkanı şu anda bağımsız. İstifa etmişti daha önce. Ve merak ediliyordu. Çok sık konuşulan bir mesele. AK Parti'ye geçecek mi, geçmeyecek mi? Ne demişti? Bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum. Yeni partiye geçmem mümkün değil. Genel başkanın etrafında sıkıntılı insanlar var. Bağımsızlık demek hizmetin ilerlemesi demektir. Belediye zaten %70-80 oranında başkanın iradesi, kararları ile yönetilir. Bu bir işaret olarak söylendi. Daha sonra soruldu. Özellikle de İzmir'deki yerel meslektaşlarımız sıkça sordular. Her seferinde ben yerindeyim, bağımsız olarak görevime devam ediyorum dendi. Kulislere AK Parti ile müzakere ettiğini biraz zaman istediği yansıdı. Ardından da bu soru Yeni Parti'nin Sayın Genel Başkanı Özgür Özel'e soruldu. Özgür Özel ne demiş bu meseleyle ilgili? Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçer mi? Bir dinleyelim Özgür Özel'i.
1: Kendisi AK Parti'ne geçeceği konusundaki tüm iddiaları en sert, en keskin bir dille reddediyor. Bize kendisini yolladığı son bilgi buyken ben AK Parti'ye geçecek falan filan demek doğru bulmam, ama böyle bir şey hayata geçecek olursa ya İzmir'deki vatandaşların yüzüne nasıl bakacak? O tepkiye nasıl mani olacak? Bizim yüzümüze nasıl bakacak? Eşinin yüzüne, ailesinin yüzüne nasıl bakacak falan? Bu işlerin hepsi, bu sorunun hepsi ortada duruyor. Bu tarih önünde yeni bir travma olur.
0: Yeni bir travma olur. Aslında benzetmeleri de biraz ailesi, seçmeni vesaire, sizin söyledikleriniz gibi. Ama Cemil Tugay da net bir strateji ortaya koymuyor. Öncesinde, ki bu röportajın öncesinde ben dinledim. Özgür Özel diyor ki biz kendisi istifa etmedik. Kendisi bir an önce siyaseti önüne açmak lazım, parti kuruluşunu hızlandırmak lazım diyerek kendisi istifa etti. Ama sonra bakıyoruz tablo değişiyor. Ne dersiniz İzmir'le ilgili? İzmir hani CHP açısından da başka bir anlam taşıyor.
2: Tabii ya, burada İzmir Belediye Başkanı'nın tutumunun net olmadığı Cemil Bey'in açık. Yani net gibi gözüküyordu fakat öyle değilmiş.
0: Yani mesela şu cümle, genel başkanın etrafında sıkıntılı insanlar var.
2: Ya işte meselemiz bu zaten. Yani bu tarz herhangi ideolojiden, hangi duruştan olursa olsun netliği olmayan, her an her tarafa dönebilecekmiş gibi, yaptığının tam tersini yapabilecekmiş gibi olanlar. Bu zaten siyasetteki temel problem bu bence. Seçmenin temel meselesi de bu. Şimdi Cemil Tugay'ın baktığımızda bu orada fabrika olarak adlandırılan bir belediyenin yapısı vardı. Evet. İstihdamla ilgili vesaire.
0: Hatta günlerce eylem de yapıldı.
2: Evet. Orada mesela Cemil Tugay'ın o protestolarda oradaki, yani o vakıflara devredilmesiyle ilgili vesaire sorunlar, onunla ilgili oradaki protestodaki duruşu çok net gibiydi. Böyle çok feverane, gerçek bir öfkeyle, gerçek bir hayal kırıklığıyla, kızgınlıkla bir muhalefet ediyor gibi gözüküyordu.
0: Evet.
2: Fakat ondan sonra, yani orada bir duruş sergiledi. O bir şey, sanki bir çizgiymiş gibiydi. Sonra işte bağımsız olurken de o çizgiyi devam ettiriyor, bir siyasi çıkış yapıyor diye düşündürttü. Ama şimdi başka bir durum görüyoruz. Burada İzmir tabii ki özel bir örnek. Yani bu İzmirli seçmenin tavrı çok net. Tamam, İzmir'de CHP'nin oyları son dönemlerde düştü. CHP ile ilgili biz orada araştırmalar kaç defa yapıldı. Altyapısı ile ilgili çok ciddi sıkıntılar var. İzmirli seçmenlerin belediye ile ilgili
0: hizmet
2: belediyelerin kim ya işte hangi belediye başkanı gitmiş gelmiş onun ötesinde sıkıntıları var. Şimdi daha önceki şu an hapiste olan belediye başkanıyla Tunç Soyer'le bu belediye başkanı Cemil Tugay'ın ciddi itilafları oldu. Sanki evet. Apayrı asıl birbirlerini muhalefet ederlermiş gibi. Bunlar tabii ki işte seçmende çok acı hisler bırakan durumlar. Ha bu İzmirli seçmenin anti iktidar tavrını değiştirir mi? Değiştirmez. Fakat başka bir adaya, başka bir yeni partiye yönelebilirler. Daha başka bir parti çıksaydı, ona göre aday gösterdiyseydi, muhalif olduğunu düşündükleri ona yönelebilirlerdi. Yönelebilirler bana kalırsa bundan sonra. Artık bir CHP kalesi diyemeyiz İzmir'e, ne olursa olsun. Ama kimin kalesi olur bundan sonra? Muhalefet tarafında birinin kalesi olur. Ama o CHP olacağını zannetmiyorum. Şimdi bana kalırsa Cemil Tugay'la da ilgili...
0: Aslında İzmir son zamanlarda CHP'nin kalesi. İzmir genellikle sağ seçmenin daha ağırlıkta olduğu bir kent.
3: Abiler, tabii ki. Serbest Cumhuriyet Fırkası zamanı falan.
2: Tabii ki yani orada bir sağ gelenekten bahsediyoruz. Evet. Bir de tabii ki Menderes'te vesaireydi öyle tabii, bambaşka. Tabii. O coğrafyanın çıkardığı bir damar da var. Öyle baktığımızda sağ gelenek olarak. Burada Cemil Tugay'ın bana kalırsa AK Parti'ye geçmesini istemeyenler AK Parti tarafı.
0: Öyle mi?
2: Bana kalırsa orada bir soru işareti var. Çünkü İzmir'de oluşturacağı tepkiyi İstanbul'da hesaplanamıyor olabilir. Ya yani İstanbul ne olursa olsun AK Parti'nin olsun deniyor olabilir. Ama İzmir'le ilgili o tutum bilindiği için bundan sonra AK Parti'ye yönelik daha da negatif bir yaklaşım olabileceği hesaplanarak Cemil Tugay istenmiyor olabilir. O yüzden olursa tek şey bence ya Cemil Tugay tarafında bir tereddüt olduğunu zannetmiyorum.
0: Ya o AK Parti yolunda.
2: Ya o zaten bu tavırlarıyla bana ya çevresi o işte daha önce bahsettiğim yeni AK Parti'ye geçen İstanbul'daki o ilçe belediye başkanıyla akrabalarının tepkisiydi vesaireydi. Onun çok daha serti İzmir'de Cemil Tugay'a yansıtılır. Ama Cemil Tugay'ın bundan hicap duymasıydı vesaireydi değil meselemiz.
4: Peki şöyle bir risk var mı?
2: AK Parti bence orada hicap duyar.
4: Kılıçdaroğlu'na yapılan aynısı o linç ve şeytanlaştırma Cemil Tugay için de yapılır mı?
2: Nasıl?
4: Kılıçdaroğlu'na yapılan linç ve şeytanlaştırma Cemil Tugay için de yapılır mı?
2: Aslında ben yeni partinin yapacağını düşünüyorum. Yeni Parti çünkü oradan ders almış gibi geliyor yönetimi. Fakat onu tabanı ayrıca üyelerinden yani
4: mesela, Kılıçdaroğlu sokağa çıkamayacak. Mesela Kılıçdaroğlu sokağa çıkamayacak. Hani o düzeye getirdik veya getireceğiz gibi bir durum vardı. Şimdi her bir CHP'de kalan ya da AK Parti'ye geçen kişiyle ilgili de aynı politika uygulanabilir.
2: Politika işte dediğim gibi bana kalırsa İYİ Parti...
0: Yani sizin daha çok seçmenden söz ediyor.
2: Seçmende çok büyük bir reaksiyonerlik var. Fakat oluşuyor işte şöyle, meselemiz o zaten.
4: 60'a 40 bir durum da yoktur. Yani seçim öncesi yine bu emekler ve dar gelirlerin tutumuyla alakalı İzmir başa başa yaklaşmıştı son seçimde. Yani Hamza Bey orada bayağı performans göstermişti. Biraz da kampanya olarak da diğer kampanyalardan ayrışmıştı.
3: Daha iyi bir kampanya
4: İzmir
3: vardı,
4: böyle evet. Noktayla virgülle yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalabilirdi. Fakat o son işte sandığa gitmeyenlerin şeyi değiştirdi. Dolayısıyla ya İzmir'de böyle AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasında çok büyük bir uçurum yoktur. Önceki seçimlerde vardı yani. O bayağı,
3: çünkü yönetemedi CHP belediye olarak.
4: Bir de şöyle ya, belki İzmir için söyleyelim. İstanbul için zaten AK Parti'den geçtiği için İstanbul ağır hizmet sorunu yoktur. İzmir halkı bir dönemlik memnun da olabilir bu durumdan. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sürekli banko seçmen garantili bir yönetim olduğu için İzmir'de çok da insanların biz işte hizmet yapalım, kanalizasyon getirelim, su getirelim, yeşil alanı artıralım ya da İşte kentsel tasarım ya da kentsel dönüşüm konusunda gayret edelim gibi bir zorunluluğu İzmir'in yoktu. Belki işte o Binali Bey'den başlayan iddia edilen projeler vardı belki Hamza Bey döneminde de. Belki İzmir için bir şans olabilir. Yani başka yerler için söyleyemiyorum
2: ama. Ya işte o iş öyle olmuyor. Yani öyle olsaydı kayyum zaten döneminde. Biz Diyarbakır'ın 35 defa şimdiye kadar AK Parti kadarına yani kazanıldığını söyle, işte görürdük. İzmir, olmuyor yani İzmir'le ideolojik tutumlar inatlaşmaya gidiyor.
4: Yok ya, İzmir Diyarbakır sosyolojisi aynı değil. Yani ben İzmir halkı şöyle bir 7-8 ay AK Parti destekli bir belediye başkanı gördükleri zaman ya da AK Parti gibi çalışan belediye başkanı gördükleri zaman maşallah derler. Oy verirler vermezler başka bir şey. İki tane teyzenin çok güzel bir örneği var. Kendi başlarına konuşuyorlar. Ya böyle ortalıkta su götürüyor yağmur. Şey cadde dolmuş.
0: İzmir'de mi?
4: İzmir'de. Ya elimiz kırılsaydı oy vermeseydik. O ara kamerayla birisi geliyor yani telefonla. Vallahi lanet olsun yine vereceğiz diyor. Yani psikoloji bu. Ben oy verirler vermezler ama iyi bir yönetimden memnun olacaklarını İzmirlilerin kanaatindeyim. Ben şöyle oldu.
0: Ya bu geçiş onu sağlar mı?
4: Ya Meral Hanım İzmir'e gittiğinde bir ifade kullanmıştı. Dedi ki İzmir'i yorgun gördüm. Meral Hanım'dan tam 10 yıl önce yani iki önceki seçimde ben İzmirli gazeteciler bir mülakat yaptılar böyle toplu halde. Evet. Ben aynı cümleyi kullanmıştım ve gazetenin bir tanesi manşet yapmıştı. 10 yıl önce ben İzmir'i yorgun görmüşüm. Meral Hanım da 10 yıl sonra tekrar İzmir'i yorgun görmüş.
0: Bu geçiş dediğiniz şeyi gerçekleştirir.
4: Ben sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü şöyledir. Bu AK Parti'nin şöyle bir şeyi var. AK Parti deli gibi iş meraklısı bir parti. Göreve geldiği zaman ben Beykoz Belediye Başkanı'na da sormuştum. Ya AK Parti ile uyumlu iş odaklı. Yani şimdi nerede olursa olsunlar bu Kars'ta da olabilir, İzmir'de de olabilir, Konya'da da olabilir. AK Partiler bir işin başına geçtikleri zaman kentin teknik ihtiyaçları neler? Vatandaşın temel sorunları neler? Ya binaysa bina, yolsa yol, suysa su. Ona odaklanıyorlar. Şu Kadir Bey döneminde yapılan hizmetlere bakın. Mesela Ekrem İmamoğlu geldiği zaman şöyle ifade kullanmış. Kadir Bey'in yaptığı yatırımlar 2030'a kadar İstanbul'a yeter. Ben bu işlerle uğraşmayacağım. Ben işte süt dağıtacağım, kreş açacağım. Başka işlerle uğraşacağım. Yani sosyoloji uğraşacağım ki Kadir Bey'le ilgili söylediği şey de doğru. Gerçekten o kadar önemli yatırım yapılmıştı. AK Partililer iş konusunda iş odaklı, yatırım odaklı bir parti ve bu karakter de değişmiyor. Yani AK Partililere şunu diyemezsiniz. Ya şu işleri biraz azaltın da sosyolojiye yönelin. Çok evet. İyi çalıştığınız yerlerde belediye kaybediyorsunuz sorusunu sorduğunuzda da onlar yine o iş odaklı olmaya devam ediyorlar. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi de iş yapmayınca sosyoloji odaklı bir parti olarak kalıyoruz.
0: Peki. Ali Ağa, siz ne dersiniz? İzmir el değiştirir mi? Cemil Tugay, 14 Ağustos'a kadar şöyle bir şey var. 14 Ağustos'a kadar her gün bir katılım olacak AK Parti'ye. Son katılımda işte İzmir olacak diye bir kulis bilgisi var. Ne dersin?
3: Valla olabilir elbette. Ya çok iyi bildiğim bir bölge değil. Onu söyleyeyim birincisi. Tabii ki ben de gittim. Ara ara gidiyorum da filan ama şunu biliyorum ama Karşıyaka'lı kendisi ve Karşıyaka'da CHP'nin yani işte İstanbul'da Kadıköy veya Beşiktaş değilse en böyle en çiğ olduğu yer yani. Fakat şöyle bir şey var. Memnun niyet yani zaten hiçbir memnuniyet yok. Hatta Karşıyaka Belediye Başkanı'yken de zaten Karşıyakalılar da kendinden memnun değildi. Orada şey ayrımında Kemal Bey'le arası bozuk olduğu için o zaman kendisinin Kemal Bey'e muhalif olmak durumunda kaldı. Kemal Bey onu bir daha aday göstermeyecek diye. Ondan sonra iş döndü ve şey kazanınca Özgür Bey seçimi kazanınca kendisi de tek onu destekleyen belediye başkanı olduğu için İzmir ilçe belediye başkanı il belediye başkanı da iyi oldu. Öyle olunca da işte İzmir belediye başkanı oldu. Şimdi bu sefer bu tarafta da problem yaşamaya başladı. Yani hem CHP ile hem yeni partiyle aslında problem yaşayan bir kişi. O yüzden de gideceği iki taraftan birinde de gidemiyor.
0: Yani AK Parti'de
3: ben de çözüm önereyim. Herkesi mutlu etsin. İYİ Parti'ye geçsin mesela veya MHP'ye geçsin. İki tarafa da geçmemiş olsun. Böylece daha şey olur herkes.
0: AK Parti'de sıkıntı...
3: AK Parti'de sıkıntı yaratacağını ben düşünmüyorum. Ama çok ciddi bir halk tepkisi İzmir'de olacaktır ona da. Eminim. Yani çünkü İzmir'de de... Yani ama bu aynı şekilde mesela Konya Belediye Başkanı da geçeceğinden değil de misalen söylüyorum. CHP'ye geçse o da büyük bir tepkiyle karşılaşır.
0: Benzeri diyorsunuz.
3: Normal yani.
0: Bülent Bey'e soralım. Bülent Bey, tıpkı İstanbul gibi İzmir'in de el değiştirmesi. Hazır mısınız böyle bir değişikliğe? Özgür Özel net konuştu. Dedi ki, arkadaşlarımız gittiler, görüştüler. Onlara çok net ifadeler kullandı. Ama gelinen noktaya itibariyle son sözleri özellikle Özgür Bey'in. Herhalde geçecek gibi görünüyor.
5: Olmaz. Olabilir mi? Olur. Yani artık Türkiye'de bunlar normal. Birçok belediye başkanı hangi psikolojide ise muhtemelen Cemil Tugay da aynı psikoloji içerisindedir. Yoksa bu psikolojik yani yargısal ve siyasal baskılar olmasa muhtemeldir ki Cemil Tugay niye İzmir'de gidip partisini değiştirsin? Yani Cemil Tugay AKP'ye geçse, önümüzdeki yerel seçimde AKP onu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapsa tekrar seçilebilir mi oradan? Seçilemeyecektir. Yani oraya kimleri gösterdiler? Hiçbirisi seçilemedi. Çünkü seçmenin yaklaşımı, İzmir'deki yaklaşım başka şeylere bakıyor. Yani ideoloji, yaşam biçimi, birçok faktör var orada. Onlar daha baskın çıkıyor oy verirken, oy davranışını onlar etkiliyor. Belediye başkanlarının hesap verecekleri yer kendi bağlı buldukları parti değil. Elbette ki partiyle, partinin disiplini içerisinde o bağlılığı, o hukuku göstermek zorundalar. Ama sonuçta kendilerine oy veren o şehre karşı sorumlularlar. Cemil Tugay'ın sorumlu olduğu yerde İzmir halkı bunu göze alabiliyorsa, yani bugüne kadar İzmirlerin AKP kurulup iktidara geldikten bugüne kadar vermediği yetkiyi Cemil Tugay götürüp verecekse buyursun versin. Ama sonuçları hani İhsan Bey bunu işte Kemal Bey'e linç uygulandı, ona da uygulanır mı? Ya linç falan değil, insanlar tepkisini gösteriyorlar. Siz yılların Cumhuriyet Halk Partisi'ni götürüp AKP'nin

0: koltuk değneği yaparsanız size tepki gösterirler. Siz İzmir'i götürür AKP'ye verirseniz tepki gösterirler size. Yaparsanız bu tepkilere de hazır olacaksınız. Sonuçta belediye başkanlarının yapması gereken kendi halkının orada onlara oy veren seçmene karşı olan sorumluluklarını yerine getirmek. Ama bu bir siyaset yöntemi değil. Yani bu bir tarz değil. Bu Türk siyasetinde böyle bir dönem hiçbir zaman yaşanmadı. Bu dönemi yaşıyoruz. Elbette ki bu dönemler gelip geçecektir. Geriye dönüp bu günlerin de tarihi yazılacaktır. Nasıl yazılacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Yani insanlar şimdi belki korktukları için düşüncelerini söylemiyor olabilirler. Ama yarın bu iktidar gittikten sonra insanlar düşüncelerini daha rahat söyleyeceklerdir. İhsan Bey dedi ki AKP çok çalışkan, işte belediye başkanları şöyle çalışkan. Ya biz İstanbul'u 3 defa AKP'den kazanmadık mı? Ankara'yı 2 defa AKP'den kazanmadık mı? Yani üst üste kazanmadan bahsediyorum. Ya da Bursa'yı AKP'den almadık mı? Afyon'u AKP'den almadık mı? Kütahya'yı AKP'den almadık mı? Kilis'i almadık mı? Antalya'yı almadık mı? Yani demek ki çalışmıyorlarmış. Demek ki oradaki ya seçmen memnun değilmiş.
1: İcraatla değil, yani o yüzden de okumak lazım mesele Bülent Bey.
0: Tabii size gelince siyaset oluyor, bize gelince icraat oluyor. Hangisi işimize gelirse onu kullanıyoruz.
2: Ama burada icraat konusuyla da ilgili bir sıkıntı var. Kusura bakmayın Bülent Bey, sözünüzü kestim ama yani aklıma takıldı. Şimdi Cemil Tugay birdenbire çok icraatçı, AK Parti'ye geçti. Müthiş icraatçı,
0: çok icraatçı
2: belediye başkanı oldu. Şimdi bu da tuhaf bir durum.
1: Huy değişmeyecek
2: yani,
1: mi? Aynı şey mi kalacak?
2: Ne yani, oldu birdenbire? Böyle bir aydınlanma mı yaşadı? Ay, seçmenler de diyecekler ki Cemil Tugay'ı sevmiyorlardı zaten.
0: Sezin,
2: İzmirli seçmen
0: Sezin Hanım,
2: zaten çok heyecanla doğru, Cemil Tugay'a oy vermedi yani. Yüzde kaç o aralarında ki fark ciddi bir farktı ama %50 olması lazım şeyin Cemil Tugay'ın. %37'de AK Parti, %38'de Hamza'da. Hamza'da da normal AK Parti şeyi yapmadı bu arada. Zaten iletişimden de...
3: Seçim çalışması yapmadı.
2: Evet, yani iletişimci bir kişi kendisi. Bayağı bir farklı açılım yaptı kendince. Öyle bir şekilde
0: Sezin
2: kampanya
0: Hanım,
2: yürüttü.
0: Ankara'da,
2: İYİ Parti aday gösterdi. Zafer Partisi. Kusura bakmayın Bülent Bey, hemen bitiriyorum. Yani orada... demin kendi Akın Birdal adayı, o da ciddi bir adaydı. Ya bunlara rağmen Cemil Tugay gene %50 aldıysa bunun sebebi tamamen o anti duruştur. Ama bu anti duruşu şimdi birdenbire dediğim gibi, yani ben bunu göremiyorum. 1-2 yıl içinde bambaşka bir İzmir olacak
1: zaten kötü,
2: falan.
1: Bu kötü müydü diyorsunuz?
2: Ya şu an belediyecilik bakımından Türkiye'de hikaye yazan AK Parti belediyelerini de bana anlatın yani. Ben onu da göremiyorum.
4: Ama hiçbir yerde İzmir kadar kötü mü?
2: Hayır. Bu
1: Sezin Hanım, ben
2: iktidara
1: bir,
2: da çok dostluk olmuyor. Bir
0: cümleyle,
2: geçmiş hikayeyi anlatıyoruz. Çok icraatçı, çok başarılı, çok başarılı, çok başarılı. Ya bir zamanlar öyle olmuş olabilir. Ama şimdi siz o başarılarınızın üstüne başarı koyacaksınız. AK Parti çok başarılıdır her türlü icraat konusunda. Müthiş, hiçbir sorun yok diyemeyiz. Orada da bir irtifa kaybı var.
1: Mutlaka,
2: bütün siyasette çakılma halini yaşıyoruz biz. Bu da iyi bir şey değil.
1: İrtifa kaybı olur da şöyle, yani İzmirli alın.
0: Kerem Bey, demokrasi böyle işte.
3: Vereceğim, hemen vereceğim.
0: Stüdyoda olunca
1: şöyle, 10 tane AK Parti belediye İzmir'le mukayese.
3: Yok yok, ben de hepsi kayıt altında.
2: Ya İzmir belediye açısından hakikaten sorunlu.
1: İzmir'le 10 tane büyükşehir, AK Partili Büyükşehir Belediyesi'ni mukayese edin. Benchmarking yapın. Hatta bunu uluslararası kuruluşa yaptırın. Hepsi İzmir'den artı çıkar. Bunu biliyoruz.
3: Peki buyurun Bülent Bey.
4: Evet.
3: Fazlasıyla söz hakkı
1: tabii sizin. Şimdi İzmir'i savunmayacaklar. Çünkü kötü zaten.
4: Ama hep kötüydü herhalde. Yani, rahmetli Priştina'dan beri çok kötü ya.
3: Süleyman Bey ne derdi? Yani, ağzıma laf vermeyin. Buyurun.
0: Şöyle yani İzmir'i... İzmir'in hizmetlerini savunacak veya yerecek kadar orayı bilmiyorum. Yani Ankara ile ilgili konuşurum ama İzmir'le ilgili konuşamam. Başka bir şehirle de ilgili konuşamam. Yani çünkü orada yaşamıyorum. Oradaki halkın ne yaşadığını, sorunların ne olduğunu bilmiyorum. Yani doğrusu oradaki insanların oradaki ne hissettikleriyle alakalı. Bizim buradan uzaktan ahkam kesmemiz doğru değil. Ama AKP'nin bakış açısı şu. Şimdi Keçiören Belediye Başkanı'nı istifa etmeden önce milletvekili, belediye başkanı, yani eski belediye başkanı, milletvekili, işte il başkanı AKP'nin çok sert bir şekilde eleştiriyor.

0: vardı. Onunla ilgili bir sürü şey söylüyorlardı. Ve sonra transfer oldu. Şimdi AKP'ye geçti. Tek bir kelime yok. Konuşulmuyor. Yani bu Türk siyasetinde alıştığımız bir davranış modeli. O yüzden yarın İzmir'le ilgili bugün söyledikleri şeyler yarın İzmir'deki belediye başkanı AKP'ye geçerse o da Türkiye'nin en iyi belediye başkanı olabilir. Fakat bu şeyi değiştirmez. Yani siyasetin ilkeyle yapıldığı ve siyasetin bir duruş olduğu gerçeğini değiştirmez. Yani siyaset bir duruş işidir. Eğer o duruşu gösteremiyorsanız siyasette yok olur gidersiniz. Sürekli parti değiştirmek, partiler arasında hele hele ideolojik olarak farklı farklı partiler arasında gezinmenin de bedeli çok daha fazla ağır olacaktır. O yüzden bence olması gereken herkes kendi düşüncesine uygun yerde siyaset yapması. Eğer İzmir halkı AKP'nin belediyeciliğine, AKP'nin belediye hizmetlerine bakış açısına prim vermiş olsaydı zaten onu seçerlerdi. Demek ki İzmir halkı orayı onaylamıyor. Yani sadece olaya hizmet açısından da bakmıyor. Kültür açısından bakıyor, yaşam biçim açısından bakıyor. Birçok parametreyi ortaya koyuyor. Ona göre değerlendiriyor ve o yetkiyi vermiyor. Şimdi Cemil Tugay AKP'ye geçince bunların hepsi baştan sona değişecek mi? Tabii ki değişmeyecektir. Ama AKP'nin belediyecilik anlayışında bir bakış açısı var. Biz bunu Ankara'da gördük. 2019'da Ankara'yı el değiştirdikten sonra Ankara'da yani resmen Ankara'ya bahar geldi. Ankara'nın çehresi değişti. Birçok şey değişti. Bunu zaten sokaktaki insanlarla konuştuğunuzda da görüyorsunuz. 2024 seçim sonucunda da %50 oy farkıyla da zaten Mansur Bey bunu gösterdi. O nedenle yani bir belediye başkanının bir partiden bir partiye geçmesi sadece bir kişinin geçişi olarak bakmamak lazım. Bir bakış açısını ortaya koyuyorsunuz. Yani bugün Ankara başkent hüviyetinde bir cumhuriyet kenti olduğunu, bir Atatürk'ün kenti olduğunu Mansur Bey belediye başkanı olduktan sonra gördü. Ondan öncesinde bu yoktu. O
1: Peki.
0: yüzden kentlerin el değiştirmesi sadece kişilerin el değiştirmesi değil yani.
1: Peki. Mansur Bey dediniz Ankara'ya açtınız. Ben açacaktım. Siz benden önce açtınız. Madem hani sözde sizdeyken Mansur Yavaş'la konuşalım. 8 numara gelsin. Burhanettin Bulut. Yeni Parti Adana Milletvekili. Eski Genel Başkan Yardımcısı. Onun bir açıklaması var. Mansur Yavaş kazanabileceği yerden aday olur. %2'lik partilere gitmez. Bu %2'lik partiden kastının ne olduğunu size sorayım Bülent Bey. Kimi kastediyor? Yani
0: CHP'yi kastediyor canım.
1: CHP %2 mi?
0: Yani %1 de olabilir ama en fazla 2 olur yani.
1: Bu da ayrı bir tartışma konusu. CHP %2'ye kadar indirdiniz yani.
0: Yani siz farklı mı düşünüyorsunuz bilmiyorum. Sokakta farklı bir şey mi görüyorsunuz? Benim gördüğümden daha farklı bir şey mi görüyorsunuz?
2: Peki. Yeni Parti'nin ana hedefi CHP'yi kapattırmak.
1: Peki. Birazdan Gürkan Duman,
3: veya Kadıköy haline getirdik,
1: Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı yeni bir anket yaptı. O rakamları da konuşacağız. O da gelecek ekranlara. Adaylığı konuşmuyoruz çünkü ben %2 deyince aklıma şey geldi. Şimdi kendi kendime de hedef yapmayayım ama işte milliyetçi partilerin adayı olabilir. Onlardan birinin adayı olabilir. Kulisleri döndü. Acaba %2'den onu mu kastediyorlar diye düşünmüştüm.
0: Yok. Net olarak CHP'yi kastediyor.
1: Peki. Adaylığı konuşmuyoruz çünkü bizim adayımız net. Ön seçimden çıkan Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun diploma meselesi malum. Aday olamazsa Mansur Yavaş'la gerçekten bir akdiniz var mı?
0: Yani ben bu konuşmayı bir partinin yetkilisi sıfatıyla yapmıyorum. Çünkü bu ben sadece siyasi okumamı söyleyeceğim. O da şu, Genel Başkan Özgür Bey ısrarla şunu söylüyor. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim diyor. Bunu defalarca söylemiştir yani. Sizler de bunu duymuşsunuzdur. Ekrem Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken ön seçim yapıldı. İşte ön seçimin yanında üyelerle birlikte seçmen de oy verdi. 15 milyon 500 bin oy aldı. Ama Ekrem Bey ile ilgili devam eden işte diploma süreci var. Hukuksal süreçler devam ediyor. Görüyorum ki iktidar Ekrem Bey'i bir şekilde adaylaştırmayacak. Yani bunun önünü kesecekler. Şimdi bunun olduğu anda elbette ki yani bütün anketler

0: Bütün veriler Mansur Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığında önde olduğu, avantajlı olduğu çok net bir şekilde ortada. Dolayısıyla Mansur Bey'in adaylığı söz konusu olacaktır. Yani bugün yeni partiye gelmemiş olması, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmamış olması bir sorun teşkil etmiyor. Ama bugünün meselesi mi, bugün mü konuşulması gereken bir mesele? Hayır, bence bugün konuşulması gereken bir mesele değil. O gün geldiğinde, yani Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başladığında Ekrem Bey'in şu anda bugün bir seçim olsa Ekrem Bey bugün Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi, olamaz mı? Ona göre bir değerlendirme yapılacaktır. Ama o gün geldiğinde Ekrem Bey daha önceden belirlenmiş bir ön seçim süreciyle belirlenen bir aday olduğu için Ekrem Bey'in adaylığı basada. Ama biz sonuçta işin sürecin nereye gittiğini görüyoruz. Ekrem Bey'in adaylığını bir şekilde kesecekler. Siyaseten onu tasfiye etmeye çalışıyorlar. Bütün bu operasyonların temel sebebi de zaten bu. O zaman Mansur Bey'in adaylığı söz konusu olacaktır. Ve Mansur Bey'in adaylığının önünde de elbette ki hiçbir engel olmayacaktır. Ha, kastedilen şey, yani Cumhuriyet Halk Partisi üyelik sıfatını devam ettirerek bir adaylık süreci yapar mı? Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Öyle yapmayacaktır. Bir süre daha böyle devam edecektir ama o süreç geldiğinde muhtemelen geleceği tek yer yeni parti olduğu için gelip oranın adayı olacaktır. Ya da bağımsız olarak kalıp muhalefetin ortak adayı olarak çıkacaktır. Ama bugünden yarına onu konuşmak, onun şablonunu çizmek çok doğru değil.
1: Hani vereceğim bir söz ama bir sorum yarıda kaldı. Mansur Yavaş konusunda CHP ile uzlaşır mısınız? Ortak aday.
0: Elbette ki, yani CHP ile uzlaşmamıza gerek yok. Mansur Bey aday olduğu zaman CHP'ye oy verebilecek kitle %1 midir, 2 midir her ne kadarsa onlar da Mansur Bey'e oy verirler. Diğer muhalif kesim de Mansur Bey'e oy verir. O yüzden bir pazarlık üzerinden değil ama bir ortaklaşma, sandıkta ortaklaşma zaten kendiliğinden ortaya çıkar.
1: Alihan, senin bir diyeceğin var.
2: Ben bir şey söyleyeceğim. Yani Ekrem Bey'in şu aşamadan sonra yok öyle bir şansı. Diploması iptal edilmedi mi? Ben mi yanlış biliyorum?
1: Kesinleşmedi.
0: Hayır, süreç, yargı süreci devam ediyor.
2: Devam ediyor ama zaten yani kusura bakmayın, bana hep kızıyorlar bunu söylediğim zaman ama aşırı usulsüz bir geçiş var ya. 2 yıllık bölümden 4 yıllık bölüme yatay geçişle geçemezsiniz yani. Böyle bir dünya yok. Ben bunu her söylediğimde kızılıyor bana.
1: Yargı söyleyecek son sözünü.
2: Ha?
1: Yargı kararını verecek.
2: Yani zaman aşımı o kısmını bilmem. Ama muazzam bir usulsüzlük var o işte yani. Doğrusu da bu. Kimse kusura bakmasın. Ben bence 2 sene daha okuyup bitirsin, ondan sonra bir dahakine yani. Şaka olsun falan diyorsun. Samimi fikrim bu yani. Çünkü çok ciddi. Bakın yani 2 yıllıktan 4 yılla o zaman da şimdi de yasa değişir bilmiyorum, gelecekten olur ama 2 yıllıktan 4 yılla dikey geçişle geçilir.
0: Bakın Alihan Bey, doğru soru şu. Ekrem Bey Cumhurbaşkanı adayı olarak güçlü bir aday olmasaydı
2: tamam,
0: 30 yıl önce almış olduğu diploma mevzu olur muydu, olmaz mıydı? Soru bu yani.
2: Olmazdı yani, çünkü
0: olmazdı.
2: Çünkü belediye başkanı olmak için üniversite mezunu olmaya gerek yok. Ama Cumhurbaşkanı olmak için olmaya gerek var. Siz böyle bir şey talipseniz bakın ama.
0: Seçimleri var mıydı?
2: Efendim?
0: Ama Cumhurbaşkanı seçimleri var mıydı şu anda mevzu? Bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var mıydı?
2: Ama adaylar en güçlü adaylarından biriydi ya doğal olarak. Bakın, bu bakılacak. Bakın
0: daha,
2: ben şunu anlatmaya çalışıyorum.
0: 5 yıl vardı ama potansiyel güçlü aday olduğu için gittiniz diplomasını iptal ettirdiniz.
2: Ben ettirmedim Bülent
0: Bey.
2: Bu
0: kadar basit.
2: Bülent Bey şunu söylemeye
0: çalışıyorum.
2: Aynı
0: şeyi savunuyorsunuz ama.
2: Ben bir şey değilim, ben olanı söylüyorum. Bakın ben üniversitede idarecilik de yaptım. YÖK kanununda çok iyi biliyorum. O yüzden bu konudaki fikrimi söylüyorum. Çok net bir şey var. 2 yıllıktan 4 yılda.
0: Peki Alihan Bey orada
2: ya, ama bir konuşayım Bülent Bey.
0: Huzur varsa.
2: Hayır. Bırakın da bir de ben konuşayım ya. Her konuştuğumun üstünde laf diyor. Kendimi duymuyorum. O yüzden hiç susmayacağım. Siz susana kadar ben de susmayacağım
0: buna,
2: yani.
0: Buna da cevap verin de ben susarım. Size saygı gösteririm. Şimdi
2: biz konuşturmayarak saygı gösterilmiyor ama yani. Ne zaman konuşsam altından biri konuşuyor.
0: Tamam, İlk defa birinizin sözünü kestim ya. İlk defa. Şimdi bakın, üniversite yönetimi bunu onayladı mı? Onayladı. O gün bunu reddetmiş olsalardı Ekrem Bey gider başka üniversite bitirir.
3: Fakat usulsüzlüğü ama ortadan gün
2: kaldırmıyor ki.
0: Ama ya yani olur mu?
3: Büyük bir
0: siz
3: kusur
0: bakın
3: var,
0: burada bir kazanılmış hak var ve siz bu kazanılmış hakkı bizim
3: düşünün,
0: anayasamız,
3: yani
0: yasalarımızda güvence altına almıştır.
3: İnsan sınava giriyor ve bir hak kazanmaya çalışıyor. Bir kişi bakın, gelecek.
0: Üniversite yönetimi,
3: ya üniversite yönetimi
0: üniversite yönetimi,
3: ya yönetimin
0: üniversite yönetimi kabul etmiş, reddetseydi o zaman.
3: Bu kaba kusurdur yani. Kaba kusur da savunmayın.
0: Reddetseydi.
3: Şöyle iş
0: İdare
3: kusurlu
0: kendi
3: değil.
0: Kusurunu.
3: Zaman aşımı ya, değil. Bey, başka bir şey değil ama işin kusurunu
0: hayır,
3: savunmayın Bülent Bey.
0: Hayır.
3: Ben hukukçusunuz İhsan ya. Bey. Yani şöyle düşünün
0: Bey,
3: o zaman
0: ben
3: bütün vatandaşlara
0: zaten.
3: Bu kaba
0: bakın,
3: kusurun
0: idare
3: yolu açılmış
0: kendi
3: olur.
0: Kusurundan kaynaklanan bir kusuru başkasına atfedemez, başkasına yükleyemez. İdare kusurluysa, idare bu kusuru kendisi işlemişse kendi kusurunu
3: peki, idare hayali bir kusur mu
0: başkasına yükleyemez.
3: Bülent Bey, siz gidip teklifte bulunmamışsınız. Başka okuldan yani şeyi olmayan, denkliği olmayan bir okuldan müracaat etmişsiniz. Başka okuldan gösterip
0: kabul
3: başka
0: etmişsiniz.
3: Okuldan iş yapmışsınız.
0: Kabul etmişsiniz.
3: Hayali bir
2: 2'den 4'e geçmişsiniz. Yatay
0: yok,
2: geçişte.
0: Kabul
2: etmişsiniz. Nerede elinizde kalan bir durum?
3: İdare hayali bir kusur
0: kabul
3: işlememiş.
0: Etmişsiniz.
3: Maddi bir kusur işlemiş ve müracaat üzerine işlemiş. Ve işin içinde tepeden tırnağa organizasyon var.
2: Yani bakın zaman aşımı olduysa ben anlamam. Hukukçu değilim. Onu deyin bana ben tamam diyeyim yani. Belki o zaman aşımıdır şudur budur ama...
0: Ya o işin başka boyutu zaten...
2: Kesinlikle burada çok ciddi bir kusur var.
0: 30 yıl geçmiş. 30
2: Ekrem
0: yıl.
2: Bey artık bakın, yetişkin olduğu geçmiş. İçin de bu olayı yaparken Ekrem Bey de kabahatli. Bu kadar basit yani. Geri kalanı konuşuruz. Ama burada çok ciddi bir kabahat olduğu aşikar yani. Yanlış bir iş var burada. Çok basit yanlış bir iş var. Yani 20 yaşında birinin bilmesi gereken şeyleri bilerek yaptığı için de bir suça bulaşmış oluyor. Dediğim gibi zaman aşımı ayrı bir şey. Onu ayrı konuşuruz. Ona bir itirazım yok.
4: Burada beni Ekrem İmamoğlu'ndan daha ilgilendiren 27 kişi vardı beraber diploması iptal edilen. Evet. Ve Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı. Otokar'da üst düzey savunma sanayiinde en tepede yönetimde bir insan. Ya şimdi bu tuhaf bir durum. Yani Türkiye ile ilgili benim burada ilgilendiğim konu bir kişi değil. Türkiye'de gençlerde ya benim diploma ne olur algısı oldu. Demek
3: ama
4: ki bunun
3: gençler,
4: anlatımı
3: kaba
4: olamadı.
3: İsteyerek mi diploma almışlar? Aynen. Üniversiteye gitmiş herkes.
4: Ya onaylanmış bir şey var. Siz 30 yıl sonra bunu iptal ediyorsanız bu insanlar
2: ben de lisansı burada yaptım.
4: Çok sıkıntılı bir durum yani orada.
3: Yani sizin kendinizden şüpheniz var mı?
4: Hayır elbette
2: benim
4: yok.
2: De yok benim
4: ama
2: yok.
4: Yani yatay geçişle yapanlar
3: şöyle,
4: var. O var,
3: yok.
4: Bu var.
3: Şimdi bir
2: ama bakın hanımefendi 2 yıllıktan 4 yılla yatay geçişle geçemezsiniz.
4: Ya şimdi
2: yani.
4: Bütün bunları bu diploma konusunda bu Newport Üniversitelerinden mezun olup da...
3: Ama Cumhurbaşkanı olan hiç yok Newport mezun olup da.
4: Hayır Cumhurbaşkanı demiyorum. Ben buradaki önemli olan... Ya şimdi bu diploma konularına bir girdiğimizde bayağı ciddi sorunlar var Türkiye'de.
3: Şöyle, milletvekilliğinde Newport yazan
4: dediğim
3: var
4: gibi,
3: ama engel değil.
4: O 28 kişinin beraber diploması iptal edildi. Ve o 27 kişinin de hayatı birbirine girdi 30 yıl sonra. Şimdi bu 30 yıl hiçbir şey yokmuş. Bu insanlar buralara gelmişler. Türkiye'nin en prestijli üniversitesinin bir tanesinde siz bir sürü insana doktora danışmanlığı yapmışsınız.
2: Evet.
4: Bilmem
2: çok
4: ne olmuş.
2: Çok üzücü canım bu hadise. Bunu aksini iddia etmiyorum ama sonuçta bir acayiplik var bu işin için. Siz de kabul edin. Siz de akademik kökenlisiniz. Siz de biliyorsunuz bu işin çok normal olmadığını yani.
4: Siz de biliyorsunuz değil mi? Onayların her şeyi
1: Mansur
4: yapmışlar.
1: Mansur Yavaş'tan mesela nereye
4: yani, biz burada şeye döndük. Yani her konuda Türkiye ile ilgili en ciddi sorunlardan bir tanesi bu. Hepimiz bir jüriyiz. Ve herkesle ilgili yorum yapıyoruz. Sen şusun, sen busun, senin diploman iptal edilebilir. Hukuki düzlem kalmadı, bir şey kalmadı. Ya da ilkelerimiz her konuda alt üst oldu.
2: Ya o sahtekarlık var burada, neyi konuşuyoruz?
4: Şey yapıyoruz, yani, tamam sahte dediniz, geçtiniz, tamam bitti. Bu kadar. Ya bu yani... Ya,
2: sahtekarlık var burada, çok belli, bariz bir şekilde sahtekarlık var. 2 yıllıktan 4 yılla yatay geçişte geçirmiş. Yok böyle bir şey, yok o zaman da yok, şimdi de yok.
4: Siz davan, hakim, savcısı her şey oldunuz ya, böyle yani bir...
2: Ya bu çok, benim bunun için sene ilacı hukukuma gerek yok ki. Ben zaten yok kanunu biliyorum, 2 sene dekan yardımcılığı yaptım. Biliyorum yani bu işin geçişin nasıl olduğunu, komisyonlarda da ben bulundum. İntibak komisyonlarında da ben biliyorum bu işin nasıl olduğunu. Olmuyor. DGS diye bir sınav var bunun. Dikey geçiş sınavı diye herkesin bildiği. Öyle geçiliyor 2'den 4'e. Kaldı ki tanınmayla ilgili üniversitenin başka problemleri var. Var da var bu kadar. Yani bu,
1: peki,
2: bu çok aşırı kompleks bir şey değil ki. Yani 13 yaşında anlayacağı bir sıkıntı
0: bu. Bölümden geçmiyor yalnız Alihan Bey. Oradaki efendim? Fakültesi de 4 yıllık fakülte.
2: Hayır değil 2. İşletme yönetiminde okuyor.
0: Hayır, hayır.
2: Sonradan kendisi
0: hayır.
2: CV'sini de değiştiriyor. 2 yıllıktan geçiyor. Açın bakın veya kendisine hayır. Sorun. Sonra yok, kendisi
0: yıllıktan,
2: bütün şeylerini değiştirdi ben televizyonlarda 2 yıllıktan geçti dediğimden beri. İşletme yönetimi okuduğu bölüm Kıbrıs'ta.
0: 4 yıllıktan geçiyor.
2: Değil işletme yönetimi bölümü yok 4 yıllık. Hiçbir zaman da olmadı. İşletme yönetimi 2 yıllık bir bölümdür. Yüksekokul bölümüdür.
1: Peki. Diploma meselesi yargıda, yargı son sözünü söyleyecek. Ama Bülent Bey, Mansur Yavaş meselesi de bir önceki seçimlerdeki kazanacak aday, CHP'nin adayı kim tartışması

0: dönmüş gibi herkes Mansur Yavaş ne yapacak, Mansur Yavaş ne yapacak sorusunu herhalde şuradayım diyene kadar sormaya devam edecek. Öyle görünüyor. Siz %2 dediniz. Yeni bir araştırma var. Yayınımıza da katılıyor. Gürkan Duman, Metinver Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı. Gürkan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İstanbul'a, Ankara'ya hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Biraz da beklettim, kusura bakmayın. Az önce ihbar edeyim. Bülent Yücetürk dedi ki CHP'nin o %2'yi bulursa iyi dedi. Sizde de bir araştırma var. Biz de bunu edindik, bu araştırmayı medyadan. Tablo önümde. İsterseniz ben bir tabloyu hatırlatayım. Bugün seçim olsa, milletvekili seçim olsa, AK Parti %35,8 görünüyor. Kurulan yeni parti henüz daha çiçeği burnunda. Çok yeni. Ama Türkiye'nin de ana muhalefet partisi. 19,3 yeni partinin oyu. Cumhuriyet Halk Partisi 91 milletvekilini kaybetmesine rağmen 9,4. Baraj %7 olduğuna göre barajı aşıyor.
1: Şu an diyeyim.
0: Evet, bugün seçim olsa MHP 8,8, DEM Parti 8,8, İYİ Parti 4,7, Anahtar Parti 3,9, Zafer Partisi 3,4, Yeniden Refah Partisi 2,6, Türkiye İşçi Partisi 1,0 ve diğerleri de 2,3 görünüyor. Bu araştırmayı bize izah eder misiniz?
2: Demek ki MHP en az 10. Bir kere
1: Kerem Bey şu şekilde ifade edeyim. Özellikle Bülent Bey tabii ki sonuçta bir siyasi bir kanalın tarafı duygularıyla hareket ediyor ve doğaldır. Yani bu, ama bugün konjonktürde şöyle katılıyorum ki Bülent Bey'e. Sayın Kılıçdaroğlu bugünkü konjonktürdeki siyasi sürecini yönetirse bu oranlara gelme ihtimali tabii ki var. Çünkü neden derseniz, orada dip bir bilgi vermiş olayım. Her 100 seçmenden, her 100 CHP'li seçmenden 92'si Sayın Kılıçdaroğlu'nu şu an için benimsemiyor. Bu bakımdan bakar isek evet Bülent Bey haklı. Ama genel anlamda, kurumsal kimlik anlamında bakarsak, ama orada yaklaşık %9'ları görüyoruz. Bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu ne yapacak? Arınma sürecini ne yapacak gibi birçok süreç var. Yani Ekrem İmamoğlu madem o zaman Sayın Kılıçdaroğlu için bir suçsuz ya da suçlu partiden ihraç edecek mi gibi bir sürü sorunun cevabı var. Ya da işte kurultayda kim aday olacak, kendisi mi olacak, yoksa Muharrem İnce mi olacak, Oğuz Kansalıcı, Gürsel Erol, Gültekin gibi.
0: Muharrem İnce, Hürşit Güneş,
1: evet, Muharrem İnce
0: çok isim
1: isimler
0: var.
1: Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu anket üzerinden şu şekilde ifade edeyim. Özellikle biraz sonraki, az önce sizin söylediğiniz bu Mansur Bey, işte Cumhurbaşkanı ve diğer tanımları, ben de birkaç söylemim olacak. Bu bağlamda söylemim olacak. Biz şimdi İhsan Hocam da orada bilir. Biz sadece genel sonuçlara bakmayız. Yani genel sonuçların altındaki bizim ana önemli olan şey alt kırılımlardır. Hangi seçmen grubu, hangi yaş
0: mesela
1: grubu?
0: Mesela bu kaç kişiyle yapıldı bu anket?
1: Onu söyleyeyim. Künyesini söylemeyi unuttuk. Bu bizim 22 Temmuz, 25 Temmuz arasında yaptığımız Sayın Özgür Özel'in grup toplantısını salı günü yapıp biz çarşamba günü sahaya çıkarttığımız ve 3 günde çalıştığımız ve bitirdiğimiz bir çalışma. 3 gün örneklemle 26'da NUS2 örneklemle yaptığımızı ifade edelim. Yani künyesinde abonelerimiz için yapıldığını özellikle ifade edelim. Evet. Herhangi bir şey olmasın. Burada şöyle bir durum var. Yani biz sadece genel sonuca bakmayız. Alt kırımlara da bakarız Kerem Bey. Alt kırımlara baktığımız zaman özellikle burada CHP seçmenin %51,1'i yeni partiye oy vereceğini ifade ediyor. %30,4'ü ise CHP seçmeninin yani kendi partisinde kaldığını ifade ediyor bugünkü şartlarda. Ben geçen ay yaptığım çalışmada da bu oran %51'i, yani 25'in %51'i 12 diyelim, 12,5 puanı zaten CHP'den geliyor. Evet. Diğer seçmen grupları, İYİ Parti'den gelen var, Zafer'den gelen var bir kısım. Bir kısım sandığa gitmeyen seçmen grubundan var. Bir kısım süreçte emeklilikten dolayı AK Parti'den küçük anlamda bir kitlenin geldiğini ifade etmek lazım. Şimdi ben yaş grupları noktasına baktığımız zaman ilginç veriden bahsedeceğim Kerem Bey. Eğer bölünmezse burada daha anlamlı olacaktır. Ne demek istediğim de tam anlamıyla çıkacaktır. Bakın 18-24 25-34 ve 35-44 yaş grubunda Sayın Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin aldığı oy potansiyeli 18-24'te 13.8, 25-34'te 10.3, 35-44'te ise 10.4. Fakat biz 45-54 ve 65 üstü tanımladığımız gruplandırmamız var 55-64'e dahil. Sayın Özgür Özel'in kurduğu partinin potansiyeli 45-54'te 18.5, 55-64'te 30.1, 65 üstünde ise %40.7.
2: Peki hangi partiler bakın, yüksek o yaş grubunda?
1: Hangi partiler
2: yüksek o yaş grubunda?
1: Şöyle söyleyeyim, bu Özgür Özel'in alacağı oy potansiyeli. Bakın 18-24'te 13.8 alıyor. AK Parti 36.5 alıyor 18-24'te. 25-34'te AK Parti 41.3 alıyor.
2: Gerisini söylüyor.
1: Özgür Özel'in kuracağı parti 10.3.
3: Aslında.
2: Peki gerisi kim? Gerisi nerede bu oyun?
1: Bir saniye rica ediyorum. Dağılacak çünkü 35-44'te AK Parti'nin aldığı oy oranı 45.2. Özgür Özel'in kuracağı parti 10.4. 45-54'te AK Parti 33.8 alıyor. Özgür Özel'in kurduğu parti 18.5 alıyor. 55-64'te AK Parti'nin kurduğu AK Parti %27.1 alıyor.
0: Rakamları verelim ortaya.
1: Özgür Özel'in kurduğu parti 30.1 alıyor. 65 yaş üstü, bakın çok ilginç bir veriden bahsediyorum. AK Parti'nin aldığı oy oranı 24.3. Özgür Özel'in kurduğu parti 40.7. Diğerlerde evet. Diğer partileri de alıyor Alihan Bey. Yani ben özellikle...
2: Ama bir şey söyleyeyim, %50'yi bıraktınız. 45 altında %50'yi şu an söylemediniz. Söyleyeyim biz de bilelim, o yüzden merak ettiğimiz için soruyorum.
1: Şöyle söyleyeyim, mesela 35-44 üzerinden söyleyeyim size. Çok veriye boğmuş olacağım, karışacak diye söylüyorum. Mesela 35-44'ten anlatayım size. %45.2'si AK Parti diyor.
2: Tamam.
1: %10.4'ü Özgür Özel'in kuracağı partiye veririm diyor. %8.6'sı CHP'ye oy veririm diyor. %7.6'sı MHP'ye oy veririm diyor. %10.4'ü DEM Parti'ne oy vereceğini söylüyor. %1'e yakını İYİ Parti'ye oy vereceğini söylüyor. %6'sı Anahtar Parti'ye vereceğini ifade evet. ediyor.
0: Detaylar hani telaffuz edilince çok anlaşılmıyor. Şu rakamlar üzerinden konuşalım. Yani telaffuz edilince o rakamlar havada uçuşuyor. Ekrana getirdiğimiz rakamlar ortada. Şimdi aslında yeni partiyle CHP'yi toplasak bile yine AK Parti'nin altında kalıyor görünüyor.
1: Evet.
0: Ama daha önce yaptığımız yayınlarda da burada da konuşuldu. CHP'nin az da olsa AK Parti geçtiği söyleniyordu.
3: Yok, Özgür Özel. Gürkan Bey'in araştırması bizim bir ay önceki araştırmamıza muvafık. Bizde de mesela 35.5'tu galiba AK Parti. Cumhuriyet Halk Partisi ile Özgür Özel'in kuracağı parti 15-14 olarak ikiye bölünmüştü. O zaman Özgür Özel'in kuracağı parti olarak isimlendirdi. Yani biz evet. okumadan. Demek ki yani o günde 30 bandını gösteriyordu. Bugün de baktığınız zaman 30 bandı.
4: Gürkan Bey, yani
3: 30'un bölündüğünü düşünüyorum.
0: Buyurun Bülent Bey.
4: Tam hali nedir? Yani kararsızlar, protestoy, onlar katılmadan...
1: Protesto oyu kim uydurdu bilmiyorum ama protesto diye bir oy bence olmaz. Onu özellikle ifade edeyim. Yani evet, kararsız seçmen olabilir, sandığa gitmeyen seçmen olabilir ama protesto oy son dönemde moda olan bir model. Onu özellikle ifade edeyim. AK Parti kararsızlar dağıtılmadan 32. Bizdeki kararsızların da 10.5 olduğunu söyleyeyim size. Yani Özgür Özel'in kuracağı parti 17.3, CHP ise 8.4. MHP ve DEM 7.9. Ben burada şunu ifade etmek istedim Kerem Bey aslında.
0: Buyurun.
1: Yani yaş oranı emekli boyutuna geldiği zaman orada bir mesaj veriyor seçmen. Özellikle 65 yaşını özellikle burada da ifade ettim. Oradaki oy oranına geldiğin zaman AK Parti 24.3 civarında bir oy potansiyeli var. Ama yeni partinin ise Özgür Özel'in kuracağı partisi 40.7. Şimdi biz bunu sadece burada görmüyoruz. Az önce siz Mansur Bey ile ilgili de, işte Cumhurbaşkanı ile ilgili de, diğer isimlerle ilgili de söylediniz. Ben diğer isimlerin olumluluk noktasına baktığım zaman Ekrem Bey'in artık Türkiye'de bir olumluluk algısının olmadığını ifade edeyim. Bakın, yeni yaptığım çalışmadan birkaç veri vereyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlatmış olacağım. Özgür Özel'e nasıl bakıyorsunuz? Kanaatiniz nedir? Olumlu bulan 33.7, olumsuz bulan 55.6. Bunun dip detayına baktığım zaman CHP'lerin de %47'si olumsuz buluyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı olumlu bulan 53.6, olumsuz bulan 39.2. Sayın Mansur Bey'e olumlu bulan 47.1, olumsuz bulan 44.1. Yine dip şeyine bakıyorum. Yani çaprazlarına bakıyorum. 65 üstün Mansur Bey'e oy verme oranı, olumlu bulan oran %69, olumsuz bulan 24.5. Diğerleri de cevap yok tarafında. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baktığım zaman 65 üstünün olumlu bulması 30.

0: şunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Tamam, buyurun.
0: Emekliler kendini bir şekilde Sayın Erdoğan'a göstermek istiyor. Biz bunu seçimleri, 31 Mart seçimlerinde de bunu gördük. 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinde de gördük. 28 Mayıs seçimlerinde Sayın Erdoğan %43 oy aldı, 65 üstünden. Kemal Kılıçdaroğlu ise %57 aldı. Yani buradaki ifade, bunların bir sanal bir potansiyel olduğunu görmek lazım. Bakın 2018 seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu şunu ifade etti. Dedi ki ben asgari ücreti şu marka, şu fiyata çıkaracağım dedi. Ama ne yaptı Sayın Erdoğan? Sen nereden vereceksin? Verirsem ben veririm dedi. Verdi ve %52 küsur oyunu aldı. Yine aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki deprem konutları ilgili bedava vereceğini ifade etti. Ve Sayın Erdoğan dedi ki bedava vermeyeceğiz, en uygun koşullarda bunu vereceğiz dedi. Ve Sayın Erdoğan yine 28 Mayıs'ta seçimleri kazandı. Burada muhalefet olarak, ana muhalefet olan bir partinin bunu veremeyeceğini zaten seçmen bir şekilde biliyor. Ama burada şurada bir ifadesi var seçmenin, emekli seçmenin. Beni artık gör ifadesi var. Bunu peki, böyle görmek lazım.
2: Burada bir de şunu da bir konuda ben ekleyeyim. Gençlerde bizim son 7-8 aydır yaptığımız araştırmalarda dönemi altılı masa döneminde enteresan bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi ya da Millet İttifakı gençlerde bir ivme kazanmışlardı. Son 6-7 aydır
1: şimdiki
2: yaptığımız
1: sonuçlarda
2: bütün
1: araştırmalarda
2: evet yani Gürkan Bey'in sonuçları da benzer. Son 6-7 aydır yaptığımız bütün küçük ve büyük ölçekli araştırmalarda AK Parti gençlerde yükselen değer olarak gözüküyor.
1: Evet. Ben şöyle sorayım Gürkan Bey.
0: Ben de katkı sağlayayım.
1: Sorum şu, bu tabloyu kaç dediniz, 22 Temmuz mu?
0: 22-25 Temmuz efendim.
1: Evet, 22-25 Temmuz. Bunları açılan ilk sandıklar gibi görelim.
3: Çok değişir doğru. Var bir kere.
1: İvme, İYİ Parti lehine mi değişir, CHP lehine mi değişir, makas açılır mı, kapanır mı, ne dersiniz?
0: Yani şöyle Alihan Bey'in dediği gibi sonuçta önümüzde bir seçim yok. Yani bugünkü koşullara bakıyoruz. Ama şu an için CHP'de belirlenen bir tablo da yok ortada. Yani CHP ne yapacak? Yani tamam Özgür Özel bir özgür irade gösterdi. Yani parti kuramaz dendi. İşte bu milletvekillerinin yarısı oraya geçmez dendi. Ama 91 vekil şu anki şartlarda geçti. Ama ilginç olan bir tanesi şudur bana göre. Büyükşehir Belediye Başkanları ne yapacak? Yani aslında en son seçim yerel seçim. Yerel seçimlere baktığımız zaman yaklaşık İstanbul'dan tutun Ankara'sına, Mersin'e, Adana'sına kadar birçok yeri sayabiliriz. Bunların daha geçtiği bir ortam yok. CHP burada nasıl bir strateji izleyecek? Sayın Kılıçdaroğlu nasıl bir strateji izleyecek? Bu önemli. Buna göre baktığımız zaman da ben bu oyların, CHP oylarının toparlayabileceği ama CHP'nin toparlayabileceğini ifade ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir toparlama ihtimali olduğunu ben açıkçası verilerden görmüyorum. Ha, eğerse Sayın Kılıçdaroğlu bu şartlarda madem arınma dedi, arınmayla ilgili bir şey olmadı, gününü geçirdi diyelim. O zaman ben Bülent Bey'e yine katılıyorum o zamanki şartlarda. Ben o zamanki şartlarda CHP'nin bugünkü şartlarla söylediğimde %4,5'la %5 arasında bir oya kalacağını öngörüyorum açıkçası. Bir de şunu ifade edeyim. İhsan Hoca ifade etti. Gençler noktasında evet biz en son yaptığımız bu çalışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy ve olumlu bulan diyeyim, oy verme demeyeyim, olumlu bulan 18-24'ün %56.2 olduğunu, olumsuz bulanın da %35.9 olduğunu görüyoruz. Sayın Mansur Bey'e gençlerin olumlu bulması %42.2, olumsuz bulan da %48.1. Yani bu tablo biraz terörsüz Türkiye, emeklilerin süreci gibi birçok etkenle de bağlı. Bakın peki, biz bunları AK Parti 35.8 derken bugünkü şartlarda sanki şöyle bir tablo yok ortada. Türkiye'de bütün koşullar çok güzel, ekonomi çok güzel, geçim sıkıntısı ortada yok diye bir durum yok. Toplam seçmenin %60'ı da geçim sıkıntısıyla ilgili ifadesini zaten veriyor. Ama Türkiye'nin son noktada düzenlediği süreçler, NATO süreci olsun. Yani şimdi enerjide yapılan süreçler, yani işte deprem konutları, 500 bin konut projesi, Kerkük olayı sıradan bir olay değil baktığınız zaman. Irak'la yapılan anlaşma sıradan bir olay değil. Onun için biz tüm bu bakanlıklar sürecini de sorduğumuz zaman, Sayın Özgür Özel CHP'nin başında olduğu tabloda da sorduğumuz zaman hiçbirinde CHP çözer ifadesini ben hiçbir tabloda göremedim. Özellikle peki, son dönemde şunu da ifade edeyim. Buyurun. Özellikle Adalet Bakanlığı'nın biliyorsunuz bu ahbapları vesaire birçok etken var.

0: soruşturmalar devam ediyor. Akın Gürlek Bakan'ın da burada olumluluğun yaklaşık %50 seviyelerinde olduğunu söylemem lazım. Adalete güvenin de %21'lerden %35'lere çıktığını da biz yaptığımız analizlerde, araştırmalarda görüyoruz. Bunların tamamı AK Parti'nin oyuna etki ettiğini ifade edelim. %35.8'in karşılığı aslında bir nevi de budur Kerem Bey.
1: Peki. Lütfen yayında kalın.
2: Tek bir şey söyleyeceğim. Ya 25 yaş altının bu kadar AK Partili olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü yani çok öğrencim var. Çok tanıyorum 25 yaş altı. Yani kusura bakmayın. Bunu yani beni kimse hocam, ikna edemez bu konuda. Bence hocam, çünkü bunu yaparak da bakın bir şey söyleyeceğim. Bunu söylemeseydim de
0: şu. Hocam şöyle söyleyeyim. Ben ikna ederim. Dedim ikna ederim. Biliyor musunuz?
2: Ama abi ben bu akşam herkes benim üstüme konuşuyor ya.
1: Buyurun.
2: İnsan böyle lütfen bir sefer de siz konuşun. Herkes konuşmuş olsun sırayla.
0: Ben sizi seviyorum.
2: Tamam. Yani
0: hocam siz seviyoruz. Nasıl ikna edeceğimi söyleyeyim, ne olur.
2: Bir cümle söyleyeyim, ben konuşayım ondan sonra daha da konuşmayacağım. Tamam, ben kalkıp gideceğim vallahi programdan.
0: Tamam değerli hocam.
1: Bu ara benim programı terk eden neydi?
2: Yok ben öyle bir şey yapmam ben de ya. Ben hiçbir savaşta kaçmam. Ben Ankara bebeğim. Her yerde çarpmışım. Sıkıntı yok da. Mesele şu. Yani 25 yaş altı bir sürü tanıdığım var. Bir sürü insan tanıyorum. Yani şu olmuş olabilir. Zafer Partisi biraz hız kestiği için. Şu oldu çünkü Ümit Hoca biraz frene bastı. Ümit Hoca frene bastığı için de özellikle erkek seçmende yani genç erkek seçmende sağın içinde başka arayışlara gene tırnak içinde kullanıyorum bu sağ sol ifadesi bunu tartışmıyorum gene saatlerce. Başka arayışlara girmiş olabilir ve şu anda da AK Parti'ye yanaşmış olabilir ayrı bir şey. Ama bence bu geçicidir. Çünkü 25 yaş altındaki 3 kişinin ikisi kesinlikle muhalif. Yani ben az bile söylüyorum. Bakın çok çok netim bunda. Anketlerinizde nasıl MHP oyunu hiçbir zaman bütün anketçiler böyle gibi tahmin edebiliyorsa bence bunda da yanılıyorlar.
3: Burada İkari. Şöyle yapalım Gürkan Bey'e bırakmayın. Ben şimdi Türkiye
2: genelinde... Ya mesela 8-8 diyor ya orada demek ki en aşağı 10.
3: Türkiye genelinde araştırmalar eyvallah hani bir sonuç verir bize. 3000 denekle biz de yapıyoruz. Genel Türkiye raporunu 2200 denekle. Ben mesela Gaziantep'te araştırma yaptım, Kocaeli'de yaptım, diğer büyük şehirlerde yaptım. Ve gençlerin AK Parti ile olan ivmelerinde yükseliş gördüm. Bu benim de ilgimi çekmişti.
1: Paralellik var yani.
3: Bence benzerlik var. Şöyledir, ben bunu da şuna bağlıyorum. Özellikle bu altılı masa döneminde bu ülkede yaşanmaz. Bırakın başka ülkelere gidin. Bu ülkede işte demokrasi yok, hukuk yok, ekmek yok gibi kara para puan da yapıldı. Ve gençlerin birçoğu kalktı, yurt dışına gitti. Oralarda perişan oldular. Bir de bence şunu da ihmal etmemek lazım. Şimdi bir taraftan Teknofest, bir taraftan savunma sanayi, bir taraftan o gençlerin bu ülkeye umut olması. Ve şu an liselerde birinci, ikinci, üçüncü olan çocuklar gidip savunma sanayi projelerini geziyorlar. Biz de bu mühendislerden olabilir miyiz diye. Biraz da bu atmosfere bakmak lazım.
2: İnşallah siz haklısınızdır burada.
3: Bir de şöyledir mesela milliyetçilik duygusu neyle gelişir? Diyelim ki bu çocuklar milliyetçi, vatanperver. Yani herkes solcu, sosyalist değil. Ama
1: solcular da vatanperverdir.
3: Yok yok şu anlamda. Diyelim ki yani AK Parti ile ilişkilendirmek açısından şöyledir. Mesela çocuklar ülkenin de güçlendiğini görüyorlar ve şu an biraz da ya devlet eksenli bir politika yürüyor. Evet. Siyaset de elbette ki etkin ama devlet merkezli politika yürüyor ve özellikle de milliyetçi gençler bundan etkileniyor.
4: Vallahi biz başka bir
3: bu arada
4: ülkede yaşıyoruz.
3: Zafer Partisi'nin ya da Anahtar Parti'nin payları böyle üçer puan. Hani üç puandan eksilen olur, artan olur. Bence asıl etken şu, altılı masa döneminde gençler üzerine yürütülen kara para puanı etkisini yitirdi. Gençler biraz daha realist bakıyorlar mesele.
1: Peki. Bülent Bey, şaşırttı mı rakamlar sizi?
0: Ama benim söz hakkımı kesmiş oluyorsunuz Kerem Bey. Ben Alihan Bey'e...
1: Vereceğim, söz hakkı vereceğim. Bir Bülent Bey'e sorayım. Bülent Bey çünkü çok iddialı bir rakam söyledi. %2 dedi. Ne diyorsunuz rakamlara, şaşırdınız mı?
4: Şöyle yani ben de bu anket firmalarının aralarında bu kadar büyük farkların oluşmasına şaşırıyorum. Yani nasıl oluyor bu? Madem bilimsel bir araştırma yapılıyor bu farklı sonuçlar nasıl çıkıyor diye ben de garipsiyorum.
0: Cevap ama vereyim mi hocam? Ben de
4: yok yok şöyle ben tamamlayayım siz ondan sonra verirsiniz Gürkan Bey. Şimdi şöyle biz de vatandaşın içindeyiz görüyoruz. Bakın siz yeni partiyi %19 olarak gördünüz. Daha bir tane ilde örgütümüz kurulmadı. Yani şu anda sadece kurumsal yapı Ankara'da kağıt üzerinde kuruldu. Genel merkez binası yok. Bir tane il örgütü, ilçe örgütü yok. Ve Özgür Bey partiyi kurduk dedi. 91 tane milletvekilimiz var. Bu PM'miz, 9 kişi MYK'mız, bu yüksek disiplin kurulumuz dedi. Ve sizin ölçümlemeniz %19. Bence

0: Yani bardağın dolu tarafından bakarsan bence inanılmaz bir rakam, onu söyleyeyim. Ama
1: Doğru.
0: ben çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunu niye bana bunu düşündürten şey şu. Sokağa indiğim zaman sokaktaki insan bana bunu söylüyor zaten. Yani ben bunu görüyorum. Bu umudu, bu şeyi görüyorum. Hiç öyle İhsan Bey'in dediği gibi bir Türkiye'de yok yani. Herkes ekonomik olarak çok ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Gençler geleceğe çok umutsuz bakıyorlar. Üniversite gençliği arasında işsizlik rakamı çok yüksek. Bir ilan veriyorsun, bir ofiste avukat alayım diye yüzlerce insan başvuruyor. Ücretler çok düşük. Öyle bir dünya yok. Yani böyle bir Türkiye fotoğrafı yok. Eğer iktidardakiler böyle bir fotoğraf olduğunu zannediyorlarsa bence yanıldıklarını göreceklerdir. Ama şunu söyleyeyim. Yani bu anket firmaları acaba herkese sorduklarında korkusuzca cevabını verebiliyorlar mı? Doğrusu ben bunu merak ediyorum. Çünkü vatandaş böyle biraz iktidarı eleştiren vatandaş, çok basit şekilde eleştiren vatandaş kendisini çok büyük kahramanlık yapmış gibi düşünüyor. Yani sosyal medyada ya da Instagram'da, Facebook'ta, X'te iktidarla ilgili olumsuz bir şey yazan kendisini büyük kahraman gibi görüyor. Aslında söylediği bir şey yok. Sadece memleketteki duymuş olduğu sıkıntıları dile getiriyor. Onu bile büyük şey zanneden bir vatandaşın anket firması kendisine soru sorduğunda çok rahat cevap verebiliyor mu?
1: Gökbülent Bey, bu
0: Valla
1: kader
0: doğrusu
1: hiç
0: benim uçlarım var.
1: değişmedi. Bu eleştiri bütün
0: Peki.
1: seçimlerden önce yapıldı. Muhalefet seçmeni korkuyor, cevap veremiyor. Özellikle de mesela Altılı Masa döneminde bazı araştırmacılar
0: Valla
1: da bu hataya
0: %38 oy
1: düştüler.
0: aldı. İşte
1: Şöyle
0: %38
1: sadece
0: oy aldı
1: siyasiler
0: CHP.
1: değil, bazı araştırmacılar dediler ki efendim işte dip dalga var. Millet korkuyor. Ya, Türk şöyledir, araştırmanın o şeye gelene kadar, şu Gürkan Bey'in tablosu buraya çıkana kadar o kadar çok denetimden, o kadar çok iptalden geçiyor ki. Yani başında olsanız kafayı yersiniz bu aşamaya gelene kadar. Dolayısıyla bir millet de, bizim Türk milleti cesaret korktuğu falan da yoktur. Gayet böyle tam böyle siz soruyu sorduğunuz zaman alnının ortasına çakar lafı, cevabını da verir. Yani
0: Evet.
1: şöyle yapalım, hani bu bilimsel bir mesele, şu olabilir. Efendim siyaseten ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının %10 olduğunu düşünmüyorum, bir yorumdur. Fakat
0: Evet.
1: sektörel bir bilginin içerisine girdiğiniz zaman o zaman teknik tartışılmaya başlar ki o zaman firmalar da şunu söylerler. İşte biz diyelim ki kendimiz açısından Gürkan Bey'in bir şeyini hatırlamıyorum tam rakamını. Biz dedik ki
0: Evet.
1: 51.7 ile Cumhurbaşkanı kazanacak. 20 tane firma da dedi ki 55-60'ta Kılıçdaroğlu kazanacak. Ama bizim o 51.7'miz galiba 52.2 oldu, küsür oldu. Şimdi bu sektörün bilimsel tartışmasına girer. Ve şöyledir, firmalarda özellikle kamuoyunda belli başlı firmalarda ciddi hata yapmazlar.
0: Siz de
1: Hani
0: zaten bununla çok paralellik gördünüz kendi
1: ben
0: başınıza.
1: şöyle yakın gördüm, bizde de şuydu yani çünkü bizde parti kurulmamıştı. Şeyin Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin %70'i Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya şey Yeni Parti'den yana Özgür Özel'den yana %30'u Kılıçdaroğlu'ndan yana gözüküyordu. Ama önümüzdeki hafta ne olur biz de ölçtüğümüz zaman görmüş olacağız.
0: Peki. Gürkan Bey,
1: Kenan
0: size
1: Bey.
0: son sözü vereceğim. Vereceğim.
2: Tamam.
0: Aklımda Sezin Hanım'ı çok beklettim. Ne
2: Yok
0: dersiniz bu
2: ya.
0: rakamlara?
2: Yok ya, bu benim anladığım kadarıyla
0: Yeni
2: seçimlere
0: Parti mi
2: yakın
0: yüksek, CHP mi yüksek?
2: yani, Yeni Parti biraz daha yüksek ama hani diğer anketler gibi değil tabii. Ya burada ama önemli olan, daha önemli olan bana kalırsa AK Parti almış gidiyor yani.
0: Sezin Hanım'ın
2: O
0: tespihini
2: yüzden
0: de çekebilir misiniz arkadaşlar? Sezin Hanım elinde tespihi aldığına göre durum pek parlak
2: yani
0: değil.
2: önümde değildi. Şimdi farkında değilim yani, o yüzden
0: Evet.
2: belki. Ya almış gidiyor. Zaten şimdi her yıl
0: Yani
2: 1.2 milyon yeni seçmen ekleniyor seçmen kitlesine. Gençlerde de bu kadar yüksek olduğuna göre birinci parti anladığım kadarıyla. Zaman yani seçimlere doğru bir emekli maaşında bir düzeltme yapılınca ben AK Parti
0: daha
2: %45'lerde
0: seçim tarihi
2: görüyorum.
0: belli değil ama.
2: Ya tabii yani
1: Şöyle
2: biz
0: Milliyetçi Hareket Partisi'ni 10
2: %45'lere
1: sayın
2: gider yani
1: Sezin Hanım.
2: burada. Dolayısıyla işte Yeni Parti de zaten bir çekim alanı yaratamıyor gibi gözüküyor. Veya işte CHP'de
0: Olur
2: zaten
0: mu? %19.3
2: ya
0: daha.
2: işte bu muhalefet var. Bu Rusya'da da böyle bir tablo görüyoruz. Yani orada da %15 yeni insan

0: İnsanlar Partisi var. Onun diğer partiler %10 civarlarında ve daha küçük böyle ya bölük pörçük bir durum oluyor.
1: Ya Sezin
0: Ama
1: Hanım işte
0: iktidar
1: tablo böyle
0: partisi de
1: çıkarsa iktidar başarıya ulaşmış demektir. Yani CHP butlan atayarak Kılıçdaroğlu eğer anket sonuçları gibi bir seçim ortaya çıkacaksa demek ki başarıya
0: yok burada
1: ulaştı.
0: yani ben ama yani anladığım kadarıyla zaten AK Parti bir çıkış ivmesinde yani özellikle gençlerde
1: Siz
0: yükseldiğine göre
1: muhalefet dağılırsa
0: burada
1: tabii ki güçlü olan yere yönelir.
0: yok güçlü olan yere de yönelmiyor. Mesela Rusya'da işte %32 civarında kalıyor işte Putin de partisini geride bıraktı o yüzden zaten partiyi arkasında taşımak sürüklemek istemedi.
2: Ama orada
0: Birleşik
2: uydu
0: Rusya
2: partiler falan da
0: Partisi'ni.
2: var ya, gene Putin'in oyu gene bayağı buluyor yani.
0: Putin'in kişisel desteği başka.
2: Evet. Putin'e nereden geldik?
0: Ya hayır bu tablo şu an aslında Rusya'yı andıran bir tablo.
2: Hanımefendi deyince hiçbir şey demiyorsunuz Kerem Bey siz de. Sonra ben bir kere Putin diyorum. Putin'e nereden geldik diye fırçayı gene ben
0: Yok
2: yedim.
0: Putin'e oradan geldi. Putin geride bıraktı
2: Ya
0: partisini dedim.
2: ilahi.
0: Ama ben o tabloyu görmüyorum. Çünkü AK Parti zaten almış başını gidiyor. Yani bayağı başarılı politikalar uyguluyor. Ve sadece işte bir üst yaş segmentinde sorunu var. O da zaten emekli maaşlarına zamla düzeltilebilecek bir şey. O zaman ben diyorum ki AK Parti'nin daha bir %40'lar 45'lere doğru ivmesi var demek ki. Zaten yani.
3: Belki şöyle okumak lazım. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi %8 falan ölçtüğümüzde %10 oy alıyor.
2: En aşağı 1,5
3: AK Parti'nin
2: arttı.
3: 35'ine Milliyetçi Hareket Partisi'ni koyduğunuz zaman 45 ediyor. Ben zaten yeni parti yorumlarken mesela AK Parti kurulduğunda siyaset darmadağınlıktı. Hiç güçlü bir parti yoktu. Fakat yeni parti kurulduğunda karşısında %45'lik bir blok var. Yani onunla
2: Evet.
3: mücadele edecek. Dolayısıyla buradaki bizim mesela bu 35, 34, 36 yaklaşık 7-8 aylık trend. Yani bu yeni ortaya çık. Bizim araştırma için
0: Çok
3: söylüyorum.
0: enteresan. Bu arada yani bu süreçte de NATO konusu, işte NATO zirvesi konusu, bu savunma sanayindeki başarılar, Irak'la ilgili özellikle konular, terörist Türkiye bunlar da konuşulmadı. Hep mutlak butlanı konuştuk ama demek ki seçmen gene de bunlardan haberdar oldu ve müthiş bir başarı ivmesi var. Herhalde ekonomiyle ilgili de farklı bir toparlanma yaşanıyor anladığım kadarıyla. O yüzden yani AK
2: Gençlerle
0: Parti'nin
2: ilgili
0: önü
2: ne
0: çok açık.
2: düşünüyorsunuz? Siz benle bence
0: Gençler de
2: bence
0: demek
2: benle aynı
0: AK Parti
2: fikirdesiniz bu
0: yani
2: konuda.
0: burada araştırma rakamlara ben karşı mı çıkacağım? Demek ki böyle bir yönelim var yani biz bir şey diyemeyiz. Demek ki AK Parti'ye oluk oluk akıyor gençler.
4: Peki.
3: Yani söylediği şey var.
0: Öyledir yani. Bu arada tabii ben şeyi anlayamadım.
3: Gençlere
0: O başka
3: kızacak
0: bir
3: mıyız?
0: mesele. CHP'de %92 Kılıçdaroğlu yönetimine negatif bakıyor ama gene de CHP seçmeninde %10'luk bir kitle duruyor orada. %92
4: Evet,
0: CHP'de baksın.
2: peki.
0: Olabilir yani. Demek ki böyle. O zaman zaten pek bir şey diyecek bir şey yok. Yalnız şunu da hatırlatayım. Yani Viktor Orban'ın da önüne böyle anketler gidiyordu. Ondan sonra Macaristan'da sıkıntı oldu.
2: Evet.
0: Yani
2: Sağ bir adayla çıktı açık Orban'ı
0: benim
2: karşısında yenebilmek için.
0: yani en iyi dostlarım gerçeği sen yanlış yapıyorsun diye de söyleyebilenlerdir diye düşünüyorum. Ama
3: Yalnız
0: belki öyle
3: şöyle
0: değildir.
3: AK Parti bu konuda
0: Ama bu
3: çok
0: rakamlara da ben karşı çıkacak
3: teknik
0: değilim.
3: çalışan bir parti en az 5 ayrı
0: Tabii o
3: arasında
0: zaman ya hayır ya
3: yaptırılması.
0: o zaman zaten bence çalışmalarına gerek yok. Zaten her şeyi iyi yapıyorlar. Çalışmalarına hiç gerek yok.
3: Ama
0: Benim
3: şöyle
0: anladığım ben AK
3: ben nasıl bir
0: Parti'de şu
3: eleştiri
0: an yönetici
3: yaptığınızı
0: olsam
3: biliyorum.
0: bunu
3: Şimdi
0: düşünürüm.
3: ortaya bilimsel bir veri konmuş. Benim verim olsa biraz daha radikal savunurum.
1: Ya Sezin Hanım,
2: yani ama
1: Bey
2: söz
1: zaten
2: hakkımı versen
3: ortaya bilimsel bir veri konmuş. Ben
1: zaten.
3: mesela iki konuda bize
1: Çünkü
3: denk
1: bir
3: durdu.
1: önceki
3: Birincisi
1: ankette 5 görmüştü. Bunda da 19 görmüş. Bir sonrakinde 35 görecek zaten.
3: Şöyle
2: Peki.
3: Bülent Bey, biz mesela geçtiğimiz hafta yani parti kurulmadan
2: Son söz
3: sorduğumuzda
2: vereceğim.
3: kitlenin %70'i Özgür Özel'den yanaydı, 30'u CHP'den yanaydı. Ama şunu söylemişlerdi mesela 15 CHP, 14 Özgür Özel kuracağı parti. Şimdi bu eğilimle Gürkan Bey'le eğilim birbirine yakın duruyor. Ha şey acaba Cumhuriyet Halk Partisi 9 mu olur, daha az mı olur? Onu ölçüp göreceğiz. Gençlerle ilgili de benim tespitim, hatta biz iş yerinde bunu konuştuğumuzda ben küçük küçük araştırmalarda gördüğümde ilgimi çekmiş. Sonra Türkiye genelini tekrar tekrar baktım. Şu an gençlerde AK Parti şöyleydi eskiden. Mesela gençlerde %10 eksi yazardı. 55 artı da %10
2: Evet,
3: fazla
2: aynen.
3: yazardı. O %10 öteki eksiği giderirdi. Şu an gençlerde AK Parti kendi oyu kadar oy alıyor.
2: Peki.
3: Hani şöyle kendi oyu
0: Bravo
3: yüzde
0: yani.
2: Süren bitiyor.
3: Kendi oyu %35 iken %50 almıyor ama kendi oyu kadar oy alabiliyor gençlerden. Bir de şöyle Sezin Hanım böyle çok ince bir eleştiri yaptı da zaten her şey iyiyse seçimde bitmiştir falan. Daha çok seçime çok var ve bu tablolar çok değişecek.
0: Hayır mı?

0: Zaten bir trend yakalanmış ve bundan sonra da o iyi politikalar zaten olduğu için ancak yukarı çıkabilir. Yani
1: 7-8 aydır 35-36 ölçüyoruz.
0: Gençlerle de ilgili demek gerçekten bizim bilmediğimiz iyi politikalar
1: galiba
0: var.
1: Gençler sizi üzdü galiba sizin.
0: Yok, hiç üzmedi. Gerçekten üzmedi. Çünkü yani böyle diyorsanız böyledir. Böyle diyorsanız böyledir. Tek diyeceğim şey en kötü yalanlar insanın kendisine söylediği yalanlardır. Tamam. Onlar olmasın bence.
2: Bülent Bey, sizin son cümlenizi alayım. Sonra da...
3: Valla bizim muhatap olduğumuz gençler hiç Gürkan Bey'in, İhsan Bey'in anlattığı gibi değil. Ben bu konuda Ali Han Bey'e katılıyorum. Gençler AKP'ye alabildiğine uzak noktadalar. Bilmiyorum anketörler kimi veri olarak aldılar. Ama bizim gördüğümüz de burada çıkan söylenen tablo arasında büyük fark var.
2: Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi buyurun, bütün eleştirileri dinlediniz. Meslektaşınız,
4: eleştiri değildi.
2: Yani sözleri dinlediniz. Meslektaşınız İhsan Aktaş dedi ki bizim verilerle de aşağı yukarı benzer sonuçlar çıkıyor.
5: Anketle araya lafam da öyle hatta, onu da söyleyeyim.
2: Sonuçlar çıkıyor. Buyurun, son sözü size vereyim. Anket yapan sizsiniz.
4: Kesinlemesini rica ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Özellikle
5: söz veremeyeceğim.
2: Sataşıyor.
4: Öncelikle şunu söyleyeyim. Betim Anne reklam için söylemiyorum Kerem Bey. Zaten ne olduğunu biliyorsunuz ama biz 2018 seçimlerindeki seçim sonucumuz 52-23 Cumhurbaşkanlığında sandık 52-50. Bakın binde üçlük hata payı. Birinci tur 14 Mayıs yurt içi oyları 49.1. Betim Hanım oyu sonucu 49.1. İkinci tur seçim sonuçları 52-18 sandık. Benim sonucum Betim Arol 52-19. Yani hata yok iki seçimde de.
2: Evet.
4: İstanbul seçimleri 10 puan fark demişim. 11 puan fark olmuş. Mansur Bey 30 puan fark demişim. Mansur Bey 31 puan fark demiş. Şimdi geleyim Bülent Bey'e. Kola kutusu o 58 koysak kazanır Erdoğan diyen bir kitle vardı. O anketlere inandı. Bu Betim Arın işte İhsan Hoca'nın anketlerine inanmıyor. Bir sürü araştırmacı arkadaşım yazıyor. Araştırmacı sektöründekilerin %90'ı zaten işini çok iyi yapıyor. Bakın bir duygusal bir etik değerler var. Duygusal tarafına bakarsanız kola kutusu Erdoğan karşısında %58 kazanır. Etik değerlerden noktasına bakarsanız hata oranları içinde sonucunu tutturur. İkinci tabloda şu. Ali Han Bey'e özür dilerim.
5: Estağfurullah.
4: İkna etmem lazım. Bakın bu sonuçları bulan şirketin verisini söylüyorum. 2018 sonuçlarında oy verme davranışlarında 18-24 Erdoğan'a %53.3 oy vermiş. 2018'de. 14 Mayıs'ta ilk turda 44.8'e 44.4 Kılıçdaroğlu'yla. İkinci turda Erdoğan 50.9 almış. Sayın Kılıçdaroğlu ise 49.1. Bakın sıfıra yakın tutan sonuçlara göre söylüyorum size. Ve şunu söyleyeyim. Üniversite gençliğinde CHP'nin daha yüksek olduğunu biz de görüyoruz. Bakın AKP dedi Bülent Bey. Anadolu Gençliği AKP demiyor. Anadolu Gençliği AK Parti diyor. Eğer siz Anadolu Gençliği'ni bu işin tanımına koyduğunuz zaman zaten oylar dengeleniyor. Tek bir tarafında bunu bağlarsanız evet, o zaman bütün gençler muhalif, bütün gençler milliyetçi değil, bütün gençler Türkiye'den kaçıyor algısı var. Ama veriler bunu söylemiyor. Bakın az önce de ifade ettim, seçim sonuçlarından da ifade ettim. Bu tarzda bakarsanız seçmen bir şekilde, özellikle genç seçmen bir şekilde Erdoğan'a karşı, AK Parti'ye karşı bir yakınlığı var. Ha bu değişir mi? Değişir. Mutlaka ki değişir. Sayın Özgür Özel gelir, gençlere çok iyi şeyler, vaatler verir. Ondan sonra Sayın Özgür Özel'e de geçer. Şimdi öbür tabloda da %35'ler, %38'ler uçuyor havada yeni partiyle ilgili. Evet, bu potansiyel de olabilir. Olmaz anlamında söylemiyoruz. Bugün koşullarda %19.3. Ben size sorayım şimdi Bülent Bey. CHP'de 91 milletvekili geçti, yeni partiye geçti. Peki bu 91 milletvekili yarın milletvekili olacağı garantisi var mı?
2: Bence yok. Var.
5: Bence de var.
4: Bence
5: söyleyebiliyor muyuz öyle?
4: O zaman, bence de var. Alan bırakmıyorsunuz o zaman. O zaman başka alan bırakmıyorsunuz. Şimdi siz eski vekiller ne olacak?
3: Öyle bir şey.
4: Bana nasıl kuracaksınız? Teşkilat yapılanmasını nasıl yapacaksınız? Birçok etken var burada. Yani onun için...
2: Son bir dakikanız Gürkan Bey.
4: Burada bu oyların %30'lara çıkması ihtimal, %28'lere tabii çıkması ihtimal. Ama şunu görüyoruz, biz kendi içerisinde bir oy geçişi var. Diğer partilerden yeni partiye oy geçişi yok. bir kısım İYİ Parti

0: Partisi'nden oy geçiş var. Bir kısım Zafer Partisi'ne oy geçiş var. Onun harici diğer partilerden gelen oylar ise tamamen tepki oyları.
1: AK Parti'lerden hangi partiden geçiş var bu arada?
0: AK Parti'ye şöyle söyleyeyim. AK Parti 14 Mayıs seçimlerinde aldığı oy oranı zaten %35 civarında Sezin Hanım. Oranın
1: %80 hiç düşmedi oyu o zamandan beri.
0: Hayır, hayır, şöyle söyleyeyim. Düştü tabii ki canım. Niye düşmesin? Hayır,
1: orada işte geçişler nereden oldu? Geri dönüşler. Bakın,
0: %85 civarında zaten kendi partisinden geliyor. Yani bir önceki seçimde oy veren seçmenin bir sonraki bugün seçim olsa da %85 oradan geliyor. Bir kısım MHP'den, bir kısım diğer partilerden, Yeniden Refah'tan, sandığa gitmeyen özellikle 31 Mart seçimlerinde sandığa tepki koyan, yani sandığa gitmeyen seçmenden de bir geliş var. Yani bu tamamına baktığınız zaman bu oylar bu noktaya kadar gelebiliyor. Onun için burada biz AK Parti'nin de savunucusu değiliz. Biz duygusal bu işi yapmıyoruz. Biz tamamen etik değerler noktasında yapıyoruz. Ve etik değerlerde yapan bir sürü arkadaşım var. Bunlardan bir tanesini Alihan Bey de ifade etti. Araya araştırma. Ben yanlış yapıyorsam adamın araya da yanlış yapıyor.
2: Yok, hemen hemen aynı. Birazcık daha yüksek gelip baktım hemen hemen aynı.
3: Peki. Gürkan Duman, Betimer Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı. Çok teşekkür ederim Gürkan Bey yayına katıldığınız için.
0: Teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
3: Sayın Bülent Yücetürk, Yüksek Parti, Yeni Parti Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı. Umarım son dakikalarda toparlamışımdır. Başta biraz hakkınızı yedim ama artık kusura kalmayın. Lütfen İstanbul'a da gelin. İstanbul'da bekliyoruz. Sizin öne tespihinizin olduğunu yeni fark ettim. Sizin öne ve tespihi. Başlatacaksaydınız yani. Belki sabır. Bir takım tartışmalara girilmezdi.
1: Evet.
3: Sizin öne çok teşekkür ederim.
1: Gerek yok bu kadar tartışmaya yani hakikaten.
4: Ben elle çektiğim için sıkıntı yok. Peki. Parmakla.
1: Ben neyle çekiyorum? Orada da mı ayrışıyoruz?
4: Yok yani parmakla da yapılabiliyor ya.
3: Peki. Alihan Limoncuoğlu çok teşekkür ederim. İhsan Aytaş çok teşekkür ederim. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra vedalaşacağız.

Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalıştık. Birazdan haber bülteni başlayacak. Ahmet Arı karşınızda olacak. Son gelişmeleri ondan alabilirsiniz. Kaçırmayın derim. Yeni bir Habertürk gündemle karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalınız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 32, Van 31 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 43, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.

0: İyi geçeler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Orman yangınları dünyada etkili olmaya devam ediyor. Yunanistan'daki orman yangınları kuvvetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılırken alevlere müdahale eden iki helikopter havada çarpıştı. Kazada iki pilot hayatını kaybetti. Fransa ve ABD'de de yangınlarla mücadele devam ediyor.
1: Dünya orman yangınlarıyla mücadele etmeyi sürdürüyor. Yunanistan, Fransa ve ABD'de yangınlar nedeniyle tahliyeler başladı. Yunanistan'daki orman yangınları hızla yayılıyor. Başkent Atina yakınlarındaki yangın nedeniyle tahliye emri verildi. İtfaiye ekipleri güçlü rüzgarlar nedeniyle yangınları kontrol altına almakta zorlanıyor.
2: Durum özellikle bugün çok zor. Çok güçlü rüzgar var, hızı saatte 73 kilometreye çıkıyor. Bu nedenle yangının ne tarafa gideceğini kestiremiyoruz.
1: Yunan makamları Eğri Boz ve Atina bölgeleri içinde orman yangını uyarısı yaptı. Yüzlerce itfaiyecinin yangınlarla mücadelesi sürüyor. Yunanistan'da yangınlara müdahale eden iki helikopter havada çarpıştı. Atina'nın batısındaki Sata bölgesinde meydana gelen kazadan kurtulan olmadı. Kurtarma ekipleri iki pilotun cansız bedenini enkazdan çıkardı. Yangınların etkili olduğu bir diğer ülke de Fransa. Ülkenin güneydoğusundaki Vaud vilayetinde kontrol altına alınan yangınlar yeniden başladı. Bölgeden 2500 kişi tahliye edildi. Yaklaşık 1500 hektarlık alanın yandığı belirtilirken, bölge sakinleri söndürme çalışmalarına yardım ediyor.
3: Yangın bizim için bir çevre felaketi. Bize büyük acı veren bir durum. Tüm ormanımız yanıyor. Sonrasında ormanı yeniden yapmamız gerekecek. Ama şimdilik mücadele ediyoruz. Şimdilik çiftçilerle, avcılarla hep birlikte mücadele ediyoruz. İtfaiyecilere yardım etmek, bu korkunç yangını yenmek için buradayız.
1: Yangına yaklaşık 1500 itfaiyeci müdahale ediyor.

0: ABD'nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde de orman yangını çıktı. Eyalet genelinde çıkan yangınların 250 bin hektarlık bir alanı etkisi altına aldığı açıklandı. Yangın dumanı nedeniyle Spokane kentini duman kapladı. Binlerce kişi için tahliye emri çıkarılırken yangınlara yaklaşık 4 bin kişiyle müdahale edildiği bildirildi. Eyalette yaz başından bu yana yaşanan yangınlarda 450 bin hektarlık alan yandı. Orman yangınları büyük oranda söndürüldü derken maalesef bir yangın haberi de Çanakkale'den geldi. Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Akşam saatlerinde Muratlar ve Hacı Bekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan 9 uçak ve 8 helikopter, karadansa 21 arazöz ve 172 personelle müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü yangının enerjisinin düşürüldüğünü duyurdu. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturmalara dair detayları paylaştı. 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi.
1: Yeşil Vatan vurgusu yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmanın detaylarını paylaştı.
2: Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, ilgili kamu kurumlarıyla eş güdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor. Bu çerçevede 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir.
1: Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve düzenli olarak takip ettiğine dikkat çekti. Tedbirsizlik ya da ihmal sebebiyle yangınlara sebebiyet verenlerin adaletin önüne çıkarılacağını belirten Gürlek, tedbir ve yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını ifade etti.
0: Etibeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişinin tutuklanması talep edildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 55 şüpheliden 54'ünün savcılık sorgusu tamamlandı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüphelinin tutuklanması, 10 şüphelinin de adli kontrol şartıyla bırakılması talep edildi. Soruşturma bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, imar ve ruhsat işlemlerinde menfaat sağlama iddiaları üzerine başlatılmıştı. Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizleri de soruşturma dosyasına dahil edildi. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. İhalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadım dedi.
3: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
1: İhalelerde görev ve yetkisinin olmadığını ileri sürdü. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyetteki ifadesinde herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadım dedi.
2: Belediye başkanı olarak bana bağlı birimler özel kalem, iç denetim ve teftiş birimleridir. Bu birimlerin işleyişindeki herhangi bir şüpheli durumun varlığı halinde iç denetim gerekli araştırmayı yapar, rapor doğrultusunda gereği halinde teftiş müdürlüğü devreye girer. Genel olarak başkanın denetim ve gözetim görevi vardır. Hafta içi her gün belediyeye gitmeye çalışırım. Belediyede bulunmadığım zamanlarda kanun ve yönetmelik gereği başkan vekilleri temsil ediyor. Etimesgut Belediyesi'nce yapılan ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadım.
1: Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin çekimlerinde belediye imkanlarının kullanıldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimesgut'un tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyenin...

0: zarara uğratılmadığını savundu. Ele geçirilen dijital materyallerde ihale ve alımlara ilişkin tespitler sorulan Beşikçioğlu, belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu tarafından hesabına gönderilen 225 bin liraya ilişkin soruya, yurt dışında otel girişte limit sorunu olduğu için borç olarak istediğini söyledi. Beşikçioğlu'na bir konser organizasyonuyla bağlantılı rüşvet ve irtikap iddialarıyla ilgili ses kayıtları da soruldu. Bu işlemlerin kendisine bağlı birim tarafından yürütülmediğini öne sürdü. İfade tutanağında Beşikçioğlu'nun aylık gelirinin 2 milyon 500 bin lira olduğu kayda geçirildi. Beşikçioğlu gelirlerini, belediye başkanlığı maaşı, tatbikat sahnesinden elde edilen bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleri olarak açıkladı.
1: Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil ve gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla soruşturma açıldı. Kadıgil hakkındaki soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu duyurdu. Açıklamada Kadıgil'in İzmir'de bir miting sırasında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle reysen soruşturma açıldığı kaydedildi. Kadıgil'in soruşturma Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehditle suçlandığı belirtildi. Gazeteci Ertuğrul Özkök'e yönelik Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması ise İstanbul'da açıldı. Savcılık Özkök'ün bir programdaki söylemleri nedeniyle soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Gözler bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için adım atılacak. Peki çerçeve yasada neler var? Detaylarına bakalım.
0: Hukukçu kurmayların toplantıları, partiler arasında temas trafiği, gözler terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımda. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş geride bıraktığımız haftada AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik ve grup başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla temas trafiğiyle sürdü. Peki teklifte neler olacak? Kimleri kapsayacak? Geçici müstakil olacak yasada müfessih örgüt, yani kendini feshetmiş, varlığını sona erdirmiş örgüt tanımlaması yapılacak. Kişiye özel ya da genel bir af olmayacak. Çerçeve yasa teklifi 10-12 maddeden oluşacak. Teklifteki 3-4 maddede amaç, kapsam, tanım başlıkları yer alacak. Yasayla örgüt mensuplarına suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor. Ancak DEM Parti bu ayrımın yapılmamasını talep ediyor. Suça karışmayan örgüt üyelerine ve yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlara denetimli serbestlik formülü üzerinde duruluyor. Teklifin süresinin 6 ay ya da 1 yıl olması bekleniyor. Teklifin yeni haftada meclise sunulması bekleniyor. Aynı gün içinde ya da bir sonraki gün Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor. Tekliflerin komisyondan genel kurula getirilmesi için 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak uzlaşı olursa 48 saatten önce teklifin genel kurula getirilebileceği belirtiliyor. Böylelikle çerçeve yasa teklifi meclis tatile girmeden önce yasalaşacak.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir dedi. MHP lideri meselenin siyaset üssü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini söyledi.
0: Terörsüz Türkiye'nin geri dönülmesi mümkün olmayan tarihi bir adım olduğuna dikkat çekti. Hiçbir politik oyun bizi geri döndüremeyecektir dedi.
2: Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir. Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Ülkemiz adına iyi olanı istediklerini söyleyerek kendilerini maskeleyenler, terör kökten çözüldüğü zaman kullandıkları en önemli politik malzemelerden birini yitirecekleri için kaygı duymaktadırlar. Fakat şunu bilmelidirler ki, oynadıkları hiçbir politik oyun, gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin

0: kızıl elmasıdır dedi.
1: Artık enerji, uluslararası sistemde güç dengelerini etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Enerjiye erişim, enerji akışlarını yönetebilme ve bu akışlara yön verebilme kapasitesi, ülkelerin küresel sistemdeki yerini doğrudan belirlemektedir. Türkiye, bu yeni dönemi doğru okuyan, riskleri doğru analiz eden, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin kızıl elmasıdır.
2: DEM Parti heyeti İmralı Adası'nı ziyaret etti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alındı. 3 saatlik süren görüşmede heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Gözler bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Ziyarette 10-12 maddeden oluşması beklenen teklife dair değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi. DEM Parti'den yarın ziyarete ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi temel atma töreninde konuştu. Yeni partiyi anlatan Özel, ne derlerse desinler dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan dedi.
3: 31 Mart 2024 gününden beri saldırı altındayız. Bizi yolumuzdan döndürmek istedikleri için saldırı altındayız. Operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırı altındayız.
4: Saldırı altında olduklarını savundu, yolumdan dönmeyeceğim dedi.
3: Ne derlerse desinler, ben onlara cevabı buradan vereceğim. Sizin gönlünüzün ve gözünüzün içine baka baka haykırırım ki dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi temel atma töreninde konuştu. Yeni Parti çatısı altında ilk tören vurgusu yapan Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a da selam gönderdi.
3: Bu tarihi süreçte ilk açılışımızı yapmak üzere bugün buradayız. Mamak için çalışan, Ankara için çalışan, Türkiye için çalışan, güzel yarınlar için bizimle birlikte hayal kuran, mücadele eden Mansur Başkanımızı da saygıyla selamlıyorum.
4: Özel, Alevi vatandaşlara da bir parantez açtı. Sizden rızalık almaya geldim dedi.
3: Sizden Yeni Parti'nin genel başkanı olarak rızalık almaya geldim. Ve bu yürüyüşü sonunda iktidara ulaştığımızda devlet adına Alevilerden rızalığı alacağımıza söz veriyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi etkili oldu. Kentin farklı noktalarında 4 ayda 14 kez kameralar tarafından tespit edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de FETÖ'cü Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde de uyuşturucu madde çıktığını paylaştı.
0: Saçını ve sakalını değiştirdi. Şapka ve bere taktı. Ama 4 ayda 14 kez kentin farklı noktasındaki kameralara yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin firari üyesi FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ve daha sonra ihraç edilen Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında şehrin farklı noktalarındaki kameralar ve MIT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle kentin merkezinde bulunan Anıt Park çevresindeki bir kameranın 14 Mart'ta görüntülediği kişinin %77 benzerlikle FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe olduğu belirlendi. Ardından yakın takip başladı. Darbe girişiminden bu yana firari olan FETÖ'cü Karatepe, 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MIT'in etkili yüz tanıma sistemi, kameraların kaydettiği kişinin %65 ile %83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti. Kırmızı bültenle aranan terörist Karatepe'nin saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip, şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı anlaşıldı.

0: Teknik takip sonucunda firari FETÖ'cünün saklandığı hücre evi belirlendi. MİT Emniyet Genel Müdürlüğü ile Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı. MİT'in yüz tanıma sistemi terörün yanı sıra organize suç örgütü, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananların yakalanmasında da etkin şekilde kullanılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona ilişkin yeni bir açıklama geldi. Adım adım takip yapıldığını ve kaçtığı yolların tükendiğini ifade etti. Karatepe'nin sağlık raporunda alkol tespit edildiği ve yakalandığı hücre evinde de uyuşturucu madde çıktığını paylaştı. Bakan Çiftçi, hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir. Devletimizin çelikten iradesi son teröristi de karanlığından çekip alacak ve adalete teslim edecektir dedi.
1: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Ulu hakkında iddianame hazırlandı. Bakın hangi suçlardan ne kadar ceza istendi.
2: Herkes tamam mı?
0: Güllü nasıl öldü? Dengesini kaybedip düştü mü? İntihar mı etti? Kızı mı itti? Tüm bu soruların yanıtının arandığı soruşturma tamamlandı. İddianamede Güllü'nün kızına tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlaması yöneltildi. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre Güllü 18 metre yükseklikten düştü. Pencere önünde yüzü oda içine bakar pozisyondaydı. Tuğyan Gülter ise annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Kamera görüntülerinde ilk çarpma sesinden birkaç saniye içerisinde iki çarpma sesi daha geldiği ve ilkinin üzerinden 7 saniye geçmesine rağmen Tuğyan Gülter ve Sultan Ulu'dan refleksle bağırma sesi gelmediğine dikkat çekildi. İkilinin Güllü'ye yakın mesafeleri dikkate alındığında yakalama, kurtarma gibi fiziksel refleks verecekleri ve düşme olayına şahit oldukları değerlendirildi.
3: Cinayet işlediniz mi?
0: İlk ifadesinde olayı görmediğini öne süren Sultan Nur Ulu, daha sonra Güllü'nün yüzü pencereye dönükken kızı tarafından pencereden atıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine alınan ek bilirkişi raporunda Güllü'nün yüzü pencereden dışarı bakar vaziyette düşmesi halinde vücudunun ön kısmında kızarıklık olacağı ancak bunun olmadığı kaydedildi. İddianamede dikkat çeken detaylardan biri de kamera kayıtlarında duyulan Malkata adlı roman havasıydı. Tuğya'nın Sultan'a annesinin çok sevdiği bu şarkıyı açtırdığı ve odaya gelen annesini alaycı denilecek neşeli bir sesle "Hadi görüşürüz" diyerek pencereden attığı değerlendirildi.
2: Herkes tamam mı?
0: İddianamede Tuğyan Gülter'in denge sorunu olan annesinin alkollü olmasına rağmen pencere tarafına geçişini önlemediği belirtildi. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemleri, olay sonrası yurt dışına çıkmayla ilgili araştırmalar yapması, Sultan Ulu'yu sürekli takip edip gerçekleri anlatmaması için tehdit etmesi delil olarak sayıldı. Tutuklu Tuğyan Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sultan Nur Ulu için de yalan tanıklık suçlamasıyla ceza alması talep edildi.
1: Gülistan 9 soruşturması kapsamında 3 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü de var. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amirinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmış, 5'i serbest kalmıştı. Kalan 5 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Dönemin Asayiş Şube Müdürü ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ertuğrul Aslan dahil 3 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Samsun Çarşamba'da özel halk otobüsü şarampole devrildi. Kazada 21 kişi yaralandı. Kaza Samsun Ordu Karayolu

0: Yolu Beylerce mevkiinde meydana geldi. Otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 21 yolcu hastanelere kaldırıldı. Otobüs ise vinç yardımıyla devrildiği yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da son yılların en büyük göçmen akınlarından biri yaşandı. 60 bin göçmen sınırı geçerken 88 kişi de bu yolda hayatını kaybetti. Göçmenler Avrupa'ya geçme umutlarının azalmasıyla Fas'a geri dönmeye başlarken Madrid yönetimi Akdeniz'e 500 metrelik deniz bariyeri kurdu.
1: Sınır kontrolü büyük ölçüde sağlandı. İspanya'ya yasa dışı yolla geçen on binlerce göçmen Fas'a dönmeye başladı. Madrid yönetimi göçmenlere karşı Akdeniz'e yüzer bariyer kurdu. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla geçen on binlerce göçmen Avrupa'ya geçme umutlarının azalmasıyla Fas'a geri dönmeye başladı. Sınırı yüzerek geçmeye çalışan göçmenlerden hayatını kaybedenler olduğu belirtilirken güvenlik güçleri kent genelinde ve sınır çevresindeki önlemlerini artırdı. İspanya sivil muhafızlarından yapılan açıklamaya göre düzensiz göçmenleri durdurmak için deniz yüzeyine önleme bariyeri de kuruldu. 500 metre uzunluğundaki bariyerin yüzey yüksekliğinin 30 ila 70 santimetreyi bulduğu, su altında 1 metre derinlikte olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı düzensiz göçmen akışı nedeniyle İspanya'ya yönelik seyahat tavsiyesini güncelledi. Ceuta'ya düzensiz göçmen akışının öngörülemeyen ve tehlikeli, güvenlik durumlarına yol açabileceği uyarısında bulunularak bölge için seyahat uyarısının 3. seviyeye çıkarıldığı ifade edildi. Göçmen akınının Avrupa Birliği içinde de neden olduğu kriz de sürüyor. İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya ile Schengen Serbest Dolaşım Anlaşması'nın geçici olarak askıya almış ve sınır kontrollerini yeniden başlatmıştı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göçmen dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme, Ceuta'nın özel durumu nedeniyle buraya denizden geçişi yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
0: ABD Başkanı Trump, İran'a saldırı tehditlerinden geri adım attı. İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ifade eden Trump, planlanan saldırıların askıya alındığını açıkladı. Öte yandan Suudi Veliaht Prensi'nin Trump'tan tansiyonu azaltmasını istediği iddia edildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yapılması planlanan saldırıları erteledi. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasını istedi. Trump açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. İran'la diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata vardığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti. Hızlı bir anlaşma yapılabilmesine bağlı olarak saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim dedi. Trump'ın açıklamasına göre anlaşma şartları arasında Hürmüz Boğazı'nın derhal, tamamen ve eksiksiz olarak açılmasıyla İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesi yer aldı. Amerikan güçlerinin saldırı yapmak için teyakkuzda beklediğini söyleyen Trump, İsrail'in de saldırıların durdurulması kararına katıldığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırması durumunda kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz dedi. İran basını da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın altyapısını ve enerji tesislerini hedef alması durumunda Tahran'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol sahalarıyla Katar ve İsrail'in gaz üretim tesislerini hedef alacağını yazdı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü. Riyad'dan gelen açıklamada iki ismin Orta Doğu'da tansiyonu düşürme çabalarını ele aldığı belirtildi. Axios'a göre de Selman Trump'a İran'a yönelik büyük çaplı saldırı planları konusundaki endişelerini dile getirdi. Görüşme konusunda bilgi sahibi olan bir yetkili,

Selman'ın Trump'a gerilimi azaltmasını ve saldırıları başlatmaktan kaçınmasını tavsiye ettiğini öne sürdü. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Trump'ın İran'a yönelik saldırı planını askıya almasından hemen önce seyahat uyarısı yayınlamıştı. Orta Doğu'daki Amerikan vatandaşlarının uçuş iptallerine ve hava sahası kapanmalarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

0: askeri personel ve teçhizat taşıma amacıyla kullandığı öne sürüldü. Gemilerin radar sistemlerini kapatarak Boğaz'daki güney rotasını takip ettiği iddia edildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ticari gemilerle askeri personel ve teçhizat taşıdı denildi. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nda radar sistemlerinin kapatıldığı iddia edildi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında bildiri yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri askeri personel ve teçhizat taşıma amacıyla kullandığı belirtilen bildiride, bu nedenle gemilerin radar sistemlerini kapatarak Boğaz'daki güney rotasını takip ettiği iddia edildi. İçerisinde silah ve personel olduğu iddia edilen gemilerin İran tarafından tespit edilememesi amacıyla radar sistemlerini kapattığı belirtilen bildiride, Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 Temmuz'da İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırdığı iddiasını gerekçe göstererek İran'a saldırılar düzenlediği kaydedildi. Bildiride ayrıca İran'ın bölge ülkelerine karşı düşmanlık beslemediği ifade edildi. Amerikan üssü bulunan ülkelere İran'a yönelik saldırılarda topraklarını kullandırmamaları çağrısı yapıldı. Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin serbest olduğu 26 Haziran ile 8 Temmuz arasında güvenlik riski çok yüksek olarak değerlendirilmiş, gemi trafiği normal kapasitenin altında kalmıştı. Bazı gemiler konum sinyallerini kapatarak seyir yapmıştı.
0: ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de barış anlaşmasını duyurmasının ardından gözler Gazze Barış Kurulu'nun açıkladığı 15 maddelik yol haritasına çevrildi. Tel Aviv yönetiminin 3 maddeye itiraz ettiği öne sürülürken, İsrail ordusunun anlaşmaya rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
1: Barış Kurulu Gazze'ye barış için 15 maddelik yol haritasını paylaştı. Haaretz gazetesi İsrail'in 3 maddeye itiraz ettiği iddiasını yayınladı. Amerikan Başkanı Trump'ın Hamas'ın silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığı açıklamasının ardından Hamas silah bırakmayı kabul etmişti. Gazze Barış Kurulu ateşkesin ikinci aşaması için 15 maddelik bir yol haritası açıklamıştı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi İsrail'in yol haritasındaki 3 maddeyi kabul edilemez bulduğunu öne sürdü. Habere göre Tel Aviv yönetimi İsrail ordusunun saldırılarını tamamen durdurulmasına itiraz etti. Hamas'a ait silahların depolanması yerine imha edilmesinde de ısrarcı oldu. İsrail'in ayrıca tarafların taahhütlerini yerine getirip getirmediğini denetleyecek Uluslararası Doğrulama Komitesi'nde Katar ve Türkiye'nin yer almasına karşı çıktığı da iddia edildi. Habere göre İsrail itirazlarını Barış Kurulu Gazze İcra Kurulu üyesi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'a iletti. Haaretz'e konuşan bir Barış Kurulu yetkilisi ise yol haritasının ne zaman yürürlüğe gireceğine dair henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi. Sürecin İsrail ve Hamas'ın yol haritasının uygulanmasına yönelik bir takvim belirleyeceği 14 günlük bir periyotla başlaması bekleniyor. Yol haritasına göre Hamas'ın elindeki silahların toplanarak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin denetiminde kalması öngörülüyor.
0: 2002 yılında tedavüle giren Avrupa Birliği'nin ortak para birimi olan Euro için ilk kez kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidiliyor. Hazırlanan tasarımlarda kültür, doğa ve yaban hayatı teması öne çıkarken nihai karar yıl sonunda verilecek.
1: Avrupa Birliği ortak para birimi Euro için ilk kez kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidiyor. Euro'nun banknotlarında yapılacak değişikliğe ilişkin 10 öneri Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde tarafından tanıtıldı. Önerilerin 5'i kültür, 5'i ise doğa ve yaban hayatı temasını içeriyor. Her öneri 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 euroluk banknotlar için farklı renk ve görsel tasarım yorumları sunuyor. Kültür temalı banknotların ön yüzünde Amerikan Yunan soprano Maria Callas, Alman besteci Beethoven, bilim insanı Marie Curie, Don Quixote'un yazarı Cervantes ve Leonardo da Vinci yer alıyor. Doğa temalı banknotlarda ise Avrupa'ya özgü farklı doğal manzaralar eşliğinde yalı çapkını, arı kuşu, beyaz leylek, kılıç gaga gibi kuş türleri tasvir ediliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın internet sitesinde 21 Eylül'e kadar açık kalacak ankette toplanacak geri bildirimler, yıl sonunda seçilecek nihai tasarıma katkı sağlayacak. 2002'de tedavüle giren Euro'nun yeni tasarımları 2030'dan önce dolaşıma girmeyecek.

0: İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Listenin birinci sırasında %103 artışla sivri biber var. Peki pazar tezgahlarında durum nasıl? Hem raporun detaylarına hem de sebze ve meyvelerin fiyatlarına bakalım.
1: Sivri biberin fiyatı Temmuz ayında %103 arttı. Kilosunu 100 liranın altında bulmak zorlaştı.
2: Bibere yaklaşamıyoruz yanına bile. Baksana biberin kilosu kaç para.
1: İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayında İstanbul'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Haziran ayına göre 336 ürünün 199'unda fiyat artışı görülürken 68 ürünün fiyatı da azaldı.
3: Biber çok pahalı. Temmuz'da oldu, 150'ye çıktı.
4: Verilere göre fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün sivri biber oldu. Haziran ayında fiyatı 70-80 lira bandındaydı ancak bu rakam Temmuz ayında 150 liraya kadar yükseldi.
1: Sivri biberi Charleston ve dolmalık biberle kuru soğan ve ıspanak takip etti.
5: Gerektiği kadar alacağım mecburen.
4: Getirmemişsiniz dolmalık biber.
3: Pahalı olduğu için getirmedik.
5: Tarlada daha ucuz. Buraya gelene kadar benzine, mazota yapılan zamdan dolayı fiyatlar yüksek.
1: Fiyatı en çok azalan ürünlere gelince.
4: Fiyatı en çok azalan ürün ise kiraz oldu. Haziran ayında fiyatı 150 liraya kadar çıkmıştı kirazın ancak şu anda 100 lira bandında.
6: Allah gerçekten bu sene bolluk vermiş yani.
1: Kirazı, salatalık, taze fasulye, karpuz ve limon takip etti.
7: Kim söylüyor abi bunu? Ben hiç düştüğünü görmedim ama.
3: Haziran ayında kilo 15 liraydı. Şimdi 10 liradır. Tam mevsim olduğu için ister istemez karpuz bolluğu başladı.
0: Temmuz ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için tahminler ne yönde? Yanıtına bakalım.
1: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon Haziran ayında %0,99 artış göstermişti. Yıllık enflasyonda %32,11 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre Temmuz'da aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,82 oldu. 17 ekonomistin katıldığı ankette Temmuz ayı için enflasyon beklentileri %1,35 ile %2,10 arasında yer aldı. Bloomberg HT'nin anketine göre Temmuz'da enflasyonun aylık bazda %1,87, yıllık bazda %31,86 artması bekleniyor. Anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkinde enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 oldu. Enflasyon verileri kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasını hayata geçirecek. Uygulamanın amacı elektronik inceleme altyapısını güçlendirmek ve mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanımak.
1: İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye girecek. Hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın uygulamasıyla vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale getirilecek. Mükellefler kendilerinden hangi bilgi ve belgelerin beklendiğini inceleme başlamadan önce elektronik ortamda görebilecek. Hazırlıklarını yeterli süre içinde tamamlayarak inceleme sürecine daha etkin şekilde katılabilecek. Uygulama sayesinde mükellefler tarafından hazırlanan bilgi ve belgeler elektronik ortamda standart formatlarda Vergi Denetim Kurulu'na iletilecek. Uygulamanın özellikle KDV iade incelemelerine katkı sağlaması bekleniyor. Denetim süreçlerini kısaltacak uygulamayla müfettişler inceleme sürecine başlamadan mükellefin düzeltme vermesine de olanak tanınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu uygulamalarla hem elektronik denetim altyapısını güçlendirdiklerini hem de mükellefin vergiye gönüllü uyumu için adım attıklarını belirtti. Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak ifadelerini kullandı.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 1 Ağustos'ta 289.260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını duyurdu.

0: Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Havalimanı Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Elde edilen rakamla İstanbul Havalimanımız yeni bir rekora imza attı ifadelerini kullandı. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıkta stratejik önemini her geçen gün arttırdığına işaret etti. Kırılan bu yeni rekor, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu değerlendirmesinde bulundu. Habelsan tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nin kritik kabiliyetlerden bir bölümü Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Yazılım alanında yapılan bu ihracatla Azerbaycan'ın hava harekatının operasyonel hazırlığı dakikalara inecek. Ayrıca sistem tüm harekat sürecinin tek merkezden yönetilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.
1: Hava harekat planlaması, harekatın izlenmesi ve komuta kontrol süreci. Türkiye tarafından Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne yerli yazılım ihraç edildi. Havelsan'ın geliştirdiği komuta kontrol yazılımı olan Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine alındı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen bu sistem, hava harekatının planlaması, yapılışı, izlenmesi ve değerlendirmesi süreçlerini tek bir dijital ortamda bir araya getiriyor. Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, harekat merkezlerinde görev yapan personelin ortak operasyonel resim üzerinden faaliyet göstermesine, görev ve harekat bilgilerinin gerçek zamanlı olarak yönetilmesine ve kritik operasyonel verilerin tek merkezden izlenmesi sayesinde hızlandırılmasına imkan sağlıyor. Böylece planlama ve koordinasyon sürecinde operasyonel hazırlık süreçlerini dakikalara indirerek hava harekatlarında önemli bir manevra kabiliyeti imkanı tanıyor. Havelsan'ın geliştirdiği sistem, farklı komuta kademeleri arasında güvenli bilgi paylaşımını destekliyor. Hava harekatına ilişkin kritik bilgilerin eş zamanlı olarak görüntülenmesine ve operasyonların anlık gelişmelere göre yönetilebilmesine olanak tanıyor. Açık ve modüler mimarisi sayesinde mevcut komuta kontrol altyapılarıyla entegre çalışabilen bu sistem, kullanıcı ihtiyaçlarına göre genişletilebilir yapısıyla da öne çıkıyor.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir dedi. Güler, İsrail'in Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımlarının yakından takip edildiğini de ifade etti.
2: Sağ ol!
1: Kıbrıs Adası'ndaki gelişmeleri değerlendirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Savunma Bakanlığı'na yazılı soru önergesi vererek, NATO'nun yeni güvenlik mimarisini Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında artan işbirliğine karşı nasıl adım atacağını sordu. İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden girişimlerin tespit edilip edilmediği sorusunu da yöneltti. Bakan Güler önergeye verdiği yazılı yanıtta Türkiye'nin İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetiminde faaliyetleri de dahil olmak üzere adada ve bölgedeki gelişmeleri ve muhtemel etkilerini dikkatle analiz ettiğini vurguladı. Olası her türlü tehdide karşı gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirtti.
3: Adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bölgesel istikrarın korunması anlayışı çerçevesinde Suriye yönetimiyle yakın koordinasyon ve diyalog içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İsrail'in 1974 anlaşmasına aykırı bir şekilde Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımı ve hukuk dışı eylemleri yakından takip edilmekte, güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda gerekli her türlü tedbir zamanında ve eksiksiz olarak alınmaktadır.
1: Bakan Güler, Soğuk Savaş'ın ardından NATO'nun alan dışı harekat, kriz yönetimi ve kurallara dayalı uluslararası düzene odaklandığını da hatırlattı. Türkiye'nin bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında Karadeniz'de güvenlik ve istikrarı sürdürmek maksadıyla NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tüm tedbirleri aldığını kaydetti.
0: Alucra Sosyal Tesisleri temel atma töreni yapıldı. Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı iş insanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yapılan projenin temel atma törenine

0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Alkışlarınızı duymak istiyoruz.
2: Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı, iş insanları ve hayırseverler katkıda bulundu. Alucra sosyal tesislerinin temeli atıldı.
3: Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı'nın öncülüğünde Alucra Kaymakamlığımızın, belediyemizin işbirliğiyle, iş insanlarımızın katkılarıyla Alucra'ya inşallah yeni bir sosyal tesis kazandırıyoruz.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alucra'ya önemli bir sosyal tesis kazandırıyoruz dedi. Projenin önemini vurguladı.
3: Attığımız bu adımlar coğrafyamızla Türkiye'nin neresinde yaşıyor olursa olsun hemşehrilerimizin bağlarını daha da kuvvetlendirecek. Bu atılan adımın, bu projenin de o anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyor.
2: Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı Başkanı Süleyman Baba da yaz aylarındaki nüfus artışına dikkat çekti. Konaklama ihtiyacını gidereceğiz dedi.
4: İnşallah en kısa sürede burayı bitirerek hem Alucra halkın hem de bölgedeki hemşerilerimizin hizmetine sunmayı amaç ediniyoruz. Bu tesisle beraber konaklama ihtiyacını, 40 yataklı bir konaklama ihtiyacını gidereceğiz. Hem de tesisin içerisinde hamam, sauna, spor merkezi, kütüphane, kafe, restoran ve bir teras kafeden oluşan bir kompleks yapıyoruz. İnşallah Alucra'daki bütün bu eksiklikleri, dile getirilen bu noksanlıkları bu tesisle beraber hayata geçirip bitirmiş olacağız.
1: Ya Allah, Bismillah diyoruz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Temmuz ayında 1610 dilekçe verildi. O başvurular arasında İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkenti olmasını isteyen de vardı. Başlık parası uygulamasının yasaklanmasını isteyen de işte meclise ulaşan o ilginç dilekçeler.
5: İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkenti olsun. Kamusal alanda cep telefonu hoparlörü açık biçimde konuşmak yasaklansın. Tüm bu istekler Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na iletildi. Vatandaşın dilek ve şikayetlerini inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Temmuz ayında 1610 başvuru yapıldı. Komisyona en çok çalışma ve sosyal güvenlik alanıyla adalete ilişkin konularda başvuruldu. Komisyona dilekçe veren bir kişi İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkent yapılması yönünde talepte bulundu. Bir başka ilginç talep, kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörü açık bir şekilde konuşmanın yasaklanması isteği oldu. Resmi nikah sırasında edinilen evlilik yemini ve başlık parasının yasaklanması, alışveriş merkezlerinin pazar günü kapalı olması, kamuda memur olanların mesaisinin haftada 4 gün olarak düzenlenmesiyle yine komisyona gelen talepler arasında yer aldı.
0: Düğünde çalınan oyun havasından kavga çıkar mı? Bursa'da çıktı. İnegöl'deki bir düğünde çalınan müzik nedeniyle iki grup arasında önce tartışma, sonra da bıçaklı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı.
5: Düğünde çalınan şarkıyı beğenmediler. Bıçak çekip birbirlerine saldırdılar. Eğlenmeye geldikleri düğünden sedye ile çıktılar. Bir çiftin Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünü vardı. Düğün için her şey hazırdı. Davetliler geldi, düğün başladı. Çalınan oyun havaları eşliğinde hem damat ve gelin hem de davetliler sahnedeydi. İddiaya göre düğünde çalınan müzik iki grubu karşı karşıya getirdi. Çalınan müziği beğenmeyen grupla diğerleri arasında tartışma çıktı. Büyüyen olayda bıçaklar çekildi. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Gelin apar topar salondan çıkarıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Kavga polisin araya girmesiyle son buldu. Eğlenmek için geldikleri düğünde yaralanan 3 kişi salondan sedye ile çıkarıldı. Kavga nedeniyle düğün sona erdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Hatay'da cumartesi akşam saatlerinde bir düğünde atılan havai fişekler otluk alanda yangın çıkardı. Büyüyen alevler kısa sürede düğün salonunun çatısına sıçradı. Yangına aldırış etmeyen bazı davetliler halay çekmeye devam etti.
5: Rüzgarlı havaya aldırış etmeden havai fişek attılar. Çıkan yangın düğün salonunun çatısına sıçradı. Yangına rağmen eğlence devam etti.
6: Reyhanlı'da bir düğüne gelmiştik. Bir düğün salonunda yangın çıktı.
5: Olay Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki düğünde meydana geldi. İlçedeki bir düğün salonu oldukça kalabalıktı. Şiddetli rüzgara aldırış etmeden düğünde havai fişek atıldı. Düğün salonu...

0: Otlu'nun yanında boş bir arazi vardı. İddiaya göre atılan havai fişekler nedeniyle otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek düğün salonunun çatısına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Hem salon görevlileri hem de itfaiye ekipleri alevlerle mücadele etti. Bu sırada ne müzik sesi ne de davul zurna sustu. Yangına aldırış etmeyen bir grup alay çekmeye devam etti. Yangın çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Fatih'te bir kişi tarihi Haydarhane Camii haziresindeki mezar taşlarını kırdı. Olayın ardından kaçan saldırgan aranıyor.
0: Tarihi caminin haziresine girdi. Mezar taşlarını tekmeleyip kırdı.
2: Gerçekten Haydarhane Camii'nin haziresine verilen bu zarardan dolayı çok büyük üzüntü duyuyorum.
0: Olay İstanbul Fatih'te Cuma akşamı yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarihi Haydarhane Camii haziresine girdi. Tekmeleyerek ve taşla mezar taşlarına zarar verdi. Kırdığı mezar taşı parçalarını hazirenin yanındaki boşlukta biriktiren şüpheli, çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı.
2: 7'ye yakın mezar taşı kırılmış. Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz, tarihimiz. İnşallah cezalarını bulurlar. Bunu canı gönülden istiyorum.
0: Cami imamının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hazirede inceleme yaptı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
1: İstanbul'un Boğaz hattı başta olmak üzere doğal sit alanlarında bulunan yüzlerce yıllık ağaçlar hazırlanan röleve planlarıyla kimliklendirilip kayıt altına alınıyor. Akustik tomografi yöntemiyle iç yapıları inceleniyor. Amaç olası devrilme risklerini önceden belirleyip ağaçları korumak.
3: Bir ağaca gerçekten bir müdahale gerekiyor mu? Bunu uzmanı karar vermeli.
0: Yüzlerce yıllık anıt ağaçlar kimliklendiriliyor. Akustik tomografi ile inceleniyor. Devrilme riskleri önceden belirlenen ağaçlar bilimsel yöntemlerle koruma altına alınıyor.
3: Çok sağlıklı gören ağaçlardan biri kolayca devrilebiliyorken biri içi çürük bile olsa alanda kaldığını görebiliyorsunuz.
0: İstanbul'un tarihi koruları, boğaz yamaçları ya da doğal sit alanlarındaki asırlık ağaçlar için bir rapor hazırlanıyor.
3: Aynı insanlar gibi ağaçların da aslında kimliklendirildiği bir rapordan bahsediyoruz. Bu raporun içinde ağaçlara bir numara veriliyor. Hangi alanın rölevesi yapılıyorsa.
0: Numaralandırılan ağaçların türü, çap ve boy değerleri, yaş tespiti gibi unsurlara bakılıyor. Ardından ağacın sağlık durumunu öğrenebilmek için ağaç MR'ı çekiliyor.
3: Ağaçlara yerleştirilen sensörlerle ses dalgalarının hızı ölçülüyor. Sesler içinde gidip geliyor ve ağacın içinde aynı bizim MR'ımız çekilir gibi ağaç MR'ı çekiyoruz ve ağacın neresinde ne var onu görüyoruz.
0: Çalışmanın sonucuna göre ağaçların kaderi belirleniyor.
3: Eğer artık yaşamayan kuru bir ağaçsa içinde biliyorsunuz böcek yuvası haline dönüşüyor ve o böcekler diğer ağaçlarda bulaşabiliyor bir süre sonra. Bu ağacın kaldırılması gerekiyordur. Ya da ağaç kısmen kurumuştur. Kuruyan dallar ağaçtan uzaklaştırarak ağacın tekrar sağlıklı bir şekilde yaşama devam etmesi sağlanmayı amaçlandırır.
1: Bu dilimde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Detaylara bakacağız. Kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
4: Harbiye'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Yüksel güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla 2 Ağustos'ta sahne alıyor. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, benzersiz sahne kostümleri ve güçlü performansıyla 7 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

İstanbul Festivali 5. yılında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Derin sözleri ve kendine has üslubuyla Türk rap müziğinin sevilen ismi.

Mi, Sagopa Kajmer ve alternatif rock müziğinin öncü gruplarından Manga sahne alıyor. Festival kapsamında konser verecek sanatçılar 6 Ağustos'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda hayranlarıyla buluşuyor. Anadolu Ateşi sahnede yanmaya devam ediyor. Mustafa Erdoğan imzası taşıyan dans projesi, 3000 yıllık Troya efsanesini halk dansları ve modern dansla sentezleyerek tüm dünyayı tanıtıyor. Gösteri 4 Ağustos'ta Aspendos Antik Tiyatro'da izleyiciyle buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 1-9 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Bergama Tiyatro Festivali 7. kez sanatseverlerle buluşuyor. 7 Ağustos'ta başlayacak olan festival, Pergamon Antik Kenti'ndeki Asklepion Antik Tiyatrosu'ndan Akropole, tarihi Bergama Arastası'ndan Kızılavlu'ya kadar kentin dört yanına yayılıyor. Festivalin açılış konserini ise Gökhan Türkmen yapacak.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 32, Van 31 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 43, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.
1: Epitopu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek

serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişinin tutuklanması talep edildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 55 şüpheliden 54'ünün savcılık sorgusu tamamlandı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüphelinin tutuklanması, 10 şüphelinin de adli kontrol şartıyla bırakılması talep edildi. Soruşturma, bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, imar ve ruhsat işlemlerinde menfaat sağlama iddiaları üzerine başlatılmıştı. Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizleri de soruşturma dosyasına dahil edildi. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. İhalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadım dedi.
1: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misin?
2: İhalelerde görev ve yetkisinin olmadığını ileri sürdü. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyetteki ifadesinde herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadım dedi.
3: Belediye başkanı olarak bana bağlı birimler özel kalem, iç denetim ve teftiş birimleridir. Bu birimlerin işleyişindeki herhangi bir şüpheli durumun varlığı halinde iç denetim gerekli araştırmayı yapar, rapor doğrultusunda gereği halinde teftiş müdürlüğü devreye girer. Genel olarak başkanın denetim ve gözetim görevi vardır. Hafta içi her gün belediyeye gitmeye çalışırım. Belediyede bulunmadığım zamanlarda kanun ve yönetmelik gereği başkan vekilleri temsil ediyor. Etimesgut Belediyesi'nce yapılan ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadım.
2: Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin çekimlerinde belediye imkanlarının kullanıldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimesgut'un tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyenin zarara uğratılmadığını savundu. Ele geçirilen dijital materyallerde ihale ve alımlara ilişkin tespitler sorulan Beşikçioğlu, belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu tarafından hesabına gönderilen 225 bin liraya ilişkin soruya, yurt dışında otel girişte limit sorunu olduğu için borç olarak istediğini söyledi. Beşikçioğlu'na bir konser organizasyonuyla bağlantılı rüşvet ve irtikap iddialarıyla ilgili ses kayıtları da soruldu. Bu işlemlerin kendisine bağlı birim tarafından yürütülmediğini öne sürdü. İfade tutanağında Beşikçioğlu'nun aylık gelirinin 2 milyon 500 bin lira olduğu kayda geçirildi. Beşikçioğlu gelirlerini belediye başkanlığı maaşı, tatbikat sahnesinden elde edilen bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleri olarak açıkladı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi bu haftada yoğun olacak. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme genel kurulda ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifinin de bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Salı ve çarşamba günü de grup toplantıları yapılacak.
2: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin atılacak çerçeve yasa adımı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifini görüşecek. Düzenlemeyle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. Teklifte 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bu suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırı 27 yıla yükselecek. Bir yandan gözler terörsüz Türkiye süreciyle ilgili atılacak yasal adımda olacak. Bu hafta teklifin meclise gelmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
0: Peki çerçeve yasada neler var? Detaylarına bakalım.
2: Hukukçu kurmayların toplantıları, partiler arasında temas trafiği, gözler terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımda. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş geride bıraktığımız haftada AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik ve grup başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla temas trafiğiyle sürdü. Peki teklifte neler olacak? Kimleri kapsayacak? Geçici müstakil olacak yasada müfessih örgüt, yani kendini feshetmiş, varlığını sona erdirmiş örgüt tanımlaması yapılacak. Kişiye özel ya da genel bir af olmayacak. Çerçeve yasa teklifi 10-12 maddeden oluşacak. Teklifteki 3-4 maddede amaç, kapsam, tanım başlıkları yer alacak. Yasayla örgüt mensuplarına suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor. Ancak DEM Parti bu ayrımın yapılmamasını talep ediyor. Suça karışmayan örgüt üyelerine ve yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlara denetimli serbestlik formülü üzerinde duruluyor. Teklifin süresinin 6 ay ya da 1 yıl olması bekleniyor. Teklifin yeni haftada meclise sunulması bekleniyor. Aynı gün içinde ya da bir sonraki gün Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor. Tekliflerin komisyondan genel kurula getirilmesi için 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak uzlaşı olursa 48 saatten önce teklifin genel kurula getirilebileceği belirtiliyor. Böylelikle çerçeve yasa teklifi meclis tatile girmeden önce yasalaşacak.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu haftaya meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa teklifiyle ilgili konuştu. Bizim Kürt meselesiyle ilgili tavrımız, desteğimiz konjonktürel bir mesele değil, bu ilkesel bir mesele dedi.
2: Çerçeve yasayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, süreci önemsiyoruz ve bu yönüyle de destekliyoruz dedi.
3: Bizim Kürt meselesiyle ilgili tavrımız ya da barışa dair umudumuz, desteğimiz konjonktürel bir mesele değil. Bu ilkesel bir mesele ve bu temel yaklaşımın dışına ben çıkmam. Arkadaşlarımızın da bu noktada bu temel yaklaşımda bir problemi yok. Kürt sorununun olmadığı, terörün olmadığı, bütçenin terörle mücadeleye, silahlanmaya değil, kalkınmaya ve insanların refahına ayrıldığı bir Türkiye'yi yönetmek istiyoruz. Bu açıdan da bu yaşananları, bu yaşanacak süreci önemsiyoruz ve bu yönüyle de destekliyoruz.
2: Özel'in Meclis Başkanı Kurtulmuş'a yönelik eleştirileri vardı. Terörsüz Türkiye sürecinin dışında tutulmaya çalışıldıklarını öne sürdü.
3: Numan Bey geçtiğimiz hafta partilerin genel başkanlarına, gruplarına ziyarette bulundu. Bizi de bir toplantıya çağırdı CHP'de grup başkanıyken. Kemal Bey'le de bir görüşme yapmıştı. Biz de yeni parti kurulduktan sonra ve genel başkan olduktan sonra kendisini bekleyeceğimizi söyledik. Şu anda hani bütün partilerin mutabakatıyla geliyor falan gibi söylemle tarif edilen çalışma bir ziyaret ya da bir metni paylaşma gibi bir şey olmadığı için bilmiyorum yani ne geldiğini. Bizim böyle bir mutabakatımız yok ama başta söylediğim gibi ilkesel olarak meselenin çözümüne yönelik bakıyoruz. Bizi bu işin dışında tutmak istediklerini de çok iyi biliyoruz.
2: Özel çerçeve yasa çıkarken Demirtaş cezaevinden izleyecek. Bu olmaz. Onu artık evinde ziyaret etmek istiyorum dedi.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verdi. Milli egemenlik, milli birlik ve toplumsal bütünleşme ilkesine dayalı bize özgü bir model inşa edilmiştir dedi. Yıldız sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında terörsüz Türkiye süreciyle milli, özgün ve etkin bir model ortaya koymuştur. Demokratik meşruiyet ve toplumsal katılımı hukuk çerçevesinde başarıyla bütünleştirmiştir ifadelerini kullandı. Milli egemenlik, milli birlik ve toplumsal bütünleşme ilkesine dayalı bize özgü bir model inşa edildiğini belirten Yıldız, yapılan kapsamlı toplantılarda müşterekleri önceleyen, farklılıklara hükümetkar, hürmetkar bir anlayış ön plana çıkarılmıştır dedi. DEM Parti heyeti İmralı Adası'nı ziyaret etti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin son hazırlıklar ele alındı. 3 saatlik süren görüşmede heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Gözler bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Ziyarette 10-12 maddeden oluşması beklenen teklife dair değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi. DEM Parti'den bugün ziyarete ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Ulu hakkında iddianame hazırlandı. Bakın hangi suçlardan ne kadar ceza istendi.
4: Herkes tamam mı?
2: Güllü nasıl öldü? Dengesini kaybedip düştü mü? İntihar mı etti? Kızı mı itti? Tüm bu soruların yanıtının arandığı soruşturma tamamlandı. İddianamede Güllü'nün kızına tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlaması yöneltildi. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre Güllü 18 metre yükseklikten düştü. Pencere önünde yüzü oda içine bakar pozisyondaydı. Tuğyan Gülter ise annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Kamera görüntülerinde ilk çarpma sesinden birkaç saniye içerisinde iki çarpma sesi daha geldiği ve ilkinin üzerinden 7 saniye geçmesine rağmen Tuğyan Gülter ve Sultan Ulu'dan refleksle bağırma sesi gelmediğine dikkat çekildi. İkilinin Güllü'ye yakın mesafelere dikkate alındığında yakalama, kurtarma gibi fiziksel refleks verecekleri ve düşme olayına şahit oldukları değerlendirildi.
5: Cinayet işlediniz mi işlediniz?
2: İlk ifadesinde olayı görmediğini öne süren Sultan Nur Ulu, daha sonra Güllü'nün yüzü pencereye dönükken kızı tarafından pencereden atıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine alınan ek bilirkişi raporunda Güllü'nün yüzü pencereden dışarı bakar vaziyette düşmesi halinde vücudunun ön kısmında kızarıklık olacağı ancak bunun olmadığı kaydedildi. İddianamede dikkat çeken detaylardan biri de kamera kayıtlarında duyulan Malkata adlı roman havasıydı. Tuğyan'ın Sultan'a annesinin çok sevdiği bu şarkıyı açtırdığı ve odaya gelen annesini alaycı denilecek neşeli bir sesle "Hadi görüşürüz" diyerek pencereden attığı değerlendirildi.
4: Herkes tamam mı?
2: İddianamede Tuğyan Gülter'in denge sorunu olan annesinin alkollü olmasına rağmen pencere tarafına geçişini önlemediği belirtildi. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemleri, olay sonrası yurt dışına çıkmayla ilgili araştırmalar yapması, Sultan Ulu'yu sürekli takip edip gerçek

0: anlatmaması için tehdit etmesi delil olarak sayıldı. Tutuklu Tuğyan Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sultan Nur Ulu için de yalan tanıklık suçlamasıyla ceza alması talep edildi.
1: Gün İstanbul 9 soruşturması kapsamında 3 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü de var. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında Emniyet Müdürü ve Emniyet Amirinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmış, 5'i serbest kalmıştı. Kalan 5 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Dönemin Asayiş Şube Müdürü ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ertuğrul Aslan dahil 3 şüpheli tutuklandı. İki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Mersin'de otomobille karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi yola savrulurken bir çocuk aracın kaputuna düştü. Otomobil sürücüsü önce çocuğu kaputtan indirdi. Araçta kaçmaya çalışırken de yerde yatan yaralıların üzerinden geçti. O anlar kameraya yansıdı. Önce motosiklete çarptı, ardından kaçmaya çalıştı. Kaçarken yerde yatan yaralıların üzerinden geçti. Olay Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü hızla ilerlerken iddiaya göre sinyal vermeden direksiyonu kırdı. O sırada karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi yola savruldu, bir çocuksa aracın kaputuna düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası aracından indi, etrafa bakındı. Kaputun üzerindeki küçük çocuğu yere indirdi. Otomobil sürücüsü yaralılara yardım etmek yerine olay yerinden kaçmaya çalıştı. O sırada araç da yerde yatan yaralıların üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan sürücü Muhammed Raşit diye polisin çalışmasıyla yakalanıp gözaltına alındı. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan kaydı bulunduğu belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliye 47 bin lira para cezası da kesildi. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulup otomobili de trafikten men edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Çin'e Balıkesir, Susurluk, İzmir, Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. İbrahim Yumaklı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Aydın, Balıkesir ve İzmir'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı rüzgarın şiddetini artırdığı 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale ettik ve bu yangınların tamamını kontrol altına aldık ifadelerini kullandı. Yumaklı yangınlara ilişkin uyarılarını da yineledi. Yangın riski halen devam ediyor. Ekiplerimiz 7/24 teyakkuzlu olmaya devam edecek. Sizlerden de ricamız rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmamak dedi. Orman yangınları büyük oranda söndürüldü derken maalesef bir yangın haberi de Çanakkale'den geldi. Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Akşam saatlerinde Muratlar ve Hacı Bekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan 9 uçak ve 8 helikopter, karadansa 21 arazöz ve 172 personelle müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü yangının enerjisinin düşürüldüğünü duyurdu. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturmalara dair detayları paylaştı. 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi.
0: Yeşil Vatan vurgusu yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmanın detaylarını paylaştı.
2: Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ilgili kamu kurumlarıyla eş güdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor. Bu çerçevede 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir.
0: Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve düzenli olarak takip ettiğine dikkat çekti. Tedbirsizlik ya da ihmal sebebiyle yangınlara sebebiyet verenlerin adaletin önüne çıkarılacağını belirten Gürlek, tedbir ve yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını ifade etti.
1: Orman yangınları dünyada etkili olmaya devam ediyor. Yunanistan'daki orman yangınları kuvvetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılırken alevlere müdahale eden iki helikopter havada çarpıştı. Kazada iki pilot hayatını kaybetti. Fransa ve ABD'de de yangınlarla mücadele devam ediyor.
3: Dünya orman yangınlarıyla mücadele etmeyi sürdürüyor. Yunanistan, Fransa ve ABD'de yangınlar nedeniyle tahliyeler başladı. Yunanistan'daki orman yangınları hızla yayılıyor. Başkent Atina yakınlarındaki yangın nedeniyle tahliye emri verildi. İtfaiye ekipleri güçlü rüzgarlar nedeniyle yangınları kontrol altına almakta zorlanıyor.
4: Durum özellikle bugün çok zor. Çok güçlü rüzgar var, hızı saatte 73 kilometreye çıkıyor. Bu nedenle yangının ne tarafa gideceğini kestiremiyoruz.
3: Yunan makamları Eğriboz ve Atina bölgeleri içinde orman yangını uyarısı yaptı. Yüzlerce itfaiyecinin yangınlarla mücadelesi sürüyor. Yunanistan'da yangınlara müdahale eden iki helikopter havada çarpıştı. Atina'nın batısındaki Sata bölgesinde meydana gelen kazadan kurtulan olmadı. Kurtarma ekipleri iki pilotun cansız bedenini enkazdan çıkardı. Yangınların etkili olduğu bir diğer ülke de Fransa. Ülkenin güneydoğusundaki Vaud vilayetinde kontrol altına alınan yangınlar yeniden başladı. Bölgeden 2500 kişi tahliye edildi. Yaklaşık 1500 hektarlık alanın yandığı belirtilirken, bölge sakinleri söndürme çalışmalarına yardım ediyor.
5: Yangın bizim için bir çevre felaketi. Bize büyük acı veren bir durum. Tüm ormanımız yanıyor. Sonrasında ormanı yeniden yapmamız gerekecek. Ama şimdilik mücadele ediyoruz. Şimdilik çiftçilerle, avcılarla hep birlikte mücadele ediyoruz. İtfaiyecilere yardım etmek, bu korkunç yangını yenmek için buradayız.
3: Yangına yaklaşık 1500 itfaiyeci müdahale ediyor. ABD'nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde de orman yangını çıktı. Eyalet genelinde çıkan yangınların 250 bin hektarlık bir alanı etkisi altına aldığı açıklandı. Yangın dumanı nedeniyle Spokane kentini duman kapladı. Binlerce kişi için tahliye emri çıkarılırken yangınlara yaklaşık 4 bin kişiyle müdahale edildiği bildirildi. Eyalette yaz başından bu yana yaşanan yangınlarda 450 bin hektarlık alan yandı.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta son yılların en büyük göçmen akınlarından birini yaşadı. 60 bin göçmen sınırı geçerken 88 kişi de bu yolda hayatını kaybetti. Göçmenler Avrupa'ya geçme umutlarının azalmasıyla Fas'a geri dönmeye başlarken Madrid yönetimi Akdeniz'e 500 metrelik deniz bariyeri kurdu.
0: Sınır kontrolü büyük ölçüde sağlandı. İspanya'ya yasa dışı yolla geçen on binlerce göçmen Fas'a dönmeye başladı. Madrid yönetimi göçmenlere karşı Akdeniz'e yüzer bariyer kurdu. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla geçen on binlerce göçmen Avrupa'ya geçme umutlarının azalmasıyla Fas'a geri dönmeye başladı. Sınırı yüzerek geçmeye çalışan göçmenlerden hayatını kaybedenler olduğu belirtilirken güvenlik güçleri kent genelinde ve sınır çevresindeki önlemlerini artırdı. İspanya sivil muhafızlarından yapılan açıklamaya göre düzensiz göçmenleri durdurmak için deniz yüzeyine önleme bariyeri de kuruldu. 500 metre uzunluğundaki bariyerin yüzey yüksekliğinin 30 ila 70 santimetreyi bulduğu, su altında 1 metre derinlikte olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı düzensiz göçmen akışı nedeniyle İspanya'ya yönelik

0: seyahat tavsiyesini güncelledi. Sevuta'ya düzensiz göçmen akışının öngörülemeyen ve tehlikeli güvenlik durumlarına yol açabileceği uyarısında bulunularak bölge için seyahat uyarısının 3. seviyeye çıkarıldığı ifade edildi. Göçmen akınının Avrupa Birliği içinde de neden olduğu kriz de sürüyor. İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya ile Schengen Serbest Dolaşım Anlaşması'nın geçici olarak askıya almış ve sınır kontrollerini yeniden başlatmıştı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor. Yaşanan son göçmen dalgasının İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı bir karar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor. Mahkeme, Ceuta'nın özel durumu nedeniyle buraya denizden geçişi yapmaya çalışan göçmenlerin yargılama olmadan sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.
1: ABD Başkanı Trump, İran'a saldırı tehditlerinden geri adım attı. İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ifade eden Trump, planlanan saldırıların askıya alındığını açıkladı. Öte yandan Suudi Veliaht Prensi'nin Trump'tan tansiyonu azaltmasını istediği iddia edildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yapılması planlanan saldırıları erteledi. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasını istedi. Trump açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. İran'la diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata vardığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti. Hızlı bir anlaşma yapılabilmesine bağlı olarak saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim dedi. Trump'ın açıklamasına göre anlaşma şartları arasında Hürmüz Boğazı'nın derhal, tamamen ve eksiksiz olarak açılmasıyla İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesi yer aldı. Amerikan güçlerinin saldırı yapmak için teyakkuzda beklediğini söyleyen Trump, İsrail'in de saldırıların durdurulması kararına katıldığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırması durumunda kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz dedi. İran basını da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın altyapısını ve enerji tesislerini hedef alması durumunda Tahran'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol sahalarıyla Katar ve İsrail'in gaz üretim tesislerini hedef alacağını yazdı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü. Riyad'dan gelen açıklamada iki ismin Orta Doğu'da tansiyonu düşürme çabalarını ele aldığı belirtildi. Axios'a göre de Selman Trump'a İran'a yönelik büyük çaplı saldırı planları konusundaki endişelerini dile getirdi. Görüşme konusunda bilgi sahibi olan bir yetkili, Bin Selman'ın Trump'a gerilimi azaltmasını ve saldırıları başlatmaktan kaçınmasını tavsiye ettiğini öne sürdü. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Trump'ın İran'a yönelik saldırı planını askıya almasından hemen önce seyahat uyarısı yayınlamıştı. Orta Doğu'daki Amerikan vatandaşlarının uçuş iptallerine ve hava sahası kapanmalarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtmişti.
1: İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı. Arakçı'nın açıklamasını İran resmi haber ajansı IRNA paylaştı. Arakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmada son aşamaya geldiklerini söyledi. Hürmüz, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'nin de gündemindeydi. Boğaz'ın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını belirten Bekai, İran'la Umman arasındaki görüşmeler iki taraflıdır ve diğer tarafları ilgilendirmiyor ifadelerini kullandı. Bekai, ülkesinin ABD tehditlerine boyun eğmeyeceğini de vurguladı. ABD'liler eğer maceracılık peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar dedi. ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de barış anlaşmasını duyurmasının ardından gözler Gazze Barış Kurulu'nun açıkladığı 15 maddelik yol haritasına çevrildi. Tel Aviv yönetiminin 3 maddeye itiraz ettiği öne sürülürken, İsrail ordusunun anlaşmaya rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
0: Barış Kurulu Gazze'de barış için 15 maddelik yol haritasını paylaştı. Haaretz gazetesi İsrail'in 3 maddeye itiraz ettiği iddiasını yayınladı. Amerikan Başkanı Trump'ın Hamas'ın silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığı açıklamasının ardından Hamas silah bırakmayı kabul etmişti. Gazze Barış Kurulu ateşkesin ikinci aşaması için 15

maddelik bir yol haritası açıklamıştı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi İsrail'in yol haritasındaki 3 maddeyi kabul edilemez bulduğunu öne sürdü. Habere göre Tel Aviv yönetimi İsrail ordusunun saldırılarını tamamen durdurulmasına itiraz etti. Hamas'a ait silahların depolanması yerine imha edilmesinde de ısrarcı oldu. İsrail'in ayrıca tarafların taahhütlerini yerine getirip getirmediğini denetleyecek Uluslararası Doğrulama Komitesi'nde Katar ve Türkiye'nin yer almasına karşı çıkmıştı.

0: Haritse konuşan bir barış kurulu yetkilisi ise yol haritasının ne zaman yürürlüğe gireceğine dair henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi. Sürecin İsrail ve Hamas'ın yol haritasının uygulanmasına yönelik bir takvim belirleyeceği 14 günlük bir periyotla başlaması bekleniyor. Yol haritasına göre Hamas'ın elindeki silahların toplanarak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin denetiminde kalması öngörülüyor.
1: Ermenistan parlamentosu seçimin ardından toplandığı Nikol Paşinyan
0: bulduğunu öne sürdü. Habere göre Tel Aviv yönetimi İsrail ordusunun saldırılarını tamamen durdurulmasına itiraz etti. Hamas'a ait silahların depolanması yerine imha edilmesinde de ısrarcı oldu. İsrail'in ayrıca tarafların taahhütlerini yerine getirip getirmediğini denetleyecek Uluslararası Doğrulama Komitesi'nde Katar ve Türkiye'nin yer almasına karşı çıktığı da iddia edildi. Habere göre İsrail itirazlarını Barış Kurulu Gazze İcra Kurulu üyesi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'a iletti. Haaretz'e konuşan bir Barış Kurulu yetkilisi ise yol haritasının ne zaman yürürlüğe gireceğine dair henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi. Sürecin İsrail ve Hamas'ın yol haritasının uygulanmasına yönelik bir takvim belirleyeceği 14 günlük bir periyotla başlaması bekleniyor. Yol haritasına göre Hamas'ın elindeki silahların toplanarak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin denetiminde kalması öngörülüyor.
1: Ermenistan parlamentosu seçimin ardından toplandı. Nikol Paşinyan yeniden başbakan seçildi. Ermenistan anayasasının ilgili maddesi uyarınca Başbakan Paşinyan ve hükümet Cumhurbaşkanı Haçaturyan'a istifasını sundu. Cumhurbaşkanı istifayı kabul etti. Parlamento Paşinyan'ı yeniden başbakan olarak önerdi. Daha sonra yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Paşinyan başbakan olarak atandı. Ermenistan'daki son seçimde Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 105 sandalyeden 61'ini kazanmıştı. Rusya Devleti Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'a ait konteyner gemisi Karadeniz'de İHA saldırısı sonucunda battı. Rosatom, Yanina adlı gemiye 2 İHA ile saldırı yapıldığını açıkladı. Geminin donmuş gıdayla inşaat malzemeleri taşıdığını belirtti. Gemideki 17 mürettebatın ise kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı. Kargo gemisi 140 metre uzunluğa ve 22 metre genişliğe sahipti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski gemiye saldırdıklarını açıklamıştı. Geminin yaptırım listesinde olduğunu ifade eden Zelenski, savunma kuvvetlerimiz sayesinde gemi denizin dibine gönderildi, sözlerini sarf etti. ABD'de bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırı ABD'nin Idaho eyaletinde bir restoranda meydana geldi. Saldırının Timin Falls bölgesinde yerel saatte öğleden sonra yaşandığı belirtildi. Yetkililer yarı otomatik tüfekle restorana giren saldırganın etrafa ateş açmaya başladığını aktardı. Silahlı saldırı sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Saldırganın ise olay sonrası kendi silahıyla hayatına son verdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aşırı sıcaklık ve kuraklığın Avrupa'daki etkileri artmaya devam ediyor. Öyle ki Macaristan ülkedeki tek nükleer elektrik santralini kapatmak zorunda kaldı. Soğutma işlemini Tuna Nehri'nden çekilen suyla sağlayan santral 44 yıl sonra ilk kez tamamen kapatılmış oldu.
0: Aşırı sıcaklar kuraklığı tetikledi. Tuna Nehri'ndeki su seviyesi rekor düzeyde düşünce ülkenin tek nükleer santrali için geçici kapatma kararı verildi. Avrupa'yı etkileyen aşırı sıcaklar Macaristan'da alarma neden oldu. Alarmın nedeni ise soğutma işleminin Tuna Nehri'nden çekilen suyla yapıldığı Pax nükleer elektrik santrali. Nehirdeki su seviyesinin yağış yetersizliği ve sıcak hava dalgaları nedeniyle Mayıs ayından bu yana dip seviyelere gerilediği, santralin de bu nedenle geçici olarak kapatılacağı açıklandı. Macaristan Başbakanı Macar, ülkenin elektrik ihtiyacının 1/3'ünü karşılayan santralin 44 yıl sonra ilk kez tamamen kapatılmış olacağına dikkat çekti. Macaristan Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkede hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasını bekliyor. Bu da Almanya'dan doğup 10 ülke kat ederek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nde su seviyesinin daha da düşebileceği anlamına geliyor. Avusturya'da da sadece Haziran ayında sıcaklığa bağlı yaklaşık 400 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Meteorologlar mevcut koşulları

0: son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğine dikkat çekti. Sadece Avrupa değil, Asya kıtası da aşırı sıcakların etkisi altında. Güney Kore'nin Yangsan kentinde termometreler 42 dereceyi gördü. Ülkede 122 yıl sonra sıcaklık rekoru kırıldı.
1: Temmuz ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için tahminler ne yönde? Bakalım.
0: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon Haziran ayında %0,99 artış göstermişti. Yıllık enflasyonda %32,11 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre Temmuz'da aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,82 oldu. 17 ekonomistin katıldığı ankette Temmuz ayı için enflasyon beklentileri %1,35 ile %2,10 arasında yer aldı. Bloomberg HT'nin anketine göre Temmuz'da enflasyonun aylık bazda %1,87, yıllık bazda %31,86 artması bekleniyor. Anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkinde enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 oldu. Enflasyon verileri kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
1: İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Listenin birinci sırasında %103 artışla sivri biber var. Peki pazar tezgahlarında durum nasıl? Hem raporun detaylarına hem de sebze ve meyvelerin fiyatlarına bakalım.
0: Sivri biberin fiyatı Temmuz ayında %103 arttı. Kilosunu 100 liranın altında bulmak zorlaştı.
2: Bibere yaklaşamıyoruz yanına bile. Baksana biberin kilosu kaç para.
0: İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayında İstanbul'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Haziran ayına göre 336 ürünün 199'unda fiyat artışı görülürken 68 ürünün fiyatı da azaldı.
3: Biber çok pahalı. Temmuz'da oldu, 150'ye çıktı.
4: Verilere göre fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün sivri biber oldu. Haziran ayında fiyatı 70-80 lira bandındaydı ancak bu rakam Temmuz ayında 150 liraya kadar yükseldi.
0: Sivri biberi Charleston ve dolmalık biberle kuru soğan ve ıspanak takip etti.
5: Gerektiği kadar alacağım mecburen.
4: Getirmemişsiniz dolmalık biber.
3: Pahalı olduğu için getirmedik.
5: Tarlada daha ucuz. Buraya gelene kadar benzine, mazota yapılan zamdan dolayı fiyatlar yüksek.
0: Fiyatı en çok azalan ürünlere gelince.
4: Fiyatı en çok azalan ürün ise kiraz oldu. Haziran ayında fiyatı 150 liraya kadar çıkmıştı kirazın ancak şu anda 100 lira bandında.
6: Allah gerçekten bu sene bolluk vermiş yani.
0: Kirazı salatalık, taze fasulye, karpuz ve limon takip etti.
7: Kim söylüyor abi bunu? Ben hiç düştüğünü görmedim ama.
8: Haziran ayında kilo 15 liraydı. Şimdi 10 liradır. Tam mevsim olduğu için ister istemez karpuz bolluğu başladı.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasını hayata geçirecek. Uygulamanın amacı elektronik inceleme altyapısını güçlendirmek ve mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanımak.
0: İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye girecek. Hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın uygulamasıyla vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale getirilecek. Mükellefler kendilerinden hangi bilgi ve belgelerin beklendiğini inceleme başlamadan önce elektronik ortamda görebilecek. Hazırlıklarını yeterli süre içinde tamamlayarak inceleme sürecine daha etkin şekilde katılabilecek. Uygulama sayesinde mükellefler tarafından hazırlanan bilgi ve belgeler elektronik ortamda standart formatlarda Vergi Denetim Kurulu'na iletilecek. Uygulamanın özellikle KDV iade incelemelerine katkı sağlaması bekleniyor. Denetim süreçlerini kısaltacak uygulamayla müfettişler inceleme sürecine başlamadan mükellefin düzeltme vermesine de olanak tanınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu uygulamalarla hem elektronik denetim altyapısını güçlendirdiklerini hem de mükellefin vergiye gönüllü uyumu için adım attıklarını belirtti. Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü

0: uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak ifadelerini kullandı.
1: 2002 yılında tedavüle giren Avrupa Birliği'nin ortak para birimi olan Euro için ilk kez kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidiliyor. Hazırlanan tasarımlarda kültür, doğa ve yaban hayatı teması öne çıkarken nihai karar yıl sonunda verilecek.
0: Avrupa Birliği ortak para birimi Euro için ilk kez kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidiyor. Euro'nun banknotlarında yapılacak değişikliğe ilişkin 10 öneri Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde tarafından tanıtıldı. Önerilerin 5'i kültür, 5'i ise doğa ve yaban hayatı temasını içeriyor. Her öneri 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 euroluk banknotlar için farklı renk ve görsel tasarım yorumları sunuyor. Kültür temalı banknotların ön yüzünde Amerikan Yunan soprano Maria Callas, Alman besteci Beethoven, bilim insanı Marie Curie, Don Quixote'un yazarı Cervantes ve Leonardo da Vinci yer alıyor. Doğa temalı banknotlarda ise Avrupa'ya özgü farklı doğal manzaralar eşliğinde yalı çapkını, arı kuşu, beyaz leylek, kılıç gaga gibi kuş türleri tasvir ediliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın internet sitesinde 21 Eylül'e kadar açık kalacak ankette toplanacak geri bildirimler, yıl sonunda seçilecek nihai tasarıma katkı sağlayacak. 2002'de tedavüle giren Euro'nun yeni tasarımları 2030'dan önce dolaşıma girmeyecek.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Adadaki hassas değerlerin korunmasına özen göstererek askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir dedi. Güler, İsrail'in Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımlarının yakından takip edildiğini de ifade etti.
0: Sağ olun. Kıbrıs Adası'ndaki gelişmeleri değerlendirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Savunma Bakanlığı'na yazılı soru önergesi vererek NATO'nun yeni güvenlik mimarisini Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında artan işbirliğine karşı nasıl adım atacağını sordu. İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden girişimlerin tespit edilip edilmediği sorusunu da yöneltti. Bakan Güler önergeye verdiği yazılı yanıtta Türkiye'nin İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetiminde faaliyetleri de dahil olmak üzere adada ve bölgedeki gelişmeleri ve muhtemel etkilerini dikkatle analiz ettiğini vurguladı. Olası her türlü tehdide karşı gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirtti.
2: Adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bölgesel istikrarın korunması anlayışı çerçevesinde Suriye yönetimiyle yakın koordinasyon ve diyalog içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İsrail'in 1974 anlaşmasına aykırı bir şekilde Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımı ve hukuk dışı eylemleri yakından takip edilmekte, güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda gerekli her türlü tedbir zamanında ve eksiksiz olarak alınmaktadır.
0: Bakan Güler, Soğuk Savaş'ın ardından NATO'nun alan dışı harekat, kriz yönetimi ve kurallara dayalı uluslararası düzene odaklandığını da hatırlattı. Türkiye'nin bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında Karadeniz'de güvenlik ve istikrarı sürdürmek maksadıyla NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tüm tedbirleri aldığını kaydetti.
1: Habersan tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri bilgi sisteminin kritik kabiliyetlerinden bir bölümü Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Yazılım alanında yapılan bu ihracatla Azerbaycan'ın hava harekatının operasyonel hazırlığı dakikalara inecek. Ayrıca sistem tüm harekat sürecinin tek merkezden yönetilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.
0: Hava harekatı planlaması, harekatın izlenmesi ve komuta kontrol süreci Türkiye tarafından Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne yerli yazılım ihraç edildi. Havelsan'ın geliştirdiği komuta kontrol yazılımı olan Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine alındı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen bu sistem, hava harekatının planlaması, yapılışı, izlenmesi ve değerlendirmesi süreçlerini tek bir dijital ortamda bir araya getiriyor. Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, harekat merkezlerinde görev yapan personelin ortak operasyonel resim üzerinden faaliyet göstermesine, görev ve harekat bilgilerinin gerçek zamanlı olarak yönetilmesine ve kritik operasyonel verilerin tek merkezden izlenmesi sayesinde hızlandırılmasına imkan sağlıyor. Böylece planlama ve koordinasyon sürecinde operasyonel hazırlık süreçlerini dakikalara indirerek hava harekatlarında önemli bir manevra kabiliyeti imkanı tanıyor. Havelsan'ın geliştirdiği sistem farklı komuta kademeleri arasında güvenli bilgi paylaşımını destekliyor. Hava harekatına ilişkin kritik bilgilerin eş zamanlı olarak görüntülenmesine ve operasyonların anlık gelişmelere göre yönetilebilmesine olanak tanıyor. Açık ve modüler mimarisi sayesinde mevcut komuta kontrol altyapılarıyla entegre çalışabilen bu sistem, kullanıcı ihtiyaçlarına göre genişletilebilir yapısıyla da öne çıkıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi etkili oldu. Kentin farklı noktalarında 4 ayda 14 kez kameralar tarafından tespit edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de FETÖ'cü Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde de uyuşturucu madde çıktığını söyledi.
0: Saçını ve sakalını değiştirdi. Şapka ve bere taktı. Ama 4 ayda 14 kez kentin farklı noktasındaki kameralara yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin firari üyesi FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ve daha sonra ihraç edilen Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında şehrin farklı noktalarındaki kameralar ve MIT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle kentin merkezinde bulunan Anıt Park çevresindeki bir kameranın 14 Mart'ta görüntülediği kişinin %77 benzerlikle FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe olduğu belirlendi. Ardından yakın takip başladı. Darbe girişiminden bu yana firari olan FETÖ'cü Karatepe, 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MIT'in etkili yüz tanıma sistemi kameraların kaydettiği kişinin %65 ile %83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti. Kırmızı bültenle aranan terörist Karatepe'nin saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı anlaşıldı. Teknik takip sonucunda firari FETÖ'cünün saklandığı hücre evi belirlendi. MIT Emniyet Genel Müdürlüğü ile Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı. MIT'in yüz tanıma sistemi, terörün yanı sıra organize suç örgütü, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananların yakalanmasında da etkin şekilde kullanılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona ilişkin yeni bir açıklama geldi. Adım adım takip yapıldığını ve kaçtığı yolların tükendiğini ifade etti. Karatepe'nin sağlık raporunda alkol tespit edildiği ve yakalandığı hücre evinde de uyuşturucu madde çıktığını paylaştı. Bakan Çiftçi, "Hiçbir hain saklanamaz. Hiçbir firar sonsuz değildir. Devletimizin çelikten iradesi son teröristi de karanlığından çekip alacak ve adalete teslim edecektir," dedi.
1: Mardin'de 4 yaşındaki çocuk kapısı açık olan araca binerek içeride mahsur kaldı. Araç içinde baygın halde bulunan Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti. Olay Mazıdağ ilçesine bağlı İkinciler Köyü'nde yaşandı. 4 yaşındaki Muhammed kapısı açık olan araca kendi başına bindi. Aracın kapısının kapanmasıyla çocuk içeride mahsur kaldı. Güneş altındaki aracın içinde uzun süre kalan çocuk ailesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumu ağır olan Muhammed Aras Temel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Bahçelievler'de yaşanan kaza sonrası bir araç alev aldı, 2 kişi yaralandı. Kaza Bahçelievler D100 karayolunda yaşandı. Hafif ticari araç ve bir otomobil çarpıştı. Otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol ortasında alev alev yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan 2 sürücü ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. D100 karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu araçların çekildiği

0: çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Hatay'da cumartesi akşam saatlerinde bir düğünde atılan havai fişekler otluk alanda yangın çıkardı. Büyüyen alevler kısa sürede düğün salonunun çatısına sıçradı. Yangına aldırış etmeyen bazı davetliler halay çekmeye devam etti.
1: Rüzgarlı havaya aldırış etmeden havai fişek attılar. Çıkan yangın düğün salonunun çatısına sıçradı. Yangına rağmen eğlence devam etti.
2: Reyhanlı'da bir düğüne gelmiştik. Bir düğün salonunda yangın çıktı.
1: Olay Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki düğünde meydana geldi. İlçedeki bir düğün salonu oldukça kalabalıktı. Şiddetli rüzgara aldırış etmeden düğünde havai fişek atıldı. Düğün salonunun yanında boş bir arazi vardı. İddiaya göre atılan havai fişekler nedeniyle otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek düğün salonunun çatısına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Hem salon görevlileri hem de itfaiye ekipleri alevlerle mücadele etti. Bu sırada ne müzik sesi ne de davul zurna sustu. Yangına aldırış etmeyen bir grup halay çekmeye devam etti. Yangın çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada bir kişi traktörü karşı taraftakilerin üzerine sürdü. Adeta can pazarının yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Traktöre binip gaza bastı. Kavga ettiği kişileri ezmeye çalıştı. Olay Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bahçesinde çalıştıktan sonra traktörüyle eve gitmek isteyen Nusret Değin'in peşinden daha önce hayvan otlatma yüzünden husumetli olduğu kişiler geldi. Motosikletten inen gruptakiler traktöre taşlarla saldırdı. Bunun üzerine Nusret de traktörü husumetlilerinin üzerine sürdü. Hedefteki kişiler kaçarak canlarını kurtarmaya çalıştı. O sırada traktörde bulunan köy korucusu yere düşerek yaralandı. Olayda iki kişi ise traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsünün kendisine ölü süsü vermek için plan yaptığı öne sürüldü. Çok sayıda suç kaydı olan sürücünün planı ailesini aramasıyla ortaya çıktı. Otomobilin su kanalına uçtuğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler aracı sudan çıkardı ama sürücü Abdülkadir Taştan'a ulaşamadı. Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu belirlendi. Çok sayıda suç kaydı olan sürücünün kendisine ölü süsü vermek için plan yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre Taştan olaydan sonra ailesini arayıp yurt dışına kaçtığını söyledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sıcak bir gelişmeyle bültenimize devam edelim. ABD Başkanı Trump Hürmüz konusunda bir anlaşma olduğunu açıkladı. Detaylara bakalım. Trump, İran'la Hürmüz konusunda bir anlaşma var, nükleer silahların temizlenmesi konusunda da bir anlaşma olacak ifadelerini kullandı. Dün gece İran'a saldırının iptal edildiğini açıklayan Trump, İran'la müzakere şeklinde görüşüyoruz dedi. Anlaşmaya dair görüşmelerin yarın öğleden sonra başlayacağını aktardı. Trump, İran konusunda istediğimiz zaman hazırız ifadelerini de kullandı. Önemli bir gelişme, Hürmüz Boğazı aylardır kapalıydı ve Trump bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. İran'la Hürmüz konusunda bir anlaşma var dedi. Nükleer silahların temizlenmesi konusunda da anlaşma olacak ifadelerini kullandı. Dün gece İran'a saldırının iptal edildiğini açıklayan Trump, İran'la müzakere şeklinde görüşüyoruz dedi. Anlaşmaya dair görüşmelerin yarın öğleden sonra başlayacağını aktardı. Trump, İran konusunda istediğimiz zaman hazırız ifadelerini de kullandı. İstanbul Fatih'te bir kişi tarihi Haydarhane Camii haziresindeki mezar taşlarını kırdı. Olayın ardından

0: Kars'tan kaçan saldırgan aranıyor.
1: Tarihi caminin haziresine girdi. Mezar taşlarını tekmeleyip kırdı.
2: Gerçekten Haydarhane Camii'nin haziresine verilen bu zarardan dolayı çok büyük üzüntü duyuyorum.
1: Olay İstanbul Fatih'te cuma akşamı yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarihi Haydarhane Camii haziresine girdi. Tekmeleyerek ve taşla mezar taşlarına zarar verdi. Kırdığı mezar taşı parçalarını hazirenin yanındaki boşlukta biriktiren şüpheli, çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı.
2: 7'ye yakın mezar taşı kırılmış. Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz, tarihimiz. İnşallah cezalarını bulurlar. Bunu canı gönülden istiyorum.
1: Cami imamının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hazirede inceleme yaptı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
0: Şimdi kısa bir ara.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 32, Van 31 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 43, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.
1: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri, şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da

araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

0: Yeniden merhaba, haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Son dakikayla bültenimize başlayacağız. ABD Başkanı Trump Hürmüz konusunda bir anlaşma olduğunu açıkladı. Detaylarına bakalım. Trump İran'la Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Nükleer silahların temizlenmesi konusunda da bir anlaşma olacak ifadelerini kullandı. Dün gece İran'a saldırının iptal edildiğini açıklayan Trump, İran'la müzakere şeklinde görüşüyoruz dedi. Anlaşmaya dair görüşmelerin yarın öğleden sonra başlayacağını aktardı. Trump, İran konusunda istediğimiz zaman hazırız ifadelerini kullandı. Önemli bir gelişme zira Hürmüz Boğazı aylardır kapalıydı ve İran Hürmüz kartını ABD ile teknik görüşmelerinde sürekli masaya koyuyordu. Trump bu konuda bir açıklama yaptı. İran'la Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Nükleer silahların temizlenmesi konusunda da bir anlaşma olacak dedi. Dün gece İran'a saldırının iptal edildiğini açıkladı Trump. İran'la müzakere şeklinde görüşüyoruz dedi. Anlaşmaya dair görüşmelerin yarın öğleden sonra başlayacağını aktardı. Trump, İran konusunda istediğimiz zaman hazırız ifadelerini de kullandı. Evet, ABD Başkanı Trump'ın son açıklamaları üzerine konuşacağız. Bu saat diliminde yayın konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever bizlerle birlikte. Bülent Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ahmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii Trump'ın önemli bir açıklaması var hocam. İran'la Hürmüz konusunda bir anlaşmanın olduğunu ifade etti Trump. Nükleer silahların temizlenmesi konusunda da bir anlaşma olacak ifadelerini kullandı. Tabii yaklaşık bir haftadır Tahran'ın karanlığa gömüleceği yönünde, ABD'nin ikinci bir büyük saldırı başlatacağı yönünde önemli iddialar vardı. Özellikle ABD basınında bu iddialar sıkça dillendirildi. İsrail'in de yeniden bir saldırıya ABD ile birlikte hazırlandığı ifade edilmişti. Trump da geldiğimiz bugün de aslında dün gece saatlerinde saldırının iptal edildiğini ifade etti. Ve bunu bir takım aktörlerin kendisinden istediğini ifade etti ve bunun sonucunda da saldırıyı iptal ettiğini açıkladı. Müzakere şeklinde görüşüyoruz ifadelerini kullandı ve yarın öğleden sonra görüşmelerin yeniden başlayacağını ifade etti. Yani ne dersiniz, Hürmüz konusunda artık bir anlaşma görecek miyiz? Tabii İsrail'in en büyük beklentisi nükleer silahların ortadan kaldırılmasıydı. Trump bu konuda da görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Ne dersiniz?
1: Ahmet Bey, şunu söylemek lazım. Tabii İran tarafından hemen aklıma gelen şu: İran tarafından nasıl bir cevap gelecek? Çünkü defaatle böyle biliyorsunuz Trump'ın boşa çıkışları da olmuştu. Meseleyi hallettiklerini, anlaşmaya vardıklarını vesaire, ama hemen İran'dan da karşı yanıtların geldiğini, böyle bir durumun olmadığını ve İran'ın savaşa hazır olduğunu tırnak içinde söyleyeceğim gibi bir takım yanıtlar gelmişti. Şimdi İran içindeki anlaşmazlıkları unutmamak lazım. Siz

defaatle konuştuk. Yani İran içinde yönetim kaç parça bunu hala bilmiyoruz. Hepsi aynı biçimde mi düşünüyorlar? Yoksa daha radikal unsurlar ki yine Trump ve İsrail ile yapılmıştı biliyorsunuz. Daha radikalleşmesi İran hükümetinin. Ve bu anlamda da İran'dan nasıl bir yanıt gelecek? Birinci olarak buna bakmak lazım. İkinci olarak zaman zaman Ahmet Bey bildiğiniz gibi böyle bir aslında silahlı diplomasi diye benim adlandırdığım bir durum söz konusuydu. Masada taraflar görüşürlerken böyle bir zaman zaman sürtüşmelerin, çatışmaların arttığı bir dönem oluyordu. Biraz daha el yükseltiliyordu. Vuracağım, işte bütün kuvvet gücümle vuracağım artık. İran'ın vakti kalmadı. İran benzer biçimde Amerikan üssüne vuracağını, Körfez ülkene vuracağını, İsrail'e vuracağını söyleyerek el yükseltiyordu. Yine öyle bir dönem diye düşünüyorum. Yani dün ben başka yayınlarda da söylemiştim. Çok fazla böyle bir Trump'ın burayı vurma niyetinin olmadığını da göstermiş oluyor Trump böylelikle. Yani aslında bir silah zoruyla, bir takım dayatmalarla İran'ı masada belli başlı maddeler çerçevesinde imza atmaya uğraştırıyor. İran da benzer biçimde buna direnmeye çabalıyor. Denebilir. Aslında durumun geldiği nokta bu. Ve bununla beraber üçüncü olarak da şunu söylemek lazım. Yani nükleer silahlar olarak bu tabiri kullanmış olması, ben henüz İngilizce açıklamayı tam görmedim. Haberlerinize dayanarak işte burada bir nükleer silahla, İran'ın elinde bir nükleer silah var mı? Yoksa zenginleştirilmiş uranyumdan mı bahsediyor? Hala bunu da bilmiyoruz Ahmet Bey. Yine bu noktada biliyorsunuz İran için kullanılan ifade hem Birleşmiş Milletler'de hem de Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nda bildiğiniz gibi nükleer eşikteki ülke deniyor. Yani her an silah elde edebilir gibi bir takım raporlar da vardı. Şimdi Trump'ın böyle bir ifade kullanıyor olması işte bu da biraz bir belirsizlik içeriyor. Yani halen aslında şunu söyleyebiliriz. Meselede belirsizlik var. Tabii bizim gönlümüz bir an önce artık bu Hürmüz Boğazı meselesinin bir şekilde yatışması. Çünkü çok sayıda farklı yansımaları olacak. Bildiğiniz gibi bütün hafta boyunca Irak'taydık. Şimdi orada da İran'ın ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Yani Körfez ülkelerinde de benzer biçimde ne kadar çabuk ortalığın karışabileceği, tam anlamıyla daha büyük bir savaşın çıkabileceği konusunda endişelerimiz var. Başından bu yana bu savaşın Amerika, İran ve İsrail arasında olmadığını biliyoruz. Çok fazla büyük denkleme sahip olduğunu biliyoruz. Enerji meselesi başta olmak üzere. Yine ticaret rotaları başta olmak üzere. Yani bununla ilgili olarak umarım bu sefer bir yere varırlar. Çünkü bu tür durumlarda Ahmet Bey, yani yaklaşık 2 aydır biz sizlerle bunu konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi Trump defaatle el yükseltiyor, vuracağını açıklıyor. Eğer İran masaya yanaşmazsa, İran da tam tersi biçimde bir şekilde tehdit dilini kullanarak masada bir yere varmaya çalışıyor. Fakat burada az önce de sizin vurguladığınız gibi bir İsrail gerçekliği de var. Yani bu soykırımcı devletin işte bir sahte bayrak yaklaşımıyla birdenbire işleri karıştırmayacağı konusunda çok sayıda soru işareti mevcut. Yani böyle gerilimler sırasında birdenbire istenmeyen bir senaryo belirebilir ve bununla beraber birden aslında silahlı diplomasi yani masayı da bir yanda elde tutarken bir anlamda büyük bir savaşın birdenbire patlak verdiğini de görebilirsiniz. Bu anlamda ben başından bu yana tehlikeli buluyorum bu işi. Yoksa dediğim gibi tehdit dili kullanılıyor. İşte çok büyük bir saldırı yapacağını açıkladı dün gece biliyorsunuz. Arkasından da İran'a yine vakit verdi ki biz aslında bu senaryoyu yine görmüştük. Yani bu anlamda da hatta gerilimi daha da yükseltmek için zaman zaman şunu da kullanıyor ki dün ilk olarak şunu yaptı. Bölgedeki Amerikan vatandaşların çekilmesi. Burada İran'a biraz daha ciddiyetini göstermek, artık son raddeye geldiğini göstermek. Ve bununla birlikte de görünen o ki eğer Trump'ın açıklaması doğru ise İran'dan ne cevap geleceğine de bakacağız. Görünen o ki bir şekilde bir yeniden anlaşma masasına dönülmüş, taslak bir şekilde hazırlanmış. Tabii ne olduğunu yarın yine göreceğiz. Ve dediğim gibi buradaki en önemli denklemin de İran olduğunu unutulmaması lazım. İran'dan yine çatlak sesler mi gelecek Ahmet Bey? Çünkü daha önce de biz böyle bir Pezeşkiyan veyahut da Arakçı gibi daha diplomatik, daha yumuşak isimlerin anlaşmanın iyi olduğu konusunda bazı açıklamalarını görürken arkadan birdenbire Sepah gibi diğer radikal unsurların hayır anlaşmaya yanaşmıyoruz, bizim istediğimiz bu değil diyerek bu anlaşmayı da bozduklarını da unutmayalım. Benzer biçimde arkada aslında bu savaşın devam etmesini isteyen, sizin de çok doğru şekilde aktardığınız üzere bir İsrail gerçekliğinde olduğunu unutulmaması lazım. Yani burada hala faaliyetlerini devam ettiren, bu savaşı kendine perde olarak kullanan ve hem Gazze'de hem Lübnan'da faaliyetlerini devam ettiren bir İsrail gerçekliği var. Doğu Akdeniz'de yine benzer biçimde. Yani bunları gözden kaçırılmaması lazım. Biraz daha ilerleyen vakitlerde göreceğiz ve de İran umarım bu sefer artık anlaşmaya bir şekilde yanaşır. Çünkü bu krizin uzaması da Ahmet Bey genelde gözden kaçırılan bir durum var. Giderek dünya ekonomisini de zora sokuyor. Yani dolapta duran bir takım çatışma bölgelerini tekrar ısıtıp masaya getirecektir. Yeni çatışma alanları oluşacaktır. Bununla beraber işte şimdi az önce söyledim Irak'taydık diye yani burada da Haçlı Şabi gruplarının etkinliğini biliyoruz. Oradaki işte ayrılıkçı Kürt gruplara karşı İran'ın saldırılarını biliyoruz. Yemen meselesinin unutulmaması lazım. Yani bu

0: yerine bağlı olan ayrılıkçı grupların da işin içine katılmasıyla beraber tam anlamıyla büyük bir bölge savaşı elimizde olacak. Biraz daha buradan enerjinin kısıtlanması sonucunda maalesef daha büyük çatışmalara doğru gideceğiz. Umuyorum tekrar müzakere görüşmeleri sürer ve bir şekilde bir anlaşmaya varılır.
1: Evet, yani şu 2 günlük süreçte aslında yapılan açıklamalarda ve iddialarda önemli ayrıntılar var. Tabii saldırı iddiası Netanyahu'nun ABD'yi ziyaret etmesiyle başladı. Trump da bir yüz yüze görüşme gerçekleştirdi ve ardından Trump zaten hazırlık içerisindelerdi ve İran'a yeniden büyük bir saldırı başlatacağını en azından ABD basını bu yönde bir iddiada bulundu. Tabii dün itibarıyla da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın bir telefon trafiği oldu. Hem Türkiye ile hem Pakistan'la aynı zamanda Suudi Arabistan'la da bir telefon trafiğinde bulundu. Uzman isimler şu eleştiride bulundular. Yani bunca zaman yani Trump'ın büyük bir saldırı başlatacağını öngöremedin ve İşte bu gece hafta sonu itibariyle saldırıya başlayacağım dedikten sonra neden bir telefon trafiğine ya da diplomasi trafiğine aslında giriyorsun eleştirileri de yapıldı. Yani Hürmüz konusunda Trump anlaştık diyor. Siz de biraz önce ifade ettiniz İran'ın nasıl bir cevap vereceği burada önemli dediniz. Önemli ayrıntı dediniz. Yani İran nasıl bir anlaşmayı kabul etmiş olabilir Trump'ın söylediğine göre?
0: Yani Ahmet Bey, gerçekten burada da çok sayıda senaryo var. İran hep maksimalist yaklaştı biliyorsunuz başından bu yana. Özellikle aslında deniz hukuku, yine konuştuk bunları. Deniz hukukuna aykırı olarak orada bir Hürmüz Boğazı'nın tamamını kontrol altına almak. Buradaki trafiği kontrol altına almak. Benzer biçimde aslında hiç haksız biçimde, ki şunu unutmayalım, Amerika ve İsrail saldırısı da şüphesiz uluslararası hukuka aykırı. Böyle bir döneme geldik ve İran da bu anlamda da Hürmüz üzerinde biraz daha kontrol kurmaya çabalıyor. Yani buradaki çok sayıda o körfez ülkeleri olan denklemlerin, enerji hatlarının, ticaret rotalarının etkin olduğunu da unutmamak lazım. Ve İran elindeki bu kartı çok iyi kullanmaya çabalıyor. Tabii zaman zaman biz anlaşmaya her yaklaştıklarında maalesef arka tarafta daha radikal unsurların da müdahalelerini gördük. Yani bu anlamda şimdi Arakçı'nın da böyle bir telefon trafiğine giriyor olması aslında biraz eleştirilere açık. Ama Arakçı'yı arka tarafta etkileyen işte dinamiklerin unutulmaması lazım. Biz şunu bir hatırlayacaksınız. İran içinde de Dışişleri Bakanlığı yürüyen protesto gösterileri yapan, yani bunların da unutulmaması lazım. İşte yine aslında radikal unsurlar tarafından yönetilen İranlıların olduğunu unutmamak lazım. Dışişleri Bakanlığı'na saldırdılar İran'da. Bunları da konuştuk sizlerle, hatırlayacaksınız.
1: Evet.
0: Yani bu anlamda İran'da bir fikir birliği var mı yok mu? Bunun da tartışılması lazım. Gerçekten hani bu anlamda Arakçı'nın işi son derece zor. Uygun olduğunu gördüğü bazı durumlarda müdahale etmeye çalışıyor olabilir ama işte arka tarafta savaşı devam ettirmeye çabalayan daha radikal unsurların olduğunu da unutmamak lazım. Ya da daha fazla alabileceklerini düşünen bir takım çevreler olabilir. Yani şöyle durumlar görüyoruz biz. İran devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı açıklama yaparken açıklamasının yarıda kesiliyor. Hani böyle çok İran'da da enteresan bir takım dinamikler var. Bunun gözden kaçmaması lazım. Bu anlamda biraz daha işte hep konuşmuş olduğumuz bazı başlıklarda İran. Şimdi burada bir nükleer meselede zaten çok uzun zamandır deneyimli iyi bir acem oyununu sürdürüyor orada. Burada birkaç yıl daha erteleyebilir nükleer silah meselesini ya da zenginleştirilmiş uranyumla alakalı olarak arkasında Çin'in ve Rusya'nın olduğunu da iyi biliyor. Bununla beraber işte o uranyum zenginleştirmesi dediğim gibi know-how'ını, yani nasıl yapılacağını artık İran öğrenmiş durumda. Burada birkaç yıl daha kazanmak için bundan kurtulabilir. Bir diğer başlık, bildiğiniz gibi bu noktada dondurulmuş mal varlıkları İran'ın. Bununla ilgili olarak da ekonomik anlamda da giderek zor duruma gittiğini unutmayalım İran'ın. Burada bir sıcak para akışının tekrar sağlanması İran için cezbedici olabilir. Benzer biçimde Hürmüz etrafında da böyle bir konuşmuş olduğumuz daha önce sizlerle yine bir aslında nasıl söyleyeyim, bir senaryo gündeme gelebilir. Burada da hatırlayacaksınız, İran'ın geçecek olan gemilerden rehberlik adı altında, vergi değil, rehberlik adı altında ya da geçiş ücreti değil, bir takım ücretler alabileceği ve bununla beraber savaş tazminatına bunun sayılabileceği konuştu. Körfez ülkelerinden yine sıcak para akışı olabilir. Yarın hep beraber göreceğiz Ahmet Bey. Yani hani burada dediğim gibi çok sayıda senaryo var ama umarım artık bir yere varırlar. Çünkü gerçekten bu işin etkilerini biz şimdi görmüyoruz ama yakın zamanda özellikle kışın yaklaşmasıyla beraber Ahmet Bey görmeye başlayacağız. Şu an doğal gaz bildiğiniz gibi ihtiyacı daha düşük durumda. Biraz daha ülkelerin rezervlerinin bulunduğunu biliyoruz ki burada bir 20-30 gün kadar yetecek kadar bir rezervin de bu kriz sırasında açıldığını, biraz ülkelerin depolarını doldurduğunu gördük. Ama kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber eğer bu süreç uzayacak olursa bambaşka bir senaryo görürüz diye endişelerim var benim.
1: Evet, Trump özellikle saldırıyı ertelemesindeki kararını şuna bağlıyor. Körfez ülkeleri bunu çok istedi diyor. Özellikle Suudi Arabistan veliaht

0: Prensini arayıp saldırmalı mıyım, saldırmamalı mıyım diye sorduğunu da söylüyor Trump. Ve Veliaht Prens'in de bir anlaşma olursa daha iyi olur dediğini söylüyor Trump açıklamasında. Şimdi Körfez ülkelerinin bu anlaşmaya neden ihtiyacı var hocam?
1: Yani Ahmet Bey şunu söylerim. Şimdi şunu unutulmaması lazım. İran'ın etkisi hala bölgede devam ediyor. Yani bu savaşla beraber herhangi bir güç kaybına ben uğradığını işin doğrusu düşünmüyorum. Evet, Süleyman'ın öldürülmesinden bu yana bir geri çekildiğini biliyoruz biz ama hala bir takım etnik grupların bölgede varlığını koruduğunu unutmamak lazım. Özellikle Irak içerisinde. Suudi Arabistan'la yine Yemen anlamında, oradaki husiler anlamında biliyorsunuz gerilimler yükselmişti. Yani İran burada biraz dişini gösterdi aslında Suudi Arabistan'a da. Ve şunu unutmayın, petrol boru hatları ve doğal gaz hatları, tankerler çok kırılgan Ahmet Bey, kolay hedefler. Ve biz bu ülkelerin nasıl şeylerin ticaret yapıp da para kazandığını da iyi biliyoruz. Yani şunu da söyleyeyim, işte 2 gün önceydi galiba, biz Kerkük civarındaydık, 55 dereceydi Ahmet Bey hava sıcaklığı. Şöyle 3-4 gün bir su olmadığını, su testlerinin İran tarafından arıtma testlerinin vurulduğunu bir düşünün 55 derecede. Yani kırılganlıkların farkında Suudi Arabistan'da. Böyle bir çatışmadan yara almadan işin doğrusu çıkabileceğini de ben düşünmüyorum. Tabii buna bu soykırımcı İsrail'de her ne kadar çok sesi gür çıksa da onların da dahil olduğunu söylemek lazım. İsrail de çok kırılgan. Yani bu çerçevede hem nükleer testleri olsun, yani Dimona gibi, ki bunun çok yakında İran'ın roket attığını unutmayalım. Suudi Arabistan'da benzer biçimde aslında çok zayıflıklarının olduğunu, özellikle enerji anlamında çok bağımlı oldukları, enerji ve su anlamında açık hedefler olduklarını da unutmamak lazım. Şimdi şunu da konuşuyorduk Ahmet Bey, hava savunma sistemleri hatırlayacaksınız. Hangi birine yetirecek? Elinde Patriot'ların, Taad gibi hava savunma sistemlerinin bittiğini biliyoruz. Gidip Ukrayna'ya bunların üretilmesi için lisans vermiş durumda. Hangi birine hava savunması yetiştirecek ki? İran'da bildiğiniz gibi zaten füzeyle ilgili, balistik füzeyle ilgili maharetini zaten sergiledi. Hem İsrail üzerinde hem Körfez ülkeleri üzerinde. Yine drone savaşlarında da benzer biçimde bir yol kat etmişler. Ki bununla ilgili olarak da şu anda tamamen savaşa konumlanmış bir ülke olduğunu, yani savaşa yönelmiş bir ülke olduğunu düşünerek de bütün ekonomisini şu an aslında hem bu balistik füzeleri hem de İHA ve SİHA'ları üretmeye çabaladığını da biliyoruz. Tabii yine şunu da unutmayın, arkada Rusya ve Çin'in de gölgesi var şüphesiz. Biz bütün bu süper güçlerin küçük devletlerle savaşı sırasında diğer süper güçlerin desteklerini gördük. Hatırlayacaksınız Vietnam'dan, Afganistan'dan, nasıl buralarda hem Amerikan hem Sovyetler Birliği'nin yenildiğini de gördük diğer tarafın desteklemesiyle. Şimdi burada da işte Rusların bir takım hedef konularına yardımcı olduklarını biliyoruz. Ve İran işte Basra Körfezi, özür dilerim, İran'ın kuzeyinde bir takım Çin tarafından yollandığı iddia edilen bir takım materyallerin geçtiğimiz haftalarda vurulduğunu biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri füzeleri tarafından. Ve bununla ilgili olarak da işte biraz daha meselenin nereye gideceğini gerçekten görmek lazım Ahmet Bey. Yani yine çok sayıda senaryo var. Biz aslında bunu defaatle de bir şekilde gördük. Umarım bu sefer artık bir yere vardırlar. Çünkü gerçekten yavaş yavaş etkilerini görmeye başlayacağız. Belki bir ay, belki iki ay daha bu meselenin uzamasıyla beraber küresel anlamda bir idare edilecek. Ancak sonrasında gerçekten ne olacağı tam anlamıyla bir soru işareti. Ve bununla beraber de Suudi Arabistan Prensi'nde ben bu çatışmaya hiç girmek isteyeceğini işin doğrusu düşünmüyorum. Kaybedeceği Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha fazla şey varken ortada.
0: Evet, yani ABD Başkanı Trump'ın tehdit dili oldukça yüksek seviyelerde. Zira yaptığı açıklamada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük saldırıyı İran'a yapacağız açıklaması var. Ancak dün gece itibarıyla bu saldırıyı askıya aldığını da açıkladı Trump. Tabii her zaman olduğu gibi açıklamalarında tutarsızlıklar olduğu da görülmeye devam ediliyor. Tabii bir taraftan da resmi olarak aslında müzakerelerin yeniden başlayacağını da açıkladı Trump. Hocam sizce ABD ile İran bu kez uzun soluklu bir anlaşmaya gider mi, yoksa yeniden aynı senaryoları mı yaşayacağız?
1: Yani Ahmet Bey işte burada dediğim gibi İran'dan gelecek cevap önemli. Bir de metinleri biz hiç görmüyoruz. Dikkat edin, bir takım iddialar var sürekli. İşte Amerikan basınından, medyasından ve hatta Irak, özür dilerim, İran medyasından bir takım açıklamalar geliyor ama biz bir metnin ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani burada yapılacak olan bir anlaşmanın üstünde görüşülen anlaşmalar ne olduğunu da bilemiyoruz. Yani bu anlamda İran neden diretiyor? Amerika Birleşik Devletleri ne almak istiyor? Tam olarak işin doğrusu burada bilmiyoruz. Tabii burada aslında yayının başında da çok önemli bir noktayı vurguladınız. Şu nükleer silah meselesi. İran'ın en çok çekincesi bu. Ve bence Trump'a karşı ellerinde kalan son kart ve koz da bu İsrail. Çünkü bu soykırımcı devlet artık Trump'ı da çok rahatsız etmeye başladı ve taşınamaz bir bagaj haline geliyor artık. Bütün dünyada yükselen o İsrail karşıtlığını bir yandan biliyoruz. Bir yandan işte Trump'ın üstündeki baskı.

0: baskının giderek arttığını biliyoruz. Ve bu anlamda da işte bu nükleeri görüşüyoruz açıklaması bir yandan da İsrail'e bir mesaj olarak okunması lazım diye düşünüyorum ben Ahmet Bey işin doğrusu.
1: Evet.
0: Ve bu buyurun,
1: Buyurun buyurun.
0: buyurun.
1: Buyurun hocam.
0: Ya ve bu anlamda da işte dediğim gibi bu maddeleri eğer görecek olursak biraz daha bizim için mesele aydına kavuşacak. Ama burada hem İsrail'in tırnak içinde gönlünü yapmak için nükleerle alakalı bir anlaşma yaptık diyecek. Ve burada da Hürmüz meselesinde aslında Trump karakterini de biz çok iyi tanıyoruz. Burada nasıl gelir elde edebileceğini ya da İran'la tırnak içinde nasıl kırışabileceklerini buradan ticareti ve büyük ihtimalle bunları düşünüyor. Ve bununla ilgili olarak da zaten ilerliyor. Tabii şunu da unutmayalım. Hep böyle İran diye konuşuyoruz ama arka tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl mücadelesinin Çin'e karşı olduğunu unutulmaması lazım Ahmet Bey. Ya bunu hiç unutmayacağız. Her ne gelişme olursa olsun asıl mücadelenin arka tarafta Çin'e karşı verildiğini unutmamak lazım. Ve bununla beraber de aslında bu krizin Çin'i nasıl etkilediğini de gözden kaçırmamak lazım diye ben düşünüyorum.
1: Evet, tabii aslında savaş başladıktan sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın verdiği bir mülakatta söylediği cümleler vardı. Özellikle şunu söylüyordu, ABD-İran arasındaki sorunların çözülebilmesi için konuların tek tek masaya yatırılması lazım ifadelerini kullanmıştı. Yani önce Hürmüz Boğazı halledilir, sonra nükleer mesele halledilirse aslında ABD ve İran arasında çözülmeyecek bir sorun yok ifadelerini kullanmıştı. Şimdi geldiğimiz noktada Trump bugün açıklamasında Hürmüz'le alakalı bir anlaşmaya varıldığını, nükleer meselede de anlaşmanın önümüzdeki günlerde başlayabileceğini ifade ediyor. Yani tabii siz de biraz önce ifade ettiniz, İsrail'in elindeki son koz nükleer meselesi kaldı. Uluslararası kurumlar da aslında İran'dan bunu talep etmişti ama İran nükleer tesislerini açmayı kabul etmedi. Bir taraftan yine iddialar o yöndeki B-2 bombardıman uçaklarıyla vurulmuştu geçtiğimiz yıl nükleer tesisler ve altyapılarının yeniden inşa edildiği yönünde de iddialar vardı. İsrail bu noktada da ABD'ye bir baskı unsuru olarak sürekli önüne koyuyordu. Yani nükleer içinde görüşmeler sürüyor ifadelerini kullandı Trump. Şimdi ABD ve İran bu konuda bu kez anlaşacak mı yoksa yine İsrail bir çıban başı olarak çıkacak mı, ne dersiniz?
0: Yani şunu söyleyeceğim Ahmet Bey, bu nükleer silah meselesi özellikle daha doğrusu zenginleştirilmiş uranyum meselesinin ne olduğunu biz tam olarak hiç bilmiyoruz. Yani burada Trump'ın iddiaları var, İran'ın iddiaları var. Trump'ın iddiası hatırlayacaksınız, siz de belirttiniz zaten. Şu 12 gün savaşlarının hemen sonunda ağır bombardıman uçaklarıyla bunların tesislerin yerle bir edildiği Trump'ın tabiriyle ve buradaki zenginleştirilmiş uranyumun da toprak altında kaldığı. Tabii gerçekten bunlar teknik konular Ahmet Bey. Bu arada şimdi az önce çok iyi hatırlattınız. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Hakan Fidan'ın vaka vaka ilerlenmesi yönünde, dosya dosya ilerlenmesi yönündeki yaklaşımı son derece doğru. Çünkü bunlar çok sayıda alt başlığa sahip konular gerçekten. Sadece şu nükleer meselesinde şunu söyleyeyim. Yani özellikle bu zenginleştirilmiş uranyum çubuklarının havuzların içinde bulunduğunu biz biliyoruz bir şekilde reaktör anlamında. Ve bununla beraber de taşınması için kurşun özel koruma kaplarının bulunması gerekiyor. Yani İran bunları saldırıdan önce bir yere taşıdı mı? Yoksa odalar mıydı? Trump'ın iddia ettiği gibi bir bombardıman sonucu burada bir çökme vesaire olduysa buradaki zenginleştirilmiş uranyumun durumu nedir? Hala benzer biçimde duruyor mu yoksa bu bombardımanın üzerine bir şekilde o doğal yapısını kaybederek toprağa veyahut da zehirlemeye başladı mı, karışmaya başladı mı? Çünkü radyoaktif bir materyalden bahsediyorsun sonuç itibariyle. Bunu çıkartmak ne kadar kolay olacak Ahmet Bey? Bu da bir mesele. Ki yine Trump'ın açıklamanı hatırlayalım. Burada sadece kendilerinin bu teknolojiye sahip olduğunu, İranlı yetkililerle görüşerek bunu yapabileceklerini de açıklamıştı geçtiğimiz aylarda. Tekrar bu nükleer meselesi gündeme geldiği zaman. Tabii burada da biz bu zenginleştirilmiş uranyumun akıbetinin ne olduğunu da tam olarak bilmiyoruz. Ve Amerika'da biliyor mu bunu da bilmiyoruz. Yani gerçekten şöyle bir düşünün, ağır bir bombardımanın üzerine gömüldü diyerek bu tesislerin içini bir görüntüleme şansı buldular mı, bulmadılar mı? Bununla ilgili bir istihbarat var mı, yok mu? Yani bütün bunlar birer soru işareti. Bu anlamda da işte biraz sanki İsrail'i biraz frenlemek adına bu açıklamayı da yapmış olabilir. Çünkü burada gerçekten dediğim gibi çok sayıda teknik konulu alt başlıkları var. Yani bunun için sizin bir takım ekipler toplamanız lazım, toplantılar yapmanız lazım, planlamalar yapmanız lazım. Böyle bir iki günde olacak meseleler değil. Daha ziyade Hürmüz Boğazı meselesinin biraz yatışmasıyla beraber belki biz nükleer meseleye geçiyor olacağız. Yani burada bir iyi niyet anlaşması belki imzalanabilir veyahut da bir yol haritası belirlenebilir Ahmet Bey. Bütün bu başlıkların hiçbirisi böyle bir iki dakikada sonlanacak bir durum değil işin doğrusu. Ya da bir ayda, iki ayda hatırlayacaksınız Trump 60

0: 3 gün diye söyleyeli ne kadar vakit geçti bilmiyorum. Epey bir zaman geçti galiba. Yani bu anlamda da işte tekrar yeni bir anlaşma takvimine doğru ilerlenecek diye düşünüyorum ben. Yine de burada Hürmüz'ün bir şekilde işletilmesi asıl başlık.
1: Evet.
0: Nükleer meseleyi de İsrail üzerinde bir aslında sopa olarak kullandığını ben düşünüyorum. Tamam, o meseleyi de çözdüm diyecek İsrail'e. Bundan sonra artık herhangi bir şekilde çatışma çıkartmayın ve bunu biz bir şekilde bir anlaşmaya bağlayalım diye düşünüyorum. Tabii dediğim gibi biraz da yarın daha netleşecek Ahmet Bey. Çünkü bu başlıklar gerçekten çok uzun ve nasıl bir metin hazırlandı? Geçen sefer de hatırlayacaksınız, Pakistan'da bir takım görüşmeler olmuştu. Oradan bir metin bile görmedik biz. Yani sonra birdenbire taraftan ayrıldığını gördük. İşte burada yine çok sayıda denklemin içerisinde yolunu bulmaya çabalayan bir Trump, bir şekilde önümüzü açmaya çabalayan bir Trump. Ama şu da var, biliyorsunuz, herkesi de aynı anda memnun edemezsiniz. Yani İran'ın içindeki karmaşalıkları da unutmamak lazım. Farklı bakış açılarını da unutmamak lazım. Bu anlamda yine karmaşık bir denklem. İşte Trump yine de o ağır
1: Evet.
0: saldırıyı yapmadığında söyleyerek biraz daha masada elini zorlamaya çabalıyor diye düşünüyorum ben.
1: Evet, bölge ülkelerinin tavırları, söylemleri de oldukça önemli. Zira savaşın devam etmesi ya da barışın kalıcı hale gelmesi için tutumları oldukça önemli. Irak'ta da dün Arakçı telefon trafiğini sürdürürken askeri yetkililer tarafından Irak'ta bir kritik toplantı yapıldı ve Irak Başbakanı Ali Falih Ez-Zeydi'nin bir açıklaması var. Tam birebir söyleyebilmek için okuyarak ifade edeceğim. Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırının çıkış noktası veya geçiş güzergahı olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini de ifade etmişti. Irak'ın bu tutumunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi Ahmet Bey, şunu söyleyeceğim. Öncelikli olarak Irak zaten hala son derece karışık durumda. Bildiğiniz gibi burada bir Bağdat merkezi hükümet, yani Bağdat'ta bir merkezi hükümet var. Yukarıda Erbil'de bir KYB var. Süleymaniye'de bir KDP var. Yani bu anlamda da işte özellikle Süleymaniye'de bir takım hareketlenmelerin olduğunu biz bölgedeyken de zaten gördük ve konuştuk insanlarla. Yani burada bakanlarla olsun, Iraklı bakanlarla olsun, İKBY'nin bakanları olsun, bunlarla görüşme imkanı bulduk. Tamamı bu gelişmelerden rahatsız. Yani bir şekilde İran tekrar bir çatışmaya yuvarlanmaması, ki Haçlı Şabi varlığını unutmayalım. Benzer biçimde bir Şii varlığını unutmayalım İran içinde. Çok İran içinde. Son derece önemli denklemler bunlar. Ve bununla beraber şimdi Erbil'i şöyle aktarayım ben Ahmet Bey. Erbil bir finans merkezine çevrilmeye çalışılıyor. Bir vitrin haline getirilmeye çalışılıyor. Hem Bağdat hükümetine karşı, yani merkezi hükümete karşı, hem de bütün dünyaya karşı aslında İKBY'ye bir kendi kendine ayakta durabileceğini gösterme çabası içerisinde. Süleymaniye'de bir Talabani gerçekliği var. Bafil Talabani gerçekliği var ki kıymetli izleyicimiz için şunu söyleyeyim, bir terörsüz Türkiye, terörsüz bölge meselesiyle de birebir bağlantılı meseleler. Yani burada nerelere saldığına dikkat edin. Erbil'in kuzeyinde bir takım kamplar var. Süleymaniye'de bir takım kamplar var. Eğitim kampları olduğundan bahsediliyor burada. İşte PEJAK olsun, KOMAL olsun, farklı gruplara eğitim verildiği yönde İran'ın iddiaları vardı, hatırlayacaksınız. Buradan bir takım işte İran içinden saldırılar geldiğini, benzer biçimde Irak'tan bir takım PEJAK'ın geçişler yapacağını, yani burada Kürt grupların Trump tarafından silahlandırıp geçişler yapabileceğini de İran endişesini bir şekilde taşıyordu. Ve bu anlamda da işte Irak aslında bu meseleye karışmak istemediğini, ki burada karışmayacakları ben söyleyeyim, yani direkt bu Bağdat Merkez Hükümeti karışmayacaktır, Erbil karışmayacaksınız, Peşmerge
1: Evet.
0: karışmayacaktır, ama işte orada bir Talabani bilinmezliği var. Burada bir şekilde bir nasıl söyleyeyim, hem PKK için hem PEJAK için hem diğer gruplar için böyle bir hamilik rolüne
1: Evet.
0: soyunmaya çabaladığını biliyoruz. Ve bu anlamda da işte biraz da sanki bunlara da Irak hükümeti mesaj veriyor ve biz herhangi bir şekilde İran'la bir çatışmaya girmek istemiyoruz mesajını veriyor diye düşünüyorum ben.
1: Evet. İran'a büyük bir saldırı beklerken ABD Başkanı Trump son açıklamasında Hürmüz konusunda anlaştık ifadelerini kullandı. Hem bu açıklamayı hem detaylarını bu saat diliminde terör ve güvenlik uzmanı Bülent Ataseverle birlikte konuştuk. Bülent Bey, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyor. İyi geceler diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim Ahmet Bey. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sıcak gelişmeyi değerli konuğumuzla değerlendirdik. Şimdilik haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Habertürk gündemle yanınızdayız. İyi bir pazar akşamı dilerim. Kıymetli konuklarımla gelişen olayları siyasetteki hıza geçebildiğimiz kadar hızlı konuşacağız. Geçişler, transferler, katılımlar, katılacak olanlar çok mesele var. Yeni partiye yapılan bağışlar, belediye başkanlarından sonra geçeceğini duyuran milletvekilleri de var AK Parti'ye. Onların hepsini konuşacağız. İzninizle konuklarıma hoş geldiniz diyeyim. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci. Sezin Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İhsan Aktaş, kamuoyu araştırması genel. Hep bu genel'e takılıyorum. Bunun ismini söylemekte zorlanıyorum herhalde.
2: Büyük harfle yazmak lazım.
0: Evet. Genel Araştırma Şirketi Başkanı, hoş geldiniz.
2: Sağ olun efendim, İhsan teşekkür ederim.
0: Doktor Alihan Limoncuoğlu, akademisyen, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum herkese.
0: Kendisi Ankara'da olsa da gönüllerimiz bir. Avukat Bülent Cücetürk, hukukçu. O da Ankara'da Yeni Parti Yüksek Disiplin Kurulu yeni başkanı, ilk başkanı hem de diyelim. Yanlış söylemiyorum herhalde. Hayırlı olsun.
4: Yok, doğru söylüyorsunuz.
0: Hayırlı olsun yeni göreviniz.
4: Sağ olun. Çok teşekkür ederim Kerem Bey. Stüdyoya selamlar.
0: Sağ olun. Daha önce ihraçlarla karşı karşıya kaldınız. Umarım siz kimseyi ihraç etmezsiniz.
4: Yok, bizim konuya yaklaşımımız tamamen hukuk çerçevesinde olur. Zaten yıllarca o karar mercilerinde bulundum. Hiçbir zaman hukuk dışına çıkıp karar

0: Yok.
1: Evet, tabii yani
0: tekrar.
1: partinin tabii disipline ihtiyacı var tabii. Her partinin olduğu gibi yeni partinin de disipline ihtiyacı olacaktır. Ama bizim amacımız insanları cezalandırmaktan ziyade
0: kazanmak.
1: Partinin kendi hukukuna sahip çıkması.
0: Peki. Tekrar hoş geldiniz. Kısa bir araya gideceğim. Aradan sonra insicamı bozmamak adına araya gideyim. Aradan sonra yanınızda olmaya başlayalım.
2: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
3: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
2: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
0: Habertürk gündemi başlıyoruz. Biraz önce ekranlarınızda da görüyordunuz. Erdal Beşikçioğlu'na tutuklama talebi. Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı Beşikçioğlu'yla birlikte 44 kişinin tutuklanmasını talep etti. Sanırım yayınımız sırasında bir sonuç çıkar. Erdal Beşikçioğlu kısa bir süre önce CHP'de kalacağını duyurmuştu. Bunu şunun için hatırlatıyorum. Şöyle yorumlar yapılıyordu. İşte yeni partiye gidenlere operasyon yapılıyor. CHP'de kalanlar operasyona uğramıyor. Ya da CHP'de kalırlarsa operasyona maruz kalmazlar. Erdal Beşikçioğlu CHP'de kalacağını duyurmuştu. Bunu da hatırlatalım. Akla şu soru geliyor. İhsan Bey, sizinle başlayayım. Akla şu soru geliyor. Dün 3 belediye başkanı, Tuzla, Şile, Çekmeköy, Şile Başkan Vekili, AK Parti'ye katıldılar. Biraz sonra konu gelecek, milletvekilleri de sırada, onlar da AK Parti'ye katılacak. Hatta şu yorumlar yapılıyor, 14 Ağustos'a kadar her gün bir isim AK Parti'ye katılacak. CHP açısından bakarsak, bir yandan operasyonlar ki siz dikkat çekiyorsunuz, diyorsunuz ki, bir operasyon başladığı zaman diğerleri bundan ders almadı mı? Evet. Hani İmamoğlu 500 gündür içeride ama hala operasyonlar sürüyor. İstanbul'da neredeyse operasyon yemeyen belediye kalmadı. Ders almıyorlar mı? Niye aynı hatalar tekrarlanıyor? CHP mi yanlış adaylar seçti? Adaylar meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? İki, bu katılımlar siyasette, toplumda nasıl algılanıyor?
4: Ya önce bu hani belediyedeki usulsüzlüklerle alakalı birkaç cümle kuralım. Yani işte 94'te Sayın Cumhurbaşkanı belediye başkanı olarak göreve başladı. Aynı zamanda 28 Şubat süreci de vardı. Yani orada işte Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. Yani bu Refah Partisi ya da daha sonra kurulan AK Partili belediyelerde birkaç disiplin eş zamanlı gelişti. Bir, yani doğrudan hükümetin farklı, işte belediyelerin farklı olduğu bir sistemde çalıştılar. Üçüncüsü, hani en ufak bir şeyden şey çıkarıp, hani işte anlam çıkarıp yolsuzluk operasyonu yapacak bir yönetim vardı. Yani askeri yönetim diyelim, hani fiilen olmasa da. Üçüncüsü aslında FETÖ güçlendiği zaman da yine AK Partili belediyeler için bu tehdit vardı. Aslında baktığınız zaman üçüncüsü de mesela AK Parti'de bir parti disiplini. Aslında Türkçe, bazen Türkçe konuşmak lazım ya. Bir de lider korkusu da var yani. Şimdi işte AK Parti'de yoldan çıkacak ya da kötü iş yapacak bir adam Tayyip Erdoğan'dan korkar yani, Cumhurbaşkanı'ndan.
0: Evet.
4: Şimdi burada baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir şey oldu. Kontrolsüzlük oldu. Bir, yani genel başkan Kılıçdaroğlu, ama şöyle düşünün. Şimdi aynı güçte bir Ekrem İmamoğlu var. İşte aynı güçte bir Mansur Yavaş var. Ve neredeyse mesela İstanbul'daki kontrolsüzlüğü ben ona bağlıyorum. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi İstanbul'u kontrol edemedi. Yenilikçiler geldiği zaman da şöyle bir şey oluştu. Orada bir şeyin bazen şöyledir ya, hani susayan bir adam denizden su tuzlusu içmeye başladığı zaman daha çok susar. Yani İstanbul'da şu keşfedildi, daha doğrusu Türkiye'de de bu keşfedildi. Siz mesela

0: Başa baş olan bir belediyeye eğer 1 milyarlık bir para işte siyaset finansmanı ayırırsanız o ilçeyi alırsınız. Ya da işte kritik bir yere işte 500 milyon ayırırsanız o ilçeyi alırsınız. Bu finansman ve reklam yoluyla siyasette kazanmak olağanüstü derecede bence karşılık buldu. Evet. Önce onu söyleyelim yani. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi başarılı oldu. Diğer taraftan da mesela belediyeler paylaşılırken haberlere şöyle yansıyordu. İşte Çankaya Belediye Başkanı Özgür Özel. Şurası İmamoğlu'nun, şurası şunun, burası evet. bunun. Galiba bu şeyi yani siyasetin finansmanı yoluyla seçim kazanmak, doğrudan finansman yoluyla yani siyaset yaparak değil finansman yoluyla seçim kazanmak bir alışkanlık haline geldi. O zaman da şöyle bir şey de konuşuldu. Mesela X şahsının kontrol ettiği belediyeler. Evet. Hangi tarafını? Finans tarafını. Y şahsının kontrol ettiği belediyeler.
1: İddialar tabii bunlar.
0: Tabii iddialar şöyle ama şunu düşünün. Mesela ben kendi kendime şu soruyu soruyorum. Mesela diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde büyük bir operasyon oldu. Yani ertesi günü Cumhuriyet Halk Partisi bütün belediyeler kendini çek etmeliydiler. Ben bir arkadaşa sordum yani siyasette geçmişi olan İstanbul'u bilen bir arkadaşa. Dedim ki nasıl bu kadar rahat davrandılar? O da şunu söyledi. Genel seçimi Sayın Kılıçdaroğlu'nun %100 kazanacağına inanıyorlardı.
1: Bu rahatlıkla.
0: Bu rahatlıkla hareketler fakat devamında da kadro işe alıştı. Evet. Bir olumsuzlukta sadece bir kişi ilgilenmiyor ki onu işte müteahhitinden şeyine kadar falan. Ben şeyin doğrusu bu kadar baskının bu kadar hani ya belli başlı belediyelerin problemle karşıya kaldığında kişi yöneticisini, muhasebecisini, finansçısını alır tepeden tırnağa kurumunu bir çek eder. Ya evet. bizim durumumuz nasıl, iyi miyiz, kötü müyüz diye. Şeyde de kamuda da şey nasıl ortaya çıkar? Ya bir şikayet olur, ya bir kavga olur, ya bir geçimsizlik olur. Yani şöyle devlet bir belediyeyi herhangi bir partiye ya yani DEM Partisi'ne ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da başka bir partiye belediye kazanıldığı zaman ertesi günü gidip ya bunlar ne yapıyor diye bakmıyorlar. Onlar normal iş ve işlemlerine devam ediyorlar. Ancak bir anormallik olursa, şikayet olursa incelemeler falan oluyor. Şimdi şeye transferlerde bakınca ben mesela Aydın'ın ve şeyin Afyon'un sembolik olduğunu düşünüyordum. Hatta Afyon belediye başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçtiğinde şöyle bir değerlendirme yaptım. Normalde iktidar işte bugüne kadar hep ikinci dönemlerinde yorulmuştur. Yani evet. AK Parti yorulmayan bir iktidar. Genelde de bir iktidarın ikinci döneminde o yorgunluktan dolayı iktidarda bir gevşeme olur. Muhalefet partileri güçlenir. İktidardan öbür tarafa kayış olur. Ama mesela ben Burcu Köksal'ın geçişinde şunu gördüm. Eğer çok özünden bir Cumhuriyet Halk Partili AK Parti'ye geçmeyi tercih ediyorsa bu gelecek umudunun Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil AK Parti'de olduğunu gösterir. Hani değerlendirmeyi
1: peki,
0: de...
1: Peki partide getirdiği kadar götürüyor bu? Ya da bir kazanım mı bu geçişler?
0: Ya şöyledir, işte siyasetçi açısından baktığınız zaman orada iki tane yol var. Bir ayrı, terk edilen parti var, bir geçilen parti var. Evet. Ya geçilen parti için bu her zaman bir motivasyondur. Fakat acaba şöyle, işte bu kimlik uyuşması... Onu da herhalde ölçerek biçerek alıyorlardır diye düşünüyorum.
1: Ki AK Parti bu konuda çok ya her yerinde rozet takmıyor.
0: Orada çok ön incelemeler yapıyorlar, bakıyorlar. Yani durumuna kurtarır mı kurtarmaz mı, problemi var mı yok mu diye. Bir de muhtemelen de şöyledir. Hani işte bu belki ileride yeni partinin de temel problemlerinden birisi olur. Ya daha çok kitlesel oy alabilmek için muhtemelen sağdan adaylar göstermişlerdir. Evet. Hani olur ya ben işte dededen toruna Cumhuriyet Halk Partiliyim, şu sol örgütten gelmeyim, dev yolcuyum, dev solcuyum hani bu isimlerden değil de daha çok kitlelere hitap etmek için o ilçenin ortalamasından. Ha, o zaman kitlesel oya hitap edecek bir temsilci aldığınız zaman bugün aslında bir yönüyle AK Parti de kitle partisi, Cumhuriyet Halk Partisi de kitle partisi. Yani bir parti %35'e birisi %30'a hitap ediyorsa kitle partisidir. Ha, demek ki o temsilde de çok büyük ideolojik bir farklılık yok ki bir partiden partiye geçebilir. Ben mesela Beykoz Belediye Başkanı ile tanıştım. Ya böyle çok hani radikal bir siyasetçi değil. Makul, nötr yani her iki partide de çalışabilir. Hatta işte Sayın Cumhurbaşkanımıza baba diye hitap ediyor. O şey ben karşılaştığım zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin ömrüm burada geçmiş bir isim var. Evet. Nefret ettirilen hani bugüne kadar. Ama karşılaştığım zaman diyor bana ve eşime

0: gösterdiği saygıyı, ilgiyi, alakayı gördüğünde bir baba figürüyle karşılaştı. Mesela bunu insanlar hani o reklamda anlatılan Sayın Cumhurbaşkanı ile işte yüzleştiği evet. zaman farklı oluyor. Bu duygular da yaşanabiliyor. Şunu göreceğiz biz yani önümüzdeki dönemde işte yeni bir parti var. Öncelikli olarak galiba bu birkaç ay yine mücadele yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi arasında geçecek. Sonra iktidarla işte muhalefet arasında tartışmalar olduğu zaman muhtemelen yorumlarımız da bizim yenilenecek.
1: Peki. Şimdi Beşikçioğlu dediğim gibi 44 kişiyle beraber tutuklama talebi
0: ya
1: var.
0: İsme de bir yorum yapayım mı? Ya bir popüler sanatçı alıp bir işin başına koyabilirsiniz ama gerçekten hani devlet yönetmek, belediye yönetmek hakikaten böyle çok hani siyaset bilmeyi, yöneticilik bilmeyi gerektiren bir şey. Hani
1: ama Etimesgut halkı memnundu Beşikçioğlu'ndan. Suçlamalara bakalım. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma. Şimdi hazır olunca Beşikçioğlu'nun ifadesine de bir bakarız. Bayağı bir kaldı şeyde, sorguda. Şimdi geldi o da. Mesela en çok konuşulan meselelerden bir tanesi sanat dediğiniz için. Behzat Ç. amirim. Evet. Erdal Beşikçioğlu. O karakterle özdeşleşti. Suçlamalardan bir tanesi de Behzat Ç. çekimlerinin de belediyenin olanakları kullanılmış. Etimesgut Belediyesi'ne çekimler yapılmış. Bu sorulmuş kendisine. Cevabı Bahsekolu çekimler için yapım firması belediyeye ödeme yapmıştır. Ayrıca ilçenin tanıtımında da önemli rol olmuştur. Çekimler belediyeyi zarara uğratmadı ve sonra uygun şekilde yapıldı. Yani bir dizinin çekiminden hani buraya kadar gelinir mi? Daha önceki suçlamalar çok daha ciddi alınabilir bir mesele ama hani dizi ki ücretinin de ödendiği söyleniyor. Dünyanın her yerinde de böyle. Bülent Bey size sorayım. Hem bu operasyonları sorarken de CHP'den nedense kısık bir ses duyuyoruz. Hatta parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya yönelik bazı eleştiriler de var. İşte operasyon yapılan belediyelerle ilgili aynı tweet'i atıyor deniyor. Ama oradan da işte gelen sesler şu düzeyde. Efendim işte yanlış adayları seçerseniz Özgür Özel ve arkadaşları kastediliyor. Sonuç bu olur. Doğru adaylar gösterilmedi. Özellikle de İstanbul'da İmamoğlu adayları belirleyince böyle oldu deniyor. Ne dersiniz bu olaya?
2: Ya bunlar tabii doğru değil ama belediye başkanlarıyla ilgili mevzu Türkiye'de sistematik olarak 19 Mart sürecinde, hatta öncesinde Esenyurt'ta başlayan bir süreç vardı. İktidar yargı sopasıyla CHP'li belediyeler üzerinde müthiş bir baskı uyguluyor. Bu baskının sonucunda bir kısım belediye başkanları kendi hukuki durumlarını düşünerek siyasi bir kararla değil tamamen hukuki pozisyonları nedeniyle AKP'ye geçiyorlar ve hiç ummadığımız işte yıllardır CHP'de kalan işte hani siz dediniz ya bu CHP yönetimi bunlar yanlış seçimdi diye. Yani Özlem Çerçioğlu Kemal Bey döneminden beri belediye başkanlığı yapan birisi. Burcu Köksal Kemal Bey'in en yakını da olan birisi. Ama AKP'ye geçtiler. Niye geçtiler? Korktukları için geçtiler. Çok basit. Geçmeyenlerin başına ne geldiğini
1: neden biliyorum. Korkuyorlar?
2: Tutuklanma korkusu, gözaltına alınma korkusu. Bugün yani CHP'li belediyeler...
1: Hayır, bir suçları mı var da korkuyorlar yani?
2: Suç olmasına gerek yok ki. Ben size bir örnek vereyim. Bakın tek tek dosyalar üzerinden konuşmak doğru değil ama bir örnek vereyim. Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediye Başkanı. Şimdi tutuklandı, Kırşehir cezaevinde yatıyor. Neyle suçlanıyor? Bir tane temizlik araçlarının kiralama ihalesi nedeniyle. Kendisine sorguda sorulan soru üzerinden gidiyorum. Şimdi bu ihale yapılmış. Yaklaşık maliyetin hemen bir tık altında teklif verildiği için bu ihale iptal edilmiş. İhalenin iptalinden sonra kişi KİK'e başvurmuş. Yani Kamu İhale Kurumu'na başvurmuş. Kamu İhale Kurumu demiş ki bu iptal kararı doğrudur. İdari yargıya dava açmış. İdari yargı en son Danıştay demiş ki iptal kararı doğrudur. Ankara Başsavcılığı'na şikayette bulunmuş. Başsavcılık takipsiz kararı vermiş.

0: Aynı adam aynı dilekçeyi İstanbul Başsavcılığına vermiş. Tabii dönem değişiyor, süreç değişince İstanbul bu işi halleder diye düşünmüş. Sonra bu dosya bekliyor, bekliyor, bekliyor İstanbul'dan. Tak Ankara'ya geliyor. Ankara'da bu soruşturma yapılıyor ve Hüseyin Can Güner tutuklanıyor. Bakın olay bu. İfade ortada. Açıp okuyabilirsiniz. Yani kendisine emniyette ve savcılıkta sorulan sorular belli. Bir rüşvet iddiası yok. Bir irtikap iddiası yok. Zimmet iddiası yok. Sadece bir ihale. Şimdi siz belediye başkanısınız. Yüzlerce ihale yapıyorsunuz. Usulüne uygun yaptınız.
1: Mesela Erdal Bey'e de sorulmuş Beşikçioğlu'na. Diyor ki ihalelerle ilgili benim yetkim zaten yok. Haberdar
0: yok,
1: değilim.
0: Yok zaten belediye başkanının yetkisi yok. Bir de Kerem Bey bakın Çankaya'daki ihalede.
1: Ya bu peki yani bir belediye başkanının belediyeye yönelik ya da belediyenin yaptığı bir ihalede yetkisi olması düşünülebilir mi?
0: Şöyle denetim görevi vardır ama ihale komisyon başkanı değil, orada söz sahibi değil. Çünkü ihale birimi farklı.
1: Hayır, bu ortaya bakın, çıksın diye söylüyorum.
0: Evet evet, mesela Çankaya'daki olayda birinci iptal edilen ihalenin bedeli aylık 26 milyon lira. Peki sonradan yapılan ihalenin bedeli nedir? 22 milyon lira. Yani belediye kara geçmiş. Adama ödül vereceğinizi tutuklayıp kelepçe takmışsınız. Şimdi bu böyle olunca hangi belediye başkanı olursa olsun o belediye başkanı korkar. Yani niye? Çünkü böyle iddialarla eğer tutuklanırsanız belediyede iş yapamaz hale gelirsiniz. Yani şu anda şu durumda belediyeleri felç etmiş durumdalar. Yani bürokrasi imza atmıyor, imza atmaktan korkar hale geldi. Şimdi bakıyorsun vatandaşta, şimdi demin İhsan Bey söyledi, bunun vatandaştaki algısı nedir? Vatandaştaki algısı çok net. Vatandaşın sağcısı, solcusu, AKP'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi fark etmeksizin şunu söylüyor. Ya diyor, belediyelerde yolsuzluk olabilir. Vardır da. Peki bu yolsuzluk yapan belediyeler bir tek CHP'li belediyeler mi? Şimdi biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'daki bir önceki belediye başkanıyla ilgili iddialar arşa varmıştı. İhsan Bey de bunların çoğunu bilir. Ya bir tek soruşturma açılmaz mı? Bir de belediye başkanları eğer bir haksız mal edinme, rüşvet, yolsuzluk, ihale fesat karıştırma varsa bir zenginleşme olması lazım.
1: Evet.
0: Kim belediye başkanı olmadan önce ne mal varlığı vardı? Belediye başkanı olduktan sonra kimin ne mal varlığı oldu? Biz bunları biliyoruz. Ama bunlarla ilgili bir işlem yapmazsan sadece CHP'li belediyeleri yargı sopasıyla dövmeye başlarsan, döversen bu işten hem yargı siyasallaştığı için zarar görür, hem siyaset kurumu zarar görür. Çünkü siz vatandaşın seçtiği, demokratik usullerle seçtiği belediye başkanlarına müdahale ediyorsunuz. Hakim ve savcılar belediye başkanını belirleyemezler. Peki ne yaptınız siz? Bazı yerlerde belediye meclisinde çoğunluğu olmadığı için o belediye başkanını tutukladın, görevden aldın, yerine AKP'li belediye geldi. Neresi? Bursa. Ya Türkiye'nin 4. büyük şehrinden bahsediyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Siz yani seçmen iradesini ortadan kaldırıyorsunuz. Efendim belediye meclisleri de buna yetkiliymiş. Ya o ilin, o ilçenin milyonlara varan seçmeni bir tercihte bulunuyor. Şimdi belki konuşacağız. İşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Birazdan açacağım ya, onu. İzmir'e gelmeden şimdi, daha İstanbul'da açacağım. Son cümlenizi şöyle, alayım isterseniz.
0: Şöyle bakın Kerem Bey. Şu anda şöyle bir uygulama var. Eğer AKP'ye geçerseniz hakkınızdaki soruşturmalar kapatılır. AKP'ye geçmezseniz her an tutuklanıp sabahın altısında evinizi basıp sizi gözaltına alabilirler. Bu ülkenin geldiği nokta açısından korkunç bir şey. Eğer iktidar sahipleri Türkiye'nin bu durumundan çok memnunlarsa bence devam etsinler. Ama mutlaka halk sandık önlerine geldiğinde bunun cevabını verecektir. Bakın peki, bir korku iklimi yaratıldı ve bu iklim inanılmaz derecede sokaktaki insana kadar herkesi etkiliyor. Ya biraz ülke normalleşsin, biraz hukuk çizgisine dönsün.
1: Peki. Teşekkür ederim Bülent Bey. İzler miydin bir Ankara polisiyesi Behzat Ç'yi?
2: Evet, izlerdim.
1: Sever mi?
2: Severdim de.
1: Şimdi mesela suçlamalardan bir tanesi işte bu dizinin çekimleriyle ilgili belediyenin olanaklarının kullanımı.
2: Yani biraz konu dışı gibi olacak ama Behzat Ç'yi nasıl yazarıyla ilgili bence başka çok ciddi problemler var.
1: Ya o kadar oraya kadar gitmeyelim.
2: Yani onu bir hatırlatayım da ben onun üzerine. Yani söylememiş olursam çünkü vicdanım gece beni rahatsız eder.
1: Ben kimseyi susturmuyorum.

0: Buyurun.
1: Yok yani bir takım problemler var. Merak eden internetten bir araştırsın. Emrah Serbest'le ilgili başka sıkıntılar var. Yani bir kere şu beni çok rahatsız etti. Benim tuttuğum kulüp, dedemin tuttuğu kulüp, benim tutmamdan da daha önemlisi.
0: Gençler Birliği.
1: Gençler Birliği. Yani niye böyle bir şey
0: ama
1: yapıldı?
0: Ama başından beri yani o dizide de var. Gençler
1: Ya,
0: Birliği
1: tamam
0: olguları.
1: ama yani bu eşofman üstü niye giyildi? Beni biraz rahatsız etti açıkçası. Yani bu bir kalkan olarak mı kullanılıyor diye düşünüyorum. Ama bir futbol takım taraftarı olan herkes bilir ki sizin takımınıza, kulübünüze kalkan olmanız lazım. Kulübü kendinize kalkan yapmamanız lazım. Doğru taraftarlık budur. Nasıl eğer milliyetçiyseniz milletinize kendinizin, devletinize kendinizin kalkan olması gerekirken tam tersini yapmamanız gerekirse aynı şekilde ben öyle düşünüyorum. Yani benim de tuttum ve hani çok fazla da her sene 25-30 tane falan maçına gittiğim bir takım bu. O yüzden hani
0: Tribünden görüyoruz sizi.
1: evet ben tribündeyim. Kendisi de bu arada Erdal Bey de özellikle Ankara'daki maçlara zaman zaman gelir kulübe de çok destek oldu biliyoruz sağ olsun. Bu ayrı ama şunu söylemek lazım. Peki bu kadar adam tamam yargı işte AK Partililer tutuklanmıyor, AK Partililer çalıyor. Bunlar ayrı bir tartışma ve tartışılabilir. Özellikle işte bir isim zikredildi. O isimle ilgili de çok ciddi ve yoğun iddialar var. Bunu da kabul ediyorum ben. Bunlara zaten itiraz edecek halim de yok. Bir Ankaralı olarak özellikle. Fakat bu kadar adamın hepsi böyle pürüpak şey mi bir kere bu soruyu bir sormamız lazım. İki, İstanbul'u daha iyi biliyorum. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi kısmını. Ya muazzam iddialar dolaşıyordu etrafta. Daha Ekrem Bey belediye başkanı seçildikten bir sene sonra bile kulağımıza özellikle de hani bunu da rahatça söyleyebilirim. Çünkü benim o tarafta tanıdıklarım çok daha fazla. Hani ittifak şeklinde kazanıldığı için ittifak ortaklarından bazılarının anlattığı bazı şeyleri ben
0: Yani İyi
1: dinledim.
0: Partililerden
1: Evet, İyi
0: vesaire.
1: Partililerden vesaire. Yani daha tırnak
2: Milliyetçi
1: için...
2: damardan geliyordu diyorum
1: Evet
2: abi.
1: yani hani sağ diyelim tırnak içinde sadece milliyetçi damardan da değil. Yani biz çok bir sürü hikaye duymuştuk zaten belediyenin nasıl işlediğine dair vesaire. Yani bir takım iddialar böyle dedikodular konuşuluyordu arkada. Doğruydu yanlıştı onu ben bilmiyorum. Zaten ve
0: Yargılama
1: dava
0: devam
1: sürecinde
0: ediyor.
1: devam ettiği için de ben bu konuda da bir şey de konuşamam. Ama hani bir de şu beni en çok rahatsız eden ne biliyor musunuz? Bakın bütün bu olayların içinde. Şimdi CHP'lilerin veya şimdi burada şu an CHP'de demek doğru mu bilmiyorum ama CHP'lilerin ve yeni partilerin diyelim. Şöyle bir iddiası var. İşte Cumhur İttifakı ve işte 15 Temmuz'dan sonra kurulan Cumhur İttifakı ve onun kurduğu rejim çok cabbar, tamam mı? Ve hiçbir muhalife en ufak gözü açtırmayan bir rejim. Değil mi? Böyle bir iddia var ortada. Hiçbir kural kanun tanımıyor. Ne kadar muhalif varsa eziyor. En ufak bir fırsatını, en küçücük bir fırsatı bile bulduğu anda yakalıyor. Ya o zaman verme bu fırsatı. Ya çok basit bir şey bu. Yani çok çok basit bir şey bu.
0: Ya
1: Şimdi
0: İhsan Bey'in dikkat çektiği mesele işte.
1: siz Kerem Bey mesela bilseniz ki benle ilgili insanlar konuşuyor. Bu hırsız. Milletin cebinden çaktırmadan parasını alıyor. İşte ne bileyim bir şeyleri çalıyor ediyor cebinden filan. Cüzdanınızı böyle ortaya koyup bırakır gider misiniz benle yani bir odada? Bırakmazsınız. Ama şu an yapılan tamamen bu. Yani bir sürü açık verilmiş bu belli. Hiçbir şeye dikkat edilmemiş. Ben bu kadar oy aldım. Seçildim İstanbul şeyi olarak. İşte çok popülerim, çok seviliyorum ben. Artı üstüne bir de işte 15 milyon böyle bir şaya yani 15 milyon adam çıktı, gitti, oy verdi vesaire filan diye böyle bir şey var. Ki onu da niye yapıldığını da biliyoruz. O çünkü haberi geldi operasyonu yapılacağının. Bu operasyon yapılacak, ondan öncesinde arkasında bir kamuoyu desteği olsun diye. Alelacele Mansur Yavaş çiğnenerek filan böyle Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Onun üzerine gitti insanlar oy verdi vesaire. Böyle bir saçma bir şey yani bu. Ve bunun üzerinden de bir şeyi hani bir tiyatral bir performans izledik aslında bence. Ha şu var. Ben Aktan Hukuk'tan yanayım her şeyden evvel. O yüzden de yargı süreçlerinin daha iyi yürütülmesi lazım. Tutuklamaların sabahın köründe değil, daha insani vakitlerde bence olması lazım. İşte tutukluluğun bir cezaya dönüşmemesi lazım. Bence Türk yargısı en önemli, en temel problemlerden bir tanesi. Yatarı olmayan suçtan yargılanan kimsenin tutuklu olmaması lazım. Bakın bunların hepsi önemli altını çizerek söylüyorum. Ama bana da kimse de gelip de bu kadar adamın hiçbirinin hepsi böyle pürüpakmış. Sanki o Hristiyan azizleri vardır. Hristiyan azizleri gibi böyle şeyden çıkmışlar gibi de bana kimse bunu anlatmasın da yani. Bu işi iki taraflı ve doğru bakmak lazım. Ya yapmayın yani İstanbul'da yaşayıp biraz şu işlemi takip eden herkes belediyede böyle şey olduğunu duymadım diye yalan söylüyordur. Bakın çok net söylüyorum bunu ya mesela bakın yani İstanbul'da yaşayan birisi olarak çok net Kadıköy Belediyesi. Şimdi

0: Cumhurbaşkanı bilmem mesela veya iki öncekini filan da. Bir tane var çok meşhur. Hangisi olduğunu bildiniz? 25 sene gelmeyen oğulları, çünkü ondan evvel gelmeyen oğulları vardı. 25 sene yönetti Kadıköy'ü. Ben Kadıköy'e doğma büyümeyim. Ve yani Kadıköy'ün yarısını filan aldı. En sonunda da bu arada belediye başkanlığını artık bir bırak yeter abi dediler. En sonunda o zaman en pahalı, reklam yapmam, en pahalı büyük jipine binerek röportajını verdi, ben ayrılıyorum artık diye. Sonra kapı açıldı. O zaman en pahalı şeyine binip gitti. Jipine bindi gitti. Yani gözümüz içine bakalım. Sonra televizyonlara falan programlar çıktı. Siyasetin akil adamı, solun akil adamı diye. Yani yapmayın. Muazzam bir, yani yer yer en azından benim de bildiğim muazzam hikayeler var burada.
1: Peki bu sürecin başka partilere katılımlarla, başka parti derken de tek bir partiye gidiyorlar. AK Parti.
0: Ekseriyetli AK Parti. Bir kısmı yeni parti, bir kısmı
1: AK Parti. Bunu nasıl okuyorsun?
0: Bunda bir şey söyleyeceğim. Yani AK Parti'nin bunda ne kadar dahli var bilmiyorum. Ama ben şöyle şundan eminim. Belediye başkanlarının büyük çoğunluğu AK Parti'ye geçenlerin, ben AK Parti'ye geçersem başıma bir şey gelmez diye düşünüyor. Bunu kimse bence inkar edemez. Beni korurlar diye düşünüyor yani. Ama göreceğiz ne olacağını. Çok erken daha bunun neticesini görmek için bence.
1: Burada da bir yanlış anlaşılmaya şey olmasın. Herkes çok hassas bu konularda. Yani şunu demek istedim. AK Parti'ye geçişleri bir koruma zırhı almak adına değil. Teveccühün AK Parti'ye yönelmesi İstanbul'da. Dün 3 belediye başkanı. İstanbul'da büyük bir çoğunluğu CHP'li belediyelerdeydi. Şimdi AK Parti belediye sayısı daha öne çıktı.
0: Şunu söylemek lazım. Ben İstanbul özelinde konuşayım. İstanbul seçmenin AK Parti'ye dönme ihtimali yok şu an. Bakın ben size bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu ekonomik durumda İstanbul'daki bu pahalılıkla hani AK Parti'ye İstanbul seçmeninin dönme şansı yok.
2: Aslında hocam bir bilgi vereyim. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi %40-40'la başladı. Evet. Yani dar gelirler ve emeklerin pozisyonu olmasaydı yarış başa baş gidecekti.
0: Doğru.
2: Ya bugün de aslında baktığınız zaman bugün seçim olsa sorusunda belki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin dağınıklığındandır. Bugün AK Parti yine önde.
0: Ama bu genel spesifik. Seçim,
2: yani seçimi bugün
0: seçim evet. Bakın şunu unutmayın. Cumhurbaşkanlığı referandumunda kaybetti AK Parti İstanbul.
2: Evet yani bir puanla.
0: Çünkü niye? Çünkü işte ekonomik kriz daha uzun İstanbul'u vurmuştu sadece. Çünkü en sert, en kötü etkilerini İstanbul ekonomik durumdan. Ve o yüzden de yöneten parti kim olursa olsun şu an bu ekonomik durumda, İstanbul'un bu pahalılığında bakın memur bulamayacaksınız yani. İstanbul'un durumu şu an o. Bakın ben 3 gün Berlin'deydim, geldim. İnanın bana Berlin daha ucuz. %90'ı daha ucuz Berlin, İstanbul'da. Bakın Anadolu değil. Anadolu çok ucuz bu arada yani İstanbul'a kıyasla. Yani özellikle doğuya, daha İç Anadolu'nun daha kırsalına falan gittiğiniz zaman çok ucuz Türkiye. Ama İstanbul'daki pahalılık hiçbir yerde yok. Peki. Bakın şunun altını tekrar çiziyorum. Memur bulamayacaksınız İstanbul'a. En önemlisi bu. Bakın ben üniversite hocasıyım. Adana'ya gitsem de aynı maaşı alıyorum. Doğu'da Tunceli'ye falan gitsem bir üstüne 30-40 bin lira daha para veriyorlar. Burada da üniversite hocası bile kalmayacak bir süre sonra yani. Çünkü İstanbul'daki pahalılık, İstanbul artık kira, et, işte süt vesaire gibi şeylerin fiyatı İstanbul'u artık yaşanmaz hale getiriyor. Buna muhakkak hükümetin ilk el atması gereken şey bu İstanbul'daki pahalılık.
1: Peki. Sizin Hanım, Bülent Bey'e de sordum. Belediye başkanları ile ilgili operasyonlar konusunda da ikiye bölünmüş bir fotoğraf çıkıyor. Kısık bir sesle yargılansınlar, aklansınlar, gelsinler diyen bir CHP Genel Merkez Yönetimi var. Diğer taraftan işte bunlar siyasi operasyon söylemini sürdüren Özgür Özel ve arkadaşları var, yeni partililer var. Siz nasıl görüyorsunuz? Hem geçişleri hem de operasyonları. Şimdi de Erdal Beşikçioğlu ve 44 arkadaşı tutuklanma istemiyle mahkeme kararını bekliyor.
3: Tabii Erdal Beşikçioğlu bir dönüm noktası. Bu CHP açısından veya yeni parti açısından veya genelde muhalefet açısından diyelim. Çünkü Erdal Beşikçioğlu'nun zaten Kılıçdaroğlu tarafına yakın olduğu belediye başkan yardımcısı vesaire, o zaten genel merkezi yakın isimlerden oluştu. Hatta da adaylaşma sürecinde Kılıçdaroğlu'nun her zaman en yakınında olmuş isimlerden Bülent Kuşoğlu'nun çok etkili olduğu söyleniyordu. O anlamda Erdal Beşikçioğlu bütün bu yeni yönetim için de özel bir vakaydı. Şimdi burada bayağı da külliyatlı bir operasyon yapılmış. Çok kişi gözaltına alınıyor. Tutuklamalar çok yüksek. Diğer operasyonlara göre de daha önce İBB operasyonlarında belki gördüğümüz külliyatlı bir şeyi görüyoruz. Ve tabii Erdal Beşikçioğlu'nun bir de popüler kültürde yerinin olması, farklı

0: bir diğer belediye başkanlarına göre bir kitlesinin kendince olması da var. Sonra tabii daha da başka bir boyuta inersek işte orada Etimesgutluların memnun olması, olmaması vesaire. Çünkü biz çatıdaki şeyleri, yani genel Türkiye siyasetindeki durumu konuşuyoruz da herkes zaten kendi yaşadığı mahallede, ilçede kim nedir, ilde bunu biliyor. Yani gayet güzel yaşıyorlar. Yani bu mesela Sinem Dedetaş'la ilgili konuda da özellikle evet. Muhafazakar kadınların ona desteği çok başka bir boyutta. Kadınlar seviyor onu özellikle. Onunla ilgili yani o Üsküdar'la ilgili ben hiç Sinem Dedetaş'ı tanımam. Hayatta görmedim.
1: Ama pandemi dönemindeki vapur şeylerle ilgili çok ciddi iddialar var biliyorsunuz değil mi? Duyduğunuz mu bilmiyorum da.
0: Ya bakın.
2: Belediye başkanlığı öncesi mi?
1: Bu pandemi dönemindeki bu vapur hatlarının çalışmasıyla ilgili, vapur hatlarındayken ki şeyle ilgili, kayınpederinin şirketiyle ilgili vesaire bir
0: şimdi
1: bayağı bir
0: şey var. Belediye ile ilgili hikaye bir kere. Bir operasyon yapılan tutuklamasına neden olan.
2: Ya sen belediye başkanlığı
0: öncesi. Belediye başkanlığı döneminle ilgili. Ha ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Sinem Dedetaş'ı oraya seçtiren, zaten Üsküdar'da adım adım bir sosyolojik dönüşüm, sosyopolitik dönüşüm yaşandı zaten. Adım adım geldi bu. Orada ki belediye başkanı da bir önceki bir şeyler yapıyordu vesaireydi, şuydu buydu ama kendisine karşı da bir veya belediyeye karşı taassup oluşmuştu. Ya çünkü onlar insanlar çevrelerinde kimin nasıl zenginleştiğini, kimin AK Parti'yi destekleyenlerden bahsediyorum. Özellikle biz AK Parti'yi destekleyen seçmenlerle ilgili çalışmıştık. Ve bu tamamen siyasi bir partiye yönelik bir destekle ilgili bir şey değil. Ben merak ediyorum hakikaten bu sosyoloji nasıl dönüşüyor diye.
2: Üsküdar yani
1: ama çok kritik
0: bir ve orada bir önceki yönetimle de ilgili bir sürü şey birikmişti zaten. Yani evet. O yüzden ne kadar güzeldi şimdi işte bu CHP'liler geliyorlar bunları yapıyor diyemeyiz. Keza Sancaktepe geçtiğimiz günlerde de benim geçtiğimiz haftalarda yolum düştü. Hakikaten böyle bir oturup ya her şeyi geriye bırakıp o ilçelerin dönüşümünü, ilçe olması önce tabii ki ayrı bir hikaye de. Onun dışında onların dönüşümünü, oradaki mesela işte o ilçe meydanının yapılması, o kentsel dönüşüm oradaki belediye binası çevresinde bir hayat gelişiyor vesaire. Ya ama aynı zamanda sosyoloji de değişiyor. Oturup da şimdi siyasetçiler hakikaten vakit ayırıp bu değişen sosyolojiyle ilgili çalışsalar... O zaman çok başka şeyler olurdu. AK Parti de zaten 2024'ü yaşamazdı, 2024 yerel seçimleri. Şimdi ne oldu? İstanbul'da AK Parti belediyeleri çoğunlukta olacak. Hatta da işte bu yeni parti, CHP bu dengelerin değişmesiyle beraber bu işte bir de geçişler oldu malum. Tuzla'ydı vesaireydi. AK Parti'ye katılımlar oldu. Şimdi İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın AK Parti'ye geçmesiyle ilgili kulisler,
2: o
0: iddialar.
2: Ayrı bir başlığım zaten. Evet.
0: Ayrı bir gündem var. Şimdi peki bu oldu diyelim. Bunlar oldu diyelim. Ya siz insanların aklını da değiştiremiyorsunuz veya onları da bir uzaktan kumandayla bir başka bir şey yapamıyorsunuz.
2: Yani ya meselemiz o. Yani aldığım izlenim şöyle. Milletvekili transferlerinden daha etkili oluyor. Yereldeki geçişler şöyle daha etkili oluyor. Çok daha konuşuluyor. Çünkü çok daha lokal. Herkes birbirinin yüzüne bakıyor. Yani milletvekili parti değiştirebiliyor. O hani bir gün konuşuluyor, iki gün konuşuluyor. Unutuluyor ama belediyelerde sanki biraz daha farklı.
0: Ya benim...
2: Çünkü rey verirken
0: evet.
2: Diyor ki bir isme, dün de burada konuştuk. Diyor ki muhalefette ama ben reyimi muhalefete vereceğim. Halbuki iktidardaki adaya verse belki hizmet alması daha kolaylaşacak. Ama ona rağmen bir tercihte bulunuyor. Sonra bakıyor ki parti değiştirmiş. Biz niye rey verdik noktasına geliyor.
0: Aldatılmışlık duygusu oluyor. Ya bu Ankara araştırmanın verilerinde vardı Mayıs ayında. Ciddi bir kandırılmışlık duygusu. Yani sizin oy verdiğiniz aday başka bir partiye, milletvekili veya belediye başkanı geçse ne hissedersiniz? %62 yaklaşık olarak kandırılmış hissederim diyor. Evet. Ya bir de yani fikir belirtmeyenler var. Olabilir bak, böyle şey siyasi
2: ya,
0: tercihtir diyen çok az.
2: Öyle gelsenize. Böyle diyordunuz ya işte mesela şu andaki tablo değil mi bu son tablo. Şu anda 10 CHP'li belediye var İstanbul'da. AK Parti 13. AK Parti'ye geçen 16. Kayyum 2. Tutuklu belediye başkanı 8.
0: Evet.
2: Yani

0: Aslında kırmızıydı değil mi?
1: Evet.
0: Renk. Tekrar aslına mı döndü?
2: Hani AK Parti'nin rengi belli zaten.
0: Evet.
2: Yani.
0: Yani. Evet.
1: Ya aslına döndü diye düşünüldüğünü zannetmiyorum. Mesele bu zaten. Bu şimdilik böyle. Fakat bu bir zafer midir? Gerçek manada. Yerel seçimler tekrar olduğunda. Ya yerel seçimleri yapmayacak mıyız? Türkiye'de bundan sonra yerel seçim olmayacak mı? Ki ilk çok partili seçimler aslında yerel seçimler olarak yapılmış.
2: Aslında bir iddiası vardı Türkiye'de. Ama iddia olmadı. Eğer işte Cumhurbaşkanı sistemine geçilirse bir daha seçim olmayacak diye. Ondan sonra bayağı seçim oldu.
1: Olacak iş değil. Keşmir'de seçimler var. Şimdi Keşmir seçim yapıyorsa Türkiye'nin seçim yapmamasını ben
2: ama
1: düşünemiyorum.
2: Ama öyle bir iddia vardı ya o zaman.
1: Bir noktada seçim. Değiliz.
2: Bu son seçim. Bir daha olmayacak.
3: Son seçim. Diye.
1: Yok artık böyle kendimize haksızlık etmeyelim. Türkiye toplumunda böyle bir dikiş tutmaz. Olmazdı zaten. Kimsenin de böyle bir
0: bunu
1: şeyini
0: yapmayacağını
1: düşünmüyorum.
0: Bunu geçici mi görüyorsunuz?
1: Burada ister istemez. Yani şimdi biz bunu Güneydoğu'da yaşadık. Ya yani Doğu'da, Güneydoğu'da oradaki değiştirilen belediyeler işte kayyum atandığında.
3: Terör yardımı yapmak ediyorlardı da ondan.
1: Belediye hizmetleri berbat işte çok korkunç. Ondan sonra bunu, kayyum öyle bir hizmet edecek ki. Ondan sonra işte biz bir daha zaten bu belediyelerin seçildiğini görmeyeceğiz. Olmuyor öyle bir şey.
3: Niye birçoğu değişti bu arada biliyorsunuz değil mi? Bakın gene söylediğiniz doğru değil yani bu söylediğiniz şey.
1: Şimdi bakın oradaki DEM Parti'nin belediye hizmetlerini tartışacak değilim yani. Bence de birçok sorun olabilir. Ama tutup da DEM Parti'ye yönelik oradaki teveccüh değişmedi yani şimdi.
3: Ama biz, biliyorsunuz yani son yerel seçimde DEM Parti'nin oyu bölgede azaldı. Yerel seçimde düşünün AK Parti'nin oyunu arttırdı. Tek bölge Güneydoğu Anadolu. Bütün Türkiye'nin aksine genelde...
1: Peki orada bir AK Partiler belediyesi silsilesi mi gördük?
3: Yok ama mesela Şırnak alındı gibi böyle biliyorsunuz bir iki tane AK Parti'ye geçen belediye oldu DEM'den.
1: Yani bu
3: muazzam bir kayyum bir şey olmakla değil, beraber.
1: Evet, yani orada kayyum atandıktan sonra görülen belediye hizmetleri bir aydınlanma yarattı veya biz DEM Partili'nin ne işimiz var gibi bir şey olmadı. Benim
2: fakat
1: DEM Partili'ye yönelik
2: Güneydoğu çok eleştirim
1: var. Bu arada o yanlış anlaşılmasın.
2: Sezen Hanım şöyle yani Güneydoğu'da diyelim ki DEM Parti 60 ile 50 ile belediye almış. Buradaki birçok ilçede.
3: Ucu ucuna.
2: Bin oy, 2000 oy, 3000 oy fark var. Dolayısıyla burada sosyoloji birbirine çok yakın.
0: Yani İstanbul için öyle, mi?
2: İstanbul evet. için söylüyorum. Yani Güneydoğu ile mukayese edilmez.
1: Anladım
2: ya Tuzla'yı
1: ama.
2: Düşünün, işte Beykoz'u düşünün, Gaziosmanpaşa'yı düşünün. Ya yani 2000 oy, 3000 oy fark var. Buralarda yani. Şey de bence bu özellikle son seçimde bu siyasetin finansmanı üzerinden İstanbul büyük bir operasyon yedi. Yani hem kavramsal düzeyde, reklam düzeyinde, troller düzeyinde. Ya bunu da hesaba katmak lazım.
1: Ya
2: ha
1: bu
2: şöyledir,
1: nihayetinde
2: seçmen... Böyle seçmen tamamını takip edecek olanı biteni ve önümüzdeki dönemde tekrar sandık geldiği zaman yine seçmen kendi iradesiyle ya AK Parti'den seçecek ya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya Yeni Parti'den mutlaka bir aday seçecek. Bu arada tabii şey de önemli yani bir seçime kadar acaba iki parti kendi içinde nasıl konumlanacak? Yani Yeni evet. Parti'nin pozisyonu ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olacak? Özellikle bu geleneksel ilçelerde ya Bakırköy'de, Kadıköy'de, işte Beşiktaş'ta hiç evinden çıkmadan sadece seçimden seçime gidip oy veren kitle acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak mı kalmayacak mı? Bunu da belirleyici olacağını düşünüyorum.
1: Ya muhalif kitleyle ilgili çok bir zamanlar AK Parti'ye yönelik olan o ön yargılar vardı. Yani bu işte bunlar şöyledir, kömür yardım yapılıyor, işte makarna yardım yapılıyor da oy veriyorlardı vesaireydi. Bir üsttenci dışarıdan bakarak, hiç tanımaya çalışmayarak AK Parti nasıl çalışıyor, ne yapıyor vesaire bunları hiç anlamayan adam bir böyle toptancı bakış vardı. Şimdi ben aynı şeyi muhalif kitleye yönelik olarak iktidar tarafında görüyorum. Ya bunlar böyledir zaten. İşte bunlar altı oka oy verirler. Bunlar böyle yaparlar. Bunlar zaten şöyledir. Böyle değil ya. Bu değişen sosyolojiyi anlamayan kaybeder. Ha Yeni Parti de kaybeder. Birileri kazanır veyahut da o bir sandıkta çok ciddi gitmediğini görürüz seçmenlerin. Bir şeyler olur. Ama bu sosyolojiyi evet. anlamayan hiçbir şekilde kazanamaz. Siz istediğiniz kadar bunları yapın. Kaç yıl sürecek? Ya şu an biz AK Parti'nin müthiş bir yükselişini mi görüyoruz? %50'lere doğru yürüyen bir AK Parti mi görüyoruz? O günler nerede kaldı? Biz bunları ya bence orada da o tarafta da sormak lazım. Şimdi Ümit Dikbayır'ın geçeceği söyleniyor.
0: Evet.
1: Ya AK Parti, Ümit Dikbayır Allah ne gerçekten ne işi var? Ya bu seçmenle hem kendisi açısından söylüyorum. Hem
3: CHP'den
1: yani
3: işi
1: AK
3: var.
1: Parti'den
3: CHP'ye geçerken aynı şeyi söylediniz mi?
1: Ya aynı şeyi bakın. Orada,
3: soruyorum İYİ Parti'den CHP'ye geçerken aynı şeyi
1: söylüyorsunuz. En azından muhalefetin içinde kalıyordu.
3: Ha.
1: Bakın.
3: Ama o

0: yok ya.
1: Bence
0: parti... Bana gelirken iyi, başkasına giderken kötü.
1: Hayır, bakın öyle değil. Arada çok keskin bir çizgi var.
0: Yok.
1: AK siz Parti'ye karşı
0: siz iktidar yanlısı muhalif dikotomisinden bakıyorsunuz.
1: Ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Ben tekrar edemem burada onun söylediklerini. Şimdi bir orada bir şey var. Lütfen. Burcu Köksal da böyleydi. Ben Nimet Burcu Köksal'ın siyasetini hiçbir zaman beğenmedim. Her zaman da eleştiririm. Ama AK Parti'de ne iş var? Biraz bunları mesela İhsan Bey'in söylediği bu Beykoz'daki örnek belki farklı olabilir. O daha zaten ortada bir karakter veyahut da ideolojisi o tarafa gitmeye yatkın olabilir. Ama burada hem ideolojik olarak çok büyük bir 180 derecenin
2: yalnız
1: ötesinde bir dönüş
2: bu
1: var.
2: Yeni 3 belediyede de yani Şile'de, Çekmeköy'de ve Tuzla'da ben şunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi
3: buyurun.
2: Klasik anlamda kökten Cumhuriyet Halk Partilileri değil. Daha çok sağ eğilimli. Yani AK Parti'de de siyaset yapabilir. CHP'de de yapabilir figürlerden aday koymuştur. Onların da normalde iki kitlesel partiden birisinden ötekine geçmenin kolaylığı var. Ama şöyle düşünün. Mesela bir AK Partili figür düşünün. Bütün ömrünü Refah Partisi'nde AK Parti'de geçirmiş. Dededen toruna bu gelenekte. Mesela onun Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi zordur. CHP'deki bir örgütçü başkanın da örgütü teşkilat olarak kullanıyorum. Bir örgütçü kişinin de geçmesi bu tarafa zordur. Ama ben mesela Burcu Köksal'ın geçiş üzerine çok yorum yaptım. Bu geçişleri çok yorumlamayan birisiyim. Orada ben şunu gördüm. Yani bu kadar kökten bir Cumhuriyet Halk Partili, bu kadar içeriden bir ismin AK Parti'ye geçmesi aslında gelecek umuduyla ilgili bir şeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelecek görmeyip doğrudan AK Parti'ye geçilmesi. Aydın'la şeyi ben yorumladım. Burcu Köksal'ın geçişini. Ha, diğerleri konuşulur, tartışılır ama mesela İstanbul sosyolojisi Güneydoğu'yla mukayese edilemez. Burada işte fark ya 2 puan ya 3 puan. Bence şöyle, iyi çalışan değil. Yani bu ilçelerin her birinde iyi siyaset yapan kazanır. AK Parti iyi siyaset yapar, AK Parti kazanır. Bir de tabii şey vardı. Mesela
0: Kadıköy, Bakırköy hariç.
2: Muhalefet yok. Oraların zaten kıyamete kadar öyle gidecek. Şöyle düşünün. Mesela DEM Parti İstanbul'da bir fonksiyon icra etmedi. Doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ne teslim oldu. Mesela bir sonraki seçimde DEM Parti yeni partiden ya da CHP'den yana bir yerde olacak mı olmayacak mı? O da belirleyici. Bence bu hengamede Cumhur İttifakı kendi gücünü hala koruyor. %35 AK Parti, %8-10 arası Milliyetçi Hareket Partisi ve iktidarda olmasına rağmen gücünü muhafaza eden bir grup var. Diğerleri şimdilik darmadağınık ama yarın ne gösterir onu görmüş olacağız.
0: Peki. Bir cümle de ben söyleyebilirim.
3: Ha, buyurun.
0: Kaldı ki bu ideolojik olarak değerlendiriyorsunuz. CHP'nin oturmuş bir ideolojisi mi var? Kemalist mi, sosyal demokrat mı, merkez solcu mu, sol liberal mi? Onu da bilmiyoruz ki. Yani kanat kanat, yani AK Parti'nin nasıl muhafazakar demokrasi diye bir şey var. Ama kesin böyle çok katı sınırları yok. Bir benzeri, bunlar kitle partisi. Bundan bir MHP, bir TKP vesaire o tarz bir performans beklememek lazım yani. Bunlar ideolojik partiler değil.
2: Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili geçtiğimiz sayıda şeyde Genel Türkiye raporunda bir değerlendirme yaptım. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst kimliği Atatürkçülük oldu. Alt kimlik yani sol, sosyalist. Alt kırılma artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni tarif etmiyor.
3: Bana yani sorarsanız ben kendi fikrimi söyleyeyim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en muhafazakar partisi.
2: Ama Oscar'lığı doğru söylüyor.
0: Doğru.
3: Bülent Bey, partiyi kurar kurmaz özellikle de CHP'li belediyelerden bir çağrıda bulunulmamasına rağmen...
2: Yeni parti eleştiriler yapacağız. Yani siyaset üretebilecek mi? Bu Türkiye'nin geldiği bu yerli politikaya duruşu nedir? Dünyada şu an bir Türkiye pozisyonu oluştu. Bunu ileriye mi götürecekler yoksa eleştirimi yapacaklar? Bülent Bey madem parti yöneticisi...
0: Aynen, bulmuşken disiplin, benim de bir iki sorum var.
2: Madem evet. Sadece disiplin işiyle uğraşmayacak, biz siyaseti de zorlayacağız yeni parti.
3: Peki. Bülent Bey, bir çağrı yapmamanıza rağmen 200'e yakın belediye başkanı arda arda istifalarla sizin saflarınıza katılmak için hareket etti. Ama diğer taraftan da AK Parti'ye geçişler ve adliyedeki belediye başkanları. Bu size olan teveccühü biraz durdurdu mu? Durdurur mu? Bundan sonra ne olur? Özellikle Özgür Özel ve yönetiminin belirlediği belediye başkan adaylarıyla ilgili farklı bir hareket bekliyor musunuz? Mesela birazdan konuşacağız. İzmir, Özgür Özel'de son röportajını ekrana getireceğim. Çok net bir şey söylüyor. Geçebilir diyor neredeyse. Ne söylersiniz bununla ilgili?
4: Valla belediye başkanları kendi siyasi düşüncelerine göre mi geçiyor yoksa hukuki pozisyonlarına göre mi geçiyorlar bilmiyorum.

0: Çok da önemli değil. Yani yeni partiye kaç tane CHP'den belediye başkanı geldi, kaç tanesi gelmedi. İşin burasıyla ilgilenmiyoruz. Ama bir zorlama yapmadık, bir çağrı yapmadık. Sebebi şu, yani iktidar yeni partiye, yani Özgür Bey CHP'deyken CHP'ye savaş açmıştı. Önümüzdeki dönemde de yeni partiye bu savaş açacaktır. Çünkü iktidara gelme olasılığı en yüksek parti yeni partidir. O yüzden iktidarın hedefi yeni parti olacaktır. Dönüp CHP ile uğraşmayacaktır. O sadece o CHP'li belediyelerle ilgili operasyonun yapmalarının temel sebebi orada işte ne diyor Butlan CHP'sindeki yöneticiler? Bu belediye başkanlarını biz atamadık. Bunları eski yönetim atadı. Oradan belli bir kırılma yaratmak için yapıyorlar. Belediye başkanları geçebilir. Çok da o kısmıyla ilgilenmiyoruz. Çağrı yapmamamızın sebebi şu. Herkes kendi pozisyonunu kendisi değerlendirmesi lazım. Bazı yerlerde belediye meclisleri çok kritik. Eğer orada bir bölünme yaşanırsa çoğunluğu kaybedebilir oradaki belediye başkanı. O yüzden herkesin kendi pozisyonunu kendisi belirlemesi lazım.
1: O
0: Belediye başkanlığı...
1: ettiğiniz, az önce ettiğiniz cümle çok önemli. Bazı yerlerde rakam çok kritik. O zaman CHP ile Yeni Parti birlikte hareket eder mi? Yoksa orada da ayrışır mı?
0: Ya şöyle, yani belediye başkanının istifa edip yeni partiye gelmesi, oradaki bir kısım belediye meclis üyelerinin orada kalması ister istemez bir karşıtlık, bir olumsuzluk doğurabilir. Bu da hizmetlerin aksamasına neden olabilir. O yüzden de genel başkan böyle bir çağrıda bulunmadı. Ama halkın teveccühü azalır mı? Valla ben buraya gelmeden önce Mamak'taydım. Mamak'ta Mamak Belediyesi de yeni partiye geçen belediyelerden birisi. Orada bir cemevinin kültür merkezinin temel atma töreni vardı. Valla on binler oradaydı. Genel başkan hiç öyle parayla kimse figüran falan getirmemişti. On binler sel gibi akıyordu ve alana zor girdi, meydana zor girdi. Müthiş bir coşku var, müthiş bir inanç var, müthiş bir umut var. Biz bu umudu görüyoruz. Bizim görevimiz bu umudu örgütlemek. Partinin
1: Parayla
0: ilk...
1: adam getirtmedi dediniz de bu sorunun ilgilileri de şöyle diyorlar. Parayı yeni partiler ödedi.
0: Ya o çok komik bir şey tabii de
2: Kerem
0: yani
2: Bey,
0: oraya
2: ben
0: girmek
2: bu konu
0: istemiyorum.
2: üzerine bir siyasi analiz yapmak istiyorum.
1: Tamam.
2: İşte Bülent Bey
1: Bülent Bey
2: bitirsin.
1: tamamlasın.
2: Evet.
0: Ya bu buralara girmek gerçekten çok komik, hazin bir şey. Sonuçta yani biz sokağa bakıyoruz. Sokağın talebine bakıyoruz. Sokağın yeni partiden talebi şu. Bizim sorunlarımıza odaklanın. Bizi AKP'den, bu iktidardan kurtarın. Ve bizim umutlanacağımız şeyleri söyleyin. Biz de onların umutlanacağı şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Onların işte yapılacak kurultayla da kadrolarla birlikte ülkeyi yönetebilecek kadroları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Vatandaşın güven duyacağı kadroları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu dönem yeni parti için hem bir şans hem de zorlu bir süreç. Yeni bir şans çünkü yeni bir başlangıç. Halk gerçekten yorulmuş durumda. Bunu her kesimde insanlarda görüyorsunuz. İnsanlar şuna karar vermişler. Bu iktidardan kurtulmak istiyorlar. Yani bugün Türkiye seçmeninin %60-65'i bu iktidardan kurtulmak istiyor. Ama bu iktidardan kurtulurken yerine ne koyacağı konusunda tereddütleri var. Bizim görevimiz o tereddütleri gidermek ve onların karşısında güvenebilecekleri, oy verebilecekleri, değişimi başlatacakları bir partiyi çıkarmaktı. O partiyi kurduk. Şimdi yolumuza devam edeceğiz.
1: Evet.
3: Ben bir
1: Peki.
3: şey sorabilir miyim
2: Ya
3: Bülent Bey? Buyurun.
2: ben de bir şeyler.
3: Bülent Bey, yani bunu Meral Hanım ilk yeni partiyi kurduğu zaman sorulmuştu. Onu hatırlıyorum ben. O yüzden size de soracağım eğer müsaade ederseniz tabii. Mesela üç
0: Tabii ki.
3: kelimeyle partinizi nasıl tanımlarsınız? Meral Hanım şöyle demişti. Hani onu da söyleyeyim. Milliyetçi, demokrat, kalkınmacı demişti. Mesela yani biraz da kendi partinizin tanıtılması gerektiğini de düşünüyorum ben. Nerede durduğunu, nasıl kendini tanımladığını. Yani yani
0: Şöyle,
3: ayıp değil diye düşünüyorum. Ama makul bir soru.
0: partinin Alihan Bey, partinin tüzüğünde de programında da parti yeni parti çağdaş sosyal demokrat bir partidir diyor. Hayata emek sermaye ekseninde emekten yana bakıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında kadını ön plan alan

0: kadına değer veren, emeğe değer veren, sömürü düzenini ortadan kaldırmaya çalışan, sömürülen emekçiden yana olan, vergi düzenlemesini emekçiden, ezilenden yana yapmaya çalışan, tamamen sol üzerinden bakan bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Dolayısıyla sosyal demokrat bir parti ama kuruluş felsefesi elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurarken ki felsefesidir, onun değerleridir. O değerleri de kendi içine alıp bunları yaşatmaya çalışacak ve bunları savunmaya devam edecek bir parti. Yani peki, çok net, hiç ideolojik bir tartışmamız yok yani.
1: Peki ikisini nasıl barıştırıyorsunuz? Çünkü Atatürk sosyal demokrat değildi. Değil mi? Hani
0: şöyle
1: toplumsal cinsiyet eşitliğinden falan da yana değil. Öyle bir şeyler yok.
0: Atatürk'ün bakarsanız Atatürk'ün daha 1934'lerde dünyada kadın hakları, seçme seçilme hakkı yokken Atatürk'ün ne kadar ilerici davranıp o dönemde birçok Avrupa ülkesinde yokken Türkiye'de bunun getirilmiş olması ne kadar devrimci olduğunu ve ne kadar kadın hareketine, kadının haklarına önem verdiğini gösterir. Bugün Çağdaş Sosyal Demokrat Parti Atatürk'ün o koymuş olduğu hedefleri kendi içerisinde içselleştirmiş ve o değerler artık oraya dönüşmüştür. Bugün devrimcilik bunun içindedir, laiklik bunun içindedir, halkçılık bunun içindedir. Belki eleştiri olarak devletçilik eleştirilebilir ama bugün geldiğimiz noktada da artık kamucu ekonominin ne kadar önemli olduğu, devletin ekonomiyi düzenlerken devletin tavrının ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Tamamen liberalizme teslim olmuş bir ekonominin nasıl sömürü düzenini yarattığını da hep beraber yaşıyoruz. İşte bugün ülkede yaşanan temel sömürü düzeninin altına baktığınızda o liberalizmin, kapitalizmin sınırsızlığının etkisini görürsünüz.
1: Son sorum bu. Özür dilerim. Devletçilik, ama bunu sormam lazım. Devletçilik okulun ucu kırık oldu zaten, onu farklı yorumlamanıza hiçbir şey demiyorum ama bence en önemlisini unuttunuz o oklardan. Hangisi, tahmin edin, söylemediğiniz hangisini unuttunuz?
2: Milliyetçilik
1: okunu. Şimdi burada bir sıkıntı çıkmıyor mu? Sosyal demokrasiyle ya veya modern sosyal demokrasi diyeyim, milliyetçilik birbiriyle uyumlu kavramlar mıdır? Çünkü Atatürk hepimizin bildiği gibi her şeyden evvel, kendi lafı bu, ben her şeyden öte milliyetperverim yani milliyetçiyim diyor her şeyden evvel. Şimdi bunu Türk milliyetçiliğiyle, çünkü Atatürk kendisi kendine Türk milliyetçisiyim diyor, Türkçüyüm diyor. Bununla sosyal demokrasiyi nasıl bağdaştırıyorsunuz?
0: Şöyle, bizim milliyetçilik bakış açımız şövenizm ya da ırkçılık bakış açısı üzerinden bakmıyoruz. Yani biz ülkeyi seven, bu ülke için çaba gösteren, bu ülkenin birliği ve bütünlüğü konusunda inancı tam olan herkes bizim için milliyetçidir. Biz milliyetçiliğe buradan bakıyoruz.
1: Ama Atatürk oradan bakmıyor. Onu ne yapacağız? Irki,
0: bakın evet, yani, Atatürk'ün hani bakış açısı 1930'ların milliyetçilik anlayışı, ulus devletin çıkışı, tabii, Atatürk'ün doğru, daha Osmanlı tebasından çıkan bir millete, kendi ırkının ne olduğunu bilmeyen bir millete ısrarla siz Türksünüz, Türklüğünüzle övünün, çalışın, güvenin derken söylemeye çalıştığı, yaratmaya çalıştığı, inşa etmeye çalıştığı ulus bilinci başka bir şey. Bugün bizim milliyetçilikten anladığımız şey başka bir şey. Bugün evet, siz milliyetçiliği ırkçılık üzerinden, etnik yani köken üzerinden açıklamaya çalışırsanız o zaman 86 milyon insanı bir arada tutamazsınız. Ama anayasa evet, ne diyor? Bu ülkede vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür, vatandaştır. Biz de bu çerçeveden bakıyoruz. Yani bizim temel bakışımız, bu ülkeyi seviyorsanız, bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü önemsiyorsanız, burada bir hassasiyetiniz varsa, birlikte yaşama konusunda bir hassasiyetiniz varsa siz milliyetçisinizdir. Bizim sizinle farklı düşünmemiz söz konusu olamaz. Yani biz ya bu ülkeyi
3: milliyetçilik kusura bakmayın demekle olsaydı burası, biz böyle ne Sinan Oğan vakasını görürdük ne bu bugün Ümit Dik Bayır'a kadar gelen noktayı görürdük. O demekle
1: var,
3: olmuyor ama yani.
1: Yani Sinan'la ne alakası var?
3: Gerçekten yani demekle ne oluyor? Ya 180 derecede dönüşler söylediklerinin yani tamamen tersi noktada.
1: Benim hocam dediğim partiyi terk edip yeni parti kuruldu, yeni partiye geçildi. Dönüş.
3: Hayır, ben bunu anlamıyorum. Demekle yani olmuyor bir takım şeyler. Bence gerçek milliyetçi bu ülkenin vatandaşlığını en yüksek noktaya çıkarandır. Siz bununla ilgili peki ne öneriyorsunuz?
1: Milliyetçilik,
3: çok mu iyi şu an Türkiye'nin vatandaşlığı?
1: Türk milliyetçi kültür üzerine kurulmuştur. Söyleyeyim ben de, merak ediyorsunuz, uzmanı benim, kusura bakmayın. Türk milliyetçi,
3: uzmanı
1: Türk
3: sizsiniz, tamam, sizden iyi milliyetçi yok, biz hepimiz milliyetçi ya, değiliz. Biz eksik insanlarız, öyle ben mi? Ya böyle şey olur mu? İhsan Bey eksik insan, o eksik insan, bu eksik insan.
1: Hayır, ben kimseye
3: ben uzmanıyım diye nasıl

0: bilirsiniz ya. Ben herkesten üstünüm. Ben de bu işi bilirim.
1: Akademik olarak benim ana çalışmam doktora.
0: Benim de master'ım var bu konuda. Ondan sonra üstüne doktora da ilk bununla başladım.
1: Benim
0: pardon.
1: Doktora tezim Türk milliyetçiliği üzerine.
2: Arkadaşlar ben
0: genel olarak milliyetçilik üzerine.
2: Ben iki konuda da çalışmadım. Konuya girebilir miyim?
3: Herkes
0: Bülent. Pardon İhsan Bey, olmuyor. Uzmanı var.
2: Şöyle Bülent Bey, şimdi ben
3: Bülent Bey herkes sizi bekliyormuş.
1: Ama böyle yaparsınız ben de sizi konuşturum ama.
2: Ben bir değerlendirme yapacağım. O da şu. Ben geçtiğimiz hafta mesela yeni bir AK Parti'nin kuruluşunun içinde yaşadık biz. AK Parti partisini kurduktan sonra hızlı bir şekilde memleket meselelerine odaklandı. Analizler yaptı, araştırmalar yaptı. Ülkenin sorunlarını tespit etti. Ve geriye dönüp mesela işte Saadet Partisi ile uğraşmadı yeni kurulan partide. Doğrudan ülke meselelerine odaklandı. Şimdi geçtiğimiz hafta ortaya çıkan yani iki hadise. Bir, Kılıçdaroğlu'nun yani linç edilmesi değil de buna şeytanlaştırma tabirini kullanalım. Hani eski genel başkanınızın ya bu kadar böyle toplumdan izole edilecek şekilde üzerine gidilmesi, itibarsızlaştırılması. İkincisi de bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan bir törenden dolayı efendim işte figüran tartışması bana şöyle bir endişe oluşturdu. Bu linç kültürü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir itibarsızlaştırma kültürü vardı. O devletin becerisidir, devlet yeteneğidir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi onu kopyalamıştır. Yani itibar oluşturma ve itibarsızlaştırma. Şimdi bu derece sert, bu derece gerideki parti itibarsızlaştırmaya yönelik bir kanaat, karakter, kimlik medyayla da birlikte alacak olursak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren medyayla, acaba uzun vadede yeni partinin siyasi karakterinin izlerini de oluşturacak mı diye ben bir kanaate kapıldım. Ve peki, bunu da çok önemsiyorum bu soruyu. Acaba genel Türkiye siyasetinde de böyle linç kültürü üzerinden mi gidilecek? Yoksa AK Parti'nin kurulduğu gibi dingin, memleket meselelerine odaklı, dünya meselelerine odaklı bir parti mi olacak yeni parti?
3: Buyurun. Lütfen.
4: Yani bugüne kadar bizim memleketin sorunlarıyla uğraşmaya tek takatimizi bırakmadığınız için uğraşamadık tabii. Haklısınız. Yani daha çok parti içi meselelerle uğraşmak zorunda kaldık. Bu sağ olsun yani iktidarın yargı yarasallaştırarak butlan gibi olağanüstü hukukta mümkün olmayan bir kararla Türkiye'de gündemi değiştirmiş olduk. Ama biz de tam bu anlamda yeni partiyi bunun için kurduk. Artık genel başkanın da talimatı butlan CHP'siyle ilgilenmiyoruz. Muhatap almıyoruz, cevap vermiyoruz, karşı karşıya gelmiyoruz. Oradaki olan bitenle de ilgilenmiyoruz. Orası kendi yolunu kendisi çizecek. Biz bundan sonra, bugünden sonra parti şu anda yeni kurulma aşamasında olduğu için ilçe örgütlenmesi, mahalle, işte üyelik sistemleri, bununla ilgili partinin teknik bürosu bununla ilgileniyor. Genel sekreterlik örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı bunlarla ilgileniyor. Bu çok hızla tamamlanacak ama bundan sonra hem genel başkanın hem partinin diğer kurmaylarının tek gündemi Türkiye'nin gündemi olacaktır. Yani önümüzdeki hafta çerçeve yasa gelecek meclise. Çerçeve yasa meclise geldiği zaman yeni parti bu konuda ne düşünüyor, ne söylüyor, nereden bakıyor, eksiklik nedir ya da neresine karşı çıkıyor bunu hepiniz duyacaksınız. Ve bundan sonra zaten genel başkan her gün bir yerde halkın içerisinde doğrudan halkın sorunlarını dinliyor. Ekonomik taleplerini dinliyor, ne yapılabileceğini söylüyor. Türkiye'de ciddi bir hukuk reformuna ihtiyaç var. Türkiye'de gerçekten artık hukuk güvenliği kayboldu. Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı artık kalmadı denecek noktaya geldi. Yeni bir yargı inşa etmek lazım. Yeni bir hukuk devleti inşa etmek lazım. O konuda da bundan sonra düşüncelerimizi vatandaşlarımızla paylaşacağız ama bundan sonra temel odağımız vatandaşın sorunu olacak. Bundan sonra asla butlan CHP'siyle şu anki butlan yönetimiyle muhatap almayacağız ve onlarla ilgili hiçbir değerlendirmede bulunmayacağız. Arada bir espri.
3: Bu bir karar mı Bülent Bey?
4: Evet bu bir karar.
3: Ya bu kararı bir izah eder misiniz, nedir? Yani CHP'lilerle görüşmeyecek misiniz?
4: Hayır, kastedilen şey o değil. Sayın Genel Başkan'ın söylediği şey şu.
3: Evet.
4: Ya biz işimize bakalım, orayı geride bıraktık. Biz işimize bakalım, yüzümüzü halka dönelim, halkın sorunlarıyla ilgilenelim. Oradaki tartışmaları artık geride bıraktık. Çünkü yeni bir parti kurduk. Yeni partiye geçmişken eski partideki tartışmaları devam ettirip buraya taşımanın bir anlamı yok. O yüzden orayı kestik artık.
3: Yani örneğin

0: Örneğin CHP'li bir isimle aynı yayında olmayacak mısınız mesela?
1: Şöyle, eğer Türkiye meselesini konuşacaksak elbette ki oluruz. Ama çıkıp yeni partiyi eleştirecek ve onun halkın nezdinde itibarsızlaştıracak bir söylem içinde olacak.

0: Elbette hukuki bir takım şeyler var. Yakanızla düzeltirseniz. öncelikle bir defa İmamoğlu kesin hüküm giymedi. İşte bir davasıyla ilgili siyasi yasak gelirse belediye başkanlığı düşmüş olacak ve belediye başkanı belediye meclisinden seçilmiş olacak. Şimdi tablo partiler arası geçişi gün gün değişiyor. Ayrıca şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, yarın yeni parti, rozeti takanların da ne yapacağı çok belli değil. Öncelikle şunu sorayım size. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçtiğini görebilir miyiz bu süreçte?
1: Burada denklem ne üzerine kurulu biliyorsunuz. Yani şeye geçen, AK Parti'ye geçen yeni belediye başkanları var. Meclis üyelerinden de geçenler var. Şimdi her bir ilçenin Büyükşehir'de temsil edilen meclis üyeleri var. Burada denkleme baktığınız zaman neredeyse işte 10 kişi yer değiştirdiği zaman denklem değişebilir. Burada yeni geçen parti mesela işte Tuzla'nın, Çekmeköy'ün ya da Şile'nin belediye başkanlarına ya da varsa geçecek. Onlardan büyükşehir sayılarında da eğer AK Parti'ye geçiş varsa buradaki denklem değişebilir. Muhtemelen bu
0: ama biliyorsunuz bu değişikliğin şu sırada bir şeyi yok. Yani Ahmak davasının Yargıtay sonucu beklenecek. Hı hı. İmamoğlu'nun başkanlığın düşmesi için.
1: Yani şöyle, yani siyaset yapamayacak düzeyde bir ceza aldığı zaman, yani siyasetten men cezası aldığı zaman
0: evet,
1: mecliste oylamaya gidilebilir. Yani şu an zaten vekil, yani İmamoğlu adına şu an belediyeyi yönetiyor.
0: Evet.
1: Böyle bir durum olduğu zaman yeniden oylamaya gidilir. Orada da yani bu tabloya bakılırsa, yani çünkü şöyle, belediye başkanları en azından yakın gördüğü birkaç kişiyi zaten kendi safına alabiliyor şeyde. Evet. Burada da yani böyle bir denklem için çok fazla çabaya gerek kalmamış gibi duruyor. Çünkü doğrudan seçimle de...
0: Ya bundan şunu mu anlayayım İhsan Bey? Yani eğer İmamoğlu siyasi yasak alırsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçer.
1: Yani denge çok yakın, değişebilir. Yani çok değişmekte zorlanmaz, geçebilir. Onu da şöyle, şu anki mesela çok detaylarını bilmiyorum. Bazı meclis üyelerinden geçenler var ama o geçen meclis üyesi ilçe meclis üyesi mi yoksa büyükşehirde temsil eden üye mi, önemli. O denkleme baktığımız zaman burada bir 10 kişi bu taraftan öbür tarafa geçti. Tabii burada şu var. Şimdi Halk Partisi mesela bir oylamada varsayalım ki yeni partinin işte 157 değil de 120 tane üyesi var. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi çekimsel kaldığı zaman zaten 3. turda doğrudan da yine AK Parti geçebilir. Tabii şey var, küçük partilerden DEM Parti'nin şeyleri var, üyeleri var. Onların da ayrılacağına dair bir kanaat var. Çünkü şöyle, onlar nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak kurmuşlardı.
0: Evet.
1: Bu şu an iki parti var ortada. Tam da onlar için de belki müstakil olarak temsil edilmek için bir fırsattır. Belki uzun vadede de ya bugünden yarına ben biraz şeyin de bu terörist Türkiye gidişatını öyle görüyorum. Sanki de bu ittifaktan yani Cumhuriyet Halk Partisi ile yerel ittifaktan DEM Parti'nin çok bir faydası olmadı.
0: Evet.
1: İyi yönetildi onlar o dönemde. Yani birçok ilçenin kazanılması yani şu an genelde Cumhuriyet Halk Partisi hanesine yazıldı ama şöyle düşünün. Yani bir ilçede AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin rekabeti var. DEM Parti'den 2 puan geldi. Mesela Bağcılar'ı düşünün AK Parti'de ama evet, 10 puan oyu var. Esenler'de oyu var. Kasımpaşa'da oyu var. DEM Parti'den 2-3 puan geldiği zaman zaten rakibi kazandıracak pozisyon. İleride de belki bu DEM Parti'nin tutumu... Önceden şöyle bir şey vardı İstanbul'da. DEM Parti'nin yerel seçmeninin yaklaşık %60'ı doğrudan AK Parti'ye oy veriyordu yerel seçimlerde.
0: Yerel seçimler.
1: Bu ittifakların ard arda gelmesi, yani Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oluşması zaman içerisinde DEM Parti'nin yerel seçmenini de şeye doğru, Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru kaydırdı. Şeyi yani bence bu süreçte son seçimde DEM Parti tabanı İstanbul'da iyi yönetildi.
0: Evet.
1: İlçelerde stratejik
0: yani
1: davrandılar.
0: Yani şunu reddetmiyorsunuz. Yeni bir seçim olmaksızın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alabilir.
1: Alabilir şöyle, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi parçalı artık. Yani şöyle düşünün, yeni partinin bir şeyi olacak, listesi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 tane belediye kalsa, 7-8 kişi çekimser kalsa zaten şey olur burada. Ha orada da yeni bir ihanet tartışması başlar mı?
0: Evet.
1: Zaten şöyle, hani vurun abalıyor muhabbeti var ya.
0: Evet.
1: Yani ben şeyi gerçekten önemsiyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi medyasının veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren medyanın böyle topyekün kitle halinde bilinç

0: etme kültürü var. Bunu şu an şeye yönlendirdiler. Hatta seçime giderken Kılıçdaroğlu'na seçim öncesi yani şey oylar yakındı birbirine. Yani kazanma ihtimali var mıydı? İşte altılı masanın vardı. Tam son bir ay kala artık kazandık. Onlar 55-60'la kazandıklarını söylüyorlardı. Medyaya çıkıp Cumhur İttifakı'nı savunanlara ya da tarafsız olanlara ya da bizim gibi şey veri koyanlara karşı o kadar ağır tehditler gelmeye başladı ki ben şu cümleyi kuruyordum. Ve bu siyasilerden gelmedi. Medyadan ve trollerden geldi. Pasaportunuz hazır mı? Ne zaman ülkeyi terk edeceksiniz? Tamam da ya bir cürmümüz yoktur, sadece fikrimizi söylüyoruz. Evet. Ben de şöyle cevap veriyordum. Acaba ülkede ihtilal mi olacak, iktidar mı değişecek? Yani kazandığınızda ihtilal mi yapacaksınız yoksa siyaset ne için? Bugün hani hukuk eleştirisi yapanlar var ya.
1: Evet.
0: O öfkenin, o hıncın, o nefretin ne boyutlarda olduğunu ben Cumhuriyet Halk Partisi veya yeni parti eğer bir makul siyaset yapacaksa, kurgulayacaksa medya aktörlerini de bu makullüğün bir parçası haline getirmeli. Yoksa en kritik zamanda o radikallik partiyi tekrar eski Cumhuriyet Halk Partisi günlerine geri döndürebilir.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi mesele gerçekten büyük bir mesele. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin el değiştirmesi seçimden önce. Ne dersiniz?
2: Ya bu rakamlar üzerinde bu şekilde oynayarak bir zafer elde edilmiyor bana kalırsa politik olarak. Yani şimdi tamam olabilir. Elbette ki AK Parti'ye geçebilir. Ama bu gerçek bir zafer mi olur? İstanbullular ya tamam işte AK Parti geldi iyi oldu mu derler. Böyle olmuyor işte. Yani biz burada müthiş bir AK Parti rüzgarı görüyor olsak tabanda. İşte il başkanlığı inanılmaz çalışıyordur. İnsanlar acaba ya biz başka bir parti başka bir şey olabilir mi? Bir şey görüyordur. Öyle bir şey yok ki. Burada o ona geçmiş, o ona geçmiş. Yani bu gerçekten insanları çok soğutan bir şey siyasetten. Ve bütün siyaset sınıfına yönelik olaraktan inanılmaz bir reaksiyonerlik oluşmaya başlıyor. O yüzden yani bence tamam yani geçen geçsin ama en son geçen belediye başkanlarından bir tanesinin akrabalarıyla falan filan tesadüf denk geldim. Ya, kan ağlıyorlar. Ne güzel bizim akrabamız şeye geçti, AK Parti'ye geçti. Biz de bundan sonra yararlanırız. Bundan sonra şöyle olur, böyle olur demiyorlar. Ya bunu nasıl yaptı, bunu nasıl yapar diyorlar. İnsanlar ihanete uğramış hissediyor kendini. Bu tamamen AK Parti'ydi, şuydu, buydu, bu şeyle alakası yok. Siz iktidar partisi olarak bu şekilde kendinize birilerini kattığınız zaman bu gerçek bir çekim alanı yarattığınız duygusuyla olmuyor son zamanlarda. Ve Mart ayından beri bunların seçmenlerin üstünde bir negatif etkisi var. Bu parti değiştirmeleri. Ya bu size ya zaten de biz görmüyoruz.
3: Ama CHP'ye geçerlerken hepsi her şey
2: hayır,
3: çok güzel. İyi Parti'den.
2: Hayır.
3: Oradan başlayın.
2: Hayır.
3: Oradan başlayın.
2: Siz benim ne dediğimi bakın.
3: Oradan
2: bakın.
3: Başlayın.
2: Hayır.
3: Oradan başlayın.
2: Hayır.
3: İyi Partililer hepsi takır takır CHP'ye geçerken çok mutluyuz.
2: Yanlış.
3: Ama
2: yanlış.
3: Söyleyin, önce
2: ben her
3: söyleyeyim.
2: Zaman siz bakın beni ne dediğimi bilmeden buna whataboutism deniyor. Tam hani siz
3: okumuşsunuz ya egzersizde şey.
2: Falan.
3: Buna kıyas deniyor. Kıyas.
2: Belki.
3: Kıyas.
2: Biz,
3: kıyas.
2: Aa, böyle kıyas ama. Deniyor. Siz benim ne dediğimi biliyor musunuz parti değiştirmelerle ilgili? Biliyor musunuz? Söyleyin.
3: Daha demin, ben daha demin söylediniz. Daha demin söylediniz. O ama şimdi muhalefetten iktidara geçiyor dediniz.
2: Hayır demedim böyle
3: dediniz,
2: bir şey. Ya
3: dediniz,
2: bakın.
3: Şimdi dediniz. Bakın, daha 5 dakika
2: orada,
3: dediniz. Beş
2: bir
3: dakika
2: kere evvel. İdeolojik olarak Ümit Dikbayır'ın AK Parti'ye geçmesi sizce çok doğru bir şey mi?
3: Bence yanlış. Bence hiçbir şeyin parti değiştirmemesi lazım.
2: Ama ya ben bakın ben ne
3: hangi
2: diyorum?
3: Hangi
2: benim ne dediğimi biliyor musunuz
3: söylüyorum.
2: Peki parti değiştirmelerle ilgili?
3: CHP'den geçen de AK Parti, AK Parti'den CHP'de,
2: ya bakın,
3: İYİ Parti'den CHP'de hepsi yanlış bence.
2: Konuşturmuyorsunuz ki siz bir kere milliyetçiyseniz önce kendi vatandaşınıza saygı duyun. Bu kadar hasmane, bu kadar karşınızda düşman varmış gibi konuşamazsınız.
3: Sizden öğrenemeyeceğim sizin hanım milliyetçiliğe. Kusura bakmayın.
2: Ben de sizden ne öğreneceğim? Nedir? Tapusu mu var milliyetçiliğin?
3: Kusura bakmayın.
2: Kusura bakmayın. Siz milliyetçi, Türkiye'nin en milliyetçi insanısınız. Tapusu
3: yo,
2: var
3: hiç
2: size.
3: Öyle bir iddiam
2: diğerleri
3: yok.
2: Böyle konuşamaz.
3: Hiç öyle bir iddiam yok. Ama sizden milliyetçiyim kusura bakmayın yani.
2: Nereden evet. Biliyorsunuz? Bu da şey mi var? Genetik testi mi var? Kan şeyi mi yapıyorsunuz? Nedir? Siz nereden
1: tansiyon
2: biliyorsunuz?
1: Tansiyon bambaşka bir yere gidiyor.
2: Nereden biliyorsunuz benim daha milliyetçi olmadığımı? Ne, nedir? Ne kime göre? Neye göre? Sizin böyle bir iddiada bulunamazsınız insanlara karşı.
3: Herkes beni de biliyor, siz de biliyor yani. Yapmayın gözünüzü seveyim ya.
2: Ne demek ya, böyle bir şey var mı? Beni de biliyor, seni de biliyor. Hakir gören böyle hakaret almış bir kere konuşmayın. Hele bir kadınla hiç böyle konuşmayın.
3: Siz.
2: Yapmayın. İşte şimdi ben bu üsluba cevap veremeyeceğim. Tek söyleyeceğim, kendi düşüncem olabilir. Ben parti değiştirmelerle ilgili defalarca farklı programlarda hep aynı şeyi söyledim. Bunu seçmenler iyi karşılamıyor. Negatif bakıyorlar. Tek bir istisnası var. Bunu çok iyi anlatırsanız, ya ben şu sebeple bu partideydim, şimdi bu partiye geçiyorum. Bir defa yapabilirsiniz.
1: Mesela Tuzla Belediye Başkanı diyor ki benim derdim siyasi ikbal değil, Tuzla halkına hizmet. Yayının başında da söyledim. Tuzla seçmeni o kişinin muhalefetin adayı olduğunu bile bile ona oy verdi. Bu açıklama bir gerçeklik taşır mı?
2: O seçmenleriyle kendi arasında. Bence önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Çünkü diyorum, o mikro ölçekte herkes kimin kim olduğunu, neyin ne olduğunu, belediyenin ne hizmet yaptığını, yapmadığını, ne usulsüzlük döndüğünü çok iyi biliyor. O yüzden siz Tuzla'ya uzaktan bakan biri veyahut da genel yani İstanbul dışından bakan biri bir şeyler söyleyebilir ama Tuzlalılar onu gayet iyi bilir. Tuzla'da araştırma yaparsınız, görürsünüz. Ezberden de konuşmayayım bu konuyla ilgili. Ama bu konuda diğer partinin de iddiaları var işte, kendisini asıl aday göstermiş olan partinin. Evet. Ya şimdi bunları önümüzdeki dönemde görürüz. Ama benim mesela bahsettiğim Çekmeköy'le ilgiliydi. Ya Çekmeköy'dekinin parti değiştireni iyi bakmıyorlar. Yani kendi akrabaları dahi sorunlu olarak görüyor. Anekdotlar üstünden gidemeyiz ama orada da araştırma yapılır. Peki. Orada da nedir? Ben ama değiştiren belediye başkanlarının çok istisnai iyi hizmetleri yoksa, istisnai bir karşılıkları yoksa kendi kişilikleri olarak o yerde, ilçede, ilde bir daha da seçmeyeceklerini düşünmüyorum.
1: Seçmenlerine mantıklı bir izahları yoksa.
2: Ve genel olarak baktığımızda parti değiştirmelere herkes, bütün partiler ayrımsız olarak negatif bakıyor. O kişilerin parti değiştiren milletvekili olsun, belediye başkanı olsun, bir şekilde o görevinden istifa etmesi, o görevi bırakması, böyle yapması gerektiğini düşünüyor. Ki zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği buydu. Evet. Kendisi eskiden bunu söylüyordu. Bir parti değiştirme söz konusu olduğunda o kişi görevinden istifa etmelidir. Bu kadar. Yani evet. Bana kalırsa da böyle. Bu konuyla da ilgili hiç farklı düşünmedim. Ben bir kere CHP'li veya yeni partili değilim. Parti üyesi olmadım. Böyle karşınızdakine bir şeyle bakıp bu budur falan diyemezsiniz. O bu milliyetçi değildir, bu dinsizdir, bu bilmem nedir. Yani bu ne, nasıl bir şey ya? İşte mesele bu. Bu sosyoloji artık değişti. İnsanların dış görüntüsüne bakarak siz onların şöyle böyle olduğunu söyleyemiyorsunuz. O yüzden zaten yorum yapanların, siyasetçilerin çoğu yanılıyor. Toplumdan koptular. Toplumda gerçekten bir kişinin dış görüntüsü hiçbir şey anlatmıyor. O insanın kafasının içini, yaklaşımını anlatmıyor. Ama insanla ilgilenen var mı, ondan çok emin değilim.
1: Peki, teşekkür ederim. İstanbul'u soracaktım. İstanbul mesela, Alihan da dedi, mevcut tabloda bile İstanbul'da AK Parti'nin işi zor dedi. Ama matematikte ortada, İhsan Bey de 10 kişinin yer değiştirmesi durumunda, üzerine bir de İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse, yani siyaset yapılması imkansız hale gelirse seçim yapılacak.
2: Belediye başkanı seçim. Olabilir, gayet olabilir.
1: AK Parti'ye geçerse ne olur sonuçları?
2: Dediğim gibi yani orada...
1: Yani yıllar sonra İstanbul'u kazanmış CHP...
2: Bu bir zafer mi olur? Pirüs zaferi mi olur? Hani gerçekte aslında bir zafere yol açmayan, sonradan kayıplara yol açan bir duruma mı tekabül eder? Bunu görürüz. Yani, ama bana kalırsa yani benim Türkiye'deki seçmenlerin yaklaşımını gördüğümde yani İstanbul'da da öyle bir müthiş İmamoğlu nefreti doğmadı. Veyahut da şu an seçim olsa haydi bakalım biz iktidara gidiyoruz. Bu saçmalık oldu, bir CHP belediyesine veriyor olmak üst üste diye bir şey olmadı. Seçimler yenilendiğinde de olmadı. Şimdi de olacağını düşünmüyorum. Ama gerçek bir siyasi yenilenme ortaya çıkar. Bambaşka işte aday, insan odaklı bir siyaset anlayışı ortaya çıkar. O zaman başka bir şey olurdu ama o zaman bunlara zaten gerek kalmazdı bana kalırsa.
1: Peki. aritmetik ortada. İstanbul'a işi zor ama sonuç itibariyle 295 değil mi? Cumhur İttifakı hali hazırda toplam üye sayısı da 300.

0: Son altı. Eller kalkacak, inecek. Tercihler kullanılacak. Bir belediye başkanı seçilecek. Tekrar edeyim. Siyasi yasak gelirse. Yani şu anda çoğunluğu da AK Parti ile geçirse.
1: Değişmiyor. Vekaleten yönetici. Evet.
0: Yine seçim yapılmıyor. Evet. Belediye başkanı seçilmiyor. Ama siyasi yasak gelirse bir belediye başkanı seçmek zorunda meclis.
2: Ama o iş daha uzayacak gibi benim anladığım. Hani hukukçu değilim ama benim gördüğüm o işin biraz daha herhalde şeyi var değil mi? Öyle çok yakın zamanda beklemiyoruz gibi herhalde yasağı.
0: Yani bu tablo nasıl bir sonuç doğurur?
2: Yani partiye geçersin. Sizin adıma katılıyorum. Bu iş şeyi değiştirmez. İstanbul halkının şeyini değiştirmez. Ve bunun da aslında çok çok uzun ve detaylı anlatılacak bir cevabı da yok. Ekonomi. Tekrar söylüyorum, aynı şeye dönüyoruz işte. Buradaki ekonomi maalesef İstanbul'un özel ekonomik durumu bence burada inanılmaz etkili. Çünkü yani işte Ankara en büyük ikinci şehir ve belki de en pahalı ikinci şehir de Ankara. Ankara ile bile arasında ciddi bir uçurum var İstanbul. Bu uçurum bir şekilde birazcık kapanmadığı sürece de ben iktidarın hiçbir şekilde... Ki düşünün, Ekrem Bey oy kaybetti. CHP Türkiye'nin her yerinde Hatay hariç oyunu arttırırken son belediye seçiminde biliyorsunuz Ekrem Bey oy kaybederek seçildi. Yani mesela Ankara'da herhalde Mansur Bey 500 bin mi 450 bin mi?
1: Şöyle bir istatistik vereyim. Yani seçime giderken biz büyük şehirlerin tamamında araştırma yaptık. Rekabet iki parti arasındaysa AK Parti'den sandığa gitmenin %5 olduğunda rakibe doğrudan %10 yansıdı. Tamam, İstanbul'da %5 değildi. Ama Anadolu'da birçok büyük şehirde yani AK Parti'den sandığa gitmenin %5 doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını 7-8 puan arttırdı.
2: Oy kaybeden çok nadir CHP'li...
0: Ya buradan şunu mu anlayalım? Yerel seçimde olsa ekonomi belirliyor.
2: Özellikle yerel seçimde ekonomi belirliyor zaten. Çünkü genel seçimde bu sefer insanlar oy verirken şuna da göz atıyor. İşte milli güvenlik,
1: dış politika,
2: savunma sanayi, bu tarz şeylerde CHP'nin imajı veya işte yeni partide büyük ihtimalle bu aynı imaj problemiyle boğuşacak. İyi değil halkın gözünde. Yani bu bir de malum bölge, coğrafya çok tekin bir coğrafya değil. Orta Doğu dediğimiz bir coğrafya. Hani medeniyetlerin beşiği dediğimiz ama aslında medeniyetlerin mezarlığı olan.
1: Yani şöyle bir katkıda bulunayım. Lütfen. Şimdi seçime giderken millet yani o ekonomideki can yakıcı duruma rağmen Cumhurbaşkanımızı seçti. Şimdi millet ne dedi? Ya bu kritik zamanda biz işte soruyoruz araştırmalarda. Ya bu savaş dönemlerinde ülkeyi kim yönetmeli? Recep Tayyip Erdoğan 55 yani. Muhalefetin işte oyunu biliyoruz. Çok enteresandır. İran Savaşı'nda yabancı devlet adamları bunu söylemeye başladılar. Ya iyi ki bu dönemde ülkenin başında Erdoğan var. Tayyip Erdoğan.
2: Yani milli güvenlik meseleleri söz konusu olduğu zaman muhalefetin çıkartacağı Cumhurbaşkanı adayın en bence kritik şeyi genel seçim olacağı için milli güvenlik meselelerinde, dış politikada vesairede güven verecek bir aday çıkartması gerekiyor muhalefetin. Evet. Yoksa bunu yapamadığı sürece, çünkü insanlar her şeyin farkında. Ukrayna'daki durum belli. İşte İran'da yeni savaş bitti. İsrail'in yaptığı katliamlar, soykırım diye anlatacağız bunlara. Tabii. Belli. Balkanlar her an patlayabilir. Yani uzman değilim ama orada özellikle Bosna Hersek'in içindeki Sırbistan'da bayağı ciddi problemler oldu. Aşikar. Bugün Fas Mısır arasındaki meseleleri biliyor vesaire vesaire. Yani etrafımız hani hakikaten belki biraz hamasi ama gerçek bir yandan da bir ateş çemberinin içerisindeyiz yani. Her an her yerde bir şeyler olabiliyor. İşte Karabağ kurtarıldı daha yeni vesaire vesaire. Bu yüzden herkes bu olayların farkında ve bu olayların yani çok dalgalı bir denizin içinde yönetecek kişi aradıkları zaman bunlara da dikkat ediyor insanlar. Fakat memnuniyetsiz oldukları şeyleri de bu tarz şeyde yerel seçime döndürüp gösteriyorlar.
1: Genel seçim şöyle bir şey vardı da yerelden alıyor.
2: Yerelden alıyor. O yüzden yani, zaten bu oldu.
0: Bütün yerel seçimde kızdı iktidar, yerel seçimde bir örseliyor.
1: Hala şöyle bir durum vardı aslında. Şimdi bu emeklilerin bir beklentisi vardı ve iki açıklama yapıldı. İşte cumartesini bekleyin, pazarı bekleyin. Biz İstanbul'da havalandaki mitingdeyiz ve millet bir şey bekliyor, özellikle emekliler. Biz işte mitingleri biliriz yani genel başkanlar konuşmasının ortasına geldiği zaman uzak ilçelerden gelenler yavaş yavaş gitme eğilimine gelirler. Hatta bir önceki mitingde o çok büyük bir miting olmuştu. Neredeyse gelenlerle gidenler aynı düzeydeydi. Fakat o mitingde bir kopma oldu yani. Kitleden bir grup böyle neredeyse üçte birlik bir grup, beklentiye giren gelen bir grup yani miting alanından koptu. Hatta ben seçimden bir ay önce bir yazı yazmıştım. AK Parti iç kaleyi muhafaza etmeye çalışırken CHP önüne gelen satın alıyor. Satın alma tabirini bilerek yazmıştım. Yazıda emekli ve dar gelirli başlığı olmadığı halde yazı o zaman 400-500 bin görüntüleme almıştı. Ben eyvah tehlike geliyor dedim o zaman. Çünkü o beklenti çok yüksek bir beklenti. Tabii ülkenin şartlarını düşünün şu an. Ben 11 milyon ifadesini kullanıyordum. 17 milyon da emeklimiz varmış bu arada. Hani bir noktayla virgül oynadığı zaman ne kadar rakamın değiştiğini de görmüş oluyoruz.
0: Ama bu geçinememeyi izah etmiyor.
1: Tabii izah etmiyor.
2: Özellikle yani İstanbul'da. Tekrar
1: ya şöyle de nihayetinde hükümetler niye göreve gelirler?
0: Bunu idare
1: edecekler, dış politika idare edecekler, evet. Riskleri ortadan kaldıracaklar. Aynı zamanda vatandaşına karnını doyuracaklar.
0: Yani 17 milyon insanı tekrar çalıştıracak halimiz yok.
1: Tabii.
0: Bülent Bey, kritik soru şu. Evet, bir seçim yapılmadan İstanbul parti değiştirir mi? Yani AK Parti'ye geçer mi? Ama esas soru şu. Böyle başka iller de olabilir, ilçeler de olabilir. Sonuç itibariyle düne kadar aynı rozeti taşıyan belediye meclis üyeleri de 2'ye hatta 75'e 25 işte 65'e 35 bölünmüş durumdalar. Farklı rozetler de var artık. Ortak hareket edilir mi İstanbul'un, İstanbul başta olmak üzere Yeni Parti ve CHP? Ne dersiniz? Ve ekleyeyim, ayrıca İstanbul'un el değiştirmesi seçimsiz ne anlama gelir?
3: Valla 1950'de yani 1946 seçimleriyle Türkiye çok partili seçimlere seçim sistemine geçmiş ama alt seçimleri çok tartışmalı olduğu için başlangıç olarak orayı almıyoruz. 1950'den beri Türkiye'de serbest seçimler yapılıyor. Darbe dönemlerini çıkarsak Türkiye'de bugüne kadar yöneticiler hep seçimlerle geldiler ve seçimle gittiler. Ama AKP uzunca bir süredir Türk demokrasisine inanılmaz zarar veriyor. Yani Türk demokrasisini baltalıyor. 2016'da bu kayyumlarla ilgili yasa çıktı. 2016'dan sonra neredeyse işte bu sene terörsüz Türkiye süreci olduğu için bir takım belediyelere kayyum atamadılar ama neredeyse kesintisiz olarak bir bölgedeki seçmenin iradesini yok sayarak orayı kayyumlarla yönettiler. Geldik İstanbul'a. İstanbul'da iki tane belediye, Cumhuriyet Halk Partili belediye. Orada da seçmenin iradesini yok sayarak kayyumla idare ediyor. Ve işte şimdi de yargıyı araçsallaştırarak baskı yoluyla bir takım belediyeleri alıyor. Bir kısmının işte belediye başkanı tutuklandığı için Bursa'da olduğu gibi, işte Beykoz'da olduğu gibi belediye başkanları el değiştiriyor. Bunu görüyoruz. İstanbul'da el değiştirebilir mi? Olabilir. Yani bu ülkede artık AKP'nin bize yaşattığı duygu şu. Yani soruyor sana vatandaş, böyle bir şey olur mu diyor. Sen diyorsun ki böyle bir şey olmaz. Hukuk buna izin vermez. Olmamalı diyorsun. Olamaz diyorsun. Peki yapabilirler mi diye soruyor. Evet, yapabilirler. Her şeyi yapabilirler. Yani artık geldiğimiz nokta burası. Ama ben şunu biliyorum, şunu görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi konumunda şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ayrılmama, istifa etmeme gerekçesi Ekrem Bey'in ya da başkan vekilinin istifa etmemesi oradaki dengelerden kaynaklı olabilir. Onu bilmiyorum ama böyle bir risk olabilir mi? Bu belediye operasyonları devam ettikçe böyle bir risk ortaya çıkabilir. Fakat seçmen bunu nasıl değerlendirecek? Yani seçmen bakıp AKP'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na ya bravo ne güzel yaptınız, yargı sopasıyla İstanbul'u da aldınız, Bursa'yı da aldınız, Aydın'ı da aldınız, Afyon'u da aldınız, öyle mi diyecektir? Yoksa diyecek mi, şunu mu diyecek, ya ben oy veriyorum, sen benim verdiğim oyu yoka sayıyorsun, hiçe sayıyorsun, buna saygı duymuyorsun mu diyecek? Bence ikincisini söyleyecek. Ben oy veriyorum, sen benim oyuma saygı duymuyorsun. Bakın bu açılan yol kötü bir yol. Bugün iktidarda AKP olabilir ama bu açtığınız yol yarın başka iktidarların da size karşı kullanacakları bir yol haline gelir. Ya biz kağıt üzerinde de olsa bir anayasal devletiz. Evet, anayasayı uygulamıyoruz. Anayasaya saygımız yok, anayasaya sadakatimiz yok, kanunlara karşı bağlılığımız yok. Maalesef son zamanlarda bu böyle oldu. Ama biz bir anayasal devletiz. Hukuk sistemimiz var, kanunlarımız var, kurumlarımız var. Ya bu, ya şimdi bu olabilecek bir şey mi? İstanbul dediğiniz şehir Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük şehri, Avrupa'nın en büyük şehri. Orada seçmenin bir iradesi var. Şimdi siz bu seçmen iradesini yok sayacaksınız.

0: Ne güzel, elinizde ovuşturacaksınız, İstanbul'u biz aldık. Peki İstanbul halkının tercihi ne olacak? İstanbul halkına saygı duymayacak mıyız? Yani İstanbul'daki yaşayanlar bizim vatandaşımız değil mi? Siz Konya'daki seçmenin iradesine saygı göstereceksiniz, İstanbul'dakine göstermeyeceksiniz, öyle mi? Peki İstanbul'un buna bir cevabı olmayacak mı?
1: Peki
0: Yani
1: yani
0: sandık gel.
2: Bu teknik
1: Bu
2: bir
1: tabloyu
2: konu.
1: yaratanların bir özel işçiliği de yapması gerekmiyor mu? Yani bu tabloyu AK Parti yaratmadı. Bu tablo diyor hesabında birilerinin vermesi gerekmez mi Bülent Bey?
2: Yani şöyle düşün, Cumhuriyet Halk Partisi
0: Bakın,
2: bölünmeseydi böyle bir
0: bakın.
2: durum ortaya çıkmazdı muhtemelen. İkiye
0: Bakın.
2: bölünmeseydi,
1: Evet.
2: bir taraf bir
0: Kerem
2: tarafı
0: Bey.
2: linç
1: Evet,
2: etmeseydi.
1: buyurun.
0: Ya siz bakın Esenyurt'u, Şişli'yi kayyumla idare ediyorsunuz ya. Bakın Esenyurt ve Şişli'yi kayyumla idare ediyorsunuz. Ve Şişli Belediye Başkanı onu biliyorsunuz ilk terör nedeniyle tutukladılar ve görevden aldılar. Sonra oradan serbest kaldı. Arkasından ikiz bir soruşturma, paralel soruşturma yolsuzluktan tutuklandı. Esenyurt Belediye Başkanı şu anda dışarıda ama görevi iade edilmedi. Bakın ben belediye başkanlarının somut dosyalar üzerinden konuşmak istemiyorum. Çünkü ben somut dosyanın içeriğini bilmem. Yani bilemem. Bilmek de zorunda değilim. Ama ben usul üzerinde konuşmak istiyorum. Usul üzerinde şey şu. Hiçbir belediye başkanının, hiçbir kamu görevlisinin yargı bağışıklığı yok. Herkes suç işlemişse yargılanmalı. Ama yargılamadaki usul önemli. Bakın siz usule uygun yaparsanız bunu kimse size bir şey söylemez. Mesela geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken yargılanmış. Tutuklanmamış. Hakkında kimse tutuklama tedbirine başvurmamış. Ama yargılanmış. Sonunda aklanmış. Şimdi diğer bir sürü Türkiye'de belediye başkanları yargılandı. Bakın benim hatırladıklarım İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yargılandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yargılandı. Bir sürü belediye başkanı yargılandı. Ama asıl olan tutuksuz yargılamadır. Siz artık sizin tutuklamalarınız bir infaza dönüştü. Bakın bir infaza dönüştü. Şimdi demin yani şeyi konuştuk. Yani Alihan Bey söyledi. Ya ceza yatarı olmayan bir suçtan
2: Yok.
0: dolayı insanların tutuklu kalmaması lazım. Bakın sizin yolsuzluk dediğiniz suç adi bir suçtur. Adi suçun infaz sistemi işte 1 bölü 2'dir. Artı 3 denetim vardır. Açık cezaevi. Ya bu insanlar uzun süredir cezaevindeler. Türkiye'de siz hatırlıyor musunuz? İhaleye fesat karıştırmaktan kimler tutuklanmış, kimler cezaevine girmiş? Ben hatırlamıyorum. Yok böyle bir şey. Kaldı ki eskiden ihaleye fesat karıştırmanın cezası daha ağırdı. AKP döneminde değiştirildi. Hani o meşhur belediye başkanının rahmetli olan bir komisyon başkanıyla olan görüşmesi vardı hatırlarsınız. İsim vermek istemiyorum çünkü isim verince mutlaka bağlanıyor. Orada cezayı indirmeye çalışıyordu hatırlarsanız. Bakın yargılamaya karşı çıkmıyorum. Herkes yargılanmalı. Suçu olan herkes yargılanmalı ama nasıl yargılandığı önemli. Siz usul hukukuna uyuyorsanız eğer adil bir yargılama yapıyorsanız amenna herkes adaletin önünde eşittir. Herkes boynu kıldan incedir. Ama siz eğer adaleti bir cezalandırma aracı olarak kullanıyorsanız ve siyaseti baskılama amacı olarak, siyaseti dizayn amacı olarak kullanıyorsanız korkarım vatandaşın adalete olan güveni zaten çok azdı. Tam dip seviyelere indi. Ama bu bizim geleceğimizi etkileyen bir şey oldu. Nasıl oldu? Biz hukuki güvenlik hakkımızı kaybetmeye başladık. Oysa hukuk önceden öngörülebilir, bilinebilir bir şey olması lazım. Ben Bülent Yücetürk olarak şunu söylemem lazım. Ya ben şu eylemi yaparsam bundan ceza alırım arkadaş. Bunu yapmazsam benim başıma bir iş gelmez. Ama şimdi artık öyle bir noktaya geldik ki yani diyorsun ki acaba benim kapımı ne zaman çalarlar?
1: Evet.
0: Ya yani bu Kafka'nın Dava romanındaki gibi oldu. Ya yani suç sana öyle bir hissiyat veriyor ki kendini suçlu hissettiren bir hissiyat veriyor sana. Ya bilmiyorum bunu sadece muhalifler olarak biz mi yaşıyoruz? Yoksa İhsan Bey ve Alihan Bey de benim yaşadığım duyguyu onlar da yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. Ama bu ülke muhalifler açısından yani iktidar karşısında pozisyon alanlar açısından gerçekten giderek farklı bir noktaya geliyor.
1: Hepsini disipline verin Bülent Bey. Latifesi bir yana. Çok teşekkür ederim. Bir araya gideceğim. Aradan sonra bir de İstanbul konuşacak ama bir de İzmir gerçeği var. yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in de açıklamaları çok dikkat çekici. İzmir ne olacak? İzmir AK Parti'ye geçiyor mu, geçmiyor mu? Kısa bir aradan sonra yanınızda olmaya devam edeceğiz.
3: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
4: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

0: Hızla devam ediyoruz. Daha konuşmadık, o kadar çok şey var ki. İstanbul'un bir nebze konuştuk. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Onun için kısa bir izahta bulunayım. Eğer geçişler sürerse, belediye meclis üyeleri farklı tercihlerde bulunursa ve tablo değişirse, İstanbul CHP'den AK Parti hali hazırda geçmiyor. Ancak İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse başkanlığı düşeceğinden yeni bir başkanlık seçimi yapılacak. Ona yakın bir belediye meclis üyesi değişirse belediye başkanı CHP'den AK Parti'ye geçebilir. Az önce bunu konuştuk. Diğer taraftan İzmir. Merak ediliyor. İzmir Belediye Başkanı şu anda bağımsız, istifa etmişti daha önce. Ve merak ediliyordu. Çok sık konuşulan bir mesele. AK Parti'ye geçecek mi, geçmeyecek mi? Ne demişti? Bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum. Yeni partiye geçmem mümkün değil. Genel başkanın etrafında sıkıntılı insanlar var. Bağımsızlık demek hizmetin ilerlemesi demektir. Belediye zaten %70-80 oranında başkanın iradesi, kararları ile yönetilir. Bu bir işaret olarak söylendi. Daha sonra soruldu. Özellikle de İzmir'deki yerel meslektaşlarımız sıkça sordular. Her seferinde ben yerimdeyim, bağımsız olarak görevime devam ediyorum dendi. Kulislere AK Parti ile müzakere ettiğini biraz zaman istediği yansıdı. Ardından da bu soru Yeni Parti'nin Sayın Genel Başkanı Özgür Özel'e soruldu. Özgür Özel ne demiş bu meseleyle ilgili? Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçer mi? Bir dinleyelim Özgür Özel'i.
1: Kendisi AK Parti'ne geçeceği konusundaki tüm iddiaları en sert, en keskin bir dille reddediyor. Bize kendisini yolladığı son bilgi buyken ben AK Parti'ye geçecek falan filan demek doğru bulmam, ama böyle bir şey hayata geçecek olursa ya İzmir'deki vatandaşların yüzüne nasıl bakacak? O tepkiye nasıl mani olacak? Bizim yüzümüze nasıl bakacak? Eşinin yüzüne, ailesinin yüzüne nasıl bakacak falan? Bu işlerin hepsi, bu sorunun hepsi ortada duruyor. Bu tarih önünde yeni bir travma olur.
0: Yeni bir travma olur. Aslında benzetmeleri de biraz ailesi, seçmeni vesaire, sizin söyledikleriniz gibi. Ama Cemil Tugay da net bir strateji ortaya koymuyor. Öncesinde, ki bu röportajın öncesinde ben dinledim. Özgür Özel diyor ki biz kendisi istifa etmedik. Kendisi bir an önce siyaseti önünü açmak lazım, parti kuruluşunu hızlandırmak lazım diyerek kendisi istifa etti. Ama sonra bakıyoruz tablo değişiyor. Ne dersiniz İzmir'le ilgili? İzmir hani CHP açısından da başka bir anlam taşıyor.
2: Tabii ya, burada İzmir Belediye Başkanı'nın tutumunun net olmadığı Cemil Bey'in açık. Yani net gibi gözüküyordu, fakat öyle değilmiş.
0: Yani mesela şu cümle, genel başkanın etrafında sıkıntılı insanlar var.
2: Ya işte meselemiz bu zaten. Yani bu tarz herhangi ideolojiden, hangi duruştan olursa olsun netliği olmayan, her an her tarafa dönebilecekmiş gibi, yaptığının tam tersini yapabilecekmiş gibi olanlar. Bu zaten siyasetteki temel problem bu bence. Seçmenle